0: Eğer Sporting Lisbon maçına bir kadro çıkaracaksam Can, özellikle forvette Osimhen'in yokluğunda oynatacağım oyuncu elimde kim var? Şu an son transferimize Deniz Gül transferi yapılmıştı. Deniz Gül de biliyorsun Portekiz'i iyi bilen, Sporting Lisbon'u iyi bilen, onlara karşı nasıl oynaması gerektiğini oyuncu kendi iç aleminde iyi bilen bir durum olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım açıkçası. Performansı da zaten geçen sezondan full oynadığından dolayı, güzel de bir antrenman yapısı olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım. Sol tarafta Leao'yla yine başlardım. Çünkü şöyle, evet hazır değil diye söylüyoruz ama Başakşehir'in müsabakasında gördük. Gerçekten müthiş işler başardı. Bence solda Leao'yla başlardım. Sağ tarafta ise yine Yunus Akgün'le başlardım. 10 numara pozisyonuna gelecek olursak Batragov'u yani ne olursa olsun ben oynatırım. Sonrasında Sara, Torreira, defans hattına Şalay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'la beraber Uğurcan, böyle bir 11 ile çıkardım. Ama Osimhen'in yokluğuna ben Deniz Gül'le başlardım. Yeah.
1: Evet, ben de mesela kurallar çekildiğinde şey dedim. Ben inşallah dedim başlangıcı Sporting Lisbon'la yapar Galatasaray. Bana kızlar o ne alaka falan diye. Çünkü adamların bir sürü oyuncusu gitti. Yulman'ı yolladılar. Diomandi gitti. Trinçao gitti. Alisson gitti. Yani ana kadrodan en iyi 5 adamlarını sattılar. Yerine aldıkları oyuncular sisteme uyum sağlayana kadar illa bir zaman geçecektir. Dedim onları uyum sağlayana kadar Galatasaray'da bu maçı kazanıp işi bitirir dedim ama yani kanatlarda Leroy Sané, Leao yerine Leroy Sané ve Yunus Akgün'e teslim edeceğini duyduk Okan Buruk'un. Sizin de söylediğiniz gibi Barış Alper Yılmaz'la başlayacak. Bu sanki bir tık böyle risk mi? Ne dersiniz?
0: Yani... Bence risk. Neden risk? Şöyle, Barış Alper Yılmaz orada evet gücü, temposu, rakip takımı biraz yıpratıyor Cihan ama son vuruş eksikliği olduğundan dolayı, pozisyon özellikle o bölgedeki pozisyon eksikliği olduğundan dolayı gol yollarında Galatasaray sıkıntı yaşayacaktır. Leroy Sané'nin de şöyle bir durum var Cihan. Ya gerçekten müthiş bir oyuncu. Manchester City zamanlı, Bayern Münih zamanlı, işte Almanya milli takımı, bunların hepsini göz önüne getirdiğimizde kadronuzda böyle bir oyuncu varken siz asla Leroy Sané'yi yedek bırakmazsınız. Ama Leroy Sané'yi ben canlı izledim Başakşehir maçında, vücut dili, futbol oynamak istemiyorum vücut dili var Cihan. Bu olduğundan dolayı Şampiyonlar Ligi ilk maç, iyi başlamanız gerekiyor. Ondan dolayı da hani puansız dönmek istemiyoruz deplasmandan Galatasaray taraftarı olarak. Ondan ötürü ben Leroy Sané'nin ikinci yarı oyuna dahil olmasını tercih ederdim naçizane. Biraz daha Leo'nun o işte birebirdeki etkin oyunu, işte sprinter özelliği ön plana olduğundan dolayı bence ilk yarıda işi bitirip sonrasında yine eski kadrosuna dönüp biraz daha böyle belki galip gelebilme durumu olabilir. İşte Barış Alper'in girmesi, Sané'nin girmesi, sonrasında yine takviyelerle beraber işte Eren Elmalı'nın girmesi, bunlarla beraber belki işte o ilk yarıdaki skor üstünlüğünü koruyabilme durumu olabilir düşüncesindeyim. Barış'la Sané bence Galatasaray için risk teşkil ediyor Sporting karşısında. Evet, dinleyicilerimiz ne düşünür onu bilemiyorum.
1: Atıyorlar onlar da mesajlarını, sağ olsunlar. Az sonra onlar da sorarız, beraber konuşuruz. Size de sorarım, soruları da var çünkü dostlarımızın. Şimdi maça iki gün kaldı. Diğer tarafta Fenerbahçe Roma mücadelesi var. Bana göre İsmail Hoca Lyon'la oynanılan maçtaki oyun stratejisiyle maça çıkacak. Hani topu rakibe ver. Gerçi buna İbrahim Yavuz çok kızıyor. Hani topu rakibe vermek ne? Yani bu tabiri de ortaya attılar diyor. Kimse topu rakibe vermez diyor ama genelde bu tarz işte hata yapmasını bekle vesaire. Hani Roma'nın da ben evet muazzam oynuyorlar ama Fenerbahçe'den Kadıköy'de Çobani'de bir tık çekineceğini düşünüyorum. Sonuçta Ederson, City oyuncusu Greenwood, Ake, Skriniar, Kante hani falan, bunlar da kötü oyuncular değil. Roma'da şu an baktığımızda kağıt üzerinde ilk 8'de bitirecek takım değil. İlk 24'de kalır yüksek ihtimal ama ilk 8'de işte Arsenal'lar, Bayern'ler, Real'ler, Barça'lar, Inter'ler, City'ler var. Hani playoff onlar için yeterli. Beraberlik sanki deplasmanda onlara da yarar gibi duruyor ama işte nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacaklar? Berabere mi kalalım yoksa biz Fenerbahçe'yi bu Kadıköy'de yenelim anlayışıyla mı çıkarlar? Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Nedir?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Beşiktaş derbisini bir sefer tamamıyla aklından çıkartması gerekiyor Cihan. Eğer hala oyuncuların, yönetimin veya teknik ekibin kafası Beşiktaş tarafına giderse, oradaki hataları düşünürlerse büyük ihtimalle Roma karşısında da müthiş hatalara sebebiyet verecektir bu. Geçmişte kalmış, biz bundan sonrasına bakacağız büyük ihtimalle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olsun veya ligde olsun, her zaman için biz şunu istiyoruz. Yani bir antrenör gözüyle biz şuna bakıyoruz. Hafta hafta ilerlemek istiyoruz veya maç maç ilerlemek istiyoruz yani. Ya biz burada özellikle bugün eğer Roma ile oynuyorsak, bizim tamamıyla bütün teknik analiz çalışmalarımızın hepsi Roma maçı üzerine olması gerekiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşadığımız o hataların, olguların tamamını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Roma İtalya'da biliyorsun özellikle sezona çok iyi başladı. Şu an yani diğer takımlara nazaran gerçekten tempolu oynuyorlar. Yani senin deyiminle de ben de katılıyorum. Büyük ihtimalle şunu düşünecektir. Eğer bir kontratak yakalayabiliyorsak, Fenerbahçe'nin kötü oyunu olursa galip gelmek için farklı senaryo izleyelim diyecektir Roma. Ama benim tahminim büyük ihtimalle deplasmanda oynuyoruz. Fenerbahçe iyi oyunculara sahip. Onlar da 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelmiş. Bir açlık durumu olduğundan dolayı mutlaka galip gelecekler düşüncesiyle maçı beraber bitirelim. Bizim için bir puan burada iyidir düşüncesi olacaktır Roma tarafında.
1: Şu yüzden, sordum, sözünüzü kesiyorum. Çünkü Roma işte Bratislava ile oynayacak, AYK ile falan oynayacak. Şimdi bu deplasmanda o yüzden belki bir puan yeter deyip oynayabilirler, ama İsmail Hoca yüksek tempo yapalım, önde basalım, İşte Roma'ya deplasmanda olduklarını hissedelim falan derse, sanki böyle Beşiktaş maçındaki gibi devasa boşlukları yaşayabilir. Bunları görmezden gelirse Roma burada bayağı bir üzebilir. Bence de biraz böyle temkinli oynaması lazım.
0: Tabii yani şimdi burada baktığımızda Roma'da da harika ayaklar var. Yani şimdi ön tarafta Malin oynuyor, Dybala'sı hakeza, Kone var orta sahada çok etkili. Can, yani burada özellikle biz şunu istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi maçları artık bambaşka olması gerekiyor. Yani tamam, ligde oynadığımız oyunlarda biraz daha baskılı oynuyoruz. İşte geniş alan oynuyoruz, rahat oynuyoruz. Bu oyunu Şampiyonlar Ligi'ne siz yansıtamazsınız. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne bu oyunu yansıtırsanız rakibinizden fark yersiniz. Ne yazık ki böyle, ki geçmiş dönemlerde de bunları görmüş olduk. Yani bizim işte Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, bu tür Türk takımlarımız biraz daha böyle hani Şampiyonlar Ligi'nde temkinli oynamadıklarında veya işte hani biz ne olursa olsun atarız rahat oyunlarına girdiğinde otomatikman zaten biz görüyoruz, rakip takımlar bize fark atıyor. Biz de bunu istemiyoruz. Biraz daha temkinli, doğru yerde, doğru zamanda, doğru pas grafiğiyle beraber ön tarafta zaten gol yollarına ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi Vedat Muriç gibi bir pivot santrforunuz var. Ona yine katkı sağlayan Greenwood var. İşte eğer Oğuz'u oynatırsa, Oğuz'un da gerçekten Lyon maçında gördük, müthiş performans sergiledi, sağladı. Oynarsa gerçekten harika etki edecek ve Vedat Muriç'e gol yollarına güzel katkı sağlayacak. Ben Fenerbahçe'nin Roma karşısında farklı bir oyun kurgusuyla ön plana çıkacağını düşünüyorum. İbrahim hocamın o konuya kızdığı gibi ben de topu vermeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir şey olmaz asla. Ne olursa olsun topun kontrolü de, rakibin kontrolü de, maçın kontrolü de sizde olması gerekiyor. Eğer siz bu üç olguyu ön plana çıkartırsanız mutlaka Roma'yı da yenersiniz. Chelsea'yi de yenersiniz veya diğer rakipler gelirse onları da yenersiniz. Yani baktığımız zaman şey, Atletico Madrid var, Liverpool var, Aston Villa var. Bu rakipleri de kolaylıkça ekarte edebilirsiniz ve yenebilirsiniz durumu var. Ama siz Beşiktaş maçındaki gibi, dediğiniz gibi biraz daha ya işte biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 18 yıllardan sonra geldik, mutlaka galip gelmemiz lazım, haydi hep beraber baskıya doğru gidelim derseniz geri tarafta açık verirsiniz. Açığı da 3 topla gole gelirler. Beşiktaş nasıl 4 topla gole geldiyse Roma 2 topla 3 topla gole gelir ve rahatlıkla gol yollarında etkili olur diye söyleyeyim. Fenerbahçe Roma karşılaşmasıyla alakalı Cihan.
1: Evet, gelen mesajlar da var. WhatsApp'tan dinleyenlerimiz yazmışlar. Bence diyor hocamızın dediği gibi Leao sağda, Yunus ortada, Batrakov ileride, Denizgül'le başlarım. İkinci yarı maçın gidişatına göre sana ve Barış'ı oyuna atardım. İster istemez rakipte yorgunluk belirtisi gösterecek. Bunu lehimize çevirebiliriz demiş.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Zaten futbol dili bir. dinleyicimize ben de katılıyorum Cem.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı oynadığı oyunu Roma'ya karşı oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor diye bir mesaj
0: çok,
1: var.
0: Çok çok zor. Çok çok zor.
1: Sané'nin performansının sorumlusunun Şalay olduğunu düşünüyorum diyor Şafak. Şalay'ın boş bıraktığı alanda yani orta saha çizgisinin gerisinde Sané'nin topla buluşmasını izliyoruz. Bu adam diğer takımlarda hep ileride topla buluşup gerekeni yapıyordu. Çok fazla geriye geliyor demek istemiş. Okan Hoca'nın oyun metodunda Şalay gerçek bir bek olsaydı Sané'den maksimum verim alırdık demiş. Şalay'ı eleştirmiş. İlginç.
0: Kısmen katılıyorum. Yani kısmen katılıyorum. Ben dinleyicimize yani burada şöyle söyleyeceğim. Şalay'ın geride bırakmış olduğu boşluklar ve doğru pozisyon alamamasına Sané'nin geriye gelmesi

0: Cihan, bizim burada dinleyeceğimde kaçırdığı nokta burası oluyor aslında. Yani sana gelen topları olumlu yönde kullanamıyor. Bizim sıkıntımız bu. Şampiyonlar Ligi maçında ne yapar onu bilemiyoruz ama dediğim gibi ligde hakikaten yani ben top oynamak istemiyorum vücut dili var Sané tarafında.
1: Evet tabii Şelai'ye de biraz hak vermek lazım. Galatasaray'a sol açık olarak geldi bu çocuk. Sağ bek olarak devam ediyor. Hani geçen sene iyi oynamış olması, bir asker olması Galatasaray'ın da güvenilir bir sağ bekinin olduğu anlamına gelmiyor. Bana göre şöyle bir soru var. Okan Hoca Deniz'in takımın seviyesinde olmadığını söyledi. Ama Deniz gelmeden önce Porto'da oynuyordu. Porto'da bir Şampiyonlar Ligi takımı. Buna katılır mısınız demiş Ali Yağızan mesajını atmış. Deniz ve Leao tam olarak takıma seviyesinde değil şu an için demişti.
0: Yani şöyle söyleyelim, evet seviyesinde değil dedi
1: Ama
0: hocamız
1: sürekli
0: ama
1: sürekli de 11'de oynamıyordu Porto'da ya. Onu da düzeltelim, dinleyenimize söyleyelim. Buyurun hocam.
0: Evet, şöyle söyleyeceğim. Bugün işte Denizli Leo takımın seviyesinde değil dedi ama maç 2-2'ye geldiğinde Deniz'den medet umdu baktığımız zaman ileri hatta. Orada hani Deniz'i ya ben işte neyse maçı zaten tolere ettik de ben Deniz'i alayım oynatayım düşüncesinde değildi. Deniz'i oyuna alayım da orada son vuruşuyla beraber bitiriciliğiyle beraber bize galibiyeti getirir düşüncesiyle Deniz'i aldı burada baktığımız zaman. Evet, Porto'da oynamıyordu ama şöyle bir durum var. Klasik bir forvet bu aslında Can. Bizim kaçırdığımız nokta burası. Yani ben bu maçta devşirme bir forvet mi oynatırım yoksa klasik forveti mi oynatırım? Klasik forveti oynatırım. Eğer ben bunu transfer ettiysem bu da forvetse ben o forvet oyuncusunu orada oynatırım. Ama biz burada ne kadar bu yorumu yapıyorsak yapalım mutlaka göreceğiz. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'la forvette başlayacaktır. Seviyede olmayabilir ama bu klasik forvet olduğundan dolayı gol yollarında bir klasik forvetle beraber bitiriciliği iyi olduğundan dolayı ben yine diyorum Deniz Gül'le Sporting karşısına çıkardım.
1: Evet hocam, şunu da sorayım son olarak. Şimdi İsmail Hoca derbiyi kaybettikten sonra Serdar abi zaten herhalde son İsmail Kartal bükücü, sürekli İsmail Hoca'ya yükleniyor. Gerçi takımın başında bir hoca varken bunu konuşmak da çok absürt bir şey ama İsmail Kartal'ın işte istifa etmesi gerektiğini falan söylediler. Şimdi dinleyenimiz de soru sormuş, o yüzden ben de ona istinaden söylüyorum. Konuğunuza sorar mısınız diye. Conte boşta, böyle bir şey olabilir mi diye bir soru var Tayyip'ten. Sizce çok mu erken? Hocaya haksızlık mı ediyoruz vesaire, bunları da alabilirim.
0: Yani Can, şöyle söyleyeyim. Biz genel hatlara baktığımızda takımlarda gelen antrenörlere ne yazık ki sabredemiyoruz veya gelen futbolculara sabredemiyoruz. Bizim böyle bir hızlı tüketme durumumuz söz konusu ne yazık ki. Yani bence İsmail Hoca iyi niyetli, İsmail Hoca bir şeyleri başarmak isteyen, Fenerbahçe'nin başarısı için elinden gelenin fazlasını veren bir hocamız. Burada hocanın istifa etmesi veya hocanın gönderilmesi hoca için bir haksızlık olur aslında baktığımızda. Yani kendisi de zaten Fenerbahçe her zaman dile getirdiği, Fenerbahçe'yi sevdiğini, Fenerbahçe için başarılı olmak istediğini, Fenerbahçe için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren bir hocamız. Yani burada baktığımızda yani İsmail Hoca'nın istifa etmesi veya gönderilmesi bence hoca için haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama diğer tarafta futbol diliyle konuşacak olursak da şu an için İsmail Hoca için tehlike çanları ne yazık ki çalıyor diye söyleyebilirim. Yani şu an için Fenerbahçe taraftarı ilk geldiği günden bu yana İsmail Hoca'ya bir türlü ısınamadı maalesef Cihan.
1: Hemen buradan bir de Galatasaray'a bağlayayım. İlkay eleştirisi var. Bu adama ne oldu? Nerede eleştirileri var? Çok taksız bir eleştiri değil. Yıllık
0: değil,
1: işte single ile beraber ikisi yıllık neredeyse 11-12 milyon euro maaş alıyorlar. Hani Singo'nun evet, sakatlığı bir şekilde geçmek bilmiyor. İlkay da 2-3 hafta oynadı ve onun ardından daha İlkay'ı göremedik. Takıma monte etmeyi düşünmüyor herhalde Okan Buruk. Öyle bir düşüncesi yok gibi, göremiyoruz.
0: Yani şu an Torreira'nın performansı, Gabriel Saran performansı, Batragov geldi. Batragov beklediğimizin üstünde bir oyunu ortaya çıktı. Aynı zamanda Lemina sakatlık yaşadı. Evet, ama Lemina sakatlık yaşamadan önceki performansı. Şimdi bu oyuncular ön planda olduğundan dolayı İlkay'a biraz daha iş düşmedi. Yani İlkay'ı kadroya alma düşüncesi gelmedi Okan Hoca'ya. Büyük ihtimalle İlkay'ı işte Ziraat Türkiye Kupası'nda belki oynatacaklar. yapma düşüncesi olabilir. Ama baktığımız zaman eğer böyle bir düşünceye gireceksek de neden bu kadar maaş veriyoruz veya biz bu oyuncu niye transfer

0: ettik düşüncesi içerisinde oluyor taraftar. Haklı olarak ben İlkay'ın uzun soluklu ilerleyen dönemlerde de kadro şansı bulabileceğini düşünmüyorum açıkçası Cihan.
1: Evet, son olarak şunu da sorayım, biraz futbolun dışına çıkayım. Sosyal medyada Instagram kullananlar görmüştür. Bu 80'ler akımı başladı hocam. Siz de yaptınız mı? Instagram'a bir giriyorum, herkes Higuita gibi olmuş. Bunu yazacaktım, ikisi unuttum. Biliyorsunuz o topukla çıkaran meşhur kaleci. Herkesi böyle 80'leri çevirmişler. Yani bu 80'ler akımını yaptınız mı bir sorayım size dedim. Çok popüler.
0: Ben 80'ler akımına katılmadım Cihan, yapmadım ama evet Instagram'da sosyal medyada özellikle görüyorum, yani hikayelerimin tamamı 80'ler akımı. Hatta şöyle, bazı kişiler 80'leri aşıp 1950'ler ve taş devrini yapmıştı, onu bile gördüm ben. Ona gerçekten güldüm, yani komiğime gitti. Bizde ne yazık ki öyle bir durum var ya, yani gerçekten bir akım olunca bayağı bir şey yapıyoruz, evriliyoruz o tarafa. Yani baktığımız zaman görüntü görsel hoş oluyor, hala biz demek ki ülke olarak eski dönemleri arıyoruz, eski dönemleri anımsıyoruz, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Güzel olmuş ya, bence paylaşanlar için de hoş bir anı oldu diye söyleyeyim.
1: Peki Uğur Dalkıran hocam, sağ olun, ağzınıza sağlık.
0: Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Can şöyle, biz de ilerleyen dönemlerde inşallah nasip olursa herkes de olduğu gibi biz de dijitale girmiş olduk. Fanatik Futbol olarak YouTube kanalımızı kurduk. Duyurularını yapacağız. Instagram'ımızda Josh Uğur Dalkıran'dı. Onu bir isim değişikliğiyle beraber Fanatik Futbol olarak isim değişikliğine gittik. Güzel bir kadro yapılanmasıyla beraber inşallah dinleyeceğimize, izleyeceğimize futbolla alakalı güzel bilgiler aktarıyor olacağız.
1: Bence de çok daha iyi olmuş. Daha akılda kalıcı, daha pratik, insanların daha kolay ulaşılabilir bir kullanıcı adı olmuş hocam. Sağ olun. Görüşürüz.
0: Çok teşekkür
1: sağlık.
0: Ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar dinleyenlere. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi müsabakalarında.
1: Başarılar dileyelim. Hocamıza da veda edelim. Teşekkür edelim kendisine. Bu 80'ler akımına ben bayağı bir takıldım. Ya bir şekilde bizi oyalıyorlar gerçekten yani. Herkesi bir merak peşinde sürüklüyorlar. Fena değil yani. Güzel oluyor. Ben yapmadım ama hani yapanlara da çok fazla bir şey demiyorum. İnsanlar falan böyle eskiye gidiyor vesaire. Herkes aynı yapmış ya. Higuita mı bunlar falan dedim böyle. Değişik bir şekilde ama keyifli en azından. Hani 80'lerde olmayanlar bile oraya falan gidiyor. Yani şey olabilir, yani 80'lerde yoktum ama ne güzel işte, o zaman daha renkliymiş dünya. Herkese böyle pembe ceket, mavi ceket falan giydiriyorlar. Şimdi her şey biraz daha renklerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Artık işte evler falan gri yapılıyor. Daha böyle kapalı tonlar falan tercih ediliyor. O zaman insanlar bir tık daha renkliymiş. Onun da keyfi yeri ayrı. Ben de bir hocama sorayım dedim. Çok fazla katılan görünce... Serdar Bey Fenerbahçe düşmanıdır demiş. Kaostan beslenir diyor. Hoca değişikliği ligin ortasında intihardır. Başta İsmail Hoca getirilerek hata yapıldı zaten. İstanbul'dan Tarık mesajını göndermiş. Bence de yani bu işi baştan yapacaksın. Sezonun ortası bile değil ki, daha sezonun başı. Senin de söylediğin gibi yani bu teknik direktör istikrarı ve ara dönem hamleleri konusunda bence futbolun değişmez doğruları mı derler, ne derler, onunla örtüşüyor gibi. Bence de biraz böyle hocayı çok sıkıştırıyorlar ya, rahat bırakmıyorlar. Bu kadar baskının olduğu yerde başarının gelmesi de çok mümkün değil. Yani sürekli bir baskı, sürekli bir baskı. Evet, kollayanlar, koruyanlar, sahip çıkmaya çalışanlar da var ama işi zor. Allah yardımcısı olsun. Barış ayaksızıyla oynarsak bize geçmiş olsun diyor. Ya ben şöyle düşünüyorum hocayı, yüksek ihtimal Barış'la ön alanda stoperleri bir tık yoracak. Hani deplasmanda oynuyor, biliyorsunuz Barış'ın biraz daha fiziği var. Evet, son vuruşları falan evlere şenlik ama orada bence biraz stoperleri yorup maçın gidişatına göre orada Deniz Gül'ü deneyebilir. Yine keza Yunus'la da veya işte Sane'yle de kanatlarda devam edecek. Bir dostumuz şey yazmış mesela, Cihan unutmayın Portekizliler kendi takımlarına karşı maçı satar, Leao'ya çok güvenmeyin demiş. Yok artık, daha neler, ben öyle bir düşünceye girmedim. Daha sonra Leao ile oynayacağını düşünüyorum. Bence kötü değil ama ilk kere herhalde biraz daha böyle gol yememe üzerine bir oyun anlayışıyla çıkacak gibi gözüküyor. Cihan senin ne işin var 80'lerle falan demiş ya. Sosyal medyaya girdiğimde giremiyorum, o yüzden dedim ya bu 80'ler akımı falan şey diye. Bende böyle absürtlük var nedense, insanların çok yaptığı şey yapasım gelmiyor. Hani şey gibi değil bu ya, Cihan herkesten farklı mı hissediyorsun kendini falan diye. Şimdi güleceksiniz bana. Fight Club filmi var ya, ben onu da 2 yıl önce izledim arkadaşlar. Öyle diyor, yok daha neler falan diyenler de olabilir. Ama daha 2 yıl önce izledim çünkü herkes övüp duruyordu falan. Düşünün yani, böyle kült bir film olmuş artık. Daha 2 yıl önce izledim. Öyle herkesin yaptığı şeyi yapınca kendimi kötü hissediyorum. O yüzden bir hocama da sorayım dedim ya. Evet, 60-80'li rakamından bir fotoğraf. Güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Sen Alişan'a benzemişsin. Yanındaki de yenge herhalde. Sibel Can'ın gençliğine benzemiş. Abi mesela sadece hoca olsa bu takıma, Jorge Jesus da gelip başarısız olurdu. Mourinho da geldi kovuldu. İsimlerle olacak iş değil diyor. Hoca seçerken işine karışacağım. Karışacağım hoca istiyorum diyen başkan, başarılı olursa benim müdahalelerimle oldu diyecek. Başarısızlık da başkana yazılmalı o zaman demiş. Ya evet, ya baktığında başkan mesela bir teknik direktörden ne kadar daha futboldan anlayabilir ki? Mesela Arap İsmail deniliyor futbolculuk döneminde. Sonuçta bu adam futbol oynamış. Bilmem kaç bin tane antrenmana çıkmıştır. Evet, Fenerbahçe'ye dördüncü kez gidip geldi. Yani sonuçta antrenman metotlarını, yanındakileri falan biliyordur. Yani başkan hayatında kaç kere topa vurmuştur, kaç kere sahanın içine inmiştir. Ha, iniyor Aziz Yıldırım da başka bir şey için, yani oyuncuları azarlamak için iniyor. Ben çok doğru bulmuyorum başkanların hocalara müdahalelerini. Zaten Aykut Kocaman da bu sebeple olmadı. Yani bu futbolda akvaryumun suyu bulanıkken böyle dışarıdan ne kadar da süslü balık getirirsen getir, o su o balığı maalesef yaşatamıyor. Jesus da geldi dediğin gibi, Mourinho da geldi. İkisi de kariyerli, ağırlıkları olan adamlar. Ama onlar da bence hem sistemin hem de zihniyetin kurbanı oldular. O tam işte söylediğin yerde iş biraz böyle düğümleniyor. Bir kulüp aklı lazım, bir orada profesyonel yapı lazım, ortak bir akılla yönetmek lazım. Zaten fatura bir şekilde başkalarına kesiliyor. O fatura kesme kısmı da tam burada devreye giriyor. Hani kulübün başkanı hop tamam diyor, ben vizyonluyum, şu vizyonu bir çizeyim. Hani sportif direktörümü de getireyim, teknik direktörümü de getireyim. Ama işler kötü giderse ben hemen suçu onlara atarım. İşler gider iyi giderse de hemen başarıyı ben üstlenirim şeklinde. Ama o işte her şeye müdahale edip sorumluluğu hocaya bırakmadıktan sonra işler biraz sıkıntıya gidiyor. O koltukta oturmanın bir bedeli varsa, o başarısızlık tablosunun altına da ilk imza yatması gereken kişi o insandır diye düşünüyorum, müdahale çoksa. Leo Sporting'den dayak yiyerek kaçtı, intikam için oynar demiş. Mesela bu da işin başka bir boyutu. Ya Leo bence ya bizdeki kadar hırsları var mıdır? Öyle intikam falan düşünürler midir bilmiyorum ama hırs intikam için mi oynar onu da bilmiyorum. Ama ekstra motive olacağı kesin. Evet, sancılı bir dönemden geçti. Biraz böyle travmatik bir şekilde ayrıldı. Yani intikam mı, kendini kanıtlama mı? Yani kendini de kanıtladı gerçi Milan'da. Adam daha ne kadar kanıtlayacak kendisini ama oynar ya, ben beğeniyorum. Çok süratli. Zaten bir tane top attı gördünüz. Hani önüne hemen kanattan neredeyse 3 saniye içinde orta sahadan rakip ceza alanının içine doğru geldi neredeyse. Yani o kadar hızlı bir adam. Avrupa'da bir takımın as forveti sakat olsun, elinde 18-19 yaşında yedek varsa sahaya sürer. Zaten yıllarda da yıldızlar da böyle doğar. Ama Okan hocam hep garantici olmuştur. Yanlışlıkla birini parlatırım diyor, ödü kopuyor, asla risk almıyor demiş. Vallahi bu maçta da risk alamazsın ki ya. Kime, adayı mı atacaksın şimdi? Ben Okan hocaya da bir yerde hak veriyorum. Ha, Deniz'e atardım ama ben. Deniz'le oynardım. Sonuçta bu çocuk santrafor. Mevkisi orası. Pozisyon almasını biliyor. Yıllardır aynı mevkide oynuyor. Şimdi Barış santraforda pozisyon almasını bilmiyor. Tırnak içinde sadece koşuyor, ön alan baskısı yapıyor. İşte Morata yıllardır adam pozisyon olarak gol attı ya. Hani Morata'nın ben hiç öyle bir ön alanda koştuğunu falan görmedim. Hep iyi pozisyon alırdı. Top ayağına geldiğinde golünü atardı. Bazı santraforlar öyledir. Benzema yok, Benzema başka canım. Benzema'nın ceza sahası dışından falan, frikikten falan değişik orta alana gelip hani takıma paslarla falan ön alana gittiği durumlar da var ama bazı santraforlar böyle. Mesela İbrahimovic de öyleydi. O da hiç öne gelmezdi. Hep böyle penaltı noktasının orada dururdu. Onun da böyle ilginç tam böyle vesikalık çektirmelik fotoğraflar derseniz ya, öyle golleri vardı. Bence Deniz Gül de öyle bir santrafor. Topu ayağına getireceksin. Merhaba Yunus Bey, selam olsun. İsmail Kartal gidip geliyor, rakipler Fenerbahçe'ye, tamam peki. Fenerbahçe tek tek oyuncu ve hoca alamıyor. Birliktelik oluşturamıyor. Komple takım almaları lazım. Kadroyu komple boşalt. Villarreal ya da Atletico Bilbao gibi takımlardan 14 topçu ve hocasını al. Bence bu denenmelidir demiş. Ha. Parça parça diyorsun. Villarreal'den 2 tane, Bilbao'dan 2 tane. Ya o da zor. Sonuçta aldıkları oyuncular da hepsi farklı takımlardan geliyor. Yani gidip de Arabistan'dan, efendime söyleyeyim, Çin'den falan almıyorlar ki oyuncuları. Yani Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara baksana. Ake'yi aldın, Greenwood'u aldın. Tamam, hani şey, Kante Arabistan'dan geldi ama işte Ederson'u aldın. Yani onlar da senin söylediğin takımlardan, daha üst seviye takımlardan transfer ettiler. İşte City'den, Manchester'dan, hani İtalya'dan falan iyi isimler transfer edildi. Baktığında yine keza Galatasaray da aynı şekilde. Bir Batrakov'u sayabilirsin. Hani Rusya liginden geldi. Hani baktığında işte Lao İtalya'dan geldi. Ogocuk'u ne kadar eleştirsen de yine bir majör ligden geldi. Yine keza Bişu, son alınan stoper. O da İtalya'dan geldi. Leipzig'den geldi. Yani hepsi aslında ortalama takımlardan geliyorlar. Aston Villa çok kötü. Bugün kaybederler demiş. Yani çok kötü değil ama çok da iyi de değiller, öyle söyleyeyim. Yani çok kötü deyince biraz böyle abartmış oluyorsun. Ama Premier Lig'i kötü başladılar. Brighton'dan 4 tane yediler. Sonra bir Arsenal mağlubiyeti vardı. Kaç tane yediler? 1-2 tane falan yediler. Hull City'ye karşı da kazanamadılar son hafta. Yani toparlanırlar ya. Avrupa'da başka oynuyor Aston Villa. Yani çok kötü mü? Ortalama. Sporting çok hızlı ve Abdülkerim çok yavaş. Bu noktada Okan Hoca'ya yeni transfer. Bir şuyla başlar mı demiş. Zannetmiyorum. Öyle kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmiyor Okan Buruk. Ben yine Abdülkerim'le başlayacağına inanıyorum. Hemen böyle bir kesik atmaz. Ligde dener ama. Lig maçında deneyecektir. Ben bir şuyu daha çok böyle işte Eylül sonunda milli takım arası olacak ya. Ondan sonra yavaş yavaş böyle takıma adapte edeceğini düşünüyorum. Hani normalde bu çocuk sadece hani stoper de oynamadı, sol bekte falan da oynadı, zaman zaman oynadı. Bir adaptasyon süreci var. Mesela Gökereş falan filan, onlar sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorlar. Gerçi gitti mi Gökereş? Dur bakayım spor. Değil mi? Çoktan gitti orada. Transfer ettiler onu ya. Kaptılar ya, Arsenal kaptı, doğru, 65'e kaptı onu. Aklımda o kalmış bir ara. Bu sene de 5 tane oyuncuyu falan yollayınca dedim o geçen sene gitmişti. İsmail Hoca gönderilmeden farkı 10 puana çıkarsaydık iyi olurdu demiş. Ha, Galatasaray dinleyenimiz yazmış bunu. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübünü satın alsa, tüm oyuncularını ve hocalarını getirse Türkiye'de yine şampiyon olamaz demiş. Ha, düzenden şikayetçi olmuş dinleyenimiz. Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben diyor. Galatasaray'ı bu kadar överken Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirmeniz çok haksızlık değil mi demiş. Fenerbahçe nasıl top oynayabileceğini herkese gösterdi. Ben Şampiyonlar Ligi'ne yansıyacağını hiç düşünmüyorum Beşiktaş maçının demiş. İsmail Kartal'a ben Lyon maçındaki oyununa oynayacağını düşünüyorum ve çok güveniyorum demiş. Yok ya, eleştirmedik Fenerbahçe'yi. Sadece Beşiktaş maçındaki kötü oyunundan bahsettik. Yani senin de gördüğün şey işte. Aynı şeyi söylemişsin. Hatta ben şey dedim az önce, işte Roma da bence bir tık çekinir dedim. Sonuçta Roma'nın oynayacağı takımlarda Bratislava falan, buradan bir puan almak Roma için de bence kafidir. Yeterlidir. O yüzden birazcık daha böyle temkinli oynayacaklardır diye düşünüyorum. Abi yabancılık çekmeyelim diye UEFA maçımızı Perşembe gününe vermişti. Çok iyiymiş ya. Ben bunu hiç düşünmedim. Gerçekten kim yazmış? Bahtiyar. Ama muazzam bir Fenerbahçe. Ben böyle kendisiyle yani eğlenen insanlara bayılıyorum. Yabancılık çekmeyelim diye. Vallahi doğru söylüyorsun. Fenerbahçe niye Perşembe günü oynuyor? Gerçi ilk maçlarda Perşembe'ye denk gelebiliyor. Yani sürekli diyor UEFA'ya falan gidiyoruz. UEFA maçları da Perşembe oluyor diyor, UEFA konferans falan. Muazzam. Teşekkür ediyorum. Ronaldinho sahalara geri döndü mü demiş. Yok canım, Ronaldinho bir takım satın aldı. O takımda işte zaman zaman kendine lisans çıkarttı. Orada takılıyor işte. Şöyle devam edeyim hızlıca. Ben Leipzig'i İtalya takım mı dedim. Oo, özür diliyorum. Özür diliyorum, pardon. İspanyol olduğunu unuttum falan. Tamam, özür dilerim, yanlışlık olmuş arkadaşlar. Ne yapayım? Zaman zaman dil sürçmeleri olabiliyor Bundesliga ekibine. Olabilir, o ara mesaj falan okuyorumdur, gitmiştir. Farklı bir konu ama merak ettiğim bir şey var. Nereden baksanız yaklaşık 15 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu forma yönetmeliği oluşturmuştu. O tarihten itibaren futbolcuların isimleri numaranın altında, yani bel bölgesinde yazıyor. Bu dünyada çok az ligde varken bizde neden futbolcuların isimleri numaraların altında yazıyoruz? İstediğimiz yere güzel fontlar uygulayabiliriz demiş. Tasarlayın, gerçekten çok kötü duruyor imajımız açısından demiş. Ya bu sezon bu Arial font kullanılıyordu. Bu sezon federasyon bunu serbest bıraktı. Hani çok eleştiriliyordu biliyorum. Ben çok takılmıyorum bunlara da, evet yani görüntü açısından daha farklı fontlar kullanabilirdi. Kulüpleri serbest bıraktı. İsteyen istediği kulübü fontu kullanabilir dedi. Bu işte oyuncu isimlerinin numaranın altında yer alması kuralı falan farklı. Yıllardır uygulanıyor. Bizde de öyle. Sen ne istiyorsun? Formanın üstüne mi yazsınlar? Üst tarafa falan mı yazsınlar? Ya şu an için federasyondan bir bununla ilgili bağlayıcı bir açıklama bulunmuyor. Serbest bıraktı diye biliyorum. Eskiden zorunluydu ama şu an serbest bıraktı. Ne olursa olsun Yunus maça ilk 11 başlamalı. Sezona müthiş başladı demiş. Forma adaleti şart diyor. Abi kapıyı açsana, Rashford geldi demiş. Ahmet Konanç'a bir salvo yapmış. Konanç gitti arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal ve bazı teknik direktörlerimiz Türkiye'deki maalesef Dünya Kupası'nı izlememişler. Ne diyor ya? Şu yan top, ha, yan top sevdası nereden çıktı? Geriye yana, geriye yana. Kaleye gidemedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız diyor. Dünya Kupası'ndaki Türk milli takımı neden başarısız oldu? Sürekli yana geriye oynadığı için başarısız oldu demiş. Böyle bir eleştiride bulunmuş. Biz çok geriye yana da oynayamıyorduk aslında ya. Milli takım olarak. Çok şanssızdık. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aslında kötü de top oynamadık. Ama işte heyecan mı? Artık işte Montella Hoca'nın tercihleri mi? Hepsini de böyle için içine katabiliriz. Yani yakaladığımız çok pozisyon da oldu. Onlar belki maçlar 0-0 eşitlikle devam ederken gole evriltebilseydik, çevirebilseydik, daha farklı bir Dünya Kupası izlerdik. İşte herkesin sonra söylediğine geldi. İşte santraforunuz olmazsa böyle olur'a geldi. Gol pozisyonu da buluyorduk. Sorun olmuyordu ama sonlandıramıyorduk. Bitiriciliğimiz yoktu. Belki bu eleştirenlerin de bir tık haklılığı ortaya çıkmış oldu. Abdülkerim'in geçen seneki City ve bu seneki Başakşehir performansları Galatasaraylıları korkutmuyor mu demiş. Vallahi City performansı çok korkutmuyor da Başakşehir performansı bir tık korkutuyor. Çünkü orada hani Abdülkerim yerine kim olsaydı da Haaland'ı çok fazla tutamazdı. Çok acayip bir adam, delici bir üstünlüğü var. Bir anda topun nereye gideceğini zihninde canlandırıp oraya doğru koşusunu atabiliyor. Çok başka bir santrafor. Şimdi saçları falan da kestirdi, imaj değişikliği de yaptı. Bakalım nasıl olacak. İki takımımızda tarihi fark yer. Osimhen'siz Galatasaray diyor. Gendüzisiz Fenerbahçe. Yok be, hiç öyle, ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bak Galatasaray Sporting'den puan çıkaracak. Bunu bir Galatasaraylı olarak söylemiyorum ben sana. Yani içimden böyle bir hisle falan da söylemiyorum. Uydurduğum bir şey de değil. Çünkü çok fazla oyuncusunu yolladı Sporting ve bu oyuncuların hepsini yerine başka oyuncular aldı. Bunların falan takım adaptasyon problemleri olacak. Yine keza Roma'nın da ben, evet ligde falan iyi gitse bile sonuçta Kadıköy'e gelecekler. Öyle düşünmüyorum. İnşallah öyle olmaz yani. Amin. ne demiş? Bizim Singo Galatasaray Devlet Hastanesi'nden kendisine oda ayırtmış. Doğru mu diyor? Valla Singo nerede? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ya. Bu çocuk sürekli bir sakatlık yaşıyor. Antrenmanda bile sakatlanıyor. Şimdi işte Lemina da sakatlandı. Hani Singo maçın kadrosunda yokken bile sakatlanabiliyor. İlginç bir oyuncu. Hani İstanbul'un tadını çıkarıyor herhalde. 3 maç oynadı değil mi? Kaç yani, düzgün 3 maç. Yani oynamıştır da yani elle tutulabilir. Singo performansı gösterdiği dediğimiz 3 maç oynamıştır. Ve 3 maça Galatasaray 30 milyon euro verdi. Hep böyle yapıyorsun Monaco kardeş. Bak sen benim biraz canımı sıkıyorsun. Her futbolcu transferi tutacak diye bir durum yok ama evet, bu sezonu hala bana göre iyi geçirme şansı var. Ama şimdi yani bu sezonu iyi geçirse bile Singo'yu satarken mesela satın alacak takımın bakış açısını bence olumsuz etkileyecektir. Yani bakıyorsun, Galatasaray burada sakatlık durumunu iyi planlayarak daha böyle düzgün bir şekilde, daha Singo'yu sakatlamadan oynatabileceği bir oyun anlayışıyla sahaya sürmesi gerekiyor. Yani sağlam olsa bile bence bir tık gönderilmesi gerekiyordu ya. Galatasaray'ın o kontenjana ihtiyacı vardı. Neden gönderilmedi ya da gönderecek bir takımı bulamadılar? Gerçi adam sakat, nasıl gönderilsin? Bence sakatlık problemi olmasa, amiyane tabirle, yani ligin içinden geçebilecek bir oyuncu. Ama oyuncunun şu düştüğü duruma bak, Galatasaray'ı düşürdüğü duruma bak, yarın bir gün bence Galatasaray'dan yok pahasına gidecek. O gittiği kulüpte de parlar yani. Bizim takımlarda biraz sıkıntı var. Ya Fred gitti, daha gider gitmez takımında şov yaptı. En-Nesyri gitti, gider gitmez takımında şov yaptı. Buradan Angelinho Roma'ya gitti Galatasaray'dan. Adam oranın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra o da gerçi daha farklı noktaları gitti ama buradan gittikten sonra bu çocuklara bir şey oluyor. Kendilerini buluyorlar herhalde. Ne demiş? İyi yayınlar. Galatasaray için bir transfer sezonu daha bitti. En büyük transferi yine yapamadık. Okan Hoca'yı gönderemedik. Hala bizde demiş. İlginç yani. Ne diyeyim ki? Mesela kimi alacaksın Okan Buruk'u yollayıp ki? Sonuçta adam Süper Lig'de seni şampiyon ediyor. Öncelikli amacın Süper Lig'de şampiyon olmak. Evet, Avrupa'da da ilk 16'yı zorladı. Adam farklı noktalara geldi. Çeyrek finali zorladı falan. Bilemiyorum yani. Okan Buruk'u eleştiriliyor. Çok ilginç. Şey yapmadı, Galatasaray'a geçmedi. Bir Fatih Terim hissi uyandıramadı. Neden oluyor onu da bilmiyorum. Bence tek sebebi kaybettiği maçların ardından basın toplantılarında konuşmaları. Yani orada Okan Hocam orada hep bir bahane bulmaya çalıştı. İşte çimler uzundu, işte hakem şunu yaptı falan diye. Bence kaybettiği maçlarda da o sorumluluğu alıp neden kaybettiğini söylerse bence biraz Galatasaray taraftarına geçecek. Bana geçti de gördüğüm kadarıyla geçen sezondan beri, hatta ikinci sezondan itibaren hala Okan Hoca'nın gitmesini isteyenler var. Ne bileyim, sonuçta Osimhen var, problemsiz oynatıyor. Icardi vardı, problemli bir adam. Icardi ile oynayabildi. Şimdi yeni yıldızlar geldi. Yıldızları yönetmek de öyle kolay iş değil. Ya gördünüz işte Fatih Tekke'yi. Muhammed Salah falan geldi, Fabinho geldi. Öyle kolay kolay yönetemezsin. İsmail Kartal'ı gördün. Hani Asensio ile el falan sıkışmaya çalıştı, bir trip attı falan. Burada yöneticilik de önemli. Gerçekten evet, teknik direktörlük kabiliyeti işin başka bir boyutu ama bu oyuncularla da iletişimin çok önemli olması lazım. Yani 22 oyuncu, hani kadro dışında olanlar falan 25-26 oyuncu var ve bunlarla sürekli bir iletişim halinde kalman lazım. Tamam, bunların mentörleri vardır, yardımcıların var, onlar da oyuncularla konuşuyor ama senin ikili ilişkilerin bence burada çok kıymetli. Biz bunu biraz es geçiyoruz. Ne istiyorsun mesela? Okan Hoca'yı yollayıp Conte'yi mi alacaksın? Bilmiyorum. Mesela Conte'nin başarılı olacağının garantisi var mı? Şu an iyi giden bir şey var. Ha, iyi gitmezse mesela, atıyorum, liderdi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü başladı mesela, gruptan çıkamadı. Öndeyken orta sıralara falan geriledi takım. O zaman konuşulabilir. Artık dersin heyecanını kaybetti, stratejisini kaybetti. Zaten Okan Buruk hep böyleydi. Oyuncular oynamadığı için geri plana düştü dersin ama ben şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Osimhen'siz ne olacak? Trabzonspor'un Onaçsız formsuzluğunu gördük demiş. Aa, bu hafta ne yaptı? Çocuk şov yaptı. Acaba Fatih Tekke'ye mi bir garezi vardı? Hiç oynamıyordu ya, oyundan çıkarken falan trip atıyordu. Ama bu hafta Onaçu bence muazzam oynadı. Yine Fenerbahçe'de Lukaku verimsiz demiş. Muriç yetersiz diyor. Bence Muriç kötü değil ya. Muriç'i ben beğeniyorum. Garibi Montella ne yapsın? 3 senedir forvetsiz başlıyor. Biz 4. haftada forvetsizlikten kafayı yedik. Montella'ya haksızlık yapılıyor demiş. Bulsun canım forvet. Yani milli takım Montella'nınki. Sen kulüp takımlarından baz alıyorsun. Montella milli takımın hocasıydı. Ya getirsin, ne bileyim, Deniz'i deneyebilirdi veya ne bileyim Can Uzun'u falan deneyebilirdi. Bulursun ya, milli takım. Düşünsene, milli takım santrafor istesin bir şekilde bulur. Bence boş eleştiriler diyor. Okan Buruk dominant bir hoca değil. O yüzden de biraz kolay eleştiriliyor demiş.

de öyle olduğuna katılıyorum. Mesela Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığında orada kendisini yere atmak yerine Mourinho'ya ters bir hareket yapsaydı mesela, değil mi? Herkes el üstünde tutardı. Biz böyle biraz daha dominant, astım kestim, böyle çizen adamları çok severiz. %100 sana katılıyorum. Ama işte bu soyunma odasındaki yıldız isimleri kriz çıkarmadan yönetme becerisi de bence takdir edilmesi gerekiyor. Hani zaten kadro çok iyi. Kendi kendine oynuyorlar algısıyla bence Okan Buruk'un başarısını küçümsüyorlar. 2 sene üst üste rekorlarla gelen şampiyonluk vardı. 2 senenin ardından rekorlarla gelen şampiyonluğun ardından 2 sene daha yaptı. Tamam, burada çok rekor kıramadı ama orada da bütün rekorları alt üst etti. Biz böyle çok hızlı tüketiyoruz. Bu tüketim hırsı yüzünden işte diğer takımların hali ortada. Bence elindekinin kıymetini bilmek gerekiyor. Yine keza İsmail Hoca için de aynı. Ben İsmail Hoca'nın kalması gerektiğine inanıyorum. En azından milli araya kadar. İşte şimdi şu an Roma maçı, sonra Antep, sonra Eyüp var değil mi Fenerbahçe'de? Ya bakarsın duruma göre. Yolları olmayacağını da anlarsın. Yollarsın. Derbi maçından sonra İsmail Hoca'yı direkt yolladı herkes ya. Çok ilginç. Galatasaray muhabirlerine göre Singo'ya müzmin sakata Newcastle 45 milyon euro veriyordu. Demek ki İngilizler anlamıyor bu işten demiş. Ben hiçbir yerde görmedim ya öyle bir haber. Mehmet Ali Cura. Kim dedi Singo'ya 45 milyon veriyorlar diye? Zannetmiyorum. 45 verseler zaten Galatasaray anında Singo'yu satardı. Yani Premier Lig takımı bir de. Yani asla Singo'yu almazlar. Orada zaten en temel unsur atletizm. Evet, Singo ikili mücadelelerde çok iyi. Patlayıcı hızı çok iyi. Geniş alanda acayip süpürücü. Ama kardeşim iki yönlü oynayamıyor ki. Bekte ben gidip geleyim dedikten sonra Singo'yu sen bulamazsın. Bir daha iki hafta sonra sakatlanır. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Hangi muhabir diyor? Bilemiyorum. Okan Buruk'u dürtecek yardımcı lazım demiş. Ha, İrfan Hoca'yı beğenmedin şimdi de. Peki. Cihan kardeşim Doğan Öncel nerelerde demiş. Sakarya'da herhalde. Bilmiyorum ki. İzne gitti. Pazartesi günü gelecek. Merak etme. Milli takımların genelde demiş prim sistemleri belli. Turnuva olarak katılacağımız zaman acaba diyorum başarısız olan milli takımın branş olarak ayrılan primi kasada kalacağına, başarılı olan branştaki milli takıma aktarılması nasıl fikir sence demiş. Muazzam fikir. Mesela kızlara mı verelim bunu diyorsun. Değil mi? Avrupa Kupası'nı aldılar. Sen diyorsun bu primi kızlara verelim. Mesela villalar, değil mi? Boşa gideceğine kızlar geçsin diyorsun. Yani ama işte futboldaki o sponsorluklardan gelen para, mesela futbolda sponsorluktan 5 geliyorsa voleybol sponsorluğundan 1 geliyor ya, daha böyle ön planda olduğu için bunu böyle rahat rahat ortaya saçabiliyorlar. Voleyboldaki gelir o kadar fazla değil ama sen de diyorsun ki versinler ya, ne olacak diyorsun. İşte bu federasyon bütçeleri, gelir kalemleri falan biraz böyle birbirinden bağımsız oluyor maalesef. Ama mantık ve adalet tarafına bakarsak, insan olarak yani normal bakarsak, işte futbol federasyonunun veya diğer federasyonların havuzundaki bütçenin, işte bizim diğer millilerimizin uluslararası arenadaki ülkenin bayrağını gururla dalgalandıran, madalya getiren, sadece voleybol için de söylemiyorum ya, işte güreş olsun, ne bileyim okçuluk olsun, ne var başka, atıcılık, değil mi, buralarda da müthişiz. Sen böyle söyleyince benim kulağıma son derece adil geldi yani, uf dedim, muazzam dedim. Ama işte o kaynağı üretene, karşılığını verilene yönlendirmek falan biraz sıkıntı. Biraz böyle liyakate dayalı bir sistem olması lazım ki o para böyle çok harcanmadan, süpürülmeden diğer milli sporcularımıza dağıtılsın. Ama imkansız. Yani futboldaki o devasa bütçeler, yani gidip de sen voleybolda veya okçuluktaki okçuya, mesela Mete'ye futboldaki primi verirsen çok olmaz, yapmazlar. Ama keşke yapsalar. Kulağıma çok hoş geldi. Güzel fikirmiş. Singo'nun hangi ayağı sakatacağım bilgim var mı demiş. Kazım, yapma Kazım. Yapma Kazımcığım. Bence Okan Buruk İsmail Kartal gibi demiş. O da kenarda duruyor demiş. O ikisine de. Kadroyu çıkaran Dursun Özbek'tir diyor. Hiç zannetmiyorum. Dursun Özbek çok girmez o toplara ya. İrfan Hoca ile falan yapıyorlardır. Hmm,
şey de girmez mesela. Serdal Adalı da çok girmez. Ali Koç da girmiyordu mesela. Adam evet, herkes Ali Koç'a şey yapıyordu, kızıyordu falan ama o da girmiyordu. Hatta Jesus'a şey demişti değil mi? Oranın anahtarını kendisine teslim ettik, hiçbir işine karışmayacağız falan demişti. Zaten Mourinho işine karıştırmaz, öyle düşün. Bir karışırsa şu an karışabilecek kişi Aziz Yıldırım var. Bir konuda bir şey sormak istiyorum demiş. Eskiden futbolda klasik numaralar vardı, özellikle 10 gibi, 7 gibi numaralar çok itibarlıydı. Ama günümüzün futbolunda futbolcular farklı numaralara yöneliyor gibi duruyor. Sizce bu geleneksel numaraların popülaritesi azaldı mı, yoksa hala bir anlamı var mı demiş. Bence azalmadı ya. Mesela Schneider'i davet ederken

0: azaldı mı yoksa hala bir anlamı var mı demiş. Bence azalmadı ya. Mesela Schneider'i davet ederken Veli abi işte sıralıyor hepsi. Hollanda'nın 10 numarası, Galatasaray'ın 10 numarası, Inter'in 10 numarası falan. Orada herkes altı şey yapıyor. Cristiano Ronaldo'nun mesela o CR7 etkisi falan hala duruyor. Ben azaldığını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular sonradan takımlara transfer olduğunda başka bir isim o formayı aldığını görünce çok eğilmiyor. Mesela Leao'ya sordular. 10 numarayı giymek ister miydin? Aa dedi, 10 numara dedi şeyin üstünde dedi. Leroy Sané'nin üzerinde dedi. Çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim bir isim dedi. Bence hala etkisi devam ediyor. Çok eskiden şey vardı mesela. 1-11 arası çıkıyordu takımlar sahaya. İşte 12-18 falan böyle. Onlar yedeklerde giriyordu. Ama bugün adam 99 numara bile olsa hani ilk 11'de formasını giyebiliyor. Önemlidir ya. Mesela halı sahada falan bazı yeleklerde forma var. Yani sen kapmıyor musun hemen? Ben hemen 7'yi alıyorum, 10'u alıyorum, 9'u falan alıyorum böyle. Kimsenin böyle 3'ü seçtiğini falan, 5'i seçtiğini görmüyorum yani. Vardır seçenler de genelde böyle 10, 7 değil mi? Bunlar kapılır öncelikle. 11 mesela Hasan Şaş'tan ben 11 de alırdım. Onu da çok severim. Ama 7, 10, 9 bunlar 3'ü en çok tercih edilen numaralardır. 5 mesela değil mi? Emre Belezoğlu'ndan bir ara çok tercih edilmişti o da. Etkileri devam ediyor. Peki sağ olun arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. 11'den beri sizlerle beraberiz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Avrupa'daki temsilcilerimize de başarılar dileyelim. Umarım güzel, keyifli bir Avrupa karnemiz ortaya çıkar işin sonunda. Adım adım gitmek lazım. Hep beraber ekranın başında olacağız veya stadyumda olacağız. İzleyip göreceğiz. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Bugün özelinde dört büyük gündem yok ama dört büyüklerin gündemini konuştuğumuz bir yayın akışımız olacak. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem bugünlük yok ve Çağatay Çıtlak'ın özel bir işi sebebiyle bugün olmayacağını hatırlatalım. Yaklaşık 2 saat değil 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. O yüzden 14.30 civarında bu saatlerde girdik yayına ki saatler 17'yi gösterinceye dek parantezle de birleştirmiş olarak ekstra parantezin yanına 1,5 saat daha koyarak sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la hem Galatasaray hem Beşiktaş parantezi açacağız. Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol bizlerle birlikte olacak. Radyo Gol'de kıymetli yorumlarını her daim dinlediğimiz birbirinden değerli meslektaşlarımız bizlerle birlikte olacak ve diğer tarafta bunları konuşurken, değerlendirirken 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Peşin peşin bir duyuruyu yapayım. Kitaplarımızı dağıtıyoruz ve kitabımı dağıtıyorum daha doğrusu. Mehmet Akif Ersoy torunundan dinledim kitabım için. Instagram Sayerberg'den takip eden bir dinleyicimize bugün de bu 2,5 saatlik programın sonuna kadar takip eden bir dinleyicimize çekiliş yaparak bugün de bir kitap yollayacağımızı hatırlatayım. Yavaş yavaş diğer kazanan 4 dinleyicimize kitaplarımızı yollamaya başladık. Çekilişlere ilişkin detayları vereceğiz. Instagram Sayerberg'den takip edenlere bir kitap hediye edeceğimizi, çekiliş neticesinde bir kitap hediye edeceğimizi hatırlatayım. Tek yapmanız gereken takip etmek, takip almak ve kendinizi hatırlatmak ya da oradan takip etmenize yeterli olur hatta. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor gündemini konuşarak başlayacağız. Çünkü uzak kalıyoruz Trabzon'dan. Uzak kaldığımız noktada en doğru bilgileri en şeffaf haliyle, en detaylı haliyle aldığımız isimlerden biri Nurgül Günaydın. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Trabzonspor'da bu hafta çok farklı bir hafta oldu ve evet, iyi bir reaksiyon verdi takım. Onaçı özellikle evet, verdiği reaksiyonla konuşturdu kendinden. Trabzonspor'da bu süreci sen nasıl yorumluyorsun? Camia nasıl yorumladı? Fatih Tekke ile büyük bir problem vardı da böyle bir reaksiyon mu verildi? Hüseyin Çimşir'e mi bağlamak gerekir? Yoksa daha farklı bir sebep?

0: mi var? Merak ediyorum. Biraz oraları konuşarak başlayalım istedim. Senin de çok değerli haberlerin ve araştırmaların oldu bu süreçte. Sana sormak isterim.
1: Evet tabii Trabzonspor'un Gençler Birliği maçını sadece bir tek hani hoca değişikliği üzerinden okumamak gerekiyor. Yani çünkü bu maç sadece teknik direktör değişikliğinin ardında takımın nasıl bir reaksiyon vereceği de merak edildiği bir karşılaşmaydı. Ahmetspor mağlubiydi. Fatih Tekke'nin işte yolların hemen ayrılması ardından bu Trabzonspor'un saha içinde hem mental olarak hem de saha içinde nasıl ayağa kalkacağını, nasıl bir reaksiyon vereceğini merak edildiği bir maçtı. Özellikle maçın başlangıcı çok önemliydi. Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in de maç öncesinde söylediği gibi ön alan baskısını ilk bölümünde sahaya yansıttı. Çünkü taraftarın da istediği buydu. Ön alan baskısıyla başlayan bir takımı da çok uzun zamandır özlemişti takım, taraftar camia. Henüz 5. dakikada da Onançu'nun golü bulması tabii bir anda taraftarı da ayağa kaldırdı. İlk 22 dakikada gelen 3 gol gerçekten son yıllarda Trabzonspor taraftarında, camianda çok özlediği bir tabloydu. Zaten skorboardu da fotoğrafı çekerken o anları da görüntüledik. Çünkü gerçekten son yıllarda 25 dakikada, 22. dakikada gelmişti yanılmıyorsam 3. gol, ama o 25 dakikalık periyotta 3-0 önde girmesi çok önemliydi. Tabii benim açımdan baktığım zaman en dikkat çekici tarafı neydi? Oyuncuların sahadaki enerjisi çok önemliydi. Sahada daha istekli, daha hareketli, birbirine daha çok yardımcı olmaya çalışan bir oyuncu grubu vardı. Hüseyin Çimşir de maç sonrasında zaten kısa sürede hani büyük bir taktiksel değişiklik yapmadığını söyledi. Kendisi de elimde sihirli değnek yoktu dedi. Ne yaptım? Sadece mental olarak işte oyunculara dokundum. Birebir oyuncularla konuştum dedi. Çünkü bildiğiniz gibi Salah ve Onana izinliydi. Takımın belki de en önemli iki oyuncularından iki tanesi. Onların özel sebeplerden dolayı izin olması. Sadece bir tane antrenmana çıktılar takımla birlikte. Onun haricinde tabii Hüseyin Çimşir'in dediği gibi fiziksel dokunuştan ziyade mental olarak oyunculara bir dokunuşu vardı. Zaten birkaç günlük bu süreçte oyunun bütün alışkanlıklarının değişmesini beklemek de mümkün değil. Yani takdir edersiniz ki. Ancak oyuncu grubunun verdiği reaksiyon bu kadar, bana göre bu kadronun potansiyelini yeniden göstermesi açısından çok önemliydi. Ve sahada da bunu gördük aslında. Hücum tarafında da önemli bir çeşitlilik vardı. Onu aç acaba olur mu 11'de, olmaz mı? Çünkü 7'de 0 çekmişti o maça kadar. Hiç golü yoktu takımın golcü oyuncusunun. 2 golle yeniden dönmesi, Salah'ın hem skor olarak hem de oyun içindeki katkısı, Muçi'nin yeniden dönmesi, ki Muçi ile alakalı da bugün güzel bir istatistik haberi yaptım sabah saatlerinde, üretkenliğine yeniden dönmesi, Cun'un yeni transfer Cun'un golle başlaması, Trabzonspor'un sadece tek bir oyuncuya bağlı kalmadan skor üretebildiğini de gösterdi aslında. Dediğim gibi bu hücumdaki üretkenlik çok önemliydi. Bunlar hep bir kazanım olarak bu maçın ardından Trabzonspor'da kaldı. Yani tabii burada onu açıyor, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Belki biraz daha detaylı. Çok önemliydi onun için.
0: En çok dikkat çeken de oydu. Yani acaba teknik heyette bir problem vardı da yeni mi açılıyor, ne oluyor, bunlar konuşuluyordu. Yani, hatta öyle ki yeni sözleşme bekliyor haberleri vardı Fatih Tekke varken.
1: Ya onlar yazılıp çizilecek tabii ki. Oyuncuyla alakalı transfer söylentileri kafasını mı karıştırdı, yeni sözleşme mi bekliyor? Bunlar konuşulacak. Ama tabii geçen sezonun gol kralı olan bir oyuncunun sezona golsüz başlaması tabii ister istemez üzerinde baskı da oluşturuyordu. Bana göre de çok önemli bir baskı vardı üzerinde. Bu maçta 2 gol atması hem kendi özgüveni açısından ciddi bir kazanım oldu, hem de oyuncunun yeniden sahalara dönüşü oldu adeta. Yani sadece bütün sorunların çözüldüğü anlamına geliyor mu 5-0? Tabii ki gelmiyordu. Bunu Hüseyin Çimşir de söyledi. İşte ilk bölümde işte istenen baskı yapılmasına rağmen skorun ardından rakibe geçiş fırsatları da verdik dedi. Çünkü ben basın toplantısını biliyorsun. Biz maçtan sonra da sahada orada kalıyoruz. Toplantıyı birebir takip edip yazıyoruz. Orada önemli bir ifadeydi, önemli bir detaydı. Rakibe geçiş fırsatları verdik dedi. O anlar tabii hocayı çok da dikkatinden kaçmadı. Tabii belki bu galibiyet bir başlangıç ve güçlü bir moral oldu takım için. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bu enerjiyi sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Özellikle savunma geçişlerinde ve oyunun kontrolünde bana göre istikrar çok önemli olacak Trabzonspor için. Dediğim gibi hücumdaki o çeşitliliği de sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Yani Muçi'nin yeniden geçtiğimiz yıldan yılda

0: eski gibi devam etmesi, Cuh'un golle başlaması onu açıyor, Salah'ın daha çok üretken, daha çok skora katkı sağlaması, hepsi hücum anlamındaki o üretkenliği sürdürülebilir kılmasını beraberinde getirmesini gerektiriyor aslında bu saatten sonra. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor teknik direktörü değişikliğinin yaşandığı bu süreçte gerçekten çok hassas bir haftada sahaya çıktı ve taraftarına gerçekten bana göre çok güçlü bir skorla armağan etti bu maçın sonucunu. Hem oyuncu grubunun özgüvenini arttırdı, işte hem yeni teknik heyete çalışmak için daha olumlu bir ortam sağladı. Çünkü yeni teknik ekip için de önemli bir maçtı. Onların da kaybetmesi halinde belki mental olarak herkesin yorgun düşeceği bir hafta olacaktı. Ama şimdi tabii asıl mesele Gençler Birliği karşısında alınan bu reaksiyonun önümüzdeki hafta, işte cumartesi günü Konya Spor maçını, hatta belki Galatasaray maçına da taşınmasını bekliyor şimdi camia, taraftar. Hüseyin Şimşir'in takıma dokunuşu önemli bir değişimdi. Dediğim gibi şimdi bunu taçlandırmak için de Konya Spor maçı ve belki de Galatasaray maçına kadar uzanacak bir süreç var. Önemli bir kritik iki maç oynanacak, milli ara var çünkü. Evet. İki maçı neden işaret ediyorum? Bu iki maçı da Trabzonspor'un hasarsız kayıpsız geçmesi gerekiyor. Yani şöyle, camiayı sormuştun sanırım.
1: Evet.
0: Yani camianın tabii ki bakışı olumlu Hüseyin Şimşir'e.
1: Yani mesela camia ne diyor? Hüseyin Şimşir'le devam mı diyor? Ya da camia ne diyor? Fatih Tekke ile artık yolların ayrılması gerekiyordu ama o bizim canımız ciğerimiz. Yarın zaten yine buluşuruz mu diyor?
0: Şöyle, tabii ki süreci Hüseyin Şimşir'le geçirmeyi istiyor, evet, camia. Geçirmekten yana, ama tabii bir teknik direktör bekleyişi var. Arayış da devam ediyor. Özellikle yabancı bir teknik direktör. Çünkü şu süreçte işte Abdullah Avcı, Şenol Güneş isimleri zikrediliyor. Yeniden belki hani Şenol, Abdullah Avcı değil de bana göre camia belki Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor olabilir. Ama Abdullah Avcı isminin şu anda bana göre tamamen Trabzonspor'a en uzak isim olduğunu ifade etmek istiyorum. Yabancı bir hoca beklentisi var. Yabancı bir hoca arayışı var. Yabancı hoca ya daha sıcak bakıyor şehir. O yönde beklenti var. Dediğim gibi Abdullah Avcı ismi çok uzak camiaya. Belki onu bazı gazeteci arkadaşlarımız, özellikle İstanbul'dan ulusal medyadaki bazı arkadaşlarımız biraz daha, benim düşüncem o ki, empoze etmeye çalışıyor. Bence bunu yapmak yerine kendi tuttukları takıma bunu yapmaya çalışsınlar. Çünkü Trabzonspor camiası artık üçüncü kez Abdullah Avcı'yı görmeyi çok istemiyor. Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor diyebilirim. Yerli olacaksa Şenol Güneş olsun. Ama diğer taraftan yabancı hoca beklentisi var. Trabzonspor taraftarı da, camiası da böyle düşünüyor. İstanbul'dan biraz konuşmak kolay geliyor sanırım. Ya da onlar kendi istedikleri hocayı buraya göndermeye çalışıyor ama tırnak içinde söyleyeyim, yemezler bu saatten sonra.
1: Evet. Peki, teşekkür edeceğim ben yavaş yavaş, ama Trabzonspor tarafı için biraz daha eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Bu arada Nurgül Hanım'a selamlar demiş. Bu hafta sonu Trabzon'daydım. Bir Sakaryaspor taraftarı olarak Sakaryaspor 1461 Trabzonspor maçındaydım. Kıymetini bilsinler. Çok güzel bir şehirde yaşıyorlar demiş dinleyicimiz.
0: Evet, gerçekten güzel şehir, evet, her zaman güzel. Trabzon şehri sonbaharda da güzel, ilkbaharda da, yazında, her mevsim ayrı güzelliği var. Gezmek için, yeni yerleri keşfetmek için imkanlar da hiçbir zaman kısıtlı olmadı bu şehirde. Her zaman her yere her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım konusunda da en rahat şehirlerden bir tanesi Trabzon. Her mevsimde de bu şehre bekliyoruz herkesi.
1: Ve bir dinleyicimiz daha yazmış. Nurgül Hanım, bu oyuncular bir sonraki hocayı da yer, yazın bir yere. Onu açıyor, her an satılabilir, satabilir de hocasını demiş Harun Bey.
0: Ya ben katılmıyorum bu düşünceye. Hiçbir oyuncu yani hocasını satacak diye bir ifade, ben çok doğru da bulmuyorum bu ifadeyi. Onu açının, evet, bana göre sadece Hüseyin Hoca'nın dediği gibi çok doğru bir ifade kullandı basın toplantısında. Sadece bir gol atmaya ihtiyacı vardı ve o golü de attı. Hemen ardından zaten ikinci golü de attı. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim size. Hücumdaki üretkenin artması gerekiyor. Salah'ı biraz daha içeride kullanması gerekiyor. Muçi'nin biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Bütün bunlar, bakın, bu maçta vardı. Az önce de yayının başında da söyledik. Bir bazen oluyor bu. Yani siz gol kralı Kasımpaşa'nın gol kralını aldınız. Umut Bozu haftalarca gol atamadı, biliyorsunuz. Belki o dönemde takip etmişsinizdir. Golcü oyuncuların böyle özellikleri de var. Bu sezon tabii ki onun da kafası karışmış olabilir transfer sürecinde. Ama Trabzonspor'da kalmak

0: dolayı çok mutlu olduğunu ifade etmişti. Ben ona şöyle alakalı o düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra da gollerine devam edecektir. Çünkü rekabet arttı. Umut Nayır var, Cuu var. Biliyorsunuz Salah zaten gollere katkı sağlıyor. Muçi var. Onun açıda böyle bir rekabet ortamında daha da üretken olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür Nurgül
1: Günaydın.
0: Ederim.
1: Trabzon'a selamlar diyelim o zaman. Bu arada Nurgül Günaydın haberlerini de özür diliyorum böldüm ama Demirören Haber Ajansı'ndan da takip edilebilir Nurgül Günaydın'ın haberleri. Dediği gibi Ernst Muçi'ye ilişkin takımın skor yükünü üstlendiğine ilişkin bir haberini ben de saat sabah 11 gibi oradan takip ettim. Daha doğrusu bağlantı yapacağımız için de şöyle bir tek tek baktım, araştırdım. Nurgül Günaydın'ın haberlerini de Demirören Haber Ajansı'ndan ve aynı zamanda Nurgül Günaydın'ı da sosyal medya üzerinden haberleriyle, fotoğraf paylaşımlarıyla ki foto muhabirliğiyle diğer tarafta da takip edebilirsiniz Trabzonspor söz konusu olduğunda. Diyeyim ve son sözü sana bırakayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Konya Spor maçının öncesi sonrası tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: inşallah
1: üzere.
0: Diyelim.
1: Selamlar, saygılar. Trabzon'a selamlar. Sağ ol, var ol. Nurgül Günaydın.
0: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Nurgül Günaydın'la konuştuk ve Trabzonspor denildiğinde orada ondan detayları her daim almaya devam ediyoruz. Alacağız da reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden Ömer Faruk Özcan'la devam edeceğiz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Düzeltiyorum. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe tarafını biraz da Fatih Demirkol'la konuşacağız. Esasında saatler 16'yı gösterdiğinde de yayındayız. Saatler 14.30 civarını gösterdiğinde yayına girdik. Bugünlük 4 büyük gündemde Çağatay Işıt'tan yokluğunda parantezde ben sizlerle birlikteyim ama 4 büyüklerin gündemine ve daha fazlasını konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. 2,5 saatlik biraz daha uzun yayın olacak. Bugün özelinde bu yayın bende ve sizlerle birlikte konuşacağımız bölüm olacak. Uzun yayınlarda da genellikle yaptığımız bir şeyi yapıyoruz. Yine kitap hediye ediyoruz. Bağlayalım birbirimize böyle hediyeleri, bağlayalım hediyelerle birbirimize konuları, işte futboldan kitaba, kitaptan futbola zaman zaman araya serpiştirelim istiyorum. Kaç tane kabul ederseniz. Beşiktaş ve Trabzonspor hep Galatasaray'a çalışıyor demiş dinleyicimiz, eleştiri yapıyor. Berk selamlar, kolay gelsin, inşallah kitabın bana çıkar demiş Tolga Sertkaya. Diğer tarafta gelen mesajlara bakıyorum. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu demiş. Konuşalım, bu mesajla başlayalım, söz veriyorum. Adınızı da hemen şöyle bir unutmamak adına Eyüp Kaya. Peki, 29.42 adınızı da unutmamak adına şöyle mesajı da okunmadı olarak işaretleyelim ki bu mesajı göreyim hemen Ömer Faruk Özcan'la konuşurken, Galatasaray'ı konuşarak başlayacağımız bölümde. Berk Bey iyi yayınlar, kitabınızı okumaya başladım, tekrar tebrik ediyorum demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey, sağ olun, var olun. Yavuz Bey daimi dinleyenlerimizden ve daimi okurlarımdan olur umarım, aynı zamanda çok da memnun eder beni, sağ olsun, var olsun. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi, özellikle olumlu değil ama olumsuz kısmı daha da geliştirir ya, gördüğünüz eleştirilerinizi de ben kabul ederim. Aynı zamanda onları da lütfen bana Instagram'dan Sayerberk'ten yazın. Bu arada tekrar reklama gitmeden önce hatırlatalım. Sayerberk Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kitabı sizlerle paylaşabilmemiz adına, bir çekiliş adına, o çekilişi de bu gece itibariyle yapacağız, sizlere duyuracağız diyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından Galatasaray gündemiyle, Beşiktaş gündemiyle devam edeceğiz. HT Spor'dan, HT Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar, parantez programında sizlerle birlikteyim ve bugün bu saatte misafiriz. Çünkü neden Radyo Gol'de bu saatte misafir olduğumu aktarayım. Hemen bu saatlerde Çağatay Çıtlan sesini duymaya, reklam dönüşlerinde, program girişlerinde, reklama gidişlerde onu duymaya alışıksınız. Çağatay Hoca'yı duymaya alışıksınız ama bugün özelinde yok, özel bir toplantısı olduğu için ve Çağatay Çıtlak yerine ben sizlere eşlik ediyorum. Öyle bir yayın akışı ayarlamış olduk ve 14.30'a girdiğimiz yayına 17'de son vereceğiz. 2,5 saatlik uzun uzadıya bir yayın olacak. Aslında biraz da hasret gidereceğiz, öyle diyelim. Farklı saatler güzel, neden biliyor musunuz? Mesela genellikle Ayhan Volkan'ın mesajını bu saatlerde görüyorum. Yani kendi saatlerimde daha az görüyorum. Ya da Akın Bey mesela. Akın Bey'i ben kendi saatimde nadir görüyorum. O da mesaj atmış. Mesela yorum yapmış. Aynı şekilde az önce sizin mesajınıza başlayacağım diye söz verdiğim Eyüp Kaya, o genellikle bu saatlerde yazıyor ki zaten öyle, mesela dün de 14-12'de yazmış, ondan önceki zamanlarda da. Yani Radyo Gol'de dinleyici kitlesinin de saatleri var. Örneğin ofiste bir çoğu, ofiste rahat rahat yazıyor, yoldayken dinlemiyor, dinleyemiyor, tercihi daha çok bu saatler oluyor. Farklı farklı saatlerde olmak, oralarda da sizlerle buluşmak keyifli, güzel. Bu arada hemen duyurusunu yapayım tekrardan. Şöyle hızlıca takip eden dinleyicilerimizden Kemal Yapar bizi takip etmiş. Lokman Aslan bizi takip etmiş. Aynı şekilde Tamer Irmak bizi takip eden farklı dinleyicimiz. Mahir Keser, Sayar Berk Instagram hesabından Mahmut 1903 BJK takip etmiş. Aynı şekilde Aydın Şahin'i de takip etmiş olarak görüyorum. Bayram, Ali Karada, Ahmet Efe, Bilal Özçakmak, Özdeniz 72, Hakan Marsan, Osman Uysal, Mesut Esen gibi isimler, Ahmet Solak, Salih Yavuz gibi isimler, hepsi çekilişe dahil olacaklar ve Sayar Berk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize günün sonunda, programın sonunda hesap ederek, çekilişini yaparak bir dinleyicimize imzalı kitabımı göndereceğimi hatırlatmıştım. Naçizane 30 saniyelik tanıtımlar, 30 saniyelik hatırlatmalar çok da yer almaz. Orada hızlıca bu tanıtımı yapıp, bu hatırlatmayı yapıp çekilişe sizleri de davet edeyim. Instagram'dan takip etmeniz halinde Sayar Berk'ten hemen orada sizlere bir çekiliş hakkı doğacağını hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan bizlerle, Galatasaray gündemi bizlerle demek. Ömer Faruk Özcan hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkürler Berk, hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
1: Biraz geç geldin konuya ama teşekkürler diyorsun yani.
2: Estağfurullah.
1: Biraz beklettim, biraz beklettim diyorsun ama işin esprisi kusura bakma lütfen. Böyle bir çekilişi duyurmadan girişlerde çıkışlarda reklama gider gelirken çekilişi duyurmadan girmiyoruz. Kusura bakma lütfen, özür dileyim onun için.
2: Zaten diğer önce tarafta dinlediğim için bir şey değişmedi zaten, şu an aynısı oldu yani.
1: Evet, hemen hızlıca o zaman az önceden dinlediğim için dedin ya, az önceden bir şey sorayım mı, zorlayayım mı seni?
2: Tabii ki.
1: Ne diyorsun mesela az önceki yorumlara, Trabzonspor'un durumuna?
2: Pardon, bunun bir öncekini dinlemedim. Spor salonundaydım. Senin peki. Az önce dinlediğin için dinlemeye devam ettiğin gibi anlattım.
1: Peki o zaman. Bak,
2: ama Trabzonspor'la ilgili tabii konuşabiliriz.
1: Ama zorlamayayım dedim, bak gördün. Yine böyle bir insaflı davrandım. Yine de böyle bir sıkıştırayım istedim Ömer Faruk Özcan.
2: Olsun, İşine ben de samimi davrandım. Dinlemediğimi
1: tamam,
2: söyledim.
1: Peki, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Ben de dinledin zannettim. Çünkü sık sık da arabada 92.2 açık hep Ömer Faruk'ta. Biliyorum onu. Evet, hatta bazen şu uyarıyı Ömer Faruk'a yapıyoruz. Ya arkadan radyonun sesini kıs, benim sesim bana geliyor gibi. Orada yayını etkileyecektir gibi dinleyicilerimize yaptığımız uyarıyı Ömer Faruk'a da yapıyoruz. İyi bir dinleyicimiz, sağ olsun var olsun. Çok da iyi bir yorumcu, tüm takımlarıyla, üç büyükleri çok yakından takip ediyor. Ben Galatasaray'la başlayacağım. Galatasaray'da dinleyicimize söz verdik. Onun mesajıyla konuyu bağlayacağımızı hatırlattık. Dinleyicimizin mesajıyla şöyle hemen konuyu bağlayayım ve sana sorayım isterim. Der ki dinleyicimiz Selçuk Bey, adını Eyüp Bey düzeltiyorum, adını yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu değil mi? Okan Buruk yeni transferleri kadroya monte edemez mi? Okan Hoca takıma dokunuş neden yapamıyor? Oysa ki bu kadro Avrupa takımlarında olsa neler yapar, düşünceniz nelerdir demiş. Bu soruyla başlayayım. Sen nasıl karşılıyorsun bu görüşü?
2: Ya şöyle, bir kere Galatasaray adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirtmek lazım. Neden bu kadar önemli olduğunu ifade edeyim. Çünkü Süper Lig'de oynamış olduğu birçok maçta düşüşler de yaşadı. Form grafiğinde özel, şu an lider olabilir Galatasaray. Zaten şu an lider olduğu için biraz daha eleştirilerin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray kulübü lider de olsan, 3 puan da alsan, kötü oynadığın takdirde, oyuncu performansların düştüğü takdirde bunu kabul etmeyen bir taraftar grubu var. Bunu özellikle söylemiş olayım. Ama bunun tabii ki Sporting maçındaki kadronun ne olacağı merak ediliyor. Şimdi Osimhen'in olmaması demek Galatasaray adına yani belki de %50 kısmın olmadığı anlamına geliyor. Ama Galatasaray bence Osimhen'siz de kazanmayı, Osimhen'siz de oynamayı bilmesi lazım. Osimhen'siz de oynayabilmesi çok önemli. Çünkü burada almış olduğu Deniz Gül, ya yapmış olduğu Deniz Gül transferiyle Galatasaray'ın bunu amorti edebilmesi lazım. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim öncelikle belki. Galatasaray'ın Sporting Lisbon maçına Deniz Gül'e başlamasını beklemiyorum Okan Hoca'nın, ki bence başlamaması da gerekiyor. Bana belki bazı dinleyenler kızarabilir. Bununla ilgili eleştiriler de yapabilirler. Ama şöyle bir şey, Galatasaray kulübünün, Galatasaray takımının bir Şampiyonlar Ligi alışkanlığı var. Bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Bu kadronun da özellikle Osimhen en önemli hamlesi olduğu için, en önemli parçası olduğu için ön alanda baskı isteyen bir futbol oynuyor Galatasaray. Ve bu oyunun gerektiğini sürdürebilmesi için de Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la beraber ön alanda baskısını sürdürebilmesi lazım. Bir kere Sporting savunma hattını egale edebilmek için, onları baskıya zorlamak için, biraz daha hataya zorlamak için ön alanda sizin patlayıcı güce ihtiyacınız var. Burada evet, Barış'ın son dönemdeki performansı, son vuruşları, göstermiş olduğu performans çok etkili olmasa da en azından topsuz alandaki performansıyla beraber Galatasaray Sporting karşısında özellikle deplasman olduğunu altını çizerek büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Bununla beraber tabii ki yani Barış Alper'in oynamasıyla beraber tabii ki Galatasaray belki hücum hattında daha etkili bir hücum formasyonu kurabilir. Ama ilerleyen de

0: geri gelmeli. Hatta ilerleyen dakikalarda Leao hamlesi de daha olumlu olacak. Belki ilk 11'de başlar mı başlamaz mı kısmıyla ilgili bazı bilgiler de var. Onları da aktarırım. Ama Barış Alper Yılmaz da kesinlikle başlaması lazım. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozuydu. Bir de şunu unutmasınlar bence dinleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi arasındaki o oyun kalitesi çok değişiyor. Oyuncular maç seçiyor demeyeyim ama Galatasaray takımındaki bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde ekstra performansla oynuyorlar. Hatırlayın Jakobsen bir Liverpool maçı vardı. Frimpong'a karşı oynamış olduğu oyun. İnanılmaz performans göstermişti. Ben aynı şeyi mesela Barış Alper'in başlaması gerektiği düşüncesini savunmada da Abdülkerim'de aynısını mesela düşünüyorum. Tabii ki sen soracaksın mutlaka ama onu o kısmında konuşuyoruz. Ama hücum hattında Galatasaray'ın hücum hattının özellikle Sporting maçıyla başlaması gereken dörtlünün önde Barış Alper, sağda Yunus, solda Leroy Sané değişkenlik gösterebilir oyun içerisinde. Arkalarında Batrakov ve onun arkalarında Gabriel Sara Batrakov koridorunu izlememiz lazım. Çünkü daha üretken olabilmek için biraz daha Galatasaray'ın elindeki yani maksimum düzeyi kullanması. Çünkü Lemina'nın yok. Ortada daha sert oynayabilmen için ya Ugocuk'u oynayacaksın ya da son günlerde formda olan Gabriel Sara'yı kesme ihtimali çok düşük. O yüzden Galatasaray'da Deniz Gül'den ziyade ben Barış Alper'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Ha, ilerleyen dakikalarda oyunun gidişatına göre tabii ki değişkenlik olabilir. Ama Sporting maçına ilk 20 dakika Galatasaray gol yemeden ve bir düzende tutabilirse Galatasaray'ın öne de geçebileceğini, gol de bulabileceğini düşünüyorum ben.
1: Orada biraz da Okan Buruk üzerinden okumuyor gibi geldin ama bana, Ömer Faruk Özcan. Yani Okan Buruk özelinde de bir eleştirisi var dedi dinleyicimizin. Okan Hoca bu yaratıcılığı yapamıyor gibi bir serzenişti bu mesela, bir sitemdi. Yanlış okumadıysam daha doğru okumak için Okan Hoca takıma dokunuş neden yapamıyor demiş mesela.
0: Doğru, güzel, onu atlamış oldum. Şöyle söyleyeyim. Aslında Okan Hoca'nın da takıma dokunuş yapamayacağını, evet A planı var. Çok güzel bir A planı var Galatasaray'da Okan Hoca'nın. Osimhen. B planının, C planının, D planının olup olmadığını en çok net görebileceğimiz maç Sporting maçı. Az önce ne dedim? Galatasaray Osimhen'siz de kazanabilmeli. Kazanmayı öğrenmeli diye. Galatasaray Osimhen'siz kazanıp kazanmamayı öğrenmesi için de Okan Hoca'nın Sporting maçındaki yapacağı hamlelerin en önemli olan kısım. Şimdi bir kere önde oynadığın formasyonla Barış Alper'i kullanacağın rol. Barış Alper'den verim alamadığın zaman oraya yapacağın hamle çok önemli olan kısım. Evet, Leao gibi çok önemli bir gücün var. Ama orada oynatacağın oyun. Batırkov'un hatırlarsan bir önceki maçta performansından düşük alınca oyuna Leao hamlesi yapıp işte orada Yunus Akgün'ü 10 numaraya çekmişti Okan Hoca. Bir Leao hamlesiyle beraber tabii oyuncu çok müthiş bir oyuncu ama gelmişti gol. Ama bu maç üzerinde de örnek veriyorum. Lemine zaten yok. Torreira Sara ikilisinden eğer oyunun ilerleyen dakikalarında çok fazla hücum attı ve o hat kıran performansı gösteremezse orta saha. Çünkü ben o maçın orta sahada Galatasaray'ın orta sahasındaki İlk pasın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapamazsa Okan Hoca oraya nasıl bir hamle yapacak? Leslie Ugocuklu ve Niega oyuncularını yani o isimleri nasıl kazanacak, oyun içine entegre edecek? Evet, Okan Hoca'nın bazı noktalarda eksiklikleri var ama 4 yıldır işte şampiyon olan bir teknik direktöründe kazandırmış olduğu çok maç var. Hamle yapmış olduğu çok maç var. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Çünkü ben en son maçtaki oyuncu hamlelerini de çok beğendim. Mesela geçen sene Okan Hoca'nın şöyle bir sorunu vardı. Geç hamle yapmak. Oyuna atması gereken oyuncuyu geç oyuna atıyordu. Ya da kesmesi gereken oyuncuyu kesmiyor yorumları hep yapılıyordu hatırlarsan. Ama bu sene mesela Leroy Sané bile ilk maçtan sonra kesti hoca. Sonrakinde de Leroy Sané solda sağda Yunus başlamayı bildi. Orada Barış'tan feragat edebiliyor. Yani forma adaletini sağlayacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerinde formsuz olsa da kazanma alışkanlığı olan bazı oyuncular var. Oynama alışkanlığı olan, tecrübesi olan oyuncular var. Barış gibi, Abdülkerim gibi formsuz olan isimlerden bahsediyorum. O yüzden Okan Hoca'nın bence o yorumun en önemli karşılığının Sporting maçında vereceğini düşünüyorum. Ya olumlu ya olumsuz anlamda.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Oradan Beşiktaş gündemine doğru da geçeceğim. Berk, ben Galatasaray...
0: Bir ifade edeyim mi?
1: Peki. Söz sende.
0: Beşiktaş'ı geçmeden şunu da söyleyeyim. Tabii. Mesela Abdülkerim'in de savunma hattında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Berk, lafını böldüm, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Neden Abdülkerim? Bir çabuyla başlaması gerektiğini savunanlar var. Abdülkerim'in kötü olduğunu söyleyenler var. Abdülkerim kesinlikle çok formsuz. Kötü performans gösteriyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsan gidelim geçtiğimiz döneme Frankfurt'ta kaybedilen 5-1'lik maçın skorunda 11'inde şöyle bir kadro vardı. Galatasaray bir önceki hafta iyi bir spor maçı oynamıştı. Ve o maçta Singo hiç denenmeden Frankfurt maçında Davinson Singo ikilisiyle başlamıştı Okan Hoca ve bu maçı kaybetmişti. Burada da aslında oyuncu kalitesinden ziyade iki oyuncu uyumu çok önemli. İki çabı oyunu atabilirsin ama aynı Singo Davinson ikinci bir Frankfurt faciası yaşayabilirsin. O yüzden hocanın mutlaka Davinson Abdülkerim birbirini bilen, bu Şampiyonlar Ligi serüvenini daha önce yaşamış, tecrübeli olan ikisi.

0: maçına başlaması. İlerleyen dakikalarda Lemina zaten yok. Bir kişi bu hamlesi görebiliriz. Jakobs'u görebiliriz. Hamleler yapmasını bekliyorum. O yüzden bence mutlaka Abdülkerim savunmada, hücum hattında da Barış başlamalı. Lafını kestim, kusura
1: bakma. Peki, estağfurullah. Devam ediyoruz. Belki ben Galatasaray taraftarıyım. Osimhensiz oyunu öğrenmeli yorumlarına pek katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Hızlı hızlı okuyacağım. Abdülkerim için Abdülkerim anca ikinci ligde oynar demiş. Okan Hoca mutlaka Leao ile yine başlamalı. En azından Lisbon onu bir tehdit olarak görür demiş. Sağ kanadının hücum gücü biraz düşürmüş oluruz demiş. Stoper'de yeni çocuğu oynatması lazım artık demiş. Hiç öyle yeni geldi uyum sorunu falan dinlemesin demiş dinleyicimiz. Mete Bey böyle diyor mesela. Selamlar, Sabri'yi beğenmeyenler için Allah Barış'ı Galatasaray'a mı gönderdi? Sabri'yi seyredemeyenler Barış'ı seyretmiş oluyor aynı zamanda demiş. Ömer Faruk Bey'e hürmetler demiş Yavuz Bey. Bir Galatasaraylı olarak Avrupa'daki tüm rakip kulüplerimize başarılar. Umarım ilk maçımızda bir puanı da olsa alırız. İşe yarar demiş. Sonuç alabiliriz demiş. Biraz böyle parça parça okumuş olduk. Şampiyonlar Ligi'nde yenilmemek çok önemli çünkü demiş. Öyle bitirmiş. Yorumcunuzun yorumunu şuna bağlıyorum. Galatasaray geçen sene Frankfurt faciasını yaşamaması için yeni bir transferin oynamaması, bunu da şuna bağlıyorum. Geçen sene Abdülkerim faciası, Singo Abdülkerim faciası yaşanmaması için böyle bir şey söylüyor demiş. Oraya getirmiş konuyu. Ömer Faruk Özcan'la birlikte konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz ET Spor yorumcularından. Abdülkerim kadroda yok bu arada, Ömer Faruk Özcan. Hatırlatalım. Öyle hatırlıyorum. Bir bakacağım tekrardan.
0: Olması lazım ama yani bugün gün içerisinde çıkan kadroda mı yok Abdülkerim?
1: Bir bakmak lazım.
0: Hemen sen konuşurken ben bakmış olayım.
1: Abdülkerim yok, yok, evet, yeni haber. Bir yeni haber bu. Abdülkerim yok. Az önce bir gözüme çarpmıştı, söyleyeyim istedim. Ali Naci Küçük'ün verdiği habere göre böyleydi. Tekrardan bir bakarız. Öyle hatırlıyorum çünkü Abdülkerim. Bir çoğu bir ihtimali yüksek. Orada dinleyicimizin dediği de öne çıkıyor. Onu da hatırlatalım. Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Niyaga'yı niye oynatmaz demiş. Naga'yı niye oynatmaz demiş. Selamünaleyküm kardeşim, hoş gelmişsin demiş. Aleykümselam. Hayırlı haftalar. Ben tüm konuklarına selamlarımı yolluyorum demiş. Hafta sonu da size geçmiş olsun. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Radyo Gol çalışanların, dinleyenlerin hepsine selamlar demiş. Ama işin gücün rast gelsin demiş. İyi ki varsın Berkseyer demiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol. Fenerbahçeli olduğumu unutmayıp böyle geçmiş olsun demeyi de beklemiş. Bugünü beklemiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim, evet, bu arada belki.
1: Abdülkerim sakat diye çıkarmış.
0: Ali Naci Küçük yazmış. Evet, evet. Yani bu resmi olan bir açıklama değil. Hı hı. Onu söyleyelim.
1: Ya bir haber ama kuvvetle muhtemel olmayacak diye,
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Hayır, olmazsa da mecburen bir çabuk.
1: Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayalım isteriz. Tabii bunun yolunda Galatasaray'ı da konuşuyoruz. Yarını konuşuyoruz. Lisbon maçını konuşuyoruz. Sporting maçını konuşuyoruz. Sportingliler Lisbon deyince kızıyormuş. Biz size Galatasaray İstanbul diyor muyuz gibi böyle bir taraftarlarda hayıflanma oluyormuş mesela. Niye Lisbon diyorsunuz bize diye öyle kızıyorlarmış. O da böyle bir bilgi olarak geçelim. Berk abi, yayınlar, bazı yayıncılar lig başlamadan bitti diyorlardı. Son günlerde gencelik daha iyi, bencelik demek istemiş galiba, daha iyi başlıyor ve çok çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Çünkü dört büyükler, dört büyüklerin transferi, oyun tarzları yerine oturma konusunda geç kalmıştı. Görünen o ki yavaş yavaş düzeliyor bu demiş. Belki adamsın demiş Ayhan Volkan. Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Doğru eleştiri yapıyorum sevgili Berk. Çünkü Galatasaraylıyım ve bu rekabetin böyle gitmesinden çok sinirleniyorum. Güçlü takımların çıkması şart. Tek taraflı bir takım rekabeti olmuyor abi. Galatasaray böyle. Her zaman tek başına, her hafta şampiyonluğunu ilan ediyor. Böyle olmaz abi demiş bak sonunda da. Selamlar, siz de Bein Sports gibisiniz. 10 yıllık aboneyim. 910 lira ödüyorum. Yeni aboneye 350 lira veriyorlar. Eski takipçiye kitap vermiyorsun. Ondan bahsediyorum. Kenan ben demiş. Yeniden takip edin Kenan Bey. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz çekilişe katılacak. Bugün özelinde de bir kitap vereceğiz. Geçmiş yaptığımız çekilişle birleştirerek. Yorumcumuza selam olsun sevgiler. Osimhen bundan sonra düzelme ihtimali var mı? Müzmin sakatlığa döndü sanırım. Başka bir forvet neden transfer yapmadılar anlamadım demiş. Çok soru var. Yani çıkamıyoruz Galatasaray'dan. Evet. Bunu söyleyelim.
0: Çok güzel. Çok, evet, evet, güzel sorular var.
1: Evet.
0: Güzel yorumlar da var. Eleştiriler, yorumlar da var. Bence bunu zaten futbol ortamının oluşabilmesi için her zaman zaten tek taraflı yorum olmaması lazım. İki taraflı yorum olması futbolumuzu da geliştirir. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Ama Osimhen hakkında şunu söyleyebilirim. Yorum üzerine, eğer Galatasaray'ı kapatmadıysak. Galatasaray'da yaklaşırken şöyle, benim planlamam üzerinde yani.

0: yapmış olduğum araştırmalarda sormuş olduğum kişilerle beraber oyuncuyu eğer Trabzonspor maçına kadar yetişmezse bile Kasımpaşa maçıyla oynatıp asıl maç Barcelona, hedef maçın Barcelona olduğunu söyleyebilirim ben. Tabii ki bu süreçte 12 günlük bir süre var, 13 günlük bir süre, 11 günlük bir süre var galiba Trabzonspor maçına. 3 haftalık bir süreden bahsediyorsak erken dönme ihtimali Osimhen'in bulunuyor. Bunu öncelikle alt metin olarak belirteyim. Ama Kasımpaşa maçında oynayıp bir süre alıp ya da Barcelona maçında tam oynayabilecek bir Osimhen olması daha önemli. Çünkü şöyle şu yönden bakmak lazım. Leo da aynı şekilde. İlk 11'de başlama durumu olsaydı keşke başlasaydı ama uzun vadeli oyuncu kaybetmemek için geleceğe yönelik önümüzdeki birçok süreçte çünkü önümüzde çok uzun bir maraton var hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Bunlar da oyuncuyu uzun vadeli kazanabilmek için sakatlık riski bulunan ya da tam hazır olmayan bir oyuncu oynatmaktan ziyade o maçı verip bundan sonraki maçta daha yüksek performanslarla puanlar almak daha mantıklı.
1: Yeterince değerlendirdik. Yeterince değerlendirdik, konuştuk ama bir son dakika gelişmesi var. O yüzden hızlıca Beşiktaş gündemine geçeceğim. Tam da yerinde geçiyoruz. Hızlıca uzatmadan Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan adalı listesini güncelleyecek, güç tazeleyecek gibi duruyor. İyi de giden bir dönemde bu kararın alınması. Tabii Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınması. Seçim Ekim ya da Kasım'da dediğimiz bu anlarda listeyi güncelleyecek olan bir Serdal Adalı tarafında biraz daha güçlü bir yönetim geleceği akıllara yatıyor tabii. Bir diğer tarafta da böyle okuyabilir miyiz acaba? İlk dediğim gibi okuyabilir miyiz? İşler iyi gidiyorken bu kararın alınıp yeniden seçimle işte Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş'tan Ekim'de Kasım'da hala iyi gidişini sürdüren bir Beşiktaş hedefiyle orada gücü arkasına almak, buradaki süresini yenilemek, böyle mi okumak gerekir?
0: Beşiktaş Serdal Adalı yönetiminin belki de en rahat gireceği seçim olabilir. Çünkü evet. Güven tazeleyecek. Her şey belli. Bu süreçlerde Beşiktaş'ın son dönemlerdeki belki de son 10 yılına da baktığında en önemli girişlerinden bir tanesini yaptı bence Beşiktaş. Hocasıyla, sportif direktörüyle, futbol aklıyla, oyuncu kadrosuyla, yapmış olduğu mantıklı hamlelerle ki çok devasa bonservisler ödemeden bu kadroyu kurup da Fenerbahçe'nin devasa rakamları ödeyip kurmuş olduğu kadroyu deplasmanda ciddi bir oyunla yenebilmek bence önemli bir güven ve güç kazandırdı Beşiktaş'a. Burada da Serdar Adalı yönetimi yapacağı seçimle beraber bir güven kazanacak. Tam herkesi aslında bütün camiayı arkasına alarak daha farklı bir sürece girecek. Belki de Beşiktaş'ın efsane başkanı olmak isteyebilir Serdar Adalı ama bu sene çok önemli. Şampiyonlukla tamamlandığı süreçte eğer bu sene Beşiktaş öyle bir hikaye yazabilirse hem Avrupa'da hem Süper Lig'de o zaman gelecek sene adına Beşiktaş için artık tekrardan baharların geldiğini söyleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi yani bu çok detaylı bir şekilde çok önemli, kritik bir sorun olmadığı sürece Serdar Adalı'nın başkanlığı bırakması tabii ki beklemiyoruz. Allah kötü sonuçlar ya da kötü sorunlar vermediği sürece ama burada başkan tamamıyla bir güven oyu ve güven tazeleyecek bir seçime gidiyor. Aynı şekilde de daha da güvenini artırarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü o sürece kadar Beşiktaş bu futbolundan eğer ödün vermezse bunu daha da üstüne koyup devam edebilirse ki bence öyle görünüyor, öyle gidecek. O güveni daha da tazeler mutlaka.
1: Peki Beşiktaş'ta mevcut durum toparlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'de farklı şeyleri konuşurken Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u beklentinin daha ötesinde anmak, özellikle Trabzon tarafında bu hafta özelinde bunu konuşuyoruz belki. Transfer anlamında da bunu konuştuk belki geçtiğimiz süreçte. Neler düşündürdü ve nasıl görüyorsun oradaki gidişat?
0: Yani şöyle, Trabzonspor tarafı tabii ki bir hoca değişikliği bekleniyor. Hüseyin'le başta yani Fatih Tekke'den sonra devam edilen bir süreç var. Şimdi buradaki girişatta bir kere 5-0'lık bir Gençler Birliği galibiyeti en önemli olan kısımdı. Ama tabii ki bu bence yanıltmaması lazım Trabzonspor taraftarını. Çünkü bu süreçleri çok yaşadı. Hoca gittikten sonraki maçlar kazanılabilir ama ondan sonra daha farklı kötü süreçler gelebilir. O yüzden bu kadronun Trabzonspor adına daha güçlü bir isme emanet edilerek risk alınmadan devam edilmesi çok önemli. Fenerbahçe tarafında hep seninle konuşuyoruz. Geçen maçları çok değerlendirdik. Fenerbahçe derbisinden sonra, Galatasaray derbisinden sonra. Yani Fenerbahçe'nin en fazla toparlanmaya ihtiyacı olan takım Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü en fazla baskı da o takımın üzerinde. Yani şu an Süper Lig'de hatası kabul edilmeyen bir takım hangisi dersen ilk takım bence Fenerbahçe. Çünkü diğer takımlar da hata yapabiliyor ama Fenerbahçe'de o kadar çok bir şampiyon açlığı var ki, o kadar çok sabır taşmış bir durumda ki, sabırların daha iyi noktaya inebilmesi için ve daha farklı oyun sergileyebilmesi için bir kere beş Fenerbahçe'nin toparlanması, oyun aklının tırnak içerisinde teknik direktör İsmail Kartal'dan bahsediyorum. Oyun aklının biraz daha saha içine daha yönlendirilmesi lazım. Ha, olmuyor mu?

0: başkanı, ben buradaki en büyük, mesela şöyle diyorlar ya, hata İsmail Kartal. Kesinlikle katılmıyorum. Hata İsmail Kartal'da değil. Hata bu sezon bu kadar iddialı bir kadro kurarken, bu sezon biz şampiyon olacağız derken bu takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir futbol aklıyla çalışacaksanız, mesela Serdar Adalı ne yaptı? Önder Özen ve Vincenzo Italiano aslında kadrodan ziyade kadroyu çok önemli iki tane önemli isme emanet etti. Ama sen burada takımı daha doğru bir isme emanet etmezsen elindeki oyuncular da buna sıkıntılar yaşayabilir. Hatta oyun maçtan sonra da bazı oyuncular sistemlerde bunu işin yarı, mesela cümlelerin içinde sistemler var. İşte böyle oynamamız lazım, şöyle oynamamız lazım demesi bile teknik direktörün vermiş olduğu karara aslında bir itiraz niteliğinde oluyor. Galatasaray tarafında yine şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray kötü başladı. Yani çok iyi performans sergileyemiyor. Neden? Çünkü 4 yıl alıştırdı. Alışkanlık kazandırdı. Bu alışkanlığın devamını taraftar tabii ki senden isteyecek. Hem transfer anlamında hem oyuncu performansı anlamında. Ama ne oldu? Galatasaray kötü de gitse ligin 4 hafta oynanan maçların ardından hala lider bir şekilde yukarıda duruyor. Bu bir alışkanlık. Performans anlamında değil. Yani aslında birçok camianın farklı kendine ait durumları var. Kendi içerisindeki ortamı, ambiyansı çok başka. Her camianın taraftarının isteği çok başka. O yüzden süreç iyi başladı bence. Yarış başladı ama ben biraz daha Trabzonspor Fatih Tekke ile beraber oyun için olmasını beklerdim. Ve Fenerbahçe'nin de daha kompakt bir oyuna başlamasını beklerdim. Beşiktaş evet iyi başlayacağı bekleniyordu ama en iyisi olacağı beklenmiyordu. En iyisi oldu. Galatasaray aslında bence herkesin beklediği gibi başladı. Yani herkes bunu tahmin edebiliyordu yani taraftarlar. Bu şekil olur diye. Bu performans şöyle olur. Yani böyle harikalar yaratmasını beklemiyordu. O yüzden gidişat iyi başladı ama bence toparlanmasını temenni etmekten ziyade bir an önce o dört büyüklerin ağırlığını bence lige koyması lazım.
1: Peki. Ömer Faruk, eklemek istediğin farklı bir şey var mı Beşiktaş tarafı için, Galatasaray tarafı için diye sorayım son bölümde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş gayet iyi bir süreç geçiriyor. Bence derbiden sonra da galibiyetlerine bu çok önemli bir özgüven kazanırdı çünkü takıma. Devam edeceğini düşünüyorum. Ve oyuncular da ısınmaya başladı. Daha da ısınacaklarını düşünüyorum. Galatasaray tarafında ise Sporting maçı için zaten maç yarın oynanacak. Tabii ki belki yarın da yayınımız olur ama şunu söyleyeyim. Galatasaray Sporting karşısında çok büyük, yani çok inanılmaz büyük bir rakiple karşılaşmayacak. Real Madrid Barcelona'yla karşılaşmayacak. O yüzden hiçbir şekilde kimsenin karamsarlığa bürünmesini düşünmüyorum. Galatasaray'ın Sporting deplasmandan puan veya puanlar alarak çıkabileceğini düşünüyorum. Önemli olan oyun ve disipline sadık kalabilmek ve en önemlisi Osimhen açıklarını kapatabilmek. Taraftarın da burada da bence çok fazla böyle şüpheleri olmaması lazım. Çünkü hala kaliteli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Hala Sporting'den puan alacak bir kadrosu var. Sporting tarafında da böyle yeni kurulan bir kadro var. Birbirine henüz alışmış olan tam bir net kadro yok. Evet, Gonçalves ya da belirli noktalarda Luis Suarez, Stanford'da önemli isimleri var. Ama çok da böyle enseyi karartmamak lazım. Çünkü bu rakiplerden çok gelecek daha.
1: Peki. O zaman yarın da bağlantımız olacaktır dedin. Yarın dakika skordayım. Öyle hatırlıyorum. Ve 21.05 itibariyle Ömer Faruk Özcan bir 20 dakikalığına seninle maç önünde 11'leri konuşuruz. Öyle yaparız istersen. Tekrardan yarın birlikte değerlendiririz. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ ol. Dinleyen herkese de çok selamlar.
1: Selamlar, sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca gelen mesajlara bakacağım. Bence de ilk yarıda seçime gitmesi gerekiyor demiş. Çünkü Aziz Yıldırım başkan varken olmaz. Çünkü teknik rektörlükte yapıyor. Kartal sadece isim olarak var. Fenerbahçe idaresi kötü. Transfer ve oyuncu seçimleri yaptı. Denenmişi bir daha denemeye gerek ne gerek demiş galiba. Gerek demiş ama sonrasını göremedik. Gerek demiş. 3 nokta var. Peki. Belki hayırlı yayınlar. Fenerbahçeli futbolculara Türkiye'de rakibin futbol düşünmediğini, temasa sert futbol oynadığını, buna da sözde hakemlerin müsaade ettiğini anlatılması şart demiş. Fenerbahçe taraftarı bir birlik olup bu işin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyoruz. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Abi Okan Buruk için küçümseyici ifadeler anlamıyorum. Bu adam Mourinho'nun takımını deplasmanda mı yendi? Jorge Jesus'u içeride dışarıda üçlük mü etti? Manchester United'ı yendi. Bayern'e kök söktürdü. Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a beş attı demiş. Bak buradan bakınca da kulağa hoş gelmiyor değil, değil mi? Yaptıkları. Yani Okan Buruk'a yapılan eleştirinin, özellikle teknik taktik açıdan yapılan eleştirinin bence biraz fazla ileriye gittiğini zaman zaman düşünüyorum. Az sonra konuşuruz. Serkan Çetiner'le konuşuruz mesela. O bizlerle olacak. Ardından da Fatih Demirkol bizlerle olacak. 1,5 saati aşkın bir süremiz daha var. İlk bir saati geride bırakmak olma, geride bırakmış olduğumuz bu anda bunu söylüyorum. Bir buçuk saatlik bir süremiz daha var. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim Çağatay Işıtlan bugünlük yokluğunda. Ve reklama gidiyorum. Reklamın ardından burada olacağım. Instagram Sayerberg'den takip eden bir dinleyicimize bir kitap sözümüz olacak. Ama o da çekiliş neticesinde belirlenecek demiştik. Onu hatırlatayım. Tekrardan reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağım. Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Sayerberg Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize bir kitap hediyemiz olacak. İmzalı bir kitabım olacak demiştim. Çekili sonucu olacak bu da. Hatırlatayım, hatırlatarak girelim çıkalım sürekli. Serkan Çetiner 2'dir de bu çekilişlere denk geliyor. Onu da söyleyelim mesela. Serkan Çetiner hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk. Yayınlar.
1: Teşekkürler. 2 oldu bu çekilişlere denk geliyorsun abi sen de.
2: Evet, ben de Instagram YouTube kanalı için çekiliş yapayım. Senin çekilişin bittikten sonra ben başlayayım çekilişe.
1: Yap abi hemen. Emin Serkan Çetiner'den ESC, ESC'den bir türlü başlayamadığımız ama hakikaten de en başından beri orada mahcubiyetimizin de olduğu birbirimize abi. Özellikle benim sana.
2: Yapacağız inşallah. Ya. Abi, en azından zor bir kitleyi dolduralım da oraya orada evet. Canlı chatle güzel şekilde interaktif programlar evet. Yapmayı hedefliyorum. Yani.
1: Abi radyoda iyi bir kitlen oluştu. Sen şimdi radyoyu kenara bırakıp YouTube'a geçme hevesindesin.
2: Yok. O yüzden... Radyoyu kenara bırakmıyorum. Evet. Burada şöyle... Radyo yetmiyor. Bir de YouTube'da yapalım diyorum. Yani
1: sonra televizyon diyeceksin yani. Serkan Çetiner. Sonra uzayacak YouTube'da işte farklı kanallara transfer diyeceksin. Öyle büyüyor
2: yok,
1: zaten.
2: Yok. Biz seninle güzeliz.
1: Eyvallah abi. İşin esprisi. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner, Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusu derken parantez programı ve aynı zamanda dakika skorlarda bizlerle birlikte oluyor. Genellikle haber masasında da özellikle. Bugün farklı bir saat, farklı bir anda Serkan Çetiner'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve Galatasaray'ı konuşarak biraz oradan devam ettirmek istiyorum ben Galatasaray tarafında ama bir Beşiktaş'ın son dakikası var. Hatırlatarak devam edelim. Beşiktaş'ta yönetim bir karar aldı. Olağanüstü seçimli genel kurul karar alındı. Burada Ekim ya da Kasım olacak tarih. Nasıl değerlendiriyorsun? Sıcak para mı diyorsun?
2: Hem sıcak para hem de Dursun Özbey'in zamanında yapmak isteyip de yapamadığı hani kadroyu kurdu, her şey güzel giderken Tudor'la 6'da 6 yanılmıyorsam başladığında bir anda başkanlığı hani 2 yıl daha uzatayım hevesiyle seçim yapıp o kaybetmişti ama muhtemelen Beşiktaş başkanı kazanır diye düşünüyorum. Hem başkanlık süresini uzatma hem de taze paranın yönetime yeni nefes olarak girenlerin taze para getireceği bir seçim olacağını düşünüyorum yani. Peki, bu tarz genellikle seçimler, erken seçimler başarılı giderken bu tarz yapılan seçimlerin iki tane sebebi oluyor. Bu iki sebebe bağlıyorum ben.
1: Peki Beşiktaş'ı böyle yorumluyorsun, Beşiktaş'ı böyle görüyorsun Serkan Çetiner. Galatasaray'a döndüğümde Sporting maçını bekliyoruz. Sporting maçını beklerken tabii Sporting'de öne çıkan isimler de var. Örneğin 19 yaşındaki Gonçalves ön plana çıkıyor kanatta. Diğer tarafta Katamo, Mozambikli sağ kanat oyuncusu ve Luis Suarez, onu da yakından tanıdık Fenerbahçe seçimlerinden dolayı. Forvet oyuncusu, santrfor oyuncusu ki 5 maçı var, 4 gol 1 asisti var katkı olarak. İyi de katkıları var mesela. Orada Katamo'dan bahsettik ki o da 4-5 maçta 4 gol katkısıyla oynadı. Yine aynı şekilde az önce Gonçalves dedik. Onun da yine onlardan kalır yanı yok. 3-4 gole katkısı olduğunu görüyorum. Onun da şimdi önemli isimler var. Sporting'de önlem de şart gibi duruyor buralara.
2: Yani Sporting geçen seneye göre daha mı iyi değil. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen seneye göre bayağı güç kaybetmiş.
1: İyi değil ama biz medyanın, biz basının böyle işte ne iyi diye suyunu sıkıp çıkarmaya çalıştığımız bölümler var ya. Hı-hı. Ben onlardan birini sundum sana aslında. Samimi olayım, evet, dürüst olayım.
2: Doğru, evet. Doğru. Ya şöyle hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a bakarak söyleyebileceğim, Sporting'in şu anki kadrosu bile daha planlı ve daha önceden transferi yapıp bitirdikleri için daha hazırlar Şampiyonlar Ligi'ne. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Sporting'in bu kadrosu Galatasaray'ın önünde ve formda. Hani bu üzücü olan. Hani sen mesela bir Altimira görüyoruz. Geçen sene Ocak ayında Altimira'nın Galatasaray'da transferi söz konusuydu. 18,5 milyon euro hatta istiyorlardı. Aynı paraya şu anda Sporting'e gitti. Dumbia'yı görüyoruz. Salazar Braga'dan geldi. 27-28 yaşında. İyi bir 10 numara. Uzaktan şutları çok tehlikeli. Bahsettiğin gibi Gonçalves'e katan da çok diri oyuncular, genç oyuncular. Bunlar da büyük bir tehlike oluşturacaktır maçta. Suarez'i de zaten dediğin gibi Hakan Safi ile tanıdık. Eğer seçilseydi belki Suarez'i getirecekti. Ha, gelir miydi, gelmez miydi? 80 milyon
1: euro. Şimdi bölüyorum, bir dinleyicimiz yazmış. Yanlış biliyor ama Inacio da Bursa Spor'dan gitti demiş. Öyle değil Inacio. O Inacio değil o. İsim benzerliği. İsim de tam öyle değil hatta Bursa Spor'daki ismin ama biri stoper, diğeri santrfor. Çok yanlış biliyorsunuz. Evet. Altyapıdan çıktı o. Genç oyuncu.
2: Bursa'dan değil, bunu İngiltere'ye paket evet. olarak 60-70 milyon euroya satacakları bir stoper yani.
1: Hepsi Bursa'dan olsa yani. Duramazdık mesela. Oradan değil duran. Derler ya kırık olsa duramazsın diye. Bursa'dan olsa mesela ona. Duramaz. Onu haberleştirirdik yani biz burada. Çoktan konuşup doğru. biliyorduk onu yani. Biz hatırlayalım ya. Altın Ordu'dan direkt giden oyuncuları andık. Hala gittiler, geldiler. Ne yaptılar, ne ettiler derken yine Çorum'da buluştular ya Çağlar'la Cengiz.
2: Evet. Farklı bir onlar hep beraberler. Yani. Tabii. Menajerleri de çok iyi onların. Helal olsun. Yani menajerlerinden daha fazla performans vermediler futbollarına son 5 yılda, öyle söyleyeyim. Menajerleri daha çok performans verdiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Peki böldüm orada bir konuyu düzeltmek adına ama dinleyicimizin de mesajıyla beraber. Çünkü böyle yanlış bilgiyi düzeltmeden geçemiyorum abi. Yani orada ben de aynı şekilde bir şey yanlış biliyorsam dinleyicilerimizden bir mesaj geldiğinde kendimi de yayında düzeltmeden, orada daha doğrusunu revize etmeden geçemiyorum. Ama dediğin gibi Silva'nın kalede olduğu, Frans Neda'nın sağ bekte, Arion'un sol bekte, Inacio de Bast ikilisinin stoperde olduğu, Altimira, Dumbia dediğin gibi, Zalazar gibi isim orta alanda. Gonçalves, Katamo ve Suarez'i de konuştuk zaten. Kanatlar ve ileri uç özelinde. Onların da kanat ve ileri uçta görev aldığı, Suarez'in ileri uçta olduğu bir Sporting. Zor bir Sporting esasında. Yani dedin ya az önce sen, geçen yıla göre daha ne kadar iyi bir Sporting bilmiyorum dedim. Daha iyi değiller herhalde dedin ama sen ne kadar iyisin şu dönemde onu konuşuyoruz zaten. O yüzden bir Franco ihtimali tekrar göz önüne geliyor.
2: Yani biz hafta sonu %50'mizi bıraktık işte sahada. Yani Osimhen'le Lemina, hani sadece Osimhen olsa bir çözüm belki, Lemina hani gene bir oyun sisteminde Lemina ihtiyacım var yani, öyle bir isme. Hı-hı. Zaten bizim transfer döneminde bağıra çağıra çığlık ata ata transfer, orta sahaya transfer, sol stoper diye bağırmamızın sebebi Galatasaray'ın Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde kullanabiliriz algısıydı yöneticilerin ve Okan Hoca'nın. Biz de biliyoruz ki Lemina'nın 3 maç var, 1 maç yok. 3 maçın da 2 maçı özel büyük maçsa orada var, 2 maçta da ruhen yok. Dolayısıyla biz Lemina'yı bizim tanıdığımız kadar iyi tanımıyorlar. Bak, Galatasaray taraftarı Lemina'yı o kadar iyi tanıyor ki, ama ne başkana inandırabiliyoruz bunu, ne hocaya. Yani transferi yaptırtan Galatasaray taraftarı, Lemina'nın üzerine transfer isteyen gene Galatasaray taraftarı. Çünkü Galatasaray taraftarı bunun açıklarını görüyor. Yani Lemina sana devamlı 55 maç oynayacak bir oyuncu değil. Kaldı ki öyle bir oyuncuyla sen 55 maçı iki mevkiyi kapatmasını düşünüyorsun. Yani bu tamamen hayalcilikti. Zaten 4. haftada Şampiyonlar Ligi'ne çıkıp gideceğin ilk maçta da eksiklerinle, aynı eksiklerle yola devam ediyorsun. Çok üzücü. Hani bir Singo mesela var. Sana Dünya Kupası'nda performans vermiş. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans vermiş. Yani teklif varmış da işte iyi bir maaşından dolayı satılamamış. O zaman maaşın bir kısmını siz verin. Zaten vermeyi o kadar iyi biliyorsunuz ki. Gidin Newcastle'ım istedi. Kardeşim verelim. Sen 35 ver bana. Ben de Singo sana 1,5 milyonunu ben vereyim. En azından koyduğun paranın 30'unu geri al. Yok. Böyle bir opsiyon akıllarına bile gelmemiştir. Zaten diyaloğa giremiyorlar. Herhangi bir arada hep menajer olduğu için. Yani malı isteyenle pazarlığı yapabilecek bir orta alanınız yok, aynı diliniz yok. Dolayısıyla Galatasaray tamamen menajerler üzerinden bu transfer döneminde bu lige hazırlandı. Çok da sıkıntılı. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ne gene geçen seneki Frankfurt maçı gibi başlayacağım. Ondan önceki dönemler gibi, Young Boys'taki gibi eksik başlayacağım. Ve bu beni artık yani bu bir rastlantı değil. Her sene aynı hikaye oluyor. Bunun artık kronikleşmiş bir hastalık olarak görüyorum. Aynı yöneticiler, aynı başkan.

0: aynı hoca ama hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bekleyip göreceğiz yani. Hani dediğin gibi bizim takımımız maalesef eksik bırakılıyor. Eksik kalmıyor. Yani bu dün, yani hafta sonu olan sakatlık benim için bir sürpriz değil. Bu oyuncuların zaten 2000-2500 dakika aralığında oynadığını biliyoruz. Ama devam ediyoruz. Transferleri de buna göre yapıyoruz. Sanki Osimhen 55 maç oynayacakmış gibi. İşte Lemina 55 maç oynayacakmış gibi düşünülüyor. Burada da sınıfta kalınıyor. Daha ilk 4. haftadan sınıfta kaldılar. İşte kadro planlaması olarak baktığında.
1: Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim ama Galatasaray tarafında bir planlamada sınıfta kalınmasından bahsediyorsun. Biraz da santrfor performanslarına bakalım. Barış Alper Yılmaz tarafında 18 maç 11 gol 3 asisti varken diğer tarafta Deniz Gül'de 97 maçta 57 gol 21 asist var. Yanlış görmüyorsam bu Avrupa karnesi mi? Tam da bunun detaylarına da bir bakmak gerekiyor. Kimle oynamalı kısmının biraz da Deniz Gül tarafına yatkın olduğu bir görüştesin. Sen, dinleyicilerimiz de öyle. Gelen mesajlar öyleydi Serkan Çetiner. Deniz Gül'ü oynat dedin mesela sen telefonda az önce. Seninle konuşurken yayına girmeden önce.
0: Ya bence de Deniz Gül, neden diyeceksin? Geçen sene Samu, Porto'nun forvet yıldız oyuncusu sakatlandı. Onun ikamesi Deniz Gül'dü. Ve yaklaşık geçen sene yani yanlış hatırlamıyorsam 20 maça yakın, hatta 20'nin üzerinde maç oynadı. Hem Portekiz Ligi'nin şampiyonu, hem Portekiz Ligi'ni tanıyor, hem Sporting stoperleriyle daha önce oynamış. Az da olsa bir tecrübesi var. Bir de Barış Alper senin elinde eski Barış Alper mi? Yani sana bir ışık verirse ben her zaman Barış Alper'in yanındayım ama maalesef ışık yok. Yani Barış'ın alamet-i farikası ikili mücadeleydi. Yani girdiği, yani hiçbir ikili mücadeleyi kazanamıyor artık. Dolayısıyla ben Deniz Gül'ün burada yani Porto'daki olduğundan dolayı, Porto'dan geldiğinden dolayı en azından bu maç Deniz Gül'le çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir de hem kafa var, hem indiriyor, bağlantı oyununu biliyor. Ben yani bu maçta bana gol atması önemli değil yani. Zaten Barış da atamayacak da. Hani Barış en azından, Deniz Gül beni daha çok heyecanlandırıyor. Barış beni heyecanlandırmıyor. Yani maalesef üzülerek söylüyorum yani. Barış kanatta beni heyecanlandıran bir oyuncuydu. Bu sezon özelinde onu da söyleyemiyoruz yani.
1: Peki, Serkan Çetiner'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz dediğimiz noktada. Galatasaray'da sizce stoper problemi nasıl çözülecek demiş. Yeni oyuncu oynayacak, yeni gelen oyuncu oynayacak. Bak şu abi, onu da bir şu abi daha doğrusu. Onu da böyle bir anmakta problem çeksek de zaman zaman Serkan Çetiner. Alışıyoruz. 3 senedir ya size yazıyorum, Galatasaray'ı Okan Buruk'tan başkası yenemez. Yine bizi çok kötü yenecek demiş. İyi yayınlar dilemiş.
0: Bir şu abiye gelecek olursak zaten şimdi Leao'nun beklenmesini anlarım da. Ya ben bir şu abiyi Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında görmek zorunda mıyım ya? Ya Apo Kerim'in gerisine alınmış bir oyuncunun ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçı olmalı mı ya? Bu krizi biz niye yaşıyoruz ya? Bu Leipzig zaten sürpriz değildi ki. Yani oyuncuyu satmak, adamlar Estevi'yi aldığından beri zaten satacak kulüp arıyorlardı. Ya alın o zaman abi, Ağustos'ta bir Şabi'yi getirecektiniz, Leslie'yi getireceğinize. Ama sizin bir planınız, programınız olmadığı için siz Yusuf Akçiçek'in peşinden koşacaktınız. Onu da son 2-3 gün kala gittiniz. Yani Galatasaray Eylül'e kadar hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bir tane planlaması olsaydı belki şu anda biz Apo'nun yerine oynayacak oyuncunun ne gibi bir performans vereceğini bilirdik. Şu anda ya kahraman olacak ya da gömülecek. Bak sezonu bitirecek. Buradaki hatası, yani olası bir hatada bak Leslie gibi gömülecek çocuk yani. Çocuğa da yazık, 20-21 yaşında ya. Belki de ya iyi oynatma. Gerçek iyi oynasa da ne olur ki abi? 28 milyon koymuşlar ya. Bunların bak gerçekten transfer yapmakla alakalı sorunları var ya. Ya arkadaş, Leipzig'in vazgeçtiği bir oyuncuyu Lens'le anlaşamamış, masadan kalkmış, son dakika sana gelecek oyuncu. Ya bu oyuncuya 28'i nasıl koydurursun ya? Ya bu hiç mi inancın yok oyuncuya? Ya belki iyi bir şey çıkar, Davison gibi bir şey çıkar. Sonuçta Paris'in altyapısından çıkma bir oyuncu. Fizikte de bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde bir kabulü var. Ya sen bunu almak istesen de alamayacaksın şimdi. Yani gerçekten kızmamak elde değil ya. Ya 28 milyon euro ne arkadaş? Bu oyuncu Leipzig'de 55 maç oynasa alırsın 28 milyon euro verirsin. Bu oyuncu yedeğe düşmüş.
1: Yarın seni pişman ettirir mi bu oyuncu?
0: Ya bak hayır.
1: Bu yorumlarına bak, pişman eder.

0: Özel
1: Abi
0: misin
1: yorumum yapıcı, bak yorumum yapıcı bir yorum aslında. Oyuncu diyorum iyi çıkarsa, sen bu oyuncuya 30 milyon euro vermek zorundasın. İyi bir pazarlıkla bu oyuncuyu 15'e niye yazdıramıyorsunuz? Benim anlatmak istediğim o. Ya şimdi şöyle düşün. Galatasaray Lang'ı neden alamadı? Lang'ın 10 milyon euro olsaydı satın alması alırdı. Ama Lang'ın 25 milyon yazdırdıkları için, yaz başkan önemli değil, zaten almayacağız oyuncuyu, taraftarın gözünü boyamak için yaptık bu transferi mottosuyla çıkıldığı için umurlarında değil ya. Ya şimdi bu oyuncu güzel bir şey çıkarsa ben üzülürüm. Niye? Çünkü zaten Leipzig bu oyuncudan çıkmak istiyor. Buna 15'te yazdırabilirdin, 20'de yazdı. Ama 28'de artık 30 milyon euro veriyorsun. Bak aynısı Leslie Igoche bu için de öyle. Ya oyuncu iyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Yani niye bu kavram karmaşasına sokuyorsunuz? Neden bu yönetim bu kadar mı transferde yanlışlar üzerine yanlış yapar ya? Ya bu çocuk iyi oynasa mesela şimdi ben üzüleceğim. Niye? Çünkü adama 28 milyon euro yazdırdık. Ya 28 milyon euro Galatasaray bir stopere verecek olsaydı 20 milyona niye Lücum'u almadı o zaman diyeceğim çünkü. Lücum 20 milyona Juventus'a gitti. Bugün Lücum olsaydı, yani Lemina ile sözleşme imzalamasaydı Galatasaray, bak Osimhen'in yedek kalıp kalmış şey sakat olup olmaması umurumda değil. Lücum ile Galatasaray'ın Sporting deplasmanında bir şansı vardı. Niye? Çünkü gol yemeyen Kolombiya milli takımının stoper tandemi sende olacaktı. Sen ne yaptın? Bir şu abi diye bir soru işareti getirdin. Ne olacağı belli değil. İyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Ben bu adamların bu takımın niye böyle transferler yaptığını gerçekten anlayamıyorum. Bir de bununla çıkıp övünüyorlar yani. Al işte. Olacak şey ben sana söylüyorum yani. Kötü çıksa ayrı bir eleştirilecekler. İyi çıksa ya bu adama niye 30 milyon euro şey koydunuz, biz bu adamı almak istiyoruz ama alamıyoruz sizin yüzünüzden diyecekler. Şimdi lan kötü bir performans mı gösterdi Galatasaray'da? Hayır. Şampiyonlukta bence ikinci yarıda düğümü çözen oyunculardan biriydi. Ama sen 25 milyon euro koydurdun diye adam alamadın. Ha şimdi onun yerine Leao geldi de öyle, o bir şey değil.
0: Neden hep böyle kiralama opsiyonuyla ilerliyor Galatasaray son 2 yılda? Bunda Osimhen etkisi mi var? Yani Osimhen'e harcanan bütçe, Osimhen'e giden bütçe burayı çok mu etkiledi de sürekli böyle gelecek yıla sarkıtarak, ya sonra helalleşiriz tırnak içerisinde tabiri caizse şu an taktiğiyle ilerleyen bir Galatasaray görüyoruz.
1: Ya öyle bir algı var ama maalesef o algı yüzünden Galatasaray daha çok para harcıyor, farkında değil yani. Hani ben her yıl kiralamaya Galatasaray 10 milyon euro ya yakın maaş şey veriyor, para veriyor kiralamaya. O parayla taksitle 30 milyon euroluk oyuncu al, 30 yani 3 yılda da ödeme planı yap, ayda yılda 10 alırsın. Yani ya da biz neden hep 30 milyon euroluk oyuncuların peşine gidiyoruz diye de bir cümle kurabilirim. Yani her Galatasaray'ın genç oyuncusu 30 kağıt açılış fiyatı. Yok mu abi yani bunu? Bulursun ya. Her oyuncu da anasının kanından 30'da doğmuyor yani. Gidersin bir 5-10 milyon euroluk iş görecek oyuncular var. Sen Danimarka milli takımının stoperini en son 7'ye aldın yani. Unutma ki yani. Ha, onu da bak oynaya oynaya bedavaya bıraktın. Para da kazanamadın ama Sevilla'nın 18 milyon euroluk seviyesine getirdiğini biliyoruz yani. Hani o yüzden Galatasaray kendi Osimhen'den bir tane yıldızım var. 3-4 tane de düşük maaşlı asker bulabilirdi yani. Ama yok. Bulamıyoruz yani. Bence sıkıntı zaten oradan
0: Evet.
1: kaynaklanıyor yani. Hep bir yıldız adayı, yıldız peşine gitme
0: İlhami
1: olayı
0: Bey,
1: ama
0: İlhami Bey sorar der ki Selam Berk, Serkan Çetiner Galatasaray Başkanı olsaydı Salah'ı mı, Rafael Leao'yu mu yoksa Kaspar Yander, ondan bahsediyor. Öyle bir oyuncu var orada. Orada
1: Kasper yani.
0: Leipzig'ten Kaspar Yander'i mi alırdı? Ben
1: Ha,
0: Yander'i
1: forvet
0: alırdım.
1: oyuncusu.
0: Evet.
1: Ya şöyle benim mantaliteme göre ben Salah'ı da almazdım.
0: Bu
1: Leao'yu
0: arada
1: da
0: merkez orta sahadan bahsediyor ya. Ben baktım şimdi de. Evet.
1: Leipzig merkez orta sahası.
0: Leipzig'ten Southampton'a gitti diye biliyorum.
1: Ha, onu bilmiyorum. Yani bir ben de bakayım.
0: Hatta Leipzig'ten de gidiyor. Nürnberg'den karıştırıyor onu da galiba. Peki,
1: Bence
0: çok önemli değil.
1: Leipzig'in forvet
0: merkez orta saha ama
1: bahsediyor.
0: Orada da İlhami Bey biraz karıştırmış orayı, çorba
1: İlhami
0: etmiş.
1: Bey
0: Yani
1: bize orada bir şey yapsın da
0: İlhami Bey bizi orada bir düzeltin lütfen,
1: bir
0: orada bir
1: parantez
0: izleyin bir
1: açsın
0: mesajınızı.
1: orada.
0: Biz orada bir detaylandıralım bunu yani. Şöyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Salah mı, Rafael Leao mu, yoksa işte Yander mi demişsiniz, ama hangi Yander'den bahsediyorsunuz? Yanlış yazdınız belki de. Yander
1: ben
0: değil belki.
1: Ben çünkü forveti bence Yander.
0: Olabilir.
1: Hamdel miydi? Öyle bir oyuncu var ya, son dakika Osim'in yediği olarak gündeme geldi.
0: Peki. Doğru, al Aspiria'yı, İspanya'da fırtına gibi başladı demiş.
1: Ya alamıyorsun. Aspiria'yı almak istesen 22 milyon euro yazdırmışlar. Yani akıl alır gibi değil ya. O, yani şöyle düşün. Aspiria Galatasaray'da oynasaydı da Galatasaray alamayacaktı. Yani anlatmak istediğim 22 milyon, 30 milyon euro, yani paralar, büyük paralar. Leao'yu 38 aldı Galatasaray. Yani fark burada yani. Olacağı 30 sıkılmaz. Olmuşa 30 sıkılır yani. Ama anlatmak istediğimi bir türlü biz yönetimi anlatamıyoruz ya. Yani
0: bu mesela Tevhid, sonra... Tevhid Bey bu tarz konularda eleştirileriyle bilinen bir dinleyicimiz ve demiş ki senin kadar düşünen bir yönetim üyesi yok mu demiş Galatasaray'da. Ne konuşuyorsunuz anlamadım demiş.
1: Demek ki yok yani. Ne diyelim, var mı diyelim. Yani yok. Yok ki, bu sıkıntıları yaşıyoruz.
0: Abi
1: yani.
0: Bir şey diyeceğim. Türkçe hakikaten soru üzerine kurulu bir dil, biliyor musun? Yani bak ben ne dedim mesela? Türkçe soru üzerine kurulu bir dil bilgisini vermek konusunda biliyor musun diye öyle bitirdim cümlemi. Farkında mısın? Bak yine farkında mısın dedim. Hep buradan ilerliyoruz. Yani aslında ironiyi de soruyor. Yok mu diyor. Sen de yok diyorsun mesela. Birbirinize soru soruyorsunuz ama aslında birbirinize sert bir şekilde hem ironili hem işte serzenişli bir şeyler söylüyorsunuz. Bu ilginç bir yere götürüyor. Futbolda ilginç bir yere götürüyor mesela. Normal diğer tartışmalarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama hep buradan ilerlediğimiz bir dilimiz var yani. O kendi kendime analiz edesim geldi orayı. Yani Tevfik Bey, doğrusu ne mesela? Sizden dinleyelim. Nedir doğrusu mesela? Galatasaray yönetiminde doğruyu gören, Galatasaray yönetiminde doğruyu uygulayan kim? Nasıl, ne uyguluyor mesela Tevfik Bey? Yazın lütfen. Yani oradan kolay biraz böyle eleştirip kenara çekilmek. Serkan Çetiner'de eleştirip kenara çekilen bir dinleyicimiz ve yorumcumuz değil mesela. Onu söyleyeyim. Dinleyicimiz demek nereden geldi aklıma bilmiyorum. Bir yorumcumuz değil Serkan abi mesela. Öyle işte eleştireyim, kenara çekileyim, yok. Orada neticesinde çözümünü de veren, konuşmasının yanında bunları da aktaran bir yorumcumuz, kıymetli yorumcumuz diye hemen söyleyeyim.
1: Serkan... Çözümü çok basitti ya. Çözümü yani taraftar son gün, son saati, son dakikaya kadar zaten transferde yol gösterici oldu yani. Hani ben burada ortalama bir futbol zekasına sahip her takımın yapmış olduğu, görmüş olduğu eksiklik Galatasaray'da orta sahaydı. Geçen senenin Ocak ayında 40-50 milyon euroya o oyuncuyu aramaya çıkan, belki de bulmak üzereyken kaybeden, işte Papesar mıydı o, Villarreal'in orta sahası 40-50 milyon istemeseler, hı hı, sen böyle fantastik bir 30 milyon euro sıkacaktın o transfere. Dediler ki biz bunu kiralayalım, Naga gibi ufak maliyetli bir şey alalım, yaz transfer döneminde iyisini alırız dediler. Zaten dikkat ettiysen o eksik bölgeye Keprem Turanlarla, Kamavingalarla yola çıkıldı. Yani doğru bölgeye marka isimler bakılarak yola çıkıldı. Sonra da dediler ki ya biz bu isimleri alamıyorsak buraya transfer yapmayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Anladın mı? Hani adam hasta, tamam mı? Sen ilacın, kaliteli bir ilaç vermeyeyim ama adamı hastalıklı bırakayım. Ya böyle bir mantık var mı ya? Ya düşük dozda bir ilaç ver ya. Bul bir şey ver ya. Merhem sür ya. Bir şey ya, bir dokun ya. Ama yok. Sol stoperin yok. Lemina ile biz orayı hallederiz. Sözleşme imzalıyor. Başkan kontenjanı. Bir de şimdi ülkemizde böyle bir şey çıktı başkan kontenjanından. Yani Galatasaray Icardi'ye başkan kontenjanından sözleşme önerdi. Bu başkan kontenjanı ne oluyor ya? Başkan olmak şey mi, Galatasaray'ın sahibi mi oluyorsun ya? Ben onu anlamıyorum yani. Galatasaray'ın başkan kontenjanı var. Her yıl bir tane oyuncuyu, kendi oğlunu falan da koyuyor o zaman takıma. Yani böyle bir mantık var mı yani? Icardi 6 milyon euroyu kabul etseydi biz bugün Leao'yu da görmeyecektik arkadaşlar. Yani bunu da bilin yani. Icardi, yani ben 2-3 gün fazla tatil yapayım da, tatili seven bir adam olmasaydı gelip Mert Hakan gibi sözleşme için Haziran ayında şöyle yalandan iki klip çekip koşular, düz koşulara başlasaydı Haziran ayında, herkes diyecekti ki o Icardi, İlman Yüven'miş bir Icardi ligi kasıp kavurur diyecekti. O sözleşmeyi vereceklerdi. Ne oldu abi? Avrupa'da karşılığı var mıymış Kerdin'in? Bak Galatasaray'dan gitti. Bir tane kontrat teklif etmediler ya. Bir tane. Biz burada kral yapıyoruz. Galatasaray'ın övülen oyuncularının şu anda sayın bak yazın. Kaç tanesi kontrat alamadı bu yıl bonservis elinde kaldı. Futbolculuktan emekliliğe döndü adamlar yani. Zahalar mahalar. O yüzden yani ben Galatasaray yönetiminin transferde gerçekten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Benim şu TFF başkan ziyareti de artık bir bağım yok yani. Yani gerçekten taraftarla aradaki bağı da koparttılar yani. 6 ay önce TFF ile ilişkilerinizi bitirdiniz. Daha 6 ay geçmedi ya. Ne oldu? Ne oldu da siz gidiyorsunuz TFF ile toplantılar falan yapıyorsunuz? Senin Başakşehir maçında hakem tarihte verilmeyecek, belki de kimseye verilmeyecek bir penaltı verdi ya. Ne oldu yani? Adamlar senin yani kupanı getirmiyorlar. Sen kalkıyorsun, gidiyorsun. Başkan nezdinde forma falan alıyorsunuz. Birbirlerinizi gülümsüyorsunuz. Bu iş olur mu böyle? Senin hangi sözüne inanacağız biz o zaman? Yani yaptığınız davranışların hangi birine inanacağız? Transferler gelecek diyorsun. Yok. TFF ile ilişkimiz bu saatten sonra sonlandırılmıştır diyorsun.
0: TFF'ye gidiyorsun. Boy boy. Yani, TFF ne olmuştur mesela sence orada?
1: Ben biliyorum da söylemeyeyim hadi.
0: Ya
1: da
0: hayır, söyle ya. Niye söylemiyorsun? Ya bak radyo gol bunun yeri değil Serkan Çetiner. Ya biliyorum da söylemeyeyim. Şimdilik susayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Tahmin ediyorum canım. Hı. Bildiğim bir şey ha, yok. Peki, ama tamam. Şunu söyleyeyim.
0: Ama bak çok hızlı döndürdün konuyu. Biliyorum da söylemeyeyimden tahmin ediyorum canım. Bildiğim bir şey yoka geldi konu.
1: Yok yok. Dört büyük kulübün geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret ettiler. Muhtemelen Dursun Bey de orada hakemlerle ve TFF'nin yönetim şeklinden kendilerine karşı olan şeklinden şikayetçi oldu. Orada bir Sayın Cumhurbaşkanı da aracı oldu.
0: Onun gücüyle, o gücü arkasına alarak TFF'yi yani, bir ziyaret etti. Bizim hakkımızı yemeyin, dikkat edin, ayağınıza denk alın gibi mi görüyorsun
1: onun
0: mesela?
1: Sözü, onun sözünü çiğnememe artık, onun sözünü çiğnememe de olabilir. Şimdi koskoca Cumhurbaşkanı gidin görüşün, aranızdaki sorunları çözün dedikten sonra gidebilirsin. Yani o
0: şu çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici bir hamle. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta öncesine dönüyorum. Serdal Adalı, Sayın Adalı Başkan, ben Cumhurbaşkanı'na çıkacağım, konuşacağım dedi. Sonrasında bir hafta, bir buçuk hafta geçti. TFF'nin önünde bu açıklamayı yapmıştı. Bir buçuk hafta geçti. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ile dört büyük başkanın, dört büyük kulübün başkanının, yöneticilerinin görüştüğünü gördük Dolmabahçe'de. Ve ilginçtir mesela, bir gazeteci gözüyle hepsini toparlayayım size, hafızayı tazeleyelim birlikte. İlginçtir, konuşmayan yaklaşık 2 aydır 3 aydır başkan olup bir kez dahi çıkıp bu tarz konularda, özellikle sert konularda çıkıp konuştuğunu görmediğimiz Sayın Aziz Yıldırım hakemler konusunda çıktı konuştu. Bir güç mü aldı arkasına ya da buradan bir mesaj mı verdi bilinmez. Konuşmayan Serdal Adalı konuştu. Kaldı ki çok ön plana çıkan isim Serdal Adalı'ydı. Dijit Futbol'dan sevgili kardeşim Timur Taş, Burak Uçan'ın haberine göre Sayın Adalı bir tabletle Sayın Cumhurbaşkanı'na bir pozisyon göstermek istiyor ve danışmanlar orada esasında ya işte Sayın Cumhurbaşkanı bu konulardan ne anlar demeye getiriyor konuyu. Ama yine de orada mutlaka bu konulara girilmiştir. Ayrı konu Serdal Adalı'dan gelen açıklama, Beşiktaş tarafından hakem konusundaki açıklamalar ön plana çıkıyordu. Onun yanında Trabzonspor'dan bir maç önünde açıklama gördük. Bu sezon ilkti bu. Ertuğrul Doğan Gençler Birliği maçında tabiri caizse ayağınıza denk alın açıklaması yaptı mesela. Bu tarz açıklamalar olur ya maçlardan önce, çok yaparlar bunu. Onun da yanında Galatasaray yönetimi TFF'ye çıkarma yaptı. Tam da bu görüşmenin ardından gelen hamlelerdi bunlar. Tüm hepsini şöyle bir ben toparlayayım, size sunayım. Siz nereden bakıp neyi yorumlamak, nereden neyi anlamak isterseniz anlayın efendim. Ama ben görevimi yapayım. Bir gazeteci olarak olanları son 2 hafta boyunca yaşananları aktarayım. Neyi nasıl yorumlarsınız bilemem ama sen ne dersin mesela, onu merak ederim bu hatırlatmalardan sonra.
1: Ya bence herkes işte hakemleriniz kötü, keri çöpü bizim maçlarımızı yönettirmeye göndermeyin. Yani iyi hakemlerinizi, en azından yabancı düzgün hakemleri bize verin. Biz böyle fahiş hatalar görmek istemiyoruz tadında görüşmeler yapıyorlar. Bu hani yıllarca yapılan bir şey. Ama Galatasaray yönetiminin ilişkilerimizi durdurduk dedikten sonra böyle bir çıkarma yapmasını ben

0: çok bana, yani ya benim yönetici algıma yakışmadı. Çünkü o zaman o konuşmayı yapmayacaksın. Yani koskoca Galatasaray boyun meydi yani. Çık abi, yayın gelirleri var. Çık. Havuzdan çıkarım de. Çıkarım de havuzdan. Çok mu zor? Benfica yapıyor işte. YouTube, kendi YouTube kanalından veriyor. Şeyli, ücretli bir şekilde. Yani Galatasaray, bak TFF, şunu unutmayın. TFF takımlardan büyük değildir yani. TFF takımların organizasyonlarını yürütmekle hükümlüdür yani. TFF başkanı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanından büyük değildir. Bunu unutulmasın yani. Bu unutuluyor yani. İsimler gider. Kurumlar çınarlıktır yani. Bu kurumlar 150 yıllık yani. Dolayısıyla öyle seni düşürecek bir şey taraftarı düşürüyor. Senin yaptığın, sana yani senin yaptığın şeyden biz düşüyoruz yani. Ben o zaman şey yapmıyorum yani. Hani senin o duruşuna inanamıyorum yani. Yani ben demek ki diyorum, bugün öyle, bugün beyaz, yarın gri. Öyle olmaz. Yani öyle olmaz. Yani biz oy veremiyoruz ama en azından gelenlerin de bir bu konuda şey değil. Yani bu futbolun siyaseti olmaz çünkü. Bizim yani bu tarz şeylerde duruş istiyoruz yani. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yönetin ama burada kendi kriterlerinizden, kendi şeylerinizden taviz vermeyin yani. Taraftar sizin arkanızda yani. Gitmeyin abi oraya yani. Ortada buluşun yani. Gitmeyin o formayı imzalayıp taraftara gülücükler saçarak yani Sayın Abdullah Kavukçu ne yaptı, ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Bizim İsmail şey Hacıoğlu'nu, Sayın Hacıoğlu'nu sevmemiz mi gerekiyor yani sizin nezdinizde? Böyle sempatik fotoğraflar paylaşmalar falan. Hiçbir Galatasaray taraftarına sempatik gelmiyor yani. Bunu kabul edin yani. Benim başkanıma çıkışta görüşürüz, gel başkanlık sonrası görüşeceğim seninle falan diye tehdit savuran, işte çomaksız köpeğe benzeten, yani köyü çomaksız köyü sahipsiz köpek falan gibi yakışıksız tabirler kullanan birine ben niye
1: peki, sevgiyle peki bakıyorsun? Surat ifadelerine ne diyorsun? Hem yöneticilerin, Galatasaray yöneticilerinin surat ifadesi. Diğer tarafta bunu biraz okursak seninle, biraz belki haber değeri daha düşük bir konu ama diğerlerinin yanında.
0: İfadelerine göre şöyle söyleyeyim, Galatasaraylılar değil de TFF yönetimi çok mutsuzdu Galatasaraylı yöneticilerle fotoğraf vermekten, başkanı. Ben onu söyleyeyim. Bak orada Hacı Osmanoğlu'nun hakkını yemeyelim.
1: Yani bunlar da sürekli en ufak bir hatada geliyorlar. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı. Öyle mi diyordu? Tabii. Ne diyorsun?
0: Diyordur. Bıkmıştır hatta. Abi zaten şöyle söyleyeyim. TFF'nin başkanının hakem kararlarında bir şey yoktur ki. MHK'nin atamaları buna etki eder. Ama TFF'nin başkanı da MHK'nin arkasında duruyor yani. Sürekli aynı insanlar, aynı tartışmalar. Yani çok zor bir şey de. Yani Türkiye'de kimseyi mutlu edemezsin de. Yapın abi, yabancı gitsin ya. Gelsin buraya yabancılar. Orta hakem yabancı olsun. Zaten milyon dolarlar harcıyordu kulüpler. Senin hani sen zaten alt kulüplere para da ödemiyorsun. Yani amatör takımların durumu fecaat. Vermiyor onlara da para. En azından ver yabancı hakemlere ya. Gırıltısı kesilir, anladın mı? En azından o kamuoyu baskısı düşer yani, yok olur yani.
1: Peki. Serkan Çetin abi, bir araya gideceğim. Aranın ardından toparlamak üzere son bölümde birlikte olacağız.
0: Tamam. Değil.
1: Araya gideceğiz ama hemen duyuruyu yapalım. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz kitap çekilişinde hak kazanacak. Kitabı hak kazanacak. İmzalı bir şekilde ona naçizane kabul ederse göndereceğimi hatırlatayım. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli efendim bunun için. Instagram hesabından Sayar Berk'ten takip etmeniz yeterli. Bugün özelinde program sonuna dek, saatler 17'yi gösterinceye dek daha bir saatlik bir bölüm daha var aşağı yukarı. Hatırlatacağım, reklamlara gider gelirken hatırlatacağım hep demiştim. Ve araya gideceğiz, aradan geleceğiz, tekrar hatırlatıyor olacağız. Sayar Berk'ten takip etmeniz, Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım için, size ulaşma durumu için, ihtimali için yeterli olacak çekilişe katılmanız adına. Aranın ardından buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimizin Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabının imzalı şekliyle sahibi olacağını hatırlatalım. Çekiliş sonunda belirleneceğini hatırlatalım. Tak yapmanız gereken Sayar belki Instagram hesabından takip etmek diyelim. Çağatay Çıtlak'ın bugünlük yokluğunda ben Berk Seher sizlere eşlik ediyorum. Ve parantez programında sizlere uzatarak biraz da geriden 1,5 saat ekleyerek buradan 1 saat zaten hali hazırda var. Saatler 17.17 onu gösterenerek sizlerle birlikte olacağımı da hatırlatayım. Serkan Çetiner Fenerbahçe ile devam edeceğim. Fenerbahçe'de odak noktası Roma maçı. Fenerbahçe Roma maçını bekliyoruz. O da Perşembe günü 19.45'te oynanacak. Yani 20 öncesinde oynayacak maçlarda böyle heveslendiren 19 saatlerini duyduğumuz, 18 saatlerini duyduğumuzda mutlu eden maçlardan biri esasında. Biraz da böyle bu saat kavramıyla gireyim istedim tekniği taktiği konuşmadan önce.
0: Evet evet, yani bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi maçları onda başlıyor. Yani ya geceliğin yani şey kışın ne kadar olacak bilmiyorum da 1'e kadar falan sürüyor, yani çok sıkıntı ya Türkiye için, Türkiye saatlerine göre. Yani çocuklar uykusuz kalıyor, maç izleyemiyor, ona üzülüyorum yani. Vallahi Roma çok formda geliyor, üzücü tarafı o. Hani Fenerbahçe'de çok demotive çıkacak. Yani Beşiktaş maçındaki o etkisiz görüntüsü inşallah Roma maçında gözükmez. Yani Roma'daki taktiği birazcık daha tutmak üzerine olmalı diye düşünüyorum ben İsmail Hoca'nın. Çünkü ucunda çok fazla defosu belli oluyor Fenerbahçe'nin. Ama defansif, hani önce tut sonra kontradan vur taktiğiyle daha diri, daha güçlü bir takım üyetine kavuşuyor. O yüzden ben Roma maçında önce Roma'nın şu formda oyuncularını durdurarak orada hani Genduzi, Kante, İsmail gerekiyorsa hani ikinci yarı göreceğimiz, yani bu silahlarını durdurup ondan sonra da bir iki tane atıp üstüne yatmalı bir maç tarzında olmalı. Yoksa Roma çok formda. Yani Atalanta'yı döve döve yendiler. Fiorentina'ya 4 attılar. Bir tane daha takıma 4 atmışlardı iç sahada. Çok formda bir Roma geliyor. Gasperini çok iyi bir hoca, çok iyi bir taktisyen. O yüzden İsmail Hoca'nın çok iyi hazırlanması lazım. Bu arada Roma maçının olası bir farklı mağlubiyeti de, hani kötü futbolla gelen mağlubiyet, İsmail Hoca'yı gönderebilir yani. Bana öyle geliyor. Yani aldığım hava o yani. Çünkü hani daha çok ligin başı olmazsa uzatmazlar. Özellikle Aziz Yıldırım'ın zaten kafasında olmayan bir hocaydı. Son dakika kararıyla geldi. İki mağlubiyet, 4 maçta 2 mağlubiyet, bir Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti. Yani bu ne demek oluyor? Yani Şampiyonlar Ligi'ni saymıyorum. Lig başladığından bu yana 3 mağlubiyet, 2 galibiyet Fenerbahçe hocasını o koltukta tutmaya yetmez.
1: Fenerbahçe Roma karşısında mı daha şanslı, yoksa Galatasaray Sporting karşısında mı daha şanslı o zaman?
0: Fener Roma karşısında iç saha avantajı da daha şanslı.
1: Peki.
0: Evet, çünkü Sporting Galatasaray'ın Osimhen'siz ve Lemina'sı Sporting'ini hayal edemiyorum. Çünkü maalesef Bişu abi yani yeni sol bekimizi tanımıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Galatasaray'a oturup oturmayacağı meçhul.
1: Fenerbahçe tarafına Fatih Demirkol'la daha detaylı gireceğiz, değineceğiz. Burada Serkan Çetiner'le son bölümde bir parantezimiz olmuş oldu. Biraz böyle uzatmış olduk o bölümü ki yavaş yavaş toparlayacağım. Mesajları da okuyarak ilerleyelim. Serkan Çetiner duygularımıza tercüman oldu. Hiç kimsenin, hele ki bu Galatasaray başkanıyla TFF başkanının yanında koskoca Galatasaray camiasını ve taraftarını küçük düşürmeye hakkı yoktur. Dursun Özbek istifa demiş dinleyicimiz. Uğur Bey böyle diyor. Biraz sert girmiş ama son kısımda. Ya ben şunu da mesela öyle bağladım da Okan Buruk'a da haksızlık ediyorlar diye düşünüyorum. Yani her şeyde çok çabuk istifa diyor Galatasaray taraftarı. Mevcut durumda. Ya, ne olacak abi? Kim gelecek? Önerin ne yani? İstifa tamam. İyi ya, güzel.
0: Galatasaray
1: gitti.
0: Başkanlığı çok büyük bir şey, bir figür değil ki. Galatasaray başkan kulübü değil ki Galatasaray. Yani işte şu andaki başkanın zehirlenmesini o yüzden taraftar anlayamıyor. Yani Galatasaray başkan kulübü değil. Yani şimdi şöyle bir şey olmadı yani. Dursun başkan Galatasaray'a geldi. Icardi'ye 25 milyon euroyu cebinden ödedi verdi.
1: Peki.
0: İşte gitti Torreira'ya 10 milyon euro cebinden para verdi getirdi. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ki.
1: Sen bu arada az önce Gendouzi, dedin de aklıma takıldı. Şöyle bir bakayım istedim çünkü hatırlarsan yani Gendouzi'yi çok konuştuk son Lyon maçında yaptığı işlerle, yaptıklarıyla hem fut sahada hem de saha dışında. Onun cezalı evet, olduğu detayı cezalı. Var onu unutmayalım.
0: Orada da kızıyorum mesela. Yani Gendouzi, yani Greenwood, ya siz Marsilya forması giymiyorsunuz ki ya, profesyonelsiniz artık, Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu taraftarı kilit yapma olayı nedir yani? Hani sen şimdi kim zararlı çıktı bu işten? Fenerbahçe zararlı çıktı. Ne oldu yani orada gidip iki tane tribündeki adamı gaza getirip işte el kol yaptın işte pis. Ya ne oldu yani? Kim kazandı bundan? Fenerbahçe kaybetti. Sen paranı alıyorsun. Lyon elendi. Yani

0: türbinlerden uğraşma, gir soyunma odana, eğlen orada, benim uçağına gel. Yani biz sana ihtiyacımız var, sana bir yatırım yaptık yani. Kim verecek bunun karşılığını, ki bunun hesabını? Kimse. Üzülüyorum yani. Hani hiç gereksiz bir şey yani, olay yani. Anlamsız. Ne oldu? Kaybeden Fenerbahçe taraftarı üzülüyor. Yöneticisi üzülüyor. Maaşını alan hiç kimse hiç üzülmüyor abi. Bunun karşılığı yok yani.
1: Serkan Çetiner, yavaş yavaş toparlayacağım bu bölümü. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda.
0: Başka bir şey yok ama şu Gendüzi mesela, bunu acaba Roma'da yapar mıydı? Lazio'da yapar mı? Yapabilir miydi?
1: Yapabilir
0: yani?
1: Miydi?
0: Bu taşkınlıkları yani. Bu kulüplerimizin yöneticileri mi bunlara çok fazla
1: bazı maçlarda bu tarz ama. Bazı maçlarda bu tarz şeyleri arıyor ama tabii bir dahaki maçını yakıyorsun.
0: Ben abi görmüyorum maçı. Mesela yani. Hani şey, Yamal'ın Barcelona'na tur geçtikten sonra Yamal'ın türbinleri tahrik ettiğini ben görmüyorum mesela. Yani Lewandowski'yi görmedim. Messi'yi, Ronaldo'yu görmedim. Yani niye bizde oluyor bunlar, ben anlamıyorum ya. Hep bizde bak ha bu şeyler. Yani takıntılı şeyler hep bizde yani. Ne işim arıyorsunuz arkadaş? Ya bizimki Dingo'nun ahır mı ya? Bütün bak ya, derbiye giriyoruz. Derbide böyle oyuncular birbirlerine işaretler yapıyor. Normalde bir İtalyan hakem yönetti, her tarafa kırmızı kart verir. Ya niye İtalya'da oynayan oyuncularsınız? Siz bunları İtalya'da yapmıyorsunuz. Niye Türkiye Ligi'nde yapıyorsunuz dost? Fazla da maaş alıyorsunuz. Doyuramıyoruz sizi. Üzerine bir de gelip burada bu ligi düşük görüyorlar bak. Gerçekten bir de çok şımartılıyorlar yıldız oyuncular Türkiye'de. Şımartmayın abi. Yöneticiler özellikle. Yapmayın abi bunu. Ya başka takımlarda neyse, bizde de olun ya. Biz onun için getiriyoruz sizi ya. Neyse. Gene yükseldim ya.
1: Peki, teşekkür ettik. Tam da bitime yakın. Serkan Çetin. Evet, ağzına sağlık. Konuşuruz tamam, tekrardan. Sağ ol, var ol. Yarın görüşmek üzere diyeceğim.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla yorumladık. Yorumcumuz Serkan Çetiner bizlerle birlikteydi. Araya gideceğim. Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik programımız daha var. Hatırlatalım, son bölüme girdik. Çağatay Çıtlan bugünlük yokluğunda erken başlamıştı parantez ve 2,5-3 saate yakın bir parantez olacak. Burada da sizlere bir hediyemiz olacağını hatırlatmıştık. Kitabım naçizane kabul ederseniz Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz, onun torunuyla birlikte yazmış olduğumuz, sizlere aktarabileceğimiz bir kitap, sizlere gönderebileceğimiz bir kitap, imzalı bir şekilde göndermeye çalışacağım ki onun için de Instagram Sayerberg'den takip etmeniz, tekrar ediyorum, kaçıranlar varsa Instagram Sayerberg'den takip etmeniz yeterli olacak çekilişe katılmanız adına. Bugün özelinde onların hepsini tek tek not alıyoruz. Şu ana dek tüm takip edenler tek tek not alındı ve onları bir çekilişle kitaba yönlendireceğiz. Kitap çekilişine yönlendireceğiz. Bakalım kime çıkacak. Bunu da zaman zaman yapacağız. Bu bağlayıcılığı, bu farkındalığı oluşturabilmek adına da zaman zaman bunu yapacağımızı hatırlatalım. Radyo Gol frekansında. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlara da döndük. Okuyamadığımız mesaj varsa Galatasaray tarafında Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantı kısmında, onun için de özür dileyeyim. Hızlıca forvet ve kanat eleştirileri de var. Onları da görüyorum diğer tarafta. Deniz Gül isteği var mesela gördüğüm kadarıyla. Öyle ya da böyle Deniz Gül monte edilmeli demiş dinleyicimiz. Peki, okuruz, devam ederiz. Az sonra devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la birlikte devam edeceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle olacak. Reklamın ardından buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programındayız ve devam ettiğimiz noktada sizlerden gelen mesajlarla da ilerleyeceğiz ama artık Galatasaray konusunu biraz olsun kapatalım. Birazdan tekrardan belki döneriz. Şimdilik Fenerbahçe tarafına döndük ve orayı konuşacağız. Orayı değerlendireceğiz dedik. Diğer tarafta hem reklama giderken hem de reklamdan dönerken, yayına girerken hatırlatacağım demiştim. Tekrar hatırlatayım. Ceyhun Atik, Hüseyin Mecit, Baye Bayram 45, Melih Ereksüz, Mutlu Koçak, Akın Nemli, Müjdat Mizgin Beyazcı, Yusuf Temur GS1905 kullanıcı adıyla Instagram'dan takip ediyor. Ömür Sardoğan, Serdar Gülden ve Halime İnam bizi takip etmiş. Yaşar Nur Cankut, Kürşat Can 1907 aynı şekilde bizi takip eden bir dinleyicimiz. Yıldız Elili bir dinleyicimiz takip etmiş. Bu isimle bizi takip ediyor. Mehmet Gümüş bizi takip ediyor. Şener Akgün takip ediyor. Hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Bu takiplerin amacı bir kitap çekilişine katılmak. Sayerberg Instagram hesabından takip ederseniz sizler de bu kitap çekilişine adınızı yazdıracaksınız efendim. İmzalı bir şekilde Naçizane kabul ederseniz hadsizlik etmiş olmayayım, imzalı bir şekilde göndermiş olacağım, onu hatırlatayım. Sayar belki Instagram'dan takip etmeniz yeterli. Burada kitap adına da böyle bir farkındalık, kitaplarımız adına da farkındalık oluşturmak, okumak adına da farkındalık oluşturmak bir nevi

0: görev gibi görüp bunu bu şekilde yapalım istedim. Sayarberk'ten takip etmeniz yeterli efendim. Serkan Çetiner'le konuştuk. Şimdi Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'ye geçerek konuşacağız. Orayı değerlendirerek konuşacağız. Bu arada Fatih Demirkol yarınki dakika skorda da maçın ikinci yarısının son bölümünde Sporting Galatasaray maçında bizlerle olacak. Onun da duyurusunu yapalım. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Hoş geldin Fatih abi.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sporting maçını konuştunuz mu bilmiyorum ama evet. Hakikaten iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda iki takımıyla karşılaşıyor diyebiliriz. Lige çok iyi başladı ikisi de.
0: Öyle. Sende de burada çok bilgi var gibi abi. Sen her ikisinden de girip ikisi de iyi başladı dediğine göre. Oraya geleceğiz. Sporting'e tekrar seninle son bölüme yakın döneceğiz ama Fenerbahçe'yi biraz az konuşmuş olduk. Fenerbahçe tarafında Roma karşısında nasıl bir oyun bekliyorsun? Fenerbahçe'yi derbide gördün ama sonrasında şuradan bağlayacağım konuyu. Aziz Yıldırım soyunma odasına girdi, haberleri yapıldı. Bu alışılagelmiş bir şey gibiydi. Hiç kimse bunu yadırgamadı ama sonra kulüpten gelen bir açıklama vardı. Böyle bir şey olmadı diye. Bu ne kadar doğruydu? Hangisi doğruydu? Sana sormak isterim tüm yalınlığıyla. Onun da yanında Fenerbahçe'de bir reaksiyon verilmeli. Gaziantep maçında bir reaksiyon verilmeli. İşte Roma maçında bir reaksiyon olmalı. Haberleri de yapılıyor. Bu tarz toplantıların da olduğu haliyle mutlaka vardır. Haber değeri de çok yüksek değildir ama bunlar yapılıyor. Durum nedir ne değildir abi? En yalın haliyle Fatih Demirkol'dan dinlemek isterim.
1: Öncelikle kulübün yaptığı açıklama doğru. Hı hı. Başkan Sayın Aziz Yıldırım soyunma odasına gitmedi. Bu konuyla alakalı benim de aldığım bilgiler Sayın Başkan'ın soyunma odasına inmediği şeklinde. Ama yöneticilerle ve sportif direktör Oğuz Çetin'le bir görüşme yaptığına dair ve o görüşmeden sonra başkanın kameraların karşısına geçtiğine dair bilgiler almıştım. Orada da Sayın Başkan bu kriz ortamını bir an önce derleyip toplayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor ve bir an önce takımın ayağa kalkmasını istiyor. Bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl bir hazırlık süreci olabilir, bunları sürekli konuşuyor. Hem yöneticilerle hem teknik heyetle sürekli görüşerek bu sürecin bir an önce olumluya dönmesini sağlamaya çalışıyor. Tabii büyük şanssızlık Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe bu etapta.
0: Peki bu etapta Roma ile karşılaşacak dediğimiz Fenerbahçe'de yani hala benzer şeyleri de konuşmuyor değiliz. Mesela Kante geldi, Guendouzi geldi. O dönem özelinde Kante Guendouzi'nin geldiği süreci hatırlıyoruz. Orada En-Nesyri ve aynı zamanda Fenerbahçe'de John Duran'la yollar ayrılmıştı. Bir kadro plansızlığından konuşuyorduk. Bugün yine Şerif gidiyor, Lukaku geliyor. Lukaku'dan ne kadar fayda alıyorsun? Şerif'ten fayda alabilecek miydin? Bunları konuşuyoruz esasında. Şerif'e çok bakmıyoruz da kamuoyu olarak. Fenerbahçe'de bir fikri, Fenerbahçe'de bir yapıyı konuşuyoruz. Yapılanmayı konuşuyoruz esasında. Fenerbahçe yapıyı konuşa konuşa kendi yapılanmasını konuşturur hale geldi. Son bir yılda bunu görüyorum. Yorumum bu. Sen ne dersin?
1: Şimdi özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bir tarafıyla Fenerbahçe'de çokça olan işte daha sonra diğer kulüplerde de aralıklarla gördüğümüz bir durum var. Fenerbahçe'nin saha dışı var. Bu inkar edilemez. İşte Fenerbahçe taraftarları bir yapıdan bahsediyorlar. Kendilerine haksızlık yapıldığından bahsediyorlar. Bu konuyla alakalı mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yoktur. Böyle bir durum yok. Taraftarların da böyle bir hassasiyeti yok demek yanlış. Ama bunu saha içine taşımak da yanlış. Yani benim işte yıllardır sürekli bütün yayınlarda ifade etmeye çalıştığım şey şu. Ben diyorum ki sahanın içiyle ilgili doğru talepte bulunamazsanız, doğru mesaj veremezseniz futbolcu için, teknik direktör için çok güzel bir bahane verirsiniz. Dersiniz ki yapı var, hakemler var, bunlar sizin hakkınızı yiyor. Yani çok oynamanıza da gerek yok, oynasanız da olmayacakmış. Zaten şampiyon olamayacaksınız. O yüzden boş verin ya, yani o kadar da kafanıza takmayın diyorsun sen futbolcuya. Halbuki burada söylenmesi gereken şey şu. Arkadaş, sahanın dışında sıkıntı varsa yönetim halleder. Orada Aziz Yıldırım var. Orada Mahmut Uslu var. Orada çok güçlü yöneticiler ve bir başkan var. Sana ne? Sen ne çıkıp konuşuyorsun maçtan sonra hakem makem? Onları bana anlatma. Bana oynadığın futbolu göster. Ben senden Fenerbahçe camiası olarak bu formanın karşılığı olan iyi mücadeleyi, iyi performansı, iyi futbolu bekliyorum. Yani bana bahanelerle gelme, bana çözümle gel. Zaten çözüm bulamayan bahane bulur derler. İş oraya doğru gidiyor ve camianın şunu demesi lazım. Sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum bunu. Galatasaray için de söylüyorum. Beşiktaş için, Trabzonspor için ve diğer kulüpler için. Taraftarın şunu demesi lazım. Arkadaş, biz 1980'lerde değiliz. Hangi kanalı açsak bir lig ve bir maç var. Artı uluslararası organizasyonlar var. Dünya Kupası var, Avrupa Futbol Şampiyonası var. Biz görüyoruz artık. Eylin oğlu başka bir şey oynuyor. Aynısını biz de istiyoruz. Ya işte o atladı, bu zıpladı, hakem gördü, görmedi, penaltıyı verdi, vermedi. Ya bu ayrı konu. Bunu yönetim halletsin. Bu sayın başkanın ve yönetimin işi. Sen niye koşamıyorsun? 90 dakikada sadece 2 tane şut niye atıyorsun? Niye net pozisyon bulamıyorsun? Senin kalecin niye 4 maçtır maçın yıldızı? Ya bir takımın kalecisi son oynadığı 4 maçtır sahanın, bütün sahanın en iyi futbolcusuysa orada oturup bir şapkanı önüne koy bakalım. Yani ne oluyor ya? Beşiktaş derbisinde 2 tane gol yedi Fenerbahçe. 4 tane net kurtarışı var Ederson. Bir de Bilal için attığı tartışmalı gol var. Yani orada da elini Kante'nin omzunu koymadan ayağını uzatıp topu alsa bir tane daha net gol pozisyonu ya da gol. Dolayısıyla bunu sorgulaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe teknik heyetinin, futbolcularının, bir dakika biz bir yerde hata yapıyoruz. Yoksa şunu demeye devam ettikleri sürece, uzun süre bu söylendi çünkü. İşte hakemler yapı, işte yapıdakiler bizi engelliyorlar. Tamam. Bunu yönetim halletsin. Ama sen top oynamıyorsun ki. Beşiktaş böyle bileğinin hakkıyla çatır çatır oynaya oynaya geldi. Kadıköy'de seni yendi. Daha farklı olabilirdi. Kalecin çok iyiydi. Yani bunu kabul etmek lazım bir kere. O gol pozisyonlarında, verilen her pozisyonda ya da gollerde kim nerede? Sevgili dinleyicilerimiz, size tavsiyem bu. Mesela birinci golde Semedo nerede? Nerede kaldı? Yani alanını nasıl o kadar boşaltabilir? Orada Rıdvan'ı takip etmek, engellemek Greenwood'a mı düşecek? Greenwood savunmada bu kadar enerji harcarsa, hiç ondan beklediğimiz sağ kanat alanına gidemeyecekse, defanstan top çıkaracaksa, orta sahadan oyun kurmaya çalışacaksa falan, Greenwood'u biz niye aldık ki? O zaman savunma orijinli bir orta saha tercih edilseydi. Madem sağ kanatta bu oyuncuyu bu kadar kullanmayacak Fenerbahçe, savunma orijinli bir orta saha, bir Kante Gendouzi daha doğru transfer olurmuş. Şimdi iki pozisyona bakın, iki gole bakın. İlk golde Rıdvan'ın ensesindeki oyuncu Greenwood yetişemiyor. İkinci golde Orkun'un ensesindeki oyuncu yine Greenwood, yine yetişemiyor. Greenwood'un orada ne işi var? Başka oyuncu yok mu? Hake nerede mesela ikinci golde? Orta sahada. Niye? İşte oyuncuyu takibe gitmiş. Ya olur mu? Hake'nin ensesinde olması gerektiği futbolcu Vlahovic de golü attı. Hake orta sahadan seyretti. Semedo gene yok ortalıklarda. Semedo yine takip ettiği adamla birlikte orta sahada kalmış. Şimdi bunları konuşmak lazım. İşte sonra çıkıp Kerem hakem falan filan diye konuşunca ya da diğer futbolcular ya da işte genel olarak futbol takımı bundan bahsedince insanlar, camia karşılık vermiyor. Karşılığını bulmuyor. İnsanlar diyorlar ki haklı olarak bir futbolunuzu oynayın. Şimdi Roma maçı öncesinde ne bekliyoruz? Roma maçı öncesinde kesinlikle büyük takımların hepsinde olduğu gibi Fenerbahçe'de de bir reaksiyon bekliyoruz. Bir reaksiyon olmalı. Olmak zorunda. Çünkü büyük takımların, winner takımların 2-3 maç üst üste kaybetme hakkı yoktur. Öyle bir kültürleri olamaz. Bu normalleştirilemez. Ne olursa olsun, karşınızdaki dünya devi bile olsa bir reaksiyon vereceksiniz. Yenilebilirsiniz. Gene yenilebilir Fenerbahçe. Fakat o reaksiyonu görmek zorunda Fenerbahçe taraftarı. Bir futbol görmek zorunda. Burada yine büyük şanssızlıklardan bir tanesi Asensio'nun sakatlığı. Muhtemelen oynamayacak. Ve keskin sirke küpüne zarar. Gendouzi'nin Lyon maçı sonrasındaki o duygusallığı. Keşke biraz frene basabilseydi, biraz içinde yaşasaydı, ne bileyim soyunma odasında bağırıp çağırsaydı ya da tribünler hareket çekmek yerine kendi arkadaşlarına dönüp bağırsaydı, bu cezaları almasaydı. Ama çok duygusal davrandı, çok bastırılmış duygusu vardı demek ki ve ceza aldı ve Roma gibi bir takım karşısında en çok ihtiyaç olan futbolcu Gendouzi Guendouzi maalesef yok. Şimdi Roma'ya baktığımız zaman da sezona çok iyi başladı. 3-3 yaptı. İtalya Ligi'nde lider şu anda Gasperini'nin öğrencileri. Çok da enteresan bir futbol oynuyorlar. Şöyle anlatalım. Bir kere topa hakim olmayı çok seviyorlar. Son oynanan Atalanta maçında rakip ceza alanına 78 kez girmişler Berk. Hı hı. Yani ben bu rakamı yani yakın bir dönemde hatırlamıyorum. Böyle çok ekstra, yani çok güçlü bir takımın, çok zayıf bir takım karşısındaki futbolunda falan filan görürdük benzer rakamlar falan. Ama 78 kez Atalanta 1-0 önde, Roma 178 kez rakip ceza alanı içinde topla buluşuyor. 3 tane topu direkten dönüyor. 90'da Hermoso ile golü buluyor ve 90+2'de Şule ile bulup bütün yedek kulübesi sahaya iniyor. Şimdi bunların her biri ayrı parantez açılması gereken konu. 1-90 dakika boyunca vazgeçmeden rakip kaleyi dövüyorlar. Bombalıyorlar. Sürekli şutlar, sürekli kafa vuruşları ve yani orada şutu atan, kafayı vuran Cristante mesela orta saha oyuncusu, savunmadan sorumlu ama sürekli altı pasın orada. Kone uzaktan şut atıyor. Sule içeri daldı. Santiago Costa şeydeydi, yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. O kadar etkili oldu ki tutamadılar bir türlü onu. Dolayısıyla yedek kulübesiyle ana kadrosuyla çok formda, çok ritmi yüksek bir takım. Örneğin Mancini stoper üçlüsünün sağında oynuyor. Fakat dinleyicilerimizden rica ediyorum, Fenerbahçe karşısında da muhtemelen aynı oyunu oynayacaklar. Mancini nerede? Bir bakın lütfen. Mancini hiç de stoperlerin sağında oynayan adam gibi değil. Hatta maç içinde bir iki tane kafa vuruşu falan var. Rakip çizgide, sağ çizgide oynuyor ve oradan rakip ceza alanı içine inanılmaz driplingler atıyor. Sürpriz oyuncu olarak orada yer alıyor. Onun boşalttığı alanları çok hızlı bir şekilde, çok ustaca Kone ve Cristante tamamlıyorlar. Hemen geliyorlar. O kadar oturmuş bir sistem var ki kimse etrafına bakmadan nereye kaçmaları gerektiği konusunda ustalaşmışlar artık. Ve yine bu oyunun bir parçası olarak Dybala yıllardır İtalya'da ve Roma'da tartışılan bir oyuncu. Bir ara işte Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Gasperini şöyle bir şey yaptı. Üçlü bir savunma hattı kurdu ve bunlar çok hareketli bir savunma hattı. İşte Hermoso gol atıyor mesela kafa vuruşuyla. Öyle anlatayım. Sürekli ön alana giden Endika onun yanında ve Mancini. Onların önünde dörtlü bir orta alan yaptı. Lulli en sağda, Molino ile değişiyor genellikle. Ortada Cristante ve Kone var. Solda Wesley var genellikle. Franca'da bazen oynuyor. Bu ortadaki dörtlünün önünde ikili bir forvet attı. İşte onlardan bir tanesi Dybala. Dybala şimdiye kadar sürekli eleştiriliyordu. 10 numara pozisyonunda ya da forvet pozisyonunda, kanat forvet pozisyonunda oynadığında sürekli rakibin kapalı defansın içine dalıyordu ve çıkamıyordu. Fakat Gasperini onu bir adım geri çekti. Ve orada Mora ile birlikte yan yana oynatıyor. Yükü paylaştırdı. Özgürlük verdi ikisine de. Bunlar orada güzel bir, o kadar güzel bir tandem oluşturdular ki topu alan, ikisi de adam geçme, alan geçme özelliklerine sahip. İkisi de birbirine çok benziyor. Şutları var. Doğrudan gole gidiyorlar. Asistleri var. Derin oynuyorlar. O kadar hızlı hareket ediyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar ki rakip dengesi tamamen bozuluyor ve hangisine odaklanacağınızı şaşırıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yine karşılaşacağı en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Genellikle 10 numara tek olur. Yani bizde işte Asensio topu alır ve hücumun karakterini belirler. Topu dağıtır, değil mi? Ona rakip odaklanır. Bir tane ön liberolardan bir tanesi 6 numarayı onun başına verir genellikle. Şimdi hangisine vereceksin? Dybala da uçuyor, Mora da uçuyor. Onların önünde Malin, yani Premier Lig'de işte zaten Arsenal altyapısından, daha önce Ajax altyapısı, sonra Arsenal altyapısı, Aston Villa'da oynadı. Ama hiç böyle oynamamıştı. En uçta tek santrfor ve aldığı bütün topları çok iyi değerlendiriyor. İlk 3 maçta, son maçta gol atmadı. İlk 2 maçta 5 gol attı. Birinde hat-trick yaptı, birinde 2 gol attı. Fiorentina maçında hat-trick yapmıştı. Lecce'de 2 gol atmıştı ve neler kaçırdı. Dolayısıyla bu kadar hareketli ön alan olunca golcünüz de çok pozisyona giriyor. Çünkü rakip savunma dengesiz yakalanıyor. Sürekli o savunmayı oynatacak hamleleri var. Sürpriz koşucuları var. Defans arkası sızmayı çok seviyorlar. Bek stoper arasını sürekli kullanıyorlar. Ve çok kalabalıklar. Rakip yarı alanda topu aldıktan sonra çok çabuk sızmalar başlıyor. Ceza alanı içine daldıklarında 5 oyuncuyla bazen 6 oyuncuyla ceza alanını kalabalık tutuyorlar. Dönenleri topluyorlar. Fenerbahçe böyle bir takım karşısında oynayacak. Dolayısıyla burada ne gerekiyor? Her şeyden önce kompakt, çok dikkatli, hı-hı, takım savunması konusunda çok özverili, yani hiç bırakmadan müthiş bir konsantrasyonla Fenerbahçe'nin bir karşılaması lazım. Sonra şöyle bir şey var. Tamam, ben bahsediyorum. Mancini önde oynuyor. Hermoso gitmeyi seviyor. Ama bunun bir faturası var. Arka alanda büyük boşluklar var. Oraları da Fenerbahçe'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Orada da Greenwood, Muriç ve soldan Oğuz gibi 3 tane spektaküler oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunlara doğru zamanda topu atmayı başarırsa Fenerbahçe'de pozisyonlar bulacaktır. Ama az önce de söylediğim gibi, yani takım savunması konusuna çok dikkat etmek lazım. Ve tehdit de edip çok fazla üstüne gelmesine fırsat vermemek lazım. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak.
0: Sana gelen birçok soru var. Aynı zamanda mesajlar da var. Bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce orayı okuyayım. Öyle geçelim araya. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç mu elde etmesi gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti, reaksiyon verdi. Lyon'a kendi evinde berabere kaldı, reaksiyon verdi. Yani bu takımın bir oyun düzeni, bir oyun aklı sistemi olmaz mı? Berk Bey, dün de bu yorumu yapmıştım. Reaksiyon vermesi gereken yorumcumuz da hak vermişti. Fatih Bey ne düşünür demiş. Reaksiyon mu, istikrar mı demiş. Bu aklımıza kalsın, cebimize kalsın lütfen. Diğer tarafta madem Semedo baskıya çıktı, Greenwood neden doldurmuyor orayı demiş. Abicim, Semedo tek başına savaştı, Greenwood manken gibi oynuyor demiş. Diğer tarafta gelen mesajlarda, belki yayınlar kardeşim, fırsat bulursan Fatih Bey'e Bursaspor'u ve forvet Kelleci'yi sorar mısın demiş. Yorumunu merak ediyorum demiş. Şimdi öyle bir dedi ki, öyle okunmuyordu galiba adı ama doğrusunu unuttuğumuz anlar olur ya, doğrusunu unuttum. Adana forvetteki oyuncunun Bursa Spor tarafında şöyle bir bakmak gerekiyor tekrardan. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz anlarda. Fatih Demirkol, şu ana dek gelen soruları sana sorayım ve düşünceni merak ediyorum.
1: Yani şöyle, burada ben ısrarla Greenwood'un kullanılma şekliyle ilgili eleştirilerimi dile getiriyorum. Nedir? Greenwood sağ kulvarda, sağ önde ve ceza alanı içine devrilmeleriyle birebir de kaldığı zaman rakibi geçerek doğrudan kaleye attığı şutlarla çok önde olan, fark yaratan bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şimdi siz bu futbolcunun Semedo'nun arkasını toplaması üzerine beklentilerinizi dile getirirseniz ya da bu anlamda bir beklentiniz olursa ön alandaki bütün efektifliğini kaybedecek. Ben de buraya başka bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ya Semedo yerini kaybetmeyecek, gitmeyecek o kadar, alanında kalacak. Hani bunu sağlayacaksınız. Birebir de oynamak zorunda mı? Şimdi Trossard Semedo'nun kendisine yapıştığını anladığı andan itibaren Semedo'yu sürekli orta alana doğru çekti. Semedo da peşinden gitti. Her seferinde koridor boş kaldı. Tamam, yani bunu gördük, artık buna bir çözüm bulalım. Yani Greenwood gelsin de orayı kapatsın diye düşündüğünüzde Greenwood'un en önemli, en güçlü özelliği savunma değil ki. Tabii ki savunmaya da destek olacak ama bizim burada İsmail Kartal tarafından oyuna baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman Semedo'nun bir tehdit olarak önde olmasını ya da takım savunmasında o kadar boşluk vermeyerek rakibin defans arkasındaki boşluklarına tehdit olarak Greenwood'un kullanılmasını bekliyorduk. Bunu sağlaması lazım diye düşünüyorum. Onu eleştiriyorum ben öncelikle. Reaksiyon meselesi de enteresan. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar yol kazası yaşarlar ve peşine bir reaksiyon gösterirler. Ama bu reaksiyon şudur. Hani biz bir düştük ama hemen kalktık, yolumuza devam ediyoruz. Yoksa bu sürekli olması gereken alışkanlık haline gelecek. İşte bir düşeceğiz, bir kalkacağız, bir düşeceğiz, bir daha kalkacağız falan filan değil. O olmaz zaten. Doğru söylüyor dinleyicimiz. Burada istikrar lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yol kazası yaşarlar. Geçen yıl Galatasaray Frankfurt'tan 5-7. ertesi maça reaksiyon verdi. Ve yoluna o şekilde devam etti. Yani bir maç yenilecek, sonraki maç kazanacak. Bir maç bir daha yenilecek, sonra tekrar kazanacak falan değil. Beşiktaş Alanya'ya yenildi. Sonra kazandı ama ondan sonra bir daha yenilip bir daha kazanma gibi bir şey yaşamadı. O temposuna devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla winner takımların kazanmaya devam etmesi, kazanma kültürünü oluşturması gerekiyor. Arada böyle düşmeler olur, yol kazaları olur, bu bütün dünyada var, yapacak bir şey yok. Oradan nasıl çıkacağınız önemli, düştüğü yerden Fenerbahçe'nin nasıl kalkacağı önemli.
0: Gelen mesajlarla ilerledik. Orada Bursaspor'a ilişkin bir mesaj daha vardı. Bursaspor kalecisi Kereçi, Bursaspor kalecisini ve aynı zamanda Galatasaray'la da anılan bir isimdi. Bursaspor forveti Kereçi Yenaço iyi işler yapıyor orada. Onu sormuştu dinleyicimiz. Fatih Demirkol takip ediyor musun tabii? Onu
1: hiç izleyemedim. Evet. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Hiç izlemedim. Ama şöyle genel bir bakış tarzıyla, yani Bursaspor'un taraftarını biliyorum. Şampiyonluk da yaşadık, yaşadılar ve Bursaspor taraftarıyla birlikte ne kadar güçlü onu biliyoruz. Ve Bursaspor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım. Yani Eskişehir'in olması lazım. İşte taraftarı olan takımların ve şehir takımlarının mutlaka Süper Lig'de olması gerektiğine ben de inanıyorum. Bursaspor çok büyük renk katıyordu. Ben hatta Bursa maçlarına gittiğim zaman, o dönemler Bursaspor Süper Lig'deydi, ben maçı bırakıp tribünleri seyrediyordum. Çok güzel tribünleri vardı. Bursa çok özel bir şehir ve tam bir futbol şehri. Mutlaka geri dönmeleri lazım. Bu yıl da iyi gidiyorlar. Ama takımdaki futbolcuları ve oyun tarzını oturup izleme şansım olmadı. Kusura bakmasın dinleyicimiz.
0: Peki. Bir reklama gideceğim. Reklamın ardından Galatasaray'la devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la Galatasaray'ın Sporting maçını konuşarak devam edeceğiz ki biraz Sporting oyuncuları tarafından da bakarız, ele alırız. Bu arada haksız bir eleştiri yaptığını düşünüyorum dinleyicimizin. İki haftadır konuşuyoruz. Roma aşağı, Roma yukarı diyor dinleyicimiz. Roma'nın maçını aktarıyor muyuz? Roma'nın ne yaptığını söylüyor muyuz dediniz ama burada haksızlık ediyorsunuz. Fatih Demirkol'la onu konuşarak girdik zaten konuya. Belki senin de söyleyeceğin bir şey olur Fatih Demirkol son kısımda.
1: Ben eleştiriyi anlamadım.
0: Yani Roma'dan bahsediyor musunuz? Roma'nın bir maçını aktarıyor musunuz demiş. Roma'da bir oyuncudan bahsediyor musunuz demiş.
1: Onu anlattık ama galiba ben yayına bağlanmadan önce yazmış olabilir dinleyicimiz.
0: Mesela bence tam yerinde bir mesaj şu. Nedir? Melih Bey şunu der. Merhaba, bir Beşiktaş taraftarı olarak Fatih Bey'in harika Roma yorumunu dinledim demiş mesela. Bak, harika Fenerbahçe yorumunu dinledim demiyor. Fenerbahçe'de bu kadar planı ve programı olan bir takıma karşılık verebilecek bir teknik direktör olduğunu düşünüyor mu demiş. O da oradan sormuş.
1: Yani Lyon'a bir cevap verdi Fenerbahçe. Lyon'a elemeyi başardı. Şimdi aynı şekilde Roma'ya da cevap vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Hem teknik kadrosuyla hem futbolcusuyla. Sonuçta bilinmeyen bir takım değil. Ben Roma'nın maçlarını izliyorum. Aynı şekilde Sporting'in maçlarını da takip etmeye çalışıyorum. Bu arada işte Premier Lig'deki maçları takip edip hani ne oluyor, nereye gidiyor futbol, onu takip etmeye çalışıyorum. Zaten hafta sonu full maç izleyerek geçiyor bizde. Dolayısıyla Roma'yı izlerken özellikle şu anda Premier Lig'de Inter'de çok iyi başladı ama Roma başka bir şey oynuyor Gasperini ile, o beni etkilemişti. Dolayısıyla onu paylaşmaya çalıştım ve Fenerbahçe'nin çok zorlu bir rakibi olduğunu dile getirmeye çalışıyorum. Altını çizmek lazım. Çok enerjikler, çok organizeler. Onu söylemek lazım.
0: Sporting konusunda da seni dinlemeyi ben de merakla bekliyorum Fatih Demirkol. İlerleyen dakikalarda reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz. Reklama gider ve reklamdan dönerken hatırlattığımız bir şey var. Bugün özelinde Instagram Sayarberk'ten takip eden bir dinleyicimize, Instagram Sayarberk hesabından beni takip alan bir dinleyicimize kitabımı imzalayarak göndereceğim dedim. Orada bu çekilişe katılmak isterseniz siz de takip edebilirsiniz Instagram Sayarberk'ten diyeyim ve orada hızlıca reklama gideyim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Fatih Demirkol'la. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Demirkol'la konuşarak devam edeceğiz. Borges'in açıklamalarına da gideriz. Basın toplantısında konuşuyor. Yani itibariyle onu sizler için aktarırız ama bir Galatasaray konusuna değinelim. Onu sizler için hazırlarken, o sesi sizler için hazırlıyor olurken Galatasaray tarafına, Galatasaray'ın oyununa, ihtimaline, Lizbon'da neler yapabileceğine değinelim isterim Fatih Demirkol'la. Reklamdan döndük. Yine hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz bugün kitap çekilişinde kitabı hak kazanma ihtimali olacak o dinleyicimizin. Sizlerden birine o kitap çıkacak. Bugün yapılacak çekiliş sonunda imzalı kitabımı sizlerle paylaşacağımı hatırlatayım. Sayarberg'den takip etmeniz yeterli. Dedim ve Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, Lizbon'da Galatasaray neler yapar? Uzatmadan konuya gireyim.
1: Öncelikle başarılar diliyoruz. Hem bu akşam Galatasaray'ı, yarın akşam Fenerbahçe'yi, onu söyleyelim. Lizbon enteresan bir takım. Şimdi bunlar yetiştiriyorlar ve yetiştirdiklerini satarak çok büyük para kazanıyorlar ama bir tarafıyla da yetiştirdikleriyle geliştiriyorlardı. Bu yıl 6 futbolcu sattılar. Özellikle geçen yılın en dikkat çeken oyuncuları Trincao ile Yulman'ı gönderdiler. Atletico Madrid'e gitti Yulman. Trincao da Arabistan'a gitti. Geçen yılda çok iyi bir performans sergilemişlerdi. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Juventus'ta 1-1 berabere kaldılar iç sahada. Paris Saint-Germain'i 2-1 yendiler. O Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Ama bunları geçememişti. Atletico Madrid'i 3-2 yenmeyi başardılar. Bodo'ya ilk maçta deplasmanda 3-0 yenildiler. İçeride 5-0 yendiler. Yani içerinin Alvalade stadının 52 bin kişi falan nasıl bir atmosferi olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Arsenal'la kendi sahalarında 1-0 yenildiler ama İngiltere'de 0-0 berabere kaldılar. Yenilmediler. Neredeyse yeniyorlardı Arsenal'ı. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz biz. Yani Sporting Lisbon kolay kura, o kek ne güzel kura yener Galatasaray falan diye konuşanlar ya da bu anlamda yorum yapanlar oluyor. Öyle çantada keklik değil, yani öyle kek değil. Onu söylemek için söylüyorum. Bu sezon Dumbia'yı Benetia'dan aldılar. Zalazar'ı aldılar. Altimir'i aldılar. Direkt 11'e koydular. Bu arada İran Kunda var ve İbrahim'e Bağ. İran Kunda da Avustralya milli takımında bize gol atmıştı, hatırlayacaksınız. İbrahim'e Bağ da çok genç bir futbolcu. Onu da Brezilya'dan aldılar. Yaş ortalaması 23.7. Şimdi bu bütün bilgiler, ön hazırlık bilgileri bize şunu gösteriyor. Bir kere çok enerjik bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Sürekli olarak kanat varyasyonlarıyla rakibi zorlayan ama sürekli altı pasa çıkaran, oradan şutlar, ceza yayına çıkaran, oradan şutlarla sonuç arayan, oradan çok iyi şut çeken oyuncuları olan bir takım. Zalazar yeni geldi takıma ama o kadar iyi oturdu ki Altimira da aynı şekilde. Sürekli şut atıyorlar. Altimira son maçta bir golü var. Zalazar'ın iki tane çok net şutu var. Birini kaleci kurtardı, biri çok yandan geçti. Böyle tempoyu hiç düşürmeyen, rakip defans yaslandığında falan da çözümler üreten bir takımdan bahsediyoruz. Burada tabii Luis Suarez Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Çok hareketli. Zalazar'la sürekli dönüşümlü olarak rakip ceza alanı içine dalıyorlar. Ve Gonçalves çok hareketli, çok yetenekli. Bir kere yani birebir de yakaladı mı mutlaka geçiyor. Hani futbol tabiriyle babasının oğluna çalım atar derler ya, öyle bir futbolcu. Diğer tarafta da yine hem enerjisi hem de tekniğiyle enteresan işler de yapıyor. Yani böyle topu sektiriyor falan. Brezilya usulü oynayan Katamo var. Katamo'ya çok dikkat etmek lazım. Sağ kanatta oynuyor. Birebir de yakalayınca mutlaka bir sanat eseri ortaya koymaya da çalışıyor. Moral de bozuyor yani. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla komplike bir takım. Beraber hareket ediyorlar. Çok enerjikler. Beklerde Fras Neda özellikle Aro'yla birlikte rakip ceza alanına sürekli giriyorlar. Bu iç koridoru kullanma meselesi, çizgiye yaslanma meselesinde çok yetenekliler ve beraber hareket etmeyi başarıyorlar. Duran toplarda etkililer. Böyle bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Şimdi Galatasaray'la ilgili en büyük handikap tabii ki Osimhen'in olmaması. Yani bu Galatasaray adına hakikaten çok moral bozucu bir durum. Neden? Geçen yılda işte Frankfurt maçından önce Osimhen sakatlanmıştı. Frankfurt maçı facaatle geçmişti. Burada Galatasaray ne yapabilir? Yine önde oynayan bir takıma karşı ve topa hakim olmayı seven bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Geçişlerde çok iyiler. Hata yaptınız mı cezalandırıyorlar ama topu aldıktan sonra bitiremezlerse, finalize edemezlerse defansta çok büyük boşluklar bırakıyorlar. Bu hafta Vitoria ile oynadığı maçı izledim. Vitoria aslında böyle çok güçlü bir takım değil ama çok net pozisyonlar buldu Vitoria. Defans arkasına geçişlerde, çünkü finalize edemediklerinde bir şekilde pas arası yaptığınızda şut attı, defanstan döndü. Oralarda Galatasaray'ın çok net geçiş hücumu setlerinin olması lazım. Hızlı oyuncularla, işte Barış Alper bir tarafta, Sané var olabilir. Boş alanları çok iyi kullanan bir futbolcu, birebir de çok etkili bir futbolcu. Diğer tarafta yine Yunus muhtemelen başlayacak, bilemiyorum. Sara'nın attığı toplara gidecek olan oyuncular maçın kaderini belirleyebilir. Galatasaray'ın duran top zafiyetleri var. Sezon başından beridir ligde özellikle hep duran toptan gol yiyor Galatasaray ve çok basit goller yiyor. O konu bu maçta çok öne çıkacak. Doğru takım savunması ve duran top savunması yapması lazım Galatasaray'ın. Ama bir o kadar da rakip de duran topta savunma yaparken zafiyetler yaşayabiliyor, vurdurabiliyor. Şu ana kadar Sporting'in oynadığı maçlarda en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi serbest vuruşlar ve köşe vuruşlarından gelen toplarda bazen zafiyetler yaşıyor. Yerlerini kaybedebiliyorlar. Oralarda da Galatasaray'ın sonuca gitmeyi bilmesi lazım. Duran toptan gol bulması lazım. Duran topta ne kadar zaafı varsa Galatasaray'ın, duran topu kullanma konusunda da o kadar yetenekli. Tabii Sara gibi bir oyuncunun olması, çok da iyi çıkıp vurabilen futbolcuları var. Şimdi Leao'yu da nasıl değerlendirecek Okan Hoca bilmiyorum ama bu silahların tamamını kullanması lazım Galatasaray'ın.
0: Gelen mesajlardan biri de Deniz Gül mü, Barış Alper mi sorusu. Hatta biri dediğime bakma, 2-3 ayrı mesaj var sabahtan bu yana. Yani birçok programda duydum ve aynı zamanda bu programda 14.30'dan bu yana duyuyorum. 2 saat, 2,5 saate yakın bir program olacak aşağı yukarı. Bir 10 dakika sonra bitecek programımız ama parantez programı. Burada bu soru çok soruldu bugün. Biraz böyle bir değinmiş olduk. Biraz ihtimaline, biraz zorlayıcılığına ya da kolay tarafına değinmiş olduk senin de bahsettiğin bölümde ama onu biraz daha açabilir miyiz diye sorayım sana. Galatasaray'daki forvet ileri hattı.
1: Portekiz Ligi'ni bildiği için Deniz tercih edilebilir belki ama burada sanıyorum Okan Hoca'yı tanıdığım kadarıyla garantiye gidecektir. Bildiği oyuncuyla oynayacaktır. Yani işte Abdülkerim tam hazır değildi. Lemina'yı oraya çekti. Mesela yeni gelen transferi denemeyi düşünmedi lig maçında, Başakşehir maçında. Benzer bir şekilde ön alanda da Barış Alper'in hem savunmaya yardımı hem de özellikle geçişlerdeki etkinliği, hızı, yine kanatlarda oynayan oyuncularla sürekli yer değiştirerek rakibin defansının dengesini bozması gibi yetenekleriyle Barış'ı tercih edecektir diye düşünüyorum ama Leao'yu mutlaka oynatacak. Hani oyunun neresinde oynatacak bilmiyorum ama Leao'yu bir şekilde sonradan oyuna alarak bence oynatacak, çünkü mutlaka çok net analizler yapmışlardır. Sporting'in kanatlarının Arao özellikle o kadar önde oynuyor ki arka taraf bomboş. Tabii orayı Altimira kapatıyor, bir şekilde tamamen de boş bırakmıyorlar ama oralardaki boşlukları değerlendirmek için mutlaka Leao'yu düşünecektir. Ben ilk 11 beklemiyorum. Oyunun ikinci bölümünde enerjiyi yükseltmek ve geçişleri yakalamak için düşünür diye tahmin ediyorum. Barış'la başlar diye tahmin ediyorum. Deniz'i de yine sonradan oyuna alacağını tahmin ediyorum.
0: Deniz Gül ve Leao testlerden geçemedi demiş. İlk 11 oynamalı mı demiş.
1: Yani testten geçemediden kastı dinleyicimizin fiziksel anlamda mı söylüyor acaba, yoksa takım oyununa uyum anlamında mı söylüyor?
0: Soralım hemen. Ve diğer tarafta Barış Alper Yılmaz'ı sormuş. 5 maçtır istatistikleri çok kötü demiş. Az önce çok konuştuğumuz kötü bir konu esasında o da.
1: Yani orada hep aynı noktaya geliyoruz ve bizim özellikle bizim oyuncuların mental anlamda bunu söyleyince kırılıyor Galatasaraylılar bazen. Daha önce Yunus için de söylemiştim. Daha önce Kerem için de söylemiştim. Çok kızmışlardı.
0: Fiziksel yani olarak söylemiş bu arada. Bölüyorum ama özür dilerim.
1: Ha, fiziksel olarak. Evet doğru. Yani şey, ama o fiziksel yapısının durumu da aslında mentalden kaynaklanıyor. Yani Leao geldi, benim yerime geldi diye düşünüyor bence. Beni işte Arabistan'a göndermediniz. Küstüm oynamıyorum hali var. Vücut dilinden onu anlıyorum. Şimdi buralarda şuna ihtiyaç oluyor. Sonuçta bir takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bu takımlar kazanmak zorunda olan takımlar. Bu takımların idare eder durumu olmaz. Bu kadar kazanmaya muhtaç ve kazanmaya mahkum takımlarda oynuyorsanız herkesin %100'ünü talep eder kulüp. Ya ben bu ara bir takılayım bakayım, ya biraz dinleneyim, o kadar da değil, şöyle biraz şey yapayım, bu ayı rahat geçeyim, jokingle geçeyim ama sonra bir yüklenirim, son periyotta 10 tane gol atarım, yine kral olurum falan diye düşünen futbolcular varsa, bu takımlar onlara göre değil. Düştüğünüz anda düşersiniz, çıkması çok zor olur. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de çıkamıyor mesela. Dolayısıyla buralarda hep oyuncuların %100'ü kovalaması, formayı kaybedince geri almak için yırtınması, kendini gösterebilmek için olağanüstü mücadele etmesi gerekiyor. Mecbursunuz, yoksa bu takımda oynamayacaksınız. O zaman gideceksiniz küme düşmekten kurtulmaya çalışan, küme düşmesem iyidir, gerisi önemli değil diyen bir takıma gidin, rahat rahat topunuzu oynayın. Siz bu tür takımlarda, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fenerbahçe, bu takımlarda oynuyorsanız her maç sizin için final. Ama bunu biz Türk oyunculara anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan bir de Dünya Kupası zedeleri var. Sané de bunlardan bir tanesi. Çok kötü bir performansla Dünya Kupası'nda çok yıpratıldı. Hatta bugün Alman basınında eski antrenörünün bir şeyi var, röportajı var. Çok sert. Sané bir daha milli takım görmemeli. Klopp'a sesleniyorum. Bu futbolcu artık milli takım falan oynamamalı diye çok net, böyle çok sert eleştiriler var. Dünya Kupası'nda çok kötü performans gösterince hala kendine gelemedi Sané. Gene Dünya Kupası görmüş olan ve çok kötü bir Dünya Kupası geçirmiş olan bizim Türk oyuncular da, Barış gibi örneğin, kendine gelemiyor. Yani bu futbolcuların toparlanması da zaman alacak. Dolayısıyla bu psikolojik anlamdaki sıkıntılar giderilmediği sürece Barış'tan da o beklediğimiz efekti alamayacağız gibi görünüyor. Diğer futbolculardan da ne zaman ki Barış tekrar futbola döner, tekrar tamam ben oynayacağım, ben bu formayı alacağım, kimseye de bırakmayacağım, Zaha geldi benden formayı alabildi mi kardeşim falan gibi iddialı bir ruh haline bürünürse gene biz Barış'ı izlemeye başlarız. Öbür türlü işte Leo geldi, ne kadar maaş alıyor, bana ne veriyorlar, ben gidecektim niye göndermediler gibi kendisini aşağı çeken söylemlerin ya da telkinlerin altında kalırsa maalesef Türk futbolu adına söylüyorum, Barış'tan beklentilerimizi alamayız. Önümüzde bir de Fransa ile İtalya maçları var.
0: Peki Fatih Demirkol, son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Seni yorduk bir saat boyunca, uzun uzadıya dinledik. Sporting Lisbon ve Roma'yı senden dinlemek ayrı keyifliydi, onu da aktarayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Yani şimdi yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da sahne alacak. Hep beraber takımlarımızı destekleyelim. İyi futbol talep edelim.
0: Tabii akıl karıştırmayalım orada ama Fatih abi. Haddim değil belki böyle hemen düzeltmek, araya girmek. Senin söylediğin bir şeydi ama yarın dedik ya. Şimdi bazı dinleyicilerimize soruyor Trabzon'un Beşiktaş'ın maçı bu hafta değil mi diye. Bu hafta Şampiyonlar Ligi var. Evet.
1: Yarın derken yarın anlamında.
0: Bekliyorlar çünkü öyle bir şey de var. Ben de hatta sorguladım geçen hafta. Ya dedim sadece Fenerbahçe Galatasaray mı oynayacak diye. Biraz daha geç başlıyoruz. Evet, onu söyleyeyim.
1: Yani yarın derken yarından bahsediyorum. Evet, yani önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta da işte Beşiktaş'ta Trabzonspor'da oynayacak, sahne alacaklar. Hepsine destek olalım. Çünkü burada alınacak sonuçlar Türk futbolunu doğrudan ilgilendiriyor. İnşallah çocuklarımız da, bizim futbolcularımız da başarılı olur. Filenin sultanları gibi şöyle bir bize mutluluklar yaşatırlar.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde. Sağ ol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuk. Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı rakipleriyle beraber değerlendirmiş olduk. Onlarla birlikte konuşurken de, onlarla birlikte değerlendirirken de şöyle bir gündeme baktık. Gündemi konuşmuş olduk yaklaşık 2,5 saatlik yayında ve Çağatay Çıtlak'ın 4 büyük gündemde bugün özel olmayışı yayını biraz fazla saatle sizlerle birlikte buluşturmamız anlamına geldi. Parantez özelinde sürçülisan ettiysek de affola diyelim. Hatta son kısımda bir de reklamım varmış. Reklamı vereyim, öyle döneyim, öyle veda edeyim. Çünkü Rui Borges'in açıklamalarını sizler için hazırladığımızı söylemiştim. Öyle tamamlayacağız. Sporting tarafına gideceğiz. Lisbon'a gideceğiz. Orada açıklamalarını dinleyeceğiz. Lisbon teknik direktörünün. Diyeyim ve reklama giderken yine hatırlatayım. Bugün özelinde bir dinleyicimize kitabımı imzalı bir şekilde göndereceğim. O da çekiliş neticesinde belli olacak. Son takipler artık, efendim hemen duyurusunu yapalım. Son takipler, program bitmeye yakın. O son takiplerden biri sizde olur ve belki şans size döner. Diyelim kabul ederseniz naçizane bir kitabı imzalı sizlerle buluşturacağız. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacak. Sayarberk Instagram'dan takip etmeniz bunun için, kitap ihtimali için yeterli olacak diyelim. Reklama gidiyorum. Ardından son bölümde buradayım. Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Son bölümdeyiz ve 2,5 saati geride bıraktık artık. 3. saate doğru da yaklaşıyoruz. 3 saatlik bir programa doğru da yaklaşıyoruz. Hızlıca okuyamadığımız mesajlara bakalım. Berk abi selamlar, kitap bana çıksın demiş. İnşallah diyelim. Çünkü Barış'ın üzerinde bayağı askı var demiş dinleyicimiz. Çünkü diyor, ama öncesi de var belli ki, yanlış yerden okumayayım. Peki. Lisbon maçından benim taraftar olarak çok beklentim yok. Barış'ı da korumak adına sonradan oyunu alır diye beklentim var. Çünkü Barış'ın üzerinde bir baskı oluşmaya başladı. Oyuncunun kendisini toparlaması adına sonradan oyunu alınmalı. Oyuncuyu Okan Hoca'nın korumaya alacağını düşünüyorum demiş. Böyle yaklaşmış. Bakalım öyle mi olacak? Bir şua bu eğer oynarsa içinden Kuyas'la çıkacak diye korkuyorum demiş. Oponk ve Bichuabu mesela merak ettiğimiz iki stoper değil mi? Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da. Barış Alper'in son 5 maçtır istatistikleri çok kötü. Adeta takım 10 kişi oynatıyor, artık çok top kaybediyor. İlk 11'de başlamalı mı, başlamamalı mı demiş. Barış Alper için yorumlar gelmeye devam etmiş bu şekilde. Yorumcular ne zaman rakiplerimizi övse, abartsa, bizim Türk takımlarımız başarılı sonuçlar alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şaşırtırsa şaşmayalım demiş. Ne güzel, o zaman oradan ilerleyelim, hep övelim rakipleri. Bu eğer enerji ise Sertan Eroğlu yazmış. Biz milli takımın başına yanlış İtalyanı getirmişiz. Montella yerine İtalyan olmalıymış demiş. Vincenzo Montella değil, Vincenzo Italiano gelmeliydi diyor Sertan Bey yorumunda. Fenerbahçe Roma'dan 5'ten az yerse başarılıdır. Tarihi fark yerse alay konusu olur demiş. Tevhid Gök yazmış mesajını. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış. Peki ne diyelim Tevhid Bey? Geçen yıl Frankfurt'tan tecrübe mi bu diyelim? Öyle mi diyelim? Öyle demeyeyim. Öyle dersem ayıp olur. Demeyeyim öyle. Peki tamam. Selamlar takılalım bize Tevhid Bey'e. Madem o böyle sürekli bu tarz yorumlarıyla bizleri böyle takılarak ön plana çıkarıyor yorumlarını. Semedo yerinde kalması doğru tespit demiş. Onun yerine orta sahadan kim Greenwood'un arkasına koşu atabilir ki demiş Nevzat Bey. Esen Ali, ben Galatasaray taraftarıyım. Bir yıldır bağıran iki ana eksik, Abdülkerim'in yerine sol stoper ve Torreira'nın yanına 11 seviyesinde 8 numara dururken fırsat transferi diyerek hücum hattına yüklenildi demiş. Temeli eksik bırakıp çatıya lüks avize takıldı demiş. Zaman yönetimsizliği 3 aylık dönemde ana omurga kampı yetiştirilemedi demiş. Planlı hareket etmek yerine süreç yine son gün paniğe ve taraftar çilesine dönüştü diyor. Dinleyicimiz böyle aktarıyor bu konuyu. Bursa Spor'da Rıdvan Bey'in mesajını okuyamadık Bursa Spor özelinde. Rıdvan Bey bir şeyler dedi programın başında ama kaçırdık orayı. Rıdvan Bey dinliyorsa teşekkürler. Berk selam, ben bu saatlerde dinlemeyi tercih ediyorum. Sabahları kan şekeri yükseldiğinden yeterince yazıyoruz demiş. Karşıyaka'dan Volkan Bey'in mesajı böyleydi. Bursa'dan, belki yayınlar, Bursa'dan selamlar, sadece selam vereyim dedim, dinlemedeyiz demiş. Timsah emojisi atmış. Rıdvan Bey selamlar, Rıdvan Tok'u çok severim. Bursa Spor özelinde bizimle çok güzel, orada tribünden detaylar paylaşır. Tribünü hatırlatır bize tekrar tekrar. Bizim unutmaya yüz tuttuğumuz, hiç unutmayız da, unutmaya yüz tuttuğumuz zamanlarda, böyle yavaş yavaş unutuyor gibi olduğumuz anlarda çıkar. Bursa Spor'da böyle bir şey oldu der. Birden gündemimizi değiştirir. Çok severim böyle dinleyicilerimizin katkılarını. Çok güzel konuşuyor. Her iki takıma, her takıma lazım böyle yorumcular. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Serkan Bey'e selamlar demiş. Serkan Çetiner'e övgülerin geldiği anlar vardı. Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Çekilişe katılabilmek için seni takipten çıkıp tekrar takip isteği gönderdim. Bilgin olsun Berk demiş. Ceyhun Atik. Kabul efendim, yapın. Yapın. Berk Sayar burada gol oldu demiş. Nerede gol attık? Ne oldu, ne bitti? Frankfurt'u hatırlattık diye mi? Bak hemen görüyorsun değil mi? Bir taraftar böyle. Taraftar oynayınca nasıl alıyorlar hemen mesajı? Ya yapmayın, etmeyin. Eylemeyin. Bir de ben bir şey de yapmadım yani. Dedim ki Frankfurt tecrübesi mi dedim. Neyse demeyeceğim bunu dedim. Vazgeçtim. Yani diyebilirim de dedim. Bak taraftarın biri çıkar bunu da der size dedim. Yapmayın Tevhid Bey dedim. Abi Şenol Güneş'imiz vardı. Milli takımım başına gelsin diye söylene söylene adamı son sezonda başarısız ettiler demiş. Selamun aleyküm Berk demiş. Aleyküm selam. Karagümrük'ten selamlar sevgiler demiş. Karagümrük'ten dinleyen bir dinleyicimiz Hüseyin Topçuoğlu. İyi de bir Karagümrük tribün emektarıdır, öyle söyleyeyim. Tribünde yıllarını vermiş, Karagümrük tribününü yıllardır bilen bir isimdir Hüseyin Topçuoğlu. Ona da selamlarımızı iletelim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Greenwood defans yapmaz, boş yapıyor o yorum yazan demiş. Peki Aziz Bey böyle diyor. Peki Aziz Bey. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç oldu mu? Böyle bir sonuç mu gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti demiş. Bu mesajı tekrar göndermiş dinleyicimiz. Peki. Ya da ben tekrar okuyorum. Devamını niye okumadın abi demiş. Bazı mesajları böyle kesmek durumunda kaldık. Kesmek durumunda kaldık son bölümlerde. Osimhen'in yokluğu nasıl etkiler bu durumu demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Peki. Ondan mesajları okuyup hızlı hızlı geçelim istedim. Doğrudur Karagümrük'ten, tribünden ben demiş. Sevgiler hocam demiş. Saygı bizden, sevgi bizden. Sağ olun, var olun diyelim. Ve son bölümde hatırlatalım. Son bölümde sizlerle paylaşayım. Programın son bölümünde yaklaşık 2-3 saattir zaman zaman reklamlara gider ve dönerken, aynı zamanda reklamdan dönerken, yayına girerken böyle çok da sıkmadan küçük küçük tanıtımlarını yaptık. Kitabımı sizler için imzalıyorum ve bir çekiliş neticesinde yapıyorum. Bunu yaklaşık bir haftadır, iki haftadır ara ara zaman zaman yapar olduk. Yine yapacağız. Böyle uzun yayınlarda özellikle yapmak daha keyifli oluyor. Daha ulaşılabilir oluyor. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacaktır efendim. Sayar belki Instagram hesabından eğer takip ederseniz bu çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Oradan bugün özelinde bir çekiliş yapılacak ve bu çekiliş neticesinde kazananı da yine mesaj yoluyla size Instagram'dan ileteceğim, aktarayım. Sayar belki Instagram'dan takip etmeniz üzerine orada hem çalışmalarımı da takip edebilirsiniz, diğer tarafta kitap çekilişi içinde bir kitap hakkına sahip olabilirsiniz çekiliş neticesinde diye aktarayım. Bu arada bir son dakika, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş'ta Rıdvan'ın, derbide öne çıkan Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği haberi var. Gerilme ve ödem özellikle. Sadece ödem de değil. Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği haberi var. Bunu aktaralım, sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de neden Vedat forvet dışında oynuyor demiş. Vedat'ın tarzı biraz da öyle sanki. Bunu da hatırlatıyor Vedat bize. Yorumunuzla beraber bunu da aktarayım. Dedik ve dönüyoruz hızlıca. Galatasaray'da Sporting Galatasaray maçı öncesinde Sporting Lisbon teknik direktörünün açıklamalarına, Sporting teknik direktörü Rui Borges açıklamalarda bulundu. Neler söyledi onu dinleyeceğiz. Sizler için hazırlıyorum.

0: Hemen Rıdvan'a ilişkin şöyle bir detaylara bakayım istedim. Orada ortopedik yorumlara bakalım istedik. Rıdvan'ın sakatlığına ilişkin bir son dakikayı vermişken ihtimali de aktaralım istedim. Emin olmak istedim. Genellikle 2-3 hafta, bazen 4 haftayı uzayabiliyor bu gerilme ve ödem tespiti. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespiti. Onu aktaralım. Orada 7 ile 21 gün arası gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii 3 hafta aşağı yukarı, bazen 4 haftayı da uzayabilen bir sakatlık olduğunu hatırlatayım. İyi olunca tabii derbide Rıdvan, ön plana çıkınca derbideki golüyle de Rıdvan Yılmaz performansıyla da aynı zamanda taraftarın gönlünü kazanınca burada konuşulur oldu diyelim. Ve teşekkür edelim katkılarınız için. An itibariyle Galatasaray tarafında Sporting Lisbon Teknik Direktörü Rui Borges'e dönüyoruz. Borges'in açıklamaları vardı yaklaşık bir saat önce. Onu sizler için hazırladık. Öyle bitiriyorum parantezi.
1: Kendisi şampiyon oldu. Çok fazla kalitesi var. Çok fazla oyuncuları var. Kaliteli oyuncuları var. Çok rekabetçi bir takım. Çok domine olmak isteyen bir takım. Çok ofansif bir takım. Çok fazla pres yapan bir takım. Topa çok sahip olmaya çalışıp yakın bir takım. Dolayısıyla çok ofansif bir takım ve çok tecrübeli bir takım. Biz de kendimize odaklanmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Evimizde oynamamız çok iyi bir şey. Geçen seneki yaptıklarımızdan ziyade. Geçen sene çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirmiştik Albalade'de. Ama farklı seneler, farklı takımlar, farklı oyuncular, o yüzden farklı şeyler. Her şeyden öte takım çok motive bu sezona başlamak için. Çok genç oyuncu var, çok yeni oyuncu var bu Şampiyonlar Ligi'nde. Çok fazla duyguları var, hataları olacak ama duygu ve tutkudan dolayı sonuçta hepimiz için bir bu hayal burada olmak. Amaç bu olacak. Dolayısıyla bu da bizi başarıya götürmeye çalışacak. Ve maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her zaman daha da kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ve her şeyden öte kendimize çok güveneceğiz. Ve çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Luis Suarez'den tekrar bahsetmeyeceğim. Geçen sene Sporting çok ileriye gitti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene daha da ileriye gidebilir mi geçen sene ulaştığı yerden? Ve Monzef Zekri ile alakalı idmana çıkmadı. Sakat mı? Ne oldu? Monzef konusunda bireysel çalışıyoruz onunla birlikte. Çünkü bugün 4. veya 5. seçenek olabilirdi diye yazılmış ama bizim her zaman ilk seçeneklerimizden biriydi. Ama o bizim kararımız. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü küçük bir sakatlıktan geldi. Ve bunun da içinde bu geldiğinden beri şu an iyi, şu an sakatlığı yok. Ama bireysel çalışıyoruz onu geliştirmek için ve onun sakatlığını atlattırmak için birlikte çalışıyoruz. Ve onun da sabırlı olması lazım ki tekrar takıma girebilsin. Her şeyden öte %100'ünde değil. Şampiyonlar Ligi konusuna gelecek olursak, eğer bu ekip, ben veya herhangi bir koç, herhangi bir takım bu soruya bu şekilde cevap veremez çünkü çok subjektif bir soru. Bence Şampiyonlar Ligi belki de biz iyi bir şekilde geçen sene çok maç kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde ama teorik olarak daha zayıf olan bir takıma da kaybedebiliriz. Ya da sonra Şampiyonlar Ligi'nde maçları da kazanabiliriz. O yüzden Şampiyonlar Ligi her takımın çok fazla kaliteli olduğu bir turnuva. Ve biz de geçen sene ilk maçlarda gösterdik ki çok iyi maçlar yaptık. Ama sonra küçük hatalarla daima gol yiyorduk. O yüzden çok zor bir turnuva, farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada oynamak istiyor. Çok fazla değişik olmasına rağmen bence çok motive bir takımız şu an. Bu Benim şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Her zaman böyleydi. Her zaman geçen sene de öyleydi. Geçen bu sene de aynı şekilde olacak. Maç, ilk maç, evimizdeki maç. Bu demek değil ki daha kolay olacak ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak. Dolayısıyla bu taraftarların ve bizim bu enerjiyi hissetmemiz lazım ve motive olmamız lazım çok fazla. Size şunu sormak istiyordum. Salazar bir asist ve bir gol yaptı Estrela Damedora'ya karşı ama son maçlarda belki de bilmiyorum biraz da beklenenin altında kaldı. Geçen sene 16 gol attı ve 40 milyon euroya mal oldu Sporting'e. Burada çok fazla beklenti vardı Zavazar'a karşı. Ne düşünüyorsunuz ve daha fazla bir beklentiniz var mı ondan? Evet, ondan daha fazla bekliyoruz. Sadece ondan değil, herkesten, tüm oyunculardan daha fazla bekliyoruz. Her zaman yüksek kontratlı oyuncularımızdan birisi oldu ama bu şekilde bakmıyorum ona, oyuncuya. Kendi gelişimini sağlıyor. Farklı bir dinamikten geldi. Farklı bir takımdan geldi. Braga'dan geldi. Şu an mutluyum. Çalışmasından mutluyum. Daha iyi. Her zaman daha iyi gidiyor. Her zaman daha iyi anlıyor. Topla nasıl davranması gerektiğini, takımda ne görevini daha iyi anlıyor. Dolayısıyla oldukça mutluyum. Her şeyden öte yaptıklarından ötürü çok mutluyum futbolcu olarak. Tabii ki her zaman daha fazlasını istiyoruz ve o daha fazlasını verecek ve bence 16 golü yine atacak. O yüzden baskı koymayacağım onun üstüne ama her zaman bir objektif vardır. Ama orta saha için 16 gol çok iyi bir şey. Hiçbir kuşkum yok ki bu sene de böyle bir performans veremesin. Ama çok iyi bir sezon geçireceğine eminim bu sene. Geçen sene bizim Şampiyonlar Ligimiz bizim ligimiz demiştiniz. Çok direkt sormak istiyorum. Bu sene objektifiniz Şampiyonlar Ligi ana liginiz mi olacak? Ve tabii ki her zaman minimum objektifler, hedefler tanımlamak gerek. Bizim için gruptan çıkmak hedef mi Şampiyonlar Ligi'nde? Hedef sürekli istikrarlı olmak ve Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirmek, sürekli başarılı olmak. Rui'ye de söyledim. Bu şekilde mutluyuz ve biz buna bu tutkuyla, bu adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting ve takım olarak ülkemizi temsil ediyoruz ve Galatasaray maçında en iyisini yapıp her şeyi göstermemiz gerekiyor. O yüzden bizim Şampiyonlar Ligimiz, ligimiz her zaman bizim ana liglerimiz olacak. Luis Suarez nasıl bir durumda? Herhangi bir Uruguaylı forvetin herhangi bir sonuca bağlandı mı? Aynı şekilde Rui Silva'ya da şunu sormak istiyorum. Sporting'in kalecisi Rafael'le karşılaştı.

geçti çünkü burada çok fazla söylenti var, bir karışıklık var, şöyle söyleyebilirim. Rusya ve bize anlatabilir mi? Palinya konusunda en iyi anlatabilecek kişi ben değilim bence. Rafael Leao konusunda evet konuşabilirim. Çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum onu kişisel olarak da. Birlikte milli takımdaydık. Ve kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Çok son senelerde bunu gösterdi. Henüz onunla konuşamadım. Yarın göreceğim onu. Ama hazırız. Onun kalitesine ve kolektifine hazırız. Palinya ile de konuştun mu peki? Hiç.

0: Sonerdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Doğan Öncel'in yokluğunda ben Cihan Dişli sizlerle beraber olacağım. Ve tabii ki o merakla beklediğiniz isim Ahmet Konanç da telefonun diğer ucunda olacak. Abi günaydın. Duyduğuma göre hala Ciğerci Ahmet'in üst katındaymışsın. O hengamede nasıl lokasyon verdin bilmiyorum ama nasılsın, hoş geldin.
5: Ne yapıyorsun? Sen nasıl gördün maçı?
4: Vallahi Fenerbahçe'yi kötü gördüm. Daha doğrusu Beşiktaş'ı çok iyi gördüm. Beşiktaş tam bir takım olmuş. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
5: Beşiktaş'ın maçta Fenerbahçe'ye özellikle orta alanda kurduğu üstünlük maçın skorunu belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Fenerbahçe'de aslında İsmail Kartal kendi takımını kurabilse, kendi oyununu oynayabilse, elindeki kadroyla dahi, ki eksik bu kadro, yani beklediğimiz kadro değil, yine de burada en kötü berabere kalırdı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir baskı var. Yani ne hakemler konusunda yönetim hocanın hakkını koruyabiliyor, ne transferler konusunda hocanın hak ettiği kadroyu verebildi. Buna rağmen işte Şampiyonlar Ligi'ne de girilmesinin motivasyonuyla Beşiktaş'a karşı saldıracak bir takım, soldan girecek, merkezden delecek baskısı hocayı böyle bir oyuna itti. Fakat sonuçta sen Kadıköy'de oynuyorsun. Her ne kadar orta sahada zafiyet göstersen de, işte Beşiktaş gibi geçişi bir teknik direktör takımı olmuş Beşiktaş, İtalyano'yla iyi yapan bir takım olsa da kendi sahandasın, öyle kötü de çok da kötü bir kadron yok, oyuncu grubunun reaksiyonu biraz daha sağlam olsa, motivasyonu, yine bu sonucu yaşamazsın. Fenerbahçe'de bir suçlu varsa, yani bu suçlu ilk sırada İsmail Kartal değil, bütün faturanın İsmail Kartal'a çıkarılmak istendiğini görmek üzücü. İsmail Kartal mükemmel bir teknik direktör değil ama İsmail Kartal'ı da ben 3. sıraya koyarım. 1. sıraya yönetimi koyarım. Hakemler ve transfer konusundaki eksikleri nedeniyle ikisinde de beni hayal kırıklığına uğrattılar. 2. sıraya futbolcuları koyarım. Lyon maçındaki konsantrasyonunuz, yardımlaşmanız niye burada yok diye. Roma maçını ayrıca konuşacağız, soracaksın muhtemelen. Bak, tabii, göreceksin, tabii. Roma maçında çok motive olacaklar, aşırı motive olacaklar. Kabul edilebilir bir şey ama ben Beşiktaş maçını daha çok önemsiyorum. 3.sünü İsmail Kartal'ı koyarım. Bir de Can, şimdi Şikrinyar'da konuşacağım birazdan. Hocayı direkt eleştirdi. O Şikrinyar Tedesco'yu takımda tutup Galatasaray hezimetinin sorumlularından biri olan oyuncudur. Yani onu da artık söylemek, konuşmak lazım. Sen öyle hocanı niye hemen 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş hocanı milletin önüne atıyorsun? Kerem gibi penaltıyı hakemi konuşsana.
4: Peki abi, haksız mı Şikrinyar?
5: Tamam. Bir dakika dur.
4: Gireceğim sana.
5: Kerem gibi oyunu konuşsana. Penaltıyı konuşsana. Oyunu konuşacaksan hocayı ima ederek değil, kendi motivasyon probleminin üzerinizden kendinizi konuşun. Ya İsmail Kartal'ı çöp ettiler ya. Ya bu İsmail Kartal tam Fenerbahçe'ye git gel dördüncü defa geldi de ilk gelişinde Ersun Yanal'dan kalan takımla o takımı yine de derleyip toparlayıp Süper Kupa aldı. Abi bir maç da aldı. O bir maçı oynayamasa onu da başaramadı diyecekler. Başardı. İkinci gelişi Vitor Pereira ile takım çöktü ya, aşağıya doğru iniyor.

0: aldı o takımı, ikinci sıraya çıkardı. Yine gönderdiler. Tamam mı? Üçüncü denişi 99 puan topladı. Elinden geleni yaptı. Adam daha ne yapabilsin? Yani bu ülkede başkanlar, yönetimler şampiyon yapar diyoruz. Sen sağ dışında adamı koruyamadın. 99 puanla şampiyon olamadı. Yani geliyor Şikrin ya. Böyle bir adamı, tabii şu anda da herkes bir kurban arıyor. Yerden yere vuruyor. Baba gönderelim İsmail Kartal. İsmail Kartal gitmiş zaten. Roma maçını kaybederse gidecek diyorlar. Ya kardeşim iyi misiniz siz? Fenerbahçe'nin Roma'ya 5 atmasını mı bekliyordunuz zaten? Önemli olan Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş maçını da bir tek İsmail Kartal üzerinden okumak. Ya adamın ağzı var dili yok abi. O zaman müdahale edilmeye açık olmayan bir hoca getirseydiniz. O da bir tercihti. Bu da bir tercihti. Burada müdahale edilebilir bir hoca getirdiniz. Ama müdahale ki ben de bunu doğru buluyorum. Müdahale edilebilir olmalı Türkiye'de hoca ve yerli hoca olmalı. Ama onu saha dışında koruyacaksın. Saha içinde tas tamam kadroyla modifiye edeceksin. Bunları yapmıyorsun. Tam gitsin İsmail Kartal. Getir Conte'yi. Ya Conte, ya Mourinho geldi abi. Mourinho hakemler konusunda isyan etmedi mi? Etti. Kadro konusunda direkt beyanat vermedi mi? Göndermeler yapmadı mı? O Benfica maçı öncesi falan yaptı. Getirin o zaman onu. Ya iyi hoca getiriyorsunuz. Bütün yönetimleri bir aynı kefeye koyarak konuşuyorum. Hepsi aynı çıktı abi. İyi takım kurmuyorsunuz, hakkını korumuyorsunuz. Yani mükemmel üst düzey bir hoca değil İsmail Kartal gibi, ama müdahale edilebilir bir hoca getirip bari müdahale edelim. Hani beraber yönetelim, ki bence doğrusu budur, bak model budur. Ama ona da gereğini yapmıyorsunuz. Sürekli kurban arıyorsunuz. Bugün İsmail Kartal'ı gönderdin. Yarın kimi göndereceğim? Bu yanlış bir yol. Yarın bu sefer kurban sen olacaksın yönetim olarak. Buyur Cihan'cığım, sen bir şey sor.
1: Evet, yok şey soracağım. Tabii ben de Roma maçının ardından İsmail Hoca'nın gideceğini düşünmüyorum, ama olası ardından Gaziantep beraberliğinden sonra bence
0: gider o zaman.
1: Bence yine devam eder. 9. haftaya kadar, yani Galatasaray maçına kadar.
0: Yok, o beraberlikten sonra gider abi. Tutmazlar. Kurban lazım. Milyarda geliyor ya.
1: Şöyle bir, peki şunu sorayım Ahmet abi sana. Şimdi senin bir işletmen var. Amacın da kâr etmek. Yani buradan bir kazanç sağlamaya çalışıyorsun. Ve sen bunu sağlaması için bir tane müdür ya da ne bileyim bir tane personel şefi getiriyorsun işletmenin başına. Ama mesela bu adam, bu şef, bu müdür bunu birden fazla kez başaramıyor. Az önce sen de söyledin. İsmail Hoca 4 kere gidip geldi dedin. Ama ısrarla aynı kişiden o sonucu bekliyorsun. Bu mantıksız değil mi sana göre?
0: Şimdi bak. Bence mantıksız değil. Doğru adam İsmail Kartal'dır. Halen o. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Okan Buruk, değil mi? Okan Buruk mu Galatasaray'ı yaptı? Yönetimi başkanı mı?
1: Ortak.
0: Yönetimi ve başkanı. Okan Buruk'a o günkü en iyi döneminde Icardi'yi veriyorsun. Adamdaki bitiricilik Osimhen'de yok. Bak halen şu bugün gelsin. Mesela Icardi bir yere gitti mi? Boşta galiba.
1: Kulüpsüz.
0: Bak kulüpsüz. Icardi'yi al. Bak bugün al Icardi'yi. O göbekli Icardi'yi. Tamam mı? Topu ona getir ama. Osimhen'den daha çok gol atar. Topu ona getir. Böyle bir adama getiriyorlar. Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Abi Osimhen fırsatını yakalıyorlar. O var bu var, oynatmayız demiyorlar. Getiriyorlar Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Osimhen oyundan çıktı. Okan Buruk protokole dönmüş Başakşehir stadında. Yönetime sesleniyor. Bak ihale yapmak için. Ya Okan Buruk'un teknik direktörlüğüne ben çok saygı duymuyorum, kusura bakma. Okan Buruk Okan Buruk yapan yönetimdir, başkandır. Ben de böyle yönetim, böyle başkan istiyorum abi.
1: Ama, ki, ama sanki biraz kendini...
0: Bir dakika dur bozma.
1: Ama kendinle çelişiyorsun abi biraz. Dur. Tamam ama kendinle çelişiyorsun.
0: Girme abi, eksik kalır. Galatasaraylı arkadaşlar beni yanlış anlar.
1: Yok biliyorum.
0: Girme abi. Ben lütfen. Biliyorum. Şimdi dönüyor Okan Buruk Başakşehir maçında tribüne. Oradaki Galatasaray muhabiri arkadaşlar söylüyor. İşler kötü giderken. Osimhen gidiyor, Okan Buruk bitiyor. Takım bitiyor. Bir şey üretemiyor ki. Görmüyor musunuz, hakkımızı yiyorlar, siz susuyorsunuz diyor. Ya abi Galatasaray yönetimi çıkıyor, algısını yapıyor, baskısını yapıyor. Değil mi maçtan sonra Metin Öztürk? Fenerbahçe'ye laf atıyor, ima yapıyor. İlişkileri askıya aldık dediği yönetime, TFF'ye gidiyor. Yarın tekrar yine ilişkileri askıya aldık, bu ligi bitirmeyiz diyebilirler. Burada da hakkını koruyor yönetim Galatasaray'ın, Okan Buruk'un. Okan Buruk'un önüne kadro anlamında, tamam mı? Okan Buruk'un önüne hakemler konusundaki avantajları elde edebilme anlamında... Yollarına çiçek döken bir başkan modeli, camia modeli var. Başkan da değil. Galatasaray'da böyle. Abi Fenerbahçe'de bir hoca getiriyorsun. Abi Osimhen rakibinin ayağına basıyor. Penaltı alıyor. Ya ben gerçek penaltımı alamıyorum. Bunu savunamıyorsun, anlatamıyorsun. Ondan sonra İsmail Hoca kötü, Okan Buruk çok iyi hoca. Ya getir Okan Buruk bakayım bu yönetim anlayışıyla Fenerbahçe aynısını başarabilecek mi? Ya da koy bakayım İsmail Kartal'ı Galatasaray'a, bu yönetim anlayışı, bu yönetim gücü, başkan gücü, transfer gücüyle Galatasaray'a. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe buralardan çok uzaklaştı. Büyük kulüpler auralarını kullanırlar. Galatasaray kullanıyor saha içi, saha dışı. Ama tabii Fenerbahçe'yi buradan uzaklaştıran bir konu da Galatasaray gibi artık kulüpçülük yapamaması, kulüpçülükten uzaklaşması. Ben sana gerçek bir olay anlatayım. Senin bana şu an bir sen soruları ikinci bölüme sakla Cihan.
1: Olur.
0: Bak, maça gittim. Fener'im altta oturuyorum abi. Tamam. Bu maçı dedim burada izleyeceğim. Arkamda bir tane beyefendi. Omzuma dokundu. Üzgün bir beyefendi. Ahmet Bey dedi bir şey anlatacağım size dedi. Ben de dedi kongresiyim, tamam mı? Buyur abi dedim. Dedi ki çevremde arkadaşlarım dahil birçokları. Demek ki çevresi kongrelerini kastediyor. Yani camiadan bahsedeceği için. Birçokları dedi şunu söylüyor dedi. İşte bu maçta puan kaybedelim. Daha erken kongreye gidelim. Ya da bunlar başaramasın falan. Ve bunu üzülerek anlatıyor. Ya kardeşim sen hiç Galatasaray'da istemediği bir başkan ya da hoca geldi diye bu tür şeyler duyuyor musun abi? Duymazsın. Beşiktaş'ta da duymazsın. Ya Fenerbahçe neden buraya bu kadar derin bir lanet çukura bu anlamda kulüpçülükten uzaklaşma anlamında düştü? Önce bunu sorgulayalım. Biz de camiadan şunu bekliyoruz. Hakemlere karşı aurasını kullansın. Bilmem ne yap. Ya kardeşim camia camialıktan çıkmış. O başaramasın, bu başaramasın. E tamam yarın Aziz Yıldırım gidecek ya da İsmail Kartal gidecek. Gidenler bu sefer gidenlerin taraftarları belki şey yapacak. Ya Fenerbahçe taraftarlığı kalmamış mı abi? Kişicilik taraftarlığı kalmış Fenerbahçe'de. Sorunların en temel noktası bu. Ve ben o gün dedim ki eyvah dedim. Çünkü ben de duyuyorum. Benim yakın çevremde de var ocular bucular. Ve ben hatta yakın arkadaşlarımdan birçoğuyla bu konuda tartıştım. Adam açıyor bana telefon. Ahmet sen çok umutlusun ama bak göreceksin şampiyon olamayacağız. Bak göreceksin şampiyon olamayacağız diyor. Senin ne haddine ya, sen Fenerbahçelisin. Sen bana bunu söyleyemezsin dostum bile olsan. Elimizden gelen desteği vereceğiz, şampiyon olacağız. Ha, sıkıntılar var mı? Var demen lazım. Mesela böyle çok ters dediğim arkadaşım var abi. Bunları anlatmak durumundayız. Bunlar hani hem yönetimin hataları var, hem camianın bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı. Baba her sene kongre yapıyoruz. Olduk kongre spor ya. Her sene kongre. Adam diyor ki yine kongre olsun. La zaten Haziran'da kongre var. Her sene kongre yapıyoruz abi.
1: Her yaz ritüel ediyorsun.
0: Ya abi bu olmaz böyle, yazık. Fenerbahçelilere yazık. Şimdi biz tamam meseleyi dışarıda arıyoruz doğru. Ama sen zayıf olduğun için seni parçalıyorlar. Mesela hakem Galatasaray'da Osimhen topu kaybedeceğini anlayınca rakibinin önüne ayağını koyduğunda, hatta ayağını rakibinin Osimhen bastığında o korku ve endişeyle penaltıyı veriyor ya da VAR devreye giriyorsa, bu Galatasaray'ın gücünü kullanabilmesinden, topyekun olmasından geliyor. Ya sen de Fenerbahçesin, kemik gezek spor değilsin. Yılların Fenerbahçesi, senin gücün nerede? İşte senin gücünün nerede olduğu sorusunun yanıtı parçalanmışlığında. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, yok şey, ben şeyi soracağım.
0: Ya biraz önce geniş pencereden baktım ben. Sen maçı sordun da.
1: Yok, ben de geniş pencereden bakacağım. Ya. Az önce şey dedin yani Okan Buruk'la ilgili, ya Galatasaray'a Osimhen'i vermişler, Okan Buruk'a Icardi'yi vermişler. Ama mesela Fenerbahçe'de En-Nesyri geldiğinde, John Duran geldiğinde, işte şimdi Lukaku geldiğinde sen Fenerbahçe'nin santraforları daha iyi diyordun. Şimdi kendine
0: evet,
1: çelişmiş. Kendine çelişmiş olmuyor musun? O zaman Fenerbahçe'yi daha iyi yerine vermelerine rağmen İsmail Hoca bir şey yapamıyor o zaman.
0: Güzel doldurulabilse bunlar çok daha iyi oyuncular. Yani oraya da şuradan bakıyorum ben. Sen mesela Osimhen'i al Fenerbahçe'ye koy, her maç kırmızı kart. Anlatabiliyor muyum? Bunu ben geniş pencereden bakmak zorundayım derken bunu kastediyorum.
1: Galatasaray'ın lobisi kuvvetli diyorsun yani.
0: Böyle bir oyuncuyu, buna uygun, bu ligi kullanabilecek, bu hakemleri manipüle edebilecek bir oyuncuyu getiriyorsun. İyi de bir oyuncuyu ama saha içi, saha dışı da etrafını dolduruyorsun. Mesela bütün toplar Osimhen'e geliyor abi. Abi Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Adam Şampiyonlar Ligi dahil daha sezonun başında 3 gol bir asist yapmış. Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Osimhen kadar top gelmedi adama, yine bu kadar gol asist yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'de daha iyi oyuncular da geldi. Kötü oyuncular değil bunlar. Ama Fenerbahçe bunları sağ içi ve sağ dışında destekleyemiyor.
1: Az önce söylediğine döneceğim. Dedin ya Fenerbahçe'de bir bölünmüşlük var. Yani sen Fenerbahçelisin, nasıl bunu söylersin dedin. Burada hala Aykut Kocaman, tırnak içinde söylüyorum, Aykut Kocaman sevicileri mi var yani? İsmail Hoca'nın ayağını kaydırmak isteyen belli bir grup mu var Fenerbahçe'nin içinde?
0: Yok diyebilir misin abi yani? Yok diyebilir misin? İlk şeyde renklerini belli ediyorlar yani. İsmail Kartal da bizim baş tacımız, Aykut Kocaman da baş tacımız diyeceksin. Yani adam Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş takımı. Adamın orta sahası alınmamış. Adamın bek problemi çözülmemiş. Tamam mı? Adamın atıyorum Taliske gitsin diye İsmail Kartal diyor ki ya kalsın diyor. Başka bir çözüm üretelim diyor. Ama bütün faturayı İsmail Kartal'a çıkarıyorsun. Niye? Bak yönetimin transfer ve saha dışında takımın hakkını koruyamama noktasında bir dünya eksiği var. Adam bundan bahsedemiyor. Direkt İsmail Kartal'ı kurban etmek istiyor. Neden? Çünkü kafasında başka bir isim var. Şimdi Aykut Kocamancı demeyelim, Aykut Hoca'ya da zarar veririz. Belki Aykut Hoca'nın bunlardan haberi yok ya da umurunda değil. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesi çok zor. Aykut Kocaman bir kere gelecekse çok kırgın olduğu, tamam mı? Oğuz Çetin'le çalışmaz. Oğuz Çetin'le göndermesi lazım başkanı. Bak bu da önemli Cihan. Yani Aykut Kocaman gelmez Oğuz Çetin varken.
1: Komple
0: gelse bir şekilde ikna edilse bu sefer zaten sen bana böyle yaptın, ben beni üzdün müzdün diye tavırda olacaklar. Bu tavır, bu iç çekişme Fenerbahçe'ye yine zarar verecek. Tamam mı? Yani kaosa gider. Bugün yapılması gerekeni söyleyeyim ben sana. Fenerbahçe'yi yaşayan birisi, bir Ahmet olarak, tamam mı? Bir, hocanın ekibine Avrupa'da yolu Barcelona, Real Madrid, Leipzig, bu tür takımlardan geçmiş net bir analizi getireceksin. Hemen bugün, hemen Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izle sezon başından beri diyeceksin. Bir analizci Avrupalı, liyakatlı. Bir tane birinci adam koyacaksın. Tamam mı yanına? Kayıttan olmaz. Ha, kayıtı tutmak ve getirmek doğru. Neden? Kayıt son şampiyonluğun ruhu. Oyuncuların gözünde Liverpool'da da oynamış Avrupalı bir hoca moca, eski futbolcu, orada durur o. Ama birinci adam olmaz. Onun öyle bir teknik direktörlük kabiliyeti yok. Henüz oluşmadı. Belki oluşacak. Anlatabiliyor muyum? Ekibini güçlendireceksin. Benim penaltılarımı alacaksın abi. Tamam mı? Net penaltılarımı. Bütün yorumcuların penaltı dediği pozisyonları. Ocak ayına kadar zirveden kopmamaya çalışacaksın. Ocak ayında da transferleri yapacaksın. Bu yapılacak olan bu. Hoca değişikliği Fenerbahçe'ye bir şey getirmez abi. Gelecek yerli de olsa, yabancı da olsa, Aykut Kocaman da olsa bu takımı ben kurmadım muhabbetine gidecek. Sanki bu takım İsmail Kartal mı kurdu? Burada yapılacak olan bu, yapılmaması gereken hoca değişikliği bu yani.
1: Ya İsmail Kartal Roma'yı yakacak ya da Roma İsmail Kartal'ı yakacak diyorsun. Şunu da sorayım sana Ahmet abi. Mesela ben bu Talişka konusuna değineceğim. Yani Talişka gittiğinden beri biraz böyle Fenerbahçe'nin kadrosuna falan baktım. Yani böyle inanılmaz birbirinin üstüne binmiş oyuncular var. Birileri sürekli birilerini aldırmış. Sonra başka birileri de o birilerini tekrar göndermiş, böyle kamu dairesi gibi. Mesela Velat Muriç'ten 26 yaşında çıkmış Fenerbahçe, 17,5 artı 2 milyon bonusa çıkmış. Sonra gitmiş 32 yaşında 15 milyona tekrar geri almış. Ya abi kulübede otursaydın adamı, 2 milyon euro için ne gerek var prime döneminde gönderdin? Şimdi de 32 yaşından 35'e kadar 3 yıl kontrat verdin. Yine mesela Lukaku meselesi. 33 yaşında bu adam, net 20 kilo fazlası var. Neden aldı mesela Fenerbahçe bunu? Biraz bence bunları da konuşması lazım Fenerbahçe'nin transfer politikasındaki yanlışlığına.
0: Zaten onu ifade ediyoruz, transfer politikasındaki yanlışlığı. Şimdi Yağız dün bir haber yaptı sevgili Yağız. Dedi ki Fenerbahçe Gresi'yi bitirmişti. Maliyet nedeniyle vazgeçti. Lukaku'yu aldı daha ucuz diye. Eğer bu haber doğruysa Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili bir açıklama yapmalı ya. O zaman insanların aklına iki soru geliyor. Bir, hani para problemi yoktu? Para problemi yok, içeri sokma problemi var diyorlar. Abicim benim için ikisi de aynı ya. Yönetim için çözeceksin. İki, o zaman bu adamı ben maliyeti nedeniyle alamadıysam daha hazır golcü olan Gresi'yi ben Ocak'ta nasıl transfer yapacağım? Bu noktalarda bir yönetici çıkıp konuşmalı abi, rahatlatmalı camiayı. Camianın üzerinde şu anda büyük bir baskı var. Soru işaretlerinden ötürü. Mesela bu haber önemli bir haber. Doğru mu değil mi? Şimdi Yağız diyecek ki tabii ki doğru. Ben de diyorum ki bir yönetim, bir yönetici çıkıp desin ki bu doğru ya da doğru değil. Ya para problemi var ama şöyle var ya da yok. Biz Ocak'ta yapacağız, merak etmeyin. Gelelim diğer tarafa.
1: Para var, içeri sokamıyor kısmını anlamadım yani. Bir burada bir finansal fair play yok mu?
0: Kafana göre sokamıyorsun kulübe, biliyorsun bunu. Belli sponsorluklar olacak. Sponsorluğun bile bir şeyi var, seviyesi var biliyorsun yani. Mesela bir önceki senenin bilmem kaç katına kadar çıkabiliyorsun. Hani bir anda 5000 katı sponsorluk sokamıyorsun. Ne oluyor diyor UEFA falan, ama sokulabilir abi. Bugün hala Fenerbahçe sponsor arıyorsa demek ki halen bir sponsorluk limiti var. Anlatabiliyor muyum? İşte buraları bir yönetici bu haber üzerine özellikle açıklamalı. Şimdi bak, transfer dedin, transferden gidelim. Ya ben o gün kafam karıştı benim Cihan Kabere dinlerken. Çağlar konusu ayrı skandal. Taraftarı yine ondaki gibi suçlayıp Yüksel Yıldırım'ı savunması ayrı bir skandal. Tamam mı? Oraları geçtim ama. Benim asıl kafamı karıştıran şu. Dedi ki bizim dedi U23 dışında transferimiz kapandı. O da olsa da olur, olmasa da olur. Bak olmayınca olmayacağını gördük bir kere. Olmuyormuş, olması gerekiyormuş. İki, bizim dedi kanatta oynayan bir 10 numara arayışımız var. Hepsi bu dedi. Şimdi kafan Allah Allah. Bizim aradığımız U23 hep söylenen ve olması gereken 8 numaraydı. Değil mi? Biz 8 numara arıyoruz Fred'in yerine.
1: Evet.
0: Şimdi başkan dedi ki Cihan Bey, sayın yönetici, 10 numarada oynayan, kanat oyuncusu da oynayan, işte o kanatta oynayan 10 numara arıyoruz ya. Babacığım iki farklı profilden bahsediyorsun. Ayrıca kanatta oynayan 10 numara dediği, kastettiği adam Can Uzun. Çok istediler, olmadı, gelmedi çocuk da. Gelmek istedi sonunda da para Frankfurt uçtu. Son dakikada niye vereyim onu, yeni adam mı bulamam ben bu saatte falan dedi. Şimdi baba Cihan Kanar orada kendi kafası karışmış. Bizim de kafamızı karıştırdı. Bahsettiği model yerli ve Can Uzun, alınması gereken İkinci cümlede kullandığı U23 meselesi 8 numara. Ya siz orada artık o kadar çok vazgeçmişsiniz ki, belki olursa olur olmazsa olur diyerek kapıyı bir tık açık bırakmanıza rağmen çoktan transferi kapatmışsınız ki anlatırken bile anlatamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani transfer meselesinde sıkıntı bu, bir diğer sorun. Fenerbahçe'nin bek problemi var diye bas bas bağırdık ya. Fenerbahçe'nin her iki bekiyle problemli. Arşı Buram genç ama topla alan kat edemiyor. Top kontrolü zayıf. Ortaları ezbere yapıyor. Orta yapmayı bilmiyor. Arada bir iki maç işte rakibin durumuna, oradaki o rakip oyuncunun düşük kalitesine göre bir öne çıkıyor. Bu yetmez. Semedo da öyle. Arada bir iki maç öne çıkıyor. Transfer dönemi kapandı. Semedo da kapandı. Söyledik. Semedo'nun Greenwood'un arkasını toplamaya gücü yok. Yaşı yok. Sakatlık problemi var. Sakatlıklardan ve yaştan sonra düştü dedik. Bu adamın arkasına Mimovic'i koyacaksın. Tamam mı? Ama Mimovic'e süre vermedin abi doğru dürüst. Sen Mimovic'ten harikalar yaratmasını beklemeyeceksin. Greenwood'un arkasını toparla, kademesini toparla. Greenwood da önde gereken işini yapsın diyeceksin. Abi Greenwood geriye koşuyor. Bekine'nin arkasına koşu yapmaya çalışıyor. Merkeze geliyor, sol kanada gidiyor. Ben anlamadım ki. Ya bu iş İsmail Kartal'a gelene kadar transfer mühendisliğinden alakalı bir soru. Artı Ankara maçında, Gençler Birliği maçında rotasyon yaptı diye yerden yere vurdular. İsmail Kartal'ı. Adam o maçta 6 pozisyon, 2 direk, 2 tane verilmeyen penaltı. Ne yapsın İsmail Kartal? Ne yapsın yani? Tamam İsmail Hoca'yı yollayalım ama birinci sıraya İsmail Kartal'ı koyarsan getireceğin hoca ya da geçeceğin yeni modelde yine hatalı başlangıç yapmış, yine gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemiş olursun.
1: Evet. Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyoruz. Peki sana şunu söyleyeyim abi. Bir toparlama çekecek olursak, yani Fenerbahçe'nin sana göre en büyük sorunu ne ya? Burada bir Galatasaray kompleksi mi var Fenerbahçe? Yani başarı ya
0: yok, soru sor.
1: Ay soru soracağım. Bir dakika.
0: Fenerbahçe'de Galatasaray kompleksi olsa başka yerlere gider. Galatasaraylılarda Fenerbahçe kompleksi var mı diye sormak lazım.
1: Hayır.
0: Böyle bir durumda bile böyle bir soru soruyorsan senin genlerine işlemiş, büyüklerinden sana geçen bir kompleks var demek ki. Hayır, Fenerbahçe'de Galatasaray kompleksi olacak. Ya,
1: sorayım
0: en kötü gününde ayakta kalmayı başaran, storuyla şov yapan, mağaza satışıyla şov yapan, tribün bilet satışıyla şov yapan, yıkılmayan bir Fenerbahçe var. Sen iki tane maç kaybediyorsun, ortalık birbirine giriyor. Bakalım iki sene üst üste şampiyon olamayınca ne olacak? Fenerbahçe'de ne kompleks olacak?
1: Şunu soracağım.
0: Şunu. Kompleks olsa İngiliz'e karşı olurdu. Kulübü kapattıklarında İngilizlerin önünde Fenerbahçe el pençe divan dururdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında İngilizlerin işgal kuvvetlerinin uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Kapattığı tek kulüp. Halk isyan edince de açmak zorunda kaldı. İstanbul'da yeni bir isyan çıkacak diye. FETÖ'nün uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'de ne kompleks olacak? Fenerbahçe'nin problemi kendi içinde.
1: Hayır ama soruyu bitirmeme izin ver. Soruyu bitirmeme izin vermedi ya. Şunu söylüyorum ya. Mesela başarıyı Galatasaray'ı geçmek olarak mı düşünüyor Fenerbahçe? Mesela Avrupa'da hiç başarılı olmayalım ama ligde şampiyon olalım yani. Genel mantık yok, şu mu? Merak etme. Yani paralı ve güçlü bir başkan yok, gelsin. Essin, gürlesin, pahalı transfer. Ya kurumsal bir mantık var mı yok mu? Onu merak ettim sadece.
0: Kurumsal değil mi? Böyle cümleler kullanırsın. Kibar kibar. Yok Cihan Bey. Öyle bir sorun yok Fenerbahçe'de.
1: Yani bir döngü yok. Kısır döngü yok diyorsun. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Yok diyorsun.
0: Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, Avrupa'da oynarken ne zaman Avrupa'yı önemsedin? Bir geçen sene biraz taraftarın zoruyla önemsedin. Orada da parçalandın. Bizim Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yine Galatasaray o puan kayıplarına rağmen şampiyon oldu. Al bu sene. Ben aynısının olacağını söyledim. Dün Ali Naci programda söylemiş, sevgili Ali Naci. Okan Burun Galatasaray yönetiminin hedefi bu sene Şampiyonlar Ligi değil. Sanki ne zaman olduysa Süper Lig'de şampiyon olmak. Sen kendi politikanı Fenerbahçe üzerinden niye anlatmaya çalışıyorsun? Sen sanki Avrupa'yı çok önemsiyor musun? Ki bana göre de doğrusunu yapıyorsun. Ama şöyle yanlış yapıyorsun. Ya sen zaten 4 senedir şampiyon oluyorsun. Şampiyonluk sayısında uçtun gittin. Galatasaray'ın Avrupa'yı önemsemesi lazım. Bunun hesabını ya da bu soru kalıbını Galatasaray'a sorman lazım. Ya sen Fenerbahçe'ye bunu sorarak bir yere gidemezsin. Fenerbahçe'nin evet ligdeki şampiyonluğa ihtiyacı var. Hatta bir tane değil birkaç tane. Avrupa sonra. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne girmeli, o parayı almalı. Galatasaray'ın modeli de bu. Her sene önce şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne gireyim, bu parayı alayım. Hatta Fenerbahçe giremezse benim için de daha iyi. Çünkü o daha da geriye gider, o geliri alamadığı için. Ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne önem vermeyeyim, bir daha şampiyon olayım, bir daha o parayı alayım. O parayla bir daha transfer yapayım. Limitlerde nasıl Galatasaray bu sene önde çıktı? Şampiyonlar Ligi'ndeki garanti parayla. Sen bu soru kalıbını Galatasaray'a soracaksın. Evet. Fenerbahçe'nin zaten böyle bir gerçeği var. Önceliğinin Süper Lig olması lazım yani.
1: Hayır, Fenerbahçeli bir yorumcuyla yayın yapıyorum, o yüzden Galatasaraylı olsa ona da sorardım.
0: Sen de Galatasaraylısın, az Galatasaraylı yorumcu değilsin sen de. Yok, tamam, ben de sana soruyorum işte.
1: Peki şunu soracağım abi, Beşiktaş maçına gelelim biraz istersen. Yani şimdi Sergen Yalçın Hoca varken Beşiktaş'ta bu geçen seneden 7 oyuncu. Bu sene de Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş. Ben bunu dün yayında da söyledim. Evet işte Trossard'lar falan, Vlahovic'ler eklendi. Bunlar takım seviyesini üste çekmiştir ama ya hoca faktörü burada ortaya çıkmıyor mu? Mesela Vincenzo Italiano baktığımızda adam kendi oyununu oynattı ya. 1-0 kendi, 0-0 kendi, 2-1 öne geçtiğinde de. Şimdi biz İsmail Kartal üzerinden gidiyoruz. Sen diyorsun ya iyi hoca. Yönetimin kabahati var. Hoca ne yapsın? Fred'i istedi yolladılar. Talisca'yı istedi yolladılar. Yani şimdi Vincenzo Italiano'nun istediği kadro mudur bu? Mesela adam bir şekilde elindeki oyunculardan verim almasını biliyor. İsmail Hoca da evet, bunu yapamaz mı?
0: Kadro, evet istediği kadro. Yine bununla birlikte Vincenzo Italiano çok büyük hocaydı da Alanya'da niye parçalandı? Ki ben Vincenzo Italiano kötü hoca falan demiyorum. Sen kıyasladığın için söylüyorum yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'yle. Alanya'da niye parçalandı? Niye çözüm üretemedi? Burada biraz da Fenerbahçe'nin kendi problemleri. Bir de mesela Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısını versen sen maç 2-2. Ya da Vlahovic orta parmak, ben şimdi sana orta parmak işaretini yapsam benimle arkadaşlığım bozulur. Ona kırmızı kartı göstermiyorsun. VAR görüyor, devreye girmiyor. Yayıncı göstermesine rağmen. E bunlar olsa bakalım Vincenzo Italiano'yu mu konuşacağız, İsmail Kartal'ı mı konuşacağız?
1: Vlahovic'in golüne ne dersin? Orada iptal edilen Kante falan.
0: Görmüyor musun öncesinde Kante'yi nasıl çekiyor sırtından? Öbür tarafta Muriç'in formasını o bisiklet yaka önden aşağıya şorta kadar iniyor. Beşiktaş'ta oyuncu düşerken çekiyor. Sen diyor faul yaptın diyor Muriç'e yanarken. O skandal Adana Demirspor maçı, Kerem'in Mert'in muhteşem golünü iptal ettikleri maçtaki yanarken. Ondan sonra sen bana diyorsun ki Vincenzo Italiano bilmem ne. Ya ben oralara bak çok girmedim hakem konusuna da sen sokuyorsun. E bunlar olsa bu maç böyle mi biterdi? Mesela Galatasaray. Osimhen çıktıktan sonra sahada yok. Mesela.
1: Neden Osimhen çıktıktan sonra 3-2 kazandı ya?
0: Osimhen çıktıktan sonra sahada yok ki. O free kick olmasa son dakikada. Free kick mi o?
1: Ya ondan önce direkt.
0: Gol olmasa maç kaç bitecek? Çorum maçı.
1: Ondan önce direkten falan topu döndü.
0: Her maçını sakat, her rakibini sakatlamak istercesine giriyor. Yine bu maçta da o bir tane Özbek kardeşimiz var. Çocuğun ayak bileğine dizine bastı. Dışarı çıkmasına rağmen çok acımasızca, gaddarca oynuyor. Bastı o gün Çorum maçında penaltı yapıyor. Vermiyorsun Çorum'un penaltısını. Torreira atman lazım, atmıyorsun. Çorum'la yatıyorsun. Yine Samiyen'de 10 kişi kalan bir takım. Çorum'la berabere kalıyorsun. O da berabere zor kalıyorsun. Normalde yenilmesi lazım. E bunları soruyorsan ben de sana bu maçları hatırlatırım. Ben ama bunları Galatasaray ya da Beşiktaş üzerinden okumuyorum. Ben yine Fenerbahçe yönetimi üzerinden okuyorum. Sen hakkını koru kardeşim. Adam hakkını koruyor. Hatta hakkından fazlasını alıyor. Hak algısını, ilişkilerini kullanarak. Sen niye alamıyorsun hakkını? Sen mevcudu alamıyorsun, adam fazlasını alıyor. Ben yine bu hakem mevzusunu Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum yani. Benim hakkımı koru kardeşim. Benim penaltılarım nerede ya? Ben Samsun'u yenerken bile Vedat Muriç'e yapılan hareket. Efendim top ayağından çıkmıştı. Galatasaray'a golü kazandıran frikik Yunus onun da top ayağından çıkmıştı. Üstelik Vedat Muriç'e yapılan müdahale kadar sertlik bile yoktu. Ben buradaki teraziyi anlatıyorum. Yıllardır da aynı şeyi anlatıyoruz. Elimize bir şey geçmiyor. Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum. Fenerbahçe hakkını koruyamıyor kardeşim.
1: Evet tabii, bir de Lukaku'nun da pozisyonu var Trossard'a, biliyorsun. Borderline
0: ne
1: diyor.
0: Var mesela, ne var?
1: Borderline dediler ya işte, temas noktası falan.
0: Tamam, biz dizi gri, gri, borderline falan.
1: O da bayağı bir sert
0: ya. Bak, Beşiktaşlı oyuncular, bak. Beşiktaşlı oyuncular, yine Beşiktaşlı arkadaşlar kızmasın. Beşiktaş üzerinden okumuyorum, genel okuyorum bak. Fenerbahçe stadında şöyle bir şey oluyor. Mesela ben Tedesco'nun ilk geldiği günler bir tane Alanya maçı oynandı orada. Maçın hakemi de Cihan Aydın. Zaten asıl problem bu hakemlerde. Abi Alanya Fenerbahçeli oyuncular daha maçın başında formasını çekiyor, tekme tokat oynuyor. Abi 3-4 tane sarı kart çıkması lazım ve Alanya oyundan düşecek. Düşmüyor. Tamam mı? Böyle bir maç kaybetti Fenerbahçe. Hakemin Kadıköy'de Fenerbahçeli oyunculara yapılan sertliğe müsaade ettiğini gören rakipler, bugün de Beşiktaş, daha sert oynar. Abi Fenerbahçeli oyuncular gidemedi ya. Yani Fenerbahçeli oyunculardan Beşiktaşlı oyuncular maç içinde resmen forma istedi ya. Ver formanı bana. Hakem de müsaade etti. Yani bu detayları da konuşmamız lazım eğer buralara gireceksem. Fenerbahçe'ye karşı bu sertliğe niye müsaade ediliyor? Gidemiyor Fenerbahçe. Lukaku'yu da ne biçim çekiyorlar abi? Oradan çek, buradan çek.
1: Evet, Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyor. Sana şu Guendouzi olayını da soracağım abi. Yani Guendouzi tribünlere oynayarak mı Fenerbahçe'de kalmak istiyor yani? Fenerbahçe'de kaptanlığı mı almak istiyor? Şimdi 4 maç ceza yedi, 2 maça düştü. Greenwood'da bir maç almıştı, o da bir maça düştü. Yani seneye çekecek Greenwood cezasını. Guendouzi'de kalan 2 maçlık cezasını seneye çekecek. Yani bu hareketi yapmasına gerek var mıydı Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra? Şimdi 2 maç Guendouzi'den mahrum kalacak.
0: Valla Guendouzi Melo'nun yanında sizin gökleri çıkardınız. Hop, Brezilya'nın yanında çok şey kalır, masum kalır. En azından Melo'nun Beşiktaş stadında ya da Olimpiyat'ta o taraftarın aşağı indiği stadda yine Beşiktaş maçlarında yaptığı gibi iki elini yere koyup yapmıyor yani. Tamam mı? Yani Melo gibi onu yapmıyor en azından. Bu gayet kabul edilebilir bir şey yani. Bunun altını çizmen de çok garip Cihan.
1: Ay şu yüzden sordum yani. Ahmet abi, Mert Hakan yandaşı yolundan mı gitmeye çalışıyor Guendouzi? Onu sordum sadece.
0: Bence çok... Belki Melo'yu göstermişlerdir. Melo böyle yapıyor demişlerdir.
1: Ya biraz bulaşayım. Biraz bulaşayım diyorum. Özlemişim.
0: Olmaz demiş herhalde.
1: Bayağıdır bulaşamıyorum ya sen. Özlemişim seni. O yüzden biraz dokunayım sana dedim yani.
0: Sadece. Zaten bu son yani. Haftaya geliyor mu Doğan?
1: Gelecek merak etme.
0: Tamam okey.
1: Peki Roma karşısında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Roma gerçekten muazzam yani. İtalya'da şov yapıyorlar. İki maçını dörder golle kazandı. Bu haftada son dakikada bir şekilde 1-0 gerideyken 2 dakikada 2 gol bulup kazanmasını bildi. Yani orada bir tehlike bekliyor musun? Yoksa İsmail Kartal'dan farklı bir oyun mu bekliyorsun? Yani burada Fenerbahçe
0: ya kendi... İsmail Kartal'ın artık ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Çünkü mesele bir tek onda değil yani. Belki yöneticilerden biri bir şey diyecek. Belki Oğuz Çetin bir şey önerecek. Belki başkan. Ben olması gerekeni 4-2-3-1 ya da 4-4-1-1 değil 4-3-3 olması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada Levent denenmeli. Kante ve İsmail'le desteklenmeli. Güçlü bir orta saha. Hem pres yapar hem bağlantı yapar. Eski 8 numara zaten. Sağ bekte artık bu maçta Semedo'nun hiçbir şansı yok. Direkt Mert Müldür çıkar. Ama o da ne kadar hazır bilmiyorum. Çok süre alamadı. Önde de sağda Greenwood. Bozmam onu. Kesinlikle Vedat Muriç'le başlarım. Solda da Kerem'le başlarım. Güçlü bir orta saha. 0-0 oynamaya çalışırım. Roma Fenerbahçe'yi gözüne kestirdiği için, iyi durumda olduğu için zaten üstüne gelecektir. Arkaya sarkmaya çalışırım Kerem'le vesaire. Bu şekilde işi çözmeye çalışırım. Çok zor bir maç olacak. Baskı, psikolojik baskı çok olacak. İşler kötü giderse kısa sürede tribünlerde homurdanma başlar. Bu da baskıyı arttıracak. Fenerbahçe için zor bir gün. Ama normalde olması gereken şuydu. Sen Beşiktaş'ı yenecektin. Bu maçı zevk, keyif için izleyecektin. Fakat şimdi keyif, zevk için değil, bazıları hesap sormak için maça gidecek. Hesap sormak için maçın skorunu bekleyecek. Fenerbahçe için gerçekten zor bir gün olacak.
1: Evet, maçın sonunda sen yine Ciğerci Ahmet'in üst katında mı olacaksın? Yoksa bu sefer başka yerden mi açacaksın yayını? Çok konuşuldu o yayının. Yani hemen...
0: Vallahi kimin yanında, kimin üstünde, katında, üst katında olacağım belli olmaz. Benim adım Ahmet Konanç.
1: Bir yerde olurum diyorsun yani bir şekilde.
0: Varsa üst katın, söyle senin üst katına çıkayım.
1: Yok, ben üst katları çok sevmiyorum. Geldi alt katlar benim için uygun oluyor.
0: Tamam, ben seviyorum işte. Sen alt katta kal. Madem bu kadar üst kat hoşuna gitti Ciğerci Ahmet'teki. Bana bir üst kat söyle senin olduğun, senin üst katına çıkayım.
1: Fantezi meselesi tabii abi. Boş.
0: Yakınında olurum yani. Yakınında olurum eğer öyle istiyorsan, öyle bir istiyorsan.
1: Şunu soracağım sana. Vlahovic'in hareketine ceza gelir mi sana göre? Yani şey demekmiş Sırpça'da, az dün bir Fenerbahçeli taraftarımız bana dedi ki kültür farklılığı var dedi. Vlahovic'in hareketi
0: ya
1: Sırpça'da.
0: Bırak bu işi, bir tane Beşiktaşlı
1: selam,
0: arkadaş.
1: Selam olsun. Hay selam olsun demekmiş.
0: Onu bir de Fenerbahçeli arkadaşa yoruyorsun. Sanki ben yiyorum. Sanki hay, dünkü çocuğuz ya. Ya bırak, Fenerbahçeli der mi ya? Hay. Kültür farkı var. Fener, o hareketi okey demek. Ben sana okey yapıyorum şu anda.
1: Hayır, Fenerbahçeli demedi. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Özür diliyorum. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Kültür farklılığı var dedi.
0: Düzelt önce. Ha.
1: Dedi ki kültür farklılığı var. O her ülkede bizim ülkedeki anlama gelmiyor dedi.
0: Ya bırak ya. Ya bana bunu niye soruyorsun başkasının saçmalamasını ya? Bırak bu işi. Senin karşında Ahmet Konanç var. Sen ne yediği belirsiz bir adamın bana saçmalamasını anlatıyorsun ya Cihan ya.
1: O hareket diyorsun her kültürde aynı harekettir. Ceza gelir mi Vlahovic'e o hareket?
0: Ya gelmesi lazım da maç içinde ceza gelmesi lazım. Bu saatten sonra gelecek cezanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok ki. Başka takıma faydası olur. Vlahovic'e o maçta ceza gelmesi lazım. Kırmızıyı görmesi lazım falan filan yani.
1: Ahmet abi demiş, sen detaylarda boğuluyorsun demiş. Sürekli hatayı başka yerde arıyorsun diyor. Neden hiç Fenerbahçe'nin içinde görmüyorsun diye bir soru var. WhatsApp hattından, İlhami'den. Biraz
0: bir saattir beni dinlememiş demek ki arkadaş.
1: Sırbistan'ın işte yaşıyorum. O hareket burada da Türkiye'de anlaşıldığı gibi aynı anlama geliyor demiş. Mesela başka.
0: Tamam, senin üst katına çıkmış bak arkadaş, cevabını vererek.
1: Hayır, sen Ciğerci Ahmet'in üst katı neresi abi, o depo gibi bir yer. Sen niye öyle yerler diyen yapıyorsun ya? Fırsat buldukça.
0: Hoşuma gidiyor. Ben doğal yayıncıyım. Sizin gibi ülkem milliyeti aramıyorum. Bizim olayımız samimiyet.
1: Estağfurullah canım. Bir şey demedim. Sonuçta orada sen Fenerbahçe
0: taraftar. Ben Yolcu Parkı'nda da yayınlar yaptım. Ben maç önceleri biliyorsun değil mi? Telefonu elime alırdım. Kanalın birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Yolcu Parkı'nda yayınlar yapardım. Benden sonra birçok yayıncı arkadaş Yolcu Parkı'nda yayın açmaya başladı. Ben Yoğurtçu Parkı yayınlarını bitirdim. Arkadaşlar da bitirdi. Tamam mı? Ben yani yaparız biz öncülüğümüzü yayıncılıkta. Taklit ederler bizi. Sonra bırakırız. Bırakmakta da taklit ederler. Ben her yerde yayın yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Sokakta anladım. Da yaparım. Yürürken de yaparım.
1: Anladım.
0: Bu benim yayıncılık anlayışım. Her zaman ve her yerde gazeteciliğimi, yayıncılığımı yaparım yani. Önemli olan insanlara ulaşmak. Bizim lüks stüdyolarda...
1: Doğru.
0: Kadife sandalyelerde, koltuklarda işimiz yok. Zaten oralara bizi pek layık görmüyorlar yani. Oralara hep belli yerlerde, belli kanallarda, belli 2-3 tane Türk medyasında, YouTube medyasında öbek var. Televizyona da sarkmış. Herkes kendi adamını kovuluyor. Bilmem ne. Bu adam ne kadar izlenir? Gerçek izlenme nedir? Bot mudur, pok mudur, ot mudur belli değil. Tamam mı? Böyle öbek öbek gruplar var medyada. Hepsi kendi ekibi, kendi grubu. Onları çıkarırlar ederler. Sen de bunları çok iyi biliyorsun. Ahmet Konaş'ta hepsinin alayına golü kebapçının üst katında, Yoğurtçu Parkı'nda, sokakta bile yayın yapıp aldığı izlenmelerle verir. Emekle verir, samimiyetle verir. Bugün ben sokakta yürürken birçok Galatasaraylı arkadaş, gel fotoğraf çektirelim abi. Sen sadece takımını savunuyorsun. İşte sana kızsak da samimisin diyor. Bu arkadaşların Galatasaraylıları çok kızdırmadığı söylenen arkadaşların bile sokakta yürürken hallerini bir takip edelim bakalım bazılarının. Kaç kişi yanlarına geliyor. Belli kurumların çatısı altında aldıkları izlenmeler üzerinden bize şey satanlar, post satanlar. Tek başınıza bir kanal açın bakalım. Ahmet Konanç gibi kebapçının üst katında, sokakta, Yoğurtçu Parkı'nda, stadın kapısında yayın yapalım bakalım kaç izleneceksiniz. O yüzden ben her yerde yayın yaparım. Gazetecilik halkın içinde olmaktır. Sokakta da yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Çay ocağında da yaparım. Evimin bir odasında da yaparım.
1: Evet,
0: yani bu yüzden kimse sana. Beni bu işlerle yargılamasın yani.
1: Şunu soracağım. Roma maçında kalmıştık ya. Roma maçında nasıl merkezi kuvvetli mi yapacak sana göre? Ben şimdi senin Instagram'ın Twitter'ına girdim. Sen orada İsmail Levent Kante 400.
0: Ben engelledim, sen nasıl giriyorsun?
1: Sistemi olmalı diyor.
0: Önlerinde ben engelledim seni.
1: Ben bulurum bir yolunu biliyorsun. Ya önlerinde de Greenwood, Muriç ve Kerem olmasını istemişsin. Böyle bir 11 ile çıkarsa sıkıntı yaşamaz mı? Roma merkezde kuvvetli İsmail Levent ve Kante diyorsun.
0: Ya yapılacak başka bir şey yok ki elindeki malzemeyle. Yok ki, kimi koyacaksın? Gündüz'ü sakat. Sakat diyorum, cezalı. Bartu'yu mu koyacaksın orta sahaya? Orta sahaya ikili çıksan problem. Levent'i koyarak ben orada şunu arıyorum. Levent 8 numara eski ve sol bekte onu tercih etme nedenlerinden birisi de ayağına topu yakıştırması. Arşin'in ayağına top yakışmıyor abi. Topu tutamıyor, oyun kuramıyor. Bunu yapar. 8 bağlantısını mükemmel yapmaz ama mevcut durumda daha iyi yapar. Zaten presi, koşması, kademe anlayışı iyi bu çocuğun. Biz orada bir tane atom karınca lazım ve bunu da yapar. Ben o yüzden onu oraya koydum ve güçlü bir orta saha olması gerektiğini söylediğim için onu oraya koydum. İsmail Kante kendi şey yaparım. Levent yaparım. Levent'in varlığı orta sahanın Kante ve İsmail'le de üçlenip desteklenmesi, işte Greenwood'un, Kerem'in önde daha fazla kalabilmesine fayda sağlar. Şimdi bak, insanlar Kerem ya da Greenwood, özellikle Kerem top kaptırdığında güveniyor, koşmuyor ya da yalandan koşu yapıyor falan diye homurdanıyorlar değil mi statta ya da televizyon başında?
1: Haksız da değiller ya, bence.
0: Ne?
1: Haksız da değiller. Önde basması biraz yalandan gibiydi. Fenerbahçe'nin yediği golde.
0: Haksızlar işte bana göre. Niye? Sen Kerem'le Greenwood'dan önde baskı, arkaya koşu beklersen bu adamlar asıl işlerini rakibin arkasına koşuyor, boşluklara koşuyor. Yapacak enerjiyi bulamazlar. Arkalarını daha iyi bir orta sahayla ve bekle toparlayacaksın. Şimdi Arşi'yi koyuyorsun. Abi Arşi ileri gidiyor, orta yapamıyor. O boyuna, o gençliğine rağmen koşamıyor. Cihan bak koşamıyor. Öndeki Kerem patates oluyor. Abi Semedo'yu koyuyorsun. Greenwood merkezleşiyor çözüm üretmek için. Yetenekli çocuk, içi içine sığmıyor. Semedo biraz çıktığında rakip arkaya sarktığında arkaya koşamıyor Semedo. Yani Fenerbahçe'nin iki beki de hem üretemiyor ön tarafa hem de arkaya koşamıyor. Ondan sonra Semedo'nun önündeki Greenwood'u artık tartışmaya başladık. Kerem'i zaten her şeyin önündeki Kerem'i sürekli tartışıyoruz. Ya kardeşim farkında mısın? Greenwood'u tartışıyoruz artık ya. Greenwood'da ne oynadı falan diyorlar. Da ne yapsın Greenwood? Bir tane pas hatası yaptı. Verme gel. Maç içinde birkaç sekans üzerinden bir oyuncu okuyamazsın ki. Oyuncuyu, her iki oyuncuyla Kerem'i de Greenwood'u da tamamlayan bekleri yok. Fenerbahçe'nin bek problemi var.
1: Evet abi, dün İbrahim abi bir haber paylaştı. İbrahim Seten işte UEFA'dan gelen cezanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı 1004 kat arttı dedi. 22 binken 22 milyon oldu dedi. Bununla ilgili bir bilgi var mıdır sende? Doğruluk payı nedir?
0: Yok. Ne var orada? Bir sıkıntı yok ki. Kulüpte Kerem'in maaşı.
1: Yani Galatasaray UEFA'ya şikayet etti ya Fenerbahçe'yi. İşte yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe'deki yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro olarak düzenlendiğini öne sürdü.
0: Galatasaray mı Fenerbahçe'yi şikayet etti Kerem mukabelesi için?
1: Etmişti ya önceden. UEFA'ya
0: öyle bir şey mi oldu?
1: Olmuştu.
0: Türk takımları da transferleri nedeniyle UEFA'ya şikayet ediyor.
1: Aldığı
0: yani.
1: Maaş,
0: Galatasaray böyle bir şey yaptı yani, öyle mi?
1: Aldığı maaş nedeniyle öyle söylemişti.
0: Kim söyledi bunu? Galatasaray'ın şikayetini kim söyledi? Fenerbahçe şikayet ettiğini UEFA'ya.
1: İbrahim Seten. Ben dünkü bilgisini seninle paylaşıyorum sadece.
0: Yaparlar. Alışılmadı. Yapmadıkları şeyler değil. Şaşırmadım ya.
1: Hayır sen ya, sorunun başka tarafına gittin. Asıl soruyu ben sana sormuştum. Ya bunun doğruluk payı nedir diye.
0: Maaşı. Kerem'in maaşının bir kısmını imaj hakkı üzerinden Safi grubu veriyordu. Sonra bunu UEFA'nın uyarısıyla düzelttiler. Tamamı kulübe geçti. Fakat kulüp ödediği için, bunu da Safi ödeyeceğim dediği için Sayın Safi kulübe sponsorluklar, ekstra desteklerle bunu zaten de yasal yolla şey yapıyor, devam ettiriyor. Burada problem yok yani.
1: Yani Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye karşı bir şey yok diyorsun, böyle bir küslüğü falan yok diyorsun.
0: Yok, küslüğü yok ya, veriyor adam.
1: Yani sadece ceza gelmesin diye gerçek bildirimi yaptılar, sadece böyle bir.
0: Tabii canım, tabii. Yani sanki Galatasaray'da imaj hakkı alan topçu yok mu? Dışarıdan bir şirkette.
1: Var, Icardi alıyordu mesela.
0: Tamam alıyordu. Buradaki Fenerbahçe Kerem'deki problem şuydu.
1: Ama Icardi 1004 kat imaj hakkı almıyor daha. Mesela 10 milyon maaşsa 2-3
0: tamam,
1: milyon
0: işte
1: da imaj hakkıydı.
0: Tamam, kulübü rahatlatmak için yapmışlar belli ki. Hata olduğunu anlayınca düzelttiler. 1-2 milyon euro cezasını da yediler. Bitti gitti yani. Burada bir şey yok ki. Bu ne yapalım yani şimdi bunu? İmaj hakkı. İmaj hakkını biraz fazla vermişler. Ve onun bir sınırı var.
1: Değil
0: o mi? Sınıra kadar veriyor Galatasaray. Fenerbahçe de oradan itibaren vermeye başladı Kerem'e. Hatta tamamını bu sefer kulübe verdiler sözleşmenin. Safi de dışarıdan sponsorlukla bunu destekleyecek.
1: Ahmet
0: ne yapıyorsun? Ne çıkarmak istiyorsun?
1: Bir şey çıkarmıyor. 1-2 milyon ceza dedin de 1-2 milyon yemedi ya. 7,5 yedi neredeyse bir oyuncunun yıllık maaşı.
0: Yok, o ertelemeli. 2 milyon falan yani. O da normal. Galatasaray hiç ceza yemedi mi sanki UEFA'dan ondan bundan? Olabiliyor bunlar. Bunlar yaşanabiliyor. Yani City yemedi mi? Chelsea yemedi mi yani?
1: Evet, peki Aziz Yıldırım'ın çıkışını nasıl karşılıyorsun Ahmet abi? Bu derbinin ardından.
0: Sen Osimhen'in bir dakika yayını bitirirken artık 46 dakikada ay, bana niye 506 dakikalık program yaptım sana. Osimhen'in aldığı penaltıda Bünyamin Gezer diyor ya mesela. Bak diyor, Osimhen basıyor rakibin ayağına diyor. Var burada devreye girmemeliydi. Normalde Osimhen basmasa bile hakemin yorumuna bakar bu. Bir de Osimhen basmasına rağmen var devreye girdi diyor. Şimdi sana vicdanımla soruyorum. Bünyamin Gezer haklı mı yoksa haksız bu pozisyon penaltı mı? Osimhen'in maç kazandıran pozisyonu, Göztepe maçı.
1: Vallahi ya ben genelde Trio'nun dediklerine bakıyorum. Onlar da gri pozisyon diyor. Yani diyor ki var karışmamalıydı diyor. Sağ içinde tamam. Hakem görecek
0: normalde
1: ama.
0: Normalde sen de burada söyleyemiyorsun evet. Galatasaraylılığından. Çünkü neden? Burada basan Osimhen ama yine de diyorsun ki kıvırırken bile kıvıramıyorsun. Trio'ya bakarım diyorsun. Trio demiş ki zaten gri. Gri pozisyona var protokolüne göre var karışmaz.
1: Ama,
0: ne olacak Cihan?
1: Ama tamamen penaltı değil de demiyorlar. Penaltı
0: ya,
1: da demiyorlar. Orta
0: tamam,
1: hakem.
0: Var protokolüne göre
1: karar
0: var karışmaz ona. Sen demiyor musun bunu gri pozisyona karışmaz diye?
1: Ama sağ hakemi karar vermek zorundaymış mesela.
0: Tamam vermiş sağ hakemi, yok bir şey diyor. Ya senin alarını yerim bence. Tamam mı? Hayır. İnsan der ki evet der, var protokolüne göre karışmaması lazım, bu penaltının verilmemesi lazımdır.
1: Hayır, mesela
0: Fenerbahçe medyasını eleştiriyorsunuz, siz gerçekleri söylüyorsunuz falan diye. Biz Fenerbahçe'nin hakem konusunda bile içinden geçiyoruz. Her türlü şeyi söylüyorsunuz, hiçbir şey söylememiş gibi davranıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz, hiçbir şey yapmamış
1: ama
0: gibi
1: bak,
0: davranıyorsunuz.
1: Ama bak sen ta 2 hafta...
0: Şu pozisyonda hem kendini ele veriyorsun, evet diyorsun gri pozisyon, Trio'ya bakarım ama Trio'da gri pozisyon dedi. Ama diyemiyorsun ki gri pozisyona var karışamaz, doğru söylüyorsun. söylüyorsun, Ahmet Komaş diyemiyorsun yani.
1: Hayır, sağ
0: işte
1: hakim.
0: Sizin anlayışınız bu.
1: Hayır, sen Bünyamin Hoca'yı niye...
0: Hiçbir şey olmasın abi.
1: Bünyamin Hoca'yı niye er kaldın mesela? Normalde genelde Trio'nun dediklerini baz alırdın. Değil mi?
0: Tamam, ben de sana diyorum.
1: Bünyamin Hoca'yı işte, nereden denk geldi? Evet.
0: Trio demiş ki gri pozisyon demiş. Gri pozisyona var karışır mı? Soruyorum sana.
1: Normal şartlarda karışmaması gerekiyormuş.
0: Tamam, niye karıştı?
1: Ama bizde hep karışıyorlar mesela.
0: Ya ne karıştı? Vedat Buruç'a karıştı mı Samsun'da? Şeyde karıştı mı? Kerem'e karıştı mı? Bizde hep karışıyordu. Hep demagoji yapıyorsunuz. Ankara'da iki penaltıda karıştı mı? Buna niye karıştı?
1: Hayır, sen şimdi Galatasaray maçına nereden gittin mesela? Derbide o zaman...
0: Ben cevap istiyorum. Hayır. Sen bu pozisyonda var Allah karışmamalı Allah diyor musun?
1: Ya derbide mesela Gendüzü ile Şikrin yarın dirseklerini ne yapacağız o zaman?
0: Onu ben cevapladım sana. Bak,
1: nerede cevapladın? Cevap ben ilk defa sordum sana dirsekleri.
0: Ben hepsine cevap verdim. Madem kaçıyorsun, o zaman Ahmet Komaş da yayından kaçar. Hepinizi seviyorum.
1: Dikkat et kendine.
0: Dinleyen herkese, rahatsızlık verdiğimiz herkese.
1: Estağfurullah.
0: Sevgiler, saygılar. Seni, bizi dinleyen Radyo Gol dinleyicilerinin vicdanına havale ediyorum. Veremediğin cevaplar, yaptığın manipülasyonlar.
1: Benim her şey cevabım vardır.
0: Medya anlayışının da, renklerini taşıdığın medya anlayışının da bir yansımasıdır.
1: Ben de senden şunu rica ediyorum. Galatasaray kompleksinden kurtulmanı rica ediyorum. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Hoşça kal. Sağ ol.
1: Evet, Ahmet Konaş'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Genelde Doğan Öncel'le beraber 2 saat yapıyorlar ama Doğan Öncel izinli olduğu için saat 10, daha doğrusu 07-11 arası Emre Tilev yapıyor. Biz de 11 ile 13 arası sizlerle beraber oluyoruz. Benim için de tabii özlediğim yayınlardan bir tanesi oldu. Ahmet abi burada rahat rahat konuşuyordu. Ben konuşunca biraz sanki böyle kızdı gibi bana. O yüzden böyle bir 10 dakika erken çıktı. Zaman zaman yaparım böyle manipülatif hareketler. Çünkü onun da öyle hareketler yaptığını biliyorum. Maksat biraz da eğlence olsun, dinleyenlerimiz gülsün eğlensin anlamında. Çünkü zaten derbi haftalı 3 gündür konuşuluyor, 2 gündür konuşuluyor. İnsanlar artık neyin ne olduğunu gördü. Biraz daha böyle eğlenmek istedim. Çok da mesaj verdi aslında, birkaç tanesini kendisine söyledik ama kalan mesajlar biraz böyle askıda kaldı. Ahmet abiyle konuşamıyorsun ki. Derbiyi soruyorum, Galatasaray diyor. Başka bir şey soruyorum, Melo diyor. Onu soruyorum, Dursun Özbek diyor. Bir Galatasaray kompleksi var. Neyse, üstesinden geleceğiz bunun da. Bir araya gidelim. Saat 12'de sokak futboluyla tekrar burada olalım. Olur mu dostlar? 12-13 saatleri arasında Uğur hocamı da alacağız. Sizin mesajları da görüyorum ama nasıl okuyacağım ki onları? Ahmet abi de gitti. O burada olmadığı için de yani okumamız çok da hoş olmaz. Yeni yayın saatinde okunabilecekleri okuruz. Kısa bir ara rica ediyorum. Hemen geliyoruz.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir? Nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 tane videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
10: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
11: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, herkese selamlar, sevgiler. Saatlerimiz 07.05'i gösteriyor. Herkese selamlar, saygılar, günaydınlar diyelim tekrardan. Güneşin böyle henüz şehri tamamen kucaklamadığı, ortalığın öyle o demli çay kokusuyla uyandığı güzel saatten selamlar, sevgiler. Haftanın tam ortasından takvimlerin bize böyle Eylül'ün 9'unu fısıldadığı o güzel günden sizlere sesleniyoruz. Biz ışıklarımızı yaktık stüdyoda, mikrofonumuzu açtık. Bu güzel frekansta 92.2'de sizlerle buluşmak için buralardayız. Bugün Emre Tilev, bugünlük yok ama biz buradayız, sizle eşlik etmeye çalışacağız. Saatler onu gösterene kadar, sesimizin ulaştığı kadar, kalbimizin attığı kadar, yollarda olanlara, direksiyon sallayanlara, tezgahını yeni açanlara, evden çıkamayanlara da günaydın diyelim. Hemen konuğumuzu alalım. Siz de sohbetimize eşlik etmek isterseniz 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Spor psikolojisi danışmanı Ömer hocamıza gideceğiz. Bir selamlarımızı iletelim Ömer Ateş'e de. Hocam günaydın. Nasılsınız? Selamlar.
1: Günaydın Cihan Bey. Günaydın Radyo Gol dinleyicileri. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Uzun bir aradan sonra sizlerle de konuşmak benim için bir keyif olacak. Umarım bu boşlukta sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bir sıkıntı, bir problem olmamıştır.
1: Çok şükür.
0: Çok iyi. Hocam tabii bugün Şampiyonlar Ligi maçı var Galatasaray'ın, yarın da Fenerbahçe'nin var. Dün de oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları vardı ama derbideki durumu da sizinle konuşmak isterim. Çünkü özellikle oyuncuların psikolojileri uzun yıllar, yani son dönemlerde uzun yıllar sonra dördüncü hafta bir derbi oynandı. Ve bunun etkileri diğer hafta oyuncular üzerinde nasıl olacak? Bununla bir başlayalım, ufaktan ısınalım. Sonra yavaş yavaş diğer soruları da size iletmiş olurum.
1: Tabii. Öncelikle tabii ki şu var, Şampiyonlar Ligi başlıyor. Bundan önce lig başına baktığımızda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi maçı vardı. Derbi maçları tabii ki sezon başı, ortası, sonu derken her zaman olabiliyor. Tabii ki sezon ortası ve sonlarına doğru olunca takımlar artık maksimum seviyelerine çıkmış oluyorlar. Daha zevkli olabiliyor ama Fenerbahçe-Beşiktaş maçına baktığımızda daha sezonun başı olmasına rağmen aslında ilk yarı korakor bir mücadele oldu. Hani Fenerbahçe'deydi, Beşiktaş'taydı. Fenerbahçe almak istiyordu derken Beşiktaş ben bu maçı ben de almak istiyorum havasını hissettirdi. Gerçekten ilk yarı ortada bir oyundu. Biraz daha Fenerbahçe'nin böyle bir üstünlüğü vardı. Ama ikinci yarıya geldiğimizde Beşiktaş ezici bir üstünlük sağladı. Gerçekten çok iyi oynadı. İşte burada taktik devreye giriyor. Hocaların maç içi analizi ve aldıkları yöntem, oyunu analiz etme becerisi Vincenzo Italiano'nun üstünlüğünü gösterdi burada. Beşiktaş gerçekten hak ederek kazandı diyorum. Sonuç olarak tabii burada belirli durumlar da var. Evet, her takımın eksiği olabiliyor, her takımın şey. Ama bu maç genelde şunu gösterdi. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına rağmen kadrosunu o seviyeye getirmediği konusunda eleştiriler var. Ciddi eksiklikler var. Bunu da zaten ligde hissediyor. Şampiyonlar Ligi'ni konuşuruz oraya gelince. Sonuçta baktığımızda o gün sahanın iki kötüsü vardı. Fenerbahçe ve hakemlerdi. İyisi de Beşiktaş'tı. Beşiktaş hak ederek kazandı. Hakemler hata yapabilir. Ben hani hakemlerin hatalarının çok sonuca etki ettiğini düşünmüyorum. Evet, ciddi tartışmalar var. İki penaltı var. Bir penaltı veya bir faul ceza dışı diyenler var. İki tane de penaltı olsa sonuç olarak şuna bakıyorum. Evet diyeceksiniz ki iki tane penaltı verilmeyince maçın kaderi etki ediyor mu? Evet, edebilir, ayrı mesele. Ama burada en çok konuşulması gereken şu, oyuncuların Fenerbahçe'de eksiklikler. Fenerbahçe iyi transferler yapamadı, transferleri geç yaptı, eksikleri çok fazla ve bu kadroyu iyi yönetemiyor şu anda İsmail Hoca. Bunlar konuşulması gereken şeyler. Hakemler aynı tas aynı hamam. Başka maçlarda da olsun skandal hataları bitmiyor. Taçtan ortayık veriyorlar başka liglerde, birincilikte olsun. Durum onlar açısından vahim. Bilmiyorum, hani hakem performansı da çok kötü gidiyor.
0: Hocam hakem performansına ama değiniriz ama ondan önce şunu da sorayım siz. Lütfen sözünüzü unutmayın. Tam böyle sizi de bulmuşken bunu da sorayım. Dün PFDK sevkleri açıklandı. İşte Vlahovic PFDK'ya sevk edildi. Bunun üzerine Beşiktaş'ta bir açıklama yayımladı. Dedi ki eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez dedi. Yani burada Skriniar'la Archie Brown'ı kastetti. Beşiktaş'ın da böyle bir açıklaması oldu. Yani derbide oyuncular istemsizce o psikolojiyle bu tarz hareketler yapabiliyorlar. Buna da bir değinirseniz çok sevineceğim. Ama Kerem Aktürkoğlu'nu PFDK'ya sevk etti federasyon. Onu da söylemiş olalım.
1: Evet. Şimdi şöyle. Şimdi tabii maçlarda şu vardır. Bazı şeyleri tam raporlandıramazsın. Yani oyuncu gider kulağına küfür eder. Hafif böyle dirsek atar, iter. Hani böyle şimdi hani oyuncular birbirlerine tabiri caizse horozlanırlar ya, şöyle göğüs kafesini öne çıkarırlar. Şimdi bunun bir kartı yoktur mesela. Şey yapmadır. Hakem gelir durun der. Ama mesela yumruk atarsa kartını gösterir. Şimdi o tarihi somut olarak duyarsanız küfür ederken ceza verebilirsiniz. Hani tahrik etme olayının PDFK'ya gitme durumu olmaz. Ama bir eyleme dönüştüğü zaman bu gider. Ha şimdi Vlahovic'in de yaptığı harekete baktığımızda hani onun Balkanlardaki anlamı sıkıyorsa gel buraya yani anlamı. Ama işte farklı bir kültüre gittiğimizde bunlara da dikkat etmek lazım. Yani gidip Brezilya'da ıslıkla bir insanı çağıramazsınız. Mesela onların kültüründe ters bir harekettir.
0: Hocam hani, bizde de aslında biraz sıkıyorsa gel anlamına çıkmıyor mu yani? Hani evet. Aslında aşağı yani, yukarı ona geliyor yani.
1: Hani orada bir isim söylenir iki tane üst üste. Hani gel buraya gibisine bir anlam söylenir. Tabii ki şu var, hani zamanında bunu Meyerlens de yaptı. O da ceza aldı. Büyük ihtimalle bir ceza alacak. Ama tabii ki ben şeye karşıyım. Yani çok fazla ceza almasına karşıyım. Hani şey olarak. Biraz bu da var, evet, farklı kültürleri tanımak lazım, oraya gittiğinde bu tür şeyleri bilmek lazım. Belki o amaçla yaptı, kötü bir niyetle değil yani, hani tabiri caizse yiyorsa, cesaretin varsa gel anlamında yaptı belki. Ama tabii ki burada farklı algılandığı için bunun da bir cezası olacak anladığım kadarıyla sonuç olarak. Tabii Kerem'in eleştirisine baktığımızda yani bence doğal bir eleştiri yaptı. Evet, tabii ki eleştiri yapınca doğal kelimeler üzerinde

0: onu kendilerine göre çok farklı yorumlamış olabilirler. Hani sonuç olarak maçın sıcaklığıyla da verdiği şeyler. Hani oyuncular burada biraz daha tepkilerini konuşurken işte bizim gibi uzmanlar olsa şunu diyebilir. Hani mesela hiçbir şunu açıklayabilir. Yani bizler işte iki tane penaltıdan bahsediliyor diyelim. Zaten 4 hafta oldu. Yani 4 tane penaltımız gözden kaçtı gibi konuşabilir. Hani bunlar hep bizim başımıza da daha çok geliyor gibi bir cümle kullanabilir. O zaman cezayı anlayabilir. O kelimeleri seçme anlamında. Aslında ben de baktığımda çok hani ceza alacağımı düşünmüyordum ama o da sevk edildi sonuç olarak. Hani mühim olan burada evet hakemler iyi değil. Peki onların yaptığı hataların bedellerini de takımlar ödüyor. Hani o zaman orada o koltukta da olmaması gereken bir kişi duruyor. Ben onun şeyini de merak ediyorum. Duruma sebebini de merak ediyorum. Ferhat Gündoğdu'nun.
1: Ona hepimiz ediyoruz hocam. Ona da geliriz de şunu da sormak istiyorum. Evet siz bir beden dili uzmanı değilsiniz. Spor psikolojisiyle ilgileniyorsunuz ama. Yani şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun o beden dili de sanki böyle hani aslında öfkeyle sizin de söylediğiniz gibi öfkeyle maçın heyecanıyla çıkmış.
0: Hayal kırıklığı var, öfke var.
1: İşte hakem kararlarına, kaçan gollere, tribünde verilen tepkilere falan böyle sanki böyle nefes egzersizini yapmadan, nefesini bile doğru alamadan açıklama yapıyor. Bunun üzerine de bu şey geldi işte PFDK sevki geldi. Yani evet. Sizin de dediğiniz gibi burada mentorlar aracılığıyla bu basın toplantılarına, maç sonu flash röportajları çıkmaları daha doğru olmaz mı? Belki de mentörü vardır tabii de o maç heyecanıyla belki de onun söyleminin dışına çıkmış olabilir.
0: Tabii takımlarda olursa daha iyi olur. Yani mesela basına gidecek kişi mesela evet gidecek hani ne konuşacak ben bunu konuşuyorum. Hani işte mesela örnek veriyorum 2 tane penaltı verilmiyor. Yani mesela örnek veriyorum o cümleler düzeltilebilir. Yani şey olarak mesela bazen oyuncular antrenörle konuşmak istiyor. Gidiyor mesela direkt hocam ben niye daha az süre alıyorum ben daha çok oynamak istiyorum dediğinde hesap sorma olur. Ama mesela gidip hocasına hocam size bir konu konuşmak istiyorum. Üzerimizde çok emeğiniz var gelişimimde. Ben daha fazla süre almak istiyorum. Acaba daha fazla süre alabilmem için neler yapmalıyım? Hani benim kendimde gördüğüm, gözümden kaçırdığım bir eksikliğim, bir hatalarım varsa bunu bana söylerseniz çalışarak kendimi daha da geliştirmek isterim. Bu da sorgulama değildir mesela. Öbürü hesap sormadır. Bu nedir iletişimde? Daha fazla süre almak istiyorum. Benim gözden kaçırdığım bir şey var mı? Gelişime açığım, elimden geleni yapacağım. Bu hocayı rahatsız etmez bir konuşma. İşte burada kelimeleri doğru kullanmak çok çok önemli.
1: Evet, Ömer Ateş hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor hocam. Şampiyonlar Ligi'ne de buradan ufak ufak böyle yolumuzu çizelim isterseniz. Tabii.
0: Öncelikle buyurun. Baktığımızda kurallara baktığımızda evet tabii ki kurallarda biraz daha Galatasaray'ın kurası zor gözüküyor. Fenerbahçe'ye nazaran Fenerbahçe'nin şanslı kura çektiği söyleniyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Avrupa'da şu var. Düşük bütçeli takımlar gerçekten iyi yönetiliyor. Yani düşük bütçeli takımlar da bizim en yüksek bütçeli takımlarımızdan oyun felsefesi olarak baktığımızda, kulüp yönetiliş olarak baktığımızda, daha doğrusu sistem anlamında Cihan Bey çok çok daha iyiler. Yani evet, kurada şanslı kura, şanssız kura diye ben bakmak yerine Şampiyonlar Ligi'nde sistem konuşuyor. Yani sizin o kulüp kültürünüz, oradaki bulunma sıklığınız ve teknik direktörünüzün kadro seçiminin bir sistem içine alınmasıyla ilgili. Şimdi açık bir net söyleyeyim. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene bir kıvırdama yaptı. Yani bir kıvılcım yaktı. Ama istikrarsızlık da vardı. Yani siyahla beyaz gibiydi. Şimdi Galatasaray'ın avantajı bu 5. yani Okan Hoca ile katılışı. Şimdi Okan Hoca artık burada bir şeyleri göstermek zorunda. Hani bahanesi yok. Transferler de yapıldı. Bugün baktığımızda Galatasaray'da hani son hafta diyelim 2 tane transferin gelmesiyle artık Galatasaray evet bu transferler 4 hafta önce yapılsaydı daha iyi olurdu şey olarak. Ama Okan Hoca'nın bir maçlık mazereti var. Ondan sonra bu kadro hazır olacak Ekim ayına kadar. Sonuç olarak Galatasaray açısından baktığımızda hani Galatasaray'ın bahanesi yok. Mutlaka oradan çıkmak zorunda. Zor da kura olsa. Ama burada soru işareti kadro değil bence. Okan Hoca'nın manevraları olacak. Oyunu okuyuşu, kadro çıkarışı, müdahaleleri

0: Ama en önemlisi duygusal reaksiyonları. Çünkü Avrupa'daki hakemler hani kenardaki agresifliğinde Galatasaray eksik bırakabilir kenarda. Ama benim en büyük korkum Okan Hoca'nın takımdaki maçın gidişatındaki taktik versiyonları nasıl uygulayacak, orası önemli. Ben evet, Galatasaray zor kura çekti ama tecrübesi var, bu havayı iyi biliyor. O yüzden ben böyle bir 9-10 puan gibi toplayabilir gibi düşünüyorum. Yani bu bir puan az olur, bir puan fazla olur. Evet, zor bir kura gerçekten. Fenerbahçe'ye gelirsek, Fenerbahçe tabii 18
1: hocam Fenerbahçe'ye geçmeden Galatasaray'dan da devam edeyim, hemen sonra Fenerbahçe'yi soracağım size. Dün Portekiz takımının, Lisbon'un hocası Borges biraz böyle, yani genelde rakip teknik direktörlerin yaptığı açıklamayı yaptı. İşte dedi ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin önemli takımlarından bir tanesi. Kendi ülkelerinde şampiyon oldular. Kaliteliler, rekabetçiler, ofansifler, baskı yapıyorlar. Topa sahip olmak istiyorlar. Yani burada psikolojik açıdan rakibi överek rahatlama mı var? Yani genelde teknik direktörler maç öncesi böyle favori gibi gösterip rakibi psikolojik harp taktiği yapıyor diyebilir miyiz buna? Yani en azından kendi oyuncularına, yani karşımızda iyi bir takım var, elinizden gelen en iyisini yapın, kaybedecek bir şeyimiz yok İmajını çizerek sahaya çıkarken o oyuncuların omuzlarındaki baskıyı azaltmaya mı çalışıyorlar? Genelde bu tarz açıklamaları olduğunda bizim takımlar biraz daha böyle rehavete giriyorlar. Ama tabii ne kadar dinliyorlar rakip takım hocasını, ne kadar dinlemiyorlar, orası da ayrı bir soru işareti. Size bunu da sormak istedim açıkçası.
0: Şöyle, bu tür açıklama yaptığında kendi takımına zaten tetikte olun diyor. Yani kendi takımına bir mesajı veriyor. Şimdi mesela isterseniz siz gevşeyin, rakibi küçümseyin. Hoca o zaman bunu dedi mi? Dedi. Demek ki hoca ile oyuncular aynı frekansta değildi mesajı çıkar. Yani kendi oyuncularına tedbirli olun. Hani ciddi bir rakip. Çünkü sonuçta zayıf bir rakip veya az güçlü bir rakiple oynarken de rakibe saygı olan denilen bir şey vardır. Yani siz evet yenme şansınız %80 bir maça çıkıyorsanız yine tedbirli olmak zorundasınız. Çünkü hafif kaygı, hafif stres olmadığı zaman uyarılmazsınız. Uyarılmadığınız zaman da o vücudunuz, kas kemik sistemi harekete geçmez kolay kolay. Bir rehavet olur. Sonra birden işler kötüye gidince o rehavet aniden strese dönüşür. Tutulma, panik yaşarız. O zaman yaşar oyuncular. O zaman işte ne oluyor? Bir anda sıcaktan soğuğa veya soğuktan sıcağa geçer gibi. Bunu tedbir amaçlı söylüyor. Eğer tutarsa da rakip havaya girer, biraz aşırı özgüvene uğrarsa bundan da faydalanabiliriz. Yani bunu dikkat edin. Yani bugün Paris Saint Germain maça çıksa, hocası karşısında zayıf bir takım olsa bile bunu söylüyorlar. Yani bu çift taraflı bir şey. Hem kendi takımına mesaj verme olumlu yönde, rakip takımı da böyle biraz şişirerek hani şey yapmak, hatalarını görmesini engelleyip bundan faydalanmak amacıyla yapılan konuşmalar, klasik. Hı hı.
1: Evet, Fenerbahçe'ye de geçebiliriz. Bugün de zaten İsmail Kartal'ın saat 14.30'da basın toplantısı olacak. Yanında bir oyuncu ile beraber. Çobani Şükrü Saracoğlu stadyumunda hocam. Roma ile oynayacak Fenerbahçe. İyi bir kadroları var. Molina'sı, Pellegrini'si, işte Pisili'si, Dybala'sı. Koçları da Gasperini. Gasperini takımın başına geldikten sonra Roma Serie A'yı 3. sırada bitirdi. Ve onlar da aslında uzun bir aradan sonra Roma için iyi bir ara, 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Genduzi'nin de cezası var. Yapması gerekiyor mu uydu hareketi? Yapmaması gerekiyor tabii, ama Aston Villa maçında da olmayacak. Bu maçta da oynamayacak. Zor bir maç. Fenerbahçe'yi bekliyor. Ona da biraz girebilirsiniz isterseniz. Ömer Atış hocam.
0: Tabii Gendüzi'nin olmaması üzücü. Tabii ki şu var. Lyon kulübü bu konuda sabıkalı. Yani biraz daha böyle ırkçı olduğu, böyle bu tür reaksiyonların olduğu bilinen bir kulüp. Hani oyuncu Gendüzi de diyor, bunu bana çok yapıyorlar işte. Bilinen bir şey. Biz hep şey deriz, hani zihinsel oyun planınız olsun. Size sövecekler, küfür edecekler. Siz oyununuza odaklanın. Ne yapabilirsiniz? Burada duygularınızı nasıl yönetebilirsiniz? Zaten maça kazandın. Şampiyonlar Ligi'ne gittiniz mesela. İşte burada en büyük ceza budur rakibe. Hani şey olarak biliyorum. O anda işte bir sevinç oluyor, mutluluk oluyor, gurur oluyor. Bir de size karşı yapılan iğrenç saldırılar oluyor. İşte burada o duygunun verdiği şeyle artık bir şeyler yapıyorsunuz. Hani sözlü oluyor, fiziki oluyor. Hani burada tabii ki ben Lyon'un da es geçildiğini, biraz daha onlara da ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam, Gendüz o hareketi yapmış olabilir, ona ceza verilmiş olabilir ama burada biraz UEFA taraflı davranmış gibi geliyor bana. Gelelim Fenerbahçe'nin şansına. Yani 18 yıllardan sonra Fenerbahçe katıldı. Evet, ben dedim ki o bir hafta içinde çok iyi, en aşağı 2-3 transfer yapılır. Sağ bek, sol bek, hani stoper yapıldı ama gerçekten oraya Skriniar, Ake gibi, yani biri sakatlandığında birinin yerine geçse tamam, hiç sorun değil dedirecek bir stoper, sağ bek, sol bek, 8 numara ve sol açık alınması gerekiyordu. Talisca'nın satılma mantığını anlamadım. Evet tamam, oynadı, gol atması şöyle bir şey yaratıyordu. Ya Talisca gol atıyor, şimdi kesersen Vedat, Muriç, Lukaku var, ne olacak? Asensio var, nerede oynayacak Talisca? Talisca'nın yerine kestiğiniz adam da sistemde en büyük oyuncu olacak dediğiniz zaman bu sorun olabiliyordu. Ama şu anda Asensio sakat. Yani Talisca burada onun pozisyonunda oynayabilirdi. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi için yetersiz. Açık ve net konuşayım. Tabii ki kadro iyi olacak ama bir de bu kadroya hoca nasıl yönetecek? Burası da önemli. İkinci soru. Fenerbahçe hani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. İsmail Hoca ekibinde kutlamak lazım. Ama Fenerbahçe Lig'de iyi sinyaller vermiyor. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde verecek mi? Evet, Şampiyonlar Ligi'ni artık herkes %100'üyle oynuyor. Bir gerçek. Oyuncular gerçek %100'ünü ortaya koyarlar. Şampiyonlar Ligi'nde harika bir maçı kazanırlar. Gelirler ligde sıradan bir takıma kaybedebilirler. Bu karşılaştığımız bir şey. Ama Roma takımı çok tehlikeli bir takım. Çok formda bir takım. Çok golcü bir takım. Yani baktığımızda 11 gol mü attı? 10 gol attı herhalde 3 maçta. Neredeyse maç başı 3 golle oynuyorlar. Çok gol pozisyonu buluyorlar. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin yarınki maçta puan veya puanlar çıkarması için 10 üzerinden 10'luk veya 9'luk oynayıp Roma'yı da 5 puan civarında tutması lazım. Yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da ilk maçlarda işi zor. Ama Fenerbahçe'nin daha zor diyorum. Çünkü bir de derbi maçından sonra moral bozuk, ama burada şu, bu moral bozukluğu bir hırsa dönüştürülüp bir tepki konulabilirse belki bu bir avantaja dönüşebilir. Ama gerçekçi, realistik konuşmak gerekirse, ben Lyon maçında da demiştim, doğal olarak ikinci maçta Lyon'un şansı daha fazlaydı ama gününde olmak, o gün iyi futbol oynamak gerekiyor elemesi için Fenerbahçe'nin. Genelde ben demiştim %60 Lyon, %40 Fenerbahçe'nin şansı var. Ama dedim o gün Fenerbahçe tutar, iyi oynarsa, fırsatları değerlendirirse eler. Öyle de oldu. Aynı şey geçerli. Fenerbahçe'nin çok iyi oynaması lazım. Fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Çok gününde olması lazım. Roma gerçekten iyi bir takım. İnşallah İki takımımızda puanlar alarak öyle bir başlangıç yaparız.
1: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Spor psikolojisi danışmanı Ömer Ateş hocamla beraberiz. Az önce söyledim, İsmail Kartal hocanın bugün basın toplantısı var dedim ve İsmail hoca her basın toplantısının ardından, yani basına malzeme çıkartacak bir cümle kuruyor. Genelde işte başarılı iletişimciler ya da yeni teknik direktörler biraz böyle biz ruhunu, biz dilini kullanır. Böyle biraz ortağız, yani hep beraber yapıyoruz demeye getirir. Ama İsmail Kartal Hoca çok ben kelimesini kullandı. Son dönemde bunu biraz daha bize çevirdi. Dün de Okan Hoca aynı şekilde dedi ki Sporting Lisbon'un buraya gelmesinde benim de payım var dedi. Ben onlara 4 tane gol attım, hoca değişti dedi. Bu iki hoca son dönemde çok ben demeye başladılar. Biraz böyle oyuncular arasında bir ego çatışması mı oluyor, yoksa kendilerini biraz daha böyle ön plana mı çıkarmak istiyorlar?
0: Şimdi tabii bu biraz daha egoistliği ön plana çıkıp hani takım ruhuna aykırı bir kelime ve tehlikeli bir kelimedir. Hani bir süre sonra bu rahatsızlık yaratır oyuncular üzerinde. Hani ben yaptım ben. Tabii ki şu var. Biz kavramı önemlidir. İyi bir biz olabilmek için de her bireyin, takım içindeki oyuncu, teknik direktörün, artık staff'taki ekipteki herkesin ben olarak iyi olması lazım. Yani ben iyi olursam takıma daha fazla katkı sağlarım. Ama ortak amaç biz olmalı. Tabii örnek veriyorum, bu tür söylemler kullanıldığı zaman istikrarlı bir şekilde devam ederse, sık sık kullanılırsa, başarı sonulduğu zaman da oyuncuya bir eleştiri yapıldığında başarıda hep ben, başarısızlıkta siz kavramı olursa bu takım ahengini bozar, takım ruhunu bozar, olumsuz şekilde etkiler. O yüzden biraz daha biz diline, çünkü bir ekip sonuçta, yani İsmail Hoca ben dememesi lazım. Okan Hoca da ben dememesi lazım. Orada bir ekibi temsil ediyor ve yardımcıları var. O zaman yardımcılarına da saygısızlık olur ben dediği zaman.
1: Ömer Atış Hocam, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Var mıdır eklemek istediğiniz?
0: İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, hocamı da uğurladık. Teşekkür edelim kendisine. Bizlere detayları aktardı. Sabahın erken saatlerinde spor psikolojisi danışmanı Ömer Ateş hocamız. Az sonra da Hakan Güveli hocamıza gideceğiz ama daha vaktimiz var. Ona gidene kadar sizlerle biraz sohbet edelim. 0212 273 10-10'a gelen mesajlar var ama dün gece de açıklanan PFDK sevkleri var arkadaşlar, dostlar. Biraz onlara da bakalım. Sonra döneceğim mesajlara. Başakşehir'den Umut Dilan Bozo'ya ceza geldi. Hızlıca okuyacağım çünkü çok uzun, böyle kısa kısa geçeceğim. Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrasında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Galatasaray'a buradan bir ceza geldi. Ayrıca Metin Öztürk'e maç sonrası yaptığı medya beyanlarından dolayı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle bir sevk geldi. Onun dışında Erzurumspor'da bir sevk var. Ziya Akçen'e Fenerbahçe'de sevk var. Çirkin ve kötü tezahürat yine sağ olayları sebebiyle. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım da PFDK'ya sevk edildi. Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle gerekirse bir yıl ligler ertelensin tarzı açıklamalar yapmıştı, hatırlayacaksınız. Yine Kerem Aktürkoğlu, o da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edildi. Beşiktaş'ta da çirkin ve kötü tezahürat, sağ olayları, yine merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sevk gerçekleşti. Vlahovic'in hareketi nedeniyle de burada ekstra bir sevk var. Kasımpaşa sevk edildi. Orada İlker Püren. Kocaelispor'da bir sevk var. Trabzon'da sevk var. Ertuğrul Doğan müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından, yani X'ten yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevki gerçekleşmiş oldu. Gençler Birliği'nde Metin Diyedin, yine Göztepe kötü tezahürattan, yine Bandırma Spor altyapıdan, alt ligden Pendik Spor, Antalya Spor, çok fazla sayıda sevklerin olduğunu görebiliyoruz. Ama burada Vlahovic'in ki biraz böyle tedbirsiz olmuş sanki, o öyle bir maç ceza alacak gibi duruyor. Beşiktaş da buna istinaden hemen bir açıklama yayımladı derbiden sonra. Dedi ki Vlahovic'in Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliğince futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur dedi. Beşiktaş eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez dedi ve federasyona soru sordu. Soruyoruz size dedi. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir dedi. VAR sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır sorusunu sordu. Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır ifadesini kullandı. Beşiktaş, bizim futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür dedi ve Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazları yapacağız dedi. Beşiktaş, Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama gelmedi. Beşiktaş'ın açıklaması bu şekildeydi. Fenerbahçe biraz daha Şampiyonlar Ligi ile alakalı açıklamalar yaptı. Medya planını açıkladı. Roma maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şurada bir açıklama var, bakalım gece saatlerinde. Ha, tamam, o bilet temini ile alakalı olarak kara borsayı önlemek amacıyla bir paylaşım yapmış. Beşiktaş'a herhangi bir cevap vermemiş Fenerbahçe. Hoş geldin Cihan'cım demiş. Merhabalar, hoş bulduk. Konan, selam olsun. İsmi Konan. Ne diyor? Günaydınlar. Hocam güzel konuşuyor ama demiş. Sanki biraz Fenerbahçe taraftar girliği gördüm kendisinde diyor. Yok ya, ben hiç öyle hissetmedim. Ömer Atış Hocam için mi diyorsun? Vallahi hiç hissetmedim. Merhaba İbrahim. Şey atmış. Škriniar'ın, Vlahović'in boğazına sarıldığı bir şey atmış, fotoğrafı atmış videodan, değil mi? Bu video aslında, onu tabii kırpıp oraya alıyorsunuz. Beşiktaş da bundan zaten dem vurmuş. Neden Archie Brown'la Škriniar'a sevk edilmedi, Vlahović sevk edildi demiş. Yunus Bey de günaydınlarını iletmiş. Lisbon'un nesi bize gelirse Lisbon'u yeneriz demiş. Nasıl yani, anlamadım nesi derken. Valla Okan Hoca da artık bir şekilde Osimhen'siz kazanacak bir oyun planı yapmalı diye düşünüyorum. Rakip öyle çok da yenilmeyecek bir rakip değil. Yani sonuçta bir Paris Saint Germain, bir Bayern Münih seviyesinde değil. Doğru bir planla, tam konsantrasyonla kazanılmayacak bir maç değil. Yani sol kanatlarında tanıdık bir isim var. Hatırlarsınız milli takımda bütün bizim milli takımımızı peşine takan Avustralyalı İran Kunda var. O biraz sıkıntılı bir arkadaş. Okan Buruk da basın toplantısında sürekli Sporting'i övdü. Aynı Sporting'in hocasının yaptığı gibi, Sporting'in hocası Galatasaray'ı övdü. Okan Buruk da Sporting'i övdü. Böyle karşılıklı taktikler mi artık, ne dersiniz buna? Hani böyle şey vibe'ını aldım ama ben artık, hissini diyeyim vibe'dan ziyade. Hani yenilsek de iyi takıma yenilmiş olacağız fikrine sanki, yani izleyenlere veya dinleyenlere bunu hissettirmeye çalıştı. Hani genelde Okan Buruk böyle konuştuğunda hani beraberliğe razı olacağım demeye getiriyor ama Galatasaray ne zaman beraberlik için maça çıksa sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bence beraberlik için sahaya çıkmamalı. Beşiktaş Vlahović neden sevk edildi demiyor. Maç boyu bu hareketleri yapanlar neden sevk edilmedi diyor. Adalet herkes için. Škriniar dirsek attı. Öncesinde var oralı bile olmadı demiş. Hilmi mesajını atmış. Evet, hem Škriniar için söylüyor hem de Archie Brown için bunu söylüyor Beşiktaş. Yani hakem kararlarında bu, bir de sevk politikalarında genelde çifte standart oluyor. Belki de işte yayıncı kuruluş dedi ya, yayıncı kuruluşa da kızıyor mesela. Yayıncı kuruluş o pozisyonu tam olarak yerine getirmedi. Onlar da görevini yapmadı diyor. Belki de işte sevkler olurken buna da bakılarak sevk edilmiştir. Zaten bu yıllardır bizim Türk futbolumuzun kanayan yarası. Yani pozisyona baktığımızda mesele sadece burada Vlahović'in sevk edilmesi değil. İşte asıl mesele işte kuralların, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dedikleri PFDK'nın takımlara, formalara veya işte oyuncu profillerine göre bir tık böyle esnetilmesi. Bunu yanlış anlamayın, hani derbi özelinde söylemiyorum. Genelde oluyor. Hani sevkler istenildiği gibi olmuyor. Ya sen sevk et kardeşim, sonra takım itiraz eder. İki maç veriyorsunuz zaten genelde. Bir maça düşürüyorsunuz. Hep bu tarz sevkler oluyor. Yani sonuçta bir futbolcu sahada sportmenliğe aykırı ya da ne bileyim rakibinin sağlığını tehlikeye atacak hareketler yapıyorsa, bu hiçbir takım fark etmiyor yani, kimlik, oyuncu, arma fark etmeksizin bence burada cezalandırması gerekiyor. Bakalım ne çıkacak burada. Vlahović yüksek ihtimal tedbirsiz sevk edilmiş, bir maç gibi bir ceza alır diye düşünüyorum ama bakacağız, göreceğiz. Sesini duydum, eskilere gittim demiş. Merhaba. Şimdi futbolda sevkleri okuyorsun. Kulüp başkanı, futbolcu, taraftarlar, her alanda disiplin cezası alma ihtimali var. Peki ben şunu merak ediyorum. Her maçta demiş, herkesin en fikir olduğu bir hakem hatasında o hakemin cezası nedir diyor. O hakemin cezası o hafta maç almaması veya iki hafta maç almaması. Genelde maç vermiyorlar, o hafta dinlendiriyorlar. Kıza çekme yani, skandalın boyutuna göre bu değişiyor. Mesela kamuoyu baskısına göre baktın çok büyük bir skandal yaptı, 6 hafta 5 haftaya kadar, yani 1,5 aya kadar ceza veriliyor, çıkamıyor sahaya. Yani ufak bir hataysa 1-2 hafta kıza çekiyorlar. İşte o süreçte de hakem gözlemci raporlarına bakıyorlar, VAR kayıtlarına, performans puanlarına falan bakıyorlar. Maç başı ücretten mahrum kalıyorlar. Para kazanamıyor mesela. Evet, artık bir aylık da alıyorlar ama ekstradan maç başı ücretleri de var. Süper Lig hakemleri, tamam eskiden bu da yoktu. Sadece maç başı alıyorlardı ama artık son dönemde galiba 1,5-2 yıldır yanlış bilmiyorsam aylık sabit bir maaş alıyorlar. Ama burada gelirlerinin önemli kısmı, daha çoku hatta, yani prim gibi düşünün, maç başı ücretlerden oluşuyor. Ama hakemi de kıza çektiğin zaman onun için de doğrudan ciddi bir maddi kayıp anlamına geliyor. Notu düşüyor efendime söyleyeyim notu düşünce seneye klasmanı düşebiliyor. Mesela ikinci lige falan gidiyor. Hatta çok ağırsa zaman zaman gördük düdükleri bile asılabiliyor. Yani adamın hayatıyla da oynanabiliyor. Öyle bir şey de var, öyle bir risk de var.

0: Günaydın. Gerçekten bu yayıncı kuruluşun Beşiktaş'la bir problemi mi var? Kulübünde açıkladığı gibi. Hem görüntüleri adil yayınlamaması hem de Beşiktaş'ın maçlarını ikinci kanaldan verme gayreti bir art niyet var gibi sanki demiş. Yani yayıncı kuruluştan kimse memnun değil. Ne yazık ki böyle bir problemimiz var. Bir de kanalda şey var. Bütçelenme var şimdi. Maçlar falan da çakışıyor. Aynı saat dilimine gelen veya aynı haftada oynanan. Şimdi yanlış anlama ya Cihan, ne demek istiyorsun? Beşiktaş'ın reytingi düşük mü demek isteyeceksin? Öyle bir şey demiyorum ama demek ki yayıncı kuruluşa göre öyle düşünüyor yayıncı kuruluş. Diyor ki ben reytingi yüksek maçı 1'e koyuyorum. Onun sırasında 2'ye, sonra 3'e koyuyorum diyor. Sonuçta bu kanal sıralamaları belli bir reyting, izleyici potansiyeli veya ne bileyim teknik dağılımla alakalı da olabilir. Bak şimdi ben reyting diyorum ama hani farklı şekilde de olabilir. Ama yayıncılıkta en önemli şey genelde reytingtir. Ama ikinci önemli şey de eşitliktir. Burada sana da katılıyorum. Hani sürekli ikinci kanaldan mı veriyor? Çok takip etmiyorum. Ben genelde bu şeyden izliyorum. O TOT dedikleri internet üzerinden izliyorum. O yüzden hani birden mi verdi, ikiden mi verdi hiç ona dikkat etmedim. Ama sürekli ikiden veriyorsa buna da dikkat etmesi lazım. Yani eşit olması lazım. Hatırlarsan Vlahovic'in yaptığı hareketi Meireles'te yapmıştı. 7 maç ceza almıştı. Beşiktaş neye itiraz ediyor anlamadım demiş. Aynısı değil Emre. Meireles hakemin yüzüne de tükürmüştü. Orada daha sert bir şey var. Günaydın. Galatasaray bugün oynuyor. Maç saat 10'da. Fenerbahçe yarın, yani perşembe oynuyor. 19.45'te oynayacak. UEFA sanki sen hala Avrupa takımısın gibi bir mesaj mı veriyor Fenerbahçe'ye demiş. Dün de buna benzer bir mesaj gelmişti. Sen Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmaya yönelik mesaj atıyorsun ama yani Şampiyonlar Ligi maçları evet geleneksel olarak salı ve çarşamba günü diye biliyoruz hepimiz. İşte Avrupa ve Konferans Ligi maçları da genelde işte perşembe günü oynanıyordu. Öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. İlk maçlar olduğu için yani perşembeye de denk düşecek maçlar olacaktır. Hani belki Galatasaray'ın da perşembe gününe maçı düşecektir. Tamamen turnuvanın hani rutin takvimine göre işlenen bir durum olduğuna inanıyorum. Günaydın Cihan Baba demiş. Estağfurullah. Baba, kral, adamcılar, reisçiler geldi. Merhaba Enes'ciğim. Bugün yenebileceğimizi hiç zannetmiyorum demiş. Galatasaray için mi diyorsun? Vallahi konuşacağım onu da. Yani Hakan Güveli hocamızı da bağlayalım. İkinci bölümde hem telefon alırız hem Sporting maçını konuşuruz. Roma'yı da konuşuruz. Hepsine değiniriz. Yani Sporting hep şey oynuyor futbolu. Biraz daha böyle geriye itme üzerine oynuyor. Yani kendi sahasına kapatma üzerine oynuyor. Öyle bir oyun anlayışı var. Top kaybettiği anda ama hemen böyle karşı pres yapıyor. Galatasaray'ın Osimhen'le yaptığı oyun tarzı var. Biraz böyle işte ilk dakikalarda böyle 10. dakikalarda 15. dakikalarda biraz böyle Galatasaray Osimhen'le denediği, Osimhen yok gerçi ama Osimhen'le denediği o tetiklemeli presi uygulamalı. O yüzden ben burada Barış'la başlayacağını düşünüyorum. Baktığında onlarda da kötü oyuncular yok. Yani Dumbia falan var, Altimira falan. Yani Abdülkerim'in bir sakatlığı konuşuluyor. Okan Buruk bunu aslında bir tık yalanladı. Kim çıkarıyor bu haberleri bilmiyorum ama haberleri de alıyorlar dedi. Yani yalanlamadan ziyade yarı yarıya şey dedi, bu haberleri kim çıkarıyor çok bilmiyorum ama dedi. Yine böyle biraz şikayet etti. Hani burada ister istemez acaba gerçekten Abdülkerim sakat mı? Okan Buruk hani içeriden çıkan haberin yalan olduğunu söylemek için mi, basına bunu yansıtmamak için mi böyle söyledi? Onu da çok bilemiyoruz. Şimdi şey diyenler de var ya keşke Abdülkerim hocana söylediği gibi sakat olsa, bir şey oynasa, yani Leipzig'ten gelen çocuk oynasa falan da diyen olabilir. Ama o çocuk da daha 21 yaşında, izlememişsin ve direkt Şampiyonlar Ligi maçına atıyorsun. Evet Leipzig'te falan forma giyiyordu, 11'de kendisini yer buluyordu ama bilemiyorum yani. Şimdi savunma tandeminde ne kadar beraber oynadı Davinson'la, o da önemli bir soru. Bir de maçın hakemi tam bir canlı bomba, affedersiniz. Fenerbahçeliler iyi hatırlar. Mourinho döneminde Rangers deplasmanında Fenerbahçe'sinin iki penaltısını vermedi. Hemen şey, Cihan hakemi Türk düşmanı mı yaptın, ama gerçekten bariz Fenerbahçe'nin iki penaltısını vermemişti. Ve Fenerbahçe Rangers'e elenmişti. Yani ikinci bir Ivan Bebek performansı vardı o maçta. Şahsen benim de çok beğendiğim bir hakem değil. Bu maçta nasıl nasıl maç yönetiyor bu seviyelerde anlamakta zorluk çekiyorum. O da bir soru işareti. Bugün iki tarafı da yakabilir. Onu da belirtmiş olayım. Gerçi bizim hakemlere de görev veriliyor. Mesela Halil Umut Meler de Şampiyonlar Ligi maçı yönetecek. PSV Shakhtar maçında görev yapacak. Ha? Bir tık Arda Güler'i tutar mı? Arda Turan tutar mı? Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olursa şimdi PSV isyan eder. Ya Shakhtar'ın hocası Türk. Siz bize Türk hakem verdiniz falan diye. Böyle bir yaygara koparırlar mı acaba? Olur mu böyle bir şey? Günaydın, kolay gelsin. Sabah kalkmak zor olmuştur diye düşünüyorum. Yok, çok zor olmadı ya. Ben 2013 yılından beri neredeyse 2025 yılına kadar hep sabah 6.30-7'de kalktım. Ama tabii insanın alışkanlıkları var. Son dönemlerde bu saatte kalkmadığım için ister istemez bünyede alışmıyor. Ama çok zor değil. Böyle bir iki gün kalk alışırsın. Zaten yarın kalkmayacağız, öyle düşün. Bence maçları var yönetsin diyor. Orta hakem de yardım etsin. Bir de böyle denesinler. Çok etkili olacaktır. Diğerini beceremedik çünkü ifadesi var. Oraya doğru gidiyor zaten. Yavaş yavaş maçları yapay zeka yönetsin noktasına doğru evriliyoruz. Bayern Münih'te Perşembe oynuyor. O nerenin takımı oluyor demiş. Mesela o da sana salvo yapmış. Geçen sezon lig sıralamasına göre gidiyor. Birinci kanal, ikinci kanal durumu. Geçen sezon Trabzonspor bizim üstümüzü de kapattı demiş. Mesela ya dediğim gibi orada bir yayın politikası vesaire bir durum vardır. Bir de bu dönemki puan sıralamasına göre de gidebilir. Olabilir yani. Yayıncı kuruluşa sormak lazım. Bir yerde yayınlanacak ya, ben çok takılmıyorum ikinci kanal, üçüncü kanal. Sonuçta o maçı veriyor. Sadece maçın içindeki pozisyonları eşit yayınlasın. Benim için o yeterli. İsterse gitsin. Kaçıncı kanala kadar var, bir de Maxi falan var değil mi? İsterse gitsin orada yayınlasın. Ama maçın içinde iki takımın da görüntülerini adil yayınlasın. Benim için önemli olan o. O sonuçta o yayın bana bir şekilde ulaşıyor. İsmail Kartal bu yardımcı ekibi ile takımı ne kadar hazırlayabilir demiş veya ne kadar analiz edebilir. Ekip tamamen alt yapı antrenörü demiş. Ayrı bir örnek vermiş de bu ekip hocanın sonu olacak diyor. Hocamın yanına iyi isimleri koymaları gerekiyor ifadelerini kullanmış. Ben bugün hocanın açıklamalarını merak ediyorum. Bakalım ne tür açıklamalar yapacak. Yanında bir futbolcuyla saat 14.30'da çıkacak. O açıklamalardan ben hocaların ne tarz bir futbol oynayacağını az çok kavrayabiliyorum. Mesela Okan Buruk'un açıklamaları beni korkuttu. Çünkü Galatasaray ne zaman böyle defans yapmayı oynasa veya beraberliği oynasa 3-4 tane yiyip buraya geliyor. Ama kendi futbolunu oynadığı zaman rakibiyle daha dişe diş, daha kana kana oynayabiliyor. O yüzden umarım hani beraberliğe razı gelecek futbolu oynamaz diye, artık ne diyeyim, düşüncem bu yönde olsun. İsmail Kartal'ın açıklamalarını da dinleyip Fenerbahçe'nin durumunu o şekilde anlayabiliriz. Merhaba, hoş geldin diyor Miço Tamer. Merhaba Miço, nasılsın? Selam olsun. Birinci kanalda olsa ne oluyor? İkinci kanalda olsa ne oluyor? Takımları aşağılamak mı oluyor? İkinci kanalda maç yayınlatmak, anlamadım demiş. Yani ben de çok takılmadım. Nurullah Salalı. Dediğim gibi isterse Max'te yayınlasın, yani nerede yayınlıyorsa yayınlasın, ben çok fazla takılmıyorum buna. Ama işte Beşiktaşlı arkadaşlar bir tık kızmışlar, zaten diyor bizim pozisyonları da vermiyor bu yayıncı kuruluş, bizim maçları da ikinci kanaldan yayınlıyor, bize karşı bir garezleri var bunların diye ister istemez oradan yakalamaya çalışıyorlar. Ha, kimisi de işte taraftarlar kendi aralarında espri yapabilirler. Ya bak işte siz ikinci takımsınız, o yüzden sizi ikiye atıyorlar falan. Bunlar taraftarlar arasında tırnak içinde goy goy yapılan şeyler. Ama işte Beşiktaş'ta şey diyor. Beşiktaş taraftar diyor ki bizi bilerek yapıyorlar. Bilinçli cezalandırıyorlar. İkiye atıyorlar bize. Prestijimizi sarsıyorlar veya bizi küçük görüyorlar falan diye düşünüyorlar. Bizi neden ana kanala koymuyorlar diyorlar. Ben o tarz düşüncede değilim. Ama düşünenlere de bir şey demiyorum yani. Beşiktaşlı'ya da ya kardeşim sen niye böyle düşünüyorsun diyebilirim. Var. Hakan Güveli hocamıza gideceğiz. Hakan Güveli hocamızla bağlantı olacak mı demiş. Onu bekliyorum diyor. Olacak Konan, olacak, merak etme. Oyuncular Avrupa'dan geliyor. Teknik direktör Avrupa'dan geliyor. Hangi sistem eksik bizde? Cihan Bey demiş. Vallahi bilmiyorum, herhalde burada bir rehavete kapılıyorlar ya da burada bir rahatlığa mı erişiyorlar, antrenman metotları mı eksik bilmiyorum. Bir sabır kültürümüz mü yok onu bilmiyorum artık. ya da hani oradan geldikten sonra, çünkü buraya gelen oyuncular genelde 30 artı oluyorlar. 30 yaşını geçmiş oyuncular oluyorlar. Yani burada ben işi bitirdim, yani biraz emeklilik moduna geçeyim mi oluyor onu da bilmiyorum. Gerçi son dönemlerde artık gençlere yöneldik. Hayret, bir tık böyle takımlarımız bizi şaşırtıyor. Fenerbahçe biraz takımı yaşlandırdı. İşte Muriç'leri aldı, Lukaku'ları aldı. Birazcık daha orada yaşlı isimlere yöneldi. Ama diğer mesela Beşiktaş iyi gençler aldı. Galatasaray da fena değil. İşte Deniz'i koydu, Bişu'yu aldı. Evet, Okocukuf falan şu an çok beğenilmiyor ama en azından genç oyunculara yöneliyorlar bir tık. Bilmiyorum, antrenman metotları herhalde. Ya da sabırsızlık ya. Bizde bu sabırsızlık da var yani. Sabırsızlığın olduğu yerde ne sistem oturur, ne kalıcı bir başarı gelir. Bizde evet, biz hepsine profesyoneller diyoruz bunların ama genelde çok da böyle profesyonel yönetilmiyoruz. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Biraz böyle popülistiz. Yani sezon başında hemen transferleri basıyoruz, paraları dağıtıyoruz. Ama yani Avrupa'da öyle değil. Yani adam 3-4 yıl şampiyon olmasa da o teknik direktöre bir vizyon veriliyor, bir sabır gösteriliyor, arkasında duruluyor. Ama işte biz de 2-3 maç kazanamayınca hemen hoca da hop gönderelim baskısı artıyor. İster istemez bu oyuncuları da etkiliyor, hocayı da etkiliyor, hocanın çıkardığı antrenmanı da etkiliyor. Düşünsenize, adam dün kaybetmiş, yarın sabah antrenmana gelecek, bir giriyor medyaya, of adamı bombalıyorlar. Adamın moral bozuk, enerjisi düşmüş, antrenmana çıkacak, oyuncularla iletişimi azalır, ne bileyim, yardımcılarıyla iletişimi azalır, o şevkle o sabah antrenmanına gelemez. Şey de diyebilirsin ya, kardeşim milyon dolar paralar alıyorlar, ben de eleştireceğim, Şevki de düşmesin de diyebilirsin. Düşmeyen de vardır. Mesela Mourinho amiyane tabirle hiç bu eleştirileri kafasına takmayan bir isimdi. Dün Madrid maç 2-1 oldu, ona da geleceğim. Ya adam yedek kulübesinde bacak bacak üstünden atmış, hiç müdahale etmiyor oyuna. Ben Madrid'in geleceğinde hiç iyi görmüyorum. Oyuncular nereye kadar kurtaracak Mourinho'yu, onu da konuşuruz. Kısa bir ara, hemen dönüyoruz dostlar, geleceğiz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
12: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhabalar, selamlar, sevgiler. Radyolarını yeni açanlara da günaydınlar diyelim. Bizde olanlara tekrar selamlarımızı iletelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere eşlik ediyorsunuz. Biraz böyle hızlandırılmış haberler verelim mi? Gecenin saatlerinde neler oldu? Sabahın seyrinde kalktınız, belki görmemişsinizdir. Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur geldi arkadaşlar. Inter maçı öncesinde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Geldi eşofmanlarıyla, güzel tarzıyla, eşofman demeyeyim de kumaş güzel bir pantolonuyla, siyah tişörtüyle, hem de Luis Figo'nun elinden aldığı ödülü. Bir de çocuk cezalıydı geçen sezon. O haksız demeyeyim de kendince maç bittikten sonra yaptığı hareketten sonra kart görmüştü. Cezalı olduğu maçta ödülü Luis Figo'nun elinden aldı. Perez, Madrid başkanı, tüm Madristalar, yani tüm taraftarlar Arda Güler'i ayakta alkışladı. Diğer taraftan Türk Hava Yolları'yla Liverpool Premier Lig tarihine geçen bir anlaşma yaptılar. 2027-2028 sezonundan itibaren Liverpool'un forma önü göğüs sponsoru Türk Hava Yolları olacak. BBC'nin haberine göre yıllık 60 milyon pound, yani 70 milyon dolara falan geliyor. İyi bir para. İyi bir para. Yani Liverpool Ticari İşler Direktörü Letty de anlaşma ile ilgili açıklamalar yaptı. Bizim için dedi, bir dönüm noktası dedi. Bu da çok eleştirilmişti. Yani Türk Hava Yolları'nın neden bu kadar parayı yurt dışına verdiği vesaire konuşuluyordu. Yani Amerika'dan Avrupa'nın herhangi bir yerine uçmak 500 dolar ama İstanbul uçuşları 1500 dolar. O da yani millerle yapıyorsunuz ya, onların yarısını falan almaya yetiyor. Tek bagaj hakkınız oluyor. Koltuk seçimi yapmamaya razı oluyorsunuz falan. Bu tarz şeyler bize bulabiliyor ama ben şeye karşı değilim yani. Ya neden Türk takımlarına gelmiyor? Niye yurt dışına para akıyor? Bu işin başka boyutu. Sonuçta yani Emre ister Real Madrid'e senelik 100 milyon eurodan fazla ödüyor. Liverpool Madrid'den küçük bir camia mı? Bence değil. Yine Etihad, onlar da City'ye 70 milyon civarı ödüyor. Hani bu meblağ da bir de stadyum hakkına falan dahil değil yani. Sadece böyle Türk Hava Yolları gibi dünya çapında tanınmış bir kulüp için iyi bir fiyata bile anlaşmışlar diyebilirim. Bir de anlaşma 5 senelik. Öyle düşünün yani. 5 senelik olduğu için toplam maliyet böyle ütopik geliyor. Ama yıllık olarak baktığınızda bence bu segment için olağan paralar diye düşünüyorum. Sadece şuna kızabilirim. Şurada eleştirebilirim. Mesela galiba ya Haziran ayı ya Ağustos ayıydı. Milli takımımız, voleybol milli takımımız maçı vardı ve maç esnasında Carmen Aksoy'un bir sakatlığı oldu. Ardından işte sponsor şirket tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmişti. Bana çok tuhaf gelmişti. Yani Carmen'in sakatlığı kulüp adına oynarken gerçekleşmedi sonuçta. Hani kulüp adına oynarken gerçekleşse belki bu sponsorluğu geri çekebilirdi Türk Hava Yolları. Milli takımda oynarken gerçekleşmişti. Hani dolayısıyla etik açıdan Türk Hava Yolları'nın yaklaşımının hani sakatlandın artık bizim problemimiz değilsin olmamasını beklerdim. Ama öyle olmadı. Dediğim gibi yani bu şirketler için bu paralar tırnak içinde çerez parasıdır. Dünyanın her yerinde taraftarı olan, takip edilen bir takımın forma sponsoru olmak mantıklı. Buna bir şey demiyorum ama yani keşke orada bizim kıza da bir sahip çıksaydınız ya. Ha, milli takımda sakatlandı falan. O çok hoş olmamış, bunu yakalamamışlar. Günaydın, 17 Mayıs 2000'den sonra ne başarı var Türk takımlarında demiş. Gelen burada gömüyor parayı diyor. Avrupa'da 5 majör ligde ne başarıları var diye böyle bir isyanda bulunmuş. Sabah sesini duymak güzel diyor. Sağ ol İlhami, teşekkür ediyorum. Yaptığım analizler sonucu Galatasaray'ın maçı 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın kadrosu kaliteli demiş. Yaptığım analizler eşittir yapay zeka. Ahmet Gülmez. Biraz bana da atsana şu analizleri. Vallahi faydalanayım. Şaka yapmıyorum bu arada, şey yapmıyorum. Hani bazıları böyle tepeden bakar. Ya şu analizleri at bir de ben bakayım diye okuyalım yani. Yapmışsın ya canlı yayında, beraber okuyalım. Yani belki katılırız katılmayız falan. Ama yani şey değil. Yani kadro bakıyorsun, kazanmayacak bir şey değil. Kalite bakıyorsun, Galatasaray'ın kazanmayacağı bir maç değil. Hani sahada bunu farklı, net şekilde hissettirecek oyuncuları da var. Baktığında işte Leao's olsun, Sanesi olsun. Bu tarz oyuncuları da var. Her an böyle şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncular. Özellikle de maçın erken bölümlerinde bulacakları bir gol. Onları bir tık böyle daha da özgüvenli oynamalarına sağlayabilir. 2-0'lık bir skor öngörü yani, saygı duyuyorum, bakıyorum. Günaydın kardeş, biraz da modadan konuşalım. Hakan Çalhanoğlu'nun Formula 1'deki giyimi hakkında düşüncen nedir demiş. Biz de hala Galatasaray'a gelmesini bekliyoruz bu giyim tarzından sonra diyor. Ya vallahi çok böyle insanların dış görünüşleriyle ilgilenmiyorum ya. Kendisini nasıl hissediyorsa insanlar öyle giyinebilir. Bir tık böyle Makosyan kombini görünce acaba İtalyan modası derken bizi böyle eskileri ışınlar mı falan diye düşündüm ama bilmiyorum, çok bir şey söylemeyeceğim. Ben oyununa bakarım. Geçen çok güzel bir gol attı. Yani milli takımda herhalde başka bir Hakan Çalhanoğlu oynuyor. Yani milli takıma gelirken içine birisi Allah rızası için Inter forması giydirsin bu çocuğa. Ya yani bir kaç metreden vurdu öyle, kaleci topu falan göremedi yani. İnanılmaz bir goldü. Hakan'cığım, milli takımda da senden bu golleri bekliyoruz canım kardeşim. Cihan, Arda Güler hiç konu olmadı. Senin de söylediğin gibi Madrid taraftarı bu çocuğu ayakta alkışladılar demiş. Biraz da hakkını vermemiz lazım diyor. Kesinlikle. Ama daha gece oldu ya, maç akşam saatlerindeydi. Saat sabahın 8'i. Ya gün içinde bence konuşulur, hiç merak etme. Ya Başkan Perez, Madristalar hepsi ayakta alkışlandı. İşte filenin sultanlarından sonra, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra krema üstündeki çilek gibi oldu böyle. Ben keyiften dört köşe oldum. Arda'yı çok beğeniyorum. Müthiş gelişti. Yani dünyanın en büyük takımında oynuyor yani. Değil mi? Real Madrid en büyük diyebiliriz, deriz hatta. Bunun da ötesi yok zaten. Yani bir tık şanssızlığı var ya. Real Madrid'in son 10 yıldaki en kötü kadrosuna denk geldi bence. Şu yüzden kötü diyorum. Ne örnek alabileceği bir ustası var, ne de böyle kendisine destek verip güvenen bir lider var. Real Madrid tam 4 tane teknik direktör değişti ve bence Arda böyle 4 yıldır mobbinge maruz kalıyor. Asla da hak ettiği dakikaları alamadı bana göre. Sanki bu yıl böyle bir tık daha o dakikaları alacak gibi duruyor ama gitti. Yani, yani yapmayacak o hareketleri. Sen neden Inter maçında oynamadın ki? Yani geçen sene olmuş bitmiş maçta o kırmızı kartı gördün. Cezalı duruma düştün. Şu hakeme itirazlarını biraz azaltması lazım Arda Güler'in, hatta sıfırlaması lazım. Ya yani bu düzeyde, bu profesyonellikteki bir oyuncunun, Madrid'de oynayan bir oyuncunun hiç hakemle uğraşmaması gerekiyor. İnşallah yanılırım. Ama Mourinho tam bir ruh hastası arkadaş. Yani şimdi yani özür dileyerek söylüyorum. Ya inşallah yanılırım. Çok takıntılı bir adam. Hani Real Madrid'de ben başarılı olma şansını %0 görüyorum. Bugün 9 Eylül. Aa, bir tane çocuk vardı radyoda söylemişti dersiniz. Ya da tanıyanlar. İşte Cihan Dışlı söylemişti dersiniz. Yani ince ince bence Arda Güler'i yiyecektir. Yani düşünceme bakın. Katılın katılmayın. Orası size kalmış. Şimdi bu adam Mourinho bu ülkede değil mi? Kariyerinde görmedi aşağılamayı gördü bence. Hem kendi takımındaki taraftar kızdı. Hem rakip takımın hocası kızdı. Bu adamı burada Crank One denildi. Her hareketiyle dalga geçildi. Adam kendini tutamadı. Okan Burun'un burnunu falan sıktı. Basın ayrı, taraftar ayrı, rakip ayrı salladı. Yani dalga geçilen editler falan yapıldı. Sosyal medyayı falan salladı. Ve bu adam başladığı sezondan yaka paça kovularak ülkesine döndü. Şimdi ve Arda Güler var. Ya Cihan ne takıntılısın, buradan Arda'ya mı takacak diyebilirsiniz, takar. Bu adam o otelin altındaki dönerciden her gün aynı saatte o döneri yiyen adam. Ya o kadar para var kardeşim, artık başka bir şey ye ya. F ile başlayan yerde sürekli aynı saat aynı dakikada o dönerin yiyormuş. Ben Arda'ya da takacağını düşünüyorum yani. Yani şu an Türk düşmanlığıyla yanıp tutuşuyordur muhtemelen. Hani başkası olsa neyse derdim. Yani abartıyorsun Cihan yani. Saçma düşüncelerini kendine sakla falan derdim ama Mourinho gerçekten takıntılı bir adam. Ya eski, bir de Arda da eski Fenerbahçeli. Yani eski Fenerbahçeli birine orada çok fazla böyle gün göstereceğini düşünmüyorum. Kurtarırsa Perez kurtarır. Kurtarırsa taraftar baskısı Arda Güler'i kurtarır. Çünkü çok seviyorlar Arda'yı. Gerçekten kendi çocukları gibi saygı duyuyorlar. Ben dün tribünleri gördüm. Yani insanlar alkışlarken gözlerinin içi parlıyordu. Arda da keza o gelen saygıyı böyle eliyle göğsüne tutarak yumuşattı. Keşke böyle Paris Saint Germain'e gitseydi ya. Luis Enrique bu saf yetini inanılmaz değerlendirirdi. Ya altından sarraf anlar maalesef. Kalaycı anlamaz. Mourinho kalaycı oldu artık. Eskiden çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, Süper Lig'e geldiğinde gerçekten heyecandan ayaklarımın titrediği ve Fenerbahçe'nin ilk maçına gidip Mourinho'yu izlediğim bir adamdı. Ama sonra basın toplantılarını falan dinledim. Yani dünyaya bakış açısını falan anlattı. Bunları dinledim. Zihnimde dedim biraz fazla abartmışım ya da dedim biz mi acaba bu adamı bu hale getirdik falan diye düşündüm. Arda Güler'in gerçek bir hocayla çalışmaya ihtiyacı var. Burada işte Vinicius, Mbappe, Bellingham bu üçlü bozulmadan Arda'ya sevdiği güzel oynadığı pozisyonda maç oynatmaz bu takım. Bu çeteyi bir dağıtmak lazım. O yüzden böyle kendi oyun stiline uygun güzel bir takıma transfer olması şart diye düşünüyorum. Tebrikler diyelim tekrar Arda Güler'e. Çok uzattık sanki Arda Güler konusunu ama Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta bizi onurlandırdı, gururlandırdı. En iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü aldı dün Luis Figo'nun elinden. Ne topçuydu be. Luis Figo. Cihan Mourinho ile alakalı duygularıma tercüman oldun. Kesinlikle Türk düşmanlığı yapacak bu adam demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Hüseyin selam olsun. Teşekkür ediyorum. Sözümün arkasındayım. Bu akşam 3-4 yemezsek yüzüme tükürün demiş. Ay, estağfurullah. Neden böyle büyük iddialara geliyoruz? Yarın sabah beni bul Cihan. Berlin'den Cihan demiş. Ne demiş? Berlin'den Yalçın. Seni bulacağım. Az sonra alacağım telefonları. Cihan telefon alacak mısın diyor. Alacağım. Ne zaman alayım? 20 geçe reklamından sonra alalım, olur mu? Konuşalım, sohbet edelim. Merhaba Ali, Cihan gelmiş diyor. Günaydın. Bu akşam Galatasaray yenilir. Bence hiç umudum yok demiş Zaza Yılmaz. Mesajını atmış. Vallahi gördüğüm kadarıyla çok böyle inanç yok gibi. Şimdi bir şu da inatla herkes stopere yazıyor. Okan Buruk herhangi bir sakatlığı yok dedi. Hani bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum dedi. Ben onları 4-1 yenince hocalarını değiştirip 19. şampiyonluğu yaşamışlardı. Şampiyon olmalarında ve Şampiyonlar Ligi'ne gelmelerinde benim de payım var dedi Okan Buruk. Böyle bir açıklama yaptı, bana da biraz ilginç geldi. Mesela Abdülkerim sakat değilse benim tanıdığım Okan Buruk ilk 11'e Abdülkerim'i yazar diye düşünüyorum. Sonuçta 20 yaşında hani güvenip de ilk 11'e atacağını çok zannetmiyorum. Bir de bu hikaye de bana bir yerden tanıdık geldi. Galatasaraylıların da belki o yüzden çok böyle düşüncesi olumsuz olabilir. Çünkü yeni stoper ve ilk maçı oynarsa tabii. Ben oynatacağını düşünmüyorum ama belli de olmaz. Mesela Singo'yu ilk aldığında Galatasaray Frankfurt deplasmanına Singo Sanchez ikilisiyle çıkmıştı. Ve senaryoyu biliyorsunuz, 5 gol yemişti. Yani Jakob sol stoper olabilir. Bilemiyorum ne yapar. Hani Okan Hoca geçen seneden beri farklı şeyler yapıyor. Hani sol bek Eren falan. Leo 11'de oynar mı? Çok oynatacağını düşünmüyorum ama hazır hale geldiyse, hani önde Osimhen'in eksikliğini Leo oynarsa Galatasaray daha az hisseder. Mesela Yunus 11'den çok kesilmez. Burada çok kesileceğini düşünmüyorum. Ama Deniz Gül, işte Bişu, Ogocuku falan çok böyle 11'de olacağını düşünmüyorum. Okan Hoca'nın o mentalitede olmadığını biliyorum. Hani Leo hazır değilse Sané'yi içeri atarım. Barış'ı da santrafora koyarım. Ama bakalım Okan Buruk nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak. Muhtemel 11'ler zaten aşağı yukarı tüm internet sitelerinin, tüm Galatasaraylı yorumcuların, işte bize de gelen SMS'lerden, WhatsApp mesajlarından düşündüğümüz şekilde. Leroy Sané'yi bir kanada, Yunus'u bir kanada, Barış Alper'i forvete atacağını düşünüyoruz. 10 numarada da Batrukov, orta alanda Torreira Sarı ikilisi, bir kanat Jakobs, diğer kanat Şalai, Davinson ve Abdülkerim ikilisiyle oynayacak gibi duruyor. Okan Buruk, Leo da altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı oynayacak. 2012'de futbola başlamıştı Leo. 17-18 yılında da A takımı yükselmişti. 5 resmi müsabaka oynamıştı, 2 gol atmıştı. 2018 yazında da yaklaşık 20 milyon euro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer olmuştu. Leo'nun 17 yaşındaki kardeşi Simao da hala Sporting'in alt takımında, yani 23 yaş altı takımında forma giyiyor. Onu da aktarmış olalım. Leo'ya bu da soruldu zaten basın toplantısında. Kazanmak için oynayacağız dedi. Ben Galatasaray için oynayacağım dedi. Yani ne söylemelerini bekliyorsa basın da. Yani ne istiyor? Yani Portekiz'in mi kazanmasını isteyecek? Tamam, çocuk oradan çıktı. Kardeşi de orada oynuyor. Ama ya bu sorunun cevabı tabii ki de Galatasaray adına oynayacağım diyecek. Deniz de Niagara'da Sporting'i iyi tanıyor. Onlar da daha önce biliyorsunuz bir Portekiz tecrübesi yaşadılar. Hani zaten Deniz Porto'dan transfer oldu. Onun da Sporting'e karşı 5 müsabakası var. Orada çok böyle gol katkısı veremedi galiba. Ama bir kere kazandı Sporting'e karşı. Yine Kasapia'dan alınan Niagara'da Sporting'e karşı 2 maça çıktı. Onun da galibiyeti yok Sporting'e karşı. Gerçi Kasapia'da da biraz galibiyeti olması zor. Orada da 2 mağlubiyet yaşamıştı. Yani hoca sakatlığı yok dedi Bişu'nun ama ilk maçına da çıkabilir. Neler olacak akşam saatlerinde hep beraber göreceğiz. Sezona iyi başladı Galatasaray. 4 resmi maçta şu an için mağlup olmadı. Çorum beraberliği dışında Süper Lig'de lider konumda. Sporting'de geçen sezonun finalistlerinden, onu da unutmamak lazım. 24-25 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti Sporting. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına onlar da doğrudan katıldığı çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadılar ve 7. sırada yer alarak doğrudan 16'ya yükselmişlerdi, hatırlayacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Bodo Glimt'i elemişlerdi. Çeyrek finale atlarını yazdırmışlardı. Ama burada finale kadar yürüyecek olan İngiliz ekibi Arsenal'a kaybetmişlerdi. Portekiz futbolunun en fazla kupa kazanan takımlarından bir tanesi Lisbon temsilcisi arkadaşlar. Uluslararası arenadaki tek şampiyonluğunu da 63-64 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı alarak yaşamış. Kadrosunda da önemli futbolcuları var. Avrupa Kupalarındaki 341. karşılaşmaya çıkacak Galatasaray. Bu detayları da aktarmış olalım. Mesajlara dönelim. Leo'nun ileri uçta oynamışlığı var yanlış hatırlamıyorsam diyor. Oynuyor. Orada da oynuyor. İçeri böyle kat ederek farklı bir oyun anlayışı var. Severek dinliyorum demiş Kaan. Selam olsun Kaan'cığım. Süleyman merhabalar, hoş geldin diyor. Perşembe Fenerbahçe oynadı diye söz eden arkadaş programa bir baksın. Bayern, Paris, Manchester'da perşembe oynuyor. Onlar da mı Avrupa Ligi takımı demiş. Ya işte bulaşmış. Anla Süleyman. Sana bulaşmış. Diyor ki Fenerbahçe Avrupa'ya alıştı ya. Fenerbahçe de onu yadırgamasın diye Fenerbahçe'de yadırgamasın diye perşembe verdi diyor. Sana bulaşmış. Sen de ona bulaştın işte şimdi. Onlara bir bak dedin. Seninki de güzel mesele. Manchester'da oynuyor diyorsun. Bayern'de oynuyor diyorsun. Dünkü maçlar da fena değildi. İzlediniz mi bilmiyorum. AYK Lask'ı 1-0 yendi. Kulüp Bruges Aston Villa'ya kendi evinde 3-2 mağlup oldu. Kötü de bir oyun oynamadı aslında. Dortmund kendi evinde Villarreal'i 3-2 yendi. Madrid ikinci yarıda yokları oynadı. Evet, ilk yarıda 2-0'ı domine etti ama ikinci yarıda Inter her an 2-2'yi yakalayabilirdi. 2-1 kazanmasını bildi. Porto kendi evinde City'ye 2-0 mağlup oldu. Lille öne geçti. 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Real Betis'e 3-2 mağlup oldu. Yani ben Madrid-Inter maçına bakıyordum. Daha sonra diğer maçların da biraz böyle özetlerine baktım. Mesela Arda olsaydı ne olurdu sorusu benim için asla cevap bulmayacak. Yani dünkü maç için. İkinci gol şaka gibi bu arada Madrid'in. Yani maçın adaleti Inter maçında 1-1 olmalıydı. Ama Mourinho balı devreye girdi. Ama ben hiç oyununu beğenmedim Madrid'in. Rakibin basit hataları vardı. Normalde Real Madrid hani bu tarz oyun anlayışıyla oynamaz. Her zaman ne yapar Real Madrid? İstediği oyunu ortaya koyar. Oyunun ritmini kontrol eder. En azından son yıllara kadar böyleydi. Ama bu adamlar yarı finali bile göremiyorlar. Yani iki sezondur yarı final oynayamıyorlar. 70'ten sonra da mesela Vinicius nefes nefese kalmıştı böyle. Dili artık dışarıdaydı. Mourinho'ya dedim herhalde çıkaracak Vinicius'u 75'te falan. 87'de çıkardı. Ortalarda Trent yoktu mesela. Onu da daha erken oyundan alabilirdi. Onu da almadı falan. Böyle oyunu okumakta falan maalesef bayağı zorlanıyor. Artık biraz geçmiş sanki hocadan. Hani gole kadar Real o kadar geri çekilmişti ki hani neredeyse kalenin içinde paslaşacaktı yani Inter'li oyuncular, öyle söyleyeyim size. Ama Mourinho'ya bakıyorsun kenarda yayılarak oturmuş, yardımcılarıyla falan muhabbet ediyor. Ben bu şekilde başarılı olmalarını zor görüyorum. Osimhen olsa belki bir beraberlik kurtarırdı Galatasaray'a ama Osimhen şu an Galatasaray'a

görebiliyoruz. Galatasaray'ın hücum hattındaki varlığı, sahadaki liderliği, takım zorlandığında oyunu dengelemek için Osimhen iyi bir faktör yani. Bunu yadsıyamayız. Katılıyorum. Ya yani Başakşehir maçında da yani söylediğin gibi aslında o sakatlığının ardından Galatasaray'ın zorlandığı dönemler oldu. Fena da oynamadı aslında Osimhen çıktıktan sonra. Bir topu direkten falan döndü. Ön alanda oynuyordu ama yine de Osimhen'in o stoperleri yorması, yıpratması falan önemli bir faktör. Yani çünkü o sahada olmadığında o rakipteki savunma oyuncuları o üstündeki baskıyı rahat atabiliyorlar. Galatasaray'ın o hücumdaki keskinliği biraz azalıyor. Okan Buruk bakalım Osimhen'in yokluğunda sistemde ya da oyuncu tercihlerinde nasıl değişiklikler yapacak. Singo'dan iyi kazık yedi Galatasaray demiş. Yani kazık tabi kötü bir tabir ama yani istediği verim alamadı deseydin daha hoş olurdu sanki. Dursun Özbek aldığın fiyata veremiyorum diyor. Okan Buruk'a serzenişte bulundu. Geçen sezonda Osimhen yoktu ama hakem Barış Alper'in golünü yemişti hatırlarsan. Grup zorlu olacak. Bu seviyedeki takımlardan puan alabilir. Ben galibiyet bekliyorum. Başka ihtimali yok. İlk 24 için demiş. Evet. Yani şeyde çok hata oluyor. İlk 16 falan diyorlar. Orada bir yanlışlık var. Yani televizyonda falan da görüyorum. Hani belki dil sürçmesidir falan. Hani ilk 8 direkt maç oynamadan üst tura gidiyor ya. Hani 8-16 playoff oynuyor diye belki zihinde bilinçaltında öyle kalıyor olabilir ama işte 9-24 playoff oynuyor. Ya kalması gerekiyor aslında ya. İşte geriye kalan o 8 takımın içine girebilir. Kaç? 8 mi? Yok 12 takım değil mi? 12 takım dışarıda kalıyor. 9-24 aynı 36. 12 takım dışarıda kalıyor. Ama yani 36'dan da ilk 24'e girersin ya. Ha? Girmez misin? Viking'den iyi değil misin? İyisin bence. Lask'tan iyi değil misin? İyisin bence. Kulüp Buruş isim olarak baktığında iyisin ama dünkü maçlarını izleyince bir tık korktum. Adamlar fena oynuyor. Yani Aston Villa'nın o sağ tarafını adeta otobana çevirdiler. Yani Galatasaray veya Fenerbahçe heyetleri umarım maçı izlemişlerdir. Oradan Aston Villa üzerine atak yaparlar, baskı kurarlar o kanattan. Bratislava iyi değil misin kağıt üstünde? İyisin. Slavia Prag'dan da iyisin. Azerbaycan temsilcimiz, kardeş takımımız Sabah. Ondan da iyisin. Etti 6. Kaç kaldı? Altıdan bulmamız lazım. Stuttgart bence ondan da iyiyiz ya. Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe için söylüyorum. Lask'ı söyledim mi? Söyle. Bir daha söylesem. İki kere söylesem yer misiniz? Unutmuşsunuzdur belki. Yani Lens var Lens. Lens daha doğrusu. Fransız takımı olduğu için. Lens var ondan da iyi bizim takımlar. Etti 8. Como. Onlar iyi transferler yaptı bu sezon. Hocaları falan da iyi. Ligi de iyi yerde bitirdiler. Ama kağıt üzerinden bahsediyorum. Como'dan da iyi. Hani Bodo Glimt'ten de iyisin. Etti 10. Kağıt üzerinde ha. Maç içini söylemiyorum. Bakın arkadaşlar 10. Başka kimden iyi? Bakayım. Leipzig. Yani ondan da iyi baktığında. Hadi Leipzig'i de alıyorum. 11. Bir tane daha bulun bana be. Lille'den de iyisin bence. 12. Tamam bunlardan iyi olduğun için ilk 24'e kaldın. Hayırlı uğurlu olsun. Verin elinizi. Ne yapayım yani? Söylemesi kolaydı ama. İnanılmaz oynuyorlar. Dünkü maçları izledim. Gerçekten çok zor. Yani özellikle Kulüp Buruş beni çok korkuttu. Ne top oynadılar öyle ya Emery'nin takımına karşı kendi evlerinde. Evet tamam da yani inanılmaz. Yani alt edebilirlerdi evet. Aston Villa da geri çekilmedi. Onlar da iyi oynadı ama yani Kulüp Buruş Eren maçı kurtarabilirdi öyle. Tık tık erken yediler golleri. İkinci yarıda toparlandılar ama biraz geç oldu. Bugünkü maçta Osimhen yokken Barış'ın 9 oynaması mantıklı. Baskı, kanal koşusu ve geçiş oyunu için iyi demiş. Kanatlarda Leao solda, Sané sağda, 10 numarada Batrakov daha dengeli. Torreira İlkay arkayı toplar demiş. İlkay'ı koydun beni bitirdin. İlkay'ı koyarsan orası toplanmaz ben sana söyleyeyim. Oraya daha sert bir orta saha. Lemine sakat olmasaydı direkt oraya Torreira Lemine ikilisini koyardım. Çünkü bu maçta biraz daha böyle sertliğe ihtiyacı var orta alanın ama yüksek ihtimal Torreira Sara yapacak burada. İlkay'ın çok böyle baskıyı kıracağını falan düşünmüyorum Batuhan ya. Kime yazdırdın bu metni Allah aşkına? İlkay ne zamandır oynamıyor ki Erenköy'den Batu? Ama öyle düşünmüşsün sen. İlkay önce kendi baskısını kırsın. İlkay ilk geldiği ilk 3 haftadaki İlkay'la hiç alakası yok. Yani özellikle yani oraya İlkay'ı koyarsa senin dediğin gibi bir hata yapacağını ben düşünmüyorum. Ya sonuçta yıllık 5 milyon euro gibi bir para alıyor. Yani ama takım arkadaşlarına o çikolata markası var ya ne

0: ile başlayan onu yemeyi yasaklıyor. Biraz böyle eleştiririm de yani. O kadar para alıyorsun, biraz kendine bakacaksın. Değil mi? Yani çocukluk aşkım deyip geliyorsun. İlgileneceksin, oynamaya çalışacaksın. O takıma bir şeyler vermeye çalışacaksın. Yani ikinci yıl oldu. 10 milyon. İyi para. Olmaz. Biraz oynaması gerektiğine inanıyorum. Yani Barcelona'ya gittiği sezon bana göre Galatasaray'a gelmeliydi. Yani o takımı, Galatasaray'ı bu kadar sevdiyse, ben Barcelona'ya giderken söylemiştim. Bakın İlkay'a demiştim, seneye sakın almayın. Hani sonrasında City'ye gitti yine mesela, değil mi? Barça'ya gitti, yine City'ye gitti. İki yıl oralarda kaldı, biraz daha durayım diye heba etti. Sonra posası gelince bir Galatasaray'a geleyim dedi. Mesela neden hala Kaan falan bu takımda yer alıyor? Hiç katkı sunmuyorlar. Mesela Jean Kat çıkmıştı değil mi? Jean Kat geldi mi? Emin Bayram gibi bir elinde şey vardı. Ortadan kaldırdın. Konuşabilirsin ama bilemiyorum yani. İlkay nereden aklına geldi? Gelmez olaydı. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Ankara'dan Eşref. Hazırlık maçları dahil Barış Alper sezonun başından beri kötü demiş. Barış yerine Sané, Victor'un yerine Denizgül oynaması daha mantıklı değil mi? Abdülkerim sorunumuz var. O da sezon başından beri kötü demiş. İyi, telefon alalım hadi, gelin. 0212 hem Fenerbahçeli arkadaşlar hem Beşiktaşlı arkadaşlar da gelsin. Trabzonlusu, Galatasaraylısı, Çorum sporlusu, bütün kulüplerimiz gelebilir. Çünkü PFDK sevkleri de açıklandı. Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'tan Vlahovic PFDK'ya sevk edildi. Tribünler, merdiven boşlukları dolu diye sevkler gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi maçları var. Arayın hadi birazcık konuşalım, sohbet edelim. Ha, numarayı mı vermedim? Doğru. 0212 273 10 0212 273 10'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Eşref, senin mesajına döneyim oradan. Bence Barış'la başlaması daha iyi. Yani bir tık daha stoperleri yıpratıp ardından bence Denizgül'ü koyacaktır. Deniz'le başlamaz. Şimdi Deniz'le başlarsa, Deniz iyi bir performans veremezse mecburen çıkarmak zorunda kalacak. Hani Barış'ı falan oraya atmak zorunda kalacak. Ama Barış'ı atarsa, Barış iyi bir performans vermezse orada Deniz'i ortaya atabilir. Ben Deniz'le falan başlayacağını düşünmüyorum. Okan Burun. Sonu 2000. Günaydın, selamlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Benim biraz konum farklı. Statlardaki hijyen temizliği, tuvaletler, ciddi bir bilet parası var. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Farklı maçlara da gidiyoruz ama mesela çocuğumuzu götürdüğümüzde gerçekten hani sabun olmuyor, rezalet bir durum oluyor. Evet, biz oraya kulüplerimizi desteklemeye gidiyoruz ama hani bu konuya bir değinirseniz çok sevinirim. Çünkü ülkemizde gerçekten bilet fiyatları yüksek. Evet, biz veriyoruz ama bunun üç kulüplerde de diğer arkadaşlarımla da görüştüğümde aynı durum var. Bunu söylemek istedim. Bir de Beşiktaş'ın teknik direktörünün sizce sezon sonu gideceğini düşünüyor musunuz Avrupa'ya ya da başka bir yere? Çok teşekkür ederim bu arada.
0: Çok sağ olun. Dikkat edin kendinize. Teşekkür ediyorum. Yani biraz bizde vandallık var ya. Hani vandalizm, kasıtlı zarar verme olayı var. Kulüpler de diyor ki ya biz bunu yapıyoruz kardeşim. Rakip takım geliyor kırıyor. Ya sen de diyeceksin ki ya tamam, deplasmanı öyle bırak, bari bizim olduğumuz tarafı iyi yap diyorsun. Haklısın. Yani statların önemli bir kısmı, evet, kulüplere bağlı ama önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Yani federasyon ve kulüpler kulüplere bağlı o noktada. Ama tabii işletmesi kulüpte olduğu için kulüp bununla ilgilenmesi gerekiyor. Biraz böyle tüketici haklarında yeterince değer vermiyoruz ya. Katılıyorum yani, tuvaletler inanılmaz pis oluyor. Beşiktaş'a gitmedim. Hani Galatasaray'ınki fena değil ama en son ben gittiğimde temizdi. Kötü değildi ama düşünsene, orada binlerce kişi var. Maç esnasında çok fazla böyle temizlenmiyor, eksik kalıyor baktığında. Ama bu konuya da parantez açtığın için teşekkür ediyorum. İtalyano için bir şey söylemek henüz erken. Yani Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk 24'ün içine sokup oradan da bir üst tura çıkarsa, Beşiktaş'a farklı bir oyun oynatırsa, Süper Lig'de de iyi bir konumda bırakırsa, yani Beşiktaş hocayı bırakmayabilir. Hoca gitmek ister mi? Gitmek ister. Yani çünkü böyle takımı, bu cümleyi önceden de kurmuştum, kötü bir tabir, çok sevmiyorum ama yani hocaya başka türlü açıklayamadım. Hoca böyle takımı askerden yeni gelmiş gibi oynatıyor. Sanki burası onun son yeriymiş, son fırsatıymış gibi inanılmaz derecede takıma sahip çıkıyor. Ama gider mi, gitmez mi? Beşiktaş yollar mı? Onun için daha çok erken. Hemen alacağım. 20-28. Merhaba, günaydın.
1: Alo.
0: Selamlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Cihan Bey, ben Metehan, İstanbul'dan arıyorum. Nasılsınız öncelikle?
0: Çok sağ olun Metehan Bey, günaydın. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Sağ olun Cihan Bey. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hem bu akşamla alakalı hem de Galatasaray ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz olursa.
0: Tabii, buyurun, sahne sizin.
1: Öncelikle bu akşamla ilgili konuşmak istiyorum. Hani normal şartlarda beraberlik tarafındaydım. Fakat özellikle Osimhen'in oynamayacak olmasından dolayı biraz da umudum azaldı diyebilirim. Genelde bu sosyal medyada ve gazetelerde falan gördüğüm kadarıyla Santrfor bölgesinde Barış'ın oynayacağı konuşuluyor. Fakat evet, bence bu büyük bir hata olur. Yani çünkü Barış çok hırslı, iyi bir futbolcu. Fakat Santrfor meziyetleri bence çok sınırlı. Hani ben şimdi Galatasaray'la ilgili de birazcık yorum yapacağım. Orada yine tekrardan maça bağlayacağım. Kendi çapımda, kendi sosyal medyamda işte bu Santrfor transfersizliğinden dolayı çok yangın yaptım. Amiyane tabirle söyleyeyim.
0: Nedir sosyal medya hesabınız nedir? Bakayım ben de bir size.
1: Siz beni Instagram'dan takip ediyorsunuz.
0: Neydi?
1: Metehan Özgür Tekin, evet.
0: Tamam, bakalım. Buyurun, devam edin.
1: Şimdi orada bu Santrfor'un gelmemesiyle alakalı, Icardi'nin gitmesiyle alakalı ben çok rahatsız olmuştum. Neyse ki son günlerde Deniz Gül alındı. Bu maçta ben Deniz Gül'ün oynatılmasından yanayım. Kendisini hiç seyretmedim fakat asıl mevkisi Santrfor olan birinin orada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Barış ne kadar hırslı olsa bile fazla şey yapamıyor. Yani meziyetleri o kadar. Koşturuyor, ediyor, sağa sola koşuyor ama meziyetleri bu kadar. Ona da kızamıyorum. O yüzden ben bu akşam Deniz Gül'ün oynamasını istiyorum. Konuyla ilgili sizin de yorumlarınızı dinlemek isterim.
0: Tabii. Teşekkür ediyorum Metehan Bey. Yapacağım yorumu. Dikkat edin kendinize. Sağ olun.
1: İyi sağ olun. Siz de iyi günler.
0: Sağ olun. Ya tabii işte biz santraforu şey olarak düşünüyoruz ya kafamızda, hani gol atacak, indirecek yanındaki adama falan, böyle pivot olarak hep zihnimizde böyle canlandırıyoruz değil mi? Ama artık biraz evrildi futbol, yani santraforun görevi sadece böyle gol atmakla kalmıyor. Biraz daha böyle stoperleri üstüne çekiyor, arkaya veya kanatları koridor açıyor. Oyunun temposunu biraz daha böyle merkezde tutuyor falan, böyle sezgisel oynuyorlar biraz daha. Ama ben dinleyicimize bir tık katılıyorum. Barış Alper'in oyun tarzı biraz daha farklı. Onun böyle patlayıcı koşuları oluyor, deplase falan oluyor, içeri falan giriyor, atletizmi var. Bence bunlardan yararlanmaya çalışacak Okan Buruk bugün için. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Biraz daha böyle stoperleri yormaya çalışacak ama yani ceza sahası içi gibi dar alanlarda, ne bileyim, böyle kalabalık savunmalar arasında top kontrolü, ani yön değiştirmeleri, dar alan bitiriciliği falan çok az. Ben Barış'a buradan seslenmiştim. Barış, bunu deniyorsun olmuyor. Bir şeyi denemiyor, deneyip de yapamıyorsan, yani son vuruşu beceremiyorsun değil mi? Denedin, çalışmana rağmen de olmuyorsa artık bir şeyleri değiştirmen lazım. Yani ceza sahası içinde değil mi? Deniyorsun, olmuyor. Çalışıyorsun, yine olmuyor. O zaman oyun tarzını değiştireceksin. Yani pas atmayı deneyeceksin ki Başakşehir maçında da bunu yaptı. Özür diliyorum, Göztepe maçı değil mi? Göztepe maçında da bunu yaptı. Ama tiki takalara dahil oldu. Leo'nun verdiği pasta işte oradan hemen, normalde eski Barış olsaydı o topu aldığında sırtı dönük hemen dönüp kaleye şutunu çekerdi ama penaltı noktasına doğru pasını atmayı tercih etti. Katılıyorum ama Barış'la çıkacaktır. Deniz'i sonradan atacaktır. Döneceğim telefonlara çünkü mesajlar da geliyor. İkisini böyle eşit götürmeye çalışıyorum. Aleykümselam. İtalyano niye gitsin? Bu konuşmalar şu yüzden diyor ya, gitsin derken. Kötü anlamda söylemedi Oktay, belki ortasından dinlemişsindir. Hani bizde diyor iyi bir performans sergilerse sıçrama tahtası olarak bizi kullanır mı? Hani Avrupa'ya gider mi anlamında sordu dinleyenimiz. Gitsin öyle kötü anlamda sormadı, yani ben öyle anladım en azından. Sağ olasın, seviliyorsun demiş, eyvallah. Emre Bey'e ne oldu demiş. Emre Tilev'e endoskopiye girecek galiba değil mi bugün? Standart rutin kontrollerinden bir tanesi diye biliyorum. Genelde onun mideyle alakalı bir problemi var galiba. Çok da emin değilim ne olduğuyla alakalı ama yarın burada olacak. 07.00 ile 10 arası burada olacak. Saat 9.30'da bir ararız kendisini. Uyanıksa bağlarız. Ha? Eski günlerin hatırına. Yapar mıyız? Yapalım. Niye yapmayalım canım? Sonuçta 5 yıl çalıştık Emre abiyle. 4.5 yıl. 4.5 yıl her sabah 7'de. Vay be. Günaydın. hamburger mi? Hamburg'dan yazmak istediniz herhalde. Nevzat ben diyor çünkü artı 49. Şu an için Türkiye'deyim. İzmir'den Didim'e doğru yoldayım. İnşallah canlı görüşeceğiz seninle telefonda demiş. İnşallah ararsanız bağlayalım. İlkay denilen arkadaşı engelleyin, bir daha yazmasın diyor. Bastım engeli, merak etmeyin. 88-92, günaydın, selamlar. Alo alo, sesimi duyabiliyor musunuz?
2: Alo.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Alo.
2: Günaydın.
0: Bas bariton bir ses, günaydın, buyurun.
2: Şimdi Cem Bey, Osman'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Tabii, kimle görüşüyorum, ismi alabilir miyim?
2: İsmim Naci, Naci Karasu.
0: Tamam, buyurun Naci Bey.
2: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de Şampiyonlar Ligi maçları o fikstür başlamadan veya başlarsan bir maç sonra ve gene aynı şekilde katık sakatlığı oldu diye hatırlıyorum. Gene bir 3-4 maç kaçırdı. Şimdi Osimhen'in genelde hani şeyi saymazsak bu Liverpool deplasmanı mıydı? Bir parmağı mı kırıldı, eli mi kırıldı?
0: Evet, Liverpool bileği kırılmıştı, evet.
2: Yani sürekli bu Osimhen'le bir katık sakatlığı var. Yani neden, niye olur bu, bir çalışma sisteminden bir hata var? Yani hani diyorlar ki Osimhen kendini çok zorluyor. Ya tamam, kendini çok zorladığı doğru. Takıma katkısı inanılmaz. Ben bugün Osimhen kadroda olsaydı yani yüksek ihtimalle Galatasaray'ın oradan yenilmeden geleceğini, hatta galibiyetle döneceğini düşünüyordum ama bu sakatlığı nasıl bir sakatlık? Niye hep aynı yerden sakatlanır? Biraz zorlayınca niye sakatlanır? İnsanlar kendilerine mesela diyor ki patlayıcı güç. Ya Vinicius kadar patlayıcı gücünü kullanan mı var? O adam niye sakatlanmıyor? Aynı şekilde mesela Singo'ya da söyleniyor. Singo stoper oynamalıymış. Kanat oynadığı zaman patlayıcını gösterirken kaslar ve ya arkadaş, kas dediğimiz hepimizde var. Çalışırsan gelişir, çalışmazsan tembelleşir filan diye düşünüyorum. Biraz düz mantık hani yürütüyorum ama hocanın veya teknik ekibinin acaba bir sorunu, bir sıkıntısı mı var? Tahlilde mi, analizde mi bir yanlışlık oluyor? Osimhen'in bütün sakatlıklara bakıyorum ben Galatasaray'a geldiğimden beri. Sürekli katık sakattı. Siz bu konuda bir
0: yorumunuz... Süper denk geldi. Ben gece saatlerinde bununla ilgili inanılmaz bir araştırma yaptım. Notumu da almıştım. Şimdi siz kapatınca söyleyeceğim onunla ilgili. Olur mu?
2: Bir de şeyi sorayım. Bu 24 mü dediniz? Yani ilk 24 mü playoff oynuyor, yoksa 16? Geçen sene 16 mi yaptı?
0: Yok.
2: Bu sene 24'den çıkıyor.
0: Yok, hep 24. Hep, sağ olun, tamam. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hep 24'tü ama insanların zihninde İlk 8 direkt çıktığı için işte şöyle düşünüyorlar. 8 direkt çıkıyorsa 8-16'da playoff oynuyor gibi düşünüyorlar ama yani 9-24 orada playoff oynuyor. Geçen sene de 24'tü. Hep böyleydi yani, yeni döneme geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi formatı bu şekildeydi. Vallahi Osimhen'le ilgili bir saniye biraz kopya çekeyim. Ben yayında çok kopya çekmeyi sevmem ama bununla ilgili dün şuraya bir not almıştım. Bu sakatlığını ben de böyle yani bu sakatlıklarını çok araştırmıştım. Şimdi geçen yıl ilk 4 maçta Osimhen'in 3 golü varmış arkadaşlar. Bu sezonda 6. asisti 1 iken 2 olmuş. Yani 14 şuttan 27 şuta yükseltmiş. Alacağım telefonları. Yani 7 isabetli şutu varken geçen sezon, bu sezon bu şutu 16'ya çıkarmış. Compensator'a da teşekkür ederim bu arada, bu bilgileri oradan da yardımcı oldum. Tarkan Batgün Instagram'da, Twitter'da Compensator Türkiye'den de esinlendim, o web siteden girip biraz analiz ettim. Yani o zaman 90 dakikada bir gol atarken şimdi 45 dakikada bir gol atmış. Skor katkısı artmış, şut kalitesi iyileşmiş. Geçen sezon ilk 4 maçta ortalama yaklaşık 9 kilometre koşarken bu sezon yaklaşık 10 kilometre koşuyor Osimhen. Yani Osimhen bir maçta ortalama 9,5-10,5 kilometre koşuyor. Yani bunun yaklaşık %6'lık kısmını doğrudan 25 kilometre üzerindeki sprint kategorisinde gerçekleştirmiş oluyor. Buna baktım biraz böyle, işte maç başına ne kadar, kaç metre sarf ediyor falan diye. Maç başına da 600 ile 700 metre boyunca saf hızla son süratle par atıldığı anlamına geliyormuş bu. Yani bu 25 kilometre üzerinde olunca saf depar anlamına geliyormuş. Öyle bir durum varmış. Yani Premier Lig seviyesindeki kanat oyuncuları bile, burayı iyi dinleyin lütfen, Premier Lig seviyesinde yani hızlı oynanan liglerdeki kanat oyuncularında bile bu ortalama %5 civarında. Osimhen burada %6,5'la falan oynuyor. Ya bir ve de pivot santrafor. Yani bu bariyeri aşıyor adam pivot santrafor olarak. Ya 90 dakika başına o

0: ortalama 22.4 yüksek şiddetli sprint atıyor. Ya bu istatistik de araştırdım, hepsine baktım. Avrupa'nın en üst düzey liglerindeki santraforlar arasında onu ilk sıraya yerleştiriyor. Birinci sırada Avrupa'da santraforlar arasında en fazla sprint atan santrafor olarak Osimhen birinci sırada arkadaşlar. Göztepe maçında da tam 15 kez sprint atmış. Yani bu denli yüksek şiddetli, ani ivmelenmeli koşular olunca da hemen tık bu bilgiyi hocama attım. Kas hocama, doktor hocama. Onun mesajını okuyorum bu arada. Bu denli yüksek şiddetli, ani ivmelenmeli koşular kas grubuna binen yükü arttırdığından demiş, böyle sakatlıklar olabilir. Kasık adale sakatlığı. Uzun uzun bir şeyler yazmış. Tamam, burada tıp dili var. Aşırı sprint yüklenmesinin bir yan etkisi diyor. Yani ben hocama bu bilgileri attım. Hocam da bana bu şekilde geri dönüş yaptı. Yani Osimhen daha 27 yaşında. Daha büyük seviyelere bence gidecek. Başarıya aç, 30 yaşında mücadele etmekten vazgeçmiş, hırsına veya meydan okuyuşuna o heyecanını yitirmiş şekilde tek seçeneğinin Arabistan olmasını ben arzu etmem. Umarım çabuk atlatır o sakatlığını. Kendisini, kendi sınırlarını da bilerek bir tık korur. Çünkü sezonun sonunda yani hak ettiği Premier Lig'in zirve takımlarından birine ben transfer olacağını düşünüyorum. Yani hem kariyeri için hem Galatasaray için bence aldığı paranın bir tık üstüne satabilirse iyi olacaktır. Ama yani adam Premier Lig'deki kanat oyuncularından bile daha fazla sprint atıyormuş ve Avrupa'daki majör liglerdeki santraforlardan daha fazla, en çok koşan listede Osimhen birinci sırada. Ya vücudunu tanımıyor ya da bu kadar fazla sprint attığı için veya üst seviyeye çıkmak için biraz zorladığı için sanırım bu sakatlıkları yaşıyor. Onu da söylemiş olayım. Güzel bilgi değil mi? Ha, ortalama kanat oyuncusu 5 ile koşarken adam 6.5 ile koşuyormuş. Ha, adam manyak. 5907, buyurun, hoş geldiniz. Selamlar. 1907 duyabiliyor musunuz?
1: Nasılsın?
0: Çok sağ olun.
1: Siz evet, de, siz... duyuyorum. Siz de ne duyuyor musunuz?
0: Tabii ki. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ya ben öncelikle bugün Galatasaray'a başarılar diliyorum. Portekiz'den. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten yani güzel bir oyun, hatta güzel ötesi bir oyunla Kadıköy'de bizi yenmediler. Hani yendiler tabiri olmaz, başka bir şey oynadı Beşiktaş gerçekten. Yani bizim oynamamız gereken oyunu bize karşı Kadıköy'de bizim sahamızda, üstelik 2-1 galipken hala daha golü arayan, sanki 2-1 mağlupmuş gibi oynayan bir oyun anlayışıyla, sanki Beşiktaş'ın bu sene eğer bu oyunu, tabii bu oyun anlayışını devam ettirebilirler, bunu bilemiyoruz. Türk futbolunda hafta hafta performanslar değişiyor çünkü. Eğer böyle giderse gerçekten Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe değildi, Beşiktaş olacak gibi ben görüyorum. Ben geçen hafta da Emre Tiler'in programına bağlanmış ve Fenerbahçe'nin bu oyuncu kadrosu, bu oyun gücü, bu oyun anlayışıyla Fenerbahçe'nin başarılı olamayacağını ve bunları da Lyon maçından bir gün sonra söyledim üstelik. Yani Lyon maçında bir kez zafer coşkusuyla şak şak şak yaparken ben bağlandığımda Emre Tirev'e, ben en son Fenerbahçe'nin oyununa zevk aldığım maçın Mourinho'lu Rangers deplasmanında aldığımı söylemiştim. Lyon maçındaki oyunu da hiç beğenmedim. Bu sene de oynanan hiçbir oyunu beğenmiyorum. Yendiğimiz maçta da, yenildiğimiz maçta da. Bir de bu hakemler konusunda da, yani Pazartesi günü en çok konuşulan ne siyasi haberler ne işte cinayetler, onlar bu, hep hakemler konuşuluyor. Yani magazinde konuşulmuyor. Bizim bu ülkede bu prim yapıyor. Yani ben mesela Fenerbahçeliyim. Zaten numaram da belli. Yani evet. Biz şimdi yenildik. Beşiktaş bizi yendi. Hakemler kötü. Yani hakemler kötü. İyi de biz zaten 34 maçın aşağı yukarı %70'ini siz de takdir edersiniz ki kazanıyoruz. Biz kazanırken de kötü hakemler. Yani bu sadece yenildiğiniz maçlarda bunun gündeme gelmesi, açık konuşmak gerekirse, bana biraz bahane gibi geliyor. Fenerbahçe'nin bence önce anlayışını değiştirmesi lazım. Çünkü baktığımız zaman Beşiktaş'ın çok fazla değil, 5 sene sonra, 6 sene sonra umarım olmaz ama çünkü Galatasaray'ın çok çok gerisinde kaldık. Beşiktaş'ın da gerisinde kalacağız gibi görünüyor bu anlayışla. Biz zaten şu anda Türkiye'nin üçüncü büyük kulübüyüz bana göre. İkinci büyük bile değiliz yani. Galatasaray çünkü zaten açtı arayı. O tartışmaz. Türkiye'nin en büyük kulübü kere Galatasaray. Ben de Fenerbahçe.

0: Bak bunu söylüyorum. Tartışmasız öyle ya da böyle. Hiç fark etmez. Avrupa'da yaptıkları, Türkiye'de yaptıkları, taraftar sayısı, işte o şu bu birçok şey sayabilirsiniz. Ya bir büyük kulüp düşünün. Son 10 yılda bir tane kupa alsın. Ya böyle bir şey var mı? Konya Spor da alıyor, Sarıyer de alıyor. Ne bileyim yani. Çemişkezek Spor da alıyordur herhalde bir tane kupa oradan buradan. Yani böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ben kendi camiama çok kızıyorum. Lütfen artık kafamızın önünü süpürelim. Başka işlerle meşgul olmayalım. Bu bizi hani şeye bak, kuşa bakma derler, öyle bir tabir var. Bu bize onu gösteriyorlar ama biz gerçeklerle maalesef hiç karşılaşamıyoruz. Hep sağa sola baktığımız için. Peki. Umarım aklı başında, aklı selim yöneticilerle daha doğru bir yol bulunur ama hiç ümidim yok. Size de beni yayına aldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Yani belki takımdaşlarını birazcık kızdırdı dinleyenimiz. Hani sonu da 1907 telefon numarasının sonu 1907 olmasa acaba Galatasaray'la beni mi trollüyor diyeceğim ama düşünceleri bu yönde. Yani hakemler, bir de bu arada sadece bizde değil ha. Bilmiyorum, Avrupa'yı takip ediyor musunuz? Yani futbolun böyle endüstriyelleştiği her yerde maalesef bu konular var. Yani kurtarıcı günah keçisi hakem oluyor genelde. Yani kulüp başkanları kendi başarısızlıklarını, yanlış transfer politikalarını, ne bileyim efendime söyleyeyim, işte kötü kadro planlamalarını ya da mali krizlerini örtbas etmek için hakemleri böyle, ah benim kalkanım ya, en konforlu kalkan, ben bunu alayım, nasıl olsa bunlar bize cevap da veremiyor diye kullanıyorlar. Maç sonunda da kameralar karşısına geçip 90 dakika boyunca oynanan kötü futbol yerine, ne bileyim taktiksel acziyet yerine hakemi eleştiriyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. O işin ayrı boyutu. Bizde çok fazla konuşuluyor. Yani hakemlere özel programlar var. İşte Trio programı var, yayıncı kuruluşta. Onun dışında dijitalde, yani Fırat Hoca konuşuyor, Metin Tokat Hoca konuşuyor, Serdar Akçar Hocam konuşuyor. Yani aklıma gelmeyen yine işte bu ulusal televizyon kanallarında Mustafa Çulcu konuşuyor. Yani hakemler konuştuğu için ve bir de böyle gri pozisyon diye bir şey çıktı artık. O başka bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyor. Yani bir hakemin pozisyona, mesela penaltı pozisyon diyelim. O hakem penaltı diyor, diğer hakem penaltı değil diyor. İşte öbür hakem diyor ki buna işte sağ hakemi karışmamalıydı, sağ hakemi karar vermeliydi, VAR karışmamalıydı diyor. Allah Allah, biz hangisine inanacağız? Hangisine inanacağız biliyor musun? Bizim takımımızın lehine hangisi iyi bir şey söylüyorsa ona inanacağız. Öyle olur zaten. Yani ben de taraftarı olduğum kulübün lehine hangi hakem bir şey söylüyorsa onun söylediklerini baz alırım. Onun söyledikleri benim için erktir. Ama bunun sonu yok. Bu hep böyle olacak. Maalesef yani. Bende çözümü yok en azından, öyle söyleyeyim. Belki böyle baştan başa değişebilir. Cihan, beni takip edebilir misin? Ben seni takip edemiyorum diyor. İsmini yaz, takip edeyim demiş. Cihan Disli. Birleşik yazarsan ben de seni takip ederim. Merak etme, benim öyle şeylerim yok. Egolarım falan yok. Takip edeni takip ediyorum. Hoş geldin diyor. Sağ olasın. Bugünkü maç tahminim 2-1 alırız. Leo ve Yunus gol atar golleri demiş. Ruti yazmış mesajını. Taçtan offside veren hakem başka hangi ülkede var demiş. Bursa Spor maçı değil mi? Yani oyuncular bile çıldırdı ya. Gittiler işte hakeme doğru koştular. Ya taç kullandım kardeşim diyor. Sen niye offside veriyorsun buna falan diye. Bir tık kızdılar. Bak bu Galatasaraylı yazmış. Fenerbahçeli dinleyenimiz. 1907 numaralı arkadaş gitsin numarasını değiştirsin. Ben ne dedim? Tepki alacaksın dedim Fenerbahçelilerden. Günaydın, kolay gelsin. Galatasaray'ın yeni rakibi Beşiktaş olmuyor demiş. Yanlış görmüş dinleyici. Beşiktaş'ın yeni rakibi Galatasaray olmaya başladı demiş Sadullah. Günaydın, hoş geldin diyor. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzel bilgi, teşekkürler. Bunu teknik ekipten gören yoktur demiş. Vardır herhalde ya. Bu Comprisonator çok güzel. Ben bayağı sardım ona. Amiyane tabirle. Böyle işte Opta gibi ama Opta'dan daha detaylı. Oyuncu, özellikle oyuncu bazlı gidiyorlar ve dünya çapında bir site bu, Comprisonator. Türkiye kısmını da Tarkan abi yönetiyor. Tarkan Batgül. O da müsait olursa onu da alırız. Böyle oyuncuların tek tek işte 90 dakika boyunca hangi bölgelerde kaç kilometre koştuğunu bile sana gösteren bir şey. Osimhen'de öyle tek tek baktım, işte majör liglerdeki santraforları tek tek elimle girdim. Onu belki bir çözüm bulabilirler. Uğraştırdı beni biraz. Hani böyle listele deyip yapay zekadan destek alsalar. Gerçi yapay zeka da her zaman doğru söylemiyor. Belki orada yanlış bilgi çıkar. Yani tek tek bakmak daha iyi. İşte bütün santraforları yazdım. Juventus'unkine baktım. Madrid'inkine baktım. İşte City'ninkine baktım. Haaland'a falan da baktım. Yani ondan fazla daha fazla sprint atıyor yani. Sprintine baktım sadece. Öyle söyleyeyim. Hepsine baktım. Hepsinden daha fazla koşmuş.

0: Osimhen. Zaten Haaland çok sprint atan bir adam değil. O yürüyerek gol atıyor. Sen de hep Osimhen'in artı yanlarından bahsediyorsun. Bir kere de hakemlerin peşinden koşmasında veya rakip oyuncuların boğazını sıkmasından bahseder misin? İyi yayınlar İzmir'den İltu Güler. Ha İltu bak. Burada da şöyle bir şey var. Bu öfke kontrol problemini halletmesi lazım. Bunu da çözmesi lazım. Haklısın. Yani hakemlerle çok fazla böyle diyaloğa girmemesi lazım. Takım arkadaşlarıyla da çok fazla. Yani çok hırsından yapıyor ama hakemle çok girmemesi lazım. Takım arkadaşlarıyla yapsın. Herhalde onu tolere ediyorlardır içeride. Okan Buruk hallediyordur ama işte o golü koklamaya çalışırken falan böyle hırsından mı yapıyor bilmiyorum ama dediğin gibi onu biraz törpülemesi lazım. Öyle hiç acımazlar yani. Çıkartırlar çat çat kartları, eksik kalabilir. Özellikle yani UEFA FIFA bu konularda çok sert. Hakeme temas konusunda hiç afları yok. 35-47. Merhabalar, selamlar.
1: Merhaba Cihan'cığım. Kardeşim hayırlı yayınlar olsun. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
1: Sesim geliyor değil mi?
0: Geliyor geliyor. Gayet net duyuyorum. Buyurun.
1: Emre abiye de geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin.
0: Geçmiş olsun.
1: Ben öncelikli olarak Arda kardeşimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sizin de söylediğiniz gibi Mourinho denilen arkadaşımızın kışmına uğramaz. Evet, kapisli bir teknik direktör. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a başarılar diliyorum Avrupa liglerinde. Sizi seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, dikkat edin, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkes de yollarda değil mi? Yani bu saatte telefon bağlantısı aldığında fark edebiliyorum. Herkes genelde araç kitinden bağlanmaya çalışıyorlar. Yani insanlara da araç kitini bırak, telefonundan konuş falan diyemiyoruz. Sonuçta önceliğimiz güvenlik. Biz bir şekilde idare ederiz. Duyabiliyorum yani, en azından kötü değil. Çok sağlıklı da değil, çok sağlıksız da değil. Ama benim çok kulağımı tırmalamıyor. Sizin tırmalıyor mu? Yani bende kulaklık var. Bu kulaklıkta da tırmalamıyorsa herhalde. Sizde de çok tırmalamaz diye düşünüyorum. Abi bu PFDK sevklerini ne yapacağız demiş bir Beşiktaşlı dinleyenimiz. Adam bizim oyuncunun boğazını sıktı, ona bir şey yok, bizim oyuncuyu PFDK'ya sevk etmişler diyor. Ya işte orada da diğer tarafta da Kerem Aktürkoğlu'nu da sevk ettiler. Aziz Yıldırım'ı sevk ettiler mesela maç sonrası. Evet, bence Skriniar'ın da sevk edilmesi lazımdı. Ya savunacak bir durumu yok. Ya yani futbolcu sağ içinde, yani kim olursa olsun, derbi özelinde söylemiyorum yani, kendi düşüncem. Yani ahlak dışı bir hareket yapıyorsa sevk edilsin arkadaş yani. Bunun bir savunması olamaz ya. Benim tuttuğum takımın oyuncusu da yapıyorsa bunu savunmayacağım. Ben işte görüyorum işte sosyal medyada, ya kardeşim işte o takımın oyuncusu burasını tutmuştu, ceza almamıştı, biz ceza aldık falan. Evet, onu şu yüzden yapıyorlar. Emsal olsun, karşılaştırma anlamında. Yani kendi oyuncusunu kurtarmak için, ama yani rakip bunu tahrik etmiş, vurmuş, sevk edilmemiş. O konu bambaşka. Spor değil mi bunun adı ya? Yani insan gibi yapamayan, her olaya itiraz yapan, açıklama yapan kim varsa verin cezasını gitsin. Bu arada korkma, bir şey olmaz Vlahovic'e. Tedbirsiz olarak sevk edilmiş. Bir maç ceza alır. Mesela Caner Erkin de seneler önce dudak okuması yapılarak cezalandırılmıştı. Ha sen de diyorsun ki ya işte şey de cezalandırılsın. Kim? Archie mi? Değil mi? Archie de F ile ilgili bir şey söylemişti. Ona da gelebilir. Yaparlar. Yine Icardi'ye ceza verilmişti. Hatırladığım kadarıyla görüntülerden. İrfan Can Kahveci'ye soyunma odasından çıkarken ceza verilmişti. Arda Turan'a verilmişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar oldu. Görüntülerden ceza verildi. Belki de bu şekilde işte PFDK'yı baskı altına alıp taraftar olarak ceza verdirmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Buna da saygı duyarım. Çünkü onlar genelde sosyal medyanın diline göre hareket ediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Sağ olasın. Güzel insan. Teşekkür ediyorum. Çok güzel şey yazmışsın. Ahmet Özdemir. Günaydın. İltü'ye çok yüz verme. Beni ayar ediyor demiş. Olabilir. Dinleyenler de birbirleriyle artık şey yapıyor. Arkadaş olmuşlar. Bugün Galatasaray'a başarılar diliyorum. Galatasaray'ımıza demiş. Yarın Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza temenni etmiş. İki gün tek yürek. Dualarımız kabul olsun diyor. Almanya'dan Mete atmış. Osimhen en az maç başında 3-5 tane sprinte ya da hakeme koşuyor demiş. Ha, şey mi diyorsun, espri. 3-5 tane 15 sprint atıyor dedim ya ortalama. 3-5 tanesini hakeme yapıyor demişsin. İyi oyuncu canım, şimdi hakkını da yeme adamın yani, hakkını veriyor. Ha, sarı kart çıkarsın hakemde, ne yapayım ya, versin kartını. 90-57 alalım sizi, döneceğim mesajları da. Günaydın, selamlar. Hop, alamadım, bir saniye.
2: İyi misin?
0: Günaydın, buyurun.
2: Uzun zaman oldu, seninle konuşmayalım.
0: Vay Serdal'cığım, nasılsın? Ben de diyordum, bugün bir şeyler eksik. Ruhumun derinliklerinde bir şeyler eksik. Anladım ki sen misin o. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sabah yayını seninle daha güzel.
0: Ya estağfurullah, herkesin dinleme zevki var, şeyi
2: vallahi
0: var.
2: Vallahi daha güzel. Ben sana, seni pek dinleyemiyorum, denk gelemiyorum ama sabah yayını seninle daha güzel. Ben de birkaç kez söyleyeyim. İlk önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Sen... Ama Galatasaray'ın İşi çok zor. Keşke yani bu orta sahaya 25 milyon euro vereceklerine şöyle tecrübeli defans oyuncusu alsaydı. Çünkü Sporting Lisbon karşısında işleri çok zor. Yani hızlı oyuncuları var. Fenerbahçe ile Roma karşısında çok zor. Şimdi buradan bunu diyeceğim. Geleceğim Beşiktaş'a. Şimdi bir gecede kural değiştirip Caner'e 6 maç ceza veren bu kişiler hala değişmedi çünkü. Onlar hep böyle her devamlı geliyor başımıza. Sonra Muslera'nın dudak okumasından dolayı bir gecede kuralı iptal ettiler. Aynı TFF, federasyon kimse işte. Bu bizim başımıza geliyor nedense. Burada da yani bir maç ceza verecekler ama burada Şikminyer'in yaptığı orta parmak hareketi var. Onu gözden kaçırıyorlar. Bir de öyle bir cahiliz ki abi. Yani bunu Türk yaptı anlarım. Şimdi bunu herkes söylüyor. Benim söylemem şey değil de bu adam kendi ülkesinde yaptığı hareket korkak anlamına geliyor. Yani birisi bunu araştırıp da buna göre konuşması lazım değil mi? Bence öyle yapması lazım.
0: Ya bu söylendi de şimdi şeyler... Serdal bir şey diyeceğim. Dur şimdi yani o hareket nereden bakarsan bak şey anlamında ya. Buradaki anlamı taşıyor. Geçenlerde Sırp bir arkadaşımız falan da bana mesaj atmıştı. Tamam, burada sen Vlahovic'i korumak için bunu söylüyorsun ama bence şey değil. Şunu desen daha güzel olurdu. Ya tamam, bizimki de hata yaptı. Ceza yedi ama Şikrinyar da ceza yesin demeliydin. Ha şimdi Vlahovic'i de korumak için o hareket orada öyle falan, çok böyle şey olmuyor yani. Yanlış mıyım?
2: Ya Cihan, benim bunu söylemem için bu Beşiktaş'ın başına gelenlere bakmamız lazım. Şimdi ben Emre abiden ufak bir şey söyleyeceğim. Neden bunları söyleyeyim? Ya zamanında Icardi için kendisi yapay zeka dedi. Öyle bir hafta boyunca konuşuldu bu ceza almaması için. Yok işte bilmem şu oldu bu oldu. Şimdi tweetine bakıyorum. Tweet attı Başakşehir maçından sonra. Şapkası düştü, o ayrı bir konu da. Ben niye ona bağlanmıyorum? Çünkü beni kapatacak, telefondan atacak. Yani... Neden bağlanmıyorum? Bir tweet attı Başakşehir maçından sonra. Allah'ım dedim ya, tamam dedim, sen artık göstermeli bilen değilsin. TFF'si, MHK'si, bilmem nesi, herkese saydı.
0: Ya dur ya dur. Ne oldu ya? Dur şimdi adamcağız burada yok. Şimdi ben de kimsenin avukatlığını da, beni de kimsenin avukatlığı yapmak zorunda abi. Bırakma. Ya, bizim yayıncımız ya, sonuçta
2: Alanya
0: ya.
2: Maçından daha mı beterdi Galatasaray maçı? Alanya maçından Beşiktaş'ın.
0: Ben senin görüşlerini dinliyorum Serdal'cığım. Sen kendi görüşlerini söyle, başkasına bulaşma yeter. Başka yayıncıya, ya, başka dinleyiciye.
2: Ya söylenecek çok şey var. Beşiktaş'ın başına gelen, ben yani şimdi bağlanan arkadaşlar diyor ya, Beşiktaş iyi yolda, güzel gidiyor falan diyor ya. Ben bunu Beşiktaş transfer yapmadan önce de söyledim. Beşiktaş boşuna transfer yapmasın. Buraya Haaland'ı da alsan, genç Messi'yi de getirsen, bu hakemlerle hiçbir şey olmaz. Tetikçi bunlar. Önümüzü kesecekler. 4 yıldır ilk 6 haftada önümüzü kesiyorlar. Bak geçen sene neler yaptığını herkes görüyor. Yayınlarda bile dediler ki bu oyuncuyu sakatlamanız lazım. Anca öyle durdursun. Ondan önce öyle. Yani o yüzden hakemlere hiçbir şey olmuyor. Bak MHK başkanına, yani Cumhurbaşkanı'ndan sonra herhalde o geliyor. Herhalde o, bilmiyorum. Kimse alamıyor. Kimse şey yapamıyor. Herkes dertli. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden boşuna transfer etmesinler. Ben Beşiktaşlıyım. Hem de fanatik Beşiktaşlıyım. Her türlü görüyorum ama ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağına hiç inanmıyorum. Hakemlerden dolayı inanmıyorum. Yarın bir gün göreceksin bak. İlk 8 hafta sonra bu hocamız da oyuncularımız da düşman olacaklar.
0: Peki Serdal, görüşürüz. Sağ ol, dikkat et, görüşürüz.
2: Söyle, dinliyorum.
0: Sağ olasın, görüşürüz, dikkat et kendine. Sağ olasın.
2: Tamam, sağ olasın.
0: Eyvallah, görüşürüz. Eyvallah. İyi, Serdal başka takımlara bulaşmadı. Yani ben alıyorum, ben herkese alıyorum. Neden öyle dedi acaba, şey mi var? Sabah programlarına bağlantı yasağı mı var? Birilerini almıyorlar mı bilmiyorum ama herkes idare edilebilir bence ya. Serdal da idare edilebilir. Ben evet biraz böyle dili sert, sivri, genelde Galatasaray'a sallar. Kendisiyle de çok tartışmışlığım olmuştur canlı yayınlarda ama üstü buna göre tartışıyoruz bir şekilde. Bugün de kendi takımı hakkıyla konuştu. Hakemlerin Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacağına inanıyor. Ne eksikti dedim. Serdal eksikmiş, o da geldi. Tam böyle pastanın üstüne çilek oldu artık. Bağlanmayacağım demişti, sözünde dursun demiş. Öyle mi demiş? Ha. Benim yayınıma dememiştir. Evet, mesajımı özetleyerek... Selam almadan okuyorsun, hayrola, ayran içtik ayrı mı düştük demiş. Özetlemedim ya, hepsini okudum. İyi yayınlar diyor kral. Son zamanlarda çok dinleyemedim. Hakkını helal et demiş. Özlemişim diyor. Eyvallah, helal olsun, ne demek. Akşama Galatasaray 2-1 alır maçı. Okan Buruk saçmalamazsa seviliyorsun demiş Sedat. Eyvallah Sedat. Tamam, ilgileneceğim onunla. Ne demiş. Tamam, bakacağım ona. Sistemle alakalı şöyle bir şey var. Emre abi uzaktan bağlanıyor zaman zaman, İzmir'den bağlanıyor. Sistemde o yüzden kopmalar olabilir. Gelecek pazartesi günü galiba stüdyodan yayınlarına başlayacak. O zaman kopmalar olmaz, hiç merak etmeyin. 15-28 merhabalar, günaydın, selam olsun.
2: Efendim sağlıklı günler diliyorum Cihan Bey kardeşim.
0: Sağ olun efendim, kimle görüşüyorum, günaydınlar.
2: Ben Çoban, ben 68 yaşına geldik. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: İsminizi alamadım. Çobanı duydum soyadınızı ama.
2: Murat hocam. Arabada konuşuyorum da kusura bakma.
0: Tamam, çok önemli değil. Gönüllerimiz bir. Buyurun, dinliyorum sizi. İsim takıntım yok çok fazla.
2: Yani
0: buyurun.
2: Önce şunu söyleyeyim. Emre Bey'e geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. İstanbul trafiği radyo konuda güzel. Cihan Bey, Doğan Bey, Çağatay Bey, Emre Bey. Hepsine teşekkür ediyorum. Ara sıra da mikrofonu bizlere uzattıklar için bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler söyler misiniz? Çok evet, biz teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Buyurun.
2: Sağ olun. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman belki Avrupa'da Aziz Bey'in başkanlığı kadar tecrübeli bir başkan yoktur belki. Büyük bir ihtimalle de yoktur. Şimdi böyle bir başkan nasıl oluyor da İsmail Kartal'ı 4 sefer bu takımın başına getiriyor? Eğer İsmail Kartal hoca olarak ağırlığını koysaydı Vedat Barıken Lukaku'yu tekrar istemezdi. Aynı şekilde. Şimdi İsmail hocamızın futbolculuğunu da biliyorum. Oğuz hocanın da futbolculuğunu biliyorum. Onların ikisinden de Fenerbahçe'ye bir fayda gelmez Cihan Bey. Şimdi 4 başarılı dilerken deminki 1007 bir arkadaşımızın, Fenerbahçe arkadaşımıza inanmadıkları gibi belki bize de inanmayacaklar ama gönlüm Fenerbahçe'nin de diğer takımda kazanmasını istiyor ama Eskada berabere bile kalsa İsmail Hoca güzel diyecekler. Ondan sonra Antep'e yine yenilecekler. Yol yakınken bu İsmail Hoca ve özellikle yardımcılarından Fenerbahçe kurtulmazsa bir hayır gelmez diyorum. Şu anda da Galatasaray stadının yanından geçiyorum. Çok trafik var. Sağlıklı, huzurlu yayınlarınızın devamını diliyorum. Dinleyenlerin hepsine saygılar sunuyoruz efendim.
0: Sağ olun, görüşürüz efendim. Dikkat edin, bizden saygılar, hürmetler. Şey gibi hissettim Murat Bey bağlanınca. Murat da değil mi, hani cuma hutbesinde vaaz verilir ya, uzatır böyle işte orada hutbeyi okuyan hoca. Son, cümlenin sonunu öyle konuştu sanki Murat Bey. Ne güzel bir an değil mi? Yani 68 yaşında bir dinleyicinin böyle kalpten gelen güzel sözleriyle böyle yayını taşlandırması, hem o yılların verdiği birikimle, ne diyor, ben İsmail'in de oyunculuğunu biliyorum, Oğuz'un da. Tabii oyunculukla o yönetmek ayrı şeyler. O başka bir yorum, o kendi yorumudur, saygı duymak lazım. Ama güzel yani, insanlara dokunmak, onların bize dokunması gayet keyif. O yaş almış birinin sesindeki olgunluk, samimiyet, sevgi falan, zaten bağlandığında beni hafif böyle tebessüm ettim farkına vardıysanız. Ama böyle kendimi cumada hutbe dinlerken gibi hissettim yani. Cihan Bey Fenerbahçe'den. Selam olsun. İyi yayınlar Dursun Özbey'in federasyon başkanını ziyaret etmesi bir Galatasaraylı olarak beni çok sinir etti demiş. Bir duruşumuz olsun. Fotoğrafta bizim başkan gülüyor. Hacı Osmanoğlu duvar gibi. Ya neden gidersin anlam veremiyorum. Maalesef futbolda omurgasızlık her yere sirayet etmiş durumda diyor. Böyle bir mesaj atmış dinleyenimiz. Yani omurgasızlık biraz sert olmuş. Ya gitmek zorundalar Recep. Öyle söyleyeyim sana. Ondan önce de işte diğer kulüp başkanları ziyarette bulunmuştu farklı yerlere. Ama Galatasaray'da şey demişti yani ilişkilerimizi askıya aldık demişti. Görev yapmayacağız yani ilişkilerimiz askıda ifadesini kullanmış. Sosyal medyadan bunu paylaşmıştı. Ama bir duruş olması lazım tabii. Bu sadece tabii kulüpler için de geçerli değil. Sadece sarı kırmızılı ekip için söylemiyorum. Bu bütün kulüplere sirayet etmiş durumda. Yani bakıyorsun birbirlerini asıp kesiyorlar. Kulüpler Birliği toplantısında yan yana el ele kol kola geziyorlar. Yani taraftarlar birbirini yediğiyle kalıyor. Başkanlar, yöneticiler, futbolcular merak etme yani o kadar birbiriyle şey değil. Benim tek gerçek gördüğüm şuydu. İşte Ali Koç'la Dursun Özbek gerçekten yani adamlar bildiğin şeydi, hasım gibiydi, düşman gibiydi. Yani Kulüpler Birliği'nde falan biri en sağda biri en solda falan duruyordu. Aynı fotoğraf karesinde bulunmamaya çalışıyorlardı. Onlar gerçek bir hasım gibiydi ama onun dışında diğerlerine çok fazla inanmıyorum. Ha Galatasaray yapar, ha başkası yapar. Orada başka durumlar var ya. Ben söyleyeyim ya, işin içinde birazcık da siyaset de giriyor. Herhalde dediler ki biraz böyle şeyi düşürün. Tansiyonu düşürün, gidin ziyaret edin. İşte ondan önce de diğer kulüp başkanları külliyeye gitti, orayı falan ziyaret ettiler. Bir şey yapmaya çalışıyorlar, dokunmaya çalışıyorlar. Mesela Serdal Adalı gitmiş, şey demiş mesela külliyede. Demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tabletten 3 tane pozisyon göstermek istemiş. İşte Cumhurbaşkanı'nın danışmanları da ya işte Cumhurbaşkanımız ne federasyon başkanı ne eski bir hakem. Hani bunları izletmeyiniz, gerek yok hani bunlardan anlamaz tarzı bir şey söylemiş. Öyle bir haber var, onu biliyoruz. Yani bu işler biraz daha farklı noktalara gidiyor. Bazen gitmek durumunda kalabiliyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Adına ne dersen. Cihan yayın canlı mı? Cap canlı, kapkanlıyız. İlyas Akkuş, merak etme. Serdal'ın yaptığı ayıp ama adam yok sallıyor demiş. Yok yok sallamadı. Ben sallatmam kimseyi ya. Yani şey izin vermem, merak etme. O da sallamadı zaten, hemen lafı değiştirdi. Selamünaleyküm. Geçen sene çocuklarım için yardım istedim demiş Kadir, soyadını vermeyeyim. Kadir vallahi şey düşünme yani, bizim burada yani yayın yapmamız öyle çok böyle ütopik rakamları yayın yapmıyoruz ama senin mesajını ben ilgili mecralara atayım, olur mu? Numaranda iznin varsa, soyadını vermeyeceğim, atayım, ilgilensinler bir seninle. Çözmeye çalışacağız inşallah. Selamünaleyküm diyor. İyi yayınlar. Sağ ol Ercan'cığım. İbrahim Yavuz'la yayın yapacak mısın bugün? Evet. Bugün çok yoğun bir gün. 10-12 arası olmayacağız. 12-2 İbrahim Yavuz'la da burada olacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var. Yine Göksel'in de akşam burada olacak. Berk de burada olacak. Bugün ve yarın radyonun başında olmaya çalışacağız. Bir aydır Giresun'daydım. Sana fındık getireceğim. Bir ihtiyacın var mı bilemedim. Bu arada Trabzonspor'un Başakşehir ve Gençler Birliği maçlarına gittim demiş. Salağı canlı izlemek bir rüya diyor. Vallahi Trabzonspor en sonunda patladı. Maçta da biraz böyle İrfan Can Eğribayat'la Trabzonspor taraftarları amiyane tabirle dalga geçti. Çünkü Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından İrfan Can olta işareti yapmıştı Trabzonsporlu taraftarlara. Taraftarlar da unutmamış. Sürekli İrfan'la maç boyu eğlendiler. Giresun'u özlemişsindir. Yani fındık teklifin başımın üstüne, asla asla yok demem bu arada. Fındık toplama işi de bir aylı zor, denemiştim. Yani paramparça falan oluyor böyle ellerin, yoruluyorsun falan. Allah kolaylık versin. 44-74 merhaba, günaydın, selamlar.
3: Merhabalar, Cihan Bey tatili de bitirdik. Siz de bitirdiniz, biz de bitirdik. Geldik artık İstanbul Sarıyer'de İbrahim'le.
0: Ya merhaba İbrahim, hoş geldin. Öncelikle
3: nasılsın?
0: Sağ ol, sen nasılsın? Öncelikle
3: nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
0: Çok şükür, iyiyiz. Sen de
3: vallahi şimdi Cihan Bey bu hafta sonu cumartesi günü güzel bir derbi seyredi. Ama şöyle bir şey. Beşiktaş oynadı, Fenerbahçe baktı. Bunu zaten Fenerbahçe taraftarları da kabul ediyor. Beşiktaş oynadı, Fenerbahçe baktı. Derbiyi güzelleştiren Yani tabiri caizse Beşiktaş'ta oldu. İkincisi, dün ben Emre abinin programına bağlandım burada. İstatistikleri söyledim. Bakın, toplam şut Fenerbahçe 9 şut, 2 isabet. Bunun bir tanesi gol, bir tanesi de kaleci Nuri'nin üstüne gitti Nubeli. Beşiktaş'a gelelim. 14 şut, 6 isabet. Ayrıyetten Fenerbahçe 2 tane korner atıyor. Kendi sahasında Beşiktaş 7 kornerle karşılık veriyor. Foul 18-21. Bu da bence normaldir. Çünkü Beşiktaş deplasmanda oynadığı için. Artık evinde mi oynadı? Deplasmanda mı oynadı? Nerede oynadı bilmiyorum. Ben şunu dikkat ettim. Bütün dinleyicilerimize de soruyorum bunu.
0: Sorry
3: İtalyano ben. Bizim Gerdo İtalyano maçın kenarında sanki maçın içindeymiş gibi mücadele veriyor. Taktik veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şunu yapın, bunu yapın. Ben bu zamana kadar hiçbir şey sadece kendisine saygısızlık yapmadım. İsmail Hoca, sen o 100 yıllık tarihin teknik direktörüsün. Orada elini kolunu bağlayıp maçı seyrettirmeye hakkın yoksun. Çıkacak biraz yani şey verecekti. Ayrıyetten Galatasaray bugün ben skor tahminim veriyorum. 1-1 berabere kalır. Bir puan da oradan gelir. Ama lakin bu Beşiktaş maçı gibi aynı Fenerbahçe futbol oynamaya kalkarsa Gasperini'nin takımı üzülerek söylüyorum ki ereğe çevirdim. Yani dost acı söyler. Teşekkür ederim dinlediğiniz ben. İçin. Sağ olun. Ben burada Galatasaray'dan umutluyum. Hı-hı. Belki 3 puanla döner. İnşallah 3 puanla döner. Ama oradan karşı tarafta da Luis Suarez var. Biliyorsunuz. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. İnşallah oradan da 1-1'lik skorla döneriz. Ama Fenerbahçe'den hiç umudum yok. Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın İbrahim. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Yani evet, İtalyano Hoca şu an iyi işler yapıyor. Zaten birçok kesimde hocanın yaptığı işlere hak veriyor. Kısa sürede takıma o enjekte etti. O agresif presi enjekte etti. Geri adım atmamayı enjekte etti. Sürekli topla oynayan, rakibe nefes aldırmayan yapısıyla hani Beşiktaş'ı şey diyebilir miyiz yani, böyle kışla disiplinine sokmuş gibi duruyor. Yani sonuçta bu kadar kısa bir sürede yani kendini benimsetmesi kolay olmuyor. O sağ kenarında da senin de söylediğin gibi yani belki absürt bir benzetme olacak ama böyle komutan edasıyla oyuncularına sürekli direktif veriyor. Yani orada İsmail Kartal Hoca'ya takılmışsın ama belki kameranın göstermediği yerlerde sahada olan biri olsa daha doğru yorum yapabilirdik. Ben o maça gidemedim. Ya İsmail Kartal da ellerini bağlayıp durmamıştır. Ya belki kameranın çektiği yerlerde durmuştur. Çünkü o da böyle zaman zaman sürekli oyunculara el kol yapar. Hani yanında belki Dirk Kuyt yapmıştır bilmiyorum. O da durmamıştır. Ama İtalyan böyle çok hararetli, çok hareketli olduğu için belki kameranın çektiği zaman da ona denk gelmiştir. Bilmiyorum, sahada olanlar Fenerbahçe'de, Kadıköy'de, Şükür Saraçoğlu'ndakiler, İsmail Hoca hep mi öyle elleri bağlı durdu? 90 dakika durmamıştır ya kendi evinde. Ne demiş? Sen çok tehlikelisin diyor. Ne oldu Yaşar ya? Ne yaptım Allah aşkına? Tamam, devam edelim şöyle. Hoş geldin Azerbaycan'dan Ali. Galatasaray bu akşam ilk yarı 7 korner oyuna maçı alacağız demiş. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ali de iddia derdine düşmüş. Tamam Ali, attım bunu cebe. 7 korner var mı ilk yarı 7 korner? Çok fazla söylemişsin ya. Öncelikle günaydın. Sesini duyunca demiş bağlanmak istedim. Aradım ulaşamadım demiş ama şu anda yolum bitti diyor. Söylemek istediklerimi kısaca özetleyeyim, belki okursun diyor. Okuyoruz tabii, inşallah dinliyorsundur. Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük hata 10 yabancı oyuncu hakkının 5'ini kale ve defansa harcaması. Yabancı oyunculardaki kalite katkısını forvette 30 yaş üstü 3 oyuncuya harcadı. Maalesef Aziz Yıldırım bu işleri unutmuş diyor. Farklı bir bakış açısı yani, ön alanı biraz daha dinamik yapması lazımdı diyorsun ama sen gitti bunu orta sahaya ve defansa harcadığını söylüyorsun. Bence yerinde tespit, biliyor musun? Yani kadro mühendisliğinde yabancı hakkını ve bütçeyi nasıl dağıttığın genelde zaten sezonun kaderini belirliyor. Yani en azından Vedat Muriç'in arkasına daha genç, daha dinamik bir santrafor alınabilirdi. Yani kaleye ve savunmaya o kadar yatırım yaptı ki Fenerbahçe, ki gerçi Ali Koç döneminden dönemin eserleri bunlar. Yani elden de çıkarmakta zorlandı Fenerbahçe. Ya bir de üstüne hücum hattın 30 yaş üstü isimlere emanet edince hem burada çok rotasyon sıkıntın oluyor. Rotasyon yapamıyorsun. Orada esnekliğini kaybediyorsun. Hem de o işte artık değişen. Ya bu tabiri de kullanmayı çok sevmiyorum ama işte modern futbolun aradığı o patlayıcı dinamizmi bulamıyorsun. Tempodan uzak kalıyorsun ama işte artık günümüz futbolunda biraz daha böyle tempolu oyun oynanıyor. Biraz da oraya tazelik gerekiyor. Atletizm şart oluyor. Hani Aziz Yıldırım bu işi unuttu. Benim için sert bir tabir olur. Sonuçta tecrübeli yılların başkanı. Elbette ki onun da çevresinde bu işten anlayan profesyonelleri vardır. Belki yani unuttu tabiri yerine yanlış transfer politikası izledi tabiri daha doğru olabilir. Yani buna katılabilirim sana %75'lik dilimde. 10.07 merhaba, günaydın. 10 dakikamız daha var, sonra Cezmi Turan hocamıza gideceğiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Günaydın, selamlar.
1: Alo.
0: Alo, duyuyorum ben sizi, buyurun.
1: Evet, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Deniz ben, İstanbul'dan.
0: Merhaba Deniz, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Ya şey, yani İsmail Kartal hocamız, öncelikle Roma maçı için başarılar diliyorum takıma. Yani inşallah, ama yani bu sene taktik anlamında hiçbir dokunuş göremiyoruz takımda. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani özellikle Beşiktaş maçında yani o kadar erken oyun, yani sahadaki dizilişe müdahale etmesi gerekiyordu. Ama bunu hiçbir şekilde yapmadı. Yani o kadar belliydi ki oyun, yani en kötü üçlüye dönebilirdin. Yani orta sahan çökmüştü. Yani bunları nasıl göremiyor İsmail Hoca? İnanılmaz gerçekten. Yani Kerem'i 10 numara pozisyonunda oynatmaya çalıştı. En kötü işte Greenwood'u oraya çekebilirdin, Kerem'i sola koyabilirdin, Oğuz'u sağa atabilirdin. Yani bu varyasyonların hiçbirini denemiyor. Ve çok enteresan, yani inanamadım yani, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani yapacak bir şey yok. Ama şey, yani kendi takımdaki geleceğiyle ilgili bence doğru işler yapmadı. Yani Roma maçının sonucundan bağımsız. Yani biz yıllardır böyle final maçlarına çok alışkın bir takım olduk. Yani sürekli böyle ölüm kalım maçı oynuyoruz. İşte rakip çok önemli değil. Hani Roma da olabilir. Ne bileyim, Eyüp Spor da olabilir. Ama Fenerbahçe'nin konumu gereği hep final maçları oluyordu. Ölüm kalım maçı diyorduk. Ya bu sene çok erken başladık ölüm kalım maçı konularına. Yani bu sezon nasıl biter bilmiyorum. Yönetim transferde kesinlikle çok yanlış yaptı. İnanılmaz yanlışlar yaptı. Kadro planlaması gerçekten çok kötü. Yani ben şunu düşünüyorum. Evet, Oğuz Çetin bizim sportif direktörümüz. Kulüp tarihinde belli başarılara imza atmış vesaire falan. Bunların hepsine tamam ama ya Oğuz Çetin bugün Fenerbahçe'den ayrılsa hangi takım sportif direktörlük için Oğuz Çetin'e teklif yapar mesela?
0: Yapmaz.
1: Ya da Oğuz Çetin'i tanıyan dünya üzerindeki bütün kulüplerden bahsediyorum. Hani kulüplerin yöneticileri, yetkilileri, bilmiyorum. Kaç kişi Oğuz Çetin'i tanıyordur? Veya Oğuz Çetin bunlardan kaç kişi, ne kadarını tanıyordur? Dolayısıyla hani bizim bazı futbolcularımızın da işte ücretsiz vesaire falan gitmesinin temelinde de yani o sportif akıl Fenerbahçe seviyesinde değil maalesef, yani öyle söyleyeyim. Yani Oğuz Çetin'in tarihini çok severim ben. Bizim için çok değerli bir futbolcuydu gerçekten. Ama sportif akıl meselesine gelince gerçekten tam bir fiyasko. Bence yönetimin, yani İsmail Kartal'la beraber alması gereken en büyük aksiyonlardan bir tanesi Oğuz Çetin'in yönettiği futbol aklını bir an önce değiştirmektir Fenerbahçe'de. Çünkü gerçekten Fenerbahçe seviyesinde değil. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, evet, bizim çok sevdiğimiz bir başkanımız her halükarda. Gerçekten Fenerbahçe tarihinde çok önemli başarılar imza atmış ama yani gerçekten bazı şeyler değişti. Yani örneğin Ali Koç başkanken çok eleştirilirdi. İşte ya bunu niye aldın, bu kadar para bilmem ne. Çünkü piyasa artık böyle. Yani Sayın Başkan, piyasa böyle. İşte ha deyince 20-30 milyondan başlıyor yani. Hani Fenerbahçe'ye şeyler yakışmazdı ya. İşte Serdar'lar, Darmstadt'tan vesaire falan filan. Ama demek ki böyle olmayabiliyormuş. Hani dolayısıyla bazı şeyleri konuşurken senin başına gelebileceğini düşünmek lazım. Yönetimin bu
4: sportif aklını mutlaka değiştirmesi lazım. Galatasaray lazım.
0: Galatasaray gibi
4: yani
0: yapabilir.
4: Fenerbahçe iyi yolda değil yani, öyle söyleyeyim.
0: Belki Galatasaray gibi yapabilir Deniz yani, orayı boş bırakabilir. Mesela katılıyorum sana, Oğuz Bey, Oğuz Çetin Lukaku'nun imza töreninde şey demişti. Hazır olması için 4-6 haftaya ihtiyacı var demişti. Hani sonra bana yayınlarda, ya abi işte Cihan, ya kardeşim bu adam hazır değil, neden aldık 4-6 hafta varsa diye biraz böyle eleştiriler gelmişti. Yani Oğuz hocam biraz orada sanki böyle acemice bir açıklama yaptı. O da başına iş açtı gibi duruyor. Yani yeni aldığın oyuncu 6 haftaya hazır olacak, yani biraz örneğin, zor bir tabir.
4: Biz

0: dokunmayı, hiç dokunmayan kimseyi göndermeseydi mesela 3 santraforu. Bu takıma sadece 1 veya 2 tane stoper alsaydı biz yine ciddi şampiyonluk adayıydık ve olurduk da yani. Hiç kimseyi göndermeseydi. Hani El Nesri'yi, işte ne bileyim Duran'ı veya diğer bir tane daha vardı unuttum. Bunların yerine bir tane iki tane stoper alsaydı bizim takım şampiyondu. Şimdi bunu yapmadı, bu akıl bunu göremedi. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde yani 10 artı 4 kuralı var. Evet, doğru var. Yani az önce bir arkadaşımızın tespitine de katılıyorum. Yani sen bu haklarını defanstan, orta sahadan ağırlıklı olarak yani buradan yana bu kotayı doldurursan. Ya biz işte düşün, Semedo için Talisca'yı gönderdik. Yani Semedo'nun olmasının Fenerbahçe'ye ne katkısı var? Geçen senede, bu senede. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ya bu sportif akıl gerçekten önemli bir şey. Semedo'nun yerinde Mert Müldür de oynardı. Herkes oynardı yani. Çok aman aman bir katkısı olan birisi değil. Ama biz hem Vedat'tan hem Lukaku'dan çok daha iyi olan Talisca'yı göndermek zorunda kaldık.
1: Peki.
0: Merak ediyorum ben mesela, sportif akılın bunu açıklamasını istiyorum mesela yani.
1: Sağ ol Deniz, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Dikkat et kendine.
0: Rica ederim. İyi
1: görüşürüz.
0: Yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: Olasın.
0: Hoşçakalın.
1: Dikkat et kendine. Evet, reklamlara da gideceğiz. O yüzden evet, hatta bekleyenler var görüyorum ama maalesef alamayacağım. Özür dileyerek, çünkü reklam, Cezmi Hoca var, ardından Tarkan hocamız var. Orada vakit kalırsa arada belki alırız. Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosu varken nasıl oldu da şimdi yetersiz kadroya dönüştü? Talisca gitmemeliydi. İlla gidecekse Semedo da gitmeliydi. 10 artı 4 sebebiyle öyle oldu. Asensio beyefendi için Talisca'yı yedik. Yerlilerden İrfan Can, Mert Hakan, Kerem kurtulmamız lazım. Ederson uzun gönderiyor Kerem'e. 10 saniye sonra top geri bize atak oluyor. Kısa kısa özet olarak yazdım demiş. Yalçın mesajını atmış. Sakatlanmasının sebebi de ani bir ayak uzatmasından kaynaklandı. Sprintten kaynaklanmadı diyor Emrah Çalık Osimhen için. Evet, topa uzanmaya çalıştı. Paralel bir pas geldi. Orada ayağını çok fazla açtı. Orada sakatlandı. Ama işte ondan önce de çok zorlamış demek ki. Okan Buruk 4 senedir takımın başında ama sahada hala oyun yok. Takım 90 dakika çok dağınık oynuyor ifadesini kullanmış. Cüneyt Okan Buruk'u eleştirmiş. Yorum yapmadan okuyorum arkadaşlar, yetiştirmek adına, reklama gitmeden. Yoksa hepsine biliyorsunuz, mesajları yorum yaparak okuyorum. Semedo'ya para yetmiyordu, o yüzden Talisca'yı gönderdiler demiş. Evet, maaş yükünden dolayı. Cem diyorlar, dokanmayın arkadaşa mesaj atmış. Fenerbahçe Semedo'dan çıkıp Lukaku'yu almayıp Talisca'yı tutup Şerif'i tutup bir 8 almalıydı. İşte nokta, mesaj bu bence Salih. Değil mi? Semedo'dan çıkacak, Lukaku almayacak, Talisca'yı da tutacak, Şerif'i de tutacaktın. Doğru, bence de. Ama işte Şerif'i de tutamıyorsun yani. Gelmeden önce bu adamı kim almış dedi ya Aziz Yıldırım. Bir kere adamı sen psikolojisini bozdun yani. Nereden buldun? Sonra İsmail Kartal da aynısını söyledi. Kendi 11'inde oynayan oyuncu için hani maaşı yüksek falan dedi. O saatten sonra Şerif'i tutamazdın ama Şerif'ten çıktıktan sonra belki onun yerine daha böyle aktif, daha sprinter bir santrafor alabilirdin. Beşiktaş şu an iyi bir yolda ama bence daha halletmesi gereken çok problem olduğunu düşünüyorum. Ülkece yaptığımız hatalardan birisi değil midir? Bir iki doğru gördüğümüz zaman onu çok büyütmüyor muyuz? Hızlı karar veriyoruz diyelim. Yani şu an için söylediğin gibi. Yani anlayabiliyorsun hocanın saha içindeki hareketlerinden, oyuncularla iletişiminden. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Yani birine imkan verilecekse, birine sabır gösterilecekse bence bu İtalyano olmalı. İşte geçen yayındaydım, bir dinleyenimiz ya İtalyano'dan ne bekliyorsun canım, adam Bologna'yı 8. yapmış falan dedi. Ya güzel insan dedim, sanki Bologna her sene Serie A'da kafayı oynuyordu, şampiyonluğa oynuyordu. Yani 8. yapması bile Bologna'yı bir başarı baktığında. Yani önceki geldiği takımla eşleştirmek, yani ona karşılaştırmak çok doğru bir durum olmaz. İzleyip göreceğiz, şu an doğru yolda hepimizin gördüğü kadarıyla. Canlı yayında bunları söyleyecektim ama değil Beşiktaş'ın, Türkiye'nin bu yılki en büyük transferi Önder Özen'dir diyor. HNB. İsmini de yazsaydın keşke ya. Geçen sene golcülerimizi gönderdik diye Saran'a kızıyorduk. Bu sene de sıcak Talisca'yı gönderip 150 kiloluk Lukaku'yu alan Aziz Yıldırım'a ne demeli bilmiyorum diyor. Sesini duymak güzel, çalıştığım yerde internet çekmiyor demiş. Dinlemeye çalışıyorum yine diyor. Eyvallah, zorlu şartlar altındasın. Şerif 28 milyon bonservisle gitti. Ciddi bir kazanç.

0: Alada gitmeseydi transfer yapamazdık. Batrakov Mertens'e dönüşür ya da Pelkas olup gider. Ya da Morutsan mı olur diyorsun. Valla şu an için çok erken. Çok sahanın içinde bulunmuyor. Geçen izlediğim maçta daha basit oynamaya çalışan bir Batrakov gördüm. Yani topu oyuna aldı, ayağını aldığında sürekli dikine gitmeye çalışıyor ve kanatlara oyunu açmaya çalışıyor. Yani Mertens'e evrilirse o, yani o sağdaki yüksek futbol aklını, bitiriciliğini sadece hücumda değil, yani doğru zamanlamalı presle, mesela Mertens de zaman zaman çok pres yapmazdı ama zaman zaman böyle ilginç, nasıl diyeyim, stoperin hata yapmasını bekleyen presleri vardı, seziyordu onları. Onları da o seviyeye taşırsa yani kalıcı bir yıldız olabilir ama o sanki biraz fiziksel temposunu arttırması lazım. Fiziksel temposunu da arttırırsa işler iyi noktaya gider. İzleyeceğiz biraz bakalım Batrakov'u. Neler olacak göreceğiz. Bir reklama gideyim dostlar. Kısa bir ara reklamımız var. 3-4 dakikalık bir aramız var. Aranın ardından Cezmi Turan hocamızla beraber olacağız. Bakalım bizlere neler aktaracak. Kısa bir mola, geliyoruz.
1: Reklam. Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti. Reklam.
9: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Radio Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Reklam. Reklam.
10: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank.
12: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hangi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
17: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
18: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
19: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben böyle 3-4 dakika dedim reklama ama 7 dakikayı falan buldu. O yüzden kusura bakmayın lütfen, olsun. Tekrar buradayız. Cezmi Turan hocamızla beraberiz. Eskiden Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev almış hocam. Birçok kulüpte de antrenörlük yapmış ve genç milli takımlar olsun, milli takım olsun, oralarda da bulunmuş hocam. Aynı zamanda UEFA'da da seminerler vermişti. Cezmi Turan hocamıza da bir selamlarımızı iletelim. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Özlemişim sesinizi.
20: Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyim. Sağ olun. İnşallah sizler de iyisinizdir.
19: Sağ olun hocam.
20: İyi yayınlar diliyorum.
19: Sağ olun. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Bir problem, bir sıkıntı yoktur.
20: Yok. Allah'a çok şükür her şey yolunda. Hamdolsun iyiyiz.
19: Neyle başlamak istersiniz hocam? Sahneyi size bırakayım isterseniz. Biz böyle hepsini konuştuk ama sizin bakış açınızla, o sizin oyunu görüşünüzle, görüşünüzden de yararlanmak istiyorum. İşte derbiyi konuşma fırsatımız olmadı. Derbiyi mi konuşalım, yoksa işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları var. Buna mı değinelim? Farklı noktaya da değinmek isterseniz ona da bir parantez açabilirsiniz.
20: Şimdi tekrar iyi yayınlar, herkese iyi günler diliyorum. Haftaya bakmak lazım, geçtiğimiz hafta.
19: Olur, olur.
20: Geçtiğimiz hafta çok kısa değerlendirecek olursak, esasında kulüplerimiz sezona iyi giriş yaptılar. Şöyle ki iyi giriş yaptılar. Sezona bir defa Avrupa turnuvalarındaki, UEFA turnuvalarında başarı kazanarak, Başakşehir'in haricinde, ki bir Trabzonspor her şeye rağmen Konfederasyon Kupası'na kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra girmesi çok büyük başarı. Ben bunu çok önemsiyorum. Galatasaray'ın yanı sıra bu Fenerbahçe'ye çok motivasyon oldu. Beşiktaş geçtiğimiz yılların yarasını sarmaya çalışan, her gün daha gelişen, oyun formatını daha düzgün hale sokan bir Beşiktaş var. Tabii Avrupa maçları, Türkiye ligleri daha farklı. Önemli bir derbi seyrettik. Bu derbiye baktığımızda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında baktığımızda Beşiktaş'ın 2-1'lik deplasman galibiyeti var. Beşiktaş açısından çok önemli. Fenerbahçe sahasında bir derbi maçını kaybetti. Bunu değerlendirirken şuna dikkat etmek lazım. Fenerbahçe neden kaybetti? Beşiktaş neden kazandı? Şimdi baktığımızda bir istikrarsız bir oyun var. Bir hafta önceki Samsun maçında oynanan iyi bir oyuna gelen bir galibiyet var. Ama arkasından Beşiktaş maçında çok anlamsız kötü bir oyun var. Bunun en büyük nedeni şu: Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye göre daha doğru oynaması, daha doğru takım mühendisine sahip olması. Bugün Beşiktaş'ın eğer bugün pazar günü, yani cumartesi akşamı, geçtiğimiz cumartesi oynadığı maça baktığımızda Fenerbahçe'ye nazaran daha kompakt oynayan, daha birlikte oynayan, bireysel becerileri takım oyunu kalitesine iyi yansıtan bir Beşiktaş'ı seyrettik. Beşiktaş'ın oyunu Fenerbahçe'nin daha önündeydi. Şöyle ki özellikle ilk yarıda oynanan oyun, bana göre neden Fenerbahçe kaybetti? Bana göre temel problem oyunun kontrolüyle topa sahip olmayı birbirine tam uyumlu hale getiremedi Fenerbahçe. Zaman zaman topu tuttu Fenerbahçe, doğru. Ama Beşiktaş savunmasının dengesini bozacak kadar hızlı, dikine ve yaratıcı oynamadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transfer oyuncusu Greenwood özellikle bence hiçbir katkı vermedi. Yani Greenwood evet iyi bir oyuncu belli ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye hiçbir şey verdiği yok. Dolayısıyla bir de en önemli dezavantaj Fenerbahçe'nin de takım mühendisinde gördüğüm eksiklik, o da şu: Beşiktaş'ın üçlü orta sahası güçlü, hemen savunmanın önünde Salih Özcan'ın oyunu, onların önünde Orkun ve Olayton'un. Bu üçlüye karşı Fenerbahçe'nin ikili orta sahayla oynaması bence büyük dezavantajdı ve Beşiktaş orta sahayı çok iyi kontrol etti.
19: Cezmi Turan hocam, az önce bir sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Bir dinleyenimiz dedi ki Fenerbahçe dedi bütün yatırımını işte kaleci, orta saha ve stoper hattına harcadı dedi. Evet, ileri uça da yatırım yaptı ama buraya aktif oyuncular almadı dedi. Biraz daha hantal, yaşı ilerlemiş oyuncular aldı dedi. Bence burada da bir transfer politikasında yanlış yol izlediğini dile getirdi. Bu yoruma katılır mısınız? Biz üzerine konuştuk.
20: Şimdi Fenerbahçe ama esasında stratejik plan olarak transferde neyi düşündüler onu bilemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı Aziz Bey'in bu konuda uzun yıllar kulüp başkanlığı deneyimi var. Oyunu da bilen bir adam. Yani şimdiye kadar Fenerbahçe'de geçmişte yaptığı transferler ortada. Ağırlıklı iyi transferler yapardı ama Fenerbahçe zaten yaşlı bir takım. Fenerbahçe Beşiktaş'a nazaran daha yaşlı bir takım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda 55'ten sonra 60'ta filan Fenerbahçe'nin çok belirgin olarak performansı düşüyor. Neden? Zaten oyun açıldıkça Guendouzi de Kante çok çalıştı. Ama onlar da yoruldular. Neden? Üçlü orta sahaya karşı ikili orta saha. Kimse yardıma gelmiyor. Rakip topu kazandığı zaman Oğuz Semedov'a yardım etmiyor. Rakip topu kazandığı zaman sol tarafta Oğuz Arçıbrağan'a yardım etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Vedat Burik orta sahaya çok gelip destek olan biri değil. Bence Greenwood hiçbir şey oynamadı. Maçın başından bu tarafa sadece ve sadece iki defa beklediğimiz oyuncu eksiltmesini yaptı. Orada da kalenin içerisinde olan Vedat Burik ve Uza pası atmadı. Atsa belki Fenerbahçe de gol atabilecek. Fenerbahçe öne geçti ama oyunu kontrol edici bir oyun oynayamadı maalesef. Ve Fenerbahçe'nin savunmasında özellikle Skriniar tarafında ağırlık var. Evet, Skriniar çok deneyimli bir oyuncu. Fakat geniş alanda çok çabuk fire veren biri bir oyuncu. Papa ilk hamlede bu sahip oldu. Ondan sonra telafisi mümkün değil. Fenerbahçe'nin yediği golde de zaten ondan önce Beşiktaş'ın gol şansları oldu. Eğer Rıdvan final paslarını orta olarak düzgün yapabilse belki Beşiktaş golü erken bulabilirdi. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe kendi saha ve seyirci avantajını iyi kullanabilirdi ama kullanamadı bunu. Bunun da nedeni takım mühendisliği. Yani burada fonksiyon oyuncunun olması çok önemli. Beşiktaş bunu çok iyi yaptı. Bakın üçlü orta saha diyorum. Salih Özcan, Olaycan ve Orkun. Özellikle ikinci golde yapılan pas trafiğine bakın. Yani sahasına Beşiktaş bana göre çok iyi oynadı Fenerbahçe'de. Bence hak ettiği bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin en büyük problemi takım mühendisliği. Ve Fenerbahçe oyuncu transferleri yaptı ama Fenerbahçe'nin bana göre daha farklı oyuncu transferlerine yönelebilirdi. Tabii şimdi biz buradan dışarıdan konuşmamız çok yerinde olmuyor. Yani gözlemimizi söylüyoruz. Ama içeride neler oluyor? Yönetim ne düşündü? Fenerbahçe'nin sayın başkanı neyi düşündü? İsmail Kartal neyi düşündü? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sportif direktörü Oğuz Çetin neyi düşündü? Biz bunu bilmiyoruz. Ama aldığımız sinyale göre baktığımızda şimdi hazır olmayan Lukaku'yu aldık. Şimdi bana göre bu oyunda ki çok isterim Lukaku faydalı olsun. Çok iyi bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'ye eski santfor Brezilyalı Ronaldo dahi olsa Fenerbahçe'nin bu hücum oyununda bir şey yapamaz. Neden? Bakın modern futbolda golün atılabilmesi için hücum birlikteliği çok önemli. Kanat oyunlarında, merkezden oyun kurmada çok önemli. Topa sahip olduktan sonra rakibin orta sahası içine topu koyup orada dolaştırmak, dikine oynamak, duvar pasında oynamak, boş koşuyla oynamak. Fenerbahçe'nin süratli oyuncusu var ama mesela Oğuz hiç adam eksiltmiyor. Hiç savunmanın arkasına bu koşu yapmıyor. Ki çok süratli bir oyuncu. Şu ana kadar hiç süratini kullandığını görmedim ben.
19: Cezmi Turan hocam, yorumlarınız mükemmel. Ben yani saha içini konuşmayı özlemişim. Hatta oyuncuları tek tek işte ne yapması gerektiğini, ön alanda olması gerektiğini, arkada boşluklar bırakması gerektiğini bence çok açıklayıcı bir şekilde anlatıyorsunuz. Ama ben şu yoruma merak etme. Greenwood katkı sağlamadı dediniz. Hani orayı biraz açabilir misiniz? Hani sanki Beşiktaş maçında hem stopere geldi, hem santrafor oldu, hem libero oldu. Hani acaba burada bizim göremediğimiz nedir? Sizin tecrübenizle bunu sormak istedim sadece.
20: Bana göre Greenwood yetenekli bir oyuncu ama takım oyununa katkı vermedi. Neden vermedi? Yani bu tabiri kullanmak istemiyorum ama sanki kendini oynuyor gibi geldi bana. Neden? Top ayağını aldığı zaman yani takım oyununa katkı verici şekilde adamı eksiltip orta atması, içeriye pas kullanması çok etkili yapmadı. Sonra zaman zaman gördüm sağı bırakıp orta sahaya gidiyor, hücumun sol tarafına gidiyor, kendi takımının savunmasının sol taraflarına kadar gidiyor. Yerini çok kaybetti. Dolayısıyla yani Semedova hep gelirken Trossard'dan dikkat ederseniz sağ taraftaki şeyde Beşiktaş'ın sol tarafı çok iyi çalıştı. Semedova'nın zorlanmasında Trossard'dan Rıdvan işbirliği var. Burada her zaman Semedo bir oyuncuya karşı iki kişi kaldı. Tek başına savundu.
19: Evet, bir pozisyon vardı orada. 2-3 kişiyi çalımladı. İçeride Vedat ve Oğuz boştu. Sol çaprazdan yan fileler.
20: Evet, onu verebilse.
19: Evet, verebilse mesela.
20: Kaleye vurma yerine pası atabilse Fenerbahçe gole kavuşabilirdi. Bakın ama Beşiktaş'ın Pardon.
19: Estağfurullah hocam, ben aldım sesinizi, problem yok.
20: Buyurun. Beşiktaş'ın burada Fenerbahçe'nin evet 1-0 öne geçtikten sonra oyunu daha önde oynaması lazımdı. Ve ama burada en büyük eksik orta saha eksikliği. Modern futbolda orta sahanızın mutlaka güçlü olması lazım. Topu oyunu kontrol etmeniz için oyuna hükmetmeniz lazım. Sürekli pas trafiği yapmak oyuna hükmetmek değil. Oyuna hükmetmek topu çok ivedilikle rakibin alanına taşımak ve rakibin alanında rakibin orta sahasına kanadına dikini oynayarak oraları karıştırmaktır. Önde top istemektir. Mesela Vedat orta sahadan istediği topları alamadı. İyi nefinde çalışıyor. Başka bir şey yok. Bakın bir daha söylüyorum. Eski Brezilyalı santrafor Ronaldo'yu getirseniz kanat oyunu oynamadan bir şey yapamazsınız. Bugün Osimhen diyoruz değil mi? Herkes Osimhen'i konuşuyor. Osimhen Galatasaray'da işte şunu yaptı, bunu yaptı, çok etkili oyuncu. Doğru. Peki Osimhen bunlar nasıl yaptı?
19: Kanatlar, nasıl yaptı? Kanatlar top taşıyor.
20: Kesinlikle sağ taraftan Sané getiriyor, Barış Alper getiriyor, Yunus getiriyor. Beşiktaş'ta dikkat ettiyseniz sol taraftan Rıdvan getirdi, Trossard getirdi, sağ taraftan Selmi getirdi. Şimdi kanat oyunu çok önemli. Ben o Beşiktaş'ın oyununa daha iyi buldum. Ve ben hak ettiği bir galibiyet oldu. Fenerbahçe'den daha farklı performans bekliyordum. Fakat maalesef olmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde çok ciddi sıkıntılar var. Onun için Kante, Guendouzi çok yalnız kalıyor. Eğer karşınızda rakip orta sahada 3 kişi 4 kişi geliyor. Siz 2 kişisiniz ve kimse size yardım etmiyor. Anlatabiliyor muyum?
19: Bir de ikisi de aynı tip orta saha değil mi hocam? Yani 2-6 numarayla oynuyor
20: yani herkes Fenerbahçe. Öyle söylüyor ama sanki Kante bir adım daha savunma yönüne yönelik daha iyi. Şeyin pas dağıtımı da var aynı zamanda. Guendouzi'nin. Eğer o mesela sanki İsmail'le başlayabilirdi. Kante Guendouzi'nin yanına İsmail'le başlayabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Tabii İsmail Kartal'da mutlaka bir düşündüğü var kendisine göre. Orada soyunma odasını, antrenman sahasını yaşayan o. Ama gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin orta sahası çok yetersiz kaldı. Dolayısıyla Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti aldı. Bu arada Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ne kadar başarılıysa Skriniar savunmada o kadar iyi değildi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iyi bir kalecisi var. Savunma oyununa destek verebilecek orta sahası yüksek koordinasyonda oynayan Beşiktaş gibi rakiplere karşı zorlanıyor. Mesela Fenerbahçe Olympique Lyon'da gösterdiği orta saha performansını mesela buraya taşıyamadı. Yani bu en büyük temennim Roma maçını taşımaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Roma çok deneyimli bir hocası var Gaspari. Çok kurnaz, çok yüksek deneyimli bir taktisyen. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi mutlaka seyretti. Onun için Fenerbahçe'nin özellikle Perşembe günü oynayacağı ki çok temenni ediyorum burada iyi bir sonuç alsın Fenerbahçe. En azından yenemiyorsanız yenilmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Hele Şampiyonlar Ligi'nde.
19: Hocam onun için... Evet buyurun.
20: Buyurun bir şey soracaktım.
19: Sözünüz bitti zannettim. Galatasaray'a bağlayacaktım. Bugün Galatasaray'ın maçı olduğu için. Ama Fenerbahçe'yi bitirin oradan ben bağlarım hocam.
20: Yok bağlayabiliriz. Galatasaray'a geçiyor. Yani Fenerbahçe'den... Fenerbahçe'nin en büyük buradaki dezavantajı orta saha oyuncusu ve özellikle kanat oyuncularının kesinlikle destek vermemeleri. Fenerbahçe'nin bakın hücum temposunu arttırması lazım. Pas dolaşımı var ama Fenerbahçe'de atlar arasında ne penetrasyon koşu yani boş koşu içeri girip çıkma üçüncü adam koşuları, savunma arkasına koşular yeterli değildi. Yani çok kısa özetlersem Fenerbahçe'nin merkez kanat bağlantısı yeterince üretken değildi. Dolayısıyla Beşiktaş savunma bloklarını daha rahat kurdu. Fenerbahçe rakibi bir tarafa toplayıp hızlı yön değiştirerek oyunun giden yönünü değiştirmede boşluk yaratamadı. Bir de özellikle tabii top kaybından sonraki reaksiyon önemli. Ve savunma dengesi bence sorunlu bir görüntü verdi. Dolayısıyla özellikle oyundaki geçişleri Beşiktaş daha doğru yaptı. Dolayısıyla bunun neticesinde şunu söylememiz lazım. Evet Fenerbahçe topa sahip olmaya çalıştı ama Beşiktaş ise oyunun kritik anlarına sahip olmasını bildi. Yani ben sanki derbide en temelli fark buydu diye düşünüyorum. Galatasaray'a geçebiliriz. Buyurun.
19: Evet, Cezmi Turan hocamızla beraberiz. Ağzınıza sağlık hocam. Bence derbiyi çok şeffaf bir şekilde hepimizin anlayabileceği şekilde detaylandırdınız. Şimdi Osimhen'in yokluğu var. Okan Buruk'ta, Leao, Leroy Sané, işte Barış Alper, Yunus gibi isimlerin hareketliliğinden yararlanmaya çalışacak. Orada geçiş hücumlarına güvenmesi bekleniyor. Orta alanda işte Torreira Sara ikilisini bekliyoruz. Kimisi İlkay sürprizi gelebilir diyor. Bilmiyorum o kendi ayağını sıkmak mı olur, sizi de soracağım onu ama yani Sporting'in baskısını kırabilmek ve tempoyu dengelemek için burada kilit isim kim olacak veya kilit oyun ne olacak Cezmi Turan hocama göre?
20: Vallahi şunu söyleyeyim. Osimhen'in yokluğu Galatasaray için çok ciddi bir dezavantaj. Çok farklı bir oyuncu. Rakip savunmasını yıpratan, kendi takım oyuncusunu motive eden çok ilginç bir oyuncu. Fakat bu arada şu da var. Tabii ki ona yapılan doğru servisler var. Osimhen'in yokluğu ve Galatasaray için çok büyük bir dezavantaj. Bu akşamki Sporting deplasmanında çok ciddi bir sakatlığı var herhalde. Sağ abduktor bölgesi dedikleri iç kısmında bir sakatlığı varmış. Dolayısıyla oynaması beklenmiyor. Bence Galatasaray'ın oyuncu kalitesi bunu kapatır mı? Osimhen'den aldığı performansı alacak zor biraz ama burada tabii bir santifor aldılar yani. Deniz Gül Galatasaray'ın yeni transferi bence onu kullanacak diye düşünüyorum. Osimhen'in Galatasaray'a derinlik koşusu yapması, savunma arkasına gösterdiği tehditkar oyunu, önde baskısı ve stoperleri içeriye doğru sürüklemesi, sabitlemesi, bu çok etki. Bu arada tabii arkasındaki Sané, Yunus gibi oyunculara alan açan bir oyuncuydu. Şimdi öyle bir oyun formatı yapar mı? Ama bugün herhalde Okan Buruk tahmin ediyorum daha farklı bir hücum kurgusu yaratır diye düşünüyorum. Hareketli bir santifor, yani Deniz'i kullanabilir. Genç bir oyuncu, çok potansiyel bir oyuncu. Hızlı kanat geçişleri ve özellikle savunmanın arkasına eğer doğru çapraz koşular yapabilirlerse Galatasaray'ın etkili bir kanat oyunu var. Ama dolayısıyla Galatasaray Sporting deplasmanında belki iyi bir oyun ortaya koyabilir ama çok dikkat etmesi lazım. Bu arada Osimhen'in yokluğu sadece bir golcünün yokluğu değil sevgili Cihan. Galatasaray'ın hücum derinliğinin özellikle uzun zamandır Osimhen'den dolayı öndeki yapmış olduğu baskının rakip stoperlerin üzerindeki tehdidi çok önemli bir etken. İşte bunun kapatması lazım. Bu arada Galatasaray'ın oyuncu kadrosu bunu kapatmaya yeter mi? Yeter. Gerçi Galatasaray'ın savunmasına çok zaman zaman önemli açıklar verebiliyor. Sanki Abdülkerim'in bu sene tam forma girmemesi bir handikap gibi gözüküyor. Galatasaray'ın buna göre alternatif oyuncuları da var. Ama bence yine Abdülkerim'le başlayacaktır. Bu da doğru olabilir. Neden? Savunmada Davinson Sanchez'de iyi bir ikili oldular. Bazı oyuncular çok iyi performans vermeyebilirler ama uyumludurlar, takım oyununa alışkınlar. Bunu kapatabilirler. Ama bugün tabii Sporting Lisbon Portekiz futbolunda çok etkili bir kulüp. Oyun kültürü olan, oyun kültürünü sahaya yayan çok etkili bir kulüp. Dolayısıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi deneyimi var ama yani bunu çok iyi kullanması lazım. Çok ciddi bir rakibe karşı oynayacaklar. Orada Osimhen'in yokluğu büyük dezavantaj. Yani bunu bugün çok tekrar ettik ama onu nasıl kapatacak? Santifor'da Santifor'suz mu oynayacak? Deniz Gül'le mi başlayacak? Dolayısıyla bunu bekleyip göreceğiz ama eğer iyi bir Sané, iyi bir Barış Alper ve Yunus performansı orta sahası zaten iyi bana göre Galatasaray'ın Torero, Lara her gün daha etkili oynayan oyuncular. Galatasaray'ın Sporting Lisbon deplasmanında Osimhen'e rağmen iyi bir oyun ortaya koyacağını tahmin ediyorum. Ama şunu unutmayalım ki Portekiz futbolu çok ilginç bir ülke Portekiz. Çok yetenekli kulüpleri var. Yetenekli oyuncuların takım oyununa katkı verdiği ve modern futbolu çok iyi uygulayan bir oyun kültürleri var. Genç milli takımlarından ümit milli takıma kadar bunu görüyoruz. Profesyonel A takımlarında da görüyoruz, A milli takımlarında. Onun için o bakımdan Galatasaray'ın işi bugün kolay değil. Galatasaray'a da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuç alırlar. Dediğim gibi rakibi yenemiyorsanız yenilmeyin. Peki. Bu Şampiyonlar Ligi için çok önemli. Playoff'a kalabilmek için çok önemli. Yenemiyorsanız yenilmeyin. Bu çok önemli bir şey. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Başka bir şey var mı?
19: Hocam aslında vardı ama reklama gitmem lazım. Biraz süremi aştım. Aslında size Göztepe'yi falan da soracaktım. Onu detaylandıracaktım
20: çok
19: ama.
20: Çok kısa Göztepe'yi söyleyeyim.
19: Tabii.
20: Göztepe çabuk toparlar. Neden toparlar? Göztepe'nin kulüp anlayışından dolayı çok çabuk toparlayabilir. Aynı hoca 3. yıldır takımın başında. Bu ara bir futbol kazası yaşıyorlar. Ama doğru stratejik planlama yapan bir kulüp. ve Göztepe'yi takip ediyor. Belki iyi başlamadılar sezon ama bence Göztepe çabuk zamanda toparlar diye düşünüyorum. Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a ülke puanımız açısından ve tabii UEFA Ligi başlayacak Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Ve parantez açayım, Beşiktaş'ın oyunu derbide gerçekten çok iyi bir oyun oynadılar. Bunu da eminim lige yansıtırlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de toparlanabileceğini tahmin ediyorum. Büyük kulüpler çabuk toparlanırlar. İyi temennilerde bulunalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi günler.
19: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Cezmi Turhan hocam. Ağzına sağlık diyelim hocamızın. Bize bilgileri verdi. Biraz derbi analizi yaptık. Biraz Şampiyonlar Ligi analizi yaptık. Göztepe'ye de biraz değinmiş olduk. Çok kısa 1 dakika 35 saniyelik bir aramız var. Ardından Tarkan 7 Yıldız hocamıza gideceğiz. Biraz da ondan bilgileri alalım. Avusturya'dan bakalım bize neler söyleyecek. Geliyoruz.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
21: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
22: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
18: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
19: Hanımlar beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz sokak futboluna. Saatlerimiz 09.52'yi gösteriyor. Şimdi de Avusturya'ya uzanacağız. Tarkan 7 Yıldız hocamız bizlerle beraber olacak. Hocam günaydın, nasılsınız?
23: Günaydın Cihan, teşekkür ederim. Ben iyiyim, sen nasılsın?
19: Sağ olun hocam. Son bıraktığımda Okan Buruk, son Okan Buruk bükücüsü diyordum size, yani amiyane tabirle. Espri anlamında, çünkü Okan Buruk'u her fırsatta eleştiriyordunuz. Acaba bu devam ediyor mu? Onu merak ettim sadece. Ya eleştirmekten ya, ziyade yorum yapıyordunuz, öyle söyleyeyim yani. Eksik yönlerini, kalan yönlerini vesaire.
23: Genç futbolcu konusunda eleştirim hala tabii ki de devam ediyor ama Okan Buruk hocamız Türkiye şartlarında gayet başarılı olduğu için, yani başarılı olduğu için bir şey diyemiyorum. Geçtiğimiz sezonda Liverpool'u 3 maçta 2 defa yenmesi çok büyük başarıydı. Yine bu sene başladık sezona lider bir takımın lider teknik direktörü. Yine Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Sporting Lisbon'la karşı karşıya gelecekler. Çok zor bir karşılaşma. Yani benim Okan Buruk'a sitemim, eleştirim daha çok genç futbolcular üzerinden gidiyordu. Bu eleştirim hala, bu eleştirimin arkasındayım. Hala bu eleştirilerimi devam ettireceğim. Çünkü bu eleştirilerimin tabanında Kazımcan'ın Bayern Münih maçında oynatılıp daha sonra hiç oynatılmaması, Arda Ünyay'ın Fenerbahçe deplasmanında oynatılıp daha sonra hiç oynatılmaması. Yani bir genç oyuncuları hiç oynamaması gereken maçlarda oynatıp oynaması gereken maçlarda oynatmayan Hamburg hocamız olduğu için sistem ediyordum. Bu sistemim devam edecek. Bir artı mutlu yanım var. Berat Luş'u kadroyla Lisbon'a götürmüş. Süre bulur mu bilmiyorum ama o kadrolu olması da o genç futbolcunun bence çok değerli. Hala bunlarda iddialıyım. Türkiye'de altyapılara yönelmek zorundalar. Bu para çarkının döndürülmesi mümkün değil. Çıkardığınız bir tane Arda Güler, bir tane Barış Alper, bir tane Kerem Aktürkoğlu sizin altyapıdaki 10 senelik masrafınızı karşılar. Ama bunun farkında değiller. Farkında olmadıkları için devamlı çok yüklü meblağlarda oyuncu transfer ediyorlar. Greenwood, işte Trossard, işte Leao gibi oyuncuları ülkemize para karşılığında getirebiliyoruz. Proje vesaire bunların ben pek geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde bir proje, bir sistem yok. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olduğunu da düşünmüyorum. İkisinin de Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de ligde şampiyon olmak istediklerini düşünüyorum. O yüzden Şampiyonlar Ligi ülkemizdeki takımlar için sadece ek bir gelir. Ben başarı endeksi düşündüklerini zannetmiyorum Cihan.
19: Evet, Tarkan 7 Yıldız hocamızla beraberiz. Hocam bu işte Portekiz ekolü, İtalyan ekolü, işte İspanyol ekolü, bunlara inanır mısınız? Şu yüzden soracağım. Galatasaray Portekiz temsilcilerine karşı iç sahada 5 gol atıp 8 gol yemiş. Deplasmanda da 5 gol atıp 4 gol yemiş rakiplerine karşı. Yani Portekiz'de 2 kez galip gelmiş, 2 kez yenilmiş, bir kere de berabere kalmış. Sporting Lisbon'da bizim takımlara karşı, yani Türk takımlarına karşı 10 maçın 5'ini kazanmış, 3 maç berabere kalmış, 2 maçta kaybetmiş. Yani bu istatistikler sizin için bir anlam ifade eder mi? Yoksa ya yok Cihan'cığım, ya ben güne bakarım mı dersiniz?
23: Ya tabii ki istatistik olmadan futbolu yorumlama şansımız çok zor. Tabii bir futbol ekolüne gelecek olursak elbette bu ülkelerin, az önce saymış olduğun ülkelerin kendi ne has, özellikle Portekiz ülkesi, Portekiz'deki takımların kendi ekolleri var, kendi futbol sistemleri var. Altyapı tesisleri ve yetiştirdiği oyuncular harikulade. Bugün Galatasaray'ın 50 milyona 40 milyona almış olduğu Leo Sporting altyapısından çıkma. Dolayısıyla bunları yatsımamız mümkün değil. Bu çok değerli benim için, bir ekol olması. Maalesef ülkemizde bir Türk ekolü futbol sistemimiz yok. Olsun isterdim. İstatistiğe gelecek olursak benim hatırladığım Galatasaray'ın Benfica ve Kulüj'ü Braga'yı yenmişti.
19: Doğru.
23: Deplasmanda iki Benfica ve Braga'yı yenmişti. Okan Hoca İstanbul'da Sporting'i yenmişti. Öyle hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin bir galibiyeti vardı. Maalesef yarı final karşılaşmasında turu geçememişti Aykut Kocaman'la beraber. Yani şu anda can hatırladıklarım. Yani biz Portekiz ekolüne karşı dirençli olabiliyoruz. Gerektiği zaman da galip gelebiliyoruz. O yüzden ben şansımızın tuttuğunu düşünüyorum Portekiz takımlarına karşı. Bu akşam Galatasaray elbette defans bölgesinde ve forvet bölgesinde birkaç tane eksik oyuncular var. Özellikle Osimhen takımın çok önemli oyuncularının bir tanesi. Son karşılaşmada sakatlandı. Onun olmaması takım içinde çok büyük eksiklik. Ama ben Galatasaray'ın bir puan alabilecek gücünün olduğunu düşünüyorum. Galibiyet neden olmasın? Çünkü Portekiz takımlarıyla biz kafa kafaya her zaman oynadık. Oynamaya devam edeceğiz. Günümüzde olursak ben Portekiz'i yenebileceğim. Portekiz'de Sporting'i Galatasaray'ın yenebileceğini düşünüyorum Cihan.
19: Peki Okan Buruk'un üzerinde bir baskı var mıdır Tarkan 7 Yıldız hocam? Çünkü deplasmanlarda, evet, iç sahalarda zaman zaman muazzam futbol oynattığı maçlar oluyor. İşte Liverpool maçları olsun, yine keza Juventus maçları olsun, ama deplasmanlarda 15 maçta bir galibiyeti var. Bu Okan Hoca'nın üstünde bir baskı hissettiriyor mudur?
23: Zannetmiyorum. Bayern maçında ekleyebiliriz buna. Deplasmanda Bayern'le de karşılaşmıştı Galatasaray bundan birkaç sene önce. Orada da çok iyi oynadı. 2-1 mağlup olmuştu. Evet. Torreira'nın golü anlamsız bir şekilde iptal olmuştu. Biraz futbol hafızam iyidir. Okan Buruk tabii ki deplasmanlarda kötü gibi gözüküyor. Sparta Prag gibi bir hezimet var. AZ Alkmaar gibi hezimetler de var. Yani iyi oyunlar olduğu kadar kötü hezimetleri de var Okan Hoca'nın. Ama ben genel olarak şu anda Okan Hoca'nın 4 yıllık şampiyonluktan sonra üzerine bir baskı olacağını zannetmiyorum. Daha kendini daha yere sağlam basarak, daha kendini bilerek, takımı daha fazla motive ederek ben bu karşılaşmaya çıkacağını, akşam Galatasaray'ın da en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılacağını tahmin ediyorum, ümit ediyorum. En azından puan ya da puanlarla dönmeliyiz deplasmandan. Burada Okan Hoca'nın defans kurgusu benim için çok önemli. Abdülkerim Bardakçı sakat deniliyor. Sonra sakat olmadığı söylendi. Ne kadar doğru bunlar bilemiyoruz ama burada Jakobs mı oynar, sol stoper Abdülkerim Bardakçı mı oynar yoksa son transfer Bichai mı oynar, bunları bilmiyorum. Yani ilk 11'e göre daha doğru bir yorum yapabiliriz. Forvet hattında Deniz Gül mü oynar, Leo mu oynar, Barış Alper Yılmaz mı oynar? Hepsi soru işareti. Burada bir öngörü de bulunamıyorum. Ben olsam Leo'yu oynatırım. Okan Hoca kimi tercih eder bilemiyorum. Sol stoperi de ben Jakobs oynatırdım. Tabii ben teknik direktör olmadığım için bu bir benim için bu bir fikir, yorum. Ama akşam ilk 11'i gördükten sonra fikirlerim çok daha netleşecek. Çünkü kadrodaki en önemli eksiklerden bir tanesi defanstaki stoper attı ve ileri uçta forvet attı. Bu iki oyuncu kim olacak? Bunları ben de çok merak ediyorum. İşte kanatlarda Sané mi oynar, Barış mı oynar, Yunus mu oynar? Akşam 11 açıklandıktan sonra çok daha net bir fikir elde edebileceğim maçla alakalı canım.
19: Evet Tarkan, 7 yıldız hocam. Sizin ben futbol hafızanıza da güveniyorum. Az önce de zaten iyi hatırladınız. Bu Kader Keita gelmişti. Yılını hatırlamıyorum ama Galatasaray'da bir yıl oynamıştı. Ve sağ kanada adeta böyle otoban gibi kullanıyordu. Ondan beri ben yani Galatasaray'a işte Sané'yi de ekleyebilirim. Evet zaman zaman sahada hiç varlık gösteremiyor ama gününde olduğunda müthiş işleri imza atıyor. Ama ben Leo'yu da bir tık ona benzetiyorum, böyle benzer patlamalı sprintleri var ikisinin de. Hatta son hafta Leo önüne atıp gitti. Kader Keita da bunu çok yapardı. Hani tezahüratı falan duyuyor, la la la Rafael Leo diye. Bilmiyorum hatırlar mısınız ya da bana mı benzer geldi?
23: 2009-2010 yıllar arası olması lazım.
19: Doğrudur evet.
23: Harry Kewell'lı kadroda vardı Kader Keita, evet doğru.
19: Onu andırdı bana yani biraz, yani bilemiyorum, sizi de benzettiniz mi acaba yoksa alakası mı yok dersiniz, bilemediğim için soruyorum.
23: Şimdi Cihan, Leo'yu tartışmak yani gerçekten yanlış olur. Leo çok büyük futbolcu, evet Milan'da son senesinde kötü bir sezon geçirmiş olabilir ama ne olursa olsun bu oyuncunun geçmişi ve piyasa değeri 100 milyonu bulmuş bir oyuncu. Tabii ki bu tür oyuncuların bize gelmesi için kulüplerinde sorunlu olmaları gerekiyor. Eğer kulüplerinde mutlu oldukları vakit bizim ülkemizi tercih etmiyorlar. Greenwood, Osimhen, yani Leo, bu tür oyuncular. Icardi mesela, Icardi'nin geliş şekli Paris'ten, orada mutsuzdu. Yani kendi kulüplerinde mutlu olan hiçbir yıldız oyuncu tercihini Türkiye'de yana kullanmaz. Dolayısıyla Leo'nun gelişi de tamamen Milan'ın arasındaki köprünün atılmış olmasından dolayı Galatasaray'da bunu fırsata çevirip transfer etti. Ben çok doğru bir transfer hamlesi olarak görüyorum. Evet, forvet transferine daha etkili oyuncu alınabilir miydi ama şimdi Leo'nun forvet bölgesinde oynadığı bir sürü maç var. Yani kariyerinde neredeyse %30'unu forvet bölgesinde oynamış diyebiliriz. Bu yüzden de Galatasaray Leo'yu ileri uçta da değerlendirebilir. Kader Keita benzetmen de çok doğru, çok atletik, çok hızlı, topla çok cambaz olan bir oyuncu. Ben de zaten bu tür oyuncuların hastasıyım. Böyle daha düz, sadece pas yapan oyun tarzı değil de daha göze hoş gelen, daha çalımlı, daha futbolun kreatif yanını yansıtan oyunculara ben de hayranım. Ben de o tür oyuncusu istiyorum. Yani Greenwood'un alıp gitmesi, işte Trossard'ın o ayak dışıyla pası, ne bileyim Leo'nun o şık çalımları, işte Muhammed Salah gibi bir oyuncu ülkemizde Trabzonspor'da, bu tür teknik anlamda bana daha çok futbolu bir gösteri gibi sunan futbolda daha çok istiyorum, daha çok arzu ediyorum o futbolu. Maalesef altyapılarda dünyada İspanya hariç sadece hızlı ve bacak boyu uzun çocukları altyapılarda tercih ettikleri için biz artık tabiri caizse argo olacak kalas futbolu izletiyorlar bize. Yani Romario'nun bile bir açıklaması var Brezilya futbolcular açısından. Asla Premier Lig'e gitmeyin, yeteneğinizi kaybediyorsunuz dediğini biliyoruz. O yüzden Dünya Kupası'nda Brezilya'nın başarısız olmasını da Romario Brezilya oyuncularının İngiltere'ye gitmesini söylemişti. Yani sadece hızlı, sadece koşmak, sadece yani atletik olmak artık günümüz futboluna yeterli oluyor maalesef. Ama ben hala daha teknik bir açlık var benim kendi futbol dünyamda. Ben daha futbolu teknik tarafını, teknik oyuncuları çok daha benimsiyorum. Bu yüzden Leao gibi oyuncuların ülkemize transferini de destekliyorum. Futbolu daha kreatif anlamda izlemek bana keyif veriyor. Umarım akşam Leao'nun da eski takımı, altyapısına eriştiği takıma karşı bir estel sunar. Biz de onu izleme şansı buluruz Cihan.
19: Tarkan Yediyıldız hocam, ağzınıza sağlık. İşiniz gücünüz rast gitsin. Var mıdır eklemek istediğiniz?
23: Avrupa'daki takımlarımıza gerçek anlamda başarılar diliyorum. Fenerbahçe, Roma, Galatasaray, Sporting Galatasaray karşılaşmaları gerçekten Şampiyonlar Ligi zor bir serüven, zor bir süreç. Kolay maç yok. Dün akşam AEK bile çok dişli bir takım olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın rakiplerinde. Linz, Keza, Fenerbahçe'nin.
19: Hangisini izlediniz hocam?
23: Onların maçlarını izledim.
19: İkisini izlediniz ha. Ben efendim? Sadece ikisini izlediniz. Ben de şey maçındaydım yani. Inter, Real Inter maçındaydım da onları izlememiştim. Onları da evet o şey yapabilirsiniz. Biraz daha vaktimiz
23: bir
19: var.
23: Bir saat dilim önceydi o. Daha erken oynandığı için izledim ben. Yani burada şunu demek istiyorum. Alınan her puan iç sahada olsa dış sahada olsa çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde. Küçümsemememiz gerekiyor. Yani hiç 3 puanın garanti olmadığı bir lig burası. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Liverpool'u yendi ama Monaco ve Sencula maçlarından eli boş döndü. Bu yüzden oynayacağımız rakipleri küçük görmeden her maça aynı ciddiyetle çıkarsak, aynı güçlük seviyesinde düşünürsek ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 24'e çıkacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de bu iki takımın önceliğinin Şampiyonlar Ligi olmadığını da biliyoruz. İkisinin de ligde şampiyon olma arzusu isteği her zaman olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor Konferans Ligi'nde ülke puanına gereken katkıyı gösterirler. Önümüzdeki yıllarda ligimizden daha çok takımımız Avrupa'ya gider. Daha fazla Avrupa'da takımımız mücadele eder. Bu cümlelerle sözlerimi noktalamak istiyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum Can. Emre abiye de parantez içinde geçmiş olsun. Umarım yarın tekrar görevinin başına döner. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
19: Çok sağ olun hocam. Size de çok güzel mesajlar var. Keşke demişler Tarkan hocam gibi yorumcular olsa da her gün dinlesek şeklinde dinleyenlerimizin çok selamı var. Böyle tek tek yazmışlar, okumak biraz zor ama.
23: Çok teşekkür ederim dinleyicilerimize. Hepsi var olsun.
19: Sağ olun. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.
23: İyi günler Cihan. Sana da bütün gün radyoda başarılar diliyorum. Kendine iyi bak.
19: Sağ olun hocam. Dikkat edin. Sağ olun. Evet, 12-2'de İbrahim Yavuz'la yapacağımız için Tarkan hocamız da böyle bir gönderme yaptı. Bitirdik arkadaşlar, yaklaşık değil. Evet, tam 3 saat olmuş. Biz de böyle 4 geçe falan girmiştik. 3 saattir mikrofonun başındayız. Şimdi biraz size kim ne dedi dinleteceğiz. 343 Dijital YouTube kanalından İbrahim Seten, Haluk Yürekli hem PFDK seklerini konuşacaklar, hem Galatasaray Sporting maçına hazır mı bunu konuşacaklar. Bu detayları sizlere aktarmaya çalışacaklar. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ederim. Etmezseniz de 12'de gelin, orada görüşelim, orada hesaplaşırız. Hoşçakalın, görüşürüz.
0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Üstüne yürüyen Kerem Aktürkoğlu. Mesela bunlar hakaretten sevk edilmiyorlar. Yani işte bu bizim Türkiye Futbol Federasyonumuzun standartsızlığı diyeyim. Şey İbrahim abi, konuya hakim.
6: Şükrü'nün yana milletvekili dokunulmazlığı demişsin ya. Bunu hangi programda söyledin? Bizim ben uyuyor muydum mesela? Hiç haberim yok. Kesitten gördüm biliyor musun? Allah Allah, ne güzel. Nerede söylemiştin?
5: Bizim en son yaptığımız
6: programda. Hiç haberim yok biliyor musun?
5: Yani derbiden sonraki programda söyledim. Ama abi gerçekten öyle İbrahim abi. Geldiği günden beri mesela Şikrin Yar sürekli dirsek atıyor. Ceza sahası işte atıyor. Dışında Şikrin atıyor. Boğazını sıkıyor. Onu bilmem ne yapıyor falan. Sürekli böyle bir fair play dışı
6: abi, sen de bunu tartışmak zor. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi sen böyle bir şey deyince haklı da olsan o zaman Galatasaray'da da şu var şey oluyor. Problemi doğuyor. Şimdi Galatasaray'da kim var diye sorsan vallahi de bilmiyorum açıkçası. Yani bu tip bir hareketi yapan oyuncu var mı, ama ben Şikrinyar'ı izlediğim için sürekli benim gözüme bu sezon en çok batan oyuncu. Çok sertlik yapıyor. Fiziğinin yetmediği yerde o obstrüksiyonları fazlasıyla yapıyor. Yakalanmıyor. Ama bir gün yakalanacak ve çok büyük başına bela alacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde filan affetmezler. Bu Vlahovic'e baba son attı o dirsek mirsek. O bir tekme filan var. Ya ne gerek var baba bunlara?
5: Ceza sahası için de atıyor. Mesela vermeyeceğini bildiği için atıyor.
6: Kart olur,
5: abi Şampiyonlar Ligi'nde yapmıyor işte. Şampiyonlar Ligi'nde biliyor. Diyor
6: yine ki yapar abi. Lyon'da da filan bak. Çok da zorladı biliyor musun? O kendini atmaları filan sinir bozucu derecede. Abi.
5: Bence fiziksel olarak da
6: düşüşte.
5: O sebeple yani bu işleri yapayım. Yani Vlahovic, şimdi bu arada Vlahovic'in sevkini son derece doğru buluyorum. İnsanlar yanlış anlamasın. Bence Vlahovic zaten karşılıklı ikisinin atılması gereken bir pozisyondu. Yani hem Şikrinyar'ın hem Vlahovic'in atılması lazımdı. 41. maddede oyuncu oyuncuya yaptığı zaman minimum 2, maksimum 5 maçta cezalandırılıyor. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun nasıl bir ceza vereceğini bilmiyorum ama... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ne verirse versin aslında tahkime bakmak lazım. Yani Mahmut Uslu'da...
6: Bir tahrik durumu varmış. Tahrikten ötürü bire düşebilirmiş. Daha evvel Meireles 3 maç ceza almış. Gerçekten aynı hareketi yaptığı için. Bir tükürmesi falan varmış ama tükürmeden değil, hareketten almış. Dolayısıyla hani harekette gayet ne kastettiği de belli. Şimdi bunu ben gördüm. En aşağı bir alır. Bir banko.
5: Ama minimum iki.
6: Olma ihtimali.
5: Hadi, ama başka bir şey uydururlar diyorsun.
6: Ya bir tahrik mahrikle falan bir şeyler yaparlar. Çünkü baba şöyle bir durum var. Futbol Federasyonu da rahatsız eden bir durum var. Bizi rahatsız eden şey garip bir şekilde Futbol Federasyonu da rahatsız ediyor. Bu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezayı vermeden önce hukuk kurulu suçu belirliyor. En ağırdan sevk ediyor, sevki yapıyor. PFDK cezayı veriyor. Sonra tahkim cezayı kaldırıyor. Neyi kaldırıyor? Mahmut Uslu'ya cezayı kaldırıyor. Neyi kaldırıyor? Daha evvel Serdar Adalı'ya kaldırılıyor. Şimdi bunlardan da Futbol Federasyonu'nda rahatsız olan yöneticiler de var açıkçası. Yani hatta şu yorumu bile yapsam yanlış olmaz. Ya bu tahkim bize operasyon mu çekiyor arkadaş, ne oluyor diyenler bile var açıkçası. Dolayısıyla ben şimdi öbür cezalar yok olduktan sonra ben burada Ertuğrul Doğan'a, Aziz Yıldırım'a yani ceza verim, şey Metin Öztürk'e ceza verebileceklerini zannetmiyorum.
5: Mahmut Uslu'ya
6: verirler ve kaldırırlar.
5: Mahmut Uslu'ya vermişti ve kalkmıştı. Bence
6: abi
5: de
6: eleştiri oldu. Sınırları içinde görmüşler. Tahkimin öbür iki cezayı kaldırmasının sebebi eleştiri sınırları içinde. Ya alsak abi, baksak oha derim ben.
5: Abi aklınıza ne geliyorsa da nasıl eleştiri sınırlarının içinde görmüşler, ben onu çok merak ediyorum.
6: Ya baba yani... Vallahi tahkimin bir bildiği...
5: Ya sordular abi ne yapacaksınız diye sordular Mahmut Uslu'ya. Aklınıza ne geliyorsa dedi. Bak aklınıza ne geliyorsa.
6: Abi metne tek tek bakmamız lazım. Serdar Adalı ne söyledi tam hatırlamıyorum açıkçası.
5: Abi Serdar Adalı kovamıyorlar dedi. Yani o kadar çok şey var ki aslında.
6: Kovamıyorlar da bir şey olmaz ya.
5: Nasıl? MHK Başkanı kovamıyor dedi. Türkiye Futbol
6: Federasyonu. Tamam abi kovamıyor demiş.
5: Abi ya daha ne olacak? Eleştiri sınırlarının ötesinde işler bunlar. Yani
6: sana göre, bana göre değil.
5: Abi şu var, şimdi geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmişler filan. Ben gördüğümde kanım dondu. Öyle söyleyeyim.
6: Senin de gitmiş olman lazım.
5: Abi ben kanım dondu.
7: Arkadaşlar hızlıca verelim ekran fotoğrafları.
5: Neden biliyor musun abi? Bak ben burada seninle en son yaptığımız burada bu stüdyoda burada otururken dedim ki Aziz Yıldırım'a cevap falan vermez Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedim. Sen dedin ki hastaymış dedin. Yani muhtemelen Galatasaray'la heyette geçmiş olsun ziyarette gitmiştir. Detayları anlatacağım. Da. Anlatacağım. Da. Bende de yani sen de muhtemelen dünkü yayında anlatmışsındır. Bende de bir takım detaylar var. Oraya gireceğim ama Aziz Yıldırım derbiden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun da içinde yer aldığı yani disipline sevk edilecek açıklamalar yaptı.
6: Baba Abdullah Kavuş kilo mu almış?
5: Biraz almış sanki. Evet. Ya da takım elbisem küçük.
6: Ceket kapanmıyor efendim.
7: Yani evet biraz
6: ya küçük. Sen şimdi odadan anlarsın. Baktın mı?
5: Abi evet, mesela biraz, Aziz Yıldırım'ı bugün PFDK'ya sevk edecek hukuk kurulu PFDK'ya sevk edecek kadar sorumlu açıklamalar görmüş değil mi? Hukuk kurulu. Problemli görmüş. Nerede abi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı? Niye açıklama yapmıyor Aziz Yıldırım'a? Ya federasyon
6: ben hep soruyorsun sana, arkadaş bunu
5: abi dursun abi sormuyorum.
6: Yani, başkan sorması lazım.
5: Yani başkan gittiğinde inşallah sormuştur. Sormamış
7: peki,
5: da.
7: Peki bir bilgi var mı yani?
5: Var burayla ilgili konuşacağız abi. İlerleyen dakikalarda konuşacağız.

0: Dursun Özbek'ten daha fazla tepki gösteren insanlar var. Ben de bunlardan bir tanesiyim.
1: 23 Nisan 2026'da şöyle bir şey var.
0: Galatasaray taraftarı var.
1: Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibariyle askıya alınmıştır şeklinde de çok aslında
0: oralara sert geliriz abi. Bunlar diplomasidir. Ben şuradayım. Yani ben bundan sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne söylerse söylesin ağzım açıp tek kelime söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Çünkü ben ne söylersem söyleyeyim abi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek kendini savunmuyorsa ben mi savunacağım Dursun Özbek'i? Galatasaray taraftarının Galatasaray taraftarının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na söylediğinin onda birini yapmayan Galatasaray Kulübü Başkanı var ya. Ya şu oraya gitmek ne demek? Yani oraya gidip şu fotoğrafı paylaşmak ne demek? Yani sen daha önce mevcut yönetimle tüm ilişkilerini itibariyle askıya almışsan bugün niye oradasın? Yani şimdi var detaylar. Ben neden orada olduğunu kendi açısından tutarlı bir yere oturtuyor. Eyvallah ama bundan sonra ben kendi adıma söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Dursun Özbek'le ilgili ne söylerse söylesin ben ağ demeyeceğim. Dursun Özbek savunsun abi kendini.
2: Abi deme zaten. Ben de en başından beri hep biz bu yüzden de tartışıyoruz. Diyorum ki sen onlardan daha fazla bir yandan tip gösteriyorsun.
0: Abi sadece ben değil ki. Ben değil ki Galatasaray taraftarı.
2: Abi Galatasaray taraftarı.
0: Galatasaray taraftarı şu fotoğrafta büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Abi
2: Belki de doğrusu bu.
0: 4 ay öncesine dön.
2: Baba belki de doğrusu bu.
0: 9 Mayıs abi doğrusu
2: ya
0: bu.
2: Anlat bakalım perdeden.
0: Doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Galatasaray Kulübü Başkanı da bir iş yapıyorlar. Doğrusu birlikte bir işi yönetmeleri. Ama sen 9 Mayıs'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını minibüsle stada gönderen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o koltukta oturduğu sürece ben onun yanına gitmem abi. Ben gitmem.
1: Burada bayağı dolu görüyorum.
0: Galatasaray Kulübü Başkanı olsam ben yani bırak şu fotoğrafı vermeyi Monaco'da da bir araya gelmişler orada da selam vermezdim. Ben vermezdim. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu selam vermeyi tercih etmişler.
2: Bu belki hastalığının etkisi olabilir mi yumuşamada?
0: Abi Monaco'da beraber
2: geçen sefer de söyledim. Sen de yine böyle almıştın tam kızlar elde. Uuu diye keserken hasta dedim. Senin de bir dozun düştü. Sen tam yükselecekken pek bir şey söylemedin. Abi
0: hasta olan bir insanla ilgili.
2: Hastalığın ne olduğunu bilmiyorum bu arada yani. Tansiyonlu hep yüksek.
0: Tamam yani.
2: 19,
0: Allah şifa versin. Ben de şunu sordum sana o gün. Dedim ki insanlar hasta olabilirler abi hepimiz yaşadık. Sen de yaşadın, ben de yaşadım. Mustafa da muhtemelen yaşamıştır. Yani insanlar hastalık yaşayabilirler. O görevi yapmasına engelse o görevde kalmazsın. Çünkü hani o görevdesin diye biz sen hastasın diye yani görevi devam ettiremeyecek bir hastalığın varsa zaten orada kalın. Devam edecek bir hastalığın varsa da geçmişte yaptığın Galatasaray'a yaptıklarını da konuşmayacak değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani ama şimdi Galatasaray taraftarı kendisini yani bir bölümü herkes adına konuşamam. Benim gördüğüm bir sürü arkadaşım var. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor abi bu fotoğraftan sonra.
1: Evet, dün çok eleştirildi sosyal medyada. Ona geleceğiz. O zaman basın toplantısı sonrası Pandora'nın kutusunu açalım. Senden o detayları alalım. Neler konuştular? Niye bu ziyaret gerçekleşti? O zaman basın toplantısı yaklaşıyorken az bir süre kaldı. Sporting maçıyla ilgili konuşalım. Eksikler var Galatasaray'ın. Arkadaşlar ekrana verelim. Maç kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray Osimhen'siz, Lemina'sız, Singo'suz sahaya çıkacak. Günay da kadroda yok. Ali Naci'nin bugün stoperle ilgili açıklamaları oldu. Abdülkerim'in sakatlığında son durumda.
2: Önce bir şey demiş baba. Doğa demiş ki Apo oynamaz demiş. O yok ya kesin oynuyor demiş. 20 dakika sonra kesin evet. Gördüm. Evet açıklıyorum. Oynamıyor demiş falan. Ne oldu orada?
1: Herhalde o anda bilgi geldi. Tazelendi galiba. Ondan sonra değiştirdi fikrini. Ali Naci küçük var mı? Ekrana vereceğiz mi Ali Naci'nin açıklamasını yoksa okuyayım arkadaşlar. Geliyor. Verelim lütfen. Üzerine de konuşalım. Bununla ilgili İbrahim Seten ve Haluk Yürekli de son bilgiler nedir? Onu alacağız. Portekiz'e götürülmeyenler şu anda biraz önce saymıştım zaten. Ali Naci'nin açıklaması var mı? Tamam. Galatasaray'da Sporting maçında sol stoperde Jakobs ya da Bitshabu oynayacak. Abdülkerim Bardakçı Sporting maçında ilk 11 oynayacak düzeyde değil. Riske atılması düşünülmüyor. Ancak Okan Hoca sıklıkla Bitshabu denemiş demiş.
2: Haluk ne diyor abi bu işte? Sen evet. Diyorsun da Haluk ne diyor?
0: Jakobs oynuyor diyeyim ben hadi o zaman. Hiç evirmeyeyim ben.
1: Yani bu da mı değil yani?
0: Galatasaray'ın yeni transferi sol bek fazla kiloları varmış abi. Hala abi zaten şimdi oralara da geliriz de yani öfke. Abi şimdi Galatasaray'ın bu yarın Şampiyonlar Ligi başına çıkıyor Galatasaray. Yani yine böyle bir şey yapıyorum. Sakin olayım diyorum.
2: Geri şöyle
0: bakalım. Abi Galatasaray'ın ideal 11'inden Osimhen sakat. Leao'yu da hadi ideal 11'den sayalım. Hazır değil.

0: Singo sakat. Lemina sakat. Bunlar ideal olmuyor. Leao'yu çıkartalım. Yani geçen seneki Abdülkerim Bardakçı sakat. Yani 4 tane ideal 11 oyuncun yok. Senin bugün. Bugün itibariyle Leao'yu çıkartarak söylüyorum. Normalde Leao da senin ilk 11 oyuncun. 5. Yani bunu niye sayıyorum? Şimdi Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ve Galatasaray'da sadece bir yeni transfer oynuyor. Batrakov.
1: Ve sen bu maçta bile, bu kadar eksikte bile oynamıyorlarsa
0: 5 transfer yapmışsın, 4'ü yok. Yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde yarın bu şu demek, bize şunu anlatıyor. Arkadaş, siz bu transferlerde geç kaldınız. Şimdi Galatasaray stoper alıyor bir tane. Neydi çocuğun adı? Bitşabu. Ben öyle, Bitşabu. Herkes bir şey söylüyor. Ben arkadaşlar yazdırdılar, heceledim. Bitşabu. Bitşabu şu anda yarın ilk 11'de çıkabilecek fiziksel yeterlilikte değil. Leao hala 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
1: Baba, bunları parktan mı alıyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Niye mesela
0: Denizgül hazır gelmiyor? Denizgül 90 dakika oynayabilecek fiziksel özellikte değil. Ve Galatasaray yarın, işte benim beklediğim 11 bu. Galatasaray
2: Haluk Bilek'in muhtemel 11'i.
0: Galatasaray Uğurcan, Salahi sağ bek, sol bek Eren, Jakob stoper, Davinson tandemde ikisi oynayacaklar benim beklediğim. Sara, Torreira, Yunus, Sané, Batrakov, Barış Alper. Ya Galatasaray yani yarınki maça geçen yılki kadrosundan 10 oyuncuyla çıkacak. Üstelik yani bunu sayıyoruz. 10 oyuncu diyorum ama Osimhen'de bak bir daha yok. Sayıyorum. Osimhen yok. Lemina yok. Abdülkerim Bardakçı yok. Singo yok. Yani 4 tane senin bugün olsa direkt ilk 11'e koyabileceğin oyuncun yok ve sen hala bir tane transferle oynuyorsun, Batrakov. Abi sen Leslie'yi aldın, yok. Leao'yu aldın, yok. Denizgül'ü aldın, yok. Stoper'i aldın, yok. Yarın abi Şampiyonlar Ligi maçı var Galatasaray'ın. O yok, bu yok ama Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Bak sakatlık olur İbrahim abi. Osimhen de sakatlanır, Lemina da sakatlanır. Bu senin kontrolün dışında gelişir. Yani Osimhen'in de sezon içinde geçen sene biz gördük. Birçok maçı sakatlı seviyle kaçıracağını öngörebiliyor olman lazım. Lemina hakeza öyle. Aynı şey Jakobs için de geçerli. Yani Galatasaray'da sakatlık yaşama potansiyeli yüksek oyuncular var. Bu oyuncuların backup'ını yerine getirmen lazım. Ki geçen sene Galatasaray Frankfurt deplasmanına yine Osimhen'siz gitmişti ilk maçta. Hatırla, Kasım Aralık'ta oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını 10-11 kişiyle oynamıştı. Yani sen geçen yıldan ders almamışsın bir kere. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nden ders almamış. Ha, geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. İnsanlar diyebilirler. Ama belki ilk 8'e kalacaktı Galatasaray. Kasım Aralığı yaşamamış olsaydı. Frankfurt'ta o kadar kötü başlamamış olsaydı ilk 8'de bitirme ihtimali vardı Galatasaray.
1: Yok da
0: o
1: Sencilyaz zamanını
0: oraya, daha iyi geçirseydi. Ama oraları da daha iyi geçirebilirdin. Onu söylüyorum. Yani şu çok önemli abi. Yarın evet, Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır. Galatasaray'ın yarın sahaya çıkacağı 11 hepimize inşallah 90 dakika sonunda mutluluk yaşatacaktır. Ama abi bu plansızlıklar, bu geç kalınmışlıklar yarın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un elini güçsüzleştiriyor işte.
1: Ben seni daha çıldırtayım abi o zaman. Kadroyu verin. Ben bak bütün anlattıklarına rağmen kısmen de şey haklı buluyorum. Biraz Allah'ın işi diyorum. Şimdi Lemina'nın sakatlanmasına hani olabilir mi? Olabilir. Osimhen'in ki zaten kendini çok sakınan bir oyuncu da değil. Apo'nun ne olduğunu hiç anlamadım bu arada. Ama Apo'yu velev ki oynatsan daha büyük, daha ağır sonuçlar doğurabilirdi. Sakatlığından dolayı mı son maçta çok kötü oynadı? Yoksa kötü olduğu için mi sakatlandı? Tam onu da anlatamam sana. Şimdi bütün bunlara baktığım zaman ne dedim? Bitşabu çocuğun ismini de söyleyemedim.
0: Söylüyorum çocuğu abi. Bitşabu.
1: O da olsa şimdi mesela Bitşabu'nun alınmasının temel sebeplerinden bir tanesi Okan Buruk'ta Jakobs'u ben orada sol stoperde kullanırım diye düşünüyordu. Zaten biliyoruz böyle olduğunda. Çünkü şu
0: kadro bile kullandı orada.
1: Baba ya. Şu kadro kötü mü diye bakarsan yani yine de hani çok en ideal defansif kadro değil. Sporting de sana bir şey kazandırır mı bilmiyorum. Çok büyük hücum eder mi? Hiç sanmıyorum açıkçası. Ama çok da kötü değil ya. Ben olsam Leao'yu oynatırım yalnız. Yani Sané'nin yerine Leao'yu.
0: Abi Leao'yu oynatabilirim. Doğru. Ama Leao
1: yani orada daha ideal.
0: Leao'nun şu anda fiziksel olarak abi şimdi bir de bir bilimsel gerçeklik var. Abi ama ya şu anda 30 maksimum 40 dakika oynayabilecek fiziksel özelliğinde. Şimdi sen bir de şöyle risklerin var abi. Sen şimdi bir oyuncuyu şimdi Leao'yu ya bu arada tabii ki şimdi bu benim beklediğim ilk 11. Son antrenmanda Okan Hoca daha şimdi basın toplantısından sonra bir antrenman yapacak yani aşağı yukarı 40 dakika sonra
3: saat
0: Türkiye saatiyle 21'de Galatasaray son antrenmanını yapacak artık, taktik antrenman. Bendeki ilk 11 bu. Yani bunu da niye söylüyorum? Şimdi yeni transferlerle ilgili fiziksel problemlerden hakim olduğum için söylüyorum. Yani Leao'nun şu anda fiziksel olarak 30 bilemedin 40 dakika oynayabilecek. Yani bu şu demek, ikinci 45 dakikada Leao'yu hamle oyuncusu olarak göreceğiz demek. Bu da önemli bir şeydir Okan Hoca için.
1: Şöyle ters
0: belli bir yerde tutabilirsin.
1: Şuradan maçı ters buluyorum abi. Ben de şimdi bilenlerle de konuştum. Şimdi Sporting 1'i atmaya çalışan, 1'i attıktan sonra 2'yi 3'ü bulmaya çalışan bir takım. 1'i 2'yi bulursa da kimi sokarsan sok, o da artık iş işten geçmiş de olabilir. Yani Leao gibi bir şey.
2: Sen o yüzden ilk 11'de başlamasın.
1: Bence olmasın da sonra değiştirsin. Çok senin dediğini de anlıyorum. Yani zorlarsın 60 dakikayı gördürürsün. Bu risk alınır alınmaz da bilmiyorum. Sakat ama Galatasaray açısından bak normalde sıfırla döneceği bir şey olarak görüyorum ben. Burada Galatasaray bir alırsa bir puan, ben aslında öpüp başına koyması
2: ama
1: lazım.
2: Ama peki toplamda galiba 5 antrenman gördün ya.
1: Ha, yine iyi kadro diyor. Kötü demiyorum ama karşıdaki takım şey olarak baktım mı ben Sporting'i kuvvetli buluyorum. Sporting geçen sene kendi sahasında oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı da kazanmış abi.
0: Abi herkes
1: adamlar çok içeride iyiler. Çok değişmişler sadece. Evet. Ön taraf, orta sahayı olduğu gibi değiştiriyorlar. Bütün yıldız, Suarez dışındaki bütün adamları değiştiriyorlar. Ama şimdi zayıf takımlarla oynayıp kazanmışlar. Galatasaray da istim üstünde değil. Ben abi Eintracht Frankfurt gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray da kötü zamanda yakalandı. Ben hala bu kadroyu
0: şanssız diyorum. Yakalandı abi Galatasaray.
1: Kadro çok kötü değil.
0: Galatasaray geçen sene de şanssız yakalandı. Bu arada bak her sonuç olabilir. Galatasaray yarın inşallah böyle bir şey yaşamayız. Yani Frankfurt'ta yaşadığımız hayal kırıklığını da yaşayabilir. Yarın
1: Allah korusun ya.
0: Tam tersi de olabilir. Bunların hepsi de 90 dakika yaşayabiliriz. Ama şu var. Abi ben şununla ilgileniyorum. Şimdi sen geçen yıl son 16'ya kalmış bir kulüpsün Şampiyonlar Ligi'nde ve ilk başta çıkıyorsun. En büyük silahın, yani olmazsa olmaz dediğin, yerini asla dolduramayacağın kadro içinde, hiç kimseye dolduramayacağın bir oyuncun yok. Süperstarın yok. Osimhen'i diyorsun.
1: Bak, Osimhen olsa, bu saydığın diğer transferlerle ilgili eksiklik olsa hiç patmaz.
0: Ama sen abi Osimhen'in,
1: Osimhen yok abi.
0: Osimhen'in yerine,
1: bırak diğerlerini.
0: Yani Osimhen'in yerine sen Icardi ne zaman gitmiş? Karar vermişsin Icardi'nin gitmesine. Temmuz ayında. Bugün Eylül'ün 9'unda geldik. Yani yarın 9 Eylül. Sen Osimhen'e yedek oyuncu olarak aldığın, ki ben bence 3. santrafor olarak alındı dediğim için tepki gördüğüm Deniz Gül yarın ilk 11'de düşünülmüyorsa burada da bir yanlışlık var demektir abi. Yani sen Osimhen arkası da aslında Osimhen arkasını da çözemediğinin bir göstergesi bu. Yani bunları transfer dönemi için hep konuştuk abi. Yani Galatasaray iyi ki Leao'yu aldı.
1: İyi de baba sen anlattın bana. Dedin ki Deniz Gül birinci alternatif değil, üçüncü alternatif diyen evet, sensin. Önce Barış Leao, sonra Barış, sonra
0: zaten
1: Deniz geliyor.
0: Ha,
1: o oluyor. Evet. Şimdi malumun ilanını yaparken niye şaşırmış gibi
0: yapıyorsun? Şaşırmıyorum abi. Ben diyorum
1: ya
0: ki.
1: Ya olan bir şey zaten.
0: Hayır, ben diyorum ki yani hala Deniz Gül'ü kullanacaksa bile Okan Hoca yarın. Belki de kullanmak da istiyor olabilir.
1: Sonra koyacak herhalde.
0: Abi tamam, kullanmak da istiyor olabilir ama ya, o da fiziksel olarak takımın gerisinde. Kendisi söylediği için söylüyorum. Yani Leao ve için ne derler ona, Deniz Gül için Okan Hoca her ikisi de bizim takımımızın fiziksel olarak gerisinde dedi.
1: Bu da nasıl oluyor anlamış değilim.
0: Leao'nunki de anlayabilirim. Bir sakat
1: Leao hiç geliyor çatır çutur oynuyor abi.
0: Abi o da biraz bekledi ya. Yani o çatır çutur oynamadı.
1: Kaç gün bekledi abi işte. Herkes kadar bekledi. Herkes
0: ilk başta yedek kulübesindeydi. Sonradan girdi.
1: Baba o da bir şeydi, bir de adamın gece hayatı var filan diye eleştirilen bir adam. Hani gezdi, eğlendi, dolaştı.
0: Leao için bir şey diyemem. Leao çünkü Milan'da da bir sakatlık yaşadı. Antrenmanlarda çıkamadı filan. Yani onun öncesinde, yani transfer öncesinde de Milan'da antrenmanlara çıkamamıştı. Yani o da etkili olabilir. Deniz Gül'ü bilmiyorum. Deniz Gül çünkü Porto'dan geldi. Orada yani lig devam ediyordu. Belki Okan Hoca daha bir korumak için de böyle söylüyor olabilir. Yani şimdi yarın atıp büyük risk almak
1: istemiyor olabilir. Pis maç abi, şimdi sen atacaksın şeye, sahaya. Ben mesela Fenerbahçe Roma maçında da abi kim oynayacaksa ben Allah kolaylık versin derim. Orta sahada şey yok. O Gendüzü yok. Orta sahada kim oynar? İsmail falan, Allah kolaylık versin mesela. Paramparça ederler.
0: Yani şimdi
1: yani abi, öyle bir kadroya karşı oynuyorsun. Şimdi burada da Galatasaray'da sol bekin Allah kolaylık versin mesela. Eren oynayacak orada. Eren hiç oynadı mı abi ligde bu sene?
0: Oynadı.
1: Kaç dakika
0: ya,
1: oynadı yani?
0: Ya şey, hep Jakobs'la başladı orada. Jakobs sonrası Eren. Ama abi şimdi
1: Sané felaket. Sané de iyi değil aslında. Hiç iyi oynadığı maç var mı? Yok.
0: Abi son geçen de konuştuk burada mesela. Son 5 yılda Sané o mevkide neredeyse ilk kez oynuyor yani. Son 5 yılında neredeyse.
1: Yeri değiştirir mi baba? Yunus
0: değiştirmez abi. Yunus da orada çok etkili çünkü. Bence yani şu anda Galatasaray kadrosuna baktığımda bu sezona en iyi başlayan 3 oyuncu var orada benim gözüme çarpan. Yunus, Torreira, Sara. Yani bu üçü dışında ben daha iyi bir sezon başlangıcı yapan oyuncu görmüyorum ben orada. Davinson da dahil buna.
1: Batrakov'u da çok
0: abi beğeniyorum. Abi Batrakov daha...
1: Tamam anladım da çok beğeniyorum yani. Orada da büyük potansiyel var. 2-3 maç sonra orada potaya girer potansiyel.
0: Yani orada da mesela şöyle bir beklenti vardı bazı meslektaşlarımızda. Lezzi'nin orada olacağı, Batrakov'un yedek olacağı, Sara'nın orada oynayacağı şeklinde bir beklenti
1: vardı. Neden abi ne gerek var?
0: Ya şey. Beklenti yani kadro...
1: yani Barış'ı Sanen'in yerine alsa, Deniz'i koysa o da bir alternatif olur diyorsun değil mi?
0: Abi şimdi
1: Boğuşan bir ekip.
0: Ama Sané'yi mi keseceksin işte o zaman da?
1: Abi Yunus'u niye keseyim? Yunus daha iyi.
0: Yunus kes anlamında söylemiyor. Barış kesebilirsin. Hayır,
1: birini keseceğim. Yok Barış da alayım. Dediğin de doğru da. İkisi de kötü yani.
0: Barış da kötü başladı ya onun için.
2: Daha sol tarafı daha sağlamlaştırmak adına sen söylüyorsun abi. Hem Eren'e çok güvenmediğin için.
1: Abi Eren var. Eren'in önünde Barış olsa daha kendimi iyi hissederim ben. O yüzden. Teknik direktör olsa bravo.
0: Ama şimdi abi bu şeyi söyleyeyim.
1: Hiç bunu düşünmemiştim.
0: Başakşehir'in Osimhen sakatlandıktan sonraki bölüm bu.
2: Yunus arkadaşlar sağda. Verir misiniz onu? Biraz önceki ekrana verdiğiniz Yunus, bilgiler güzeldi.
0: Yunus sağda, Sané solda, Batrakov arkada, önde Barış. Yani Osimhen 35. dakikada çıktıktan sonra Galatasaray'ın orta sahası böyleydi. Torreira ve Sara. Önü Batrakov. Sağ Yunus, sol Sané, ön Barış oynadı.
2: Sanki süperstarsız gidiyor Galatasaray. Arkadaşlarımız hazırlamış. Osimhen yokken Galatasaray'ın karnesi. 2024-25 yılında forma giymediği maçlarda Osimhen'in Galatasaray mağlubiyet yaşamadı. 2025-26'da ise 6 kez sahadan mağlup ayrılıyor ki bunun 2 tanesi Şampiyonlar Ligi maçı. Frankfurt'a 5-1 yeniliyor ve St. Julius'a da kendi evinde 1-0 mağlup oluyor. Osimhen yokluğunda Galatasaray. Hatta
1: bu tablo büyük sıkıntılı.
2: İşte. Gol bile atamıyor diyebiliriz neredeyse değil mi? İki tane golü var bu süreçte.
0: Aslında ben buna Liverpool deplasmanını da eklerim. O çıktıktan sonra yani o sakatlandı Liverpool deplasmanında. Hiç yok. Her şey öyle başlayacak. Yani hiç oynamadı gibi bir durum.
1: Doğru.
2: Biraz önce şey vardı. Saray ile Osimhen yine bu sezon en çok gol katkısı veren iki isim. 12 golün 9'unda
1: 12'de da 10 değil miydi? Yani bir tanesini eksik mi yazmışlar? Penaltıyı mı saymışlar?
2: Doğru mu arkadaşlar? Bir kontrol edelim ya da bilgilendirelim.
1: Abi çok da bir evet,
2: 12 golün 9'unda da Sara ve Osimhen imzası var ve şu an Osimhen Galatasaray'da
1: ama
2: yok.
1: Bundan sonrası da önemli şimdi. Sen girdin burada. Hani nasıl bir sonuç alacaksın? Bilmiyorum. Sen de bekliyorsun sonuç olarak.
0: Abi ben biraz Okan Hoca'yı da dinleyelim. Biraz onu da söyleyecekleri bence çok değerli bizim için. Yani o da dakikalar sonra hem Leao'nun hem Okan Hoca'nın basın toplantıları var. Yani o da abi şimdi Galatasaray'da sezonu belki şu anda ligde lider. Yani 4 maçın 3'ünü kazandı. Birinde berabere kaldı. Ama kazandığı maçlarda da mesela Çorum'la berabere kaldı. 2 gol yedi. Bir Erzurum'dan gol yemedi. Yani 4-0 kazandı. Göztepe'den 2 gol yedi. Son Başakşehir'den 2 gol yedi. Yani Galatasaray 3-2 öndeydi. Son dakikalarda Başakşehir'de topun dibine girdi. Üst direkten döndü top yani. O gol olsa...
1: Vallahi ben sana şeyi söyleyeyim. Beşiktaş Alanya'yı yenilmemiş olsa, Trabzonspor abuk sabuk puan kayıpları yaşamamış olsa, onu bırak Fenerbahçe 4-2 yenilmemiş olsa, 4-4 galibiyetle yürüse bambaşka bir konuşma yaparsın burada. Şimdi burada çünkü futbol olarak Galatasaray bir şey yapıyor, sınırları zorluyor şu anda.
0: Abi burada teknik olarak tabii şeyi bilmiyoruz. Hep söylüyorum ya, keşke Okan Hoca'yla konuşma fırsatımız olsa ve ona sorma şansımız olsa da yani şimdi Okan Hoca sezona çok güçlü bir başlangıç yapmayı planlamamış olabilir fiziksel
1: olarak. Sorayım ben abi. Yine geçen sene sordurdun. Aynen. Bütün sene mahvettiğimizi sordun.
0: Aynen. Şunun için söylüyorum. Şimdi bir yerde...
2: Bu arada Okan Hoca yayıncı kuruluşa da açıklama veriyor. Sözünü kestim pardon. Abdülkerim'le ilgili söylemiş. Diyor ki Abdülkerim haberi kimden çıktı bilmiyoruz. O haberin doğruluğu yok. Hazır ve oynayabilecek durumda diyor. Alttan verelim arkadaşlar son dakika diye. Birazdan basın toplantısında da sorulabilir bu ama şu an yayıncı kuruluşa verdiği, bir dakika önce verdiği açıklama diyor ki Abdülkerim haberi kimden çıktı bilmiyoruz. Bu haberin doğruluğu yok. Hazır ve oynayabilecek durumda diyor.
1: Enteresan abi.
0: Ama çok... ben tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Söylemelerine rağmen. Okan Hoca'nın. Yani çünkü antrenmanlarda...
1: Sen yemezsin bunu. Şimdi diyelim ki Ali Naci için söylemiyorum bunu. Başka muhabirler, herkes birden dedi ki apa yok, sakat filan. Şimdi sana...
0: Abi sakat o soruya götürmez.
1: Senin bakış açın başka bir şey abi. Sen geliyorsun bambaşka bir dimayla. Diyorsun ki apa yok. Apa yok diyorsan bir bildiğin var. Aynen. Burada yine bir kuş aranıyor büyük ihtimalle.
0: Kuşu bilmem.
1: Yani... Ya da köstebek neyse köstebek aranıyor.
0: Hayır şu var.
1: Nereden sızdı bilmiyorum.
0: Şöyle bir şey. Zaten ben hani Abdülkerim'in bir sakat... Şöyle dün Abdülkerim'in bir doğum günü kutlamasında sol ayak bileğinde bir sargı var. Bir fotoğraf var. Arkadaşlar onu bulabiliyorlarsa basın toplantısına kadar bulsunlar. Abdülkerim'in sakatlık hikayesi o fotoğraf sebebiyle çok fazla konuşuluyor. Ama şu var. Yani Lemina sakat orada yok. Singo sakat orada yok. Osimhen sakat, orada yok. Ama Abdülkerim bak.

0: fotoğraf bu. Yani bu fotoğraf sebebiyle sakat olduğu konuşuluyor Abdülkerim'in.
1: Yani bu da bir abartı olabilir ya. Normal şey gibi, bandaj gibi.
0: Yani çünkü abi sakat oyuncu, oynayamayacak durumda olan oyuncu zaten oraya gitmez, götürmezler. Ha şöyle olur. Sakatlığı var ama takım kaptanı olduğu için takımı demiyor. Yalnız bırakmadı olur.
1: Baba oynatacağım demiyor.
2: Senin biraz önceki abi yani. Köstebek vesaire şeyine ilişkin bir benzer bir açıklaması var Okan Burun. Ya da ilişkilendirebileceğimiz. Diyor ki Türkiye'deki takımlar adına söylüyorum. Hadi Süper Lig'deki kadrolar ortaya çıkıyor, yazılıyor. Ama burada en azından daha dikkatli olursak seviniriz demiş Okan Buruk. Yine yayıncı kuruluşa verdiği açıklamalar da böyle yani, söylüyor.
0: Kimin oynayacağını söylemek lazım diyor.
2: Yani ligde artık kabul ettik bunu, kanıksadık ama diyor Avrupa'da en azından daha dikkatli, duyarlı olalım.
1: Ya bu yetişim çağında böyle şeyler kaldı mı artık baba ya? Yani Abdülkerim oynayıp oynamayacağına ilgili şaşırtacaksın Sport Ligi. Tuzağa düşüreceksin ve buna da inanıyoruz öyle mi?
0: Ya demek ki öyle bir planı var abi. Yani
2: bana çok
0: demek
2: eski taktikler.
0: Abdülkerim'le oynamakla Jakobs'la oynamak arasında bir fark var demek ki Okan Hoca'ya göre yani.
1: Ya baba vardır, buna bir şey demiyorum. Ama hani bu bilgi de, bu bilgi çağında bilgi çok çabuk transfer oluyor.
0: Abi bir de artık
1: 3 saniye dediğin, artık yani.
0: Ben de dediğine katılıyorum yani. Galatasaray'da şimdi Abdülkerim Jakobs oynaması, Abdülkerim oynayacak. Bir fark var mı? Yani sen dizilişinde bir fark yok. Ya zaten şimdi sen rakip teknik direktör senin son maçını izledi.
1: Ondan keşke hep oynasın diyordur.
0: Yani hepsini izledi zaten. Senin 4 tane lig maçını izledi. Yani sen de onunkini izlemişsindir muhtemelen. Yani sen o takımın
2: ne
0: nasıl çıkacağını
2: bilirsin zaten. Yani
0: ne kadar
1: orada da bağ oynamıyor benim bildiğim. Stoper bağ oynamıyor mesela. E tamam, bu da o oyup oynamayacağını hani tahmin edemiyoruz ama galiba oynamıyor.
0: Ya şaşırtmak istiyorsan son maçta o Osimhen'i oraya götürürsün mesela.
1: Mesela bunu yap.
0: Niye bilirsin ki?
1: 4 kişiyi götürmeyip burada bırakıyorsun. Şimdi Günay dahil 4 kişi gitmemiş değil mi?
2: Evet.
1: Öyle anladım.
0: Singo yok. Emine yok.
1: Işte, Emine yok. O götür onları. Son anda çıkaracakmış gibi.
2: Madem şaşırtmak.
1: Hayır şaşırtmayı şöyle yap. Osimhen oynuyormuş gibi yap. Sakat da değil. Madem tiyatro yapıyoruz. Hep beraber yapalım abi.
0: Tiyatro için mi yapıyor bilmiyoruz.
1: Hayır bak, kandıracağız abi, karşı tarafı kandıracağız ya. Yani ne olur Abdülkerim.
2: Yok, bu açıklamayı yapacak kadar hassasiyetiniz varsa sizin noktası
1: var. Ya ben konsantre olacak noktanın bu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Baynasız bir
0: abi,
1: şey.
0: Abi bu da mesela hassasiyet eğer bence. Takımı konsantre ediyorsa buna da varız abi, eyvallah. Çünkü eyvallah. Fatih Hoca da buna, bu yola çok başvururdu. Yani bir hayali bir düşmanla yaratılıp mücadele vereceksen eyvallah. Yani Galatasaray başarılı olacaksa bu bir motivasyonsa eyvallah abi.
1: O zaman biz birbirimize haber vermek için şey falan, dumanla falan haber veriyoruz. Şimdi öyle değil ki ya.
2: Yerim kulağı var şu anda.
1: 3 saniye ya. Her şey öğrendiniz.
2: Evet, şu an yayıncı kuruluşa Leao konuşuyor. Birazdan Okan Buruk ve Leao basının karşısına geçecek. Basın toplantısını canlı olarak ekrana getireceğiz. Üzerine de burada konuşacağız. Haberlerimiz devam edecek. Abdülkerim'in sakatlığında son durum ne zaman oynayacağı da konuşacağız. Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Bugün Türk Hava Yolları'nın Liverpool'a sponsorluğu vardı. Çok acayip ses getirdi. İnanılmaz büyük bir rakam ve çok büyük bir iş.
0: 50 milyon dedi Mustafa. Ben bilmiyordum 50 milyon olduğunu.
2: 50 milyon pound,
0: hani
2: 38 milyon euroya tekabül
0: 70
2: ediyor.
0: 70 milyon euro. Sen Galatasaray'ın 7 katı demek ki. Yani
2: evet.
0: Bu. Yani Galatasaray ki en yükseği Galatasaray Türkiye'de.
1: 5 senelik 300 değil mi?
2: Evet, 5 senelik 300 milyon sterlin.
1: Sterlin yani çok
2: para. Ki bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması. Diğer tüm hava yollarına kıyasla daha fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi 1 Haziran 2027 itibariyle Liverpool'un ana kulüp ortağı olacağını duyurdu. Diyor. Hem erkek kadın akademi formalarının hepsinin ön yüzünde yer alacak. Türk Hava Yolları Liverpool'un ana sponsoru olacak.
0: Ama hemen değil, 2027 sonra, evet. 2027 daha. Ya onun bile sözleşmesi şimdiden yapıldı.
1: Aynen. Abi kurumsallığı helal olsun. 1 Haziran 2027 itibariyle diyor. Bu mesela Acun'un da Hulusi'de ne büyük iş başardığını da gösteren bir şey. Türk Hava Yolları'nın buraya girmesi, dünyanın en fazla izlenen ligini oranın rekor fiyatıyla alıyor olması. Evet. Daha evvel Premier Lig'de hiç bu para ödenmemiş.
0: Euroleague'e de
2: en değerli anlaşma diye. Diyorlar.
1: Abi onlar
2: geçmiş.
1: Şöyle Euroleague kendin pişir kendin ye.
0: Yani Türkiye'de de mesela Avrupa'da oynayan kulüplere sponsor olmuştu Türk Hava Yolları.
2: Bu arada daha önce Manchester United ve Barcelona sponsor.
0: Bu kapsamda değil tabii. Lazım bence. Yani eğer Liverpool'a bu kadar büyük yatırım yapıyorsa Türk Hava Yolları, kulüplerimizin Avrupa'da en azından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Beşiktaş'a, Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi. Orada Türk Hava Yolları yazsın o zaman. Yani ben onu da beklerim Türk Hava Yolları'ndan. Daha önce yapıyorlardı. Şimdi çünkü yani mevcut rakam, tabii ki önümüzdeki sene ne olur bilmiyorum. Bu önümüzdeki senenin rakamı. Yani bir yıl sonra Galatasaray'ın belki bugün 10 milyona sattığı şeyi seneye belki 15'e satabilir. Tabii. Ama bugünün koşuluyla 7 katı.
2: Yine de çok büyük fark var.
0: Yani geldiği nokta, yani şimdi sen nasıl rekabet edeceksin Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlarla? Yani senin yayın
1: sadece
0: gelirinden
1: Avrupa
0: fazla.
1: Değil. Sadece Avrupa değil mi? İkisi birden. Yani şeyde lig maçları, idmanlar. Hayır şimdi Galatasaray'ı toplasan
0: 17.5 yapıyor Galatasaray.
1: 17.5 yapıyor. Yani 7 katı değil. Aslında kaç katı? 4 katı oluyor. 3 katı oluyor. 3.5
0: ama işte
1: oluyor.
0: O da belki acaba öyle mi? Yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de
1: iyi tarafından bakıyorum bence. Hepsi öyle ama ben öyle anladım yani.
2: Bence de ben de öyle anladım.
0: Çok yani 4 önemli. Tam 4 katı diyelim.
2: Evet, basın takımın toplantısına gidiyoruz şu anda. Leao konuşuyor. İzleyelim. Takımı evde oynayacaklar.
3: Ama saygı duyarak rakibe biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada.
4: Evet, soruları alalım. You lost in Turkish soru.
5: Mustafa ses.
0: Ya bunu yaparsanız
5: takımda önemli oyuncuların da sakatlığı var. Bununla ilgili neler söylersin? Yarın bizi nasıl bir maç bekliyor? Teşekkürler.
3: Evet. Farklı bir maç olacak. Çünkü ilk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim bir kulüp. Benim gelişmeme yardımcı olan bir kulüp. Ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp. O sakat oyuncular hakkında. Sakat oyuncular hakkında. Hangi sakat oyuncular?
5: Osimhen, Lemina, Singo gibi önemli oyuncular forma giyemeyecek mücadelede.
3: Evet, çok önemli oyuncular bizim için. Ve yarın olamayacaklar bizde. Bize atakta çok fazla yardımcı olan oyuncular bunlar. Ama Galatasaray bu sene, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Ve bu pozisyonda çok iyi oynayabilecek oyuncular var. Ve yine bu şekilde galibiyet gelebiliriz yarın.
6: Gelmiyor. Another mikrofon ya.
5: Kendisi için özel bir karşılaşma mı? Meslektaşım da aslında benzer bir soruyu sordu ama ilk kez oynayacak.

0: bir soruyu sordu ama ilk kez oynayacak.
1: Diğer yayına geçelim, basın toplantısını vermek için. Şimdi hazırlıyor arkadaşlarımız, ekrana vereceğiz birazdan Leo'nun.
2: Bizim aldığımız yayın kaynaklı.
1: Aynen. Aldığımız yayın kaynaklı. Bu arada Haluk seni çok seviyorlar alttan. Şimdi
2: biraz önce yaptığı tabii gözüküyor. Haluk kendini görünmez sanıyor ya, hastasıyım.
1: Sakatlar soruldu, çok etkileyecek illaki, özellikle Osimhen'in sakatlığı onu anlatıyordu Leo. Muhtemelen o Okan Bora'da soracaktır. Aslında asıl muhatabı belki de o ama Leo'yu da bulmuşken basın mensupları onu da sordular.
3: İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Biraz konuştuk bu konuda ama ilk defa Sporting'e karşı oynayacaksınız ve burada büyüdün. 2018'de nasıl bekliyorsun? Nasıl taraftarlar seni karşılayacaktır?

0: Burada Avrupa'da oynadığımda daima daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak. Hem taraftarın hem benim onlara karşı. En önemlisi eğlenmemiz gerekiyor. Futboldan zevk almamız gerekiyor yani oynayacağımız maçtan. Yine bir maç daha oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Ben 2 yıldır oynamıyordum Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu Galatasaray forması. Ve en önemli şey de bu. İlk önce şunu sormak istiyorum. Yarın oynayacak mısın? Buna cevap verebilir misin bilmiyorum ama ilk 11 olacak mısın? Milan'dan çıkışın Ruben Amorim teknik direktörü gelmişti Ruben Amorim. Anlatabilir misin biraz o dönemi? Neden Milan'dan Galatasaray'a geçtin? Ve Ruben Amorim'le konuştun mu? Nasıl konuşmalar geçti bu karar için? Aranızda neler geçti? Bu soruya cevap veremeyeceğim. İlk 11 olacak mı, olmayacak mıyım ama öbür soru hakkında bazen hayatta bazı dönemler vardır ve değişiklik yapmanız gerekir. Milan'da oynuyordum ve Milan'ı savunuyordum o zaman ve bu yaz bu değişikliği yapmam gereken zaman geldiğini hissettim. Ruben Amorim'le konuştum. Her zaman açık bir iletişimimiz vardı. Her zaman onun hakkında çok iyi şeyler duydum. Çok tanımıyordum. Ama kendi milli takımda arkadaşlarımdan onun hakkında iyi şeyler duyuyordum her zaman. Ve her zaman bana iyi antrenör olduğunu söylediler ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. Ve onun benimle olan ilişkisi iyiydi ama onunla konuştum ve bir değişiklik yapmak istediğimi söyledim. O da bana saygı duydu ve kararıma saygı duydu. Ve Milan hakkında da bu şekilde gelişti. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım ve bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve umarım Milan'da iyi bir şekilde devam edebilirler çünkü ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim.
1: Son soruyu aldım Safa Bey.
2: Arkadaşlarında gerek hocanla herhangi bir diyaloğunuz oldu mu veya olacak mı? Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ın galibiyet veya puanla çıkması için neye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Teşekkür ederim.
0: Evet. Önceden de söylediğim gibi takım arkadaşlarımı uyardım Sporting hakkında. Onların sahip olduğu oyuncuları, formlarını ve aynı zamanda son lig maçında da kazandılar, çok iyiydiler. Ve bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar belli olacak. Biz iyi hazırlandık bu hafta. Duran toplara çok hazırlandık. Çünkü onlar güçlü duran toplarda ve bence kalitemiz var. Yeterli kalitemiz var oyuncular olarak. Genel olarak ve bireysel olarak da iyi kaliteli oyuncularımız var. O yüzden herhangi maçın anında farklılık yaratabiliriz. Dolayısıyla konsantre olmamız gereken maçın birinci dakikasından sonuna kadar çok konsantre olup dikkat olmamız gereken bir maç olacak. Sen Galatasaray'ın bu sezon en büyük yatırımlarından birisin. Bu yüzden bir sorumluluk hissediyor musun ve aynı şekilde yarınki maçla alakalı? Hayır. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için bu kadar uğraştıkları için. Beni 2 aydır takım almak istiyorlardı ve her zaman

0: inandım Galatasaray'ın projesine. İlk başta konuştuğumuzdan beri sürekli projeye inandım ve buraya geldim. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını verdi. Taraftarlar inanılmaz. Sonuna kadar yaşıyorlar Galatasaray'ı. Ve eminim burada çok fazla Galatasaray taraftarı olacak ve benim için bu Milan'dan çıktım ve önemliydi benim için. Çünkü dışarıdaki oynanan maçlarda her zaman taraftarların hissiyatını hissetmek benim için çok önemliydi. Ve çok büyük bu tarz bir kulübü için oynamak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla her şeyimi vereceğim.
1: Arkadaşlar. Okan Hoca onun bitti. Abi. Okan Hoca geliyor. Okan Hoca gelene kadar.
2: Şimdi Sporting'in altyapısından yetişmiş değil mi bu çocuk? 99'lu baktım şeye. Sporting'de 5 maç oynamış sadece. Oradan Lille'e geçmiş.
3: Aynen.
2: Hemen Luis Campos'un keşfi 20 milyona falan. Yani aslında altyapısında oynamış olmasına rağmen 10 sene falan geçirmiş orada. Çok öyle bir mazisi yok Sporting'de. Ama Sporting'in...
3: Gelişime yardımcı oldu dedi zaten o da.
2: Tanıdığı, aynen, iyi tanıdığı bir adam. O da Sporting'i iyi tanıyor.
3: Portekizli abi.
1: Neden kolay... Haluk Bilek'e diyor ki Galatasaray beni almak için çok uğraştı 2 ay. Doğru. Ben de elimden geleni yapacağım. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok mutluluk verici dedi.
4: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerine oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler. Yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum. Bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Evet, sorusu olan var mı? Usta Bey.
6: Hocam yeni sezon hayırlı olsun Şampiyonlar Ligi'nde. Başarılar diliyorum. Eksik oyuncuları zaten biliyoruz ama Abdülkerim Bardakçı'nın da durumu çok merak ediliyor. Bir sakatlığı olduğu söyleniyordu. Abdülkerim'in son durumu nedir? Savunma hattında değişiklikler olacak mı Galatasaray'da? Teşekkürler.
4: Şöyle yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok.
5: Safa Bey.
7: Safa Kaan Öztürk. Hocam yeni sezonda başarılar. Yeni sezonda tekrar başarılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu merak ediyorum. Osimhen'in olmayacağı kesinleşti. Hani tabii ki burada söylemezsiniz ama yarın ön tarafta nasıl bir formasyonla çıkacağınızı belirlediniz mi? Bu merak konusu. Teşekkür ederim.
4: Bugün son antrenmanı yapacağız. Bugün tabii ki karar vermemiz için bir gün, yarın bir gün daha. Biliyorsunuz kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları yeni şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşıp oyuncuların geri bildirimleri de bunda çok önemli tabii ki. Son kararımızı yarın vereceğiz.
5: Evet. Yes please. Portekiz basından bir soru. Hocam kulaklığı takabilir misiniz? Portekiz basından bir soru gelecek.
8: Hey.
0: Hocam ikinci kez burada Sporting stadındasınız. İlkinde Başakşehir'le 3-1 kaybettiniz ve daha sonra ikinci maçta kazandınız İstanbul'da. Bize ne anlatabilirsiniz? oradaki atmosferle alakalı. Sizin için çok mu zor olacak? Yoksa sizin takımınız bu atmosferi karşılayabilir mi?
4: Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum. Seyircilerin atmosferi çok o anlamda tabii ki bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam, muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak, Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Ve demin de söyledim, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
5: Emrah Bey.
8: Emre Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Aslında taktik anlamında baktığımızda birbirine benzeyen iki takım var. Ön alan baskısı, geçiş oyunları, hızlı ataklar. Yarın nasıl bir taktik belirleyeceksiniz? Yine bildiğimiz klasik Okan Buruk Galatasaray'ını mı izleyeceğiz, yoksa biraz daha temkinli? Sonuçta bahsettiğiniz gibi geçen sezonun çeyrek finalisti bir takım var. Daha temkinli bir Galatasaray'ı mı izleyeceğiz? Teşekkürler.
4: Birincisi demin de söyledim, yani çok hızlı bir takım var karşımızda. O yüzden özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Yani iyi özellikleri çok fazla bir takım. Çok hareketli bir takım. Çok fazla yer değiştirme var sahada. Burada önemli olan bizim için tabii ki kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek, doğru zamanda baskıları yapabilmek. Ama onun yanında dediğim gibi, yani kaleye hızlı şekilde giden bir takım. Bu özellik bizde de var. Hani biz de aynı şekilde kaleye çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Uzaktan şutlar rakibimizin, özellikle bu sene 3 tane golü var uzaktan şutlarla. Beklerin içeri girişleri var. Arahua'nın özellikle içe girişi, içeriden şutları, yani o da bu sene etkili oldu. O yüzden yani rakibimizin belli özelliklerini biliyoruz. Onlar bizim özelliklerimizi biliyor. Ama bence yani maç başladıktan sonraki özgüven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Topla rahat olmak, top bizdeyken o güveni hissedebilmek. Ama dediğiniz gibi yani rakibimizin de zaman zaman baskıları var, takipleri var. Geçen seneye baktığımızda lig maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçları arasında rakibi karşılarken değişiklikler var tabii ki. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Lig maçlarında daha birebir baskıları yapan, takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz her şeyi.
5: Yes please. Here.
0: Transfer sezonun son zamanları geldi. Size şunu sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz Deniz Gül hakkında? Teknik olarak onu nasıl tarif edersiniz? Ve onun pas verme şeklini, kabiliyetini nasıl düşünürsünüz? Rafael'e yardımcı olabilir mi?
4: Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
5: Başka sorusu olan var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
2: Hocam gerçek bir poker face baba. Deniz Gül'ü de oynatılmış gibi yaptı.
1: Abdülkerim'i de dedi oynayabilecek durumda.
2: Kendisi bile oynayacak.
3: Abi şimdi artık bunun üzerine de biz de bir şey söylemeyelim. Evet,
1: muhtemelen 11'ini verelim.
2: Abi 11'ini siz veriyorsunuz, kafayı karıştıran sizsiniz.
1: Muhtemelen 11'i verelim arkadaşlar. Haluk Yürek'in 11'ini.
3: Abi zaten 11'ini. Adı muhtemel 11 ya. Evet.
2: Ama sen şimdi, söyleyince muhtemel olmuyor.
1: Bence de şimdi bunun artık ben Galatasaray yarın maça başlayacağım 11 olarak düşünüyorum.
3: Abi son antrenmanı çıkacak. Ben yani birazdan son antrenman, taktik antrenmanı. Yani muhtemelen bu yelekleri verecektir. Belki de gizleyecektir şimdi bu kadar Okan Hoca 11'ini gizlemek gayesindeyse zaten rakibin sahasında antrenman yapıyorsun. Şimdi o stat'tan Galatasaray'ın son antrenmanı muhtemelen birileri tarafından takip ediliyordur yani bir Sporting ekibi tarafından. Koca bir stat yani bir yerden.
2: Evet. Baba şu saatten sonra Apo'yu oynatmasam bile numara mı yapıyor da diyebilirler abi.
1: Her bu arada izleyenlere de diyelim. İzleyenler de yorumlarda yazabilirsiniz. Haluk Yürekli'nin bu muhtemel 11'ine katılıyor musunuz? Yoksa sizce Abdülkerim oynayacak
2: abi
1: mı?
2: Abi bence
1: Lea oynamalı
2: en
1: mı?
2: En uçta Barış mı oynamalı, Lea mı oynamalı, Deniz Gül mü oynamalı diye sorsak.
1: Tamam. Bir anket açalım
3: o zaman arkadaşlar. Herkes Lea diyebilir şu anda. Çünkü yani herkes onu ister ama.
2: Desinler abi.
3: Bir de şeyi var ya fiziksel olarak hazır.
1: Abi, abi. Süper chatler de gelmeye başladı konuyla ilgili. Süper chatlerinizi arkadaşlarımız topluyor. Birazdan ekrana vereceğiz. Ama yorumlarımızda siz de hangi 11 ile başlaması gerektiğini Galatasaray'ın özellikle stoper ve ileri uçta kimlerin oynamasını bekliyorsunuz, istiyorsunuz yazarsanız biz de takip edeceğiz.
2: Bu arada baba demin düzelteyim şey demiştim. Leao için Lille 20 milyona gitti demiştim. Abi Lille bedava gitmiş. Yani buradan şeysiz free olarak Campos kaçırmış. Sonra kasada Sporting kasa dava açmış. 16+4 milyon euroyu Milan'a ödettirmişler. Milan 30'u almış bir de 16+4 ödettirmişler. Dolayısıyla hatta Sporting Galatasaray geçişinden bile 800 bin euro kazanmış.
3: Yetiştirme payı.
1: Orada hemen payı yazmaya başladılar. Deniz Gül ve Leao beraber oynamalı. Barış sana yedek olmalı. Diyor birkaç kişi. Anketimizi de açtı bu arada arkadaşlarımız. Şöyle anket. Sporting maçında kim oynamalı? Leo, Deniz Gül, Barış Alper. Siz olsanız ileride
2: abi hocanın bir bildiği mutlaka vardır. Ben şimdi hoca kadar bilemem. Ben, kendi cahil yani, cesaretimle şunu söylerim.
3: %100 fiziksel hazırlık olsa ben de hiç tereddüt etmez. Barış fazla, solda Leo önünde oynar.
2: Bilemem. De, hayır, cümleye bir girip de bir terebildiğim ilk cümleyi denedim yine beceremedim. Şey diyeyim. Yani Deniz Gül'ü oynatacaksan oynat abi, oynatabilirsin de aslında.
1: Bu arada çok fazla
2: da
1: yazan var.
2: Şaşırtabilirsin de. Aa, Deniz Gül hazır değil midir? Ben hiç inanmıyorum hazır olmadığına bu arada. Deniz Gül oynayan oyuncu değil mi abi? Var mı Deniz Gül'ün bu sakatlığı?
3: Abi öyle de şimdi Okan Hoca'nın
2: yani fiziksel söyledi, olarak şimdi oynatabilirim dediniz hoca.
3: Burayı değil. Bir önceki Başakşehir basın toplantısında dedi ki hoca yani ikisinin de testleri takımın gerisinde dedi. Şimdi hem Leao hem Deniz için. Şimdi ben Okan Hoca'nın söylediğini baz alarak
2: yola çıkıyorum. Tamam abi sen alıyorsan ben almıyorum o zaman demek ki. Ben şuradayım. Yani Leao oynamamış adam anlarım. Ama hani Deniz Gül oynayan adam da geliyorsa ve o da geride çıkıyorsa Batrakov da bir maç mı bekledi? Batrakov da takı tur oynadı
3: evet.
2: Mesela.
3: Bir maç bekletti evet.
2: Bir maç bekletti yani bir bekletme var. Burada mücbir sebepten senin belki Deniz'i de oynatman da lazım. Deniz'i göreceksen burada
1: zaten diyor Osimhen'siz eğer bu takım santraforda Deniz oynamalı demiş.
3: Çünkü kişi. Onu aldın çünkü ya. Evet. Osimhen'in yedeği olarak Deniz'i aldın.
2: Sana kötü baba. Bence Sané. Ben Sané'yi çok beğenen bir adamım. Sané kötü. Ama böyle konuşuyoruz da Sané gelir. Sané bambaşka kötü, bir şey de yapabilir.
3: Sané kötü dediğin Yani bende de mesela Sané şöyle çok değerli. Yani hayal ettiriyor bana. Mesela Sané çok şey hayal ettiriyor bana. Evet, sonuçta yani hayal ettiğimiz şeyi bazen karşılığını alamıyoruz. Bu sezona da iyi başlamadı. Eyvallah. Ama abi sen şimdi Alman milli takımının çok yani direkt ilk 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz
2: ya. Efendim? Kötü topçu demiyoruz ki.
3: Hayır, ama tamam da.
2: Kalitesi ayrı ama bence şu anda
3: o kalite hayal ettiriyor ama işte.
2: Niye hani o da alır da kesin o oynar. Bende o hayal yok şu an.
3: Sen şimdi o topla dikine driplingi araya bırakacağı şutu yani bana Sané çok hayal ettiriyor. Yani şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. O yüzden benim Sané Galatasaray'da forma giydiği her an her an bir şey yapacakmış hissi
2: ben
3: var.
2: Ama bende. Okan Hoca'nın söylediğinden şeyi anladım abi. Doğru anladığımı bilmiyorum. Şimdi simültene tercüme yapayım. Türkçeden Türkçe'ye. Lea ile konuşacağım. O okey derse 11 oynatacağım anladım ben. Benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey var.
3: Ben hiç öyle bir... Nereden çıkardı İbrahim?
2: Dinledin mi bilmiyorum.
3: Dinledim.
2: Ben de konuşurken mesela dinledin ondan anladım ama. Sonuçta ben haklı çıkarsam çok gülerim.
3: Hayır.
2: Hani Lea... Şu an durumu kurtarmıyor.
3: Lea ile...
2: Nereden çıkardı?
3: Abi Lea ile bugün konuşmaz ki Okan Hoca. Zaten hani Okan Hoca'nın... Yani bugün son antrenmana geldikten sonra artık kafası her şey belli.
2: Abi ya şimdi oynatacaksın.
3: Bütün her şeyi zaten Okan Hoca bence esas konuşmaların içinde şifreyi verdi abi. Yedekten getireceğimiz oyuncu var dedi
2: abi yani. Benim anladığımı söylüyorum ben. Bence böyle bir konuşma oldu. Sana göre yok diyorsun şimdi.
3: Ya gayet... Yok demeyeyim abi şimdi senin bilgiye dayalıysa konuşmam bir şey demem. Yani senin yani böyle bir bilgin var diyorsan hayır demem.
2: Bir iması var orada. Ben oradan böyle çıkarttım. Sen diyorsun ki oynamaz diyorsun ama ya hocayı dinleyeceksek Apo da oynuyor abi o zaman.
1: Evet.
2: Hani Apo'ya haber nasıl çıktı? Apo, adam oynayacak
3: Apo
2: durumda.
3: Apo oynuyor demiyor.
1: Abi. Oynayabilecek durumda diyor. Tabii.
2: Şimdi diğer herkes ne diyor? Apo oynayacak durumda değil diyor. Aslında şimdi niye kelime oyunu yapıyoruz ki? Dolayısıyla hocanın abi yaptığı da normal bu arada. Hoca da şey yapar abi. Elini belli etmek istemiyor. Poker face.
3: Eyvallah. Ben ama Okan Hoca'nın kadro dışında şeyle ilgili, Sporting'le ilgili çok bir kere çok iyi çalıştıkları çok belli. Yani hakimler 5 maçını da izlemişler muhtemelen. İyi bir analiz çıkmış.
2: Hızlı
3: yani geçişlerden bahsediyor. Şimdi bir kere rakibe çok hakim bir Okan Hoca var yani. Dersi belli ki ekip çok iyi çalışmış.
2: Yani
3: oraya hazırlığı çok iyi yapmış. O yüzden ben hazırlığı yani rakibin hazırlığını bu kadar iyi yapmış bir hocanın kendi takımıyla ilgili son ana bırakacağına ihtimal vermiyorum Okan Hoca'nın.
2: Ama işte baba 4 tane oyuncu yok ya.
3: Yani i̇şte onun için son ana kadar yani son ana kadar bırakma ihtimali düşük görüyorum
2: ben. Emin olduğunu düşünüyorum.
3: Ya en azından benim beklentim o yönde abi. Ben Galatasaray'ın yarın önde Barış, sağda Yunus, solda Sané, arkası Batrakov çıkmasını bekliyorum. Ben hem Leao'nun hem de Deniz Gül'ün kenarda olacağı kanaatindeyim. Evet. Savunmada da Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı mı olur? Yani belki ufak ağrısı falan vardır. Oynamasına engel bir durum olmayabilir.
2: Seninki bilgi ben yorum olarak söylüyorum.
3: Yani Abdülkerim Bardakçı'nın da özellikle Başakşehir maçında sonradan oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu performansla ilgili ciddi soru işaretleri oluşturduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'da da taraftarda da.
2: Sen de?
3: Bende de. Yani ben Abdülkerim Bardakçı'nın mesela kötü maçları olur ama belki Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. En kötü 3 maçından biri bir kere yani. Sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçı. Yani o kadar yani sanki...
2: Değiştirin falan dediniz baba efendim? Siz. Evet. 65. dakikada değiştirdiniz.
3: Ama o kadar yani. Bangır bangır bağırıyordu ki İbrahim abi.
1: Yani. İzleyenlere sormuştuk. Süper chatler geldi onları okuyalım hazır yeri gelmişken. Siz olsanız nasıl bir kadro tercih edersiniz demiştik. Dolap Derili Sabri bence Leao sol... Deniz santrafor sahne sağda oynamalı demiş.
3: O Yunus'u da kesmiş.
1: Evet.
3: Yunus ve Barış'ı kesmiş.
1: Vardı birkaç tane daha.
3: Yani ben de abi Yunus'u kesersem ben Yunus'a çok haksızlık etmiş olurum yani. Sezonun en iyi oyuncu.
1: Bir kişi aslında seninle aynı fikirde galiba. Yasin Acar diyor ki 60 dakika sahne Yunus Barış. Son 30 dakika Leao Yunus Deniz yapardım demiş. Tuğkan Esen abilerim bizim bu maçta sonradan... ona gelirim birazdan. Tuğkan Esen abilerin bizim maçta sonradan giren adamın toplaması lazım. Herkesi aynı anda sahaya atarsak sonra sıkıntı çekeriz. Yunus, Batrakov, Leao, Deniz olmalı.
3: O Barış
1: şeklinde kesmiş. Bir yorum yapmış.
3: İzleyici Deniz'i de bence çok iyi tanımıyor. Yani Deniz çok genç bir oyuncu abi yani.
1: Milli takımda da çok görmedik aslında. Aynen. Çok performansına da tanık olmadık. Tuğkan Esen.
2: Barış tanıyorlar
1: herhalde. Galiba orada hani Porto'dan gelmesi vesaire falan, o sebebin olmaması, tamam, santraforsuz olmak gibi
3: bunlar faktörler sanırım. Bunlar çok önemli tabii ki ama yani bir de görmek de istiyorlar. Yeni transfer olduğu için görmek baba istiyorlar.
2: Barış'ı hiç tutmuyorlar. Barış'ın çok kötü başladığını herkes görüyor.
1: Ama Tuğkan Esen demiş ki ben Deniz Gül'ün forvet başlaması taraftarıyım. Hamle oyuncumuzun olması lazım. Barış'ın yedek kalması taraftarıyım. Sizin görüşleriniz nelerdir? Hamle oyuncusu olarak da orada Haluk Bilekli Sané'yi bu maçta hayal ediyor. Değil mi? Sané'den beklentisi var.
2: Çok alternatif yok abi elinde. Evet. Zaten ne yapacaksın yani?
1: Devam edelim. Ali Naci Ercanlar. Bu müsterdi. Mix olmuş. Güzel bir mix olmuş. Melez. Galatasaray'ın 11'i Uğurcan, Eren, Jakobs, Davinson, Şalai, Sara, Torreira, solda Barış, ortada Yunus, Sané, önde Leao oynayacak. Barış, Leao değişmeli oynayacak demiş. Çok net bir bilgi içeriden.
3: Batrakoğlu kesmiş.
1: Evet.
2: Batrakoğlu kesmiş. Naci Ercanlar tam Mesut Ali isim oldu, belli oldu.
1: Mehmet Özbek, abime gitme federasyona dedim dinletemedim demiş. Can Özyapıcı, bizim Can bu arada, tebrik edelim. Hafta sonu düğünü vardı.
2: Evlendi değil mi?
1: Evet, mutluluklar diliyoruz. Derbi yayını vardı Ali Kürekli ve İbrahim Seten'in, o yüzden gelemediler ama ben ilettim Can'a oradan. Buradan tekrar mutluluklar dileyelim.
3: Can'ı seviyoruz.
1: Bizden abi de sevgiler. Sevgili
2: bir de Türkçe yazabilse, Can'a ve moderatörlüğü yazışa bak abi.
1: Yani o da tek harf hatasıyla yine idare edelim.
3: Can'a
1: teşekkür
3: ve eşi İpe'ye selam olsun, mutluluklar diliyoruz.
1: Selamlar. Devam edelim arkadaşlar. Bozoğlan Ayhan, sizleri seviyorum. Ayağınıza taş değmesin. İbrahim Seten Fan Club, Galatasaraylıyım. Haluk kardeşimi çok seviyorum. Los Angeles Santa Monica'dan sevgilerim.
2: Santa Monica'ya sevgiler. Çok Haluk güzel kardeşim yani dediğine göre baba da bizim gibi 100 yaşında.
1: Bilmiyorum, açıklarsa bir dahakinde. Biz de gördük Baran'la oraları, çok güzel yerlerdi gerçekten. Bambaşka yerlerdi. Şu an kıyafetimiz de oraya uygun. Santa Monica'ya uygun. Metehan Okyay. İyi yayınlar güzel insanlar. Yarın Davinson, Sara, Barış gol atıp net 3-0 galibiyet alırız.
3: İnşallah. Ağzından bal damlıyor.
1: Evet, yani 1-0 olsun, Galatasaray'ın olsun diyelim. İnşallah galibiyetle döner. Bu hafta Türk takımları adına güzel bir hafta olur diyelim. Bora Akçakanat, sevgili Haluk, bir anlatabilir misin? Bir açık kontenjana nasıl 3-4 iyi futbolcu transfer
3: çok
1: edilecekti?
3: Çok basit abi. Bu garabet kuralı. Çok basit. Yani ben Salah'ı gönderirdim. İyi bir sabek alırdım. Davinson Sanchez zaten teklif görmüştü. Onu gönderirdim. İyi bir oyuncu alırdım yerine. Lemina'yı ve Lemina'yla uzatmazdım. Orta sahaya Leslie'yi de almazdım. Oraya bir tane üst düzey bir orta saha oyuncusu alırdım. Yani uzatmadığın zaman bir tane kontenjanın kalıyordu.
2: Şöyle özetleyeyim sana senin dediğini. Şimdi Galatasaray'ın milli kalecisi var. Yerli.
3: Evet.
2: Şimdi onu koyduktan sonra geri kalan 10 pozisyona birer tane çok iyi oyuncu koyacaksın. O kadar. Yani var, aynı yere iki tane oyuncu koymaman
3: senin
2: lazım.
3: Senin Türk oyuncun da var abi.
2: Orada. Hayır, Sengo ile şeyi koyma atıyorum sana. Salah'ı üst üste gelmemesi lazım. Senin oraya iyi Türk oyuncu koyman lazım. Aynen. Veya genç koyman lazım. Aynı pozisyonda çakışmalardan zaten bence problem oluyor.
1: Ozi Özkan.
3: Ya abi çok basit yani. Çok özür dilerim Mustafa.
1: Estağfurullah.
3: Yani orada hikaye, bir tane kontenjana 4 oyuncu demiyorum ben. Ben dönüşümden bahsediyorum. Bizim Galatasaray'ın yöneticilerinin dönüşümü gerçekleştirememiş olması. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim abi. Enes Ünal'ı aldı Hetafe. Yani Enes Ünal 0 bonserviste gitti. Deneyebilirdin santrafor arkasında Enes Ünal'ı. Salih Özcan'ı aldı Beşiktaş, deneyebilirdin. Aral Şimşir'i aldı, Trabzon, deneyebilirdin.
2: Evet. Bak Vlahovic'i almazdın ama ben mesela Fenerbahçe olsam Vlahovic'i alırdım.
3: Fenerbahçe'de Vlahovic almalıydı mesela.
2: Mesela şimdi sen şey Aral Şimşir'i bilmem, Salih'i alır mıydın? Ben Salih'i Galatasaray'ı nasıl kaçırdı hiç anlamadım. Abi sen bonservis yok bedava adam.
3: Çok basit. 2-2,5. İşte bak planlamayı öyle yapsaydın, sen İlkay'dan ve Kaan Ayhan'dan çıkacağın düşüncesinde olsaydın Salih Özcan'a teklifi yapardın. İkisinden de çıkardın. Bir tane
2: ben sana daha garibini söyleyeyim. Devre arasında ilk çıkacaklar adamlar da ilk Kaybaşın. Kaan Ayhan.
3: Ya onu bilmiyorum.
2: Kaan Ayhan'ı ben sana aldığım bilgiyi söylüyorum. Bilgiye dayalı bu şey değil yani. Uzaktan mancınıkla atmıyorum. Çok net bir şekilde MLS ve Arabistan kovalıyor İlkay Gündoğan. Onun zaten amcası mı? Dayısı evet, mı? Şey, menajer. Ondan sonra.
3: Amcası.
2: Kaan Ayhan da devre arası gidiyor. Büyük ihtimalle orayı boşaltmak istiyor. Galatasaray'ı doldurmak istiyor.
3: Tamam abi, orayı boşaltsaydın işte.
2: Abi işte şimdi alaydın. Hı. Şimdi alaydın. Ben aynı
3: şeyi şimdi alaydın. Salih Özcan senin yarın orta sahanda Sporting deplasmanında oynayabilecek durumda olurdu.
2: En iyisi abi Beşiktaş'ın. En iyi oyuncularından bir tanesi.
3: Abi belki Galatasaray'da direkt ilk 11 oynayamayabilirdi ama Okan Hoca döndüğünde yedek kulübesine bir bakardı Salih Özcan var abi. Yani şimdi dönüyor bakıyor Kaan Ayhan yok. Mesela Kaan Ayhan niye yok? Şey dahil değil.
1: Bildirilmedi.
3: İşte Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Evet. Yani bu da niye? Avrupa'dan yetiştiği için 4 tane isim indirebiliyorsun. Orada. Yani buraları iyi geçemedi bence. Evet. Yani yoksa İbrahim abiye katılıyorum. Yani Galatasaray'ın mevcut kadrosu kötü bir kadro değil yani. Yarın oynayacaklar. Eren de mesela kötü sol bek mi? Bence kötü sol bek değil. Ama Ben Galatasaray seviyesinin daha da
2: burada sahaya atarım mücbir sebeplerden.
1: O Zikan, o Haluk Yürek'le için izliyoruz ama Seten'de tatlı adam doğrusu muhabbeti sarıyor demiş.
2: Eyvallah baba.
1: Evet.
3: Eyvallah kardeşim.
1: İbrahim Korkmaz olağanüstü seçim kararı alındı diye bildirip geldi, heyecanlandım Galatasaray mı diye ama Beşiktaş'mış. Umarım Galatasaray'da en kısa zamanda bu basiretsiz yönetimden kurtulur demiş. Komünist Fenerli, Haluk Yürek'le fazla sevinme bu sene. Aykut

0: kocaman Fenerbahçesini karanlıktan aydınlığa çıkaracak çare kocaman demiş.
1: İsmail Kartal değil miydi karanlıktan aydınlığa çıkartacak? Şimdi Aykut hep zaten abi meşhur bir laf vardır biliyor musun? Yani aynı suda iki kez yıkanılmazmış diye.
2: Oo, ona uygun ben neler söylerim de kapanırız.
0: Evet. Tribün muhabbetleri. Şikrinyar orta parmak hareketi yapıyor. Neden PFDK'ya sevk edilmedi? Milletvekili dokunulmazlığı vardı.

0: Bozkurt abileri yayınlar Haluk abi stat zemini Haziran başı yapılması gerekmiyor muydu? Onda bile plansız yönetim. Koca 3 ay ne yaptı bu yönetim?
1: Tabii şimdi mesela bugün değiştirmeye karar verdiler. Yani bugün değil de bayağı önce değiştirmeye karar verdiler.
0: Yine
1: yani bayağı dediğim yani bir hafta 10 gün önce. Dediği doğru. Yani sen şimdi değiştireceksen koca yaz. Ama belki şey için olabilir. Şimdi bu sıcak oluyor ya yazın.
2: Bir makine varmış onu getirememişler.
1: Hayır yani sıcak oluyor ya yazın abi. Belki kurumasın diye yani bu mevsimi beklemiş olabilirler belki.
2: Ya baba
1: hadi iyi niyetli düşünelim abi.
2: Ya İstanbul'da Galatasaray kulübü bunu çözemiyorsa.
1: Hadi iyi niyetli, diye bakalım.
0: Barış çok kötü başladı. Bir dersi bence hak ediyor demiş dolap derili
1: tabii. Ama geçen hafta işte oynatmadı abi Barış. Yedekti Başakşehir maçında. Yani dersse.
0: İsmail Aydemir cenaze var gibi giymiş Haluk Yürekli. Bizi de sıkıntıya soktu demiş. Ama ayrı bir yakışmış biliyor musun sana?
2: Siyah yakışıyor. Hani.
0: Çok. Yani yorumları da yazmışlar. İnanılmaz kaliteli falan diye.
2: Onun bile bir parlak kumaşlısı vardı böyle türkücü gibi. O aynı güzel gömlekler. Onları bıraklar.
1: Parlak bu, çok, var mıydı öyle
0: çok
1: bir şey?
0: Çok güzel.
1: Ben genelde gömlek giymem ki abi.
0: Ama ya, bu bayağı yakışmış. Aynen karizmatik adam. Sefa Çakır, ben olsam riske girmezdim. Sane sağ, Leao sol, Yunus 10 numara oynatırdım. Batrakov ve Deniz Gül de hamle oyuncusu olarak kullanırdım demiş. Hmm. Herkesin bir
1: ama abi şöyle bir şey var. Sevgili seyirciler, zaten yani bugün eğer Leao oynasın mı oynamasın mı diye tartışıyorsak biz burada Leao'nun 90 dakika oynayabilecek fiziksel kapasitede olmadığı için tartışıyoruz. Yoksa Galatasaray'da Leao'nun artık sağlıklı, fit, hazır durumda olduğu senaryoda ya Leao ya solda oynayacak sol önde ya Osimhen yoksa santraforda oynayacak. Yani Galatasaray'ın ilk 11'inin değişilmez bir oyuncusu var artık. Leao öyle bir oyuncu fiziksel eksiğini kapattığı zaman. Sol önde Leao oynayacak artık. Yani burada bence sağ ön için Yunus, Barış, Sané alternatif isimler. Yoksa bence Galatasaray'da önde Osimhen, sol ön Leao %100 garanti abicim, iki oyuncu.
2: Osimhen yok işte bir tane isim boş. Osimhen yokken burada personel eksikliği varken sen bu aldığın adamlardan ikisini de kullanmıyorsan hani hazır değil hazır. Neyse ama bir tartışma konusu bu.
1: Tabii ki.
2: Görmek istiyor muyum? Ben de görmek istiyorum.
1: Yani çok merak ediyorum. Ben de görmek istiyorum.
2: Tabii o yüzden istiyorlar. Yok kimse bakmaz.
1: Hayır ama bizim
2: bile, işimizde. Yani 30 dakika oynar. Ama 45 dakika oynar.
1: Ama bizim olan durumu insanlara anlatabilirken.
2: Tamam tamam. Gayet iyi anlaşıldı zaten.
0: Evet, Asım Bora geçiş oynayacaksak Barış şart demiş. Arkadaşlar biriktirelim süper chatleri yollayın. Siz de süper chatlerinizi sayın izleyenler.
2: Barış Doğan nerede?
0: Birazdan vereceğiz. Barış Doğan yok izlemiyor galiba. Şu ana kadar 50 kere düşmesi lazımdı. Buradan belki bizi ben duyar. Bir tahrik edelim onu abi. Biz Galatasaray'da diğer haberlere geçelim. Aslında çok fazla akışta bilgi var. Onlardan da hızlı hızlı bahsedelim. Çünkü chatte de soruluyor. Mesela Günay yedeklerde de yoksa artık Can Kat Galatasaray'ın ikinci kalecisi.
1: Bence ama bence hak öyle. Yani tabii Günay da bence Galatasaray'a bir hizmeti oldu ama yani Can Kat mı Günay mı da zaten Galatasaray tercihini oyundan yaptı. Çünkü Can Kat'ın bir yılı var sözleşmesinin tam bitmesine. Galatasaray sözleşmeyi uzatacak ama genç çocuk da şunu söylüyor. Diyor ki yani ben tam sözleşmeyi uzatayım. Ben Galatasaray altyapısından çıktım. Ama üçüncü kaleci olacaksam bir manası yok benim için diye. Oynamak istiyor yani. Ha şu olabilirdi, genç bir kaleci yani bu sene sözleşmeyi uzatırdın, bir yere kiralardın, yine belki Uğurcan Günay'la devam edebilirdin ama geçen sene Eyüp performansı Can Kat'ın Galatasaray kalesi için yani yeterli olabilecek şeyini verdi.
2: Hiç tartışmadım.
1: Vibe'ını verdi.
2: Hiç bu kadar uzatmam bile. Ya banko 2 numara o.
1: Evet. O zaten yani, öyle şu an.
0: Ali Naci'nin bu arada haberi vardı. 4 yıllık yeni sözleşme yapılacağı şeklinde Can Kat.
2: 2 olursa yapar. 2 de demek 2'nin garantisini aldı. 2 olmanın garantisini aldı.
1: Ama zaten şu anda oradaysa yani Günay'ın bir sakatlığı yoksa ki bir resmi açıklama yok Günay'la ilgili. Evet.
0: Galatasaray'ın yeni sırt sponsorluk anlaşması hazır. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Liverpool şeyinden bahsettik biraz önce. Yine vallahi detaylarına gireceğiz
1: bitirmek
0: ama.
1: Bitirmek üzereler diye. Yani aslında birkaç firmanın ismini de duyuyorum ama bitmeden şimdi söylemeyi doğru bulmam.
0: Peki ne kadarlık bir gelir bekleniyor?
1: İyi, yani bayağı iyi bir gelir
2: yine
1: bekliyorlar.
2: Pasifik mi? Onu da pasifik
1: değil, olabilir. Değil pasifik değil. Bak öyle pasifik arkadaşlar.
2: Pasifik değil.
1: Ama rakam bayağı ciddi bir rakam. Yani duyduğum rakam o ama şimdi hiç şey yapmadan
2: ben çok alakasız bir yerden bir şey duydum sana sorayım. Kemerburgaz'daki idman kitleri falan satacaklarmış. Var mı öyle bir şey? Kemerburgaz'daki oradaki nasıl söyleyeyim idman sahasının reklamlarını orada yapılacak idmanlarda giyecek formaların reklamlarını falan bir paket yapıp onu da satıyormuş.
1: Onu bilmiyorum.
2: Ve oradan da böyle ciddi rakam.
0: Orada arada maçı çözünen beri 10 milyon euroya yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor şeklinde. Bu
1: 10 milyon euro kadar değil bendeki bilgi. Dolar kadar diyeyim. Hadi
2: ben benim sana söyleyeyim ondan bile fazlamış.
1: Öyle mi? Onu bilmiyorum. Yani sırt için bir rakam konuşuluyor.

0: 7,5 milyon euro civarında, 7,5-8 milyon euro civarında bir rakam. Hatta Trabzon maçında bu reklamın yerini alacağı yönünde bir takım şeyler duydum ama tabii ki bunları beklemek lazım. Bunlar çünkü hem Galatasaray'ı hem halka açık şirket, yani reklamı verecek kişiyi, yani şimdi olmamış bir şeye isim vererek yanlış bir şey yapmak istemem. Ama ben Trabzonspor maçında ya da milli aradan sonra Galatasaray'ın orayı doldurma ihtimalini yüksek görüyorum. Evet. Duyduğum rakam da işte 10 milyon dolar civarında. Yani 7,5-8 milyon euro civarında bir rakam. İyi para. Yani Galatasaray 7,5 milyon euroya Şampiyonlar Ligi'nde yarın Pasifik Holding'le çıkacak. 7,5 milyon euro. Yani sırta aldığın 7,5 milyon euroya alırlarsa, yani anlaşma öyle olursa, bence iyi rakam.
1: Evet, ama tabii yine bir yayının başında söylediğimiz, aynen, bir Liverpool değil. 68 milyon dolar, eurodan bahsediliyordu. Türk Hava Yolları'nın Liverpool sponsorluğu. Orada tekrar Türk Hava Yolları'na hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Yorumlarda yazılmış aslında, hani neden Türk takımlarına sponsor değil
0: şeklinde. Bence de olmalı. Hı-hı. Yani Şampiyonlar Ligi, yedim bir daha tekrar düşmeyeyim, hı-hı, ama daha önce yapıyordu, evet, bildiğim kadarıyla. Yani Şampiyonlar Ligi'nde. Ama şöyle oluyor abi Türkiye'de. Ya onun da bir skalasını belirlemek lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan takımın forma reklamının aynı olmaması lazım. Mesela aynı sorun sanıyorum Turkcell'de de yaşanmıştı. Evet. Turkcell'de Galatasaray için bir rakam belirlemişti. O zaman Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeydi. Onun rakamı aşağıda diye ortalığı yangın yerine çevirdiler. Yani ikisi de,
1: ikisi de
0: alamadı. Ama evet, bugün devam ediyor olsaydı aynı Turkcell, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde aynı rakamı oraya da verecekti.
2: Sen çok beni ciddiye almadın ama şimdi bak, Ali Koç Barcelona'nın idman tişörtleri için Beko'yla 3 yıllık anlaşma yapmıştı 17 milyon eurodan. 3x17 milyon. Orası değerli bir alan. Şimdi Galatasaray, Türkiye'de de bunu bence satan yok. Galatasaray bunu
0: ciddiye almadın demedim abi, bilmiyorum.
2: Hiç üstüne öyle pas geçtik çünkü. Hala olmamışlar. Biliyor musun? Söyle, bilmediğim bir şey konuşuyoruz yarım saattir.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
8: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Söyle, bilmediğim bir şey konuşuyoruz yarım saattir.
0: İbrahim abi, bilmiyorum.
2: Tamam, fark etmez abi. Ben bildiğimi söyleyeyim de üstüne ben de köpürteyim biraz diyorum. O idman işinde yine bir 10-12 milyon euroluk bir girdi olma ihtimali var.
0: Vallahi bir kere şunu
2: yapabiliyorlar, söyleyeyim. Yapabiliyorlarsa
0: helal olsun. Yani genel olarak Galatasaray'ın geçen sene o ledleri de abi birden üçe çıkardılar. O birden üçe çıkartmak demek stattaki reklam gelirinin 3 katına çıkması demek yani. 1 lira kazanıyorken 3 katı.

0: milyon. Sen 900 ama yani çok çok mu? Önemli tabii. Damlaya damlaya böyle oluyor.
1: 3 katına çıkartıyorsun abi. Yani onu yani sadece onun için söylemiyorum. Bir su şimdi Galatasaray kafe hikayesini eli kulağında. Yani onu böyle bir şeyle satacaklar. Franchise'da satacaklar. Oradan bunlar abi belki insanların beklentilerini böyle yüksek milyon milyon eurolar olmasa da ufak ufak bir noktada toplanır. Yani damlaya damlaya göl olur derler bence ya.
0: Bu kadar yumuşatmışken bu federasyon şimdi biz konuşacağız mı?
1: Konuşacağız.
2: Bence
1: yani burada yani şimdi
0: 80
1: abi
0: 80 dakika oldu.
1: Hep Galatasaray başkanını yönetimini eleştiriyoruz. Bu reklam işlerinde bence hakkını vermek lazım yani. İyi çalışıyorlar. Ben
0: ki Şampiyonlar Ligi'nde ama be.
1: Abi Şampiyonlar Ligi'nde çok eleştirmiştim biliyorsun. Hala belli değil diye. Hemen daha Şampiyonlar Ligi başlamadan hop aldılar formaya koydular. Ha diyebilirler ki neden global şirketler yok? Galatasaray o niye girmiyor? Niye hep Pacific Holding'i görüyoruz? Niye yerel firmaları görüyoruz diyen olabilir. Bu konuda da isteyen istediği her şeyi düşünebilir de ben sonuç itibariyle kulübün kasasına giren paraya bakarım. Yani Galatasaray 7,5 milyon euroya Şampiyonlar Ligi şeyini satıyorsa geçen sene 5'ti sokar. Bu sene %50 zamla 7,5'a çıkartmışsın. Daha fazlasını satabiliyor musun? Ondan da emin değilim. Belki daha fazlasını da satabilirsin. Rakam olarak belki bulursun ama sanıyorum UEFA izin vermiyor öyle bir şeye de İbrahim abi değil mi? Yani geçen sene 5 olanı bu sene 15 yapamıyorsun.
0: Abi makul olan şey yapabiliyorsun. Makul olmayanı yapamazsın. Yani birincisi senin kaça sattığın önemli. İkincisi rakiplerinin kaça sattığı önemli. Yani onun piyasası önemli. Piyasası 3 olan şeyi hep söylüyorum. 30'a veya 13'e satamıyorsun. 3'ü 5 yaparsın.
1: Aynen.
0: Mantıklı bir şekilde
1: yani ben oraları bence oraları Galatasaray kulübü iyi yönetiyor. Bu reklam geçen sene o forma hikayesi de öyle. Yani 1 milyon 100 forma çok büyük bir rakam.
0: Babacım bak şeyde
1: yani taraftar da Türkiye, buraya çok destek oluyor.
0: Türk Hava Yolları'nın 60 milyon euroya yıllık forma anlaşması yaptığı yerde Galatasaray'ın hem Avrupa hem şey olarak bakarsak ben İngiltere'de bunun ayrıldığını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ayrılıyor. İkisi aynı değerde çünkü olduğu için. Evet. Diyelim ki 17.5'u 60'a satıyor. Galatasaray 17.5'un ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.
1: Bu arada tabii Galatasaray şortunda var, kolunda var. Tabii, yani bir sürü
0: yerinden kaç ediyor.
1: Onların hepsini toplarsan rakam daha da yükselir yani. 25'leri 30'ları bulur.
2: Yani yarı yarı yani.
1: Hayır, bu işi iyi yapıyor. Sırtı da 7.5'a koyarsan bak. Yani o zaman daha da fazla olur.
0: Baba senin...
1: Şimdi Liverpool'da sadece bir tane mi var onu bilmiyorum. Yani şortta,
0: ben
1: sırtta...
0: Ben her tarafı oralarda... renk olduğunu zannetmiyorum. Bizim için...
1: Anladım, bir baksınlar.
2: Evet, ben merak sadece önde göğüste
1: yani sadece bir tane istiyorum. Reklamı 70'e sattıysa Galatasaray da oralarda bir 30-35'i buluyor. Tabii. Bütün şortuyla, önüyle, arkasıyla, koluyla, yanıyla. Yani onlar da bir 30-35'i buluyor.
0: Fenerbahçe ile karşılaştırırım her zaman olduğu gibi. Çobani'ye 4 milyon veriyor Avrupa forması için. Fenerbahçe.
1: Çok az mesela.
0: 4. Galatasaray 7.5 alıyor. Değil mi? Doğru mu anladın?
1: Geçen sene 5'ti ama.
0: Tamam 7.5 aldı.
1: Bu sene yani, güncellemezlerse.
0: Galatasaray güncel. Orada Çoban Allah'a var adam da şimdi Hamdi Ukoy'a parayı veriyor. Hiç şey yapmıyor, sakınmıyor. Orada bakıp Galatasaray 7.5'a çıkarırsa Fenerbahçe'de alabilecek kaynak bulursa o da 7.5'a 6'ya çıkarır.
1: Fenerbahçe'nin o forması da abi o beyazın üzerine yapıyorlar ya bana bir çok şey
0: çok
1: geliyor.
0: Çok güzel baba.
1: Güzel mi?
0: Aldım.
1: Diyorsun?
0: Beyaz forma yıkılıyor.
1: Beyazı demiyorum. Yani reklamı beyazın üzerine.
0: Baba benim bir tane
2: sonradan yapılmış gibi.
0: Fenerbahçe arkadaşım var. Şey abi sponsorluktan görevli olarak forma sponsoru olarak belirlediğimiz bir arkadaşım var. 20 tane forma yolladı. Mustafa'ya bile vermiyorum. Çünkü geçen sefer Mustafa'ya gelen formanın hiçbirini görmedim.
2: Ben de onu soracaktım. Forma
0: baba,
2: nerede?
0: Şimdi yayında mıyız? Ah değerli ama yayındayız. Yayındayız diyemiyorum. Peki, yani.
2: Görünmedi. Bakma. Allah'tan görünmedi.
0: Söz konusu dedi yani.
1: İnanılmaz bir insan.
0: Peki hani Ali'nin dişi gördün mü?
2: Var iyi.
0: Yaptı gerçekten ya.
2: Hadi bu kadar beklemiyorduk değil mi? Peki abi hazır Sayın Dursun Özbey'in federasyon ziyaretine geçelim mi dedim. Pas attın orada. Senden başlayalım dedi. Biraz önce randevunun özellikle ne zaman alındığıyla ilgili bir bilgi vardı seninle. Ondan girelim. Abi, sonra Ali Kürekli'nin
0: görüşlerine
2: alalım.
0: Şimdi bana dediler ki federasyondan bir kaynak dedi ki Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bizden randevu istendi dediler. Sonra ben Galatasaray kaynaklarına sordum. Galatasaray kaynakları dediler ki biz Cumhurbaşkanı'na görüşmeye gitmeden 3 saat evvel randevu aldık dediler. Ben şeyi daha güvenilir buluyorum. Galatasaray kaynağını daha güvenilir buluyorum açıkçası. Yani kendi katsayım, kişisel katsayım olarak soruyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü deniyor ki bir iddiaya göre Galatasaray şikayet etmiş Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da siz seçtiniz kardeşim demiş. Dolayısıyla ondan sonra Galatasaray'da o zaman biz federasyona gidelim. Hemen el sıkışalım bağlıyorlar işi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu bilgiye dayalı olarak düşünmüyorum. Eğer bunu yapıyorlarsa da çok ucuz siyaset. Ben zannetmiyorum böyle olduğunu. Haluk'taki bilgiyi bunun tersi mi bilmiyorum.
1: Ben abi ilk temas Monaco'da kura çekiminde oluyor ve yani buraya gel

0: yemek için sözleşiyorlar. Yani bu ziyaret için o günden sözleşiliyor. Yani aslında şeyden Monaco'da indirmişler. Neydi?
1: Askıdan inmiş.
0: Askıdan inmiş. Monaco'da kura
2: yani
0: çekiminde.
2: Aslında zamanlaması farklı olsa da senin dediğini destekleyen bir şey.
0: İlişki şeyde inmiş Monaco'da. Yani evet. Orada karar vermişler. Sonra hastalanınca sanıyorum biraz ileriye atmak durumunda kalmışlar. Ve sonrasında randevulaşılıyor. Hem geçmiş olsun ziyareti. Hem de işte ilişkileri yeniden tesis etme yolunda bir durum ziyaret gerçekleşiyor. Ben fotoğrafı bana dün bizim ilan attı. Ben baktım inanamadım fotoğrafa.
1: Duman çıktı mı kulağından?
0: Yani inanamadım önce. Yani dedim ki bu yeni mi dedim. Evet abi federasyon açıklamış falan dedi. Bir kez çok üzüldüm onu söyleyeyim. Şu sebeple üzüldüm. Abi şu şimdi belki ben de Galatasaray Kulübü'nün başkanı olsam şu sebeple gidebilirim. Ben hep şöyle ayırıyorum. Yani muhtemelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da çok eleştirmiştim. Yani senin için bu kadar başkanlığı öncesi senin için bu kadar yani Ali Koç için bu kadar cümle kurmuş biriyle ilişki kurmayı ben kabul edemem demiştim. Benim çünkü ben biliyorsun siyahla beyazım ben. Ortası yok bende. Aynı şey Dursun Özbek için de. Belki Galatasaray Kulübü Başkanı olmasa Dursun Özbek bu muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir dostluk tesis etmeyebilir. Yani kendisine söylenenlerden sonra.
1: Sen kişiselsin o kurumsal davranış.
0: Diyebilir ki işte Dursun Özbek ben temsil ettiğim kulübün değerleri doğrultusunda buraya gitmek zorundayım. Ben bunu kişiselleştiremem diye düşünüyor olabilir. O düşünce yapısı onun kendi düşünce yapısıdır. Ben daha farklı bakıyorum. Yani ben göreve geldiği günden beri İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bütün uygulamalarının Galatasaray karşısında olduğunu. Yani iki kez Galatasaray şampiyon oldu İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi. İkisinde de gelmedi. Hadi geçen sefer Galatasaray askıya aldı dedi. Bir öncekinde yine geldi.
1: Sormuşlar mı bunları abi?
0: Efendim?
1: Yani sen
0: abi o kadar detay yok.
1: Kupayı sen yollamadın. Sen konuşmadın mı kimseyle?
0: Hayır.
1: Hani kupayı yollamadın, minibüste yolladın filan. Hiç o konulara
0: çalışmıyor. Ben hiç bilmiyorum detayı. Hı-hı. Yani bende detay yok.
1: Abi ben sende var sanırım.
0: Yok bende detay yok. Ya ben çünkü detayı da öğrenmek de istemedim yani. Hani neden istemedim? Zaten benim için başlı başına felaket
3: sen skandal bakıyorsun.
0: Yani çok yani kendi adıma.
2: Bu arada bu fotoğrafı eleştirmeye başladılar chatte hemen.
0: Abi şunun için söylüyorum. Yayının başında da söyledim. Yani ben Dursun Özbey'e...
1: O ankette açılabilir mi ya? Federasyon ziyareti doğru mu? Yanlış mı?
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'ın hocası ile ilgili, Galatasaray'ın başkanı ile ilgili, Galatasaray'ın yöneticileri ile ilgili. İşte Galatasaray'ı... Abi bir kere çok basit uygulamaları var Türkiye Futbol Federasyonu. İki tane geliyor aklıma çok net. Bir tanesi Fenerbahçe yabancı hakem, bu ülkede bir kez yabancı hakem geldi. Bir kez derbiye. Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisine geldi. İnçiç. Sonra Allah o kadar büyük ki aynı sezon bir kupa maçı da karşılaşmaları gerekti Kadıköy'dekine. O bir kere olur dedi. Mesela o niye bir kere olur bilmiyorum. Yani sen Fenerbahçe kulübü yabancı hakem istedi. Galatasaray istemiyorum dedi. Sen Galatasaray istemediği hakem verdin.
1: Tamam,
0: geçen sene. Abi bunları ben alt alta şu yüzden yani. Eski. Sonra geçen sene Galatasaray biz Yasin Kol'u istemiyoruz dedi. Yani mevcut federasyon başkanı Galatasaray'ın şampiyonluk maçına bak, derbi maçına. Yani Galatasaray'da motivasyonu düşürmek için Yasin Kol'u gönder. Bak bunlar iyi niyetli işler değil. Bu kötü niyetli işleri, iyi niyetli olmayan şey kötü niyetlidir. Ben kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Kötü niyetli olan bütün her şeyi Galatasaray'a yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Başkan nezdinde, yönetici nezdinde ve MHK nezdinde. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm uygulamaları Galatasaray'ın aleyhineydi. Federasyon başkanının açıklamaları, Merkez Hakem Kurulu'nun atamaları, cezalar, silinenler, verilenler, kalkanlar. Ya bu ülkede Galatasaray'a bunlar yapılırken Mourinho'ya verilmeyen cezaları falan hiç konuşmuyorum. Yani Galatasaray'ın karşısında olurken Fenerbahçe'nin lehine yapılanları hiç konuşmuyorum. Yani çok basit ya. Geçen sene şampiyonluk maçında Galatasaray Yasin Kol'u istemiyoruz dedi. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'si Yasin Kol'u gönderdi şampiyonluk maçına. Bunların hepsinin bu kadar art niyetli uygulamalarını yani Dursun Özbey'in Galatasaray Kulübü Başkanı'nın unutmuş olması ve tekrar askıdan indirmesini ben kendi adıma şey yapamıyorum. İçime sindiremiyorum. Ama az önce söyledim. Dursun Özbey'in neyi düşündüğünü.
1: İlk hakem hatasında ne yaparsın?
0: Abi ben ne yapacağım? Dursun Özbek bundan sonra.
2: Ben çok kısa araya giriyorum. Anket açıldı. Galatasaray yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu

0: ziyaret etmesi doğru muydu? Evet, hayır şeklinde oylarınızı verebilirsiniz. Birazdan açıklayacağız. Kadro ile ilgili de anket tamamlandı. Onu da birazdan vereceğiz. Sadece bir son dakika bilgisi var, onu verelim. Şimdi Galatasaray YouTube kanalında Galatasaray'ın Sporting maçı öncesi son antrenmanının görüntüleri var. Canlı olarak Abdülkerim şu anda son antrenmanda yer alıyor. Onun bilgisini verelim. Sporting maçı öncesindeki son idmanda Abdülkerim Bardakçı da antrenmanda yer alıyor. Şu anda onu da son dakika bilgisi arkadaşlar yazarsanız alta. Tekrar federasyon ziyaretini konuşmaya devam edelim ama İbrahim abi sana bir şey sormak istiyorum orada.
1: Alo abi bir şey yapayım. Tam sorarken unutma soracağını. Şimdi o konuşmada nasıl bir şey oldu? Üslup var. Gayet yumuşaklar, gayet yapıcılar. Ben Galatasaray kaynaklarıyla değil federasyon kaynaklarıyla daha çok konuştum. Onların söyledikleri, onlar da bir takım mesajlar veriyorlar. Onların verdiği mesajlar da genel. Dursun Özbek diyor ki ya arkadaş diyor şimdi bu sene her seneden daha sert geçecek. Herkes büyük transferler yaptı. Herkes büyük paralar harcadı. Dolayısıyla şampiyonluk bekliyorlar. Uzun senelerdir ilk defa dörtlü bir şampiyonluk yarışı olacak. Dolayısıyla bu adaletin sağlanması çok önemli. Bizim sizle aramız kötü. Bir sürü şey yaşadık daha evvelden. Şimdi burada beyaz sayfa için doğru zaman biz geliyoruz. Yine iyi niyetimizi gösteriyoruz. Sizden iyi niyet bekliyoruz arkadaş. Bize iyi niyet gösterin, adalet gösterin diyor. Onlar da diyor ki yani İbrahim Hacı Osmanlı da ya kendi camialarınızı konsolide etmek için kulüplerin hepsi açıklamalar yapıyorlar. Yapıyorlar. Günün sonunda ortamı daha karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor bu. Siz de bizi anlayın. Siz de bize yardımcı olun. Hiçbir yerde demeçle bu işin çözüldüğü, Türkiye'de bundan sonuç alındığı görülmedi. Hakemlerimi de sahip çıkacağım. Hakemleri düzeltmek için ben şeyi getiriyorum. İngiltere'den adamları getiriyorum. Şey bize Cefer'in en iyi hakem eğitmenini verdi, yolladı. Burada Hugh Dallas'ın oğlunu getirdik. Yok efendim Anthony Taylor'ı getirdik şimdi. Orada Polonyalı senin bir şey avukatın hakem vardı.
2: Polonyalı var. Ya, benim en beğendiğim hakem. Avukattım mı?
1: Var'da bir Polonyalı hakem vardı. Ya sen attın ya be. Bu kanalda attığımıza eminim de hani ben de altına şey yapmış, yerlemiş olabilirim. Bir ceza almış da bu adamı buldunuz falan deniyordu şeyle ilgili. O Polonyalı hakemle ilgili. Abi adam 56 tane Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş. Dünya Kupası'nda da 5 maç yönetmiş mesela. Şimdi bunlar konuşulmuş. Onu anlatmış. Demiş ki yani biz böyle adamları getiriyoruz. Geçen seneye göre kötüleri getirmiştik ama daha iyileri getiriyoruz ama yani bir adım ilerleyemiyoruz. Eğitmeye çalışıyoruz. Bize yardımcı olun konuşması olmuş. Şimdi bu konuşmadan bir sonuç çıkar. Çıkmazı bilmiyorum. Ama şeyi de duydum bu arada. Abdullah Kavukçu da demiş ki diğerleri konuşuyor. Şey vermediniz, ceza vermediniz. Bize de ceza veremezsiniz bundan sonra. Ben de konuşuyorum. Bana ceza veremezsiniz falan diye aradan bir takım şeyler yapmış. Ya kafa konuşmak, göstermiş.
2: Konuşmak, ceza almak, ceza almamak.
1: Ben yani, altını diyoruz zaten.
2: Eyvallah. Ötesi ben bu. Şuradayım. Yani ben bak abi mevcut her kurumun başındaki insanın yapacağı açıklamalar bunlar. Bunlar zaten olması gereken ideal açıklamalar. Ben diyorum ki idealin dışında çıkanları söylüyorum.
1: Bunlar açıklama ya, değil zaten.
2: Polis. Abi evet ya yani çok basit bir şey var abi. Ben hep söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım'a yanıt verdin mi abi vermedin. Ali Koç'a verdin mi vermedin. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı'na çok üst perdeden yanıt verdin abi. Basın toplantıları düzenledin. Yok sakın ağlar falan çıktı. Bir hatırla o zaman.
1: Abi askıdan karşılık bulamadı. Demek ki pozitiflikte gidiyor. Bu olursa tekrar değiştirecek. Ben ama senin yerinde olsam olmaz. Aynı şeyi düşünür müydüm? Ya ben baba çok burada kişisel davranamam. Galatasaray camiayı şey yapıyorum, temsil ediyorum. Orada hani siyah beyaz gibi bakamam. Bakalım abi, kendi kişisel görüşümün dışında kurumum için hangisi en iyi onu düşünmeye çalışırım. Şimdi senin sorduğun soruya gelirsek.
0: Yok şimdi daha şey sormadım. Soracağım evet. bu hani görüşmenin aslında Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmede çıkıp çıkmadığını söyledin ama orada bütün kulüp başkanları görüştü. Aslında en çok da basına yansıyan haber bizim Digi Futbol'da Timur Taş'ın haberi vardı. Serdar Adalı ile ilgili iPad'le gittiği Sayın Cumhurbaşkanı'na bazı pozisyonları izletmek istediği ve danışmanların Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarının da buna engel olduğu şeklinde bir haber
2: bu arada Beşiktaş kulübü de az önce bir açıklama yayınlamış.
1: Bir saniye bir şey anlatayım abi.
0: Anlat. Bununla ilgili sende bir bilgi var mıdır?
1: Abi ben Serdar Adalı'ya sordum. Şimdi başka yorumcular da bununla ilgili Serdar Çelikler de söylemiş galiba. Serdar Adalı iPad'den hakem hatalarını falan göstermeye çalışmış falan diye. Onlar da bir yer. Bir de hani Dursun Özbek de efendimizle federasyonla ilgili bir şey söyleyeceğim demiş. Orada siz seçtiniz demiş falan gibi iki iddia var. İkisi de önemli iddia. Ben şey bölümünü sordum Serdar Adalı'ya. Ya böyle bir şeyin doğru olma ihtimali olur mu ya? Kim demişse saçmalamış diyor. Haber sen Timur Taş Ceyhun.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Timur Taş bu Burak Uçar Aydın'ın ekibinden, Digi Futbol'dan Timur Taş'ın iddiası. bu. Dün her yerde yer aldı.
1: TÜBİTAŞ'a selam. Ben şimdi şeyi söylüyorum.
0: Evet. Serdar Adalın tarafının açıklaması.
1: Söylemi bu.
0: Buradan da söylemiş olalım. Serdar Adalın direkt kendi ifadeleri bu iddiayı
1: Haluk da büyük ihtimalle aynısını söyleyecekti.
0: Neyle ilgili? Beşiktaş bununla ilgili mi bir açıklama?
2: Hayır. Beşiktaş bir daha bir şeyle ilgili açıklama yapmış. Arkadaşlar bir onu ekrana getirsinler.
0: Tamam. Arkadaşlar onu
2: yani
0: hazırlarken.
2: Senin dediğin böyle mi? Serdar Adalın'ın bir yalanlamasını görmedim ben açıklamada.
1: Çünkü abi Cumhurbaşkanı'na da iPad'den gösterebilmen. Benim bildiğim, ben abi herkesle konuştum. Herkesin bana söylediği futbol dışında konuşmuşlar genel olarak.
2: Abi şu var.
1: Genel bir geyik. Ben vergiler mesela Aziz Yıldırım demiş ki ya ben geldiğimde gittiğimde %15'ti şimdi 40'a çıkmış. Bu vergilerden nasıl kurtulacağız demiş.
2: Herkesin
1: sınadı
2: yarım saat.
1: Sınadı büyüteceğim demiş. O izni konuşmuş.
2: Herkesin yarım saat yarım saat.
0: Dijital içerik yöneticileriyle ilgili var.
2: Fenerbahçe çünkü yönetim kurulu
1: yönetim kurulu şey yapıyor.
0: İbrahim neyse. Abinin Serdar Adalı ile konuşmasını da verirseniz arkadaşlar Alta KC'li Serdar Adalı o iPad'den video pozisyonları gösterdiği ya da göstermek istediği şekilde iddiayı reddediyor.
2: O toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu başkanının veya yönetiminden herhangi birinin olmaması dikkat çekici. Ben
1: niye dördünü ayrı ayrı getirmiş?
2: Tamam evet ama dört büyük Avrupa'daki dört büyük kulüp başkanının orada olduğu bir senaryoda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yani herhangi birinin orada olmaması da elbette şimdi orada içeride bizim bilemediğimiz konuşmalar da olmuş olabilir. Yani ben bildiğim için söylemiyorum. Ama bunun önüne geçecek şey Türkiye Futbol Federasyonu başkanının da orada olması olurdu. Yani bunların hepsinin amiri pozisyonu.
1: Abi burada
2: o olsaydı bu tartışmaların önüne geçilirdi
1: anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada kulüpler federasyondan memnun değilken bu işi sızdıracak adamlar kulüpler. Kulüpler normalde böyle bir şey olsa biri bin yaparak anlatırlar zaten. Anlatayım. Oo Cumhurbaşkanı dedi ki olur o iş. Israrla yok ya dediklerine göre hepsi birden yok
2: ama
1: ya
2: dediklerine
1: göre.
2: Ama içeriden çıkmayacak diye bir şey olursa.
1: Abi işte tam da güzel olan. Bir kulüp gitse çıkmaz. Dört tane olunca kim oraya gider iş.
2: Doğru. Ama orada da biliyorsun abi kimden çıktığı da şeydir ya.
1: Yok abi. Bana söylerlerse benden çıkmaz. Benden laf çıkmaz. Ama şey söylerim. Yani kimden aldığımı söylemem ama konuştuğunu söylerim.
2: Söylersin. Bu Beşiktaş'ın tweetini istedik ama arkadaşlarımız...
0: Hazırlıyorlar şu anda.
1: Evet. Baba ne yapıyor? Pişiriyorlar mı? Yani, anlamadım.
0: Bu arada Sergen Yalçın'ın açıklamaları var. Yorumculuğa döndü Sergen Yalçın tekrar. Videosu hazır mı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubuyla alakalı bir ben olsaydım şu kadar puan toplardım şeklinde açıklaması
1: ya sen
0: var.
1: Ligde... Geliyor mu?
2: Gelsin. Video mu geliyor? Tweet mi geliyor?
1: Yok.
2: Videodan...
0: Hayır, KC yanlış arkadaşlar. Çocuklar, zaten onu öyle bir şey yok. Serdar Adalı.
1: Sen karıştırmayalım. Bak, içeri gelirsem gerçekten dağıtırım orayı. Evet
2: ben
1: abi.
2: Tweet diyorum çünkü mesela hiç gelmiyor.
1: Bunu alalım önce. Ben ne diyorum siz de koyuyorsunuz ya KC'de.
0: Evet, evet verelim.
2: Bunu bir yaklaştırabilir miyiz?
1: Arkadaş
0: sağ gösterip solda.
1: Sergen'i izliyorduk abi.
0: Futbolcumuz Vlahovic'in Süper Lig'de Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Futbol Federasyonu hukuk müşavirliğince disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca sevk edilmesi Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur diyor. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kulübümüze karşı asmani tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. Federasyona soruyoruz. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edildi? VAR sahada yaşanan olayla her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş olarak kulübümüzün futbolcumuz Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarını yapacağımızı da kamuoyuna sunarız diyor.
2: Şimdi abi bu Vlahovic ile Şikrinyar pozisyon. Aynısı Osimhen olsaydı Galatasaray'da aynı bu isyanı sergiler. Haklılar. Yani tek taraflı olması sebebiyle haklılar. Yani diyor ki tamam arkadaş sen Vlahovic'in yaptığını zaten inkar etmiyor bence. Kimse edemez. Yani görüyoruz biz Vlahovic'in. Zaten Vlahovic'in kırmızı kartla atılması gerektiğini de o gün konuştuk. Ama bu sadece Vlahovic değil abi. Şikrinyar tarafı da var ya bu işin. Niye tek taraflı diyor Beşiktaş kulübü soruyor.
1: Yok onu anlıyorum. İşte, abi, burada, diyor ki ama burada, federasyonda. Diyor ki arkadaş diyor orada hakimin baktığı gördüğü varın filan değerlendirdiği, eğer müdahalelik bir durum olsa var çağırırdı.
2: Tamam, değerlendirdi. Çağırmadı.
1: E çağırmadı diyor. Demek ki tamam, değerlendirmiş.
2: Beşiktaş tanesini bulmamış abi. Tamam, Beşiktaş tanesini
1: bulmamış söylüyor. Yani.
2: O zaman sen niye var sevk ettin diyor.
1: Var, vara şey yapacaksın sadece. Tamam,
2: o zaman abi varın gördüğü bir yerde sevk edemezsin diyor. Yani onu etmiyorsan bunu da edemezsin diyor. Senin dediğini anlıyorum. Yani eğer diyorsun ki ceza haber
1: bu biraz el hareketi.
2: Sevk edemezsin.
1: El hareketini yapabiliyor musun? Sordum ben de bunu çünkü. El hareketi olunca hani o hakarete girdiği için yapabiliyorsun. Hakaretle ilgili.
2: Tamam ama abi sonuçta vardaki hakem gördü. Hepimiz gördük ya. Yani bir sonra ortaya çıkmış bir görüntü değil
1: biri
2: bu.
1: Biri foul, biri sportmenliğe aykırı veya hakaretsel.
2: Ya sonuç itibariyle ben tek başına Vilayo için ceza alması adaletsizlik benim gözümde. Işte. Ben yani benim bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani orada Şikrinyar'la bir daha tekrar edeyim. İkisinin birden atılması gereken pozisyonda. İkisi bir de oyundan kaldıysa, oyunda kaldıysa devamında hukuk kurulunun sadece Vilaoviç'i sevk edip Şikrinyar'ı sevk etmemesi adaletten uzak bir yaklaşım benim açımdan. Ben de Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamayı altına imza atıyorum. Yani aynısı tam tersi bugün Vilaoviç sevk edilmeseydi ve sevk edilseydi, Şikrinyar sevk edilseydi yani ülkede şey olurdu abi, yürüyüşler yapılıyordu şu anda. Yani. Tam tersi olsaydı. Olmuyor ama işte tam tersi. Hep bir karşı tarafı oluyor.
0: Sergen Yalçın'ın açıklamaları hazır mı? Biraz önce ekrana gelmişti. Onu verelim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürüyle alakalı neler söylüyor Sergen Hoca? Evet.
3: Sayı daha iyiydi mesela. Şu takımlar mesela bana çıksaydı ben sana söyleyeyim. Şurada bakıyorum değil mi? Galatasaray'ın grubuna bakıyorum. Vallahi billahi 5 tane kazanırım derim.
2: O Beşiktaş'la.
3: Ha bu Galatasaray'la 5 tane kazanırım. Bak kaç maç var? 1, 2, 3, 4, 5, 7 maç mı var? Vallahi minimum 4-5 kazanırım.
4: Hocam 8 maç kendini var. Galatasaray'a yapıyor diyecekler de.
3: Hayır ne alakası var ya?
0: Evet, yandaş da çok inanmadı.
2: Hangi beşi kazanırmış? Ben merak ediyorum sadece. Bu kadar abi kolay
1: abi,
2: mı?
1: O da vardı. Onu da verseniz de mesela.
2: Hangi beşi kazanırmış?
1: Benim yanımda çocuk kesti.
2: Hayır abi ya. Şöyle. Şimdi güzel abi. Şimdi kağıda bakıyorsun. 5 maçı kazanırım. Ya herhalde Barcelona ile Paris Saint-Germain'i dışarıda tutarak evet. Söylüyor. Yani bu beşi nasıl kazanıyor? Bir anlatsa bize de bir bilsek.
1: Ya baba sen yarın, Yalçın. Ya Türkiye Ligi'nde 5 maç kazanmış mı acaba?
2: Abi.
1: Beşiktaş'ta.
2: Abi Sporting'e gidiyor. Yarın Galatasaray Sporting'le oynayacak. Anlattı işte Galatasaray teknik direktörü. Bütün analizi yapmış. Yani oturduğu yerden değil Sergen Hoca gibi. Adam saatlerdir çalışmış. Bütün ekibi çalışmış. Analiz yapmış. Maça plan yapmış. Bilmem ne yapmış. Adam diyor ki geçen sene diyor son 8'e kaldı bu takım diyor. Ve hiç kaybetmedi diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Son 8'e kalmış. Geçen sene ve hiç kaybetmemiş bir takımla oynuyorsun. Ben kazanırım. Nasıl kazanacaksın abi? Geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Paris Saint-Germain nasıl kazanacaksın abi? Bir anlat. Bak kazanabilirsin.
1: Paris Saint-Germain.
2: Kazanabilirsin ama.
1: Paris Saint-Germain'e diyor ki son maç diyor.
2: Ben bu beşini kazanırım falan demek. Yani futbolun gerçekliğinden çok var. Bu Şampiyonlar Ligi arenası başka bir arena abi. Yani ligde bile sen 5 maç üstünde nasıl kazanacaksın ya? Kazanamıyorsun işte ligde bile 5 maç üstünde.
1: Abi şimdi.
2: Bu kadar basit değil yani.
1: Fuluatçı olmak, yorumcu olmak başka bir şey. Yani yaptığın yorumla adından söz ettirmek, güldürmek, gülümsetmek, sesinin insana insanların hoşnut etmesi başka bir şey. Bir de doğruyu söylemek başka bir şey. Ya doğru dediğin, ben artık Sergen Yalçın'ı bir uzman teknik direktör olarak görüyordum. Nasıl dum? Yani Beşiktaş'ı teknik şey yapmış, şampiyon yapmış, Türkiye Ligi şampiyonu yapmış. Belki iki defa yapacak. Çok şey beklenen, ileride belki milli takıma namzet olan isimlerden bir tanesiydi. Ama daha evvel Avrupa Şampiyonası mıydı, Dünya Kupası mıydı? Oralarda yaptığı tahminler işte tuluata devir çevirmeye başladı. Yani komiklik olsun diye yapıyor gibi. Candaş da programda bayağı zaten girme çıkma yapmış ya hocam. Evet,
0: yapma
1: her
0: o kadar
1: dediğin, her dediğinde yanlış çıktı. Evet. Senin milli takım maçlarıyla ilgili söylediklerinin tersini millet oynadı. Hayır diyor ki bana bir tane benim yanlışımı söyle diyor. Ben futbolla ilgili bir şey söyleyeyim ve çıkmasın. Bu işi bırakırım diyor. Arkadaş 100 tane var. Yani milletin editleri var ama sosyal medyaya girmiyor galiba. Çok farkında değil ki biz bak ben böyle konuşuyorum ya ben aslında Sergen Yalçın'ın fanlarından bir tanesiyim.
2: Ben de abi.
1: Çok şey bekleyen de, ve çok pozitif yaklaşan birisi olarak
2: abi
1: söylüyorum.
2: Abi Sergen Hoca'yı ben
1: ama şunu diyemezsin abi.
2: Çalıştık.
1: Bak şurada şunu diyemezsin sen Beşiktaş'ı sezon başında sana kulübün başkanı dedi ki ben 200 milyon euro harcayacağım arkadaş takım yapacağım var mısın en ufak çatırtıda bırakmamak üzere devam edeceğiz mi dedi. Yok abi ben hazır değilim gidiyorum dedi. Üzerine Önder Özen diye bir adam geldi ki o Önder Özen'i ilk geldiğinde de Sergen Yalçın getirebilirdi. Yine anlaşmıştı şey Serdal Adalı. Onu getirmeyip Serkan Rençber de bir yola çıktı ve silme bir başarısızlıktan bahsediyoruz. Şimdi dönüyorsun ilk şeyde abi Agbadu Türkiye Ligi'nin en iyi Beşiktaş tarihinin en iyi 3 stoperinden biri diyorsun. Junior'u ben aldım 850 bin euro diyorsun filan. Ya bu bölümler ben doğru gidiş olduğunu düşünmüyorum. Bunu Fatih Terim de yapsa yanlış. Bunu Okan Buruk da yarın yapıyor olsa yanlış. Aykut Kocaman da yapıyor olsa yanlış. Bu böyle yapılmaz bence. Bu yorumculuğu ya burada bir hokkabazlık varsa bence bunları yorumcuların yapıyor olması lazım. Ben belli ağırlıktaki insanlara bunu yakıştırmıyorum. Çok laflar doğru mudur Galatasaray'ın? 5 galibiyet. 5 galibiyet bir beraberlik de ne oluyor biliyor musun? 16 puan. 16 puan da son maça kalmadan zaten şeydesin baba. X8'desin galiba. Ve abi, normalde olması lazım. Abi şimdi siz o zaman bütün Galatasaraylılar niye karalar bağlıyorsunuz? Lan çok zor kura çektik ya. Galatasaray'ın çektiği kura en zor olan 3. veya 5. kura değil mi abi?
0: Ama işte kendi döneminde de Şampiyonlar Ligi'nde de ifade ediyor ya, Dortmund tarihin en iyi Dortmund'uydu. İşte Ajax tarihin en iyi Ajax'ıydı vesaire
2: onlar
0: diye.
2: Onlar denk geldi bana.
0: Aynen diyor. Onlar denk geldi yani bana.
1: Sporting diye. Şimdi Sporting ne? Yok abi değil.
2: Ya geçen sene çeyrek final oynuyoruz diyorum. Son 8'e kalmadım ya Sporting.
0: Evet.
1: Ya ben abi şey elendi ya. Şey elendi hayır. Neden? Arsenal elendi abi. İlk 16'ya kaldı.
2: Tek mağlubiyetleri
1: Arsenal. Tek mağlubiyet şey Arsenal. İçeride dedi ya hoca da zaten. Evet. O Arsenal elendi.
2: Yaşandı mı ha? Yani.
1: İçeride 4'te 4 yaptılar abi adamlar. Dışarıda bir galibiyetleri var filan. 16 puanla çıktılar. Yani Allah'a var. Büyük takımdan bahsediyoruz. Bodo'yu yendiler.
2: Ama biz abi her şeyi küçümsüyoruz ya. Biz Sporting. Aa yeneriz ya. Yaz 3 puan. Aa Roma. Yaz 3 puan. Şimdi Roma'yı görecek kimse bilmiyor ki abi. Roma'yı herkes. Tabii. Sen İtalya Ligi'ni hiç seyretmeyin.
1: Babacığım sen İtalyano ya. Fenerbahçe bak İtalyano. İsmail Kartal'ı para parça etmedi mi?
2: Etti.
1: Hafta sonu. E şimdi Gasperini geliyor. Baba, Gasperini ustaysa abi ya İtalyan onun kafası olur en fazla. Şimdi Şah'ı geliyor bu adamların ve yani en formda Roma'ya karşı en tartışmalı Fenerbahçe oynuyor.
2: Abi
1: ortada da gönlünüzü yok.
2: Bir mesela ara müthiş Atalanta vardı ya müthiş Atalanta.
1: Onu yapan adam ya.
2: Gasperini.
1: Tabii abi.
2: Yani acayip bir
1: Şampiyonlar Ligi'ne çıkartan.
2: Gerçekten çok başarılı.
1: Tabii abi.
2: Yani ama bizde abi her şey çok kolay ya. Yani abi bir kere oynanmamış.
1: Roma nasıl kolay ya?
2: Oynanmamış maçı yani öngörmek falan zaten o kadar zordur ki futbolda. Bir sürü bilinmeyen şey var. Evet tabii ki abi bir şeye koyduğunuz teraziye koyduğunuz zaman futbolda bir takım elbette ağır basar. Yani maçın bir favorisi olur. Ben yarınki maçın favorisini Sporting olarak görüyorum bana sorarsan. Ama Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır abi. Galatasaray çıkıyor yarın 90 dakika. Okan Hoca'ya dedi ki bak Okan Hoca çok güzel söyledi abi çok bayıldım. Yani Okan Hoca dedi ki kazanmak için her şeyi yapacağız dedi. Yani Galatasaray yani o da yani o da işinin kolay olmadığını bilmiyor mu? Kötü yakalandığını bilmiyor mu Okan Hoca? Hepimiz biliyoruz. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağız abi. Osimhen'siz yakalanmak, Lemina'sız yakalanmak, yani Abdülkerim Bardakçı'nın formsuz yakalanması, ne bileyim Singo'nun sakatlığı şimdi bunlar olmasa yani Galatasaray iyi bir Abdülkerim.
1: Sen Mustafa'yı anlattı ben bir şey.
2: İyi bir Abdülkerim, Singo, Lemina, Osimhen yani Leao şey olmuş. Fit bir Leao. Yani bunların hepsinin olduğu senaryoyla mı Sporting'e çıkmak istersin yoksa bu senaryoyla mı? Tabii ki hepsinin hazır olduğu senaryoyla. Ama ne yapalım şimdi Osimhen yok biz maçı kaybedeceğiz diyebilir misin abi sen? Havlu atabilir misin? Atamazsın.
0: Bu arada Sporting'in geçen sezonki Şampiyonlar Ligi iç saha performansı ekrana geldi. Arsenal maçı dışında mağlubiyeti yok. 6'da 5 galibiyet ki net skorlar var. 4-1, 3-0, 5-0 gibi aynı Paris Saint-Germain'e 2-1.
2: Geçen sene şampiyon oldu Paris Saint-Germain. Evet.
0: Yani Arsenal'de yani yaman atılacak
2: böyle bir takım takıma, değildi geçen böyle sene. Böyle bir takıma gidiyor Galatasaray. Evet. Yani bu ülkenin bu ya yaz abi kazanır abi. Abi
0: bu arada Sporting hocasının da açıklamalarını ekrana verir misiniz
2: Sporting
0: arkadaşlar?
2: Sporting yeneriz abi yaz abi. Yani inşallah yeneriz. İnşallah yeneriz de Sporting'e de abi kimse kusura bakmasın.
0: Köy takımı muhabbesi de yapılmasın yani. Yani.
2: Evet abi, tabii. Ben yani. Yani ligdeki...
1: Erzurum'da demişim
0: de. Yok bir süre yani denk gelmiş oldu. Hani bir yanlış anlaşılmasın tabii. Yani. Aynen.
1: Yani Erzurum'u seversin.
2: Çok yani severim. Erzurum yani nispeten ligde kolay rakiplerden bir tanesi olarak gördüm. 4-0 yendi ya Galatasaray. Gül oynaya gitti 4-0 yendi. O yüzden örneği veriyorum. Yani lige yeni çıkmış. Ne bileyim hani Erzurum'da demeyeyim. Erzurumları da üzmeyeyim. Yani çok vasat bir takım muamelesi yapmayalım abi.
1: Ya AEK'ya bir şey derim. Hadi o zor deplasman filan ama ben Sporting'e Galatasaray kesin puan alır diyemem abi.
0: Evet ne demiş Sporting'in hocası Borges? Galatasaray yalnızca geçen sezondan değil önceki yıllardan da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyime sahip olduğunu biliyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak Galatasaray'ın değerinin farkındayız demiş. Devam edelim hızlıca. diğer açıklamalarını da verelim. Atmosfer açısından İstanbul'un zor olduğunu ve Galatasaray'la onların evinde oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buna karşılık bizim atmosferimizin de çok iyi olacağına, Sporting için çok olumlu bir ortam oluşacağına inanıyorum. Her şeyden önce büyük bir takımı, bu turnuvada tecrübesi olan bir takımı yenmemiz için buna ihtiyacımız var diyor. Osimhen'le ilgili de açıklaması var. Onu da verip hocanın açıklamamı bitirelim. Açıkçası Osimhen farklı bir oyuncu ve farklı şeyler üretebiliyor. Ancak futbol 11 kişiyle oynanıyor. Okan Buruk gibi ifade kullanmış. Onun yerine başka bir oyuncu sahaya çıkacaktır. Gol bölgesinde Barış Alper Yılmaz da oynayabilir. Rafael Leao da oynayabilir demiş. Borges açıklamasında.
1: Onlar Leao'yu bekliyorlar bence.
0: Evet. Biraz önce KC'de yanlış bir ifade olmuştu. İbrahim abi dün Digifutbol'da çıkan Serdar Adalı'nın, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın iPad'den görüntü izletmek istediği şeklinde iddia vardı. İbrahim abi Serdar Adalı'yla görüştüğünü ve Serdar Adalı'nın bunu hiçbir şekilde kabul etmediğini, Cumhurbaşkanı iPad'den görüntü izlettiğim yalan, bunları da kim çıkarıyor şeklinde ifade kullandığını söyledi. Yanlıştı biraz önce KC, onu tekrar belirtmiş olalım. Doğrusu bu şekilde onu da düzeltmiş olalım diyelim.
2: Bir tane çok güzel bir görüntü gördüm. Bu 80'ler şeyi var ya.
0: Evet onu diyecektim ben de.
2: Yani 80'lerde bir şey yürüyor ya.
1: Çılgın herkes be abi.
2: Ama ya. En güzelini buldum.
1: Kim?
2: Ya sürpriz olsun o zaman. Söyle
1: şeyi gördüm. Şey, ben gördüm. Ben de bilmiyorum. Sercan Hamzoğlu'nunkini gördüm.
2: Sen abi bunu gördüğünde bayılacaksın buna bak. Tamam. 80'ler.
0: Aynı yerden mi geldi acaba? Bana da gelen mi geldi?
1: Kesin beni
2: yapmıştın.
0: Ver. Osimhen yok tamam. Başka bir şey geldi bana da. Onu da attım ya, siz arkadaşlar hazırlayın.
1: Ses yok mu?
2: Versenize sesi.
0: Müzik varsa ondan dolayı...

0: Ben daha bunu daha üzerine görmedim, evet. Biliyor musun? Mükemmel yapmışlar.
1: Fenerbahçe versiyonu var mı acaba? Güzel abi, çok güzel.
2: Çok, biraz ben önce
1: hatırlayan insanlar için anlamlı tabii Ali Sami.
0: Yani ama biraz. İşte orası tabii yani. O abi şimdi genç jenerasyon efsane hatırlamaz belki tabii, ama tabii. Bilirler abi ya.
2: Evet, bu da Alperen Kapadokya'dan gönderdi. Ama açıklaması da güzel aslında.
1: O Haluk sizin, abi.
2: Evet.
1: Kemal Sola benzemiş. Yani yandan profilden hiç
0: Haluk gibi değil. Ben de kendimi hiç böyle saçlı bilmiyorum.
2: Ama yakışmış aslan yelesi gibi.
1: Abi küçük Şenol'a benziyor. Şenol Ömer gibi yani yandan.
0: İbrahim abi sen yalnız. Ama, aynısın biliyor musun?
1: Peki, aynısın biliyor musun?
2: İbrahim abi şeyin Alperen açıklaması şu resmin altına. Diyor ki reis 80'lerde bile İbrahim abi konuşturmuyor. Şeklinde bir.
0: İbrahim abi anlatıyor. Kasyon saatler vardı. Hatırlıyor musun?
1: Ben hiç saat takmam, evet. Bilmem.
0: Abi, hatırlar mısın bu saati?
1: Yok.
0: Hala var mı?
2: Tabii var var. Farklı renkleri de çıktı bunların hatta. Efsane saati ya, inanılmaz. Yok, Haluk Akin'in. Seninki normal abi, klasik. Kasyon. Herhalde o Stizen falan olanlar
0: var ya. Saç mı ektirsem ben acaba?
1: Ama daha iyi seksi olabilirsin.
2: Yani böyle şey gibi eski ikincilik topçular olur da kanat şey böyle koşan be. Sağdan
1: baba, şey ektirme, havalana havalana. Şey gibi böyle çim yapıştırıyorlar falan ya. O tarz olsun mesela. Daha iyi olabilir. Peruk olsun yani.
0: Peruk nasıl yapıyor abi?
1: Peki. Saç ektirirse abi, daha organik gözükür. Öyle evet. Gözükmesin. Pis gözükür. Daha geçerim.
2: Ya şey bir
1: her
2: ara
1: baktığımda güleyim yani.
2: Suat Kaya'nın Peruk'u çok eleştiriliyordu ya mesela. Yani böyle bir şey.
1: Bir tane Mutlu Ansuner vardı mesela.
2: Evet evet.
1: ATV abi o yapmıştı falan böyle. Her gördüğümde gülüyordum abi. Şimdi abi, bir kesmek istiyorsun ya.
0: Ben de mesela bana da çok şey yaptırana bir şey demem de bana çok garip geliyor ya.
2: Sana şey yakışıyor de, aslında
0: olmalı saç lazım. Hayır şey için garip geliyor. Saçı ektirmek falan da bana bir şey geliyor. Yani tam 52 yaşına geldim ben artık. Buradan sonra ektirsem ne olacak? Bir de tam, insanın. Tam insanın. Ya böyle yaşlanıyorsun. Kelime de
1: konuşalım
0: ya.
1: Da baba.
0: Doğal yaşlanmak diye bir şey var ya, ben onu çok seviyorum mesela ya. Ne yapayım abi, 65 yaşına geldim, saçım hala şey. Erol Evgin, ben baba, Erol Evgin daha, değildim bile aynı, biliyor
1: baba
0: musun?
1: Baba daha antropozu yaşamamışsın. Bir antropoz yaşasana.
0: Öyle mi?
1: Tabii canım.
0: Erol Evgin, ben Erol Evgin'i bildim bile aynı saçı.
1: Abi ben Hey dergisinde çalışıyorum. Yıl 85. Bana röportaj yaptırdılar. Daha 14 yaşındayım. İlk röportajları yaptırıyorlar. Abi Erol Evgin o zaman da var. Bana yapılmayan şeyleri yaptıracaklar. Mesela gidecektim İlhan Erem'e, diyecektim ki sen iple misin diye sorduracaklardı. Ben bunu sordum. Adam Balkanoğlu'na döverdi. Sen ondan sorduruyor değil mi? Onlara söyle, evet. Çok merak ediyorlar. Gelsinler kanıtlayayım dedi mesela. Onu yazdım ben şeye. Röportaj olarak. İkinci kurban şeydi. Erol Evgin'di. Git Peron'u çek diyorlardı. Bana onu yaptıracaklardı.
2: Ama o potansiyeli görmüşler abi sende herhalde.
1: O manyaklık varmış ama o zaman bile. 14 yok abi bunu yapmam dedim.
0: O biliyorum. Tamam.
1: Yani o zaman vardı ya, 85 senesinde Erol Evgin vardı.
0: Evet abi, ben
1: hala aynı.
0: Bildim bileli abi. Allah uzun ya. Ömür versin. Tabii. Çok da severim bu arada.
1: Şeyini gördüm abi.
2: Şoklanmış birisi, gibi ya.
1: Birisiyle konser yapıyordu. Kimle? Zinet Salı ile beraber evet. Konser yapmış. Aslan gibi hala adam.
2: Evet.
1: Bu ne abi?
2: Haluk'a saç eklemişler arkadaşlar hemen. Bakın. Hemen bak.
1: Haluk şeye benziyor.
2: Ama üstü Gargamel'e sabit benziyor. Kalmış.
1: Gargamel değil mi?
2: Üstü sabit olmamış ya. Biraz alında da olması
1: Haluk,
2: lazım.
1: Haluk baksana sana yapmış. Bu akşam ölürüm. Kekili vardı.
2: Evet, Murat Kekilli'ye benzettin. Doğru. Arkadaşlar dün Kerem Aktürkoğlu'nun maliyetiyle ilgili bu sene, geçen sene haberi İbrahim abi yapmıştı. Bu sene ücreti ne oldu şeklinde dünyada konuşuldu spoiler'da. Yeni mukavele yapıldı Haluk Yürekli. 2025-26 sezon ücreti 222 bin lira olarak görünüyordu. Bu sezon 4 milyon 750 bin euro vergiyle beraber limite etkisi yaklaşık 8 milyon euroya çıkıyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Ne diyeceksin bu tabloyu görünce?
0: Abi çok acayip ya, mesela şu 222 bin lira ödedi Fenerbahçe Kerem'e ve ceza vermedi abi, bizim meşhur Türkiye Futbol Federasyonu. Bir de çıktı hepimizle dalga geçti, bizde çift sözleşme filanlar. Yani mesela bizim Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız çift sözleşme olduğuna inanmıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun geçen sene 222 bin TL'ye Fenerbahçe'de oynadığına inanıyor mesela. Şimdi yeni sözleşme yapılıyor. Diyorlar ki baba olmadı böyle diyorlar yani. Yeni sözleşme yapın diyorlar. Federasyon söylüyor yani. Ben söylemiyorum. İbrahim abi söylemiyor. Şimdi 4750 diye bir sözleşme çıkıyor. O parayı kimin vereceğini bilmiyoruz şu anda.
1: Hayır, parayı Fenerbahçe'nin verecek kesin.
0: Tamam.
1: Şimdi burada muhatap şey değil. Bu
0: Hakan Safi değil.
1: Başka üçüncü şahıs olamıyor. Kulüp ve federasyon arasında tamam. Yapılan sözleşme. Bütün parayı üstlenen Fenerbahçe kulübü, yalnız Hakan Safi sponsorluk anlaşması olarak o parayı içeri sokabilir. Yani kulübe 4750 bağışta bulunacak veya bir reklam anlaşması bağışta yapacak. Bir neyse işte. Yani sonuçta
2: yolu yordamı nasılsa.
1: Hani arkadan dolaşmakla değil, düzgün olarak yapacak. Ama bence problem yıllık vergi kim ödeyecek? Ben şimdi Hakan Safi'ye de mesaj attım program önce. Daha cevap gelmedi. Yıllık vergiyi de Hakan Safi mi ödeyecek? Onu Fenerbahçe mi ödeyecek? Burada da şöyle bir şey oluyordu. Eskiden bana söylediği yılda 7 milyon euro vergi falan her şey dahil bütün parayı şey ödüyordu. Hakan Safi ödüyordu. Şimdi 8 milyonun kaçını Fenerbahçe ödeyecek, kaçını Hakan Safi ödeyecek? Hakan Safi 8'i birden mi ödeyecek? Ayrı.
0: Bunu bilen var mı?
1: Açıkladı, çıkar ortaya. Hakan Safi biliyordur. Fenerbahçe kulübü biliyordur. Fenerbahçe kulübüne de soracağım. Öteki tarafta da limite etkisine bakmamız lazım.
0: 8 milyon.
1: Ya hayır. 8 milyon düştü. Yani Fenerbahçe'nin normal 150 milyonluk
0: limitinden 8 düştü.
1: Varsa düşmesi lazım.
0: Abi geçen sene mesela düşmedi işte 8. Geçen sene 8 düşmedi mesela.
1: O ayrı konu abi.
0: Tamam da abi. İşte o ayrı konu dediğimiz şey. Yani hemen her şey böyle çabucak unutuluyor ya. Türkiye'de ya geçtim Kerem'i Fenerbahçe'yi. Bir tane oyuncu ya asgari ücretle oynadı. Aklı veren Türkiye Futbol Federasyonu. Hı hı. Aklı da veren o. Yani Hakan Safi'ye diyorlar ki sen tamam öyle yap ya da Ali Koç'a kime diyorlarsa. Siz yapın diyorlar, limitten düşersiniz falan diyor. Ya o zaman limiti niye koyuyorsunuz arkadaş, o zaman aklı veriyorsanız ya. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz bizle? Vallahi bak ya İbrahim abi, başka hiçbir ülkede böyle bir şey olmaz ya. Ve Fenerbahçe bu işten ceza almadı abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun.
1: Kabul yani, ettiniz en sonunda. Almadı, kabul ettiniz değil mi?
0: Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun nezdinde almadı.
1: Yok, UEFA'dan da almadı ha. UEFA zaten dedi ki arkadaş ben şimdi 3 kere anlattım 101
0: defa. Biliyorum abi anlatayım. UEFA düzeltin bunu dedi.
1: Düzeltin. Düzelmiş hali bu.
0: Niye
1: düzelmiş
0: hali.
1: Hayır. Diyor ki UEFA benim işim bozmak, yıkmak değil. Benim işim düzenlemek, düzeltmek. Düzeltiyor musun? Düzeltiyorum diyor Fenerbahçe.
0: Tamam.
1: Oldu bitti.
0: Bu tamam. Kadar. Niye düzelttiriyor?
1: Abi zaten eşyanın tabiatı, hayatın olağan akışına aykırı buluyor.
0: İşte abi zaten.
1: Diyor ki en azından Porto'da, Benfica'da aldığı yıllık ücretin etrafında bir şey almadı. Minimum 1.6 alıyordu galiba.
0: Evet, öyleydi.
1: 1.6 alması lazım diyor. Fenerbahçe'de ne uğraşayım diyor gördüğüm kadarıyla.
0: Tamamını verelim.
1: Hepsini birden verelim. Neyse ne
0: bu
1: diyor.
0: Bu da
1: şimdi burada
0: yani.
1: Hakan Safi kaçını vereceği bakmak
0: lazım. Bu bonussuz galiba değil mi? Daha yüksekti çünkü sanki rakamı.
1: Abi 7 milyon menajer milyon parası, vergi parası ve her şey dahildi.
0: 35 milyon demiştin sen.
1: Evet. 5 yıl.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Saatlerimiz 12.06'yı gösteriyor ve Radyo Gol mikrofonlarındayız. Yeniden buradayız sabah 7.10'un ardından, ama bu sefer farklı bir isim var. İbrahim Yavuz, yakından tanıyorsunuz. Sizler de sohbetimize eşlik etmek isterseniz 0212 273 10.10'dan bize ulaşabilirsiniz. İbrahim abi, özlem sona erdi. Düşler sahnesi dün itibariyle başladı. Nasılsın?
6: Valla şöyle, bir önceki ya ben hep teşekkür ederim, çok sağ ol, sen de iyisindir inşallah.
5: İyi, çok şükür.
6: Şöyle Cihan, aslında hep şeyi konuşuyoruz ya, teknik direktörün davranışı çok önemlidir, işte teknik, taktik, psikolojik. Hatta Okan Hoca ile ilgili işte zaman zaman, zaten İsmail Kartal ile ilgili bunu çok fazla dile getiriyoruz. Yani teknik direktörün sakinliği oyuncuya yansır gibi. Ben ilk defa Okan Buruk'u bir maç önünde bu kadar sakin gördüm. Çok da pozitif gördüm.
5: Eyvah, taş mı yağdı? Taş falan yağdı.
6: Ama Okan Hoca'yı beğendin.
5: Çok beğendim. Çok beğendim. Ama bir şey diyeyim, ben bunu hissettim. Dedim ki İbrahim Yavuz kesin Okan Buruk'la ilgili bugün beğendiğini dile getirir. Çünkü hep saha içini anlattı ve rakip oyunculardan isim de vererek anlattı.
6: Yani çok çok beğendim. Yani hiç şikayet etmeyen, eksikler üzerinden bir şey anlatmayan, var olan oyuncuların gelişimiyle, rakip analizde oynamak istediği oyunla alakalı bir teknik direktör davranışıydı. Bu çok hoşuma gitti. Çok da memnun oldum. Umarım bunun yansımasını da bu akşam Galatasaray oyuncular üzerinden de alır. Tabii şöyle bir gerçek var. Yani rakibi biraz işte analiz ediyoruz. İşte Galatasaray'ın zaten 3 aşağı 5 yukarı oyun alışkanlığını hepimiz biliyoruz. Burada tabii ilk gözüme çarpan en büyük handikap bu yaş ortalaması hadisesi. Bu biraz işte oyunun bütününde aslında çok ilgilenmediğimiz bir hadisedir ama etkiliyor. Yani 30 ve üstü oyuncu sayım biraz fazla rakibe göre. Onların en yaşlı oyuncusu 27 yaşında falandı baktığımda. Yani düşünebiliyor musun? Sen de en genç oyuncu 27 yaşında, 26 yaşında değil mi? Yunus'la Barış var bildiğim kadarıyla o kadroda, 26 yaşında, 27 yaşında, neyse. Onlar da en yaşlı oyuncu. Yani bu ne demek oluyor? İşin aslında atletizm kısmıyla alakalı bize bir mesaj veriyor. Ki bu oyuncularla da sonuçta antrenman yapıyorsunuz. Yani yaş ortalamasını düşürmenin ne kadar değerli olduğunu aslında bu oyuncuların maça hazırlanırken sert bir antrenmandan geçmesi gerektiğini söylüyoruz hep değil mi? Daha atletik oyuncularla yüksek şiddette yapılan antrenman ister istemez maça da yansır diye düşünüyorum. Yani handikap olarak gördüğüm konulardan biri yaş ortalaması. Diğeri planlama. Yani ne olursa olsun onların 3 aşağı 5 yukarı bir planlamaları var. Daha çok altyapılarından genç oyuncuların gelişimine talip oluyorlar. İşte bakıyorsun 19 yaşında oyuncusu var, 21 yaşında oyuncusu var. Kendi akademisinden yetişmiş oyuncular var. Gönül isterdi ki biz de benzer düşüncelerle orada o yarışın içerisinde olalım.
5: Leon'un kardeşi de orada. O da yine Lisbon'un altyapısında.
6: Çünkü kendisi de hani o kaynağın bir parçasıydı. Ya şöyle, yani ben şimdi bunu niye söyledim? Biraz buraya gelirken işte İbrahim Seten'le Haluk Yürekli'yi de dinledim. Şöyle bir durum var. Şimdi Haluk Yürekli şeyden bahsetti. İşte forma, reklam, sponsorlukları üzerinden bir şeyden bahsetti. Çok değerlidir tabii ki. Yani hele uluslararası organizasyonda olduğunuzda o rakam artıyor. Atıyorum geçen sene 5 milyon olan reklam 7,5 milyon euro olmuş. Eyvallah, değerli mi? Çok değerlidir ama esas kıymetli olan parayı nasıl harcadığınız. Tamam, o çok değerli, o gelen paralar önemlidir de, ama verdiğin o 9 milyon eurosunu yelerte. Değil mi? Yani çok fazla yanıldın bir de. Hani 1-2 de değil, fazla oyuncu da yanıldın. Yani aslında önünüzde de bir rakibiniz var, örnek var. Yani oraya gitmişken Galatasaraylı idareciler bence biraz da o taraftan o insanlarla, değil mi? Benim bildiğim bir gece evvel yöneticilerle bir yemek oluyor, değil mi? Bir, hala oluyor mu öyle şeyler bilmiyorum. Eskiden öyle bir durum vardı. Mesela Sporting'li idarecilerle bir akşam yemeği. İşte buraya geldiğinde ya da sen oraya gittiğinde.
5: Oluyordur tabii. Eski, misafirperverlik
6: yani,
5: yapıyorlar.
6: Böyleydi yani. Hani bir araya gibi. Mesela orada şeyi sormalarını tavsiye ederim. Yani mesela bu kadar kendi öz kaynağından oyuncuları çıkartıp yarışmanın içine sokuyorsunuz. İşte yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 40 milyon euroya falan bir stoperi Atletico'ya sattılar. Her sene zaten bu devam ediyor biliyorsunuz. Gökareş'le alakalı da böyleydi. Yani bu planlamayla ilgili bir şeyler öğrenelim. Var olan paramızı çarçur etmeyelim. Evet, para önemlidir, geliyor. Ama atıyorum totalde 50 milyon euro getirmişsin, sonra bir bakıyorsun bir hayli fazla oyuncu da yanılmışsın. Şimdi işin o tarafını da unutmamak lazım. Oyuna gelecek olursak en çok merak konusu Osimhen'in olmadığı oyunda nasıl bir Galatasaray olacak? Barış Alper mi oynayacak, Leao mu oynayacak, değil mi? Onunla ilgili bir sürü söylenti vardı. Bence yani son maçı stadyumda izlediğim için söylüyorum. Leao ile başlayabileceğini çok düşünmüyorum. Fiziksel olarak riski de içinde barındırıyor diye düşünüyorum. Çünkü buraya gelmeden önce Milan'da küçük bir sakatlık sorunu da yaşamış bir oyuncu. Kas sakatlığı sorunu yaşamış bir oyuncu. Şimdi bu kadar kısa sürede yüksek tempoda sahaya göndermek küçücük bir risk bile olsa içinde bence bir teknik direktörün almaması gereken risk. Çünkü
5: Göztepe maçı gibi belki yapabilir sonra.
6: Ya olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ya bayıldım. Hani şimdi diyeceksin ki ya abi tamam da ya Leao'yu bilmiyor muydun? Tabii ki biliyorduk ama yakından canlı görünce o başka bir şey yani. Ben hatta benim olduğum bölümdeydi, oyuna girdiği ikinci yarı o oynadığı kanat tam önümdeydi. Ha şunu gördüm, onu bir kere de Van Persie'de görmüştüm. Hani bir oyuncunun topa dokunurken o nasıl anlatayım onu, yani o kadar böyle
5: futbolcu olduğu hissiyatını alıyorsun yani, o mu?
6: Kadife ayak derler yani, böyle öyle tabiri vardır. Farklı bir şeyle de daha anlaşılabilir olsun. Hani ilk temas anlatır futbolda. Hani ilk dokunuş, ilk temas çok önemlidir bir futbolcunun.
5: One touch diyorlar.
6: First touch diyorlar. First touch. Tamam, çok önemlidir. One eyvallah touch, ama bu onun ötesinde bir şey yani. Evet, ilk dokunuş, bu ilk dokunuşu aşmış. Bu dokunuşa bir de bir estetik katmış. Hani böyle acayip klastı yani. Ben şey yapıyordum böyle, hani bırak çalım atmasını falan. Top ilk ona geldiğinde ayağının içiyle, üstüyle, dışıyla kontrol ettiğinde böyle hayranlıkla izledim. Eğer gerçekten yani niyeti de futbol oynamaksa. Çünkü biliyorum buralara geldiğinde genelde oyuncular o disiplin konusunda problem yaşıyor. Yani Leao burada oynamayı kafaya koyarsa, ya birilerine bir şeylere inatlaşma konusunda ben burada bu işi halledeceğim derse Osimhen kadar etki eder net yani. O kadar beğendiğim bir oyuncuydu.
5: Tabii Osimhen'le de arası çok iyi zaten. Hani belki takım...
6: İşte o
5: takım...
6: kolaylaştırabilir senin dediğin o hadiseyi. Onu o işin içine çekme.
5: Hani bir de Zaha ile falan çok örneklendiriyorlar. Yani Zaha'nın yüz ifadesi falan da hep öyle soğuktu. Bu çocuk biraz daha böyle sempatik.
6: Zaha ile falan bak, bu adamı Zaha ile yan yana falan getirme. Çok ayıp edersin yani Leao'ya. Bak ben şeyi falan
5: geçtim.
6: Ben zaten
5: geçtim. Yanından
6: bak,
5: bile geçirmiyorum.
6: Bak oyunculuk yeteneklerini geçtim. Bak oyunculuk yeteneklerini geçtim. Diyorum ki Bu acayip estetik bir şey. Mesela maça gidenler sadece ilk topu kontrol edişini izlesin böyle, ya mest olur yani. Hani bir topa dokunuş, ya bir top anca bu kadar o sertlikte yumuşatılabilir ve estetik bir şekilde.
5: Bir de o boyuna rağmen yani. Ya, 1.89, 1.88 falan.
6: O ayak koordinasyonu, ya bayıldım hani o kadar kısa sürede ama o yetenek, o estetiklik müthişti. O yüzden hani çok kısa sürede o sakatlık sonrası sahaya göndermek riskli de olabilir. Çünkü bir süresi vardır oyuncunun. Özellikle kas sakatlıklarında şöyledir Cihan. Dördüncü haftada artık oynamaya başlarsın ama birden seni sahaya gönderemez. Çünkü kasın bir gücü vardır. Atıyorum işte doktor der ki şu antrenman planlamasından sonra 20 dakika yüksek şiddetli taşır. Sonra o süre yavaş yavaş artar. Antrenman tekrar kasın güçlenmesiyle, kasın boyunun tekrar eski halini bulmasıyla alakalı bir durumdur. Onu hallettiğinde, hele hele Osimhen'in de bu işin içine geldiği bir düşüncede, üçüncü bölge oyunlarında Galatasaray inanılmaz bir zenginlik katacak diye düşünüyorum. Osimhen'le ilgili şunu söyleyeyim. Ya, stadyumda canlı izlemiştim ama yine orada şunu fark ettim. Hani mesela bir santrafora kaliteli pas atılmasının çok değerli olduğu söylenirdi. Mesela santraforu beslememiz lazım denir değil mi? İşte kenardan getireceksin. İyi kanadın olacak. İyi on numaran olacak. Bu nasıl bir oyuncu biliyor musun? Bu kötü pası da çok değerli hale getiriyor. Ya bir tane pas attılar böyle çok acayip bir pas. Şişirdiler stoperlerin arkasına. Bu koşuya başladı. Hatta kendi kendime şey dedim. Ya nereye gidiyorsun yani? Nereye gidiyorsun dediğimin sonunda şöyle bir şey oldu. Rakipten aldı, kurtuldu ve şahane bir vuruşta son anda kaleci çıkardı. Yani ortada hiçbir şey yokken pası atanın kötü pasını aldı. Acayip bir yerlere getirdi ki ya Galatasaray adına şöyle bir oyun vardı. Hani Başakşehir değil de Galatasaray kupada iki alt lig takımıyla eşleşmiş. O kadar rahat oynuyordu. Ama o sakatlandıktan sonra tabii dengeler orta noktada buluşmaya başladı. Yani Galatasaray'ın aslında en büyük zenginliği ama o yokken de en büyük çaresizliği oldu. İşte ona bir çözüm bulması lazım Galatasaray. Nasıl bir planlama yapacak Okan Buruk? Çok merak ediyorum. Ama sakinliği çok hoşuma gitti. Yani o sakin davranıştan sağlıklı umarım analiz çıkar. Batrakov'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Onu da izledim. Yani Leao ile ilgili söylediğimin aksine yani hayal kırıklığı yaşadım demiyorum. Çünkü burada benzer yorumu yapmıştım. Ben daha bu tarz oyuncuların Türkiye'de tuttuğunu, yüksek verim aldığını görmedim demiş.

0: tamamında ortada yok. Bu da bir oyuncu için çok sağlıklı bir durum değildir. Hele hele yani şimdi bu bahsettiğiniz oyuncu da ciddi yatırım. Hani Haluk Gürek de anlattı ya, işte 5'ten 7,5 milyona çıkmış, öteki olmuş. Tamam eyvallah, ama gitti bak 20 küsur milyon eurosu buraya gitti yani.
1: Tabii 10 numaralar arasında hani Wonderkid parlayacak olarak gözüken 10. isim.
0: Ama şimdi yani şimdi bu para gitti buraya. Umarım yanılırım tabii. Bunu bugün söylüyorum, erken yorum da diye değerlendirilebilir ama benim ilk izlenimim ciddi anlamda beklentini. Yani Yunus'un falan yanına yaklaşamaz Batrakov şu an. Yani Yunus varsa hiç Batrakov'la falan zaman kaybetmezsin. Osimhen geldiğinde, Leao geldiğinde zaten Batrakov'a Galatasaray'da yer kalmaz.
1: Yani Yunus'u ona mı çekeceksin?
0: Kesin Yunus'u oraya alırsın. Yunus şu an Batrakov'un çok önünde o pozisyonda. Ya Sara bile Batrakov'un çok önünde. Öyle söyleyeyim. Yani gördüğüm ve... Özellikle bu yorumu niye yapıyorum? Ya fiziksel durumundan dolayı yapıyorum. Şimdi bu oyuncu da fiziksel olarak herhalde yarın başka bir seviyeye gelmez diye düşünüyorum, değil mi? Yani gelebilecek seviyeye gelmiş zaten bu. Bunun en büyük özelliği ne? Becerisi. Ceza sahasına mesela şeyi bekledim ondan. Ya o şekilde fark yaratabilir. Mesela bunu Moskova'da yapmış. Ceza sahasında geriden çok koşu yapmış. Hatta çok da kafayla gol atmış. Çok enteresan, değil mi?
1: Şutları da var ceza sahasında.
0: Ama hiç Galatasaray'da bunu yapamadı ya. Hiç yapamadı. Görelim. Umarım yanılırım tabii. Yani bütün temennim bu, düşüncelerimde yanılmak.
1: Peki İbrahim abi, şunu da soracağım sana. Lisbon'un hocası Borges dedi ki Osimhen olmadığı için dedi ekstra bir önlem almadık dedi yani. Biz kendi planımızla oynayacağız dedi. Mesela Osimhen olsaydı planını mı değiştirecekti hoca, veya Galatasaray olmasın tabii de ben şu an olası bir mağlubiyetin de Okan Buruk Osimhen olmadığı için kaybettik söylemi seni üzer mi veya
0: umarım
1: düşünceni
0: kullanmaz.
1: Değiştirir mi?
0: Ya, umarım kullanmaz. Yani dün akşam gördüğüm teknik direktör davranışı umarım devam eder. Çünkü ihtiyacımız olan, onun da ihtiyacı olan o. Eğer Okan Buruk kendisini uluslararası bir arenada görmek istiyorsa teknik direktör olarak, dün akşamki dille davranışla devam etmesi gerekiyor. O buralardaki davranış çok onun işine yaramaz. Karşılık da görmez Avrupa'da. Rakip takım içinde onlar alışık olduğu düzen neyse öyle oynarlar. Osimhen olsa da, Osimhen olsa tabii ki ekstra onları zorlayacak bir hadise olur ama değişmez. O planına sadık kalır. Kim oynarsa oynasın, onlar onunla ilgilenmiyorlar ki. Gökareş'i çıkartıyor. Suarez'i koyuyor, atıyorum. O eksik bir oyuncuyu koyuyor. Hani bizdeki gibi olmuyor onlarda. Bizde mesela Osimhen'i çıkartıyorsun, yerine birini koyamıyorsun. İşte senin zaten en temel problemlerinden biri. Bu sadece tabii Galatasaray problemi değil. Benzer durumu değil mi? En iyi gittiği dönem Beşiktaş'ta yaşadı. O Şampiyonlar Ligi'nden namalup çıktın. İki tane oyuncunun organizasyonun dışında kaldı. Sistem çöktü. Şimdi öyle düşünelim, öyle yorumlayalım. Yani onlar alışık olduğu düzenle devam edecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu bahsettiğin oyunculara bak kadroya, böyle isim anlamında. Yani hangisini bu tarafa taşırken heyecanlanırsın? Ama onlar birçok oyuncuyu bu tarafa taşımak isterler. Oyunculuk kalitesi olarak söylüyorum. Yani sistemin var ettiği oyuncularla sistemi var eden oyuncular. Ben öyle değerlendiriyorum iki takım arasındaki farkı. Bakalım hangisi belirleyici olacak? Yaş ortalaması mı belirleyici olacak? Deneyim mi belirleyici olacak? Sistem mi belirleyici olacak? Yetenek mi belirleyici olacak? Bakalım, göreceğiz yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattından mesajları atıyorsunuz. Görüyorum, az sonra kendisine bu soruları da ileteceğim. Abi şimdi Sergen Hocam yine ortalığı karıştırdı. Yani onu da bir konuşalım. Dedi ki ben dedi bu Galatasaray'ın fikstüründen 15 puan çıkarırım. Çıkarabilir, bu başka bir şey. Benim takıldığım nokta şu. Akbodu dedi, Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi 3 stoperden bir tanesidir dedi. Ben de senin Akbodu'yu olan yani görüşünü bildiğim için sana sormak istiyorum. Akbodu Beşiktaş tarihinin en iyi 3 stoperinden biri midir? Pepeler, işte Vidalar, onun dışında aklımda daha eskiye gitmiyorum tabii. Birçok stoper geldi geçti.
0: Ben Sergen Yalçın'ın işin yorumculuk tarafıyla ilgili davranışı teknik direktörlükle ilgili bütün başarılarını yıktığını düşünüyorum. Yani aslında o yorumculuk tarafı Sergen Yalçın'a çok fazla zarar verdi. Hiç o işin o tarafına bulaşmamış olsaydı bugün söylediklerinin büyük bir çoğunluğunun karşılığı olabilirdi. Çünkü benzer ifadeleri Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeden önce de söyledi, değil mi?
1: Ağırlığını kaybetti diyebilir mi?
0: Kaybetti, gitti. Ya inandırıcılığı yok, karşılığı yok. Yani eski, yani bu yorumculuk öncesi bana bu yorumu yapsam farklı bir şey söyleyebilirdim, değerlendirirdim. Ama şöyle söylüyorum, Sergen Yalçın'ın bugün düştüğü durum şu. Ya Sergen Yalçın gerçeğiyle yüzleşemiyor. Ya en üzücüdür bir insan için yani.

0: kendi öz eleştirisini yapamıyor. Artık kontrol çıkmış, kontrolden gitmiş Sergen Hoca. Aslında çok iyi biliyor Agbadu'nun o bahsettiği seviyede bir oyuncu olmadığını. O da gördü ama kabul edemiyor. Aslında çok iyi biliyor Muçi'den alamadığı verimi Trabzonspor aldı. Onun eksikliğiyle alakalı bir durum. Onunla yüzleşemiyor.
1: Fenerbahçe camiasına falan tavsiye falan verdi hocam.
0: Şu an bak, birinin birine tavsiye verebilmesi için önce bir kendi durumuna bakması lazım değil mi? Yani ben o işin neresindeyim? Şimdi düşünebiliyor musun? Ben yani yapamadığım bir konuda, başaramadığım bir konuda birilerine tavsiyede bulunuyorum. Komik duruma düşersin yani. Bence şu an Sergen Hoca o anlamda bugüne kadar inşa ettiği bütün her şeyi yıkıyor. Bak, Beşiktaş'ta şampiyon olduğu dönemi yıkıyor. İşte Beşiktaş altyapısından başlayıp işte Sivas Sporu'dur, Gaziantep'idir. Bugüne kadar ne inşa ettiyse yorumculukla her şeyi yıkıyor. Bütün inandırıcılığını kaybediyor. Hatta daha bence ileri gidiyor. Orada da şunu kullanıyor diye düşünüyorum. İsim o kadar büyük bir isim ki yine bir şekilde birilerini hala futbolculuk davranışlarıyla, yetenekleriyle ikna etmeye çalışıyor. Yoksa antrenör olarak artık anlattıklarının hiçbir karşılığı olmadığını çok kısa sürede İtalyano gösterdi ona. Sergen Yalçın'ın en büyük problemlerinden birini kendileri, ben dinledim yani. Serkan abiyle beraber, Serkan Reçber'le beraber orta sahadaki oyuncunun adı neydi?
1: Olaytan'ı mı?
0: Olaytan için ne dediler? Biz Olaytan'ı önümüzdeki senenin alternatif oyuncusu olarak aldı. Şimdi alternatif diye aldığın, bak orada da öngörememişsin. Senin alternatif dediğin bugün Beşiktaş'ın orta saha organizasyonun en değerli oyuncularından biri. Bak orada bile yanılmışsın yani. Alternatif dedin ya sen. Birinci adam 18 milyon euro verdiğin, şu an senin bahsettiğin sistemin en problemli oyuncusu. Onu da normalde görüyorum. Görmek istemiyorsun. Hadi onu geçtim. Daha üzücü bir şey aslında. Yani yaptıkların da yapacakların teminatı gibi bir söz vardır ya. Değil mi? Yani bir şey yaparsın. Gelecek adına da yani seni izleyenler de dinleyenler de oradan bir öngörü de bulunabilir. Evet ya, bunu dedi ama bunu yaptı gibi. Sen Şampiyonlar Ligi'nde bak, bu takım aynı takım ha. 3 tane sana duran toptan, kornerden gol attı. Hatırlıyor musun? Beşiktaş'a Sporting 3 tane duran toptan gol attı. Maç sonunda Sergen Yalçın şans dedi. O günkü teknik direktör de maç sonunda o verilen soruya cevap olarak da şans söylemine cevap olarak Sergen Yalçın'a dedi ki, şans olur mu dedi ya, biz rakibi analiz ettik, burada problemleri vardı. Sen zaten bak böyle bir organizasyonda bir kere bulunmuşsun ve Beşiktaş tarihinin en kötü dönemini yaşamışsın. Bak sadece performans olarak değil, teknik direktör davranışı olarak. Ya ben bir Ajax maçı izledim Beşiktaş'ın. Ya gerideyken kalecisinin oyunu yavaşlatmaya çalıştığını gördüm. Muhtemelen soyunma odasında, ya baba 2 de olsa 3 de olsa aman tempoyu arttırmayalım, 5'e gitmesin yorumu yapılmış ki soyunma odasında. Sen niye kaleci olarak geride olduğun bir maçta oyunu başlatmamak için beklersin? Aman 3'ü 4'ü yemeyeyim dersin değil mi? Şimdi sen teknik direktör olarak yakın tarihte bu organizasyonda bakar mısın lütfen Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la Şampiyonlar Ligi performansını? Ve kadroyu da şöyle söyleyeyim sana, Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Teşeriya'lar, o dönemin de en önemli oyuncularını Beşiktaş getirdi, Sergen Yalçın'a teslim etti.
1: Evet, sıfır çektiği dönemi anlatıyorsun.
0: Sıfır değil mi?
1: Tabii.
0: Ya bir insan ya deneyimleyip en iyi oyuncularla deneyimleyip sıfır çektiği bir organizasyon için nasıl bir başkasına ben bu kadar puan alırım der. Bence biraz şeyi hoca o anlamda inandırıcılığını da kaybettiğinin farkında. O biraz artık işin eğlence kısmında. Herhalde
1: Sporting'i yanlış hatırlamışsın. 4-0 bitmiş. 3 dedin ya.
0: Hayır, 3 tane kornerden attılar ha, duran
1: tane,
0: toptan.
1: Ha, tamam ben. Yok, öyle yani, ben
0: değil, hayır, duran top 3 tane. 3 tane duran toptan gol yedi Beşiktaş. O soruya Sergen Yalçın şans dedi. Adam da şans olmadığını analiz üzerinden anlattı.
1: Ya şey der mi mesela Sergen Hoca? Mesela bu derbide forma giyen 7 oyuncu.
0: Her şey der Sergen.
1: Geçen sezonda da kadroda olan oyuncu, yani yine o maçlara çıkan oyuncu. Mesela dinleyenimizde demiş ki, Olaytan, Murillo, Ohu getiren, pahalı yıllık ücret alan oyuncuları gönderen Sergen Hoca değil.
0: Ya getirmiş de faydalanamamış ya. Senin faydalanamadığın olmaz dediğini
1: Kenan sormuş.
0: İtalyano geliştirmiş ya. Mesela evet, Sergen Yalçın Murillo'yu getirdi. Faydalanabildi mi? Kenan mı arkadaşımızın ismi?
1: Evet Kenan.
0: Kenan Bey, Sergen Yalçın Murillo'dan fayda alabildi mi? Olaytan'dan alabildi mi? Oh'tan alabildi mi? Bak, kendi getirdiği başka kimler var?
1: Agbadu.
0: Agbadu'dan alabildi mi? Alabildi mi? Alamadı. Niye alamadı? Beşiktaş'ın sezon biterken aynı teknik direktörü ne dedi? Bunlarla olmaz. 3-4 transfer dönemini işaret etti. Nasıl ben şimdi gözümün önünde bu kadar kısa süre önce yaşanmış bir hadise gelmiş, bir de İtalya'dan başka bir adam o gün başka bir takımı çalıştırıyordu, Sergen Yalçın bunlarla olmaz derken o başka bir takımı çalıştırıyordu. Sonra senin bunlarla olmaz dediğin oyuncularla bir oyun inşa etti. Ya bir tane Sergen Yalçın davranışı ülkeye mesaj verir, kendisini de kurtarır diye düşünüyorum. Arayacak İtalyano'yu, bir yemek rica edecek, bir paylaşım yapacaklar beraber. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun teknik direktörü, bu oyunu ve oyuncuları teslim ettiği yeni teknik direktörüyle, olmaz denilen oyuncularla bugün oyun inşa eden teknik direktöre oturup fikir alışverişi yapıyorlar. Sergen Yalçın'ın da teknik direktör gelişimi açısından da şahane bir durum. Diyecek ki Sergen Yalçın İtalyano'ya, baba bana lütfen anlat. Bu Murillo ortayı yaparken Rıdvan golü atıyor. Ya da Trossard pası atarken Rıdvan savunma arkasına koşu yapıp bitiricilikte golü buluyor. Nasıl oldu da sen bu kadar kısa sürede benim yüzüne bakmadığım bu Çernilerle bunlarla Kadıköy'de bırak oyunu, fiziksel anlamda rakibine bu kadar direnç gösterip fark yarattın? Sergen Yalçın'ın bunu yapması lazım. Sergen Yalçın hala da bunun üzerine teknik olarak nasıl yorum yapıyor? Benim aklım mantığım almıyor yani. Ya futbolculuğu eyvallah çok büyük isimdi, çok önemli oyuncuydu. Ama antrenörlüğü de bir o kadar vasat. Vasat yani, şimdi ben ne diyeyim, Sergen Yalçın antrenörlüğü iyi mi diyeyim? Vasat yapamamış ya. Yapamamış Sergen Yalçın yani. Ve daha üzücü olan, onun olmaz dediği oyuncularla çok kısa sürede başka bir yerlerden biri yapmış. Hani o öz eleştiriyi yapıp o şekilde anlatmış olsa şahane, kendisine de faydası olur. Ama bak, gitti Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü. Bu saatten sonra Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda hiçbir oyuncu Sergen Yalçın'a inanmaz, biliyor musun? Bak, girecek Sergen Yalçın içeri mesela bir maçta 1-0, diyecek ki ben çevireceğim bu maçı size bir sistemle. Ne diyecekler? Ya hocam bak, sen yorumcuyken aynı şeyi söyledin, antrenörken aynı. Sen şimdi hani söylediğini de biz göremiyoruz. Ben nasıl inanayım sana? Liderlik nasıl bir şeydir? Mesela liderlik özellikle antrenörler üzerinden anlatayım. Mesela ya da şeyden anlatayım, daha anlaşılır olsun. Ali Koç üzerinden aldım. Mesela 7 yıl boyunca Ali Koç ne dedi? Her sezon böyle ortaları, ortam gerildiğinde biz şampiyon olacağız dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız. Sonlara doğru ne oldu o biz şampiyon olacağız taraftarda karşılığı? Sıfır. Niye?
1: Bir süre sonra
0: yok ki, söyle yapmamışsın inan ki. Yani olacağız demişsin, olamamışsın. Şimdi antrenör olarak böyle böyle demişsin,
1: olamazsam yok bırakacağım dedi, yapmadın, onu da yapmadın. Abi
0: liderlik öyle bir şey değil. Liderlik benim, bak başıma geldi. Coşkun Demirbakan, Buca Spor'la oynuyoruz. Deplasmanda 2-0 geriye girdik Cihan. İçeri girdi, dedi ki bu maçı dedi çevireceğiz dedi. İki değişiklik mi dedi artık bilmiyorum. Ya o sistemde ya oyuncuda bir değişikliğe gitmiş de olabilir. Şimdi net hatırlamıyorum. Şu dakikaya kadar dikkat edin dedi. O dakikada zaten dedi oyunu kontrol edeceğiz dedi. Gerçekten 60'ta 2-2 oldu maç. 2-2 bitti sonra. Ama tam anlamıyla bize anlattığı olay gerçekleşti. Şimdi Coşkun Demirbakan bir daha benzer bir durumda soyunma odasının içine girdiğinde oyuncular ağzının içine bakar. Niye? Çünkü teknik direktörün söylediği tam anlamıyla karşılık bulmuş sahada. Şimdi diğer hadise Agbadu en iyi, Murillo böyle, onlar varken de 3-4 transfer dönemi bunlarla olmaz. Yani senin yapamadığını İtalyano yapmış. Senin İtalyano'ya öncelikle teşekkür etmen lazım. Beşiktaşlı olarak, çünkü öyle diyor ya Sergin Hoca, ben Beşiktaşlıyım diyor. Bir kere Sergen Yalçın'ın hepsini bir tarafa bırakıp, çünkü Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın teknik direktörü yapan hadise teknik direktörlük yetenekleri değil ki, Beşiktaş efsanesi olması. O yüzden Beşiktaş'ın teknik direktörü oldun. Şampiyonluk yaşadın, şahane. Sonrasında aslında iyi bir teknik direktör olduğunu ispatlayabilmen için sürdürülebilir bir performans gerekiyor değil mi teknik direktör olarak? Yok ortada sürdürülebilir bir performans.
1: Ya işte biraz sosyal medyanın diline de düştü ya artık. Bu saatten sonra çevrilmesi çok zor. Yani yeteneksizsiniz de jüriyken bile ilk hayır dediği kişi şampiyon olmuştu falan böyle. Dinleyenimiz de hatırlatmış işte, sağ olsun.
0: Yani çok önemlidir. Liderlik, önemli liderlik burada çok önemlidir. Söylediklerinin karşılığının olabilmesi için değil mi? Yani insanların bir şey görmesi lazım. Sen inatlaşıyorsun. Ben iyi futbolcuydum, ben efsane futbolcuydum diyorsun ama bak her kimse itiraz etmiyor ki. Tabii. Ama her geçen gün daha üzücü olan aslında Candaş Tolga Işık o programla farkında olmadan ona kötülük yaptı.
1: Hala da bence yapıyor. Yani Sergen Hoca'yı çok iğneleme yaptı. Hocam siz bir sürü söylediğiniz
0: ama bence yok orada iyilik yapıyor aslında. Aa, onu uyarıyor. Sağlıyor. Kendine gel hocam diyor. Bak söylediklerinin olmadı diyor. Yani o programa başlatarak tabii ki iyi niyetle yani sonuçta o insanlar da o programı bedava yapmıyor Sergen Yalçın değil
1: tabii
0: mi?
1: Canım.
0: Aslında ona bir işle alakalı bir işbirliği yapıyorlar ama devamında zarar verdi. Sonra şimdi zarar verdiğinin de farkında olduğu için iyi niyetle aslında onu uyarıyor. Bak hocam sen bunları kullanıyorsun ama senin söylediklerinin bugüne kadar neredeyse tamamı olmadı. O da hala diyor ki benim dediğimin dışında bir şey olsun dedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Aynı Sergen Yalçın şey için dedi ya Paris Saint Germain seneye dedi şöyle olacak böyle olacak. Yine şampiyon oldu Paris Saint Germain.
1: Evet döneriz tekrar abi evet, Sergen Yalçın'a.
0: Çok kaldık,
1: evet. Evet biraz Galatasaray'dan devam edelim istersen. Şimdi Okan Hoca Leslie ve Niagara'dan Süper Lig'de yeteri kadar faydalanamadı, yararlanamadı ve Lemine'yi bir tık yordu. Lemine de sakatlandı. Şimdi bu yararlanamadığı oyuncuları, şimdi Erzurum bile diyeceğim. Erzurumlu kardeşlerim yanlış anlamasın. Ben ligin en zayıf takımı olarak görüyorum. Erzurum evet, maçında bile bu oyuncuları
0: kullanamıyorsun değil mi?
1: Kullanamadı. İnanılmaz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kullanmak zorunda kalınca nasıl bir problem yaşayabilir burada?
0: İşte problemin tamamını kendi üzerinden okumak zorunda teknik direktör olarak. Yani Leslie'yi de Niagara'yı da sen getirdin değil mi teknik direktör olarak? Yani şöyle şunu diyemez bence hiçbir teknik direktör. Ben istemedim. Eğer senin istemediğin bir oyuncu buraya geliyorsa bırakmak zorundasın. Çünkü o işten sağlıklı bir şey çıkmayacağını en iyi sen biliyorsun. Mesela ben teknik direktör olsam bana Leslie Niagara'yı söyleseler. Eğer iyi izlediysem olmaz derim yani. Şimdi Leslie ile Niagara'yı izleyip kendi oyununda bilen bir teknik direktörün onlarla olmayacağını hele hele Niagara'yı şöyle ayırıyorum onu da mesela statta canlı izlediğinde daha iyi gör. O Batakov'dan da fiziksel olarak kötü durumda küçücük yani tamam teknik süper ama abi küçük küçük kayboluyorlar yani bunlar oyun artık atletizmi kuvveti çok fazla ön plana çıkarmış.
1: Herkes Messi değil diyorsun. O da
0: ha, Messi oluyorsan eyvallah yani ona bir itiraz yok. Messi de öyle indiremiyorsun aşağı ama yani. Hani,
1: hayır düşmüyor tabii.
0: Düşmüyor yani hani Messi küçük ama bastığı zaman sağlam basıyor yani bu öyle değil. Buna bir dokunuyorsun gidiyor oyuncu. Şimdi bu Niagara'ya falan yazık günah değil mi? Zaten o gün de söylüyorum bak bu Niagara'lar, Yelert'ler. İşte Kazım Can sayarım Matias Rose bak bu kadar oyuncu gelmiş gitmiş genç değil mi Galatasaray'da ya bu o altyapıdaki oyuncular için de büyük hayal kırıklığıdır biliyor musun yani bir tanesinin gelişimine talip olamadı Galatasaray gitti hepsini getirdi oraya şimdi planlama konusunda bugün Galatasaray şey diyemez yönetime orta saha konusunda aldılar daha ne yapacak İlkay Gündoğan geçen senenin en önemli transferi değil miydi Leslie bu senenin değil mi? İlk transferi ve önemli transferi değil miydi? Bugün Lemina sakatlanıyorsa bu oyuncuları oynatamadığın için. Sen şimdi İlkay Gündoğan gibi bir oyuncuyu Erzurum'da ya da işte Çorum'da buralarda dahi sahaya gönderemiyorsan bunun sorumlusu yönetim mi yani? Ne abi İlkay'ı yönetim mi antrenör ediyor, hazırlıyor? Orada Okan Hoca öz eleştiri yapacak. Çok fazla oyuncu da yanıldı. Bak kulübedeki zenginliğe bak aslında bu maç öncesi orta sahada. Leslie, İlkay. Ya düşünebiliyor musun iki tane yani uluslararası deneyim anlamında çok sert ligde çok önemli işler yapmış iki oyuncudan bahsediyorsun. Lemina gitti. Yük fazla bindi. Kamp döneminde unutmasınlar mesela. Bugün Lemina o da kas sakatlığı yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyi de unutmasın mesela. Lemina burada o kadar zaman niye antrenmanlara çıkmadı? Sözleşme imzalaması beklenen bir oyuncu. Yine sakatlanma problemlerinden biri de o. Ya takım antrenman yaparken o buralardaydı. Sözleşme yenilemedi, antrenman yapamadı. Ama yenilenecek dendi. Ne beklediniz abi siz yani? Ah, geç gönderdiniz sahaya. Diğerlerini de hazırlayamadığı için ekstra yük bindi. En önemli maçta, en çok orta sahada dinamizme ihtiyacın olduğu maçta sakatlandı. Şimdi ne diyeceğiz bu? Ne yapalım? Hoca ne yapsın sakatla? Hoca ne yapsın olur mu? Bak, sebep olmuş hoca. Hazırlayamamış. Zamanında antrenmana sokamamış. Orada idareci eksikliği de olabilir. Lemina niye Galatasaray'da geldi bu kadar zaman bekledi? Kaç gün bekledi ya?
1: Sözleşme yenileme işini soruyor.
0: Evet buradaydı bekledi tamam dediler. Hiçbir sorun yok. Nerede oyuncu? Gelecek. Niye gelecek abi? Kampı kaçırıyor. Antrenmanı kaçırıyor. Bak o rotasyonda İlkay'ı da Niagara'yı da Leslie'yi de kullanamadın. Bindirdin bütün yükü. en çok ihtiyacın olan maçta yok. E ne diyeceğim ben şimdi? Oyuncu yok. Oyuncu yok olur mu ya? İlkay oyuncu değil mi? Leslie oyuncu değil mi? Niyag oyuncu değil mi? Sen getirdin bunları oraya.
1: Ya 5 milyon alıyor İlkay.
0: İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Ya İlkay'ın son dün bir videosunu izledim. Yani beden dili falan yok oyuncu zaten orada yani hani. Tatil yapıyor şu an yani. İyi Galatasaraylı. Galatasaray maçlarını sahanın içinde takip ediyor yani hani. İyi bir taraftar artık İlkay. Hani diyordu ya ben Galatasaray taraftarım. Bu sefer para alıp sahanın içinde Galatasaray'ı destekleyen bir taraftara dönüştü İlkay yani. Ya burada sizin de kabahatiniz var ya.
1: Şimdi Ekim ayında 36 yaşına basacak İlkay. Herhalde son resmi geçitini Galatasaray'da yapacak gibi duruyor. Hani kapanışı sence güzel mi olacak yoksa bu saatten sonra artık o iş bitti mi dersin? Hani belki Şampiyonlar Ligi'nde...
0: Yok artık çok zor. Hmm. Çok zor yani bir kere bir yaş gerçeği var. Tempo gerçeği var. Forma oyun ritmi gerçeği var. Nasıl olacak bu yani? Hangi ara onu yapacaksın yani? Bir de kolay değildir yani. Şimdi bunlar da bir de insan ya duygularıyla yaşıyorlar. Şimdi o İlkay dediğin oyuncu da bir sürü duygu geçişleri yaşıyor yani. Yani bir sene önce buraya gelirken ya yemesine içmesine anlatan insanlar değil mi? Ya tatlı yemiyormuş, şunu yapıyormuş, yok eliyle buraya pas atlıyormuş. Hatırla ya şey maçıydı.
1: Nutella muhabbeti.
0: Nutella muhabbeti ya. Bir de şeyi hatırla. Yok ceza şeyde bir teknik direktör arkadaşım paylaşmıştı. Ya adama hayran kaldım diyor. İşte eliyle kimin nereye pas atacağını gösteriyormuş. O kadar ya böyle hani şey bulamıyor artık hani övgüde sınırı falan açtı. Ya bulamıyor yeni yeni şeyler hani. Şimdi bu bahsettiğin oyuncu bugün tanınmaz halde ya. En güçlü organizasyonda.
1: Evet yani normalde ben bunu hep söylüyorum yani Kaan'ı Güney'i falan çok konuşuyor Galatasaraylı taraftarlar. Beni de bilen bilir iyi bir Galatasaraylıdır ama yani bence İlkay'ı konuşmak lazım. Sen 4,5 milyon alıp ikinci senende 9 milyon gibi bir para sessiz sedasız yani takılıyorsun. Tabii. Amiyane tabirle.
0: Taraftar
1: yani.
0: Diyorum sana ya ben Galatasaraylıyım dedi bugün sahanın içinde.
1: Hani mesela... bir beklenti de yok kimseden ne yapıyor mesela?
0: Ama işte ya o bu onun suçu değil bu arada. Ya, o diyor ki ben... Yani bana verilen programı uyguluyorum. Gel diyorlar. Televizyonda değil, Lizbon'da, statta, kulübede izliyorum maçları diyor. Gidiyorum, seyahat ediyorum diyor. Yani kariyerimin son dönemini diyor. Seyahat ederek, fazla kendimi yormadan karşılığında da 9 milyon euro 2 senede.
1: Evet. Yani şu İnanılmaz an 9'a bir şey. Almıştır yani ikinci senesi.
0: Bunun ailesi biliyorsun Balıkesir'de. Babası falan Balıkesir'de hayvancılık falan da yapıyorlar. Yani bir yatırım konusunda bence... Ekstra Galatasaray'ın da bir desteği, çünkü bildiğim kadarıyla menajeri babası, başka da oyuncusu yok İlkay'ın dışında, tanışmıştım babasıyla.
1: Valla yani. Yerli Rodri diye alındı Galatasaray'a ama sanki bir tık Mustafa abiye dayıp olmasını tanıyorum. Mustafa Sarp çıktı bir tık yani.
0: Mustafa Sarp, benim takım arkadaşım Mustafa Sarp üzerinden lütfen örnek
1: ver. Ben de yok şey için söyledim ya, ben de severim Mustafa şey abiyi de.
0: Neydi o, bir tane orta saha vardı ya, Barış. Zaten Barış... Stoper Ayhan var. Akman, Mustafa Sarp üzerinden çok eleştiri yapılıyor diyor o dönem. Ha. Onların talihsizliği... Ya
1: Barış Özbek demiyorsun.
0: Barış, Özbek. Barış Özbek dedi mi ortası? Onların talihsizliği şu oldu. Onlar ayrıldıktan sonra Melo, Selçuk, Hamit yani... Ha. Şimdi o onların suçu değil yani. Hani gittin Real Madrid'den oradan en üst seviyeden 3 oyuncuyu getirdin. Herkes ister istemez buradan buraya geçtik dedi. Şimdi bir zahmet de yani hani... O da onların sorunu değildi o dönemde.
1: Galatasaray'da yani. O zaman zaman öyle şeyler oluyordu. Böyle bir sıkıntılı
0: keskin geçişler.
1: 13. olduğu sezonda
0: öyle, da oldu. 13.lükten yani bak o kadroya. İnanamıyor insan değil mi o kadroyu gördüğünde. Bir sene sonra Mertensler, Icardiler. Galatasaray o işleri bence en iyi yapan takım. Yani doğru bulmasak da bazı geçişleri ama sonuçta karşılığını bir şekilde alıyor. Yani şampiyonlukla alıyor. Sürdürülebilir güçlü oyunla alıyor. Yani rakiplerinin maalesef en fazla problem yaşadığı hadise. Onlar ısrar ediyorlar aynı oyunculardaki. Fenerbahçe herhalde bu işin zirvesidir yani. Bir tane arkadaş mesaj atmış bugün sabah gelirken.
1: Fenerbahçe'ye de geçeceğim de ikinci bölümde.
0: Orada çok kısa hemen bir cevap diyor ki ya arkadaş diyor sen diyor Fenerbahçe ile ilgili niye bu kadar olumsuz bir şey olumsuz yorum yapıyorsun? Ya 12 senedir şampiyon olmadığı için olabilir mi? Yani olumlu bir şey var mı? Ben olumlu yorum yapayım ya. Yani bu kadar olumsuzluğu içinde barındıran bir takımla ve bir teknik direktör davranışı nasıl olumlu yorum yapayım yani? Ama şimdi Galatasaray'ı eleştiriyoruz ama şimdi oyununa bir şey diyor muyum ben Galatasaray'ın? Yine en güçlü. Bak Beşiktaş daha avantajlı teknik direktör davranışından dolayı. O beni ümitlendiriyor gelecek adına. Ama Galatasaray oyunu daha güçlü. Şu an ligin en güçlü oyunu yine Galatasaray oyunu. Yani canlı stadyumda izleme fırsatı bulduğumda da. Hele hele Osimhen Leao'nun tamamen o işin içinde olduğu bir oyun. Galatasaray'ın rakiplerine karşı ciddi anlamda domine ettiği bir oyun olur ya. Hemen orada şeyi ayırırım. İtalyano davranışını ayırırım.
1: Evet İbrahim abi, dinleyenlerimiz yoğun mesaj trafiğindeler. Onlara da birazcık yer verelim istersen. Tabii, bence tabii. Bu durum oyuncunun hatası değil demiş.
0: Hangi yani, durum?
1: Herhalde oyuncuyu alıp kullanamamak sanırım. Baştan okumaya başladım. Normalde hep ilkten okurdum ama değişiklik olsun. Kulüplerimiz iyi analiz, iyi planlama yapmıyor. Bu, sonuçta bu çıkıyor. Benim düşüncem bu şekilde demiş. Bu tür oynamadan kazanan çok oyuncu var ve maddi açıdan kulüplere zarar bilançosu çıkıyor ifadelerini kullanmış Ahmet. İngiltere'den oyuncu almayacaksın. 30 yaşına gelen hiç kimse İngiltere'den Türkiye'ye gelmemesi lazım. Hepsinin posası çıkmış oluyor. Hiçbirisi top oynamıyor demiş. Yani istisnalar var tabii. Davinson da oradan geldi. Oynuyor şu an. Muhammed Salah da yani fena değil. Ama İngiltere herhalde yıpratıyor oyuncuları, bilmiyoruz yani. Evet, normalde Joe gelmişti.
0: Senle alakalı.
1: Joe gelmişti.
0: Bak Fenerbahçe'ye gelince daha detaylı anlatacağız da. Ya bu seninle alakalı bir durum. Ya o kadar da değil ya. Tamam, hani bu oyuncular burada biraz hani bırakıyorlar ediyorlar da ya, bu biraz da seninle alakalı ya. Sen artık iyice o işi bıraktın yani, hani o kadar da değil ya. Tamam, geldikleri yerlerde şey fark var. Eyvallah, kabul ediyorum buradaki problemlerimizi ama o kadar değil ya orada.
1: Okan Hoca diyelim hatalı ama oyuncuda da hiç hata yok mu? Hiç.
0: Oyuncuda mesela nasıl bir hata olabilir? Bak yine benim spor salonunda çok iyi Galatasaraylı bir Ercan abi diye bir abim var. Sürekli beni şeye ikna etmeye çalışıyor. Bak ben Gündoğan ilk geldiğinde ona şöyle bir yorum yapmıştım. Dedim ki bak, İlkay hep bir sistemde var olmuş bir oyuncu. Yani City ve Barcelona oyunlarını hatırlayalım. Hep bir oyun çiziliyor. Ya basketbol gibi düşün. Onu şey mi diyorlar,
1: set
0: o
1: çiziyorlar.
0: Oyun kuran ne oluyor oyun kuranı? Oyun kurucuya ne deniyor? Bir guard mı? Yok, guard da değil. Başka bir şey. Neyse. Oyun kurucu vardır, değil mi? Bir oyun çizerler. O eliyle atıyorum 2 numarayı işaret eder. İşte herkes bilir o anda görevini. İşte pivottaki bilir, kenardaki neyse çizilir ama o belirler. Onun yeteneği belirler değil mi? Orada en yetenekli o işi organize eden, en zeki. Şimdi İlkay da böyle bir oyuncu. Ona çizilen oyunda en iyi, en doğru yere topu atabilecek kalitede bir oyuncu. Şimdi burada bir şey çizmiyorlar. Mesela Galatasaray oyun çizmiyor. Galatasaray diyor ki oyuncu yeteneği belirler diyor. Şimdi o burada problemi yaşıyor. Hayatında deneyimlememiş. Ne yapsın İlkay? İlkay oyun çizen teknik direktörlerle çalışmış. Şu an onun problemini yaşıyor. Sistem içerisinde var olmuş bir oyuncu. Onun problemini yaşıyor.
1: Ben şeyden de... Ben mesela bu çok alakasız gibi düşünebilirsin ama ben her zaman buna dikkat ediyorum mesela. Genelde futbolcuların çocuğu olduğunda böyle 2 ay falan bocalıyorlar. Muslera'da da mesela çocuğu oldu, 2-3 ay kötü performans sergiledi. Abdülkerim çocuğu oldu. Çünkü öncelikleri değişiyor bana göre. Yani herhalde ailesiyle daha fazla zaman geçirmek durumunda hissediyor. Kafasını futbola veremiyor bence. Ben hep dikkat ettim. Mesela ilk ayında Mayıs
0: ayında
1: olmuştu.
0: Şöyle olabilir.
1: Öncelikler
0: şu an senin dediğini
1: bence.
0: Şöyle destekliyorum. Çünkü daha çok mutlu olduğu yer çocuğuyla geçirdiği alan.
1: Ona bir şey
0: ama yapmayayım. Şöyle, burada işler çok kötü gittiği için. Aslında burada işler iyi gitmiş olsa çocuğuyla beraber burası yukarı da çıkar. Çok fazla çocuğu olan arkadaşım da bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Bak gerçekten tespitin de çok doğru. Bak başıma da geldi. Çocuğu olup
1: çok
0: oynamayan, bak çocuğu olup oynamayan kötü gidenler ve böyle yıldız diye alınanlar hayatını çocuğuna adıyor. Artık bıktıracak derece. Oğlum bir dur falan diyoruz.
1: Kötü olan da iyi mi oluyor?
0: Kötü olan değil. İyi olan, performansı iyi olan çocuğuyla beraber başka bir seviyeye. Daha da eğleniyor, daha da mutlu oluyor. Yani İlkay'ın durumu da diğer hadise. Zaten burada çok mutsuz. Çocuk başka bir duygu. Senin dediğin üzerinden değerlendirdiğim için. İşte. Onu o biraz daha bu tarafa götürüyor artık. Hani manevi tarafıyla alakalı ya insan şey olur ya. Hani bu motivasyon tarafı burada artık tamamen bitmiştir. Çocuk o duygu falan başka bir şeydir. Bence o öyle karşılık bulmuştur İlkay'da diye düşünüyorum.
1: Yok, çok dikkatimi çekti. Yani diğer futbolculardan da çok örneği var. O yüzden onu söyleme gereği duydum. Ama ne bileyim, futbolculara böyle 15
0: mesela yıl... Icardi'nin çocuğu olsa şey olmaz değil mi yani mesela? Hani çocuğuna daha çok... Ya o çünkü bu taraftan da inanılmaz keyif alıyor. O evet. Ayırmaz. Çocuk onu daha da coşkulandırır. Yani iki taraftan da çok keyif alan bir adam olur. Ama diğeri çok mutsuz zaten. Şeyde de biraz... Şeyden örnek
1: Ver.
0: Kız arkadaş konularında da öyle oluyor
1: ya. Örnek verebilirsin.
0: Yani mesela öyle. İnsan çok mutsuz olduğu dönemlerde biri hayatına girdiği zaman hani orada işler yoluna gittiği zaman tamamen ona sarılıyor değil mi? Dört elle bir asosyal hatta.
1: Yara bandı gibi tabii. Önemli,
0: asosyalleşiyor önemli. Ve hatta en yakın arkadaşlarından nasıl tepki alıyor? Sattın bizi diyor değil mi? Yani buldun kız arkadaşı, kızla berabersin. Çünkü onun hayatta o an tutunacak bir dalı olmuyor. Çok mutsuz bir adam ve bir kız arkadaş, duygular falan onu tamamen oraya yönlendiriyor. Yani biz genelde duyguları öyle yaşayan insanlarız ama hayatı çok iyi giden, kız arkadaşı olan, onunla da çok mutlu olan onu böyle çok güzel harmanlıyor. Şahane bir şey ortaya çıkıyor. Ama çok mutsuzlarda
1: ortası yok diyorsun.
0: Çok mutsuzlarda kesin oraya bir şey var. Yani yükleniyor oraya, bütün enerjisini oraya veriyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani.
1: İbrahim Bey İlkay'a Okan Hoca'nın futbola unutturduğunu mu söylüyor? Ben mi yanlış anladım? İlkay 32-33 yaşında o seviyede oynamış ama masum, hoca suçlu olmamalı bana göre demiş.
0: Ben birini masum ya da birini suçlu ilan etmiyorum. Bu Okan Hoca için de geçerli. Okan Hoca çok iyi taktisyen değil. Okan Hoca çok iyi idareci. Bak Okan Hoca çok iyi idareci. Öyle olduğunu da Fatih Tekke ile gördük değil mi? Ne dedi Fatih Tekke? Ben de kilo alırım bu oyuncularla. Aldı mı kilo? Daha da zayıfladı. Öyle olmuyormuş demek ki. Yani Okan Hoca'nın Osimhen'lerle, Icardi'lerle, Mertens'lerle, Tete'lerle, Zaha'larla yönettiği krizi de ben yok saymıyorum, değersizleştirmiyorum. O da bir teknik direktör davranışı. Ama İlkay'ın ihtiyacı olan Guardiola davranışı. Teknik direktör. Teknik anlamda çok ön plana çıkmış teknik direktör davranışı. Icardi'nin ihtiyacı olan idareci Okan Buruk davranışı. Yani iki oyuncu arasındaki fark bu. Bak Icardi en zirveyi gördü burada değil mi? Yani hani
1: tabii.
0: Duygusal anlamda da psikolojik çok mutlu oldu burada. Çünkü Okan Hoca onu çok iyi idare etti. Ama İlkay burada o şeyi göremedi. Çünkü İlkay'ı şey kesmez. Koçum aslanım devam sınırsız kesmez. O çünkü hep sistemle var olmuş.
1: İkard dedi ne? Kemerburgazlı'da evi de mahvetmiş ya. Ev sahibi isyan ediyordu.
0: Öyle mi?
1: Şey diyor mesela bak dinleyenimiz. Kerem'in kötü performansını da mı çocuğa bağlayacağız? Allah analı babalı büyütsün. Evet onun da 13 Temmuz'da çocuğu dünyaya geldi. Sonra Kerem'de bir düşüş oldu yani. Ben öyle bilmiyorum.
0: Çocuğa daha ya fazla sarılmıştır. Yo destekliyorum işte seni. Evet. Yine benzer bir durum. Bak aslında desteklemiş bizi.
1: Evet desteklemiş.
0: Yani burada işler pek yolunda gitmiyor. Çocuğa gidip daha çok çocuğa. Ya öyledir ya yani hani kötü hissettiğinde bir yerde iş yerinde çok kötü hissediyorsun. Akşam olmasını zor beklersin değil mi? En mutlu tabii. Olduğun yer neresiyse. Çocuğun, sevgilin fark etmez. Oraya gitmek istersin. Ya böyledir. Bak Kerem'le ilgili de şunu söyleyeyim. Bu Portekizlerin de enteresan bir durumu vardır. Onlar böyle ortalama oyuncuyu da acayip bir oyuncu yapıyorlar. Mesela Kerem evet Galatasaray'da iyi bir oyuncuydu ama çok eleştirilen bir oyuncuydu. Benfica'da başka bir oyuncuya evrildi. Oradaki temel sebebi de ben şeye bağlıyorum. Orada acayip bir planlama var. Yani onlar böyle mesela Kerem'in en büyük problemlerinden biri neydi? Gene burada aynı davranış içerisinde. Tamamen duygularıyla hareket ediyor. Yani orada o koşuyu yaptığında sağlıklı bir organizasyon var mı bilmiyor. Kenara indiğinde orta ya da şutla ilgili karar vermede hep hata yapıyordu. Ama Benfica'da hiç hata yapmadı. Ben hep şey diye yorumladım onu. Ya yani o sistem onu düzeltti. Bak Kerem'i düzeltti. Bir sistemin içerisinde Kerem aslında gayet de bir iyi oyuncu oldu. Çok da faydalı bir oyuncu oldu. Ama yine buraya geldi. Yine problemi kendin çöz takımına geldi. Çözemedi. Bir de o psikolojik baskı. Kolay değildir yani şimdi psikolojik baskıyı der. Halledemedi. Hani bunu da unutmamak lazım. Bu oyuncular öyle tek başına. Ya Osimhen'e üzerinden veriliyor ya. Çok az var Osimhen tarzı örnek oyuncular. Mesela Salah da benzer bir oyuncu. O da çözer problemi. Osimhen çözer problemi. Bunlar bir de iştahlı olursa hele hele buralarda burada bir de savunmacılarda da ciddi sorun var. Çözer bunlar. Ama sayıları çok az. Bunların bir de paraları çok fazla. Bunlarla falan başa çıkamazsın yani.
1: Evet yani dediğin gibi o Benfica'daki yani evet orada da kaçırıyordu ama son vuruşları falan sanki
0: ama Benfica'da bak mesela yani, Benfica'da ben gibiydi. Bir tane şey görmedim Kerem'de. Böyle çok gereksiz bir yerden şut attığını görmedim Benfica'da. Evet yine atamıyordu ama hep doğru yerlerde bulunuyordu. Ya orada da muhtemelen şu olmuştur Kerem bilmiyorum yani Cihan şey olmamıştır herhalde ya Kerem Aktürkoğlu'na bir anda bir akşam böyle ben lan doğru yerlere koşmam gerekiyor olmuyor değil mi yani hani birileri sürekli düzeltmiştir onu Benfica'da bak uyarıyor sen buralara da. Gidiyorsun bak burada topla buluştuğunda burada problem oluyor bak seni biz burada topla buluşturacağız sen koşunu buraya yap Orada bizde bir tane şey var, bir çocuk var, o atacak. Pablo Diz diye bir oyuncu var, o da buraya gelecek. Bak senin de işini kolaylaştıracak. Ya da kenara iniyor ya Kerem mesela, kenarda buluşuyor. Bak Kerem, sen kenarda buluşuyorsun, biz seni izledik Galatasaray'da, sen kenarda buluşun. Kafanı kaldırmadan topu ortaya atıyorsun. Bak bu iyi bir şey değil orta yapmak. Burada buluştuğunda kafanı kaldır. Pas atacağın yer varsa, orta dediğin şey, pas atacaksın, at. Yoksa biz burada bir daha set oyununa geri dönüyoruz. Bir acelemiz yok, bir telaşımız yok. Şimdi orada muhakkak bunları öğretmişlerdir. Evet,
1: dikini oynamaya çalışıyordu.
0: Oradaki Kerem'de nasıl olur ya, bir ayda adam buraya geldiğinde başka bir oyuncu. Ya atmadı mı geçen sene sana o golü? O golü atan da Kerem değil miydi Benfica'da Fenerbahçe'ye atan
1: evet,
0: golü?
1: Evet, eledi Fenerbahçe.
0: Ya tam bir sene olmuş ya. Ne olabilir yani? Ya problem seninle alakalı.
1: Kerem orada kimseye gider yapmadı, işine odaklandı. Burada insanların dilinden anladığı için herkese gider yapıyor, ilgisini oyuna veremiyor. Bence yurt dışında olsa çocuk daha başka bir yerlere gider demiş.
0: Çünkü yurt dışında Kerem bir kere midem bulanıyor desin bu ligden de, bak ne oluyor Portekiz'de, ne yapıyorlar seni yani. De bakalım ne oluyor, bakalım sana bir daha oynatıyorlar mı futbolu yani. Şimdi burada karşılığı var onun. Hakemler bulmuşsun hakemleri şu an. Ya hakem ne kadar kötüyse sen de o kadar kötüsün yani. Hakem dese ki sana, ya arkadaş tamam ben kötüyüm de sen de benden kötüsün dese, bir şey diyebilir misin hakeme yani? O da işini yapıyor, sen de işini yapıyorsun. İkiniz de kötüsünüz. Şey mi yapacağız yani burada? Niye? Ötekinin arkasında milyonlarca taraftarı yok hakemlerin arkasında. Tam tersi, milyonlarca düşmanı var. Senin arkanda öyle ya da böyle giydiğin formadan dolayı milyonlarca insan var. Sen onlara güvenerek herkese istediğini söyleme hakkı buluyorsun kendinde.
1: Bekara kadın boşamak kolay Cihan'cim demiş ama senin yorumun aklıma yattı diyor. Ben de çocuk olduktan sonra primim iki kat arttı. Benim performansım arttı demiş.
0: Mutludur. Evet. Mutludur beyefendi. Mutludur.
1: Ya da çocuk... masraflar yetişmiyor diye de fazla çalışıyor olabilir. Bilmiyorum. O da başka bir şey.
0: Ama ya olsun.
1: Ben bölmeyeyim
0: ama
1: seni.
0: Olsun, pozitif anlamda iyi bir şey yani. Masraf, bak karşılayabiliyorsan sorun yok yani.
1: Tabii.
0: O mutludur, çocuk gelince daha da mutlu olmuştur yani.
1: Bir reklama gidin de yemek yiyeyim demiş. Afiyet olsun, İbrahim Yavuz tüm gün program yapsın diyor. İbrahim abi Cihan'ı tarif etti. Cihan birini buldu mu radyo programı ikinci planda. Öncelik arkadaşı demiş. Bayram. Engeleşi bayramı. Selam olsun. Beyefendi Kerem yalan mı söylüyor? Söylemesin mi?
0: Ne söylemiş?
1: Sen dedin ya bu ligden midem tamam. Bulanıyor. Herhalde ona istinaden sana bir salvo
0: tamam.
1: Geliyor.
0: Hakem de Kerem'e benzer ifade. Hakem de mi yalan söylüyor? Kerem'de ne gördün sen performans olarak bu kadar zamandır? Yılda 7,5 milyon euro para kazanıyor değil mi Kerem? Ne gördün sen taraftar olarak Kerem'de? O da o zaman doğru söylüyor. Öyle mi yorumlayacağız yani? Ben diyorum ki sen önce kendi kapının önünü süpür, temizle. Sonra yan komşuya da ki baba sen bu çöpü atma buraya de. Şimdi senin önünde, kapının önünde çöp olduğunda sen yan tarafa ya bu çöpün burada ne işi var diyebilir misin? O da sana demez mi? Seninki de pis. Sen orayı bir hallet, eğer illa birilerine bir şey söyleyeceksen. Niye Sergen Yalçın üzerinde öyle örnek verdik? Sen önce teknik direktör olarak yap. Ondan sonra anlat. Yapamadığın bir şeyi ben yaparım diye diyorsun bir daha insanlara. Bu da öyle bir şey. Sen yapamamışsın, o da yapamadı diyorsun. Bir farkı yok.
1: Şöyle bir soru gelmiş. Şimdi Barış Alper'le oynamayı düşünüyor Okan Buruk diyor, Alp Türkmen. İbrahim abi 11 yapsaydı o da mı bu şekilde yapardı?
0: Ben de Barış'la oynardım. Yani şu an atletik olarak çok ciddi anlamda Barış'ın takım savunmasındaki davranışına ihtiyacın olacak. Hücumdaki eksiklerini biliyorum ama başka şansın yok. Yani ben de isterdim başka bir senaryoda başka oyuncularla bir şey anlatmayı ama elde bunlar var ya.
1: Bu muhtemelle mi çıkardın sayayım ben, sana? Yani Davinson, Abdülkerim, evet. Jakobs, Şalai, Torreira, Sara, bir kanat Yunus, diğeri Sané, Barış ve Batrakov.
0: Bir tek Batrakov'a itirazım olurdu orada. Hı. Ama oraya kimi koyarsın diye bakalım.
1: Şey yapabilirsin, Yunus'u çekip... Leao'yu kanada atabilirsin.
0: Ya Leao'da işte sakatlık riski olmasa zaten bence kesin Leao'yla başlar. Okan Hoca'nın şu an kafasındaki tek endişe o. İşte orada yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer orada Leslie, Niyaga ya da İlkay'dan biri hazır olmuş olsaydı atardın Saray'ı Batrakov'un yerine ve acayip güçlendirirdi senin oradaki oyununu. Ha belki de yapar, bilmiyoruz yani. Mesela Okan Buruk belki de atacak Leslie'yi bu maçta. Saray'ı Batrakov'un yerine koyacak. Yapabilir böyle bir şey yani.
1: Deniz'i koyar mı diyorsun? Faydalanabilirim dedi basın toplantısında. Direkt onunla çıkar mı?
0: Hani bilmiyorum. Aslında normalde Deniz orada oynayarak mı geldi? Ne durumda?
1: Porto'da oynadı.
0: Oynayarak geldi. Hazır. Hazır geldiyse aslında bir de bir kriz de var ya. Mesela şey de yapabilirsin. Barış Yunus, Sané, Deniz'i önde de koyabilirsin. Mesela şunu talep edebilirsin diye düşünüyorum ben mesela. Burada önde basmaktan çok rakibin yarı sahasında zaman zaman tabii ki olur da ama daha çok rakibi ikinci bölgede karşılamak, topun arkasına oradan geçmek. Kazandığın toplarla mesela Deniz statik santrafor değil mi? Daha savunma arkasına koşmaktansa daha statik.
1: Morata onu, tarzı biraz pivot işte, ya.
0: Onu orada tutup arkadan Yunus'u, Barış'ı, Sané'yi savunmanın arkasına koşturmak biraz öne rakibi getirdiğinde bence planlama olarak bana mantıklı geliyor yani. Sané'yi savunma arkasına koşturabilirsin. Ne kadar formsuz olursa olsun yani o ciddi anlamda avantajı var. Barış Alper'in savunma arkası becerisini biliyoruz. Orada daha çok Deniz orayı stoperleri tutup savunma arkasında boş bir oyuncuyu orta sahadan koşturmak Galatasaray'a avantaj sağlayabilir.
1: Ne demiş? Sané 10 numara değil mi? Orada oynayamaz mı diyor.
0: Ya oynayabilir yani ben zaten ön tarafta...
1: Ama 10 numara oynadığı her pozisyonda rezalet ötesi performans veriyor.
0: Yani zaten anlamadım. Şöyle Galatasaray'da net bir şekilde Sané'yi 10 numara dediğin yerde oynatamazsın. Sané çünkü sürekli sırtını çizgiye almak isteyen oyuncu. Orada rahat ediyor çünkü. Niye sırtını çizgiye alıyor? Arkadan bir tehditle uğraşmak istemiyor. Ama 10 numarada sana top atıldığında yani sen bana topu attığında ben 10 numarayım değil mi? Arkamda ne olup bittiğinden haberim olması lazım. O da yetmiyor. Haberim olsa da çok hızlı hareket etmem lazım. Ama öteki türlü mesela Tadiç onu çok yapıyordu. 10 numara oynadığı yerde bile çizgiye gidiyordu. Niye? Çünkü orada çabuk olman lazım. Çok hızlı hareket etmen lazım.
1: Aslında İlkay o konuda yani arkasında bile gözü var diyordum ben mesela. Ama dursa işte, sadece pas dağıtsa.
0: İşte fiziksel mesela. Olarak demek ki o kadar geride kalmıyor. Orada eleştiri İlkay'ı mesela. Ya arkadaş tamam da sen de bu kadar salma diyebilirsin. Bilmiyorum duygusal durumunda ne olduğunu. Eğer öyle bir sorunu varsa. Yani şurada şu maçta dahi sen İlkay'ı sahaya gönderemiyorsan şu an çünkü... Hani Batrakov'dan da daha verimli olamayacak mısın fiziksel
1: acaba
0: olarak?
1: Acaba ekstra bir görev mi veriyorlar? Mesela Alex Vari oyuncular. O oyuncular genelde top ayağındayken oynuyor ya İbrahim abi. Acaba İlkay'a onu mu diyorlar? Yani topsuz alanda da seni görelim diyorlar. Gücü de ona yetmiyor mu acaba? Çünkü City de çok fazla yapmıyordu. Set oyununda dikiliyordu sadece.
0: İşte, ama işte plan vardı. Hmm. Yani City orada o durduğunda sistem işliyordu yani. Hani bir çark düşün böyle her yer gidiyor. O gidiyor ve hepsi kusursuz bir şekilde işliyor. Sen de onun bir parçasısın ama burada çark durmuş ve sen bir şeyleri de yönlendir. O olmuyor işte bizim en büyük sorunlarımız buraya getirdiğimiz İlkay tarzı oyunculardan verim alamamızın temel sebebi o ya.
1: Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmış. Seni eleyen adamı aldın diyor. Şampiyonlar Ligi'ne götüreni gönderdin diyor. Talişka'yı niye gönderdi?
0: Neyse Fenerbahçe'ye gelince ikinci bölümde
1: geleceğiz ona. Playmaker diyor, oyun kurucu. Aynı şeyi söylediniz zaten demiş az önce basketbolla ilgili. Erken olduğunu biliyorum ama niye ben Batrakov'u çok fark yaratacak bir futbolcu olarak göremiyorum, neyi kaçırıyorum demiş.
0: Aynı fikirdeyim. Yani ben de Batrakov'un öyle bir özelliğini göremedim ama yine söyleyeyim. Yani haksızlık etmeyelim. Şimdi böyle çok keskin de yorum olmasın ama ilk izlenim sonuçta ben de böyle.
1: Leo akşam aidiyet mesajı verdi. Geçen yıl başarılıydık dedi. İbrahim Bey akşam için bir skor tahmini verebilir mi? Bunlar çok riskli hareketler aslında. Bir puan oluşturma durumu da öyle ama.
0: Ben iki takımın da işinin bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim yani.
1: Skor veremiyoruz.
0: Skor veremem ama ben işlerinin miyim? Zor olduğunu söyleyebilirim şimdi yani.
1: Ben vereyim mi? 2-2 biter. Barış son
0: İnşallah.
1: Barış son zamanlarda ne oynuyordu ilk 11'e koyuyorsunuz? Çok merak ettim. Ben mi göremiyorum?
0: İşte yani işte ya ben başta anlattım ya.
1: Ben de yok. Koymam da yani ya hocanın alışkanlıklarını değiştirdim.
0: Ya yok yok kimi tamam arkadaşımıza lütfen yazar mısın?
1: Mesut,
0: rica ediyorum.
1: Mesut.
0: Mesut Bey birini siz koyun lütfen. Barış değil de bana bir isim söyleyin tamam. O yüzden dedim ya başta ya.
1: Kolpaçino sahnesi geldi aklıma. Yani şey adımı siz koymak istemez misiniz? Sen koy deyince yani.
0: Siz başlayın.
1: Siz başlayın.
0: Ya Mesut Bey hani sözüme başlarken dedim ya. Yani daha iyisi olsa evet ama daha iyisi olmadığı için ve oynama alışkanlığı olduğu için işin atletizm tarafından dolayı Barış dedim ya. Dedik ya bunu ya benim dediğimi yani demediğim bir şey demiş gibi bana niye anlatıyorsun? Niye beni... Ama gerçekten bazen anlamakta zorlanıyorum yani. Hani sizin söylediğiniz aynı şeyi ben de söyledim. Ben de diyorum ki lütfen hani bizde şey vardı. MHK gitsin, bu gitsin, kim gelsin?
1: Şu an koyuyor Barış. Uzat sen yazıyor.
0: Tamam. Kim gelsin? Hani diyor ki gitsin diyor. o da gitsin. Tamam, kim gelsin? Önerin ne? Herkes gitsin diyor.
1: Öneri sunmamış. Şu anki form durumuyla herkesten kötü takımdı. Faydalı ne yaptı Galatasaray'a?
0: Yahu ama şimdi çok o zaman haksızlık edersin. Juventus'ta yani. Juventus'ta hala dönüyor videolar o.
1: Kanada elediğin maçta değiştirdi yani. Liverpool'da da.
0: Liverpool'da yani. Juventus şimdi o zaman biraz haksızlık ederiz oyuncuya. Yani bugün övündüğün organizasyonun en önemli parçasıydı. Geçtiğimiz sezon neyle övündün? 16 dedin. O 16'ya gitmendeki en önemli oyunculardan biriydi.

0: Kay Talip olur mu? Ne anlayalım demiş. Abi Talip olma sözünü biraz daha sık kullanır mısın diyor. Miço, Tamer.
1: Zaten var ya burada mesela birkaç tane şey yine öyle mesajlar gelmiş. Onları eleyeceğiz diye bu sefer onları da hiç kullanmamaya başladık yani.
0: Bence hiç eleme bence. Gayet keyifli. Ya? Vallahi ben insanların alışkanlıkları var yani.
1: Eyvallah.
0: Sabah yayında bir konu mesela 25 kere dolayısıyla dedi. Ben burada dolayısıyla oldum. Olabiliyor. Ben de bazen peki derim. Yani çok kullanırım. Her insan
1: dediğim gibi çok kullanır. Dikkat et mesela.
0: Bazıları anlatabildim mi çok der. Evet.
1: Dediğim gibi mesela. Mesela İsmail Kartal çok kullanır. Mesela söze başlar. Bugünkü maçla ilgili dediğim gibiyle devam eder. Hmm. Rakibin analizini yaptık ve dediğim gibi.
0: Doğan Öncül'ün de pekisi var. Peki. Kurtarıyor oradan böyle bir nefesleniyor bana. Barış Alper bal yapmayan arı nasıl büyük takımlarda oynuyor anlamıyorum. Koşmaktan başka bir becerisi yok. Avukat Oğuzhan Şimşek.
1: Tamam bulalım yani işte koşmaktan başka becerisi olan oyuncular da çok pahalı mesela. Yok biz yetiştiremiyoruz onlar da çok pahalı yani.
0: Bir saat başı yapalım mı?
1: Süper.
0: İkinci olur. Bölümde Fenerbahçe'ye biraz değinelim. Trabzonspor toparlandı mı acaba Hüseyin Cimşir'le? Hemen çok çabuk mu karar veriyoruz yoksa herkes işte Hüseyin Cimşir
1: şu an sezon Trabzonspor'da sonuna kadar kalsın deniyor. Şu an Trabzonspor'da şu galibiyetin Hüseyin Cimşir'le uzaktan yakından bir alakası yok yani.
0: Sen zaten söylüyordun takımın kötü olduğunu, galibiyetlerin tesadüfi olduğunu dile getirmiştin.
1: Hayır, nasıl olur yani? Sen şimdi göreve gelmişsin, bir antrenmanla ne yapmış olabilirsin yani? İçeri girip o Harry Potter'daki şey mi yaptın hepsinin üzerine? Öyle şey olur mu ya? Ya var olan potansiyel vardı, rakip çok uygundu. Bir önceki teknik direktör çok fazla belli ki içeriği germiş, o rahatlık işe yaradı. Hüseyin Cimşir'le ilgili şu an bir şey nasıl konuşalım? Ne zaman konuşuruz biliyor musun? Kalır, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta geçer... Otururuz Hüseyin Cimşir'le ilgili olumlu ya da olumsuz ne varsa söyleriz.
0: Geçen haftaki kaydını çıkarmam lazım. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi yendi, Göztepe'yi yendi. Sen oyununu beğenmiyorum demiştin.
1: Çok kötü
0: demiştin.
1: Dedim ya. Bir yerde patlayacak bunlar dedim ya. Bak 7 puanı vardı. Çok iyi tablo çiziliyor ama Gençler Birliği'nin çok iyi analiz yapması lazım. Çünkü Gençler Birliği rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor demiştim. Şimdi Trabzonspor'da biri cezalandıracak seni. Bir yerde artık hani orada da Metin Diyadi'nin maç sonu açıklamasını dinledim. İnanamadım yani. Hani bir yerde okusam o yazıyı söylememiştir derim. Hakem dedi ya. 5-0'lık maçtan sonra nasıl bir hakem üzerinden oyunu okursunuz yani? Ki o maçı da geç zaten kazandığın 7 puanın tamamı oyun anlamında problemliydi yani.
0: Evet, kısa bir ara. Hemen dönüşte geleceğiz tekrar. 0212 273 10'una mesajlarınızı atarsanız ben hepsini okumaya çalışacağım. İbrahim Yavuz'la buradayız yaklaşık bir 4-5 dakika sonra.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Ultrashell.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
8: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 13.11 ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Saat 14'e kadar böyle reklamsız gitmeyi planlıyoruz. Siz de bizden ayrılmazsanız böyle beraber el ele kol kola devam ederiz. Evet İbrahim abi, Trabzon'la kapatmıştık ama evet. Bir de Roma parantezi açalım istersen.

0: Ya şeyle başlayalım mı Fenerbahçe'nin? Yani derbiyle başlayalım istersen.
1: Olur evet. Zaten
0: yani,
1: oradan bağlı olmazsa.
0: Çünkü ya Fenerbahçe'nin aslında bugün içinde bulunduğu durum ya dünle alakalıydı ama dün işte skorlar üzerinden yapılan değerlendirme bugüne sağlıklı getirmedi Fenerbahçe'yi. Aslında Fenerbahçe'nin problemi sezona başlarken teknik direktör didiğiyle başladı değil mi? Mesela İsmail Kartal şimdi şey demesinler ya şimdi geçmişe gitme demesinler. Geçmişe gitmezsek bugünü sağlıklı yorumlayamayız. Bak Beşiktaş geçmişe gitti Serdar Adalı. Bütün o eksikleri iyi analiz etti. Bizim bir sportif direktöre futbol aklına ihtiyacımız var dedi. O futbol aklının problemi dışarıda aramayan bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Fiziksel olarak takımı geliştiren, sürekli transfer talep etmeyen bir planlamaya ihtiyacı vardı. Bak onlar geldi çözdü problemi. Şimdi sıra İsmail Kartal tarafıyla alakalıydı aslında bizim o bahsettiğimiz hadise. O yapmadı. Mesela Alanya'da Beşiktaş kaybetti. Bir hafta önce Fenerbahçe Gençlerbirliği'nde kaybetti. İtalyano'ya kırmızı kartı sordular. Evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakmak zorundayız. Kendi eksikliğimiz üzerinden analiz yapacağız dedi. Değil mi? Aynı soruyu Gençlerbirliği maçından sonra İsmail Kartal'a sordu. İlk söylediği şey neydi? Ayağındaki topu rakibe verdiler. Ben ne yapabilirim? Bu bir. Oyuncu üzerinden anlattı. İkincisi de net penaltımız verilmedi. Şimdi iki tane teknik direktör davranışı. Bir tanesi problemi kendisinde aradı. Oturdu o analizini yaptı. Diğeri konunun onunla alakalı olmadığını söyledi ve bu iki takım sezonun başında karşılaştı. Analizini yapan çok belirgin bir şekilde üstün olduğu karşılaşmada. Şimdi İsmail Kartal göreve geldiğinde 99 puanlı dönemi işaret etti. Hatta daha üzücü olan ne biliyor musun? İsmail Kartal'a biri şampiyon olduğunu söylemiş ve inanmış İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal'a göre kariyerinde bir şampiyonluk var yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu düşünce... Ya oyuncuları teslim ediyorsun. Asensio'yu, Greenwood'u bir sürü şey. Şimdi devam edelim. Ya Lukaku diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Basın toplantısına çıktılar. Basın toplantısında Oğuz Çetin Lukaku'nun 4-5 hafta dedi değil mi böyle mi? 4 hafta, 6 hafta, 4-6 hafta ihtiyacı olduğunu söyledi. Oyuncu ara ona çevrildiğinde bir böyle bir tepki gösterdi değil mi? O an çevirdi yanındaki arkadaş. Yani kabul etmedi bunu evet. Oyuncu. Sonra antrenmana geldi aynı oyuncu. Kulübün teknik direktörüne dedi ki kulübün teknik direktörü nasılsın dedi. Hazırım dedi o. Ben hazırım dedi.
1: Asensio da kabul etmemişti hatırlıyorsun.
0: Bak Asensio'ya da geleceğim sonra. Bak şimdi buradan devam edelim. Kulübün teknik direktörü hazır değilsin dedi Lukaku'ya. %70 dedi. Zaten Fenerbahçe tesislerinde biliyorsun. İşte bir şey ölçüyor. 70'in ne üstüne çıkıyor ne altı. Herkes %70 ve herkes duygusal. Böyle bir durum var Fenerbahçe'nin. Bütün oyuncular duygusal, bütün oyuncular %70 hazır. Sonra Lukaku'sun sen düşün. Sana bunları söylediler. Eve gittin akşam. Uzandın. Dedin ki ben hazır değilim. Yani Kemal Sunal filminde var ya işte sen şöylesin. Ben öyleyim diyor en son ikna oluyor. Yani bütün kalabalık sana böylesin dediğinde.
1: Şener Şen değil miydi? Ya, piyango ya. Çıkıyor. Çıkmadı en son çıktı diyor yani.
0: He yani evet diyor. Evet, ikna evet. Oluyor artık. Yani herkes sana... yapmadığın bir şey yaptın derse en son evet ben yaptım diyorsun yani. Şimdi o da dedi ki akşam evine gitti. Lyon maçından iki gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki ben hazır değilim abi dedi. Uzandı hazır değilim dedi Lukaku. Sonra geldi tesislere kamp var dediler. Kampa çıktı. Kampa tesislere girdi kampa. Böyle kenarda oturuyordu Lyon maçı. İsmail Kartal dedi ki sen hazırsın. Ya dedi ki arkadaş sportif direktör 4-6 dedi sen 70 dedin gir maçı çevir dediler Lyon maçında. Şimdi bu düşüncenin bu davranışın yönettiği oyuncudan ne bekliyorsun ki sen yani? Sen şimdi oyuncusun şu yorumu yapmaz mısın? Belçika'da işte Kevin De Bruyne ile konuşuyorsun akşam geldin ben bir yere geldim diyeceksin. Sportif direktör 4 ile 6 hafta bir süre verdi bana antrenör de %70 dedi ki %30 da ciddi bir şeydir ha yani. 2 gün sonra Lyon'da ben maçı izliyordum kulübede. Bir anda beni oyuna attılar maçı çevir diye. Ya ötekinin de ona söyleyeceği şey Allah yardımcın olsun yani. Şimdi bu kadar teknik ve idari anlamda bir kulüp yanlış yönetildiğinde ortaya fiziksel anlamda bu sorun çıkar. Oyuncu gelişimi anlamında bu sorun çıkar. Planlama anlamında bu sorun çıkar. Şimdi Fenerbahçelilerin en büyük problemi o. Tek başına Lukaku değil senin verdiğin örnek. Asensio'da da benzer bir durum. Bir önceki senenin en güçlü oyuncusu. Hazır değilsin, hazır değilsin, hazır değilsin. Arkadaş, Asensio hazır değilse göndermeyeceksin. Hazır değil dediğin adam iki gün sonra 11 sahaya gönderemezsin.
1: Herhalde Lukaku'nun ekmeğini yiyen Napoli oldu değil mi? Dünya Kupası'nda sonradan oyuna girdi. Sadece 64 dakika oynadı ama her sonradan girdiğinde golü attı.
0: Attı mı abi bak.
1: Hem maaşı günden kurtuldu hem 6 milyon bonservis aldı.

0: Semedo dediğin oyuncu daha yakın ya yeni şu Portekiz amil takımında oynadı mı Dünya Kupası'nda? Oynadı. Ya yani bu bahsettiğin oyuncular en güçlü organizasyonların öyle ya da böyle bir parçasıydı daha şurada birkaç ay önce. Acaba bu oyuncuların bugün bu kadar geriye düşmesinin temel sebebi sen olabilir misin? Biraz önce örnek verdim mi bilmiyorum. Semedo'nun önde baskısıyla ilgili bir şey konuştuk mu? Konuşmadık. Biraz artık o kadar fazla şey kafamda
1: karışıyor. Yok konuşalım fark etmez.
0: Yani tekrara düşmemek için bunu söyledim. Semedo Gornik maçında çok fazla hata gitti. Geri dönüşlerde zorlandı. Bir arkadaşımız bir soru sordu. İsmail Kartal dedi ki ben ona önde özgürlük verdim. Git geriyi düşünme dedim. İsmail Kartal böyle bir yorum yaptı. Bak teknik direktörü kimi teslim, oyuncuyu kime teslim ediyorsunuz? Beşiktaş'ın yediği ikinci golü herkes bir zihninde canlandırsın. Nerede Semedo? Önde baskıya gitti. Golü yediğinde Beşiktaş, golü attığında sağ bek pozisyonda kimse yoktu. Şimdi sen Semedo'ya desen ki neredesin sen desen Semedo sana şey demez mi? Arkadaş sen bana öne git geri gelmesen de olur demedin mi? Ben de gittim gelmedim. Bunları bak bunlar basit gibi gözüküyor ama çok önemli. Yani hangi oyuncuyu kime teslim edeceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi. Bir kere bu işin temeli antrenmandır. Atletik performans için bu camiaları küçümsemek falan değildir ki. Feriköy camiası da çok çok köklü bir camiadır yani. Ama bulunduğu lig ister istemez bir antrenörün gelişimi açısından önemlidir. Ya da şöyle olur onu da anlarım. Feriköy de çalışır atletik performans için ama orada işte Avrupa'nın en önemli atletik performans ekibinden bir adam vardır en tepededir o da onun organizasyonundadır o da anlaşılabilir bir durum derim ki ya tamam Feriköy'de ama Cihan'ın kontrolünde gelişiyor Cihan da bu işi Avrupa'da en iyi yapan adam hepsini bir tarafa bıraktık hepsinde yanıldık ya dedik ki Feriköy Meriköy ama ya o atletik performansçı da ortaya şahane bir şey çıkardı. Bizi de yanılttı bak. Biz de dedik ki bak Feriköy'de de çalışan bir adam gelip Fenerbahçe'yi de atletik anlamda yukarı çıkartır deriz. E sen atletik olarak 50'den sonra zaten sahada yoksun. Yani senin atletik performansçın sınıfta kaldı. 4 tane kas sakatlığıyla zaten sezon başı bir bize bir mesaj veriyordu. Şimdi bu kadar ekip anlamında, organizasyon anlamında eksik kalmış insanları bir araya getirip Avrupa'nın en önemli organizasyonlarında çok önemli işler yapmış oyunculara teslim edersen sonuç bir olur. Bak ne taktik konuşuyorum ne teknik ne oyuncu tercihi. Bak, şey gibi düşün. Şimdi buradayız. Eksikler üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Yayınla ilgili oturmuşuz Cihan. Olumlu olumsuz nedir? İşte atıyorum dinlenmeler takip ediliyor. İşte şu kadar dinlenmişsin değil mi? İşte ses... hepsini bir araya getir. Neyse işte teknik yorumları diyorum. Şimdi ilk ihtiyacımız olan şey ne bizim şu an burada? İlk ihtiyacımız olan yorumcunun kalitesinden, bilgisinden ziyade.
1: Mikrofon
0: ses. Mikrofon abi yani ses. Hani şimdi dünyanın en zeki adamını buraya getirsem bu yoksa var mı bir kıymet? Sürekli ses gitse, cızırtı olsa, karşı taraf duyamasa çok kötü bir yayın olur değil mi? Bak en zeki adamı getirmişsin yayın sıfır baba. Şimdi sen en iyileri bir araya getirmişsin. Teslim ettiğin insanlar yok çıkmıyor ses. Cızırtılı geliyor. Sen bu tarafı halletmediğin sürece hiçbir şey olmaz. Yani
1: güzel örnek.
0: İsmail Kartal'la Roma'yı gitse Fenerbahçe yense de bu yorumum değişmeyecek. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la vedalaşması lazım. Maalesef vedalaşması lazım.
1: Talişko yorumun değişti mi? Mesela Talişka'nın hep ilk günden beri çok yüksek değişmez. Maliyetli olduğunu, bence Fenerbahçe'nin oyunu yavaşlattığını söylüyordun ama
0: Hala aynı fikirdeyim. Çünkü şöyle mesela Talişka'nın şampiyon yaptığını özür dilerim Şampiyonlar Ligi'ne götürdüğünü söylüyorlar değil
1: Tabii
0: mi?
1: Tabii öyle bahsediyorlar.
0: Gornik maçı, Sturm Graz maçı değil mi? Talişka'nın gol attığı maçlar. Nerede Talişka Lyon maçı? Fenerbahçe şöyle olsa hak veririm. Bak bütün herkese. Fenerbahçe Gornik'i yendi. Sturm Graz'ı yendi. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Evet derim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinden önemli oyuncusu Talişka. Fenerbahçe Gornik ve Sturm Graz maçlarından sonra Lyon'la oynadı. Nerede senin Şampiyonlar Ligi'ne götürdü dediğin Talişka? İki maçta ne yaptı bana söyler misin Cihan? Talişka Fenerbahçe'de iki tane Lyon maçında ne yaptı? Ne yaptı ya?
1: Bakayım hemen sana. Bir dakika sakatlığı mı var burada? Burada yok. Şu iki birlik maça bakayım. Bir saniye. İki birlik maça bakıyorum senin için. Talişka 67'de oyundan çıkmış.
0: Ne yaptı ya?
1: Fenerbahçe maç 2-1 öndeyken.
0: Ya 67'de oyunda olur.

0: Ne çıktı Vedat Muriç'in ya? Ekstra gitmemesi gereken yerlere gitti. Talisca'nın takım savunmasında Lyon maçında eksik bırakmasından
1: İkinci
0: dolayı.
1: maçta da 73'te oyundan çıkmış.
0: Ne olur, ne yapmış ya bana Talisca'yı Lyon maçında? Yani sen Lyon'u yenemeseydin gidebiliyor muydun Şampiyonlar Ligi'ne? Gidemiyordun. Sen şimdi ne yapın? Seni Greenwood götürdü Şampiyonlar Ligi'ne, eğer biri üzerinden okuyacaksan. Seni Vedat Muriç götürdü. Seni Arşi Buram getirdi. Seni Oğuz götürdü. Seni Ederson götürdü Şampiyonlar Ligi'ne. Eğer bir yerden illa oyuncu üzerinden okuyacaksan bunlar götürdü. Talisca götürmedi seni Şampiyonlar Ligi'ne. Talisca tıpkı bir önceki sezondaki gibi. Çünkü bir önceki sezonda da Feyenoord'tu yanlış hatırlamıyorsam. Talisca burada 5-2'lik biten maçta gol attı. O zaman yani Şampiyonlar Ligi'ne gitsen orada da Talisca götürdü. Ama Benfica maçlarında Talisca sana hiçbir şey yapamadı. Gidemedin Şampiyonlar Ligi'ne. Diğerleri etkili olamadı. Burada Talisca'nın olmadığı organizasyonda o bahsettiğim oyuncular geldi. Ve rakip de çok uygundu ona tabii ki. Şimdi
1: Sen
0: buradan
1: Talisca'ya bakıyorum. 1-1'lik biten maçta 0 şutu var. İkinci maça da bakacağım. Sen anlat abi, buyur. İlk
0: yani
1: 1-1'lik maçta şut yok kaleye.
0: şimdi bunu nasıl göremiyorlar ben anlamıyorum yani. Yani Talisca ile bir oyun inşa edilmez. Talisca seni Şampiyonlar Ligi'ne götürmedi. Çünkü iki tane Lyon maçı seni Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. O iki maçta da yok. Seni Sturm Graz maçları Şampiyonlar Ligi'ne götürse, Grovnik maçları, hadi hak vereceğim sana oyuncu üzerinden okuyacağım. Lyon maçlarında nerede bahsettiğin oyuncu? Gel geçmişe gidelim.
1: Vallahi
0: Hadi
1: hep
0: gel.
1: Archie Brown'la Kante domine etmiş maçı.
0: Ya Kante, Archie Brown,
1: Ve
0: Ederson,
1: Greenwood da
0: Oğuz,
1: var.
0: Greenwood, Vedat
1: Şut
0: Muriç.
1: pasları falan hep onlar oyun
0: Ya
1: içindir.
0: bunlar ya, şimdi sen biraz onlara ayıp ediyorsun. Ne Talişkası ya? Ya senin dediğin Talişka'yı ver Galatasaray takımı antrenmana çıkarmaz Talişka'yı ya. Bırak oynatmayı, antrenmana çıkarmaz ya. Ya Galatasaray Icardi ile oynayamadı ya. Atmadı mı Icardi 16-17 tane gol? O yüzden Galatasaray ile senin aranda var. Galatasaray bak, Galatasaray taraftarı bak, o kadar başarı ortada. Icardi'ye ne dedi Galatasaray taraftarı? Baba bu kadar dedi, öyle statik oynanmaz bu iş dedi. Antrenman seviyoruz seni eyvallah ama olmaz. Burada başarı yok ya. Bir senedir Talisca'nın, bak Fenerbahçe'nin Talisca ile bir tane kupası var biliyorsun değil mi? Yani Fenerbahçe'nin Talisca'lı dönemde bir kupası var. Süper Kupa Galatasaray'ı yendiler. Bak Talisca kaçıncı dakika oyuna girmiş? Orada da yok Talisca. Ya bir kupa almışsın, en iyi oynadığın organizasyonda yok yok. Neyi direniyorsun sen? Rangers'ta yapmamış, Benfica'da yapmamış, geçen sene Galatasaray maçlarında yapmamış. Beni hedefe götürecek hiçbir maçta bir şey yapmamış. Grovnik'te Sturm Graz maçlarının karşılığı nedir biliyor musun? Bak Gaziantepspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor. Evet oralarda Talisca iyi oyuncu. Ne yapacağım şimdi ben, yani oralar için Asensio'dan mı vazgeçeceğim yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de diyorlar ki mesela Asensio da kalsın, Semedo'dan vazgeç. Peki kadro planlaması nasıl yapılacak? Mesela Semedo'dan vazgeçtiğinde koca sağ bek pozisyonunu bir oyuncuya, Mert Müldür'e teslim ediyorsun ya. Mesela böyle bir kadro planlaması olur mu? Yani şöyle düşün. Bir oyun planlaması yapıyorsun. 10 numara pozisyonda İrfan oynayabildiği için İrfan var. Asensio var, Talisca var. Bak 3 tane. Sağ bek pozisyonda Mert Müldür. Ve o üçünden birinden vazgeçmemek için Mert Müldür'le lige devam ediyoruz. Ve bunu sen bana planlama olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Ve ikna ediyorsun beni. İki tane etkileşim alacağım diye. Bak onlar benden iyi biliyor ya. Bak eski futbolcu abiler var. Mesela Talisca'nın olmasını söylüyor. Onlar benden daha iyi biliyorlar Talisca'nın olmayacağını. Bak çok iyi biliyorlar. Ama onlar şöyle bir şey yapıyorlar. Kalabalık şu an Talisca'nın olması gerektiğini söylüyor. Onlar onu çok iyi biliyorlar. Aksini taraftarın yanında.
1: Semedo gitseydi
0: ya bana
1: Talisca
0: bak,
1: kalsın.
0: Bana çok değerli, çok ünlü bir yorumcu hocam ne dedi biliyor musun? Bak Türkiye'de dedi yorumculukta başarılı olmak istiyorsan dedi, taraftarın nabzını iyi oku dedi. Taraftar dedi o gün neye itiraz ediyorsa sen de ona itiraz et dedi. Bak taraftar hocaya itiraz ediyorsa itiraz et dedi. Taraftar hocayı yere göğe sığdıramıyorsa başarılı olursun dedi. Acayip arkanda bir kitle. Yapamam ki dedim ben. Çünkü bende şöyle bir problem olacak. Ben bu sefer kendimle sürekli çelişirim. Hani videolar var ya mesela. Dün bugün hep bak görüyor musun? Dün bugün, dün bugün. Niye? Çünkü onlar tam olarak o söylediğin yorumculuğu yapıyorlar.
1: Peki şey demiş mesela, ikna olmamış dinleyenimiz. Diyor ki tamam, büyük maçlar diyor. Kabul ediyorum. İbrahim Bey'e hak veriyorum. Peki Süper Lig'de maç sıkıştığında çözebilecek birisi olduğu gerçek dışı mı?
0: Gerçek dışı. Söylüyorum hemen. Kasımpaşa maçı ve Rize maçı. Geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğu.

0: onu kaybettiği maç. Oynamış Talişka bahsettiğim maçlarda. Ne oldu şimdi? Çözdü mü senin şampiyonluğunu? Çözememiş, orada da oynamış ya. Oyundur oyun. Oyuncu performansıdır. Ben sana diyorum ki bu oyuncu fiziksel anlamda futbol oynayabilecek, bu seviyelerde üst düzey sürdürülebilir futbol oynayabilecek durumda değil. Olmadığını da bak, ben onu şey olarak söylemiyorum. Bir takıntı ya da bir şey değil. İnat değil. Mesela Sergen Yalçın inatlaşıyor değil mi mesela Muriç'le ilgili? Çünkü Muriç'in bir performansı var. Muriç'i eleştirebilirim ama orada bir değer görmüş, onu anlatırım. Ama benim elimdeki argüman şu. Seni hedefe götüren hiçbir maçta yok diyorum bu oyuncu. Benfica maçlarına girdim baktım, yok. İzledim maçları. Rangers yok. Bak bunlar önemli maçlardır. Gitmiş Bran'a 3 tane atmış mesela. Tam Erzurum, Bran, Beyoğlu, Yeniçarşı. Buraların müthiş oyuncusu. Ya adam sana slogan atıyor, başlık atıyor. Küçük maçların büyük oyuncusu diye. Varsa böyle birine ihtiyaç al ama seni hedefe götürmez. Ya ben sana diyorum ki ya hedef şampiyonluk diyorum. Sen diyorsun ki abi hayır, ben ikinci olmak istiyorum. Talişka da beni çok iyi ikinci yapıyor. Ben ikinci olmak istiyorum diyorsun. Ya bunlar seni ikinci yapar. Bak Talişka ile ikinci olursun. Eyvallah. Razıysan ikinciliğe. Talişka tam ikinci olmaya aday takımın oyuncusu. Hep öyle olmuşsun ya. Ben bilmiyorum. Ya benim düşüncemi çürütecek bir tane örnek kabul edeceğim. Ama bana yani Zabje ile Sturm Graz, Beyoğlu, Yeni Çarşı, Eyüp, Bran buraları falan anlatırsan yanılırsın yani.
1: Hani şey diyorlar, benim anladığım, ben düşünce şu şekilde bence. En azından kalsaydı mantığı
0: en
1: var.
0: En azından niye kalmaz biliyor musun? Kadro planlaması var ya, antrenman yapıyoruz ya. İşte en azından orada ayrışıyoruz sizle. Bak en azından bir oyuncuyu tutamazsın.
1: Problem
0: çünkü,
1: çıkaran bir adam da anladığım
0: abi
1: kadarıyla.
0: Problem de çıkarmasın, hiç önemli değil. Antrenman yapıyoruz ya Cihan. Senin tempon benim antrenmandaki tempomu belirler. Sen oynamadığında, bir kere Talişka olarak oynadığında bile tempon çıkmıyor. Oynamadığında düşün ne hale geleceksin. Şimdi sen beni hazırlıyorsun. Ben orta saha oyuncusuyum. Sen de karşımdasın. Senin tempon belirleyecek ya. Ben her pozisyon sana çalım atacağım. Ne olacak? Çok rahat halledeceğim. Bir dirençle karşılaşmayacağım. Sonra sert bir maça bir geleceğim. Atamayacağım o çalımı. Çünkü sert bir direnç. Ya antrenman şeyidir ya, hazırlığıdır ya maçın. Ya arkadaş ben hakikaten anlamakta zorlanıyorum yani. Ya bunu görmüyor muyuz biz yani? Bak burada bir problem var. Bunu görelim. Talişka'nın öyle ya antrenmanda kalsın diyebileceğim bir oyuncu değil. Bak şu olsa yine anlarım. Lukaku'yu almamış olsa Fenerbahçe yine itirazım olmaz. Derim ki Lukaku'yu almadı Fenerbahçe. Sayısal olarak da Talişka'yı forvette de kullanabilir hoca Muriç'in. Peki doğru bulmam oyuncu davranış olarak. Ama planlama konusunda anlayabilirim. Ama şeyi planlamada anlamam. Yani bu durumda Talişka'yla olur mu ya?
1: Ya bir de yani kenarda duracak 8,5 milyon euro maaş alacak.
0: Külliyen ya mantıksız bir
1: ya
0: şey.
1: Belki ya. Böyle hani 2 milyon falan alsa yine dursun dediğin gibi.
0: Yine dursun demem.
1: Demiyorsun. Sen demem. İstemiyorsun.
0: Para
1: antrenmanı
0: değil,
1: bozuyor diyorsun.
0: Antrenman bozulacak ya. Ben antrenör gözüyle düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Yani geçmişte futbolculuk deneyimlerim, antrenörlük kısa da olsa bir deneyimim bana şunu gösterdi. Bu tarz planlamada bu olmaz. Yanlış. Yani Galatasaray bilmiyor mu Icardi ile Galatasaray anlaşmak isteseydi anlaşmaz mıydı? Her türlü anlaşırdı.
1: Anlaşırdı canım.
0: Niye anlaşmadı Icardi ile? Bir, antrenman seviyesini yukarıda çıkartamaz. İki, sert organizasyonlarda. Bilmiyor mu Galatasaray şunu diyemez miydi? Ya Icardi en kötü haliyle 16 tane 10 tane atar Türkiye'de. Dursun diyemez miydi?
1: Niye? Deniz Gül'e 10 milyon verdi mesela.
0: Niye mesela ona verdi? Çünkü Deniz Gül atletik, antrenmanını yukarı çıkartır.
1: Yaşı genç.
0: Icardi'den daha az gol atar. Bak garanti ediyorum. Deniz Gül Icardi'den daha az gol atar. Ama Deniz Gül Icardi'den antrenman ve gelişim konusunda daha çok katkı sağlar. Yani biri günlük iş görür, biri geleceğini kurtarır. O adam geleceğe yatırım yapmış Galatasaray'a.
1: Can Bartu tesislerini zemzem suyuyla yıkatsınlar. Bu kadar başarısızlık ve beceriksizlik başka türlü açıklanamaz. Deliriyorum
0: ya
1: demiş.
0: Açıklanır, nasıl açıklanır? Açıkladık ya işte, sportif direktör yeni transferle ilgili düşüncesi, oyuncunun buna itirazı, teknik direktörün farklı yorumu, hepsini bir araya getirip bu oyuncuları sahaya göndermeleri. Burada bir şeyi bir yerle yıkama ya, düşün yani biraz. Lan nerede yanlış yapıyoruz? Yani düşünebiliyor musun Fenerbahçe'de? Bu bile bak ya, başlı başına herkesin bir anda görevini bıraktırması gerektiren bir hadise. Mesela Oğuz Çetin o açıklamayı yaptıktan sonra, ben mesela Oğuz Çetin'im, Cihan'ı transfer ettik. Cihan'ın 4 ile 6 hafta ihtiyacı var dedim. bu işin futbol aklı olarak.

0: Cihan'ı sahada gördüğüm an ne yaparım biliyor musun? Ben istifa ediyorum derim. Çünkü benim düşünceme göre bu oyuncu sahaya gitmez. Benim analizlerim neyse. Sahaya gönderdiniz, hata yaptınız. Ben bu organizasyonun başarısız olacağını biliyorum. Başarısız organizasyonda ben yer bulmam dersin, bırakırsın.
1: Sadece şununla meraktan soracağım. Mesela Okan Buruk'ta şey dedi. Leao şu an dedi takımın seviyesinde değil dedi. Yani yüz, sakat çünkü. Yüzde falan vermedi ama oyunu attı sonra mesela. Aynı şeyi söyleyebilir miyiz onun için?
0: Şöyle o şey için demiştir onu. Hani şimdi bizde o
1: oynatmam demedi.
0: Yok,
1: de.
0: O örneği şundan verdim. O şeyi
1: soru
0: izledim.
1: Soruldu.
0: Devamında bütününde bir eleştiriydi aslında o. Avrupa'dan gelenler de hazır değil. Bak bize sallıyorsunuz ama oradan da hazır gelmiyorlar. O biraz şeye sitem etmekti. Hani
1: antrenman yiyip gelmedi. Bana
0: ya oradaki antrenman da yetmiyor. Öyle anlatma. Orayı da o kadar övmeyin. Bak biz de burada önemli işler yapıyoruz üzerinden bir şey anlattı. Ama Leo'nun bugün fiziksel olarak geride olmasının temel sebebi sakatlanmış. İyi kamp dönemi geçirememiş Leo.
1: Evet, sakat.
0: Ama o da İsmail Kartal'ın işte kimse o düşünceye sahip aynı davranış sergiliyor Okan Buruk'ta. Hazır değil ama Başakşehir'de 20 dakikada benim işimi görür diyor. Ben doğru bilmiyorum. Bak benim başıma geldi. Saffet Susiç. Ankara Gücü'nde oynuyorum. Saffet Susiç. Sakatlıktan çıktım. Yine aynı böyle bir süreyle alakalı bir şey söyler. Adam dedi ki ben anlamam kardeşim dedi. Oynar mı oynamaz mı? Bana 20-15 ben ilgilenmem onunla dedi antrenör olarak. Bir futbolcu 90 dakika oynar bitti. Ben şey değilim dedi. Yok 15 dakika 18 dakika 12 ben onunla uğraşamam dedi.
1: Tam yani. Hazır olsun gelsin diyor.
0: Bir hafta geç gelsin tam hazır olsun diyor. Yani. Böyledir yani.
1: Abi Oğuz Çetin'le ilgili söylediklerine katılıyorum. Ben bazen art niyet arıyorum demiş. Oğuz abiyle Aykut çok kankalar diyor. Bir sıkıntı yani şey demek istemiş. Hani bilerek kasıtlı başarısızlık mı yapıyor demek istiyor da hiç zannetmiyorum ya öyle bir şey olacak.
0: Yok ya o artık o
1: çok
0: biraz,
1: şey yapmış ya. Yani.
0: Niyet okumada biraz şey olur yani. Yani olmaz.
1: İbrahim Bey'e selamlar.
0: Selamlar.
1: Abi biraz sizi diyor maçın dışına çıkaracağım. Farklı bir yere evrildi tabii diyeceğim diyor. Biliyorsun Galatasaray bir açıklama yapmıştı 4-5 ay önce, federasyonla ilişkilerini askıya almıştı. Şu an neden federasyonu ziyarete gitti dedi. Sabah da bana bu tarz bir mesaj gelmişti ama bilmiyorum senin yorumunu da alayım.
0: Ya bir kere zaten bu federasyonla ilişkileri askıya almak bir kere başlı başına sağlıksız bir durum. Ya iyi bir şey yapmışlar bence.
1: Galatasaray olarak gitmiştir belki kendi... Yani Dursun Özbek olarak değil de kendini bir kenara bırakıp...
0: Ya zaten Dursun Özbek olarak bir şey yapma. Sen Dursun Özbek değil... Yani sen... kulübün başkanısın. Sen kişisel düşüncelerinle ya da kişisel husumetinle neyse davranamazsın. Sen koskoca bir camianın en tepesinde, değil mi? Orayı temsil eden bir insansın. Yani sen kişisel bir problemin varsa bile öyle hareket edemezsin. Kitleyi arkana alıp yapamazsın. Doğru da değildir zaten
1: bir
0: federasyon.
1: Ben şöyle düşündüm. Yani siyasiler birazcık hani bu şeyi düşürün dedi bence. Çok ya, kaos
0: muhakkak
1: var. Çünkü
0: ondan
1: başkanlar
0: sonra,
1: külliyeyi falan da ziyaret ettiler.
0: Ondan sonra yani. Ama ben başka bir şeyden söylüyorum. %100 öyledir. Aynı fikirdeyim de. Ben de diyorum yapmayın zaten. Mesela dün Serdar Adalı şey Beşiktaş camiası şey yayınladı ya Vlahovic'le ilgili. Hmm.
1: Evet.
0: Abi sen önce kapının önünü süpür. Senin oyuncun yanlış yaptı. Bırak sen o tarafı. Yok o da bana ama bunu yaptı. Bak sen yanlış yapıyorsun. O Vlahovic'e bunu normal gibi anlatıyorsun. O Vlahovic yarın bir daha yapar aynı hareketi. Başka daha ağır bir şey yapar. Daha büyük ceza alırsın. Sen Vlahovic önce uyar. Öyle bir yazı yayınlama. Bizim oyuncumuz bunu yaptı ama o da bunu yaptı. E ne yapacağız şimdi biz? Neyi tartışacağız yani? Mesela siz çocuklarınızı öyle mi yetiştiriyorsunuz? Mesela çocuğun bir hata yaptığında sen karşı tarafının hata yaptığını mı? Eğer karşı taraf bir çocuk eğitiminde yanlış bir çocuksa, eğitim konusunda eksik bir çocuksa ne yaparsın? Önce hata yapan çocuğunu uyarırsın. Onunla da iletişimi kesersin değil mi? O aileyle, o çocukla. Bunlar bizim ailemize, çocuğumuza tabii zarar veriyor dersin değil mi? Olur mu yani? Ama o... Ama dediğin an iş biter. Vlahovic çağırırsın kulüp başkanı olarak. Arkadaş bir daha böyle bir hareket asla. Sen çok üst seviye bir oyuncusun. Seni tahrik edecekler, kışkırtacaklar. Yarın daha da büyüyecek bu. Mesela taraftar şey atmıyor mu sahaya? Bir şey atıyor değil mi? Cisim atıyor.
1: Çakmak atıyor.
0: Mesela sen şöyle bir şey yapıyor musun futbolcu olarak? Kalk taraftara git atla sen de tribüne. Sen nasıl lan bana çakmak? Ya da al o çakma. Mesela sen de fırlat taraftara
1: bütün
0: bir çakma.
1: Tribün iner aşağı.
0: Hayır inmeye de gerek. Mesela bak sana çakmak attılar değil mi? Sen alıp o çakma attığında ne oluyor biliyorsun değil mi? Kırmızı kart. Bak evet, sana atılan çakma sen tribüne aynı şekilde atarsan yedin kırmızı kartı. Orada da bir fark yok ki. Mesela orada da şöyle açıklama yap kulüp olarak. O çakmağı atan arkadaşın suçu yok mu? Yani. Sen onunla ilgilenme. O çakmağı atan arkadaşı da suçunu görür. Hatta bırak görmesin, önemli o, onu yapsın, o devam etsin, yarın daha büyük zarar görür o. Sen kendi tarafını hallet. Senin teknik direktörün Alanya'da boşuna mı dedi? Evet, kırmızı kart doğru ama biz eksiklerimizdi.
1: Vallahi öyle çakmak dedin de aklıma geldi. Öyle kolay kolay da kurtulamıyorsun. Yani sadece maça girmemekle falan hani.
0: İşte o şey, görecek cezasını. Hapis
1: cezası falan da var. 2 yıl falan galiba yatmıştı arkadaş. Hala da içeride olabilir. Ama Kazım öyledir. Can'ı atmıştı ya,
0: öyledir ama yani. Hani o cezasını bir şekilde görecek yani. Sen de onunla ilgilen yani. Hani bu kışkırtma üzerinden bir şey anlatılmaz. Bir de doğru olduğu için de söylemiyorum ama. Ya şimdi ne yapacağız yani, şey mi diyelim bize toplum olarak yani. Vermeyin kimseye ceza mı diyelim yani. Ya öyle olur mu ya? Hani daha iyi değil mesela, sen de bu konuda örnek olsan, hazır şahane de bir teknik direktörün var, işleri iyi gidiyor. Sen de kulüp olarak şöyle bir açıklama yapsan, oyuncumuzu bu anlamda
1: kınadık.
0: Kınadık, ligimize verilen değer şu bu, asla oyuncunun bu konuda bir daha yapmaması gerektiği konusunda sonuna kadar uyarıldı. Ama aynı şekilde rakiplere de bu konuda işte bir özen gösterilsin, hassasiyet neyse. Ama sen direkt oyuncunu koruyorsun. Eşitlikten bahsediyorsun. Ne eşitliği? Verme, müsaade etme ya oyuncuya. Bak İtalyano, git İtalyano'ya röportaj yap. İtalyano şey demez. Ya ama işte Skriniar'da bunu yaptı demez. İtalyano Vlahovic'e der ki baba bak bunlar olur. Aman ha, beni mahvedersin, sakın beni yalnız bırakma der. Beni çok zor durumda bırakırsın der.
1: Evet, yayıncı kuruluşa da salladı Beşiktaş tabii. Sadece dedi o görüntüleri verdiniz. Vlahovic'in boğazının sıkıldığı görüntüleri yayınlamadınız dedi. Onlara da hani biraz dedi tarafsız yayın yapın. Sadece federasyona şey yapmadı. Ama dediğin gibi.
0: Abi öyle gelişemezsin. Bir faydası olmaz olmaz yaptı. Bak Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım vallahi yaptı, billahi yaptı. 7 yıl boyunca federasyonun dışına gitti, içine girdi, aşağı girdi. Hepsini yaptı. Sonunda aynı taraftar sen bu işi bilmiyorsun bırak dedi. Bak aynı adamı gönderdiler oraya. Hiç gitmeyecek adamı gönderdiler. Sonra dediler ki sen bu işi bilmiyorsun. Bak siz bu açıklamaları yaparsanız bu iş size döner. Sen taraftarı ikna edeceksin idareci olarak, iletişimci olarak neyse.
1: Bir de hakeme yani. De dönmez mi mesela? Şimdi mesela ben Süper Lig hakemiyim. Benim ortalama yönettiğim bir maçın ardından yönettiğim kulübün başkanı federasyona gidiyor. Federasyonda işte merkez hakem kurulu da geliyor. Benim kulağımı çekiyor. 2 maç bana vermiyor veya 3 maç vermiyor. Ama sezon boyu mecbur verecek. Hemen klasman düşüremiyor. Yani. Şimdi ben ona içimde bir hırs yapabilirim. İnsanoğluyuz. Tamam profesyonelim ama... İnsanoğlu aynı. İçimde hırs kaldı. Onun rakibine yakın olan takıma belki...
0: Yani sana faydası olmaz bunun, hata tam tersi.
1: Ters
0: yani...
1: o ya. Kötülük düşünebilirim. Herkes profesyonel olmayabilir. Ya lan derim, atıyorum bu Galatasaray, bu Fenerbahçe, bu Beşiktaş, bu Trabzon beni götürdü. Bunun en yakın rakibi kim? Şu takımla oynuyor. Ben bunları çelme takayım da bir kırmızı çıkarayım. Kötü niyetli olabilir insanoğlu yani.
0: Umarım yoktur tabii.
1: Ya bence çok mantıklı yani. İnsanoğlunun içinde bu düşünce olabilir.
0: Evet, benim temennim umarım böyle insanlar yoktur şeyin içinde. Ama insanız tabii ki yani.
1: Ne diyorum ya.
0: Biriktirebilirsin, sana kötülük yapmış bir insanın haksızlığa
1: yani.
0: Uğradığını düşünüyorsan orada bir şey içinde biriktirmiş olabilirsin. Ya benim söylemek istediğim şu hakemlerle ilgili, dün de biraz işte Burak Hoca ile Burçin Hoca ile Koray ile dün programda biraz bunun üzerine çok fazla konuştuk. Ya benim düşüncem şu, mesela bir hakem taçtan offside vermiş, Adana maçıymış herhalde.
1: Bursa maçı
0: özür dilerim. Şimdi orada ister istemez ne diyor? Touch'tan şey. Sence bilmiyor olabilir mi hakem mesela touch'tan offside?
1: İnşallah biliyordur.
0: Bilmeme şansı olur mu abi? Yani o seviyede bir hakem yani.
1: Yardımcı kaldırdı.
0: Yani bilmeme olabilir mi? Kaldırmış. Hepsi biliyor. Yani insanız ya. Hatalar olabilir. Bak şuna dikkat edeceksin.
1: Daldı mı diyorsun? Zihninde şuna, başka bir şey.
0: Abi ben kendi kaleme gol attım ya. Ankara Gücü'nde oynuyorum. Alex kesti. Dışarı atacaktım kafayla. Attım içeri abi. Şimdi bana da diyebilirlerdi lan. Sen bilmiyor mu lan kendi kalene gol atmaman gerektiğini? Ya
1: güzel mi vurdun, yanlışlıkla
0: çok
1: mı gitti?
0: Çok iyi vurdum.
1: Ha tamam.
0: Hatta kalede Serkan Kırıntılı vardı. Arkamda da şey vardı, Tuncay Şanlı vardı. Birebir oynuyorduk. Zaten ben dokunmasam Tuncay atacaktı da. Ben şöyle dışarı doğru çevirebilir miyim diye düşürdüm. Sonra ben vurdum. Yüzüstü yere de düştüm. Tabii gol oldu. Serkan Kırıntılı da kaledeydik. Bir göz göze geldik Serkan'la. Serkan'a şey dediğimi hatırlıyorum yani. Ya bunu çıkarman lazım.
1: Sadece diz dize mi geldiniz? Diz dize de geldiniz mi maç sonu bilmiyorum ama.
0: Sonra maç sonu analizde Hikmet Karaman'da hoca. Ya dedi işte dedi sen dedi o topu şuraya vuracaktın falan. Dedim ki hocam ben vurmadım ki, sıyırdı dedim, tamam mı? Ha. Sonra analizde bir izledim bayağı vurmuşum yani, evet. Şöyle sıyırmamayayım. Şimdi o günde bize desinler ki ya arkadaş. Şimdi mesela futbolda kendi kalene gol atılmayacağı konusunda değil mi? Hepimiz biliyoruz yani. Oluyor. Mesela çok basit pas hatası, geri pası, ayağının altından kaçırma.
1: Dün mesela Madrid maçı, kaleci hepsi, çalım yaparken.
0: Ya her şey var. Ama şuna bak, o hakemi, o tacıtan offside'i veren hakemin bir gelişimine bak. Nasıl gelmiş oraya?
1: Ya da önceki maçlarda buna benzer absürt hatalar
0: evet abi,
1: var
0: mı? Bak varsa zaten baba sen sen de bayağı, ama çok iyi bir hakem olabilir. Hani gelişimi şahanedir. O gün çok kötü bir. Yani niye hemen adam hakemi bıraktı? Bir bakın kim olduğundan haberiniz yok. Ya şey hatırlıyorum, çok iyi bir futbolcuydu. O zaman çocuktum ya, Frankfurt'ta oynuyordu. Galatasaray'la eşleşmişti. Yani bahsettiğim 90'ların başı falan. Taç atacak. Taç var ya. Böyle atamadı, elinden kaçırdı. Böyle çok acayip hareketler yaptı. Sonra o çok önemli bir oyuncu oldu sonra. Mesela o gün de şey diyebilir. Lan taç atmayı bilmeyen adam futbolcu, çık git dışarı falan diye. Yani bunun gibi, ama şimdi biz toplum olarak hakemlerin bu işi manipüle ettiğine ve çok yetersiz olduklarına ikna olduğumuz için artık niyet okuyoruz. Diyoruz ki bunlar bilerek yapıyor diyoruz. Altında işte mesela bahis diyorsun, başka bir şey diyorsun. O da çok üzücü bir hadise. Hani ortalık yangın yeriydi, bahis. Ne oldu bu bahis işleri? Hani temizlemiştik biz bu işi. Vay lan hakemler neler neler yapıyormuş dedik. Ne yapmış hakemler? Ne yapmış abi hakemler? Amatör maçındaki hakem ne o şeye, Galatasaray Fener'e bahis oynamış. 10 lira bahis oynamış. Ay, hiç yapmasınlar. Doğru olduğu için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hiç yapmaması gerekiyor. Etik o. Ama etik olarak yanlış bir şey yapmış. Disiplinde ceza alması lazım. Ama sen bunu öyle bir aldın ki, vay arkadaş bunlar Süper Lig'i manipüle ediyorlar. Onu da kaybetmiş zaten. Bir tanesi de hep oynamış, kaybetmiş. Onu da becerememiş zaten. Yani söylemek istediğim, bizim hakem gelişiminde temel hatamız zaten gençleri futbolda, sayısını arttıracağız gençlerin. Yani futbolda yaş ortalamasını düşüreceğiz. Mesela Lisbon Galatasaray maçı gibi değil mi? 4 yaş var arada mesela yaş ortalamasında. Önemlidir. Hakemlerde yaş ortalamasını yukarı çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hakemlerde deneyime ihtiyacımız var. Futbolda atletizme, enerjiye ihtiyacımız var. Biz o işi karıştırdık. Gencecik adamları sahaya gönderdik hakemleri.
1: Ben de ona bakıyorum şimdi. Ayberk.
0: Çok gençler
1: yani. Demirtaş'a, Demirbaş, özür diliyorum. Aslında kademe kademe vermişler. İşte 2022'de 13 maç, sonra 14 maç, sonra 15 maç.
0: Gidiyormuş demek ki adam aslında.
1: İlk 12 maç. Evet yani. En çok görev aldığı sezon geçen yıl. 18 maç. Kademe mesela kademe aslında.
0: Şeyden hiçbir farkı yoktur biliyor musun? O taçtan offside hadisesi var ya. Mesela İsmail Kartal'ın sezon başı planlamasında 4 tane kas sakatlığı var değil mi? O 4 kas sakatlığından biri kim? Osterwolde. Ne yaptı Fenerbahçe Osterwolde'yi? Roma'ya veriyordu değil mi? Roma'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Roma'ya mı gitti o? Roma'ya.
1: Herhalde Roma'ydı.
0: Roma'ydı Roma, şimdi. Roma yanlış hatırlamıyorum. Ne oldu? Sağlık kontrolünden geçemedi.
1: Geri geldi.
0: Geri geldi.
1: Yedek oyuncu olarak değerlendireceğiz dediler.
0: Kaldı bir el bombası yani şimdi. Sakatlık süresi belli, kadro planlaması, yabancı sayısı yaktı seni şu an.
1: Ameliyat da oldu.
0: Tabii. Şimdi senin yaptırdığın antrenmanın bedeli. Bak, bir oyuncudan hem mali açıdan hem de yabancı sayısı açısından kurtulmuştun. Ama sezon başı senin teknik ekibinin yanlış planlamasından, sakatlıktan gitti. Planlamanın dışında. Senin hakeminin verdiği taçtan offside kadar yanlış. İkisi de yanlıştı. Gitti. Öyle bakarsan zaten onların üstünden alırsın. Ama niyet okuyarak falan mümkün değil yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Son bölüme girdik. Biraz mesajlara döneyim hızlıca. Talişka'nın performansını neden oyun ve plan üzerinden okumuyorsunuz diyor.
0: Oyun ve plan üzerinden okuduk ya.
1: Turgutlu Spor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan'la 2 yıl sözleşme imzaladı.
0: Hayırlı olsun.
1: Hakan Genç 22 yaşında diyor. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Bilmiyorum, tanıyor musun? Ben
0: yok,
1: tanımıyorum ama.
0: Ben de tanımıyorum.
1: Şöyle devam edelim. Çakmak atan arkadaşın 2 senedir içeride olduğunu nereden biliyorsun Cihan? Kimlerle arkadaşlık yapıyorsun?
0: Cihan ya.
1: İlginç. Evet. En son içerideydi yani.
0: Şey diyorsun, keşke bunu söylemeseydin.
1: Abi Ayberk Demirtaş, yani orta hakemin suçu yok. Yan hakem bayrak kaldırdı, izledim maçı demiş. Evet, ben de öyle gördüm. O da kaldırınca ister istemez. O da bir şeye dalmıştı.
0: Yok ya, ister istemez o da dalmış. Öyle şey olur mu yani?
1: Yok,
0: ben yanlış yapıyorum diye sen de o yanlışın altına imza atıyorsun. Sen de sorumlusun.
1: Talil Umut Meler olayı gibi kafa çarpışma travması var. O pozisyonu takip ediyor ama mesela ben eleştirdim yayında. Özür diliyorum, sözünü kestim abi.
0: Yok,
1: dedim ki ya Halil Umut Meler kafa travması var, çarpışma var. Oyunu durdurmak yerine pozisyonu takip etmeye devam etti dedim.
0: Aynen.
1: Sonra Metin Tokat eski hakemlerden bana X üzerinden yazmış. Diyor ki Cihan'cığım diyor haklısın. Ama pozisyon gereği Halil Umut Meler takip etti ama tek başına Halil Umut Meler'e fatura kesemezsin diyor. Yardımcıların da suçu var diyor. Onu uyaracaklar, tabii kesecekler ki diyor. Burada irtibat problemi aynı var diyor. Senin de dediğin gibi belki burada bir...
0: Ya taçtan ben yanlış bir şey yaptım ya ama sende düdük. Hakim sensin ya.
1: Tamamlayacaksın birbirini dediğin.
0: Sen diyeceksin ki gördüm devam. Seni de kurtaracağım aslında ben o an. Seni de kurtarabilirdim ben.
1: Evet.
0: Senin hatanı hemen kurtarabilirdim hakim olarak. Benim ya baba en tepede.
1: Evet, mesela ben cuma günü Yakup Çınar hatasını kurtaramadım. Ağzından bir şey çıktı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Geçmiş olsun.
1: Bir şey olmaz. Lukaku'dan ümidiniz var mı bu fizikle? Ndombele olur mu diyor.
0: Yani evet hiçbir gelişim göremedik. Ya bu problemli bir hadise. Yani geleli bir ay oldu değil mi?
1: Tabii.
0: Ya bir ay oldu. Bir şey görmemiz lazım. Hiçbir şey göremedik fiziksel olarak yani. Tabii ister istemez gelecek adına da endişe verici.
1: Londra'dan selamlar demiş. Bir futbol antrenörü olarak ülkemizdeki tüm maçları takip etmeye çalışıyorum. Herkesin bu derece hakemlerden şikayet ettiği bir futbol ikliminde demiş. Birinci ligde inanılmaz maçlar yöneten iki kadın hakemimiz var. Melek Takan ve Asen Albayrak. Artık güvenip en üst seviyede maçları verilmesi lazım. Hakem camiası açısından devrim olacaktır diyor. Talişka 1,5 yıllık... performansını sizlere atıyorum. 47 maç 29 gol.
0: Çok iyi, müthiş. Bak şahane. Ben hayatımda böyle bir istatistik görmedim. Ne işine yaramış o istatistik? Ne işine yaramış diyorum o istatistik ya. 47 maç 29 gol. Tamam çok iyi.
1: Abi Lukaku %70'de olsa bile yeter. Lukaku'nun %70'i bu ligde 30 gol atar. Bence %20'sinde falan demiş. İlginç bir
0: hoca, hoca üzerinden okuduk yani.
1: Lukaku'nun %70'i de iş yapar bence, doğru
0: yapar,
1: söylüyor.
0: Yapmaz mı ya Lukaku'nun %100'ü? Hayır %100'ü salladı bütün dünyayı. %50'sine de razıyım ben. Hani 70'i falan da geçtim ya.
1: Doğru söylüyorsun, iyi yakalamış. Fenerbahçe ikinci yarı gol atamıyor. Roma'da Arapata gibi ikinci yarıda açılıyor. Fenerbahçe'nin bol şansa ihtiyacı var demiş. Lukaku alınmamalıydı. Talişka kalmalıydı. Asensio ve Semedo'dan çıkılmalıydı. Osterwold'e satılmalıydı. Fenerbahçe en başında bunları yapmalıydı.
0: Ya
1: demiş.
0: Şöyle bugün zaten Cihan sonuç üzerinden yorum yapıldığı için yani Talişka orada kalıp Semedo gitseydi bugünkü tartışma şu olacaktı. Semedo'dan nasıl vazgeçtiniz? Ya da Lukaku kimse. Şimdi skor üzerinden biz daha fazla değerlendirme yapıyoruz. İşler kötü gittiği için ne karar verildiyse zaten bugün itiraz ediyor herkes yani.
1: Ya tamam da Yavuz Bey, İbrahim Bey, Yavuz Bey olur. Senin elinde forvet var. Neden Barış Porto'nun yedek forveti neden oynatmıyorsun demiş Bayrampaşa'dan.
0: Yok bir itirazım yok. Okan Hoca değerlendirmedi diye oynatırım ben de yani. Ben oynatırım. Barış, Yunus, Sane yani şu an bana da daha mantıklı gelen o. Aynı fikirdeyim yani. Bu alternatifse ve net bölgesi santrafor oyuncuyla oynarım. Hatta örneği de şeyden verdim ya. Bu önde oynadığında arkadan diğer oyuncuların koşması savunma arkasına Lizbon'a problem çıkartabilir. Hiçbir itirazım olmaz o düşünceye.
1: Her sene aynı hikaye. Galatasaray'da yeni transferler Şampiyonlar Ligi ilk maçında yine hazır değiller. Sonra biz bu puanları arıyoruz demiş. Geçen yılki Frankfurt faciası olmasın.
0: Ama öyle demeyelim ya. Frankfurt'tan sonraki süreci hatırlayalım yani. Gittin ondan sonra 3'te 3 yaptın yani.
1: Şey diyor yani Singo'da stoper oynamıştı ya belki şimdi diyor Abdülkerim de sakat acaba.
0: Ama o teknik direktör tercihiydi. O gün Abdülkerim'de bir sorun yoktu ki. Singo tercihi tamamen teknik direktör tercihiydi. Abdülkerim'in ağırlığından çekindi. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama yani öyle hatırlıyorum ben.
1: Okul kayıt dönemi başladı demiş. Bak ilk yarıda konuştuğumuz şeyi aklında tutmuş dinleyenimiz. Hakemin varsa çocuğu belki aklı orada olabilir diyor. Yeni doğmuş çocuğu var. Futbolculara yapıyorduk ya. İstanbul'dan Serdar, eskiden Avrupa Kupası maçları olduğu gün insanları maça hazırlama amaçlı marşlar çalınırdı diyor. Bilmiyorum çalmıyorlar mı?
0: Çok eskiden evet yani 90'ların başında hatırlıyorum ben de.
1: Bir ne demiş bir saniye. Size ilk defa katılmıyorum diyor Orhan Damar. Hazır olmayan bir oyuncunun oynadıkça daha hazır hale geleceğini düşünüyorum. Maçın başında ona güvenip şans verseydi belki haklısınız derdim. Ama sonradan soktuğu için burada fikirlerimiz çatıştı demiş.
0: Kimden bahsetmiş?
1: Lukaku için herhalde.
0: Hazır olmayan oyuncuyu?
1: Oynadıkça daha hazır hale gelir. Maçın başında direkt Lukaku ile başlasaydı diyor. Size katılırdım ama sonradan soktuğu için çok katılamıyorum diyor.
0: Biz ne dedik? Niye katılmamışız?
1: Sen dedin ya, hazır olmayan oyuncuyu sahaya attı. %70 hazır dedin hani.
0: Tamam.
1: Lukaku eve gittiğinde ya ben %70 tamam, hazır. Evet. Onu diyor herhalde. Ona katılmamış. Böyle sonradan sokup hazır hale gelecek oyuncu diyor.
0: Yok, orada o konu o değil ki. Orada konu şu. Biri 4-6 hafta diyor. Biri %70 diyor. Ben oyuncu tarafından düşünüyorum. Konu başlaması.
1: Sen Oğuz Çetin'in açıklamaları
0: Oğuz
1: üzerinden yorumladın.
0: Oğuz Çetin'le teknik direktör aynı düşüncede değil. Biri diyor ki 4-6 hafta, biri %70 diyor. Ben de oyuncu olarak ikna oldum. İkinizin dediğine de ikna oldum. Evde oturuyorum, en kritik maçta gel sahaya gir dedin. Ondan bahsediyorum.
1: Şimdi
0: yani.
1: Oldu.
0: Yoksa onda bir itiraz yok. Yavaş yavaş hazırlar. O başka bir şey.
1: Abi biraz Trabzon'dan da konuşur musunuz? Ona değinecektiniz diyor. 5-0'lık maçta hiç Hüseyin Cimşir dokunuşu yok mu? İbrahim abi
0: hiç
1: reklama
0: yok.
1: Giderken hiç alakası yok dedi.
0: Evet, hiç yok. Şöyle hiç yok. Zaten bir teknik direktör bir antrenmanla onu yapabiliyorsa bence onu alalım. Yani pamuklara saralım değil mi ya yani Hüseyin Cimşir'i? Hatta üzülelim de ya, nasıl kaçırdık böyle bir cevheri? Trabzon'da yaşıyormuş, oradaymış mesela. Ya öyle şey olur mu? Bir antrenman ne yapmış olabilir mesela Hüseyin Cimşir mesela? Ne demiş olabilir oyunculara bir antrenmanla?
1: Bilmiyorum, kombini çok şıktı, uzun boylu falan böyle.
0: Tamam, süper duruş, sağ
1: duruş
0: kenara
1: falan,
0: her
1: evet.
0: Şey süper. Bir tane bir video attılar bana.
1: Guardiola diyorlar ama.
0: Guardiola diyorlar.
1: Kendi ya, taraftarı espriye.
0: Trabzon insanı da kendi evladına karşı da çok acımasız,
1: acımasız
0: yani, değil mi yani? Adam gayet şık, takım elbise, fizik, boy, müthiş.
1: Seviyorlar ama maç olmuş herhalde orada 3 falan galiba.
0: Kendi
1: değil mi?
0: Kendi biraz o anlam. Tabii tabii fark olmuş.
1: Fark onun, olmuş onlar
0: değil. Ya yapma diyor, sen diyor 3 oldu, otur diyor oraya. Adam
1: hareketlere bak, Guardiola diyor. Bir Trabzon, haftada imkansız diyorsun.
0: Ya Dekom. Ne mümkün değil ya, nasıl yap? Sor Hüseyin Cimşir'e, demiş mi basın toplantısında ben yaptım bilmiyorum ama.
1: Bilmiyorum ki.
0: Dememiştir bak. Ya Hüseyin Cimşir ya, derse o zaman büyük ayak kırıklığına düşerim.
1: Zannetmiyorum, demez ya.
0: Demez ya, bir antrenmanla bir teknik direktör hani nasıl yapacak onu yani?
1: Onaçu ile ilgili açıklama yapmış. Sakatlığı ciddi değil demiş. Oyuncuları kutladığını söylemiş. Kısa sürede bizim yapmış olduğumuz bir şey yok demiş.
0: Yok.
1: Güzel söylemiş.
0: Yok en azından. Yani. Samimi davranış o. Ne yapabilir bu kadar kısa sürede?
1: Başkana diye teşekkür etmiş. İyi kadro kurduğu için. Oyunculara teşekkür etmiş. İstek ve arzularından dolayı. Taraftara işte klasik.
0: Tamam yani klasik, klasik yani orada, çünkü o kadar kısa sürede bunu konuşabilirsin. Başka ne konuşacaksın? Teknik, taktik, hiçbirini sen hazırlanmamışsın ki, hiçbir planlamanın hiçbir yerinde yoksun.
1: Bak buraya alabilirsin belki. Bölüm bölüm, parça parça eksiklerimiz var. Bunları çalışarak giderebiliriz. Böyle problem görüyorum.
0: İlk maçı analiz etmiş, maçı izlerken onu tespit etmiş. Bundan sonraki süreçte evet Hüseyin Cimşir üzerinden yavaş yavaş okumaya başlarsın. Bak bir analiz yapmış. Bir tespitte bulunmuş. Eksik görmüş bir şeyi. Şimdi göreceğiz bakalım o, değil mi? Teşhis, tespit, teşhis ve tedavi hikayesi var ya. Şimdi
1: bir antrenman yaptım diyor oyuncular. Bir. İzinli oyuncular da varmış. Açık açık söyleyeyim.
0: Bir antrenman ya. Ne yapabilirsin yani?
1: Elimde sihirli değnek yok. Ama eksikleri gördüm diyor. Evet.
0: Haklı. Harry Potter dedim ya. Bak yokmuş. O da öyle demiş yani. Aslında aynen, farklı bir şey söylememiş.
1: İyi, güzel.
0: En azından samimi yani, güzel bir davranış.
1: Zeki Murat Göle gibi değil diyorsun.
0: Zeki Murat Göle'ninki zaten bugün Fenerbahçe'nin mesela başarısızlığının yine bir sebeplerinden biri orada oturuyor ya. Ya haberi yok. Hani yıllarca orada oturmuş birinin neden başarısız olduğundan haberi yok. Sordular, bilmiyorum dedi. Benle ne alakası var dedi. Bizle alakası var. Cihan'la benle alakalı bir durum ya. Ya her gün antrenman sahasında olan, her maç kulübenin içinde olan bir insan nasıl problem bende değil der ya. Bu acayip bir şey ya. İnanılır gibi değil ya.
1: Vallahi Şenol Güneş sesleri de yüksek sesle çıkıyor Trabzonspor'da.
0: Olmaz. Fener Trabzonspor'a benim düşüncem, ben orada idareci olsam direkt yabancı hocaya giderim. Direkt yabancı hocaya giderim.
1: Öyle diyordu aslında Ertuğrul direkt. Doğan başta yabancı olacak dedi ama şimdi Ertuğrul
0: Hüseyin Cimşir kalsın, bir itirazım yok. Hüseyin Cimşir nasıl kalsın ama biliyor musun? Hüseyin Cimşir'le bir kontrat yap. Kontrata şu maddeyi koy. Her kulüp, yani hiçbir kulüp başkanı gönderemez. Artık tabii bunu diyebilmen için tabii ona çok gelişimine ve bilgi birikimine ikna olman lazım da. Şimdi getirmişsin birine, bence ol zaten. Bir futbol aklı olsun. Yani teknik direktörler değişirken orada çaresiz kalma. Hemen o sistemi alsın, devam ettirsin. Oyuncuları bilsin, antrenman planlamasını bilsin. Bir data olsun elinde, değil mi? Şimdi Hüseyin Cimşir Trabzon'da bilmiyor ki o şu an. Kimin ne olduğundan haberi yok. Hepsi gitti çünkü. O yüzden kulüplerin bir futbol aklı olmak zorunda. Teknik direktör gelse bile, Conte mi geliyor? Mister, antrenman planlaması bu. Oyuncuların durumu bu. Kadro bu. Antrenman tekrarı bu. Sistem bu. Hazırlık maç sayısı bu. Vereceğin adamın eline. O da oturacak, halledecek. Çok teşekkür ederim. Herkese mutlu günler diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Bana da çok yardımcı oldun bugün. Vallahi.
0: Estağfurullah, ne demek.
1: Çatıştır konuştun. Eyvallah. Ağzına sağlık. Var mıdır söylemek istediğin, yarım bıraktığımız?
0: Yok.
1: Her şeyi konuştuk.
0: Ya ben ya hakikaten radyo benim için çok... ya bu aralar bir de biraz daha fazla dijitalde, televizyonda daha fazla programa çıkıyor. Buradan ekstra keyif alıyorum. Sana da bu anlamda çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Bugün benim yayın için, var mı?
0: Bugün yayın yok canım. Bugün
1: akşam.
0: Bugün tamam. Yok. Yarın akşam var. Gece A-Spor'da 12 ile 2 arası. O yüzden hem buradaki enerjiyi çok seviyorum, hem seninle program yapmaktan çok keyif alıyorum. Sana da teşekkür ederim. Dinleyenlere çok teşekkür ederim. Destekle, eleştiri, olumlu olumsuz hiç fark etmez. Bize katkısı olabilecek bir şey varsa inanın elimizden geleni yapıyoruz. Almaya da çalışıyoruz. Herkese selamlar.
1: Selamlar, hoşça kalın. Buradan mesajlarınızı okuyamadıklarımız varsa İbrahim Yavuz'a Instagram'dan yazın, darlayın onu. Belki oradan size yazar. Hoşça kalın, görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam

0: devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam bitti.
12: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den, yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alıp bizlere değerli zamanlarını ayıran Radyo Gol'ün en kıymetli dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 9 Eylül 2026 çarşambayı gösterdiği bir günde yine dop dolu 2 saat boyunca takımlarımızın son dakika bilgilerini, muhtemel 11'lerini, sakatlıkları ve gündemdeki en taze, en sıcak gelişmeler her zaman olduğu gibi 4 Büyük Gündem programında yer alacak, sizlere ışık tutacak. Dün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde önemli bir toplantım olduğu için aranızda olamadım ama bayağı özleşmişiz, onu anladım. Çünkü toplantıdan çıktıktan sonraki sizlerden gelen özlem mesajlarını okuduğumda da kendi kendime dedim ki evet Çağatay, doğru yerdesin ve bu yolda yürümeye devam. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde gönül verdiğiniz ve tutkuyla bağlandığınız takımınız için görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hatta bugünkü fonda da duyduğunuz üzere Sporting Lisbon, Galatasaray ve yarın oynanacak Fenerbahçe Roma maçı ile ilgili de artık tahminlerinizi yollarsanız buradan yayında da okuyacağım diyorum. Tabii bu maçları en güzel kim yorumlar? Bana göre Emir Ateşdağlı yorumlar. Sevgili Emir Ateşdağlı, Avrupa futbolunu, dünya futbolunu yakından takip eden isim ve beni de kırmadı sağ olsun Emir Ateşdağlı. Şu anda mikrofonun diğer ucunda. Emir'cim hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk hocam. Yayından diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Daha yolunda, iyiyiz. Güzel bir Şampiyonlar Ligi haftası. İki Türk takımı yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Güzel heyecanlar. Bakalım maçların skorları ne olacak?
0: Emir Ateşdağlı dün Manchester City deplasmanında Porto'yu mağlup etti. Bilmiyorum şimdi Haaland'ı beğenen de var, beğenmeyen de var ama yani 59 Şampiyonlar Ligi maçında 59 tane gol atmış Emir ya. Her maç bir gol. İnanılmaz bir istatistik değil mi?
1: Burada biraz Sergen Hoca'ya selam yollayalım. Yani Sergen Hoca yollasın bunu. Biz yorumlamayalım. Diyeyim Erling Haaland başka bir seviye santrafor. Hani ona en yakın olan oyuncunun da bence son yıllarda ülkemizde futbol oynaması, o da başka bir açıdan güzel. Çünkü Victor Osimhen de bence Haaland'a benzer. Tabii Haaland'ın bitiriciliği vesaire bence Victor Osimhen'den önde ama fiziksel olarak da Victor Osimhen'in verdiği şeyler çok yukarıda. Hani elit santraforlar olarak adlandırabileceğimiz 2-3 oyuncudan biri Erling Haaland, biri de herhalde Victor Osimhen şu an ülkemizde forma giyiyor. Bu da aslında bizler için güzel bir şey.
0: Osimhen demişken, şimdi Osimhen'siz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de puan alamıyor olmayınca. Şimdi hani sana göre Barış mı oynar, Leao'yu mu değerlendirir, Deniz hamle oyuncusu mu olur? Emir, merak ediyorum görüş ve düşüncelerini.
1: Yani Okan Hoca aslında Deniz Gül'le ilgili basın toplantısında açıklama yaptı. Hani başlangıç olarak da düşünüyoruz kendisini yarın için, hani seçeneklerimizden biri dedi. Biraz Okan Hoca sanki sufle verdi ama ters gösteriyor da olabilir. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili açıklaması da önemliydi. Burada biraz sanki tercihler, yani oyun tercihi, oyun şablonunun nereye gideceği belirleyecek. Çünkü Barış'ın oynamasıyla bence Deniz Gül'ün oynaması arasında fark olacak. Hı-hı. Barış daha mobil olabilecek. Leao'yu söylememin başka bir sebebi var hocam, onu açıklayacağım. Ben yani Leao'nun dansa Barış'ın oynamasını, Leao'nun da kenar alternatif olarak başlayabilme ihtimalini görüyorum. Hani olursa, Leao başlarsa. Ama şunu söyleyelim, Barış mobil bir oyuncu, Leao mobil bir oyuncu. Leao yine ona, yani forvete geçip Barış kenara gelebilir. Yani Galatasaray oyun içinde bu tarz rotasyonları deneyebilir. Çünkü Sporting'in baskı şemasında, Sporting'in savunma şemasında özellikle iki stoper Inacio ve Debast çoğu zaman tek santraforla beraber kalıyor. Yani aslında bir forvet iki stoperi bağlayabilmiş oluyor ve öndeki altı oyuncuyla, yani iki orta saha, 3 forvet arkası kenar olarak adlandırabileceğimiz oyuncular. Forvetleriyle aslında baskıya gidiyorlar. Tamamen adam adama baskı. İlk etapta onlarla şekillendiriyorlar. O yüzden belki de Deniz Gül hamlesi fizikli direkt çıktığınız zaman topu indirip işte 10 numaraya ya da kenar oyuncularına servis yapabilecek bir isimle de Galatasaray'a başlayabilir ki Deniz Gül de Sporting'i tanıyan bir oyuncu. Çünkü Porto'dan gelen bir isim. Yani bu stoperlerle oynamış bir şekilde bu takımındaki çoğu oyuncuyu tanıyan da bir
0: biliyor, profil. Ligi de biliyor.
1: Evet, tabii ki o atmosferi de biliyor. Hani Deniz Gül tercih açısı beni şaşırtmaz Galatasaray'da ama herkesin bence ana beklediği senaryo biraz daha Barış Alper'in forvet oynayacağı. Barış Alper'in getirileri farklı olur. Ama sanki burada forvet tercihindense yine Galatasaray'ın oyunundaki kilit noktalara biraz değinmek lazım. Bir, orta sahası. Galatasaray orta sahası bugün yine baskıyı anlamayı ve baskı yönetmeyi iyi bilmek zorunda ki Galatasaray bence son Şampiyonlar Ligi serüveninde seviye yükseldikçe maçlarda özellikle deplasmanlarda en büyük sıkıntısı topu kullanmak olmuştu. Galatasaray orta sahası veya Galatasaray takımının genelinden bahsedeyim. Topu kullanmakta çekingen, biraz geriye kaçan ve karar anlarında karar mekanizması sıkıntılı olan görüntüyü çizdi. Şimdi burada da ben yine Torreira ve Gabriel Sara'nın özellikle yerleşimlerini girdim kurarken önemsiyorum. Burada sallayın iğne altını çizeceğim. Hocam çünkü Sporting'in baskı şemasından bahsetmiştim. Orada iki kenar oyuncusu genelde biri bazen forvetle beraber kalıyor. Forvetle beraber stopere doğru çıkıyor. Yani iki stoperden birini forvet arttı. Özellikle sağ kenar oyuncusu gibi geliyor. Sol kenar oyuncuları da genelde iç koridoru kapıyor ve aslında sağ beki bir direkt çıkış imkanı sağlıyorlar. Yani rakibi biraz daha oraya yönlendirip orada baskı kurdurtmaya çalışıyorlar. Ancak Salah'ı burada tek topla orta sahayı bulduğu takdirde veya on numarada Batrakov oynarsa, o Yunus oynarsa, Yunus yani kim oynarsa onu buluşturabildiği zaman da Galatasaray bir anda açık bir 30-40 metrelik bir alan bulabilir. Çünkü stoperler, Sporting stoperleri genelde iyi, yani Galatasaray'ın veya diğer rakiplerin forvet ile beraber kalıyor. Orada stoperlerle beraber orta sahaya baskıya çıkmıyor. Yani Sporting'in bu seneki verdiği şablon. O yüzden burada Galatasaray'ın yine Sallay üzerinden de okunabilecek bir maç. Özellikle hücum tarafında bir şablon görebileceğimizi düşünüyorum. Jakob zaten bir istikrar, bir şekilde bir istikrarı sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi performansı bence çok daha iyi ligdeki sürekliliğine nazaran. Tabii kanatta Leroy Sané ne yapacak? Bazı maçlarda sahanın yıldızı oluyor. Bazı maçlarda hani sahadaki 22 oyuncunun en hayaleti kendisi oluyor. Biraz dengesiz bir performans var Leroy Sané'nin. Leo beni heyecanlandıran oyunculardan biri. Rafael Leao oynadığı takdirde sahada futbol oynamak istediği takdirde hem hızıyla hem atletizmiyle hem de teknik kapasitesiyle hani dünyanın her takımına karşı sıkıntı verebilecek üst seviye bir oyuncu.
0: Hazır geldi galiba değil mi Emir Ateşdağlı? Hazır gördün biraz, sen. Yani o patlayıcı biraz, gücü gördüm de ben son maçta.
1: Evet. Kesinlikle hocam. Hani bir de sakatlığı da vardı belli bir süreçte. Onu da atlatıp bence hani futbol oynamaya en azından isteyerek gelmiş. Bu Rafael Leao ile ilgili hocam tek bir soru işareti var. Rafael Leao futbol oynamak istiyor mu? Bu Milan'da da böyleydi. Milan'da da futbol oynamak istediği periyotlarda Milan'ı şampiyonluğa taşıyan, Milan'ı derbilerde öne çıkaran isim olmuştu. Ama eli ne zaman beline koyduğunda, ellerine yürümeye başladığında bazen kafasında bazı şeylerin oturmadığını hissettiği anda.
0: Bravo, çok doğru takımın, tespit vallahi Emir, tebrik ediyorum seni.
1: Yani takım için en zarar veren oyuncuların başında oluyor Rafael Leao. Bunu da Milan döneminde çok gördük. Özellikle son 1-2 senesi bu şekilde geçti. Skor asist yapmasından bağımsız bu tutumuyla ilgili bir konu. Galatasaray'da bu oyuncular aslında yine var. Bu tarz oyuncular ama bunu idare etmek de kolay değil. Burada Okan Buruk hocanın da hakkını vermek gerekiyor. 4 sene üstü şampiyonluk bunun aslında iyi yönetildiğini bir şekilde gösteriyor. Zorlandığı ya da sıkıntı çekildiği anlar vardı hocanın da bu isimle yönetirken ama Galatasaray totalde başarılı oldu bu isimleri yönetmekte ve sahada verim almakta. Ben bu gecenin de öyle olmasını umuyorum ama hani rakiple ilgili şunu söyleyelim. İç sahada ben özellikle yani deplasmana gitmeyi istemeyeceğim rakiplerden biri. Çünkü fiziksel olarak hız olarak, topu kullanma olarak yine size sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Stoperleri özellikle 6 numara Debast, Belçikalı isim, ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Altimira yine geçtiğimiz sezonlarda Betis'te forma giyiyordu. Hatta Galatasaray'da adı geçmişti geçen transfer dönemi. O da gerçekten topu yönlendirmede üst seviye oyunculardan. Dumbia, İtalyan isim, Venezia'dan geldi bu sene. Hatta ben de yazmıştım kendisiyle ilgili birkaç tweet. Hani İtalya pazarından da böyle bir oyuncu almak Sporting gibi bir takım için önemli. Çünkü büyük ihtimalle İtalya milli takımında da ilerleyen yıllarda göreceğiz kendisini. Belki bu dönemde göreceğiz yani. Gerçekten agresif. O Türkiye'de sevilen orta saha tiplerinden biri. Baskıya gidiyor, top kazanıyor, skor buluyor. Ceza sahasında var, şans yaratıyor. O yüzden İsa Dumbia bence bugün özellikle Galatasaray'a en büyük sorun çıkaracak oyuncuların başında geleceğini düşünüyorum Sporting'de. Katamo, Gonçalves her zaman Sporting tedris altında bulunan hızlı adam eksilten kenar oyuncularından. Zalazar geçtiğimiz sezon 10 numaraları Braga ile müthiş bir sezon geçirdi. 2025-26 sezonunda 47 maç, 23 gol, 8 asist. Çok iyi bir sezon geçirdi. Hani o da bu sene geldi. Artık ya sonuçta Sporting Braga'dan hani bir tık daha yukarıda olan bir kulüplerin başına geliyor. Tarihsel anlamda da, yer anlamında da. O da Portekiz içinde o yükselmesini yaptı oyuncu.

0: vesaire, ancak olmadı. Geçtiğimiz sezon 38 gol bütün kulvarlarda. Gayet etkili. Geldiği zaman atan bir forvet. Ve tabii şeyi de unutmayalım. Hani Kolombiya milli takımında da forma giyen bir isimden bahsediyoruz. Sonuçta Dünya Kupası'da da kendisini gördük. O sebeple önemli. Önemli oyuncular bunlar. Üst seviye oyuncular ve iç sahada, yine altını çizelim, iç sahada baskıyla, özellikle atmosferle yaratılan onlar da buradan büyük ihtimal Galatasaray'a karşı bir 3 puanla ayrılmak isteyecekler. Çünkü bir de bakıyorlar, Singo, Lemina, Osimhen, aslında bu takımda önemli olabilecek 3 tane oyuncu da yok. Hatta Osimhen belki de bu Galatasaray takımının en önemli parçası, o da yokken tabii ki herkes iştahlanır.
1: Emir Ateş abi, ben yanlış hatırlamıyorsam Sporting Lisbon geçen sene ilk 8'de tamamlamıştı. Hatta Paris Saint Germain'i sahasında mı yenmişti? Bodo'ya da 3-0 yenilip sonra bir kendi sahasında 5 attı. Yani evet. Şu an bakıyorum ligde de 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliği var. Porto ile beraber.
0: Şöyle iç sahada çok ada aktif bir takım. Hocam yani hani iç saha şampiyonlar ligi iç sahalarına da bakıyorum şu an önümde. Hani Brugge'yi yenmişler, Marsilya'yı yenmişler iç sahada. Zaten Kayrat Almaty'i yenebilecekleri bir maçtı. Hani onu şey yapayım. Onların yine sorunları deplasmanda biraz. Hani deplasman kanallarına da bakıyorum. Onu şu an önümde. Evet, Paris Saint Germain 2-1 yendiler ve deplasmanda yine Atletico Bilbao'yu yenmeyi başarmışlar. Bodo'yu sizin de söylediğiniz gibi hani 3-0 mağlupken 5-0 içeride kazandılar. O maçı hatırlıyorum. Ben de izlemiştim o maçı da. Hani böyle bir takım oynayacak. Ve şunu da söyleyeyim. Sporting çeyrekte son 16'da, yanlış değil mi? Son 16 olması. Hı-hı, son 16'da.
1: Son 8'e girdi.
0: Arsenal'e elendi. Yani Arsenal'e de bir golle elendiler.
1: 0-0, 1-0 mıydı? Kaybetti. Öyle bir şeydi galiba.
0: Evet. Yani kendi sahasında 1-0 kaybetti Sporting. O da 90+1'de yediler golü. İkinci maçı da 0-0 beraber bitti İngiltere'de. Ve o Arsenal'de sonuçta geçen yıl hem lig şampiyonu hem de Avrupa'da şampiyonlar ligi finalistiydi. Yani takımın da böyle bir, dediğimiz gibi, bir sürekliliği var. Oyun sürekliliği var. Onu söylemek gerekiyorsa Galatasaray o yüzden benzer, ama Galatasaray'ın savunma tarafından da öte ben ilk etapta deplasmanlarda geriden oyun kurmada sorun yaşadığını düşünüyorum. Yani geriden oyun kurma yetisi, geriden oyun kurmadaki o özgüvenle ilgili sorun yaşadığını düşünüyorum. Bu arada İran Kunda yeni transferleri, Avustralya maçından herkes hatırlayacaktır. O da kesinlikle oyuna dahil olduğu zaman hızıyla fark yaratabilecek bir isim. Özellikle Galatasaray'ın da yine geçiş verdiğini, önde savunduğunu, işte bir iki pasta kırılabilme ihtimalini de göz önünde bulundurursak, o skor eşit gittiği takdirde İran Kunda da onların büyükme başvuracağı önemli bir yedek hamle gibime geliyor. Ona dikkat etmek lazım. Zaten milli takımımızda açıkçası onu yaşadı. Milli takımımızdan da birçok oyuncu var Galatasaray takımında. Ona bence ekstra bir dikkat gerekiyor.
1: Nasıl bir 11 bekliyorsun?
0: Ben çok değişeceğini zannetmiyorum Galatasaray 11'inin. Yani hani verilen 11'den işte Sallai, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez.
1: 4-5'te.
0: Bence 4'lü. 4-2-3-1 klasik Galatasaray 11'i bekliyorum. İşte buradaki en büyük sorun diyebileceğim soru işareti ön taraf. Yani Barış Alper Yılmaz mı veya Leao mu, dediğiniz gibi. Hani veya Deniz Gül mü? Deniz Gül de bence alternatifler arasında. Yunus çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden birinin Yunus olduğunu düşünüyorum. Sara yine aynı şekilde. Sallai, bu 3 oyuncu Torreira ile beraber zaten sahada olacaktır. Batrakov oynayacak mı? Bence o da bir önemli bir tercih olacak hoca için. Çünkü Leao başlarsa bilmiyorum. Hani Leao, Sané, Yunus olabilir belki. Forvet arkası üçlü. Ama Batrakov da sonuçta kazanan takımın içindeydi. Geçtiğimiz hafta da bu arada kötü oynamadı. Başakşehir maçında. Hatta skor da bulabilecek pozisyonları vardı. Özellikle Galatasaray'ın o ilk yarım saatlik periyodunda, 15, yani ilk yarım saatlik baskılı periyodunda gayet önemli işler yaptı. Baskıda da, hücum tarafında da. O sebeple Batrakov da başlayabilir Galatasaray'da forvet arkası. Hani hem Batrakov, hem Yunus, hem Sané, bir üçlü, onların önünde bir Galatasaray'ın forvet görebiliriz. Burada biraz daha 11'den de öte benim hep vurgulamaya çalıştığım konu kendini, özgüven ve anları iyi değerlendirmem. Bakın dün Real Madrid Inter maçını izledim. Inter her şeyi yaptı. İki tane gol gördü kalesinde.
1: İki tane çok kaçırdı ama Emir ya. Yani çok kaçırdılar. İşte.

0: Onu diyorum. İlk yarıdan zaten Inter skora gidebilecek her şeyi yaptı. İlk yarı çok daha farklı olabilirdi ama işte bir orada Curtis Jones'un top kaybı, Bissek'in arada kaldığı pozisyon gol. Bir tane Joseph Martinez kalecinin ayağından çıkaramadığı pozisyon gol. Maç bitti öyle olunca. Hani ve geriye dönüyordu Inter. Yani bu arada onu söyleyeyim, 2-0'dan da dönüyordu. İkinci yarıda da yine pozisyonlar vardı. Real Madrid'de vardı ama işte anlık şeyler de çok önemli. Galatasaray'ın ilk Frankfurt maçını hatırlarım geçtiğimiz yıl. Müthiş bir başlangıç. Yunus'un golü. Belki de 2'yi bulabileceğimiz pozisyonlar. Ama döndü. Çok basit goller yendi. Maç bir anda 5'e gitti. Yani yine aynı senaryolarda gerçekleşebilir. Artık bu seviyelerde kolay maç yok. Bu seviyelerde anlık farklar açıkçası burada öne çıkıyor. Galatasaray'ın da bence Osimhen tabii çok büyük bir eksik ama ona rağmen hala kenarda kullanabileceği önemli oyuncular olacaktır. Bunu da unutmaması lazım Galatasaray takımının. Sonuçta geçtiğimiz yılda çok önemli bir tecrübe oldu. Ondan önceki senelerde de Avrupa'da yapılan şeyler var. Artık daha tecrübeli, daha ne yapmak istediğini bilen bir Galatasaray bekliyoruz açıkçası.
1: Emir Ateşli, şimdi Galatasaray ne kadar zor bir maç bekliyorsa da bir o kadar zor maçta yarın akşam 19.45'te Fenerbahçe-Roma maçı var. Hazır seni bulmuşken bu maçta yorumlamanı rica edeceğim senden.
0: Yani Galatasaray maçı zor dediğiniz gibi bence o maç daha da zor Fenerbahçe için. Çünkü gerçekten İtalya'nın son bence son periyodundaki en iyi hocanın takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe. Belki İtalya futbolunun hani örnek alınan dünyadaki oyun kültürü açısından en önemli ismi Gianpiero Gasperini. Kendisini de ülkemizde Fenerbahçe'ye karşı bir şekilde izleyecek olmak, yani bu topraklarda böyle bir maç çıkması da güzel olacak açıkçası. Roma takımı isim üstüne geliyor. Belki de uzun yıllardır yaptıkları en iyi başlangıcı yaptılar. Serie A'da başkent takımları Lazio ve Roma tarihlerinde ilk kez ilk 3 maçı kazanarak sezona girdi. Bu da garip bir istatistik. Yani iki takımın da 3-3 yaparak başladığı bir sezon oluyor başkent takımlarının. Tecrübeli bir takım Roma Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi'nde 7 sene sonra var olmasına rağmen hem Konferans Ligi hem de Avrupa Ligi tecrübesi yüksek bir takım. Onu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'de uzun yıllardan sonra bu sahnede tekrar yer alıyor. İki takımın da bir haseti vardı Şampiyonlar Ligi'ne. Greenwood gibi bir oyuncu var ki Roma'nın ve Gasperi'nin çok istediği bir isimdi. O bugün karşı tarafta, yani Fenerbahçe'de forma giyecek. O da, onun da bence hikayesi hocam garip olacak maç özelinde. Ama güvenli, sağlam bir takım geliyor Fenerbahçe'nin karşısına. Derbi mağlubiyeti üzerine Fenerbahçe'nin reaksiyon vermesi gereken, taraftarıyla bütünleşmesini arttırabileceği bir oyun gücünü en azından sahaya yansıtması lazım ama bütün sahada size baskı uygulayabilecek, adam adam oynayabilecek, sizi hareket etmeye, sizi bütün maç boyunca saha içi rotasyonlar yapmaya zorlayabilecek de bir takımla oynayacaksınız. Ve bu takım bunu ikinci senesinde yapıyor. Artık bir alışkanlığı var. Ben bu sene daha olgun görüyorum Roma takımını. Onu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıla göre. Geçtiğimiz ilk senesiydi Gianpiero Gasperini'nin. Zaten bir şey inşa etme senesi olarak görüyordu ama bu sene artık bu motorun iyice döndüğü, belki de bir şeyler kazanmak isteyen takıma dönüştü. Muazzam yıldızları var mı bu takımın? Hani yok belki de ama takımın parçaları çok önemli. Bakın Manu Kone orta sahanın en önemli isimlerinden biri. Dybala zaten kalitesiyle tartışmasız belki de son yılların en önemli 10 numaralarından ya da 9.5'larından trequartista diyebileceğimiz oyunculardan biri. Donyale Malen yarı dönemde geldi Roma'yı. Kasıp kavurdu. Şimdi muazzam sezon başlangıcı yapıyor. Molina'yı zaten uzun yıllardır Avrupa'dan ve Arjantin milli takımından tanıyoruz. Hani muhtemel 11 üzerinden konuşuyorum ama orada da Lulli oynatıyor Roma mesela. Genç isimlerde altyapısından önem veren bir kulüp. Çok iyi bir kaleciye sahipler. Sviler. Savunmada Mancini, Endika, Hermoso artık garanti oyuncuları. Genelde zaten bu oyuncular üstünden üçlü savunmayı kuruyor. Wesley sol kenar kanat bek oynayan oyuncu. Aslında bir sağ bek ama geçtiğimiz yıl Zeki Çelik'le beraber oynadığı için Zeki sağ kanat bek oynadı. O sol kanat bek'e geçti. Ve solda devam etti zaten. O da orada oynuyor. Yani sizi şöyle, ben şöyle tabir ediyorum. Mesela Inter daha farklı bir takım İtalya'da ama Roma rakibini sıkıştıran, Roma rakibini sıkıştırıp sanki hani böyle dakika dakika sıkıntı veren, dakika dakika rakibi oynatmayan takımların başında geliyor. Burada

0: Kante'nin tecrübesi çok önemli Fenerbahçe için. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü gerçekten çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Greenwood'un hareketliliği ki Fenerbahçe'de belki de tek böyle pozitif olarak sayabileceğimiz anlardan bence maçların bu son 2-3 maçın totalinde Greenwood geliyor. Niye? Yani İsmail Kartal ve ekibi bence Greenwood'u hani bir kenar oyuncusundan daha çok gezen, 10 numaraya gelen, böyle biraz daha orada hareket ettiren oyuncu olarak kullanıyor ki Roma'ya karşı da yine başlarken söylemiştim. Hı-hı. Hareket etmezseniz, statik kalırsanız Roma'nın istediği maçı oynarsınız. Bu bekler içinde böyle, orta sahalar içinde, ön hücum oyuncuları içinde. Vedat yine sırtını alabilir. Rakibi tanıyan da bir isim Vedat. Lazio forması giydi. Serie A'da mücadele etti. Yani oraların iklimini bilen oyunculardan başına geliyor. Burada biraz daha coşkuyu arttırmak önemli. Agresif oynayacak bir Roma takımına sizin de agresiflikle cevap vermeniz lazım. Ve şunu unutmamak gerekiyor. Roma'nın yine geriden oyun kurma şablonları var. Özellikle kenar bekini öne itiyorlar. Onlar Dybala ve Rodrigo Mora'yı hatırlayalım. Rodrigo Mora'yı da Galatasaray istiyordu. Olmadı. Roma takımına gitti. Özellikle 2-10 numara gibi oynayan oyuncularını geriye getirip biraz daha orada ekstra opsiyon yaratıyorlar. Yani sizi biraz da aslında savunmada nereye çıkacağız, nasıl çıkacağız, kime çıkacağızı kafa karıştırmaya da çalışıyorlar. O yüzden taktiksel olarak da yüksek konsantrasyon ama istek, arzu, atmosfer olarak da rakibe deplasmanı Kadıköy'ü hissettirmesi lazım herkesin. Bence Fenerbahçe'nin ilk etapta başarması gereken konu bu olacak yani.
1: Sevgili Emir Ateşal, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Doktor diyebilir miyiz sana Emir?
0: Tabii diyebiliriz artık. Altını sık bir intern doktor diyebiliriz hocam.
1: Maşallah, bu sene bitiyor ha Emir?
0: Evet, bitiyor. Az kaldı. Artık sahalardan da yeşil alanlarda da buluşacağız diyelim. Yeşil alanlarda, acillerde.
1: Hangisi daha zevkli? Yani benim de abim intern doktordu. O zamanlar nöbetlere giderdi. Ben de onunla birlikte kalırdım. O süreçleri, hastanenin acil taraflarındaki durumları da çok iyi bilirim. Ama çok kutsal bir meslek gerçekten.
0: Evet, öyle. Yükümlülüğü çok yüksek. Elimizden geldiğince biz de bunları yapmaya başarmayı öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii doktorluk ayrı bir zevk, iş ise ayrı bir zevk. Bence ikisini de yaşayabildiğim için şanslıyım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ama sanki iş ise biraz daha zevkli gibi zevk açısından.
1: Valla Emir Ateşdağlı, sen her şeyin en iyisini yaparsın. Ben bunu ta seneler önce görmüştüm, biliyorsun. O yüzden çok başarılı olduğuna da, olacağına da çok inanmıştım. Allah yolunu her zaman açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum yorumların için.
0: Sağ olun. Ne demek, tüm dinleyenlere de teşekkürlerimi sunarım.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Sağ
1: olun. Evet, Emir de artık bir doktor oldu. Doktor Emir Ateşdağlı diyebiliriz. Az sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı olacak. Şikrinyar'la birlikte olacakmış. Bu bilgiyi de verelim. Sizlerden gelen artık yorumları da okuyalım. Çünkü Instagram Çağatay Hoca adresinde de mesajlar da birikmeye başladı. Erdoğan Aydın'a teşekkür ederim. Çağatay Hoca Instagram hesabını takip aldığı için. Rıdvan Tok'a teşekkür ediyorum. Barış Yalçınsoy. Oo Barış, Fenerbahçe'den, TV'den özellikle Barış Yalçınsoy dinliyorsan değerli kardeşim, sana da çok çok sevgiler olsun. Gelelim mesajlarınıza, sıradan başlayalım. Bayram Olcay, iyi yayınlar hocam. Akşamki maçta Osimhen'in yokluğunda Galatasaray nasıl tolere edecek? Ön alanda baskıyı nasıl halledecek? Osimhen bunu iyi yapıyordu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Emir Bey'in Suat Ateşdağlı ile bir akrabalığı var mı? Evet var. Suat Ateşdağlı sevgili Emir'in babasıdır. Bu bilgiyi de verelim. Aynı zamanda benim öğrenci velimdir geçmiş zamanlarda. Enver Kılıç, selam olsun sevgili Çağatay Bey. Fenerbahçeli olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum mesajı var. Enver Bey, teşekkür ediyoruz. Hep böyle işte akıllara ihtiyacımız var. Hüseyin Bey, hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selam olsun. Bugün Galatasaray'ıma yürekten başarılar diliyorum. Allah da senin muradın varsa versin. Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. 0212-273-1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı okuyacağım. Şimdiden başlamam lazım. Hemen bakıyoruz. İsimlerinize yazarsanız, evet Burak Bey yazmış mesela. Diyor ki Burak Erem, Galatasaray'ın işi zor, Fenerbahçe'nin imkansız bence demiş. Burak Bey öyle görüşlerini paylaşmış. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Nurullah ben. Roma maçında korktuğum şeylerden bir tanesi de maalesef çok uzun süredir seyircimiz maçın içinde olmuyor.

0: Yok. Tiyatro izler gibi maç izliyorlar. Bu da takımı olumsuz etkiliyor. Son Beşiktaş maçında da bu oldu. Roma maçında da böyle olmasından korkuyorum diyor Nurullah Bey. Ama Nurullah Bey, ben de Fenerbahçe Beşiktaş maçındaydım ama bence Fenerbahçe'nin ambiyansı, taraftar üzerine düşeni yaptı diye düşünüyorum. Çünkü hani canlı da izlediğim için. İzmir'in kurtuluşu tabii ki kutluyoruz. İltuğ Güler İzmir'den yazmış. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Kenan Köroğlu, Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Kenan Bey'e teşekkürler. Buradan devam ediyoruz. İsimlerle birlikte lütfen rica edeceğim sizlere. Sıradan devam ettiğimiz için. Bakalım. Kısa yazarsanız mesajlarınızı çok daha mutlu olurum. Çünkü zorlanıyoruz. Çağatay Hocam, kadro tercihi senin, rica ederim demiş Umut Bey. O da mesajını paylaşmış. Yukarıdan aşağı şöyle devam edelim. Ankara'dan Aydın Bey. Abi, Şampiyonlar Ligi'nin müziğinin hikayesini bir ara sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinlersiniz. Ben bunu yayınlarda da anlatmıştım ama sizin için tabii ki bir kere daha anlatırım. Takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Ankara'ya da selam olsun. İltuğ Bey'i söylemiştik. Yaşar Bey, çok teşekkürler. Umarım önemli bir şey yoktur diyor. Yok, önemli bir şey yok. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, Ankara'dan Recep, bugün Ersin Aktaş'ın doğum günüymüş. Onu kutlayabilir misiniz? Galatasaray'a başarılar diliyorum demiş. Ersin Bey'in de, Ersin Aktaş'ın da doğum gününü kutluyorum. Nice güzel, mutlu, sağlıklı yaşlar diliyorum. Sıradan yine devam edeceğiz. Geliyoruz bakalım. Hüseyin Bey'e teşekkür ettik. Yaşar Kut. Canım Çağatay Hocam, sesine sağlık. Bugün ve yarın Avrupa'da bayrağımızı taşıyan tüm takımlarımızın kulüp ayrımı olmaksızın yürekten başarılı olmasını diliyorum. Birlikte nice zaferlere demiş. Yaşar Bey, ağzınızdan bal damlamış. Galatasaray'ımıza başarılar dilerim. Fenerbahçe'mize de başarılar dilerim. Seni çok seviyoruz abim. Saygılar, sevgiler. İsim Sedat Aydın. Çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz ama Orhan Bey'e de yine çok teşekkürler. Bakalım. Kral, hoş geldin. Refaiye'den selamlar. İsim Mesut Kayaoğlu. Ona da sevgilerimizi yollayalım. İki tane daha mesaj var. İstanbul'dan Mustafa ben. Şükür Kavuşturan'a özleniyorsun hocam. Avrupa arenasında mücadele eden bütün takımları canı gülden başarılar. İnşallah güzel sonuçlar alıp mutlu oluruz demiş Mustafa Bey'e de. Teşekkürler. Son mesaja da baktık ve aklım almıyor. Galatasaray'daki gençler hata yapıyor, kayboluyorlar. Öyle şey olur mu? İnsanlar zaten hata yapmadan nasıl hatalarını düzeltmeyi öğrenir? Okan Buruk hiç hata yapmadı mı? Bu çocuklara güven vermez, şans vermezsen zaten kayboluyorlar. Bu konuda Okan Hoca'ya maalesef katılmıyorum ama akşam tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum demiş Eyüp Bey. Ve kısa bir araya gideceğiz. 0212 273 10.10'da mesajlarınız geliyor. Instagram Çağatay Hoca. Reklamlar hemen ardından da İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın İsmail Kartal'ın Roma maçı öncesi basın toplantısı var. Oraya canlı bağlanacağız. Kaptan Şikrinyar'la birlikte lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
0: Reklam bitti.
8: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: İngiliz mi, İtalyan?
1: İtalyan.
0: İtalyan.
2: 18 çok güzel stadyuma geri döndü.
0: Abbiamo una grande responsabilità davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che partita ci aspetta domani. Che squadra ci aspetta domani, una squadra molto forte.
2: Çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık. Hedef almalıyız ve puanları da almak istiyoruz. Yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz.
3: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle başarılar diliyorum. Yarınki rakibiniz Roma'nın hücumlarında genelde baktığımız zaman etkin hücumlarda öne çıkan isimlerinden hep Dybala'nın ve Molla'nın olduğunu görüyoruz. Bu konuda bu ikiliye karşı Fenerbahçe'nin defans attığını, birinci bölgede nasıl bir mücadele beklediğini düşünüyorsun?
2: Evet, söylediğim gibi biliyoruz çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarına hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki.
4: Mehmet Ekrem Ceylan, İras Haber Ajansı. Daha önce Gasperini takımlarına karşı birçok defa rakip oldun. Bu deneyimden yola çıkarak takıma bu maç özelinde aktaracağın özel bir detay var mı?
2: Evet, birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye.
5: Fatih Emrer, Sandemarke. Kaptan, kariyerin boyunca bu seviyede oynadın. Şampiyonlar Ligi'ne çok alışıksın. Fenerbahçe de çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım ama bu seviyede ilk defa oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacak oyuncular da var. Onlara ne gibi tavsiyeler verdin kaptan olarak?
2: Evet, daha deneyimli oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, bazılarının da daha az deneyimi var. Ama Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa gidiyorsanız ya da 50. defa oynuyorsanız gerçekten heyecanınız hep aynı kalıyor. Dolayısıyla hiçbir tavsiye veremem. Hepimiz çok mutluyuz. Hepimiz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok gururluyuz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız her birimiz.
6: Serdal Kalaycı, yarın için başarılar dilerim öncelikle. Şunu sormak isterim. Lyon maçına çıkmadan önceki psikolojinizle şimdi Roma maçı öncesi psikolojinin, takımın ruh hali nasıl, anlatabilir misin?
0: Hmm.
2: Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Çünkü biz gerçekten bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi yapıyorduk. Dolayısıyla çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Dolayısıyla Lyon'a karşı oynadığımız bu maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım daha olduğunu biliyorduk. Tabii biraz gergindik belki ama başardık. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olmak istemiyoruz ama biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yüksek olmalı.
1: Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz kaptan. Hocamızla devam ediyoruz.
0: Grazie.
2: Teşekkür ederim.
1: Hocam buyurun.
7: Herkese iyi günler. Yarınki Roma maçıyla ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Milan'ın da söylediği gibi Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. İki gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Casperino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak. Her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz.
8: Berke Gültekin, Kafa Sports. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Siz de söylediniz, aslında sezona iyi başlangıç yapmış bir Roma var ki ilk 3 maçın maç başı ortalaması 53 ceza sahasına giriş Roma adına. Yarın Fenerbahçe rakibin tehditlerini bilerek mi oynayacak, yoksa kendi tehditlerini bilerek Roma'ya o üstünlüğü sağlayarak mı sahada olacak?
7: Birazcık Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Birazcık da o kurguya göre de onların boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak yarın mücadele edeceğiz.
9: Alper Aksu, TV Bu Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle yarın için. Hocam daha önceki röportajlarınızda da söylemiştiniz, biz her türlü dizilime, sağ dizilimine hazırız, çalıştık demiştiniz. Roma'da bu sezon ilk kez aslında üçlü oynayan bir takım, ilk kez Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takımla karşılaşacak. Tabii maç başlayınca dizilimler değişebiliyor ama bu anlamda rakibe özel Fenerbahçe'de de farklılıklar görebilecek miyiz yarın?
7: Biz de söylediğim gibi bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili

0: Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak.
1: Onur Bey, buyurun.
2: Hocam yarın akşamki mücadelede başarılar diliyorum öncelikle. Roma bu sezona Serie A'da hakikaten çok iyi başladı. 10 gol atarken bir gol yedi ve çok az pozisyon veriyor. Verdiği pozisyonlarda genelde Roma defansı dengesiz yakalandığı zaman bu pozisyonları veriyor. Bu konuda yarınki maçta Fenerbahçe'nin geçiş hücumundan pozisyonlar ne kadar önceliği olacak?
0: Şimdi biz yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız. Söylediğim gibi iyi bir takım. Sahanın her yerinde baskı pres yapıyorlar ama kendilerine göre de tabii ki oyunu risk ettikleri alanları var. Biz de o alanlar, o zamanlar içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek sonuç almaya çalışacağız.
3: Sait Öztürk, 343 Dijital. Hocam buradayım. Yarınki maçta öncelikle başarılar dilerim. Hocam, Marco Asensio'nun kadroda yer almaması hücum versiyonunuzu nasıl etkileyecek?
0: Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.
4: Erdem Akbaş, Alspor hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hocam, Matteo Guendouzi'nin yokluğunda orta sahada elbette oynayacak İsmail Yüksek var o mevkide. Bartu var. Değerlendirebileceğiniz orta sahada çok fazla alternatifinizin en azından kağıt üstüne baktığım zaman göremiyorum. Başka bir oyuncuyu bu mevkide o mevkilerde ya da kullanma ihtimaliniz var mı?
0: Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.
1: Erhan Bey, son soru olsun bu.
5: Hocam yarın için başarılar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, camialar, insanlar, takımlar genelde zor zamanlardan çıkışlarıyla kendilerini ispat eder. Fenerbahçe Beşiktaş maçında zor bir akşam geçirdi taraftar olarak, cami olarak. Şimdi Roma maçında bu zor zamanın karşılığı olarak kenetlenmiş, ciddi ve oyunu alacak bir Fenerbahçe bekliyor taraftar. Taraftar için söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı?
0: Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Teşekkür ediyoruz herkese.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Reklam.
9: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
8: Reklam.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: O da şimdi yerini aldı. 7 tay koşu için hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 3 numaralı Blast Storm rakiplerinden 1,5 boy geride kaldı. Yarış önde liderliğini 6 numaralı Spider aldı ve 1 boyda fark yaptı. İkinciliğe dıştan gelen 1 numaralı Sulu Sıfır girdi. 1 boy geride 3.lükte 5 numaralı Atomic Age var. Yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Kartal. 2 boy geride 2 numaralı Ardop Victory 5. sırada son 800 metreye yaklaşıyor. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 7 numaralı Kuzgun Gökmen. 4 boy geride kalansa 3 numaralı Blast Storm. Son 600 metreye 6 numaralı Spider bir boy farkla önde girdi. İkincilikte 1 numaralı Sulu Sıfır var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Kartal. Kartal'ın sağrısında dışta. 5 numaralı Atomic Age 4. sırada düzlüğe çıkarken 2 boy geride dışta 2 numaralı Ardo Victory. Yanında 7 numaralı Kuzgun Gökmen yine son sırada 3 numaralı Blast Storm sırasıyla. Taylar son 400 metreye girdi. İçerideki 6 numaralı Spider önde ama dışarıdan gelen 5 numaralı Atomic Age ve içeriden gelen 4 numaralı Kartal onu yakalamak üzereler. Son 200 metreye girildikten sonra içeriden gelen 4 numaralı Kartal liderliği alıp yarım boy farklı öne geçti. Dışarıdan 5 numaralı Atomic Age ortadan tekrar Spider'ın çabası var. 1 boy farklı lider Kartal dışarıdan Atomic Age geliyor. 4 numaralı Kartal kazanıyor. 5 numaralı Atomic Age 2. 6 numaralı Spider 3. 2 numaralı Ardo Victory 4. 3 numaralı Blast Storm da 5. oldu. Yarışı 4 numaralı Kartal Selim Kaya ile kazandı.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam ediyoruz. İsmail Kartal Hoca'nın basın toplantısını Kaptan Skriniar'la birlikte hep birlikte dinledik, canlı yayında verdik. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlar birikti. Değerli spor yazarları var. Bakayım, bugün 5 tane yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Neredesiniz? Bakalım 1-2-3-4-5 tane. Evet, spor yazarımız var. Bunlardan 2 tanesini aldık, almaya da devam edeceğiz. Haber beklediklerimiz de var, onu da söyleyelim. Ama sizlerin mesajlarıyla başlayalım, İsimlerinizle birlikte. Kolay gelsin Çağatay Hocam. İsmail Kartal bana o güveni vermiyor. Artık İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'in bu takımda olmaması gerektiğine inanıyorum. Kolay gelsin demiş Gökhan Bey, mesajını paylaşmış. Hocam bu İsmail Kartal'a iyi bir iletişimci lazım diyor. İsminizi yazarsınız, ben sizin isminizi hakikaten şey yapamıyorum, ezberimi alamadım bir türlü. Çünkü WhatsApp profiline de açtığımda hep aynı şey çıkıyor. İlto Güler, mesajını okumamışım ama Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar diledim Çağatay Bey yarın için demiş. Şimdi gelir gelmez onu da okuduk. Cihan Aslancan, Çağatay Hoca Instagram adresine yollamış. Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin. Galatasaray'a bu akşam başarılar dilerim, iyi günler dilerim demiş. Teşekkürler. Tamam, şimdi oldu. Yine bakıyoruz Instagram'dan bizleri takibe alan kimler var. Valla Mesudov Akifov diye bir dinleyicimiz var. Erdoğan Aydın var, ona da teşekkür ediyoruz. Yine gelenlerden İdris Kılıç Aslan. Hocam ben bir Galatasaraylı olarak üzülerek söylüyorum. Bu akşam Galatasaray 4-2 yenilir diyorum. İnşallah yanılırım hocam demiş. Tutarsa da bir hediyeni alırım demiş. Yazılarım çok kötü diyor İdris Bey. Yo, gayet güzel yazmışsınız. Yine bakalım, gelen mesajlarla devam edeceğiz. Saat başında Efe Yamanlar var, ona bağlanacağız ama mesajlara kaldığımız yerden devam edelim. Oğuz Çetin futbol sonrası hiçbir başarısı yok bir futbol insanı demiş. Maalesef Oğuz Çetin varken bir takımının başarılı olma ihtimali de yok demiş. Hamza Turaboğlu böyle bir yorum yapmiş. Okan Hoca'nın bahanesi hazır mı? Dün dinledim, önemli eksikler var diyor. Osimhen'siz kazanamazız diyor. B planı yok mu sanki, yenilirsek maç sonu? Bu bahanelere sığınacak gibi sorar mısın Çağatay abi demiş. Selamlar Zafer, ben dört büyük takımımızın antrenörü olarak başında muhakkak yabancı dil bilen Avrupa deneyimi olan antrenörlerin olması gerekiyor. Bence yıl olmuş 2026, hala İngilizce konuşamıyoruz. Tek söyleyeceğim bunlar. Zafer Bey bir yandan da haklı bana göre. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'a başarılar dilerim demiş. Bora Bey tebrikler. Hocam bu soru soran arkadaşlara hazır soru veriyorlar galiba. Yaşar Bey yok, vermiyorlar. O an neyi sormak istiyorsa arkadaşlarımız onları soruyorlar. Muammer Bey nazar boncuklarını yollamış. Çok teşekkürler. Çanakkale'ye de zaten sevgilerimizi yollamıştık. Devam edelim. Harun Bey sonunda yazmış. Teşekkürler. İsminde yazdığı için inşallah bundan sonra hiç unutmam. Çağatay Bey, ben İstanbul'dan İbrahim. Yarın Roma karşısında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Ya bunlar o kadar önemli ki aslında. Yani bizim hani dört büyük takım olarak ben hiç hatırlamıyorum gruplara kaldığımızı. Yani bir sene varsa lütfen bana yazın. Çünkü ben şu ana kadar hani futbolu da az çok takip ediyoruz ama dört takımımızın da böyle gruplara kaldığı, özellikle dört büyüklerin kaldığı bir sene ben hatırlamıyorum. O yüzden ülke puanları o kadar çok önemli ki bu sene için. Önümüzdeki takımları yakalama adına isimler. Aziz Bey diyor ki Roma'yı 3-2 yeneceğiz Allah'ın izniyle. Murat Baysu, kolay gelsin. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Taktikle değil, ya taktiğimiz yok demek. Yani yarın akşamımız yok, herkes duygularıyla oynayacak, bunu anlatmaya çalıştı. Evet, ben de dinledim. Yine bakıyoruz. Abi şu an kaynak yapıyorum seni dinlerken, iş neredeyse bitti farkında değilim. İzmit'ten Kamil, iyi ki varsın demiş. Kamil Bey, Allah kolaylıklar versin. Size de vallahi çok zor işler bunlar. Yani ben çok saygı duyuyorum, böyle meslekler var. Bir de en çok aslında bilmiyorum şimdi bunu, hani boş ver bahsetmeyelim. Gerek yok şu anda, konumuz değil. Cem Bey diyor ki
Cem Yanan Gönül selamlar saygılar demiş. Hüseyin Topçuoğlu gelmiş, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Çok çok teşekkürler. İsmail Kartal sol kanatta, Oğuz sağ kanatta, Nene 10 numarada, Greenwood sağ bekte, Mert Müldür oynamalı. Kenan Köroğlu olayı çok güzel bir şekilde özetlemiş. Çağatay'a vallahi de billahi de tillahi de başka bir takımın taraftarlarının Galatasaray'ı tebrik etmesi enteresan geldi bana diyor. Bence demiş. Herkesin tabii fikri, Ahmet Özdemir. Saygı duymak lazım. Denizgül'ün Porto gibi üst seviye bir kulüpten antrenmanlı gelip adaptasyon gerekçesiyle yedek düşünülmesi oyuncunun potansiyelini küçümsemek olur. Üstelik Osimhen'in yokluğunda ona görev verilmesi hem iştahını kabartır hem de özgüvenini zirveye çıkarır demiş. Resul Bey olması lazım. Doğru bir düşünce ama Denizgül de şimdilik hamle oyuncusu. Hocam kolay gelsin. Diğer programcı arkadaşların yayına katılan ve mesaj gönderen kişiler gergin oluyor ama seni dinleyen dinleyicilerin gayet mütevazı, bu programcıdan mı kaynaklanıyor diyor. Hayır, bence programdan kaynaklanıyor ve sizlerden kaynaklanıyor. Vahit Bey diyor ki Lemina'nın yokluğunda Niyaga'yı oynatmayacaksan ne zaman oynatacaksın? Okan Hocam demiş. O da mesajını iletmiş. Çağatay Hocam seviliyorsun, Trabzon'dan Gürkan selam olsun demiş. Gürkan Bey Trabzon neresindesiniz? Trabzon'da çok selamlarımız yollayalım. Yunus Bey'e teşekkürler. O da Mbappe'nin kırmızı kart gördüğünü Galatasaray'a karşı oynayamayacağını iletmiş. Yine bakalım. Beşiktaş maçında izledim, Kerem ayağına gelen her topu ezen, rakibe pas veren, hatta Beşiktaş'ın ikinci golünde adeta asist yapan ile Kerem ile Roma maçı nasıl kazanılacak bu arada? Bu akşam oynanacak Galatasaray Sporting maçında başarılar dilerim demiş. Dinleyicimizin ismini de okuyalım. Nedim Bey'e de teşekkür ediyoruz. Valla o kadar çok mesaj var ki hepinizden Allah razı olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde Rüstem Çiftçi. Bir Fenerbahçeli olarak bu kadro yapısıyla hiçbir hoca başarılı olamaz.

Kasım'da havlu atmayız saygılar demiş. O da görüşlerini paylaşmış Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden. Yine bakıyorum gelen mesajlara. Demir Bey diyor ki Çağatay Hocam Fenerbahçe'de nasıl bir 11 bekliyorsun yarın için? Tabii zorunlu değişiklikler olduğu için yani Genduzi'nin olmaması, diğer futbolcuların olmaması sebebiyle ama bence Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Kerem ve Muriç 11'i bekliyorum. Demir Bey sizin sorunuzu da yanıtlamış olalım. Roma İmparator Neron yakmış ama bu sefer de İsmail Kartal Hoca yakacak. Bu sefer iflah olmayacak Roma diyor. Yılmaz Bey mesajını paylaşmış. İzmir'den Aykut, Fenerbahçe %71 hazırsa sorun yok. Hep %70 hazır ama sonuç iyi değil diyor. Ersin Bey mesaj yollamış. İsmail Hoca sistemle değil yüreğinle oynayın diyor. Ama Avrupa'da bu şekilde olmuyor maalesef demiş. Bakalım Bülent Bey, İsmail Kartal'ın bence son maçı olacak demiş. Bütün takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum demiş Ramazan Çelebi. Teşekkür ediyorum. Abi keşke tamamını okusaydın demiş ama okumadın mı acaba? Bakalım. Çağatay vallahi billahi ile başka bir takımın taraftarlarının Galatasaray'ı tebrik etmesi güzel değil demiş. Ben bunu okudum. Böyle heyecanı kalmıyor diyor. Futbolun hırsı kalmıyor. Ben görüşlerinize saygı duyduğumu ilettim Ahmet Bey. Mesajınızda tamamını okudum. Osimhen'in yerine Leao oynatılmaz mı Çağatay Hocam? Bence oynatılabilir. Bugün fark yemeden çıkarsak ya da berabere kalırsak çok sevineceğim. Mersin'den selamlar demiş Soner Aksan. Yani orada bir barış tercihi de olabilir ama Denizgül'ün sonradan gireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Roma'ya yenilmez. Antep ve Eyüp'ü yener. Asayiş Berkemal olur demiş Ahmet Vahap. Maşallah vallahi hiç durmuyor mesajlarınız. Ben Galatasaraylı değilim. Ama inşallah Galatasaray'da Fenerbahçe'de 4 takımımızda da Avrupa'da başarılı olur. Başarılı olduktan sonra da gelip bize havasını atmasın taraftarları demiş. Atsın herkes atsın Nurullah Bey. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi kazansın inşallah. Hepsi havalarını atsınlar. Abi merhaba temsilcimiz Fenerbahçe ve başarılar diliyorum demiş Tüzer Bey. Çağatay Bey kolay gelsin. Gökhan ben. Akşam Kerem ve Greenwood'a çok iş düşecek. Fenerbahçe'nin bu akşam diyor ama yarın olması lazım. Fenerbahçe'nin orta sahayı sağlam tutup kanatlardan hızlı çıkışlar yapmak en mantıklısı diyor Gökhan Bey. Yayına gireceğim yani arkadaşlarımızı alacağız ama o kadar çok mesajınız geliyor ki isimlerinizle birlikte bakalım. Bülent Bey, Sporting çok genç, dinamik, çok kompakt bir takım. Ben Galatasaraylıyım ama büyük bir hezimet bekliyorum. Çünkü kadro yenilenmedi, eksikler giderilmedi. Transferler konusunda hiç katılmıyorum demiş Leo hariç. Demiş dinleyicimiz Çağatay abi Trabzonspor teknik direktörü kim olur sizce demiş Ahmet Tanrıseven. Bence sosyal medyaya çok şey yapmayın yani Şenol Güneş, Abdullah Avcı bunlara çok inanmayın. Ben Trabzonspor'un yabancı bir teknik direktör getireceğini düşünüyorum çünkü bana gelen bilgiler bu yönde. Roma'yı yeneceğiz arkadaşlar içiniz rahat olsun demiş Aziz Bey. Bağlantılarımıza geçemiyorum valla. Bu sene o sene bütün takımlarımız Avrupa'da puan toplamalarını istiyoruz diyor Aziz Gökdemir. Ona da teşekkürler. Yani Çağatay abim hayırlı yayınlar. Tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum demiş Serdar Bey. Sıradan gidiyoruz. Bu hoca için az çok bize fikir veriyor diyor Nurullah Bey. Onun da mesajını okumuş olduk. Avrupa'da Türk takımlarımız tabii ki başarılı diyeceğiz. Türkiye'de şampiyonda Galatasaray demiş. Kaya Bey de yollamış ama artık buradan da gelmiş. Peki bakalım. Berk Sağulu. Abi selamlar akşamki maçımızda senden gol ve goller bekliyorum demiş. İyi yayınlar. Berk de bizim kalecimizdir. Bir hazırlık maçımız var akşam. Berk'cim enteresan hani yalan söylemeye gerek yok. Ben de zaten... bir yalan olduğunda muhakkak eğer söylersen bile başka bir yerden çıkacağını kesinlikle düşündüğüm

0: Şimdi yalan söylemeye de gerek yok. Valla ben yayında şu anda kötü oldum. Birazcık bir ağırlık ve halsizlik çöktü üzerime. O yüzden işimizi yapıp programı bitirip ondan sonra bakacağım duruma göre acaba oynayabilir miyim, oynayamaz mıyım? Ama öncesinde sevgili şu an cep telefonunu da arıyorum. Efe Yamanlar var biliyorsunuz. O da sevilen isimlerden bir tanesi. Efe'cim hoş geldin. Radyo Gole yayınımıza nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay abi. İyiyim. Sizler nasılsınız? Seyircilerimiz de umarım iyidir. Dinleyicilerimiz iyidir diyelim.
0: Çok çok iyiyiz.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Sevgili Efe Yamanlar, tabii ki akşamki maçı soracağım. Sen de yakından takip ediyorsun. Çok zor bir rakip. Ligde 5 maç yapmış, 4 galibiyet, 1 beraberlik. Porto ile birlikte şampiyonluğa oynuyor. Geçen sene ilk 8'de kalmış. Paris Saint-Germain'i yenmiş. Bodo'ya 3-0 yenildikten sonra evinde 5-0 yenmiş. Yani çok da önemli bir takım, çok da güçlü bir takım. Efe Yamanlar'ın önce Sporting Lisbon Galatasaray maçı ile ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz?
1: Açıkçası senin de söylediğin gibi abi zor bir deplasmanla başlıyor Galatasaray ki 3 tane de önemli eksiği var. Yani Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmaması Galatasaray'ın hamle şansını da çok çok etkileyecektir. Bugün açıkçası ben Okan Buruk'un nasıl bir taktikle yola çıkacağını çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'da Osimhen olmadığında farklı varyasyonları denediğini Okan Buruk'un daha önceden görmüştük. Bugün neler yapacak ben açıkçası merak ediyorum. Ama burada benim açıkçası söylemek istediğim ilk öncelik şu olacak. Yani Galatasaray bugün tabii ki de her çıktığı maça kazanmak için çıkıyor ama bugün biraz daha skoru tutmaya, biraz daha skora yönelik bir oyun oynamaya daha yatkın olursa ben daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimiz de çok yakından biliyordur. Portekiz takımları özellikle kendi evlerinde çok daha farklı bir oyun oynuyor. Çok daha farklı bir hikaye yazıyorlar ki daha önceden temsilcilerimiz de aslında bunu tecrübe olarak edinmişti. Ben açıkçası Galatasaray'ın bugün kazanmaktan önce bir puanı hedeflemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani bir puan çok iyi bir sonuç diyorsun. Çünkü özellikle 8 tane maç varken öyle bir matematik yaptığınızda ben de sana katılıyorum. Peki
1: yani böyle bir durum var. Averaj da çok önemli biliyorsun tabii, Çağatay abi. Yani çünkü iş sona doğru gittiğinde artık son maçlar geldiğinde bazı takımların averajla yoluna devam ettiğini geçen seneden gördük. Geçen sene son 24'de 2 takım averajla kaldı. Yani aynı puandalardı ama averajla geçtiler.
0: Evet. Osimhen'in şimdi yokluğu ne kadar etkileyecek sevgili Efe Yamanlar? Nasıl
1: vallahi
0: bir forvet bekliyorsun? Yani orada Barış'ı mı, Leao'yu mu? Sana göre fikrin nedir?
1: Yani ilk gözüken sanki biraz daha böyle Barış'ın oynayacağı gibi durumda. Okan Buruk burada herkesi farklı bir noktaya gidebilir. Bir Leao hamlesi gelebilir veya Yunus'u belki önde değerlendirip biraz Montella'nın milli takımda yaptığı Arda Güler varyasyonunu deneyebilir. Bunlar da olabilir ama ben açıkçası buradaki en kritik noktanın Galatasaray orta sahasının ne yapacağı ve bu orta sahayı nasıl tutacağını merak ediyorum. Çünkü maçın kilit noktası bence orta saha olacak. Galatasaray oyunun hakimiyetini ne kadar tutabilirse maçta o kadar büyük bir avantaj devşirecektir kendine. Eğer bütün tempoyu Sporting ayarlarsa ki bu sezon bunu çok iyi yapıyorlar. Çok hızlı hücum ediyorlar. Çok hızlı ön tarafa geçiş yapıyorlar. Eğer burada tamamen ipler Sporting'de olursa temsilcimiz için zor bir deplasman olacaktır. Orta sahanın önemi belki de ön taraftan çok daha fazla.
0: Rıdvan Bey diyor ki hocam Efe Bey'e sorabilir misiniz? Galatasaray'da Osimhen aynı zamanda bir lider ve bunun ne kadar eksikliğini hissedecek? Galatasaray'da bir lider yok. Efe Bey katılır mı acaba?
1: Ya lider yok diyemem ama şöyle bir şey diyebilirim. Şurada katılabilirim. Osimhen bir lider ve Osimhen Galatasaray'ın en büyük ateşleyici gücü aslında. Çünkü çok hırslı bir oyuncu, sürekli maçın içinde ve kaybetmeyi de çok zor kabullenen bir oyuncu. O yüzden Osimhen'in maç içindeki dengelerde takımı ittirdiği, takımı daha fazla ateşlediği durumları çok daha fazla görmüştük. Şimdi bu olmayacak. Burada bir sorun yaşayabilir tabii Galatasaray. Hı hı.
0: Tabii bir yandan Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyor. İstiyorsan Fenerbahçe Roma maçına da değinelim Efe Yamanlar.
1: Tabii ki.
0: Bu maç için neler söylemek istersin? Mesela İbrahim Bey diyor ki ben Fenerbahçe taraftarıyım. Her takımın bir lideri vardır. Burada da bir lider var. Fenerbahçe'nin lideri Asensio'dur. O dönünce sahalara her şey değişecek. Buna inanıyorum. Asensio gelene kadar en az yara alarak geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yarın akşam Fenerbahçe'ye başarılar diyorum. Efe Bey bu konuyla ilgili bir yorum yapabilir mi demiş İbrahim Bey.
1: Açıkçası iki temsilcimiz de yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de çok tehlikeli ve çok zor anlarda Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor. Fenerbahçe'de de çok ciddi sorunlar var. Özellikle Asensio'nun olmaması bence çok ciddi bir sorun. Çünkü Fenerbahçe'nin bütün oyun aklı, bütün oyun becerisi Asensio veya Talisca'dan ortaya çıkıyordu ki Talisca ile yollar ayrıldı ki Talisca ile yolların ayrılmasının en büyük dezavantajını da bence Fenerbahçe Beşiktaş karşısında gördü. Yani oyunda yaratıcı ve farklı bir varyasyon yapacak oyuncu da kalmadı ki ön tarafa da topu zaten Fenerbahçe ikinci yarı hiçbir şekilde taşıyamadı. Şimdi Roma da sezona iyi başlayan bir takım. Roma da çok fazla rakibin üstüne giden, çok fazla rakibi deneyen bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin de ben işinin hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Burada en büyük avantaj tabii maçın Kadıköy'de oluyor olması. Yani Kadıköy'de Fenerbahçe her zaman taraftarıyla birlikte bir ittirici güç uygulayacaktır ama işler kolay mı dersen abi açıkçası Fenerbahçe için de ben işlerin kolay olduğunu hiç düşünmüyorum.
0: Sorular arka arkaya geliyor. Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam Okan Hoca'nın bahanesi hazır mı? Dün dinledim. Önemli eksikler var. Osimhen'siz kazanamazmışız. B planı yok mu? Sanki yenirsek maç sonu bu bahanelere sığınacak gibi diyor. Lütfen Efe Yamanlara sorar mısın demiş.
1: Ya bahane olarak söylemek çok mantıklı gelmiyor bana tabii ki de. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerimizin hocalarının bence çıkamayız. Günün sonunda bazı realiteler de var. Yani şunu da kabul etmek lazım. Sporting şu an Galatasaray'dan daha formda bir takım, daha eksiksiz bir takım ve maçta da bir adım önde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu zaten maç öncesinde hepimiz ilk baktığımızda görebiliyoruz. Ama burası Şampiyonlar Ligi. Burada maçlar farklı formatlarda oynanıyor. Farklı hikayeler ortaya çıkıyor. Akşam maç saatini bekleyeceğiz ve Galatasaray'ın temsilcimizin nasıl bir performans göstereceğini hep birlikte göreceğiz.
0: Selahattin Bey, Çağatay Hocam yorumcunuza sorabilir misiniz? Nasıl bir 11 bekliyor?
1: Ben çok farklı bir 11 beklemiyorum. Ben ön alanda Barış Alper'in daha çok başlayabileceğini düşünüyorum. Açıkçası biraz gözlemim o yönde. Hani Okan Hoca burada çok farklı bir noktaya gidecek mi dersen bence gitmeyecek. Ama gittiğinde bunun bir risk taşıdığını da biliyor olacak. Çünkü Barış'ı daha önceden böyle denedi. Daha önceden Barış'ın en üçte oynadığı maçlar oldu. Biraz daha burada Okan Hoca belki garantiye gidebilir. En azından düşüncem bu yönde.
0: Bora Bey de demiş ki geçen yıldaki Şampiyonlar Ligi maçında Osimhen yoktu, bu bilgiyi de vereyim demiş.
1: Evet.
0: Kenan Bey, Asensio'ya en ihtiyaç duyduğumuz zaman da ortalarda yok. Asensio'nun yerine kim 8 numara oynayacak, kim 10 numara oynayabilecek, bir genç futbolcu almalıyız demiş. Ne düşünüyor sevgili Efe Bey diyor.
1: Ya şu dakikadan sonra zaten bir transfer şansı yok Fenerbahçe'nin.
0: Devre arası bence şu an... En azından profili
1: evet, söyleyebilirsin
0: Efe.
1: Yani şu an oynayabilecek bir oyuncusu yok bence Fenerbahçe'nin 10 numarada ve 8 numarada oynatabileceği. Mevcut kadrosuna bir oyuncu yok. Formasyonu değiştirmek zorunda İsmail Kartal.
0: Efe, Beşiktaş'a da değinelim istiyorum. Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın karşılaşmaları var her iki takımımızın
1: evet.
0: da. Hafta sonunda çok önemli bir derbi vardı. Derbiye dair de görüş ve düşüncelerini alabilir miyim senin pencerenden?
1: Benim için açıkçası derbinin en büyük kazananı İtalyano oldu. Çünkü gerçekten hoca bakımından İtalyano İsmail Kartal'ı mat etti diyebiliriz. Özellikle ikinci yarıda bir deplasmanda derbide nasıl oynanması gerekiyorsa Beşiktaş'ın öyle oynadığını söylemek lazım. Müthiş bir oyun oynadılar. Bu kadar baskılı, bu kadar rakibi top göstermeden bir deplasman derbisi oynamak kolay bir şey değil. Keza şunu söylemek lazım. 90 artılarda Fenerbahçe'nin tek kale oynamasını beklediğimiz bir yerde. Çünkü Fenerbahçe gerideyken ne bekleriz biz? Fenerbahçe'nin bütün kaleyi abluk altına almasını bekleriz. Buna rağmen top halen daha Beşiktaş'taydı. Aslında maçın da bence en net özetlerinden biri buydu. Yani 90 artılarda topun kimde olduğu, kimin daha fazla diri gözüktüğü Bence çok ciddi bir özetti. Beşiktaş'ın sezon başından beri formasyonunda ve taktik anlamında sorunlar yaşadığı zamanlar oluyor. Ama sorun yaşamadığı tek bir şey var. Beşiktaş takımı gerçekten çok diri. Yani gireniyle, çıkanıyla, kenarda olanla, sahada olanla da gerçekten Beşiktaş çok diri gözüküyor. Kondisyon anlamında şu an ligin bence en iyi takımı.
0: Yılmaz Bey diyor ki Efe kardeşime selam olsun. Biraz esprili olacak ama Fenerbahçe Roma'yı yakabilir mi demiş, sevgiler.
1: Vallahi bu dediğim gibi Çağatay abi, burası Şampiyonlar Ligi. Burada oyuncuların da maçlara bakış açısı farklı olabilir. Belki ben Roma'yı da %51 Fenerbahçe'nin önünde görüyorum.

0: Ama sahaya çıktıklarında farklı bir Greenwood, farklı bir Lukaku, farklı bir Muriç görebiliriz. Bu da her zaman ihtimaller doğrultusunda.
1: Evet, İbrahim Bey demiş ki hepsini okudunuz, teşekkür ederim.

0: Yani açıkçası merak ediyorum. Belki direkt bir 4-4-2'ye de dönülebilir veya bir baklava da sağ diziliminde kurulabilir. Yani net bir 10 numarasız da sahaya çıkılabilir. Ve orada tabii Gündüz'ün olmaması da ciddi bir problem yaratacaktır ama İsmail'in olması da işte buralarda çok büyük avantajlar yaratıyor. Milli futbolcumuzun da kalitesine buralarda ben açıkçası güveniyorum. Bilemiyorum yani bir 10 numara, illaki bir 10 numara o oynatacaksa İsmail Hoca, bu tabii ki de Greenwood olabilir.
1: Evet. Efe Yaman'la çok teşekkür ediyorum. Vaktini
0: ben
1: ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Spor yorumcusu, kardeşimiz, arkadaşımız. Sana da mutlu bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Çağatay abi. Görüşmek üzere. Dinleyicilerimize de selamlar.
1: Aleyküm selam. Hoşça kal. Efe'yi de uğurladıktan sonra tabii Fenerbahçe'de bir basın toplantısı oldu. Bu basın toplantısının sonucunda acaba neler oldu? Aklımıza gelen isim kim? Hadi ben size birden 25'e kadar seçenek vereyim, bakalım tahmin edebilecek misiniz? Acaba aradığım kişi kim olabilir? Birden 25'e kadar size seçenek veriyorum ve cevaplarınızı bekliyorum. Bu spor yazarını bulursanız, yorumcuyu bulursanız, Fenerbahçe muhabirini tebrik edeceğim sizleri yayından. Ama açmadı, ama şu an sevgili arkadaşımızın bizi de araması lazım. Aradığı zaman kendisine bağlanırız. Instagram Çağatay Hoca adresinde bizleri takip alan Sefer Oğuz Doğan'a teşekkürler. Halil Vargılı'yı da teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlara bakalım. Bayram Olcay, çok teşekkürler. Çok güzel cümleler yazmışsınız. Allah razı olsun. Ahmet Özdemir, sağlık her şeyin başında, biliyorsunuz. Her zaman söylüyoruz bunu. Daha önemli hiçbir şey yok. Servetinizi de verseniz bence en önemli şey. Para sadece bir araçtır. Gelen mesajlar var yine. Evet, Rüstem Bey nasıl bildiniz? Yani ben inanamıyorum şu anda. Gerçekten tebrik ediyorum dinleyicilerimizi. Bir kere daha arıyorum. Çünkü şöyle bir baktım. Araya girmeden son basın toplantısının bakalım perde arkasını, neler yaşandığını ve verilmesi gereken mesajları, bir de önemli olan Fenerbahçe'nin yarın akşamki maçta ilk 11 tercihinin kim tarafından, kimler tarafından gerçekleştirileceği. Murat Aşık, bilememişsiniz Cihat Bey, çok yaklaştınız. İrfan 25, bravo, harika. Tamer Güney'den gelmiş, muhteşem. Abi kim olacak? Tabii ki Ahmet Konanç demişler. Kerim Bey, sizlere de sevgiler, saygılar. İrfan 25 cevapları geliyor. İsmail Köroğlu. Evet. 26 İrfan tabii ki demişler. Hatip Güler. Buradan devam ediyoruz. Bu arada İrfan da ararsa direkt alacağım. İrfan 25 Çağatay Hocam demiş. Osman Bey'e de sevgiler olsun. Evet. Harika. Harika, yani bu kadar doğru cevabı beklemiyordum. Orhan Bey tabii ki İrfan 25 demiş. Instagram'da bulamıyorum. Çaptaysa Bey demişler. Böyle ararsanız bence zaten bulamazsınız ama Çağatay Hoca diye ararsanız mavi tikli karşınıza böyle bir tane normal bir adam göreceksiniz. İrfan 25 cevapları geliyor. Osman Beyhan teşekkürler. Tabii yani arkadaşlarımızı da sevdiğimiz için. İrfan 5'in karesi demiş. Abi çok zordu. Oğuz Bey yazmış. Çağatay Hocam kolay gelsin, bence İrfan 25'i arayacaksınız demiş. Turgay Bey, sizi de tebrik ediyorum. Hiç bitmiyor mesajlar. Maşallah. İrfan 25. Ya bu kadar andıktan sonra sevgili İrfan, sen de aramazsan hakikaten ayıp olur yani. Bakıyoruz. İrfan 35 cevabı var. Dinleyicilerimiz sayıyı arttırmış. Açık arttırma gibi oldu. Abi alttan mesajı verdin zaten. Biz de 25'e kadar deyince Yusuf Şahinbaş, o da mesajını iletmiş. Kenan Bey, İrfan 24,5 demişler ama tabii İrfan da kendisi de çok barışık bir insan olduğu için, o da benim gibi. Böyle şeyleri hani biz de mutlu oluyoruz, gülüyoruz. Sonuçta sizler de niyetlerinizi de biliyoruz. Çağatay Hocam, Beşiktaş'ın bence en büyük testlerinden biri Fenerbahçe maçıydı. Bir diğeri de Marsilya maçı olacak. Şayet aynı oyunla oynarsak ve başarılı olursak bu İtalyano'ya şapka çıkarılır demiş. Dinleyicimizin ismi ne? Mertkan. Mertkan Bey, şunu söyleyeyim.

0: Aliano'nun bir background'una baktığınız zaman, yani CV'sine baktığınız zaman, çalıştırdığı takımları baktığınız zaman bir özellikle bakın, her gittiği yerde bir seviye atlatmış. Her gittiği takıma muhakkak bir şey katmış. Ne söylüyorum, işte Fiorentina'da iki kere konferans liginde final oynatmış. İşte neden bahsediyorum, aklıma geldikçe söyleyeyim. Bologna gibi bir takıma 52 sene üzerine İtalya kupasını aldırmış. Yani çalıştığı takımı işte Serie A'ya çıkarmış. Serie B takımından almış. Her gittiği yere muhakkak bir şey katmış. O yüzden Beşiktaş'a da şu anda bile bir şeyler kattığını hep birlikte gördük diye sorunuzu da yanıtlamış olalım. Genç Fenerbahçeli 1907 yazmışlar. Fenerbahçe altyapısında 8 numara ve 10 numara oyuncu yok. Ben Ali demişler. Süleyman Arat'ı demişler fakat isim yok, bilemediniz. Devam ediyoruz. Maltepeli Sezgin. Evet, anladım Sezgin Bey, teşekkürler. Bence İrfan Bey 25 geçe geri arayacak demiş. Bence de şu an bir dakika olmasını bekliyor. Bir dakika sonra bence İrfan 25 yayında olur. O da bir klasik oldu artık. Bu kadar acaba isminin geçtiği bir... Toplantıdasın İrfan. Şu anda 536 tane dinleyicimiz senin bağlanmanı istiyor, bekliyor.
1: 5 dakika sonra
0: peki, aldım notumu. Görüşmek üzere. İrfan da şu anda bir toplantıdaymış. Onun da canlı canlı aramışken. Evet, Rüstem Bey, Ahmet Özdemir, İltu Bey, Hakan Ogündür. Çok teşekkürler. Harika mesajlar bunlar. Yine bakalım, buradan bayağı bir istek gelmiş Çağatay Hoca Instagram adresinde. Abdurrahman Borga'ya teşekkürler. Yine buradan bakalım. Özcan Danacı Bey'e teşekkürler. Ahmet Can'a teşekkürler. Sercan Dibe'ye teşekkürler. Dursun Önder'e teşekkürler. Halil Vargılı'ya teşekkürler. Sefer Oğuz Doğan'ı söylemiş miydik? Herhalde söylemiştik. Evet, buradan itibaren de zaten görmediğimiz bir mesaj da kalmadı diyelim. Nelerle devam edecektik? Sizlerden tabii çok mesaj geliyor. Teşekkürler. Harun Uçak güzeldi. Espri de güzeldi. Kreatif bir espri oldu. Orhan, Yaşar Bey teşekkürler. Ama tamam, burada bırakalım bence. Hocam 25 mi haliye, güncelleme gelmedi mi demişler. Mehmet Bey teşekkürler. İrfan 25-25. Harika. Artık bağlanmazsa peşine düşeriz vallahi Çağatay Hocam demişler. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız vallahi. Kayseri Develi'den İsmail Köroğlu, o da selamlarını yollamış. Çok fazla mesaj aldık, hala devam ediyor. Çağatay Hocam yayınlar. İbrahim Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal'ın yanında olsam Oğuz Aydın'ı sağ bek yaparım. Semedo'yu Ocak ayına kadar sağ önde kullanırım. Asensio olmadığı maçlarda pas trafiğinde iş yapar. Ocak'ta gönderir. Ondan sonra kontenjana Grassi isterim. Bir de Asensio yokluğuna önlem Ocak'ta Can Uzun'u isterim demiş. Saygılar İbrahim Bey. Teşekkürler. Evet, yine iltifata boğdular Namlı Bey bizi. Sonra da böyle utandırıyorlar. İrfan 25 candır, Fenerbahçe'yi en iyi takip eden odur demiş Aykut Yakut. Ben söylemeyeyim, tahmin yapmayayım. Tahmin yapmak istemiyorum bu maçla ilgili. Hocam selamlar. Beşiktaş'tan bir sistem takımı oldu. Bugün Vlahovic, yarın başka bir oyuncu boş yere ceza dalsa takıma çok büyük etkisi olmayacaktır demiş Ömer Hocalar. Bu konuyu açar mısınız? Yani hani çok büyük etkisi olmayacak derken, Vlahovic'in olmamasının mı çok büyük etkisi olmayacak? Yani yerine oynayan oyuncular da onun eksikliğini mi giderecek anlamında söylüyorsunuz? Abi, Beşiktaşlı yorumcu var mı bugün demiş Kenan Bey. Var. Sevgili Atakan Kurt var. Onunla da Fenerbahçe Beşiktaş maçını yan yana izlemiştik. Atakan'ın da saat 15.45'te alacağım. İrfan'ın bilmiyorum ne zaman 26 olur ama yaş olarak da bence İrfan gerçekten 25 yaşında. O enerjisiyle. İstanbul'dan Beşiktaşlı Süleyman, elbette ki 25 gelecek telefona demişler. Haklılar diyor. Sağ olun Hamdi. Çok teşekkürler. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınız var. Kulüpteyim demiş. Çıkınca arayacağım demiş. Şu an İrfan 25. Tamam, ondan da telefon bekliyoruz. Olmazsa Atakan'ı ararız. Atakan'dan sonra İrfan 25 yaparız ya da müsaitliğe göre duruma bakacağız. Radyo Gold'desiniz, Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de. Ben bir su arası vereceğim. Kısa bir ara rica ediyorum sizlerden. Lütfen Dört Büyük Gündem'den ve Radyo Gold'den ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam bitti.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Tabii Galatasaray Sporting Lisbon yani deplasmandaki maç için tüm spor yazarlarımızdan görüş ve düşünceleri aldık. Fenerbahçe Roma için de spor yazarlarımızdan görüş ve düşünceleri aldık. Ama tabii Beşiktaşlı taraftarlar da özellikle Atakan Kurt ismini çok istiyorlardı ve yayında da bağlar mısın hocam demişlerdi. Tabii ki dedim, sevgili Atakan'ı aradım, o da bizleri kırmadı ve Atakan Kurt şu anda mikrofonun diğer ucunda. Onunla da Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı izledik beraber. Atakan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Şahtaş'ım, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlk olarak tabii senin bağlanacağını söyledikten sonra sevgili Atakan Kurt, ceza ile ilgili çok sorular gelmiş. Atakan Kurt'un fikrini çok merak ediyoruz. Acaba ceza gelir mi diye neler söylemek istersin?
1: Ya burada şöyle bir durum var. Oyuncu bunun ceza gerektirebilecek bir hareket olduğunu bilmiyor. Ülkesinde ya da futbol oynadığı yerlerde bu ve buna benzer hareketlerde bulunuyor ve ceza olmuyor. Ama Türkiye'nin örf, adet, gelenek, annelerine göre bunlar yıllardan beri ceza gerektiriyor. Oyuncu keşke uyarılsaydı. Beşiktaş bir hakemle anlaştı. Bu hafta imzalar atılıyor. Bu hafta ya da gelecek hafta işe başlayacak ve oyunculara
0: yani mentörlük anlamında.
1: Evet, futbol kurallarıyla alakalı bilgiler verecek, dersler verecek. Evet. İşte on kusurlu hareket, yapılanlar, yapılmayanlar, yapılmaması gerekenler. Bunları anlatacak. Geçtiğimiz haftalarda yapılsaydı eğer bu anlaşma, muhtemelen bunu da belki Vlahovic'e söylemiş olurdu. Anlaşacak olan hakem, daha doğrusu anlaşan hakem, şu an ismini vermeyeyim tam imzalar atılmadığı için.
0: Ama çok değerli bir bilgi verdin Atakan Kurt, çok teşekkür ediyorum. Yani çok değerli bir bilgi bu.
1: Rica ederim. Yani Türkiye'de bu ceza, bu hareket ceza. Muhtemelen bu hareketten ötürü dolayı Vlahovic'le

0: Benim şahsi fikrim ceza alacaktır. Belki iki maç verip sonra tahkimle bire düşürülebilir. Benim şahsi fikrim bu. Keşke Vlahović uyanılsaydı. Çünkü Vlahović bunu o niyetle yapmadı. Yani Türkiye'de anlaşılan şekilde, dilde bunu gerçekleştirmedi. Bilseydi zaten bunu muhtemelen yapmazdı. Dediğim gibi keşke daha önce uyarılsaydı. Ama benim anlatmak istediğim şu. Evet, ceza verilsin. Yani bu ceza gerektirebilecek bir hareket. Yani tam da yayıncı kuruluş kabak gibi ekrana getirdi. Büyük büyük gösterdi. Orada bu Türk örf adet geleneklerine göre doğru bir hareket değil. Ama şimdi bu ceza olması lazım, evet. Ceza da gerektirecek. Ama benim anlamadığım şu. Bu hareketler Beşiktaş'ta cezalandırılıyor ama diğer takımlarda ya da lobisi kuvvetli olan diğer kulüplerde zaman zaman cezalandırılmıyor. Yani bunu Osimhen yapmış olsaydı ceza verebilecekler miydi? Benim merak ettiğim husus ve konu bu. Yani eğer Osimhen'e de ya da Lukaku'ya da bu cezayı veriyorsanız benim boynum kılda gelince zaten bu tarz hareketler cezalandırılmalı. Oyuncular da uyarılmalı. Muhtemelen Beşiktaşlı oyuncular, yabancı oyuncular ve Vlahović de bu konuyla alakalı muhtemelen deneyim ve tecrübe kazanacaktır. Hı hı. Ve bundan sonra bu ve buna benzer hareketler yapmayacaktır. Ceza görsün ama her oyuncu, her kulübün, her takımın futbolcusu bu ve buna benzer hareketlerden sonra cezalandırılsın bence.
1: Evet. Ömer Bey diyor ki Atakan Kurt'a selamlar. Çağatay Hocam, sorabilir misiniz? Beşiktaş tam bir sistem takımı oldu. Bugün Vlahović, yarın başka bir oyuncu boş yere ceza da alsa takıma çok büyük etkisi olmayacak. Çünkü Midtjylland maçlarını Vlahović ve Trossard olmadan aldık. Atakan Bey katılır mı acaba demiş.
0: Yani şöyle, Beşiktaş evet sistem ve taktik takımı oldu. Bir de Erzurumspor'la oynuyor. Erzurumspor son maçını kazandı ama golü bulduktan sonra evet iyi kapandılar, iyi yardımlaştılar. Ama iyi bir futbol ortaya koymadılar. Kırılgan bir takım, pozisyon da veriyorlar. Beşiktaş ön alan baskısıyla, bu moral motivasyonla, Trossard'ın form durumuyla bu maçta yine çok pozisyona girecektir. Zaten ilk golü de bulursa fark da artar. Fakili ve Poku gibi alanı, açık alanı bulduklarında çok etkili olan, savunma arkasına koşu atan, dribling ve sprintlerle rakip savunmaları zorlayan oyuncular da var Beşiktaş'ta. Ben rüzgar arkasına alan, moral, motivasyon ve momentumu ciddi anlamda arkasında hisseden Beşiktaş'ın bu karşılaşmada çok zorlanacağını düşünmüyorum. Vlahović de çok arayacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet. Seçim kararının alınmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini de alabilir miyim Atakan?
0: Geçen sene zaten Serdar Adana'nın planında ve programında hedefinde bu vardı. Geçen sene zaten seçim kararı alacaktı. Ama çok kuvvetli değildi, çok güçlü değildi. Amiyane tabir sallantıdaydı. Hatta Sergen Yalçın'ı da taraftarla arasına set olsun diye oradaki tepkileri azaltmak için getirmişti. Ardından bir planlama gerçekleştirmeye başladı. İşte Olaytan'ı, Ohyan Jüyü, Murillo'yu getirdi. Bir planlama, bir yapılanmaya başladı. Sergen Yalçın tutmadı ama ardından Önder Özen, Graf'ın geri dönmesi, İtalyano'nun gelmesi, Vlahović, Trossard, Salih Özcan, Nüber gibi çok iyi transferlerin, Fakiri gibi çok iyi net transferlerin gelmesi neticesinde ve sezona çok iyi başlangıç, Avrupa Kupalarında çok iyi bir girizgahın olması, derbinin kazanılması ve herkesin Beşiktaş'ı övmesi ve rüzgarı arkasına alması neticesinde şu anda Serdar Adalı çok kuvvetlendi. Şu anda geçen sene düşündüğü olayları şu anda gerçekleştiriyor ve seçim kararı aldı. Yönetim kuruluna 3-4 kişi kalacak. Gelisine tamamıyla değiştirecek. Birlikte iyi işler yapabileceği, ortak hareket edebileceği, para alabileceği, ciddi anlamda ekonomik rahatlık ve konfor yaratabilecek isimleri bu listeye alacak ve Beşiktaş'ı ekonomik olarak rahatlatmaya çalışacak. Evet. Ben iyi olduğunu, olumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş bu doğru yolda ilerler.
1: Sevgili Atakan, son olarak

0: Şunu da sormak istiyorum. Dinleyicilerimizden bayağı bir soru var. Atakan Kurt'a göre Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki en iyi 3 oyuncuyu bize sayabilir mi diye sorular.
1: Olaytan.
0: İlk 3'ü veriyorsun şu anda. 1 numarayı Olaytan'ı koydun.
1: 2 numara Trossard. 3 numarada kim olsun? Salih Özcan ikinci yarı mükemmel oynadı. İlk yarı biraz sallandı. Orkun ilk yarı kötüydü. İkinci yarı toparladı ve asist yaptı. Fakir'i girdikten sonra iyi oynadı. Vlahovic maç boyunca boğuştu. Škriniar'ı ciddi anlamda saf dışı bıraktı. İyi oynadı. Onun dışında atılan bir tane golü var. Diğer o gol öncesinde Škriniar'ı kendisiyle beraber boş alan yaratıp oraya çekmesi, Orkun'un o boş alana koşu atması inanılmaz bir zeka ürünüydü. İlk golde de kendisini sağa doğru atıp Rıdvan'a alanaştı. Vlahovic yazabilirim. Yani Olaytan Trossard ya da Trossard Olaytan Vlahovic diyebiliriz.
0: Atakan Kurt, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programa da katıldın. Bizleri kırmadın. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de devam ediyoruz. Oo, Ergin Bey, Tanfer Spor'un genel müdürü de şu anda fotoğraf yollamış. Değerli dostum, hem insanlığıyla hem mütevazılığıyla hem liyakat anlamında ne kadar doğru bir isim olduğunu da yaptığı çalışmalardan zaten fazlasıyla hak ediyor. Fazlasıyla da görüyoruz. Tanfer Spor'u zaten her gün ya bir gazetede ya bir televizyonda muhakkak görüyoruz. Tüm sporculara da ben başarılar diliyorum. Çünkü çok başarılı işler var. İşte Ayşe Zeynep mesela Tanfer Spor Kulübü bünyesinde yetişen 21 yaşında bir binici. Ayşe Zeynep Özcan kulübün yetiştirdiği de Gloria isimli bir atı var. Milli takıma seçiliyor. Ve 18-20 Eylül tarihlerinde de Romanya'da düzenlenecek olan 100 kilometre Balkan Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecekler. Yani bakın, sadece kendi sporcularını yetiştirmiyorlar, milli takıma da sporcu yetiştiriyorlar. O yüzden Ayşe Zeynep Özcan binicilik sporunda sporcu ve atın uyumunun yanı sıra dayanıklılık, kondisyon ve uzun soluklu hazırlık sürecinin öne çıktığı endurance branşında da Türkiye'yi temsil edecek isimler arasında yer alıyor ve şampiyonada da 100 kilometrelik parkurda mücadele edecek sevgili Ergin Emiroğulları'na da buradan yollarda bizi dinlediği için çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum kendisine. Devam edelim. Yani bugün herhalde 150'yi geçmişizdir değil mi? Mesaj olarak hatta 200'e yaklaşmışızdır. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Vallahi büyüksünüz yani. Çağatay Bey, Atakan Bey'e sorar mısınız demiş. Şimdi gördüm mesajı. Erdoğan Bey, kusura bakmayın. İhtimal üzerine yorum yapmak ne demek? Osimhen o hareketi yapsaydı diyor. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımıza başarılar dileğiyle bugün İsmail hocamızın basın toplantısındaki konuşması yarınki Fenerbahçe adına olumsuz geçeceğini düşünüyorum. Avrupa maçı öncesi basın toplantısı konuşmasından uzak duygu ve hislere dayalı bir konuşma. Bu durum bana göre şunu gösteriyor. İsmail hocamız bir büyük takım hocası kimliğinden uzak demiş. Gebze'den Erdoğan Aydın'da mesajını yollamış. Yine devam edelim. Gelen mesajlardan teşekkür edeceğimiz isimler var. Dedo isminizi bilmiyorum ama nickname'de böyle yazdığı için isimlerinizi okuyorum. Hakan Aktaş'a teşekkürler. Okuyabilecek olan mesajları da okuyorum. Yine buradan isimlerden devam edelim. Yazarsanız Çetin Bey çok teşekkürler. Aslanlar Arena'da. Yaşar Bey'e teşekkürler. Hüseyin Bey'e teşekkürler. Yine buradan devam ediyoruz. Bayağı geldiği için inşallah hiçbir mesajı atlamamışızdır. Archie Brown'la ilgili evet mesaj yazmış Ömer Bey. Teşekkürler. Hala İrfan 25 ile ilgili Ahmet Tanrıseven. İrfan 5x5 demiş. O da zaten 25 yapar. O zaman İrfan 25'i bir daha deneyelim mi? Madem sizlerden de istek var. Fenerbahçe basın toplantısında İsmail Kartal ve Škriniar'ın katıldığı basın toplantısında onun da bir değerlendirmesini rica edelim. Daha sonra da programı yavaş yavaş kapayacağız zaten. İki kere daha çaldıracağım sevgili İrfan'ı da rahatsız etmeden. 15-45'te arıyorum. Bakın İrfan 45 artık bana da bir kere daha çaldırdıktan sonra. Evet, demek ki toplantısı devam ediyor. Arkadaşımızı da çok yormayalım. Mesajlar bayağı geliyor. İstekler geliyor. Özcan Danacı Bey, hocam selamlar, efendi duruşunuz için teşekkürler. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da başarılar, vurdukları gol olsun inşallah demiş Özcan Bey. İşte vurdukları gol olursa biz de böyle Şampiyonlar Ligi'ne hiç ön elemede yani ön eleme oynamayız, direkt katılırız, playoff oynamayız. Düşünsenize, yani bizim birinci ve ikinci takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, üçüncü olan takımımız UEFA'da playoff oynamayacak, direkt UEFA'ya gruplardan katılacak. Bunlar hep sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler. O yüzden inşallah dört takımımıza da programın başında da söyledim, hepsi başarılı olsunlar, ülke puanını en yukarılara kadar da taşısınlar. Mesajları bir yandan da kontrol ediyorum. Acaba, evet, görmediğimiz mesaj da yok. Bir tane daha var. Çağatay Hocam çok güzel yayın oldu demişler. Çok teşekkürler, sizlerin sayesinde güzel oldu. Her zaman söylüyoruz, siz varsanız zaten biz varız. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Bu kadar mesajdan sonra yani ne denebilir ki? Böyle güzel bir cümle gördük, içten mesajlar gördük. İşte insanın sahip olduğu dostluklar, tanışıklıklar, başarılar ne kadar çok olursa olsun, bunların hiçbirini insana başka birine, hani biraz önce dinleyicilerimizden bir tanesi yazmış, hiç değişmedin diye. Benim öyle tepeden bakma gibi bir lüksüm de yoktur. Öyle bir hayatımda da bir davranışa girmedim. Tepeden bakma hakkı vermediğine de inanıyorum. Çünkü günün sonunda geriye kalan ünvanlar değil, insanların gönlünde bıraktığın izdir. Son olarak Rüstem Çiftçi, hocam İrfan 25 belli ki olmayacak. Süleyman Arat abimizi arayalım demişler ama onu da isterseniz yarına bırakalım. Çünkü yarın saat 14'te görüşeceğiz. Yaşar Bey, Can Dost demiş. Evet, İrfan arıyor. Evet, İnanamayacaksınız ama İrfan 25 arıyor, 15.45'te. İrfan 20 dakika geciktin, 25'te arayacaktın, 45'te aradın.
2: Evet, kulüpteydik de o yüzden.
0: Seninle ilgili 325 tane mesaj geldi İrfan.
2: Dinliyorum şimdi, mesajlara göre cevap verelim. Şunu söyleyelim, Fenerbahçe için tabii çok evet, önemli bir maç yani, ki mücadele. Roma mücadelesi tabii çok da, Roma'da çok formda. Belki de şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında ilk hafta hangisiyle karşılaşmak istemezsiniz derseniz herhalde Roma derdim. Yani çünkü Roma İtalya Ligi'ne çok iyi başladı. Çok iyi, çok da güçlü bir takım. Teknik direktör İsmail Kartal'a bugünkü toplantıda aslında saha dizilişinde farklı bir dizilişe sahaya çıkabileceğini dile getirdi Fenerbahçe'nin. Yarınki mücadelede de ben Fenerbahçe'nin güçlü savunmayla sahada yer almasını bekliyorum. Yani oyun taktiğinde bir değişiklik yapma imkanı, yapma ihtimali var Sayın İsmail Kartal'ın. Tabii güçlü savunmayla çıkarsa da Kanede Ederson, Opong, Ake, Şekliniyar, ortadan da kanatsal bekte Mert Müdür ya da Semedo, sol kanat bekte Aşı Buran, orta saha merkezde İsmail Kante, ondan önde Greenwood, geride ise Kerem'le Vedat Hekiliçi'de Fenerbahçe muhtemelen 11'in çıkmasını bekliyoruz. Yani
0: İrfan, orada Opong'u saydın defansa, ilk 11'de.
2: Evet.
0: Bu bilgiyi altını çizelim.
2: Opong'un oynamasını bekliyoruz. Yani ki mücadele ilk 11 oynamasını bekliyoruz. Tabii teknik direktör taktik çalışmalarda Sayın İsmail Kartal Opong'u da ilk 11'de deniyor. Tabii dizilişinde 3-4-2-1 gibi bir dizilişle Fenerbahçe'nin sahada yer almasını bekliyoruz. En uçta Vedat. Onların hemen arkasında Kerem ve Kerem ya da Oğuz ve Greenwood şeklinde bir diziliş bekliyoruz. Tabii zor bir mücadele olacak. Yarınki mücadele aynı zamanda kapalı bir kişi oynanacak. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyorlar.
0: Saati de bir daha söyleyelim, 19.45.
2: Evet, maça yoğun ilgi gösteriyorlar. Biletler tamamen tükenmiş durumda. Yoğun bir bilet talebi de vardı zaten taraftarlardan. Yarın Derya Derkan'ı da

0: maça ilgi gösteriyor. Sayın Bakan, Spor Bakanı Osman Aysun Bakın ve tabii devlet erkanlarından da çok sayıda bürokratın yani mücadeleyi izlemesi bekleniyor.
1: İrfan Yiğit Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.
0: Ben şunu söyleyebilirim bir tek olarak. Asensio zaten kadroda yer almayacak. Tedavisi devam ediyor. Bireysel çalışmalarını sürdürüyor oyuncu. Fenerbahçe'de iki eksik var şu anda. Cezalı olan Genduzzi ve sakatların nedeniyle tedavisi devam eden Asensio. Onun haricinde Fenerbahçe bu maça hazırlanıyor. Bu maç çok kritik Fenerbahçe adına.
1: Bir de Gaziantep deplasmanı maçta var değil mi İrfan?
0: Evet, Gaziantep deplasmanı var. Bu maçta alınacak bir olumlu sonuç. Fenerbahçe'de taraftar ve camianın da Beşiktaş derbisi sonrası yaşanan moral bozukluğunu giderecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, İrfan Bey çok teşekkür ediyoruz. Toplantıdan çıktın bizim yayınımıza katıldığın için.
0: Teşekkürler, iyi günler diliyorum.
1: Yarın belki 25 geçe yine görüşürüz.
0: Görüşmek üzere Çağatay, iyi yayınlar. Bay bay.
1: İrfan cevaplayacaktı ama çok herhalde müsait bir ortamda değildi. Umarım dört takımımızda grup maçlarından çıkar, turlar atlar, ülke puanımız yükselir demiş Bayram Özdemir. Onun da mesajını okuduk. Artık son mesajlardı. Vallahi çok çok teşekkürler. Kulaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de yine Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde buluşmak üzere efendim. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok. Ambulans yok. Genç takım maç oynanıyor. Genç takım. Ambulans yok. Taraftarın sada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyun. Devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Roma Lazio, Milan Inter. Bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ben gördüm. Bir maçın oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Hakem de güzel oyunu gördün mü? O da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Bakın o zaman daha güzel olacak. Demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var.

0: Hocam seyircilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Devam edelim.
0: Hocam Türkiye'deki bir diğer futbol adına sorum. Çok sayıda yatırım yapılmasına rağmen stadyumlara, yeni statlara hala seyirci konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizce tekrar nasıl o seyirciler stada gelir?
1: Vallahi bu büyük bir sorun. Bazı kulüplerinin, şehirlerinin taraftarlarını ve seyircilerini görünce insanın imrenmemesi mümkün değil. Bugün hiçbir ülkede bu kadar stadyum yapılmamıştır. Bakın buradan bir bilgi daha vereyim. 98 Fransa bir tane stat yapmıştır. Diğer statlarda renovasyona gitmiştir.

0: O da Stade de France. France. Brezilya 2014 Maracana'yı biraz küçülttü. Başka stat yaptığımı hatırlamıyorum. 2010 Afrika statlar renove zaten hoşta değildi. 1990 İtalya'ya gittim ben. Hiçbir stat yapılmadan renove.
1: 2006 Almanya.
0: 2006 Almanya 1-2 stat yaptı. Renovasyon yaptı. Ya bizde şu anda vallahi emin değilim ama 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Bazılarına da rakamsal olarak kapasite fazla yapıldı. Ya dünyanın her tarafını gezdim ben. Bütün dünya kupalarına da gittim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapacağız. İtalya ile beraber. Öyle mi? Bakın İtalya yeni stat yapacak mı yapmayacak?
1: Zaten İtalya'da stat yapmak çok zor.
0: Çok zor. Ben biliyorum Inter ile Milan aynı statta oynuyor. Yüzlerce müracaatları var. Devlet vermedi ikisine.
1: Roma Lazio.
0: Habire yeniliyorlar stadı. Roma Lazio, Milan Inter. Şimdi böyle bir şanslı ülkemiz var bu konuda.
1: Udinese yeni bir stat yapmıştı hocam. Bir de Juventus yani işte, son zamanlarda. Çok az örnekler var.
0: Ya düşün. Dünya kupalarını ben baz alıyorum yani. Dünyanın podyumuna çıkıyorsunuz artık burada. Orada bile insanlar bunu yaparken demek istiyorum. Biz de her şehre neredeyse az kaldı stat yaptık. Böyle bir durumda bu statları doldurmak lazım kardeşim. Peki dolmuyor. En azından seyredilir hale gel. Yani zemin biraz olsun. Hiç olmasa ama bu oyun taraftarsız oynanamaz. Şimdi bana diyecekler ki ya hoca haklısın da oynanan futbola bak işte bizim takım çok kötü o bir takım bin... tamam da futbol böyle bir oyun değil. Lütfen Avrupa'yı bir şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bütün statlar dolu, ikincilikler dolu, süperlikler yani birincilikler sold out bitmiş. 10 bin 20 bin kişi yer bekliyor ki aman o lojaya gireyim o koltuğu alayım diye yer bekliyorlar. Bakın ekonomiden mada konuşuyorum. Bir de taraftarın psikolojik baskısı, etkisi, güzelliği var Allah aşkına ya. Vazgeçtim parasından. Hani kulübe getirisi muhakkak ki önemli. Bir de bu tarafı var. Ama vazgeçtim oradan. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. Hakem bile yönetmekten daha çok zevk alır ya. Bu durumumuz çok kötü. İlk maça bakıyorum. Kalenin önü bazı takımlarda kelleşmiş. Ya arkadaş, çim güzel olmazsa, saha güzel olmazsa bu nasıl bir bakış açısıdır, yaklaşımdır? Daha üçüncü maç, beşinci maç, ikinci maç kötü bir sahaya çıkıyoruz.
1: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı?
0: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı? Yazın artık hiç kimse bir şey diyemez. Ben Arabistan'da çalıştım, Riyad'da. 40 derece, 50 derece ama halı gibi sahalar. Hatta antrenman tesislerindeki bütün sahalar halı gibi. Beraber yaşadık.
1: Tüm şehirlerde hocam bu arada.
0: Tüm şehirlerde. Bizde şöyle oluyor çünkü. Tesis müdürüne soruyorsunuz saha. Aman diyor yağmur yağdı bugün çıkmayalım. Peki. Yazın bakıyorsunuz kel olmuş diyor ki sıcaktan yandı. Sıcakta her gün suluyorlar hiç yanmıyor. Şimdi 2026'nın dünyasında futbolunda bu modernizasyon içerisinde bu büyük rakamların içerisinde sizin bir bahane bir sebep sürme şansınız yok. Hele üçüncü maçta, beşinci maçta hiç yok. Fakat Türkiye'de deplasmanda gittiğiniz zaman hakkı ev sahibi takıma vermiş. Sulamıyor bile. Siz pas yapmayın diye sulamayanlar var. Bunu bizatihi yaşadığım için
1: oyuncu
0: söylüyorum.
1: Oyuncu sağlığı
0: açısından kötü. Bütün kramponları değiştireceksiniz veya lastik kramponla çıkacaksınız o sahada.
1: Keyif alamayacaklar.
0: Yani şimdi bir defa topa istediğiniz şekli veremeyeceksiniz. Pasta büyük sıkıntılar olacak. Ayağınız dönebilir. Yani bu yüzden gol yiyip gol atabilirsiniz. Sekmesinden çok olmuştur kalecileri aldatan. O yüzden maalesef yani bunun Allah aşkına bir cezai müeyyidesi mi olmalı ya? Hocam, federasyon tarafından bu bir şey söylenmeli mi ya? Söylenmesine gerek yok ya. Her şeyi de devletten, her şeyi de federasyondan bekleyemezsiniz. Çimi de yapmaz mısınız ya? Onarmaz mısınız Allah aşkına ya? Bunda oynuyorsunuz ya.
1: UEFA biliyorsunuz sezon öncesi bütün statları dolaşır ve yeterlilik belgesi

0: yetkisi verir. Yeterli değilse evet. de uygulaması olur. Evet. Eğer bu durumlarda bir denetleme yapılsa ve gereklilikler sağlanamıyor olsa bir netice alınır mı sizce?
1: Alınmaz. Alınmadınız. Peki ben bir soru sorayım buna. Soruyla cevap verin. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ne diye boyandı?
0: Yeşil gözüksün diye.
1: Canlı yayında yeşil gözüksün diye. Şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu da yapıyoruz. Yani oynadığın yer, yattığın yer gibi bir şey ya. Sen rahatta yatmak istemez misin? Tabii ki. Havadar bir yerde bilmem yat. Burada da Allah aşkına çimde oynuyorsun. Sakatlık olur ya. İyi futbol çıkmaz ortaya.
0: Bütün hafta
1: şimdi burada federasyon tamam. Ya federasyon ceza vermekten yıldı federasyon esasında. Şimdi esasında federasyonun asil görevi nedir? Futbolu geliştirmek, milli takımın kupalara katılması, Türk futbolunun daha yüksek yerlere çıkması, statların en güzel şekilde hizmet vermesi, sahaların yeşil olması, gençlerin işte yetişimi, futbolcuların gelişimi. Tamam, veriyor cezayı. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek? 100.000 tane sebep. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yaptı. Ya hayır, yanlış. Keşke öyle bir şey olsa. Beğenmedim bu sahayı. Mesela UEFA maçlarımızda veya FIFA maçlarımızda. Nasılız? Jilet gibi hazırlanıyoruz. Neredeyse smoking giyeceğiz. Hiç itiraz yok.
0: İçeri, stat'tan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz hocam. Hissettiriyorlar sizi o anlamda da.
1: Ya elbette, yani ben daha da modern olmasını istiyorum statların. Şimdi ben söylüyorum. Bugün herkes değişiyor, dünya değişiyor. Değişiyorsak bilin ki gelişiyoruz. Ne kadar çok değişiyorsak o kadar çok gelişiyoruz demektir. Gelelim otoparka. Büyük sorun. Bazı takımların sahasına 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyor. Gelmek bir dert, gitmek bir dert. Şimdi bunların hepsini Futbol Federasyonu yapamaz, yapmaz zaten. Burada da kulüpler devreye girmeli. Onlar da bu işi en iyi şekilde yapmalılar. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan sahayla ilgili, yani statla ilgili. Bazıları şöyle. Ben bir ekip yaptım. 2 ay Bal Ligi, 2. Lig, 3. Ligi gezdiler. Tesisleri, sahaları, antrenman sahaları hepsini gezdiler. Ve bir rapor çıkardılar. Bu rapor içerisinde, yani yoklar arasında seyirci yok diyoruz, işte sahada güzel zemin yok diyoruz, daha yoklar var. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın, profesyonel. Antrenman sahası yok veya çok kötü, profesyonel. Ambulans yok. Bir maç oynanıyor, ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Bir ambulans bazen hayat kurtarır. Bizde oldu mesela. Dili kaçtı içeri. Genç takım maçını seyretmeye gidiyordum. PAF'ta o zaman. Doktor Mehmet Kurdoğlu'yla beraber. Birinci top, hava topu arkasına değdi. Uğur Uçar, şimdi teknik direktör. Babası da tribünde, düşünebiliyor musun? Biz de geliyoruz yavaş yavaş maça doğru. PAF'a ben o zaman çim saha vermiştim. Herkes rakip takımda koşun deyince Mehmet Kurdoğlu buradan ambulansla hazır tutuyorduk maçlarda. Direkt fizyoterapiste elinde dilini aldıktan sonra hemen direkt oksijene, belki de hayat kurtardı. Yok ama profesyonel. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Ben de bunların kasetleri ve görüntüleri ve raporları da mevcut. Sunmuştum da o gün. Maç öncesi kahvede soyunuyor. Maç sonrası hamamda yıkanıyor. Ama profesyonel. Şimdi bunlar da var. Biz belirli yeri görüyoruz. Ama her yere bakmak lazım. O da profesyonel, bu da profesyonel. İşin garibi. Öyle değil mi? Ki dediğim gibi 2 ay bir grup bunları inceledi. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
0: Hocam, Türkiye ile 5 büyük lig arasındaki önemli farklardan biri de Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Oyun kalitesini çok etkiliyor. 6-7 dakikalık, bazen 10 dakikalık bir kayıp söz konusu diğer liglerle.
1: Şimdi futbol direktörlüğü zamanında hakem seminerinde bir konuşmam olmuştu. Perili Köşk'ten Zoom'la bağlanmıştım Antalya'ya. Orada da konum topun oyunda kalma süresiydi. 2 tane maç baz almıştım. Biri Rize Beşiktaş, biri Fenerbahçe Galatasaray'dı. Tabii o zaman VAR da yoktu. Açıkçası

0: birer devre yoktu neredeyse. Taç, frikik, korner, münakaşalar, barajlar derken ben de bu konuyu işlemiştim o zaman. Geldik gittik, demek arada herhangi bir değişim yok. Şimdi yine bu soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada en büyük görev hakeme düşüyor. Hakeme düşüyor da tabii oyuncuların da yardım etmesi lazım. Şimdi o gün 3+1 hakem vardı. Bugün 3+1 hakem var. Artı 3-4 tane de VAR hakemi var. Ve bugün en önemli, en belirgin özellik, düdüğü ne zaman çalarsanız çalın, bir önceki çaldığınız düdüğe kadar geriye dönebiliyorsunuz. Yani diyor ki size,
1: bir hata yaparsan gel bak diyor hocam.
0: Hayır, sana bu kadar zaman veriyorum. Bunu bekçi gibi devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. Hatan beklemekte olsun. Oyunu kesme diyor. Bu o. Nitekim son Dünya Kupası bu konuda bize olağanüstü bir örnek olmuştur. Sertliğe müsaade etmiştir. Avantaj kurallarını neredeyse en sonuna kadar kullanmıştır. Hatta bazen yanlış olma pahasına bile kullanmıştır. Olağanüstü bir örnek. Bayıldım. Bunu da dile getirdim zaten. Hele bizim Süper Lig'in ardındaki o birlikleri seyrederken ne kimse yerden kalkıyor ne hakemde çalmadığı düdük var her saniye. Şimdi bundan bir defa vazgeçmeliyiz. Oyunun akışına bırakıp oyunun akışını hızlandırmak için oyunu zevkli hale getiren hakemdir. İsterse en zevkli anda düdükleri keser. İsterse de zevksiz hali zevke getirir. Hoş duruma getirir. Devam der. Çünkü bakacak durumu var. Frikikler, avutlar, kornerler de söylenmeye başlayacak. Doğru olan da bu. Dolayısıyla bakın o gün ne oldu? 2 dakika 40 saniyede frikik atıldı.
1: İncelediğiniz maçta.
0: İncelediğimde, kendilerine de gösterdiğimde. Düşünsene, Fener Galatasaray maçında santradan taç oluyor. Benim de senimdi. İkimiz de yükseliyoruz diyelim oyuncular. Hakem geliyor, hop ayar alayım diyor. Bir dakika diyor, sonra seninle bir konuşayım, onunla bir konuşayım. Bir dakika 50 saniyede bir taç atılıyor. Dolayısıyla 45 dakika 50 dakika yok. Bazı maçlarda hala yok. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Güzel oyunu da bu hale getirecek oyuncular kadar, hocalar kadar önemli bir insan da hakemdir. Hakemi hepimiz değilse bile %50'miz suçladık. Değil mi? İkinci sarı karttan attı diye. Öyle mi? Arjantin-İsviçre maçı. Bence doğru. Şimdi hep hakemler çağırmadı mı kornerde? Sizin ikinizde gözüm var. Bir tanesini verin o zaman. Tuttuysa. Yok. Zaman geçiyor. Bir de şey var. Kart gösterecek, gel. Adam gelmiyorum diyor. Ne kendini, itibarını sars. Buradan göster. 4'te, 10'da, 15'te. Hiç uzatma konuyu. Düşünebiliyor musunuz? Oyun, bir takım set oynuyor. Zaten gelmiş 10 kişi bu sahada. 11'de orada var kaleci dahil. Minimum 21 kişi, o bir kaleci hariç. Bu arada özellikle 10 sıkı içerisindeki o karmaşada, o kalabalıkta attığı taktığı görmek zor olabilir hakem için, direkt vermesi adına veya vermemesi adına. Gerçi var itiraz yok da, ama oyuncuların da bunu anlaması lazım, yardım etmeleri lazım. Bakın o zaman daha güzel olacak. Bir maçın sahada kalan, yani oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Yani oynama niyetimizi hiç bozmamamız lazım. Oynama niyetinde olmalıyız. En önemli niyet bu. En önemli istek bu. Oynamaktan, oynadığımızdan zevk almalıyız. Biz de, seyirci de, oynayan da, oynatan da, hakem de. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Boşuna vakit kaybettirmemeli.
1: Hocam, bu sakatlık pozisyonlarında artık kenara gelen oyuncu bir dakika beklemek zorunda kalacağı için Dünya Kupası'nda azaldı. Ama bahsettiğiniz o tartışma kısımlarında hala bir endişem var açıkçası. Şimdi onu nasıl çözeceğiz?
0: Ben de o endişe devam edecek. 10 saniyelerde özellikle. Orada hakemin çok dirayetli, çok net olması lazım. Hiç hemen zaten kararı çabuk veriyor. Bitti. Kimseye de yaklaştırmaması lazım. Bizim oyuncularımızın biraz daha bilinçli olmasında yarar var. Sonuç itibariyle güzel oyunu bu hale getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi de hakemdir. Hakemlerdir. Tabii dediğim şartlar altında.
1: Hocam, UEFA'daki zaman çizelgesinden bahsettiniz. günler öncesinden kulüplere bildirilir. Herkes de ona uygun hareket eder ama Türkiye

0: Türkiye'de özellikle son yıllarda devre arası süreleri 20 dakikaya kadar çıkmaya başladı. Yani 17-18 dakika çok normal kabul edilmeye başlandı. Bunun nedeni nedir? Çözümü nasıl olabilir sizce?
1: Şimdi çeşitli nedenleri var bunun. Özellikle her takım için bazen oluyor bunlar. Federasyon da bu cezayı veriyor. Onu söylüyorum. Yani böyle bir durumda cezasız kalmazsınız Avrupa maçlarında. Şampiyonlar Ligi'nde, milli maçlarda, UEFA'larda veyahut işte konferanslarda. Ama yani ceza mıdır ya bunu? Ceza vermek mi bundan vazgeçirmektir? Sahaya çıkacaksın işte. 20 dakikada çıkan var. 15 dakika süresi. Birbirini bekleyen takımlar var.
0: Hakemler bazen.
1: Nedendir onu da bilmiyoruz. Hakem bekliyor bazen.
0: Evet. Karşılaşmamak için.
1: Bazen 3-4 tane düdük duyuyoruz.
0: Evet.
1: Hani hadi diyor arkadaş. Türkiye için konuşuyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var. Ya bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Konu buraya geliyor. Başka bir şey değil ki yani. Bugün modern gittiğiniz bir yerde kabul görmüyor ki. Hakem kapınıza dikiliyor. Diyor. Saati bekliyor. Gelmezsen çıkıyor. Zaten sana da 20 bin, 50 bin euro, 100 bin euro neyse.
0: Sonrasında teknik direktörü sorumlu tutuyorlar.
1: Tabii
0: hocam,
1: şimdi teknik direktörü sorumlu tutuyorlar. İfadesini alıyorlar. Gibi. Yani buralarda artık buraları geçmemiz lazım. Buralarda kalmamalıyız.
0: Hocam bir zaman kaybetme başlığı daha top toplayıcı çocukların ev sahibi kontrolünde olması. Bunu biz birkaç
1: ben
0: yıldır
1: aynı
0: konuşuyoruz.
1: Fikirde değilim.
0: Birkaç yıldır konuşuyoruz hocam.
1: Ben
0: İngiltere'de biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Topları belli yerlere koyarlar. Yine olsun ama o çocuklar topu koysunlar. O orada top olsun.
1: O
0: kontrol edilsin.
1: O çocuklar hepimiz zamanında o çocuklara yavaş at demişizdir. Veya çabuk at. Hiç o ikili ilişkiye gerek yok. Topu koyarlar. Biz de
0: herkes orada topun olacağını bilecek.
1: Bilecek. Sahanın her tarafta olacak. Tabii en büyük tartışmaların konularından bir tanesi offside. Parmağın önünde, topuğun altında.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve Şampiyonlar Ligi'ni dün resmen başlattık. Bugün devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray Sporting karşısında olacak. Deplasmanda Jose Alvalade'de Lizbon'da olacak. Öte yandan yarın da Roma ve Fenerbahçe Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: İsmail Kartal'ın açıklamaları az önce Roma karşısında olacak Fenerbahçe. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın toplantısını?
2: Yani İsmail Hoca'nın üzerindeki stresi hani en net hissettiğimiz basın toplantısından birisi oldu bence. Tarihin en güçlü Roma'sıyla karşı karşıya geleceklerini düşündüğünü söyledi. Yani ben İsmail Hoca'yla aynı kanaatte değilim daha doğrusu. Bence Roma'nın tarihine baktığımız zaman çok daha güçlü kadroları oldu. Ama tabii bu maç üzerinde Fenerbahçe'nin kazanamadığı ya da kaybettiği takdirde diyeyim, İsmail Hoca'nın gönderme ihtimalinin artık daha da sesli konuşulacağını, belki de maç sonu çok hızlı bir reaksiyon alınacağından söyletmek mümkün. Çünkü yeni gelen yönetim, hepimiz şunu biliyoruz ki, çok kısa bir süreliğine 11-12 aylığına geldiler ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için elimizden gelen neyse yapacağız diyorlar. Ve mevcut yönetimde belli ki İsmail Kartal'la çalışmaktan rahatsız olan bir grupta var. Zaten ilk başından itibaren de mesela başta Barış Bey'in aynı zamanda başkan vekildi zaten kendisi. Tercihlerinden birisi İsmail Kartal değildi. Yabancı hoca ya da yerli hoca ile çalışılacaksa da Nuri Şahin gibi bir önerisi vardı. Ya da Vincenzo Montella'da yabancıdaki önerisiydi. Yani bu tarz isimler şu an İsmail Kartal'ın gitmesine yönelik bir fikir beyan edeceklerdir diye düşünüyorum. İsmail Hoca'nın üzerinde bu stresi dediğim gibi hissettim. Tabii yani Fenerbahçe için olası bir felaket senaryosu Roma maçında belki yenilgi bir nebze tolere edilir ama Antep deplasmanında bu kötü gidişat puan kaybıyla devam ederse beraberlikte dahil yani çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. İsmail Hoca'nın Gasperini ile alakalı söyledikleri tabii ki doğru. Gasperini yani Avrupa'nın en saygıdeğer hocalarından biri. Yani iki senedir Roma ile beraber çalışması elbette yani Roma'ya çok şey katıyor ve katıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de kadro kalitesi olarak gerçekten kötü bir durumda olmadığını söylemek lazım. Mevcut kadronun form durumuyla alakalı eleştirilecek şeyler fazlasıyla var. Ancak yani Mason Greenwood ve yani sonuçta Fenerbahçe'nin Kante gibi, Ederson gibi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kez almış oyuncuları da var. Ama tabii ki Asensio'nun buradaki yani yokluğu ya da en azından belirsizlik Fenerbahçe'yi fazlasıyla zora sokacak gibi gözüküyor. Her şeyden önce dediğim gibi tedirgin bir İsmail Kartal gördüm. Roma'yı bütün detaylarıyla çalıştık dedi İsmail Hoca. Avrupa konusunda taze bir güven var. Yani baktığınız zaman sonuçta Fonseca için de bugün Gasperini'ye söylediklerimizin benzerliğini söylüyorduk. Ama Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'yı tıpkı Beşiktaş maçı sonrasında özgürce eleştirdiğimiz gibi o gün de hani kendisine hakkını verdik. Yani Roma ve Gasperini'ye karşı antrenör üstünlüğü kurmak zor. Fonseca'ya karşı da zordu. İsmail Hoca bunu kurabilecek mi? Açıkçası yani Gasperini'ye o kadar kolay olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tabii Roma'da çok formda, gerçekten Serie A'da lider konumdalar. Gasperini'nin takımın kimliğini bir hayli geliştirdiğini görüyoruz. Donnarumma'nın şu anda en tehlikeli ayakları. Bunun yanı sıra Dybala da gerçekten iyi başladı sezona ve Roma'ya baktığımızda da şunu görüyoruz. Hani hep konuşuyoruz ya, Şampiyonlar Ligi hasreti Fenerbahçe'yi motive edecek diye, ama aynı hasret Roma'da da var. En son 2018-2019'da katıldılar. Bu açıdan nasıl değerlendirirsin Yunus?
2: Yani kesinlikle Roma'nın da yani Fenerbahçe kadar olmasa da dediğin gibi uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. Ama baktığın zaman Fenerbahçe takımı yani gerçekten yarın statta yaşatacağı atmosferin yüksek bir seviyeye çıkması ne yazık ki Beşiktaş maçı önünü kesti. Yani bu konuda gerçekçi olmak lazım. Çünkü Beşiktaş maçında olası bir galibiyet alınsaydı yani yarınki oluşacak atmosfer gerçekten Roma'ya bir hani Şampiyonlar Ligi'ne merhaba cehennemi yaşatabilirdi. Yarın yine bu hasreti dindirmek adına hani yüksek bir, zaten stat her şekilde full olacak, onda bir şüphe yok, ama ya atmosferi biraz daha bir göreceğini düşünüyorum. Roma ne olursa olsun hocasıyla, oyuncu grubuyla en az Fenerbahçe kadar Şampiyonlar Ligi'ne aşina diyebiliriz. Onları da kamçılayacaktır ama buradaki o enerji durumunun taraftarla çok bütünleşeceğini düşünüyorum. Yarın Fenerbahçe taraftarı ne kadar yukarıda olursa aynı şekilde takım da o kadar yukarıda olacaktır. Ancak şöyle bir durum var. Taraftarın bu denli beklentisinin de yükselmesi maç sonunda İsmail Hoca'nın alacağı sonuca göre de Fenerbahçe'deki kariyerinin çizilmesi dediğim gibi çok büyük rol oynayacaktır.
1: Tam onu soracaktım. Yani olası bir puan kaybında, yani puan kaybı değil de yenilgi de, yani umuyoruz temsilcimiz kazanır tabii ki ama olası bir durumda nasıl tepkiler bekliyorsun camiadan, yönetimden, İsmail Hoca'dan?
2: Yani İsmail Hoca'nın bir istifa kararı alacağını düşünmüyorum. Yani en azından hani bunu ekibiyle değerlendirdiği söyleniyor ama yani ekibiyle değerlendirdiği nokta

da ya zaten İsmail Hoca'nın baktığında Fenerbahçe'ye getirdiği ekip diyeceğimiz kişilerden bir tanesi de oğlu. Yani hani zaten İsmail Hoca giderse hani yardımcıların kalacağı gibi bir senaryo düşünmüyorum ben. Komple ekip olarak gideceklerdir. Yani Roma'nın Beşiktaş maçı kazanılsaydı eğer Fenerbahçe'nin ana hedefi zaten ligde şampiyonluk olduğu için ve bu yönetim de bu hasreti dindirelim bakış açısıyla geldiği için

0: tarih. Fenerbahçe'nin aslında iyi geçirdiği bir maç yok. Gerçekçi olmak gerekirse Gençlerbirliği maçı dahil, Konyaspor maçındaki oyun da, yani sonuçta iki gol yemek, Konya şu an ligin dibine demir atmış gözüküyor. Sonuçta Fenerbahçe bu takımdan içeride iki gol yedi. Oyun anlamında da eleştirilecek çok şey var. Mevcut yönetimin zaten oyundan memnun olmadığını görüyoruz. Oyuncu tercihlerinden memnun olmadığını görüyoruz. Mesela ya başkan çıkıp oyuncu özelinde neden faydalanmıyoruz diyerek Mert Müldür'ü açık bir şekilde oynatılması gerektiğini söyledi. Ama tabii yani teknik direktör İsmail Kartal şu ana kadar Mert Müldür'e süre vermedi. Ancak Roma maçında ilk 11'de görürsek şaşırır mıyız? Yani çok da şaşırmayız. Aziz Yıldırım'ın dediğini de yapabilir. Ancak senelerce Barcelona'da oynamış Semedo bence Şampiyonlar Ligi maçı için daha doğru bir tercih olur. Taraftar bakış açısıyla ya maç kaybedildiği anda ben statta İsmail Kartal istifa sesinin yankılanacağını düşünüyorum. Ama kilit maç dediğim gibi Gaziantep maçı olabilir. Yani çünkü Antep deplasmanı zor bir deplasman olduğu gibi aynı zamanda üst üste gelen puan kayıpları, mağlubiyetler üzerine çıkılmış bir maç olacak Roma'da puan kaybedildiği anda. Ama tabii şöyle bir senaryodan da bahsedebiliriz. Fenerbahçe Roma karşısında kazanır, Antep deplasmanında takılırsa, ligde 5 maç sonunda 3. kez puan kaybı yaşamış olursa, ki bunların ikisi yenilgi, Fenerbahçe'ye baktığında geçen sene sezonu 2 yenilgiyle kapattı. İlk yenilgisini Domenico Tedesco kendi kurmadığı kadroyla 22. haftada almışken, Fenerbahçe'de 5 haftada 3 kez takılırsa İsmail Kartal'ı bu senaryoda da gönderebilirler. Çünkü Fenerbahçe'nin ana hedefi lig. Yani gerçekten çok zorlu bir sınava giriyor Fenerbahçe. Milyara yaklaşıyor. 2 haftalık bir milyara olacak. Bu milyarada da yeni hocanın çalışması için takımla bir şans verilebilir. Yani ben şöyle düşünüyorum. Roma maçı kaybedilip Antep maçı kazanılırsa İsmail Hoca devam eder. Yani 3 ayrı senaryo var. İkisinde de beraberlik olursa bence İsmail Hoca'yı yine gönderirler. Ama zaten Roma kaybedilip Antep kazanılırsa İsmail Hoca ile devam ederler diye düşünüyorum.
1: Peki öte yandan bugün bir başka temsilcimiz Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Jose Alvalade'de olacak. Nasıl değerlendiriyorsun Sporting deplasmanı? Tabii Osimhen'den yoksun bir Galatasaray olacak.
0: Kesinlikle Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı çok etkileyecektir. Yani zaten bu konuda hani bir fikir hani söylemeye de gerek yok. Galatasaray'ın en büyük silahı Victor Osimhen. Ama şöyle bir durum var. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Gerçekten Galatasaray'ın ligde oyununun fazlasıyla eleştirildiği, ilk 3 maç özelinde söylüyorum, Torreira sarı orta sahasının fazla eleştirildiği, Başakşehir için geçerli değil tabii, harika oynadı Torreira özellikle, ama bu süreçte Osimhen gerçekten takımını taşıdı ve yani gerçekten bu kadar iyi başlayabilirdi santrafor. Yani star bu yüzden var, yani takımı oyun olarak geriye düşünün çıkıp bir maçı çözebilsin diye var ve Osimhen şu ana kadarki süreçte gerçekten gerekeni yaptı. Yokluğu ligde de çok büyük eksiklik yaratacakken Şampiyonlar Ligi'nde de yine aynı şekilde Galatasaray'ı çok çok zor duruma sokacaktır diye düşünüyorum. Yani bugünkü karşılaşma gerçekten çok zor bir karşılaşma. Sporting'in şampiyonluk yolculuğunda bugün Okan Hoca da, özür diliyorum, dün basın toplantısında hani gerçekten güzel bir söz söyledi. Gerçekten buraya gelmeleri de benim de payım var. Çünkü biz kazandıktan sonra Rodin'i getirdiler ve bir yükselişe geçtiler dedi. Gerçekten de öyle. Beni güzel karşılayacaklarını düşünüyorum dedi Okan Hoca. Zor bir fikstür başlangıcı. Yani Sporting bence net 3 puan yazılacak maçlardan birisi değil. Bence Sporting galibiyete daha yakın taraf Galatasaray'da. Yani Galatasaray'da Leao ilk 11'de çıkabilir. Yani ciddi bir fark yaratabilir. Buraların oyuncusu. Ama Osimhen gibi, Lemina gibi, Singo gibi eksiklerin olması Galatasaray'ı gerçekten zor durumda bırakacak. Diğer tarafta da Luis Suarez gibi yazın Fenerbahçe'yle de adı anılmış. Çok ciddi bir santraforu var Sporting'in. Yani zor bir maç olacak bence Galatasaray için, gerçekçi konuşmak gerekirse. Yani galibiyete bir adım yakın olan tarafın ne yazık ki temsilcimiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki şöyle bir iki takıma baktığımızda Sporting'de de giden isimler gerçekten önemli. Sağ kanatta Trincao, El Ahli forması giyiyor artık. Sol kanatta da Gonçalves, o da Fiorentina'ya gitti. İran Kunda var, Avustralya milli takımından hatırlıyoruz, bize karşı Dünya Kupası'nda golü vardı. Yani Sporting de güç kaybetti ama tabii Portekiz'de ayrı bir atmosfer olacak. Sen kilit isimler olarak Galatasaray'dan kimi görüyorsun bu maç için ve forvet hattında Deniz Gül mü şans bulacak sence, yoksa başka bir tercih mi olacak?
0: Yani şu an o bölgede Leao'yu da oynatabilir hoca. Yani birçok alternatif aslında var. Barış'ı da hani gerekirse deneyebilir. Daha önce defalarca kez denendi. Milli takımda da denendi. Barış Alper Yılmaz. Yani Deniz Gül gerçekten ilk 11'deki ilk maçına Galatasaray

0: yani Şampiyonlar Ligi çıkarsa hani birazcık tabii ki burada bir eksiklik yaşayabilir. Hani ben lig için dahi şu an Galatasaray'ın çıkacağı maçlarda ilk 11'de Deniz'le çıkarsa yani bir hücum zafiyeti göstereceğini ve potansiyel puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum. Bence Deniz'le başlamak doğru bir tercih olmayabilir. O bölgeye Leao'yu belki yerleştirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Okan Hoca da bence böyle bir yol izleyecektir. Evet, Leao da yeni geldi ama hani Deniz'e göre bir adım daha erken gelenlerden. Galatasaray'da ilk 11 başlarsa Leao'nun gerçekten fark yaratabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk olarak fiziksel olarak ayakta kalması lazım Galatasaray'ın. Dediğim gibi Portekiz'de bence bambaşka bir atmosfer olacak. Yani gerçekten çok etkileyici bir akşam, yani çok iyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum en başında. Hani Sporting Galatasaray bence hani bugün bakan maç takviminde birçok kişi heyecanlandırıyordur. Tabii ki isim olarak çok daha büyük takımların maçı var ama gollü keyifli bir maç olacağını düşünüyorum en baştan itibaren. Leao eğer ilk 11 başlarsa bizim galibiyete ya da beraberliğe giden yolumuzda net bir şekilde somut katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii rakiplerin de ne kadar zor olduğunu maçlar oynandıktan sonra görüyoruz. Dün AEK Atina mesela Linz karşısında gerçekten nasıl bir deplasman olduğunu Atina deplasmanının gösterdi. Çok ateşli bir taraftar grubu, 1-0 kazandılar zaten. Ya dördüncü torbadan bile gelen takımların kolay olduğu söylenemez Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani ilk başta fikstür açıklandığında sen hatırlıyorum yani yaptığımız yine Yunanistan deplasmanının zorluğuna da yine değinmiştin. Gerçekten zor bir deplasman.
1: Evet.
0: Yani AEK'da oynamak. Dediğim gibi zaten Galatasaray üzerinde bakarsak yani PSG ve Barcelona ilk torbadan gerçekten müthiş bir fikstür talihsizliği ama diğer maçlarda net +3 +3 yazılmayacağını da rahat bir şekilde gösteriyor. Yani kağıt üstüne baktığında Galatasaray'ın evet ilk torbadan zor bir rakip çektiğini ama sonrasındaki torbalarda da daha rahat gittiğini görüyoruz. Yani en büyük zaten Fenerbahçe'de Galatasaray arasındaki fikstür farkı buydu. Fenerbahçe ilk torbada görece daha rahat takımlar çekerken daha sonrasında zorlandı ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde her maç gerçekten zor. Yani bugün Roma belki dediğin gibi serianın lideri olarak geliyor. Fenerbahçe kağıt üstünde baktığında yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım. Mental olarak düşmüş bir takım. Bu hafta Beşiktaş karşısında yaşadığı yenilgiyle beraber ama yani Roma'nın da Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde +3 yazdığını düşünmüyorum. Sporting'e bakıyoruz. Galatasaray'a karşı net bir şekilde +3 kendilerine yazamıyorlardı. Galatasaray geçen sene yani Şampiyonlar Ligi'nde Juventus gibi Liverpool gibi yani bizi çok gururlandıran başarılara imza attı. Bizler için zorsa onlar için de zor dediğin gibi ama yani görece kolay gözüken AEK deplasmanın bile ne kadar müthiş büyüleyici bir atmosfer olduğunu gördük. Yani bizim de takımlarımıza olan bağlarımız çok çok kuvvetli. Yani Galatasaray bir sonraki hafta Fenerbahçe'de yarın akşam müthiş bir atmosfer yaratması gerekiyor kendi sahasındaki. Bir adım öne geçebilelim.
1: Ve tabii ki bir diğer tarafta da Beşiktaş. Beşiktaş'ta da derbi sonrasında gerçekten iyi bir hava var ki derbiye kadar da iyi bir hava vardı İtalyano'nun gelişiyle birlikte. Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin?
0: Gerçekten bütün futbol doğrularını yaparak Beşiktaş kazandı. Yani bence İtalyano'nun yani taktik olarak ya şöyle düşünüyorum. Yani İtalyano o gün Fenerbahçe'nin başında İsmail Hoca Beşiktaş'ın başında olsaydı bence maçın kazananı Fenerbahçe olurdu. Takımını o kadar iyi hazırlamış. Ya özellikle Rıdvan'ın golünden önce ya Rıdvan'la 2 dakika öncesinde bir konuşması, bu golün yani belli çalışılmış bir gol olması, oyunculara birebir dokunuyor olması, Vlahovic'in bu kadar hızlı Çorum ve Fenerbahçe maçlarında işin içine entegre etmesi gerçekten hani hocaya pozitif anlamda yazar. Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının yenilgisinde ya bunun çok referans alınmaması gerektiğini söylemiştik. Çünkü yani ligde fikstür dezavantajı dediğimiz şeylerden bir tanesi de Ağustos ayında Alanya ile karşılaşmaktır. Yol kazası olabilir. Çok sıcak. Yani Antalya, Alanya, Adana gibi bölgeler. Ligimizde zaten Antalya ve Adana takımı kalmadı. Alanya ilçeden Antalya takımı. Yani zor bir fikstür dezavantajı. Kışın Erzurum'da Sivas'ta oynamak gibi. Bunu da Beşiktaş bu deplasmandan çıkamamış olabilir ama bunu çok hızlı bir şekilde yani Fenerbahçe'ye yenerek net bir şekilde taraftarına o özgüveni, o mutluluğu yeniden aşıladı. Ve hani ligi acaba erken mi şampiyonluk yarışına kopacak diye taraftarların da endişesi varsa bunu giderdi. Zaten akabininde de bence Serdar Dal da bu galibiyeti bekliyordu. Puan kaybı ya da yenilgi senaryosunda belki bu kararı almayabilirdi diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul var, seçim var. Serdar Adalı yönetiminde belli başlı değişiklikler yaparak

0: yeniden aday olacak. %99'da tek aday çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Vlahovic durumu PFDK'ya sevk edildi. Nasıl yorumluyorsun?
0: Ya şöyle, açıkçası ya ben PFDK'ya sevkini doğru buluyorum. Beşiktaş hani ciddi bir tepki göstermiş sevkle alakalı, ama hani aleni bir şekilde görüntüden zaten ekrana yansıyan bir hareket var. Daha önce hani tabii ki ekstra bir tükürme hareketini de eklemişti Dağılma Ereles, ama ya muadili bir pozisyonda Fenerbahçeli bir oyuncu çok ciddi bir ceza verildi. Yıllar evvel. Tabii ki PFDK aynı PFDK değil. Oyuncu grubu, işte karar vericiler aynı karar vericiler değil, ama ya hareket çok benzer. Yani en azından ilk hareket. Ya mutlaka ceza alacağını düşünüyorum Vlahovic'in. Ya 2 ile 5 maç arasında zaten ceza alacak. Hani ya ceza almama gerekçesi olabilecek bir durum değil. Bence minimumda 2 maç ceza alacaktır ve alması da gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Archie Brown'un hakeme İngilizce küfür edişini hepimiz gördük. Kameralara yansıdı. Görüntülerden ceza vermek serbestse bu oyunculara neden ceza verilmiyor? Yoksa küfür etmek artık uygun mu? Diyor dinleyicimiz.
0: Şöyle, yani bunun yorumlanma mekanizmasıyla alakalı. Şimdi ben kendi kanaatimi soruyorsam, bence de Archie Brown bence de hakeme küfür etti. Yani net bir şekilde, zaten hani ekstra bir fotoğrafla değil, yayıncı kuruluştan gördük net bir şekilde küfürü. Zaten Archie Brown o anda zoomlamışlardı. Ama Archie Brown çıkıp ben o küfrü hakeme etmedim diyebilirse, ki çünkü orada net bir göz teması ya da Vlahovic'in pozisyonundaki kadar yakın bir davranış yok ya da herhangi bir kavga yok o anda. Ama Vlahovic'de zaten o an bir gerginlik var ve Vlahovic hani çok yakındaki adama o işareti göstererek yapıyor. Ya burada Archie Brown'a ceza vermek biraz niyet okumak gibi oluyor. Ama bana kalırsa bence de o küfrü hakeme etti ve bence de ceza alması lazım. Ama biraz Archie Brown'un pozisyonu niyet okumaya girer. Bu nedenle bence PFDK böyle bir karar vermedi.
1: Caner Erkin'e zamanda ama böyle bir ceza verilmişti, hatırlarsın.
0: Hatırlıyorum yani, ama işte karar vericilerin farklı olması ve ne yazık ki işte bizim bu konularda bir istikrar yakalayamamamız, hani gerçekten işte çifte standart oluyor dediğin gibi. Ya zaten birçok anlamda burada için içinden çıkamadığımız durumlar var. Yani dediğim gibi benim kendi kararım, yani ben karar verici olsaydım PFDK'da Archie Brown'un hep bir şekilde ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz soruyor. Abiler, sizce sportif direktör olarak Oğuz Çetin mi yoksa Önder Özen mi? Kendi takımınız olsa hangisini seçerdiniz?
0: Ya bununla alakalı şöyle, ben hani şöyle bir yorum yapayım. Önder Özen Beşiktaş'tan ayrılsa herhalde Süper Lig'deki 18 takımdan 15'i teklif yapar Önder Hoca'ya. Ya Oğuz Çetin ayrılsa kaç takım teklif yapar? Ya da Oğuz Çetin zaten bugüne kadar bu pozisyonda zaten yoktu. Yani bu yüzden hani bence İtalyalı Önder Hoca kesinlikle çok çok farklı bir görevde. Ya zaten şimdi aradaki fark şu. Önder Hoca gerçekten 2 senelik bir istek üzerine 2 farklı projeyle aslında geçen sene getirilmek isteniyordu. Sergen Hoca istenmedi. Bu sefer bütün proje Önder Özen'e emanet edildi. İtalyano'yu da o getirdi zaten araştırmaları, görüşmeler sonucunda. Ya ben çok net bir şekilde Önder Özen'in çok çok yukarıda bir tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Baktığın zaman işini müthiş profesyonel yapan bir insan, duygularını karıştıran bir insan değil. Önder Özen'i herkes bilir. Önder Özen Fenerbahçeli. Ama işte bu hafta Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'yi ne kadar iyi organize ettiğini, ne kadar iyi yönettiğini de hep beraber gördük.
1: Hüseyin Mecit soruyor. Hüseyin Mecit de diyor ki yani her maç dirsek atıyor Şükrünyar. Beşiktaş'ın forveti TFF'ye sevk ediliyor ama aynı pozisyondaki diğer adam sevk edilmiyor. Bunu sorabilir misin diyor.
0: Ya dediğim gibi çifte standart olayı ne yazık ki var ve bu sene çok daha yukarıdan başladı. Yani çifte standart olayı birçok yerden başladı. Örneklersek mesela,
1: hatta
0: yani sadece Şükrünyar'ın pozisyonu değil.
1: Bir araya giriyorum. Kusura bakma lütfen. Dün sevgili Cem Odabaşı ile konuşuyorduk ya, aynı anda La Liga'da da onun anlattığı maç, Santander maçı bakabilirsin hatta yayından sonra. Santander maçında tam olarak o dirsek pozisyonun aynısı olmuş. Ben de baktım, kontrol ettim. Gerçekten tam olarak aynısı, doğrudan kırmızı kart çıkmış.
0: Yani aynen öyle. Şöyle bakıyorum. Şimdi ligde o kadar işleri kontrol edemeden başladı ki. Ya örnek verecek olursak, işte Göztepe maçına Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısından sonra bir gün sonra sadece Semedo'nun aleni bir şekilde, yani dünya üzerinde bir tane bu pozisyona kırmızı kart değil diyecek hakem yoktur ki, yoktu da. O gün maç

0: sonundaki yorumlarda da dinledik. Yani veremediler kırmızı kartı. VAR'dan baktılar veremediler. Yani veremiyorsun. Çifte standart dediğim şey o kadar yerde sıkışarak yapmak zorunda kalıyoruz ki. Ya bir örneği de mesela yabancı VAR konusu. Galatasaray'a bir gün önce yabancı VAR veriyorsun. Fenerbahçe'ye veremiyorsun. Neden? Çünkü Fenerbahçe maçına verdiğin hakem İngilizce bilmiyor. Yasin Kol. Ya oyunu hızlandırmaya çalışıyorsun. Oyunu hızlandırmaya çalıştığın evrede oraya yabancı VAR verirsen simultane tercüman koymak zorundasın. Bu da zaten otomatikman iletişimi yavaşlatır. Yani bu çifte standart dediğimiz yer ne yazık ki oyunun her yerinde temel pozisyonda işte Skriniar, Semedo, Göztepe'nin verilmeyen penaltısı yarın öbür gün tam tersi olabilir. Yani bir tarafı kollayarak değil süreci idare etmeye çalışarak götürüyorlar yöneticiler. Yani idare etmeye çalışıyorlar aslında yönetmeye çalışmıyorlar. İşte bu dediğimiz olayın adı da Eyyam. Yani ne yazık ki bu olayı böyle sezonu bitirmeye çalışıyorlar. Ama bu sezon bu şekilde böyle bitmez. Yani her hafta birisi hakkını arayacak ve haklı olarak hakkını arayacak. Yani bugün Skriniar'ın pozisyonu. İşte bu hafta Antep Fenerbahçe, Beşiktaş Erzurum. Neler olacak bakalım. Yani böyle sezonu götürmeye çalışıyorlar. Yani hakkaniyet dediğimiz şey ortadan tamamen kaybolmuş durumda.
1: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Önder Özen için Fenerbahçeli dedi telefondaki arkadaşımız ama kendisi iyi bir Beşiktaşlıdır. Bunu düzeltmek istedim demiş. Onur Bey de yok Fenerbahçeli diye biliyorum ben de.
0: Değil, Önder Özen Fenerbahçeli.
1: Hatta Önder Özen bu açıklaması olduğu için ya bu bilindiği için son basın toplantısı yapmıştı Salah olayında. Şey demişti ya beni ne kadar kabul edersiniz hani bilmiyorum ama Beşiktaşlık anlamında hani bunları söylemişti.
0: Yani aynen çok net. Önder hani orada Beşiktaşlılıkla alakalı da vurgu yaptı. Bence hani Beşiktaş'ta en iyi analiz edenlerden birisi Önder Hoca. Gerçekten Beşiktaşlılık hani farklı bir duruş gerektiriyor. Beşiktaşlar bu şekilde hareket ediyor ama yani Önder Özen şöyle yani kendisi daha önce yayıncılıkta yaptığı süreçte kendisi daha önce sportif görevlerde de bulunurken defalarca kez Fenerbahçeli olduğunu dile getirdi zaten. Daha önce profesyonel Fenerbahçe'de görev yaptı. Altyapı antrenörlüğü yaptı. Zico ile Aragonese Daum'la beraber yardımcı antrenörlük yaptı. Ama hani hepsinin ötesinde bunu Önder Hoca'yı hiçbir töhmet altında bırakmak için söylemiyoruz. Yani Önder Hoca'nın Fenerbahçeli olduğu. Hani açıklamalarından da bilinir. Spor medyasında olan biraz ilgili olan herkes de Önder Hoca'nın Fenerbahçeli olduğunu bilir.
1: Profesyonel yani. Bunu söyleyip göreve devam ediyor ve zaten takım için en iyisini yaptığı da çok gözüküyor. Yani Önder Hoca orada profesyonelliği asla birbirine karıştıran bir insan değil. O yüzden insanların içi rahat zaten.
0: Kesinlikle getirilme sürecinde de öyle. Yani Önder Hoca dediğim gibi bu sene yani çıkmaza girdik işte ve son çaremiz Önder Hoca olarak değil ki. Önder Hoca geçen sene de Serdar Adan'ın projesiydi. Daha önce de zaten Beşiktaş'ta bu konuda takdir gördü. Yani Önder Özen iş ahlakı gerçekten hiç kimse tarafından sorgulanmayan müthiş karakterli. İyi yapar kötü yapar. Yarın Beşiktaş'ta işler kötü de gidebilir ama hani niyeti asla sorgulanamayacak insanlardan, spor camiasının içindeki insanlardan bir tanesi.
1: Ki bir dinleyicimiz orada bak güzel bir noktaya değmiş Yunus. Diyor ki Önder Özen Fenerbahçeli ise zaten fıkra bu kadar. Fenerbahçe açısından daha çok zor günler geliyor demektir. Çünkü Fenerbahçe'nin kendi değerlerinden haberi yok diyor.
0: O tabii sıkıntılı bir durum. Yani Önder Özen gibi bir hani değeriniz varsa daha önce çalıştı da Fenerbahçe'de. Ki Fenerbahçe'nin işte başarılı olduğu dönemlerde çalıştı. Zico döneminde vardı mesela. Daum döneminde vardı. Ama sportif direktörlük olarak yani benim gördüğüm bu süreç için söylüyorum. Yani bu süreçte göreve getirilmeme sebebiyle alakalı. Yani biraz daha Yıldırım ekibinde işte çok alışık olduğumuz isimler görüyoruz. İşte yönetimde de Mahmut Uslu, Selim Kosif, işte Oğuz Çetin. Yani şimdi sportif operasyon başında. Hani sıfır dışarıdan insan alma. Yani hani biz bu ekipte geldik artık olursa olur. Olmasa da zaten 10 ay sonra yokuz gibi bir projeyle gelindi. Daha önceki süreçler için Ali Koç dönemi için belki konuşabilirdik. Saadettin Saran'ın zaten bir planlama yapmaya zamanı kalmadı. Çok kısa bir süreçte transfer, ana transfer dönemi dahi görmeden veda etti. Ama yani gerçekten bu denli başarılı bir hocanın Önder Özen'in yani sportif direktörlükte Fenerbahçe'de görevlendirilmemesi bence de Fenerbahçe'nin kendi değerini bilmediğinin bir göstergesidir yani.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki zaten Önder Hoca'nın başarılı olma sebebi bu. Dışarıdan baktığı için başarılı oluyor. Beşiktaş'ın evladı olsaydı bu kadar başarılı olmazdı. Çok profesyonel bakıyor konuya diyor.
0: Yani tabii yapıyla da alakası var. Yani Önder Hoca baktığında işte çok soğuk

0: kanlı, hani çok hızlı hareket etmeyen, yani yorumculuklarından da mesela hani hem MTV zamanı hem daha sonra dijital medyada görüyoruz. Bir kere en başta bir liderde olması gereken soğukkanlı hareket etme özelliğine sahip Önder Hoca. Tabii ki bu dışarıdan baktığınızda daha da yönetilebilir oluyordur. Kesinlikle öyle. Yani mesela Önder Hoca derbiden sonra tam işte flash röportajın arasında bir yerde tam çıkarken röportaj veriyor. Bir soru soruyorlar. Sürekli oyuncuların başarısından bahsediyor. Asla ben diliyle konuşmuyor. Biz başardık yaptık demiyor. İtalyano ve oyuncu grubu için söylüyor. Biz daha önce Beşiktaş'ta bunun çok terslerini defalarca kez gördük. Hem yöneticiler bazında hem sportif direktör bazında. Bu nedenle hem belki dedikleri gibi dışarıdan bakıyor olması ama işin içinde profesyonel bir aidiyette de bulunduğu için Önder Hoca, hani komple dışarıdan bakıyor da diyemem ama müthiş bir soğukkanlılıkla acele etmeden ilerliyor olması. İtalyano sürecinin mesela geciktiğini düşünenler de vardı. Çünkü Beşiktaş daha önce de hani bu tarz belirsizlikler yaşadığında hep içinden negatif sonuçlarla çıktı ama o dönemde bile acele etmeden sakince en doğru ismi bulup getirdi. Yani Önder Hoca'nın en net bence insanları etkileyen başarısının arkasındaki ana faktör gerçekten soğukkanlı bir lider olması.
1: Selamlar. Caner Erkin'e ceza vermek için bir gecede kural değiştirip ceza verdikten bir hafta sonra Emre Belözoğlu ile Muslera aynı hareketi yapıp tekrar kural değiştirmişti. Bu zihniyet yine Beşiktaş'ın üzerine eğer pislik yapılıyor demiş bir dinleyicimiz de işte standart olmadığı için bir karşılaştırma da yapamıyoruz. Çünkü yani bu kadar sık federasyonun değiştiği, bu kadar sık MHK'nın değiştiği bir başka ülke ben bilmiyorum. Vardır illaki ama top seviye ülkelerden bilmiyorum ve hal böyle olunca bir karşılaştırma da yapamıyorsun yani adamlara bunu desen adamlar da haklı olarak diyecek ki kardeşim o biz değildik.
0: Kesinlikle, yani kesinlikle katılıyorum. İşte ya, PSDK konusunda ya işte geçen seneye bakıyorsun. Mesela işte Mourinho ile ne WhatsApp konuşmaları çıktı yani PSDK'da. Hiçbir şekilde yani işte şimdi mesela Ferhat Gündoğdu konusunda işte her kulübün şikayeti var ama değişiyor mu? Değişmiyor. Daha önce değişmemesi gereken birçok PFDK başkanı çok sıklıkla değiştirildi. Dediğim gibi bir istikrar yok, bir karar arkasında durmak yok. Yani görüntüden ceza verilmeli mi, verilmemeli mi? İşte bunun için bir yani Emre ve Muslera olayı bir hafta sonra olmamıştı bu arada. Hani bir süre sonra olmuştu diye hatırlıyorum ben ama yani sonuçta evet yani rahatsız edici bir durum oluyor. Beşiktaş ceza alıyor, Fenerbahçe Galatasaray ceza almıyor aynı sezon içerisinde. Yani burada oyun oynanırken kural değiştirmemek lazım. Sene başında görüntüden küfre ceza varsa ya da harekete var, yoksa yok. Yani hani burada çünkü o zaman niyet de sorgulanabilir. Şimdi yani Vlahovic'in fotoğrafı tamam daha net bir şekilde fotoğraf olarak var elimizde. Ama Archie Brown'a yayıncı kuruluşun kamerası zoom atmış. O zaman neden olayı bütünüyle almak lazım? Yani neden o zaman oyuncu bu kadar net zoom atılmış? Ki küfür ettiğinde yakalanıyor oyuncu. Bunlar da değerlendirilip bir kuralın net olması lazım. Bana kalırsa ben kendi hani fikrimi söyleyeyim bir yorumcu olarak. Bence görüntüden ceza gelmemesi lazım. Hakem yakalamalı. Biz hakemi de ya da varı da bu konuda net bir şekilde görüp performans olarak değerlendirebilirim.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki İsmail Kartal'ın Lyon maçının ilk yarısını 2-0 önde bitirdiğimiz halde ikinci yarıya İsmail Yüksek Talişka değişikliği yapmadan başlaması ve bu değişiklik için golü yemeyi beklemesi ne kadar yetersiz bir hoca olduğunun göstergesi bence diyor.
0: İlk yarıda fişi çeken de İsmail Hoca. Hani orada Fofana'yı birebir de kitleyen Guendouzi'yi merkezde birebir de oynatan ama İkinci yarıdaki hamle konusunda evet ikinci kez İsmail Hoca eleştiriliyor. Bir de Beşiktaş maçı. Yani orada İrfan'ı çıkartmak doğru karar ama yani Greenwood'u kenarda tutmak tutmamak gibi sonuçta orada aslında İsmail Hoca yanlış bir tercih yaptı baktığınız zaman. Şimdi bence de İsmail bu konusunda hızlı bir değişiklik yapmalıydı. Bence Fenerbahçe kritik maçlarda buna Beşiktaş maçı da dahil. 10 numaranız yoksa İsmail Kante Guendouzi üçlüsüyle orta sahaya çıkmalı. Orta sahayı kalabalık tutmalı ve fizik gücünü eline geçirmeli maçta. İsmail Hoca iki maçta da böyle düşünmedi. Beşiktaş maçında artık 81'de gol umudu olarak İsmail Yüksek'i oyuna aldı. Baktığında Fenerbahçe'nin hamle gücünün de aslında zayıflığını gösteriyordu. İsmail Hoca'da eleştirilecek çok fazla şey var. Sene başından beri eleştiriyoruz. Sadece elbette hakkaniyetli olmak adına Lyon maçındaki gerçekten iyi performansını söyledik. Ama geldiği noktada yani İsmail Hoca'nın eksileri artılarından ya bir hayli fazla. Bundan zaten mevcut Fenerbahçe yönetimi de oynanan oyundan ve oyuncu tercihlerinden rahatsızlığını net bir şekilde dile getiriyor.
1: Yine benzer mesajlar var. Ersan Bey de demiş iyi yayınlar mesela. 2 yıl önce Icardi tribün görüntüsünden ceza almıştı. Aynı hareketi Duran Ederson Şikliner yaptı ama hiç ceza almadılar şeklinde. Italiano hazırlık kampının dönemini neredeyse gençlerle bitirdi. Ne sportif direktör ne de başkan karışmadı. Bence profesyonellik budur. Beşiktaş'ta Önder Özen farkı demiş. Bir dinleyicimiz ve bir başka dinleyicimiz de Fenerbahçe-Roma maçında aynı hareketi yapabilir mi, dirsek atar mı? Tevhid Bey, yani varsayımlar üzerinden yorum yapmaya gerek yok ama kesinlikle burada yani Vincenzo Italiano'ya da bir parantez açmak gerekir Yunus. Çünkü yani Fenerbahçe gibi mesela Fenerbahçe'nin yaptığı yanlışı yapmadı. 40 kişiyle kampa gitmediler.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya Fenerbahçe'nin burada 40 kişilik işte o süreci çözememesinde de bir yıl içinde 3 başkan görünmesi... Fenerbahçe'de işte Ağustos ayında geçen sene Ali Koç vardı hala. Daha şu an Eylül'ün başındayız. Yani sonrasında Saadettin Saran, sonrasında Aziz Yıldırım. Ya herkes bir transfer süreci geçirdi ve takım doldu ki en az burada süre alan işte Saadettin Saran, Kante Gündüz'ü gibi aslında ligin bence en iyi orta sahasında kurarak gitti. Fenerbahçe'nin elinde çok ciddi bir oyuncu şişkinliği var. Buna katılıyorum. Ya buna katılmamak elde değil. Halen de var. Yani hala BK işte Rodina Moskova'ya göndermeye çalışıyor Fenerbahçe. Gönderdi artık. Yani işte Sidiki Şerif'ten çıkıldı kontratından. İşte Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi. Tadişka'yı bile göndermek zorunda kaldı. Bunda tabii yabancı kulübünün de etkisi var ama işte Fenerbahçe'nin bu başarısız gidişatında sürekli başkan değişmesi, bir sene içinde 3 başkan değişmesi kadroyu bu hale getirdi. İşte istikrar, bugün Galatasaray bu problemi yaşamıyor. Neden? Senelerdir doğru giden bir planlama var. İşte her gelen başkanı bir şeyleri değiştirmiyor. Beşiktaş'ın da bu konuda bir yoğunluğu vardı. Bu işin içinden Serdal Dalı çıktı. Ocak ayında kadroyu temizlemeye başladı. Haziran ayında buna devam etti. İskeletin doğru parçalarını buldu. Kaleci rotasyonunu ayarladı. Murillo gibi, Ok gibi oyuncular getirdi. Sonrasında yıldızları getirdi. Ve takım bir puzzle gibi tamamlandı. Ama Fenerbahçe şu an için bu denklemin içinden başarıyla çıkamamış gibi gözüküyor. Yani en azından Talişka'yı göndermek zorunda kalmak... Yani Talişka oyun gücünü düşürüyor dedik Fenerbahçe'nin. Peki bir nebze kabul edilebilir. Ama baktığında Beşiktaş maçında hiçbir oyun gücü yoktu. Yani 65'te Lukaku'nun yerine Talişka'nın oyuna girdiğini düşünelim. Daha somut bir katkı verebilirdi diye düşünüyorum Anderson Talişka. Ama gelinen noktada zaten geçmiş olduğu için çok da konuşmaya gerek yok. Ben sadece kadro planlaması için şunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım, Mert Müldür'ün oynaması gerektiğini düşünüyorsa. Şimdi burada bir tezat var. Yani Semedo Talişka konusunda yönetim karar verdi deniyor. Aziz Yıldırım'ın görüşü bu konuda Mert Müldür'ün kalmasıysa, Şampiyonlar Ligi'ne eleme aşamasında, Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atarak sizi tepeye taşıyan bir oyuncu Anderson Talişka'yı gönderip yabancı kulübünü boşaltmak çok mantıklı bir hareket değil. Burada belki de hoca ısrarla Anderson Talişka'yı istemedi. Ama yani... Bu denli dediğim gibi yabancı kulübünün yanlış yönetilmesinin, yönetilmek zorunda kalmasının Fenerbahçe'deki uzun süreli bir başarı eksikliği, değişen yönetim, her gelen yönetimin çok acil müdahale etmek zorunda kalması gibi aslında sonuçlar doğurdu. Yani daha Fenerbahçe'de halen bence gitmesi gereken hocalar. İşte Jadon Oscar'ı diye gönderemedin. Roma'ya gidecekti, son etapta gidemedi. Baktığında işte Bekal hala sözleşmesi var, gidecek, geri gelecek sene sonunda. Bir daha göndermeye çalışacaksın. Yani birçok Fenerbahçe'de hala kontratından çıkılması gereken oyuncu var aslında.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dün Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu? AEK Atina, Lask Linz'le karşı karşıya geldi. 21. dakikada Razvan Marin'in attığı golle AEK Atina sahadan galip ayrılan taraf oldu. 3 puanla başladı Atina temsilcisi. Diğer tarafta Belçika'da Jan Breidel'de Club Brugge ve Aston Villa karşı karşıyaydı. 11. dakikada John McKennie'nin attığı golle Aston Villa 1-0 öne geçti. 19. dakikada cevap Hugo Fetlesen'den geldi. Skor 1-1 oldu ama 3 dakika sonra Emi Buendia yeniden Aston Villa'yı öne geçirdi. 43. dakikada Nicholas Jackson farkı 2'ye çıkarttı. 61'de Nicolò Tresoldi'nin penaltıdan attığı gol skoru belirledi. 3-2 Aston Villa kazanan taraf oldu. Bir başka mücadelede Borussia Dortmund ve Villarreal Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldiler. 53. dakikada Renato Veiga'nın kendi ağlarına gönderdiği top Borussia Dortmund'u 1-0 öne geçirdi Villarreal karşısında. 66'da Santiago Mourinho'nun attığı

0: golle beraberlik yakalandı. 80'de Sehru Girassi sahneye çıktı ve Borussia Dortmund 2-1 öne geçti. 85'te Girassi bu kez de penaltıdan attı ve durumu 3-1'e getirdi. Ama 90'da Girassi bu kez kendi ağlarını gönderdi ve Villarreal golü buldu ama yeterli olmadı. Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı Villarreal karşısında. Bir diğer dev karşılaşmada Real Madrid ve Inter Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geldiler. Jose Mourinho ve Christian Kivu karşı karşıya geldi. 14. dakikada Kylian Mbappe takımını 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Federico Valverde farkı 2'ye çıkarttı. 77'de Carlos Augusto topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi. 2-1 Real Madrid kendi evinde 3 puanla başladı Inter karşısında. Portekiz'de Estadio do Dragão'da Manchester City Porto deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başardı. 47. dakika ve 90. dakikada Erling Haaland'ın attığı goller Manchester City için 3 puan anlamına geldi. Ve Fransa'da gerçekten keyifli bir mücadele vardı. Lille ve Real Betis karşı karşıya geldiler. 12. dakikada Ayase Ueda'nın attığı gol Lille 1-0 öne geçti. 33. dakika Bartra beraberlik golünü kaydetti. 36'da Ribeiro attı. Lille bir kez daha öne geçti. 49'da Bartra attı. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-2 oldu. 53'te Troy Parrott'ın attığı gol skoru 3-2'ye getirdi. 56. dakikada Ethan Mbappe kırmızı kartla oyundan atıldı. Lille 10 kişi kaldı ve kazanan Real Betis oldu. 3-2 kazandı Real Betis ve bugün de 19.45'te Barcelona Camp Nou'da Feyenoord'u ağırlayacak. Stuttgart kendi evinde Viking'i konuk ediyor. Saat 22'de ise 4 mücadele var. Napoli Arsenal'la karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava'yı ağırlıyor Parc des Princes'te. Sporting Galatasaray temsilcimize başarılar diliyoruz. Jose Alvalade'de ve Liverpool Anfield'da Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur karşılaşmasında saat 22'de Chelsea Leeds United'la karşılaşacak. Eredivisie'de Twente Telstar mücadelesi 19.45'te 22.45'te Portekiz Premier Ligi'nde Moreirense Benfica ve Suudi Arabistan Pro Lig'de 18.55'te El Holot El Shabab karşılaşması var. 21'de ise 2 karşılaşma El Fatih ve El Diriyye mücadelesi, bir de El Nasr ABA mücadelesi var. Ronaldo'lu El Nasr ABA karşısında 3 puanı hedefliyor. Çünkü El Hilal puan kaybetti ve bu puan kaybına 3 puanla karşılık vermek istiyor El Nasr. Ki ben de saat 21 itibariyle bu karşılaşmanın anlatımında Espor Plus'ta olacağım. Hepinizi beklerim sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi programımızı noktalıyoruz. Saat 18'de yeniden ben Göksel'in Çağrısı Araç sizlerle birlikte olacağım. O zamana dek hoşçakalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti. Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol
2: reklam
7: sesi eksik olmasın.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Gece futbolda Aydın Cingöz yorumluyor İsmail Kartal için kader maçı. Galatasaray ve Fenerbahçe ne yapacak? Aydın Cingöz Gece Futbol YouTube kanalında yorumluyor.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer, merhaba. Tüm izleyenlerimize selamlar, saygılar.
1: İzleyenlerimize selamlar, sevgiler diyelim. Süper chatlerinizi bekliyoruz. Aydın abiye soru ve görüşleriniz varsa onları ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Resmi olarak Şampiyonlar Ligi'ni açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'de ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için benim için bu sene Şampiyonlar Ligi ekstra bir heyecanlı.
2: Abi tüm medya için... Tabii. Tüm medya için büyük bir olarak, büyük bir bereket. Yani güçlü Fenerbahçe, güçlü Galatasaray, güçlü Beşiktaş. Her şeyden öte medya çalışanları için çok değerli. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iki takımın olacak olması demek. Özellikle içerik bakımından, heyecan bakımından, izlenme bakımından, rating bakımından tüm medya çalışanları için bir nimet. O yüzden tüm takımların güçlü ve etkili olması en büyük dileğimiz.
1: Kesinlikle. Dün Inter-Real Madrid maçı vardı. O da keyifli bir maçtı ama Inter'in kalecisi hakikaten öyle hatalar yaptı.
2: Patladı.
1: Büyük patladı.
2: Yani Inter'in kalecisi ikinci golde büyük bir hata yaptı. İlk golde de Inter'in savunmadaki uzun siyahi oyuncusu büyük bir hata yaptı. Yani Real Madrid iki tane gol attı. Çıkarken yani Inter takımı çıkarken doğru zamanda doğru baskıları yapıp birini Mbappe attı, diğerini Valverde miydi? O attı. Orada tabii kalecinin büyük bir hatası vardı. Arda Güler'e bir parantez açmak lazım. Dün kart cezası nedeniyle geçen yıl Bayern Münih maçında hatırlarsan kırmızı kart görmüş. Evet. Frikik attı. Frikik gol attığı maçta
1: maçtan
2: olması lazım.
1: Maçtan sonra görmüştü.
2: Evet. Arda Güler yoktu dün karşılaşmada ama Arda Güler'e geçen yılın Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış gösteren genç oyuncusu ödülü verildi maçtan hemen önce. Ona da ödülünü Figo verdi. Yani böyle hikayesi olan bir maçta Arda oynamadı ama Mourinho vardı. Ne yapacaktı? Yani burada gerçekten de Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan, sürekli bahane üreten bir adamla karşı karşıya kaldık. Fenerbahçe için büyük bir hayal kırıklığıydı. Türk futbolu için büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani şunu söyleyeyim. Dünkü maçta Inter bence daha iyi oynayan taraftı. Yani evet. Mourinho daha çok işte takımı tutup kontra ataklarla Inter'in üzerine gitmeyi tercih etti. Hani Mourinho'nun bu tutucu oyunu var ya, ama bir taraftan da insan diyor ki elinde bu kadar değerli oyuncular varken, kadro varken Inter'in, düzeltiyorum, Real Madrid'in evinde bu kadar oyunu hakim olamaması, Inter'in hakim olması dikkat çekti. Yani sonuç itibariyle futbol hatalar oyunu. Birileri hata yapacak, birileri gol atsın ama Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam güzel bir maç izlediğimizin altını çizeyim.
1: Vallahi ben şeyi söyleyeyim abi sana. Gerçekten dün maç başlarken Mourinho'yu gösteriyor. O kadar tuhaf hissettiriyor ki yani. Türkiye'den yolu geçmiş, Fenerbahçe'de krizlerin adamı olmuş, problemlerin adamı olmuş birisinin bugün gerçekten Real Madrid'in başına geçiyor olması tekrardan. O da enteresan geliyor sana yani, değil mi?
2: Güç meselesi. Bir de referans meselesi yani sonuç itibariyle Real Madrid'in başkanı. Diyor ki ben bu adamı getireceğim. Yani her teknik adamın bir dönemi vardır. O dönemin içerisinde olduğunda bir göstergesi Mourinho.
1: Abi şimdi şeyle başlamak istiyorum ben aslında. Yine doğal olarak dünkü Şampiyonlar Ligi maçından sonra yine Fenerbahçe taraftarları aslında bir isyan edecek konu buldular kendilerine. O da Girassi konusu oldu.
2: Evet.
1: O da Dortmund maçında iki tane gole imza attı. Birisi penaltıdan olmak üzere. İşte keşke Girassi'yi alsaydık tartışmaları da normal olarak ortaya çıktı.
2: Normal.
1: Lukaku'nun performansına bakılarak neler söyleyeceksin? Bunlar
2: yani şöyle, Lukaku bir birkaç hafta sonra kendine gelir, üst üste birkaç maç alır. Attığı gollerle herkese vay dedirtir. Vay doğru yapılmış denir. Yani bu işin bir parçası bu. Yani taraftarlık duygusu da böyle bir şey. Çünkü taraftar hep iyisini istiyor. Hep iyi olan ne varsa o an kendisinde, kendi takımında olmasını istiyor. Bu doğal. Girassi konusu doğal olarak Fenerbahçe'nin gündemini biliyorsun uzun süre meşgul etti. Ve Fenerbahçe ciddi anlamda oyuncuyla ilgilendi. Ama neden Fenerbahçe almadı sorusuna yanıt vermek lazım doğal olarak. O süreci dilersen bir aktaralım.
1: Buyur abi.
2: Şimdi Girassi Fenerbahçe'nin özellikle hatırlarsan iki golcü alacağız noktasındaki değerlendirmesinde birinci isim, yani daha doğrusu iki isim vardı hızlıca gündeme gelen. Hatta Saadettin Saran döneminden itibaren görüşmelere başlanmış bir oyuncu olarak biliyorsun lanse edilmişti Girassi. Fenerbahçe Vedat ve Girassi konusunda transfere en azından ikisini birden alarak başlaması bekleniyordu. İş hemen hemen o olgunluğa geldiği noktasındaydı. Vedat'ı hemen aldı. Cirasi bugün yarın, bugün yarın derken olmadı. Bu arada biliyorsun o dönemde, ki bunu Aykut Kocaman da doğruluyor, oyuncu, ki Sayın Başkan da bunu söylemişti, oyuncu hocayla görüşmek istiyor. Cirasi hocayla bir görüşmek istiyor. Yani 3 yıllığına ya da 4 yılına ben yeni bir takıma geleceğim. Bu takımın hocası kim olacak? O yüzden hocayla bir görüşüp değerlendirme yapmak istediğini transfer komitesindekilere bildiriyor. Aykut Kocaman da oyuncuyla görüşüyor. Ardından o transfer süreci devam ederken Aykut Kocaman gidiyor, İsmail Kartal geliyor. Şimdi İsmail Kartal geldiği için Fenerbahçe Cirasi'yi almamazlık etmedi.
1: Evet.
2: Ama bir süre sonra belki o İsmail Kartal'ın gelişi oyuncunun kafasında yeni başka planlarda oluşturmuş olabilir. Bu tamamen bir ihtimal. Bu böyledir diye de söylemiyorum ben. Sonrasında oyuncu şunu söylüyor. Hatta hatırlarsan biz buralarda yayınlarda konuştuk. Bunu çok abartılı bulanlar da oldu. İzleyenlerimizde var mıydı ama yaptığım yayınlarda ya yu diyenler de vardı. Ya hadi falan diyenler de vardı ama oyuncu Fenerbahçe tarafına, ki bunu Fenerbahçeli yetkililer ifade ettiler. Dediler ki adam zaten pahalı bir oyuncu. Yani 40 milyon euroya yakın bir bonservisten bahsediyoruz. 10-12 milyon euro bandında bir alacağı var. Ama oyuncu o dönem şöyle yapıyor. Diyor ki ben diyor Real Madrid, Bayern Münih gibi takımlardan haber bekliyorum. O yüzden biraz zaman verin bana. Yani itiraz edilen şey de buydu. Hani gidecekse gitsin, nasıl gider falan diye değerlendirmeler vardı. Bugün mesela şimdi sorayım, bu adam Real Madrid'de, işte Bayern Münih'te ne diyorsunuz, oynar mı sorularını, en azından oradaki kadronun, geniş kadroda yer alır mı sorusuna, muhtemelen dünkü oyundan sonra ben izlemedim ama iki gol atması sebebiyle tabii ki olur, yanıtları verilebilir. Yani oyuncu bekletiyor. Ben diyor buralardan da teklif bekliyorum. Evet. Transfer dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Öyle olunca Fenerbahçe çeşitli alternatiflere doğal olarak yöneliyor. Ve o arada biliyorsun Fenerbahçe'de şu çok tartışıldı. Yani Fenerbahçe bir kanat forvet mi alsın, yoksa Vedat'ın yanına ikinci bir santrfor mu almalı? Uzun süre Fenerbahçe bunu konuştu ve tartıştı. Sonrasında işte Watkins, Leao, Rashford gibi isimler gündeme geldi. Ve finale doğru gelirken, yani golcü transferine doğru gelirken, yani Lukaku'nun döneminden bahsediyorum. Finale doğru gelirken derken imzaların atıldığı dönemden bahsediyorum. Orada gündeme ne geldi? Pavlidis gündeme geldi.
1: Evet.
2: Diğer yandan gündeme gelen başka bir isim Pavlidis vardı. Yine Cirasi, hani Cirasi en azından bir son bir değerlendirme yapılıyor. Maliyetlere bakılıyor ve Lukaku. Fenerbahçe risk ama uygun fiyatla olduğu için ve Vedat da olduğu için o mevkide gitti. Lukaku konusunda bir karar verdi ve Lukaku'yu Fenerbahçe'nin golcüsü olarak Fenerbahçe tayin etti. Alabilir miydi? Fenerbahçe o paraları verseydi o günün koşullarında onu alacaktı. Ama son dakika orada bir karar verilmeye çalışıldı. Belki orada şu da olmuştur. Yani limitler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması Fenerbahçe'nin artı limitlerine yazacak bir konuydu. İşin operasyonel tarafı, günün sonunda Fenerbahçe tarafı gitti ve Lukaku'yu kadrosuna kattı. Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Olsa olur muydu? Olsa iyi olurdu, ki ben mesela bizim İbrahim Yavuz'un görüşlerine inanırım.
1: O çok
2: hatta
1: istiyordu Cirasi.
2: Cirasi geldiğinde, Cirasi'nin transferi gündemdeyken daha ilk, yani Haziran'ın hemen ortalarında yaptığımız bir yayın vardı. Yani hangisi olur, nasıl olur diye. Cirasi konusunda oyuncunun atlet olması, özellikle Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir golcü olması sebebiyle oyuncunun cuk olacağından bahsetmişti. Olmadı. Fenerbahçe gitti, Lukaku'yu tercih etti. Yine söylüyorum, bu işler dönemseldir. Hani burada da bu arada bu eleştiriler yapılır. Yani Lukaku'nun neredeyse hani yürüyecek hali yoksa eğer, oyuncuya ve teknik heyette ve transfer edenlere denir ki yani bu muydu, neden alındı diye. Çünkü insanlar ister. Lukaku doğru isim diyenler de bugünkü halini şöyle, yani ona da şey diyemezsin. Doğruydu ama şimdi böyle. Şimdi evet, doğru bir transfer ama bugün iyi değil anlatmak başka bir şey. Doğrudan ya siz bunu niye aldınız, neden böyle oldu, hani planlama gibi eleştirilerin de çerçevesini doğru konumlandırmak lazım. Yine söylüyorum, yarın mesela bu iş böyle, çünkü bu neye benziyor biliyor musun? Burak Yılmaz Trabzonspor'da oynuyor, öyle hatırlıyorum. Beşiktaş'a transferi, hatta bakarsın ona sen ya, Burak Yılmaz Beşiktaş'a,
1: bakayım hemen.
2: Beşiktaş

0: Yaşa Trabzon'dan geldi diye hatırlıyorum.
1: Bakıyorum.
0: Neyse orada
1: Öyleydi abi, evet.
0: efendim
1: Öyleydi.
0: ben
1: Ben
0: de
1: de
0: öyle
1: öyle
0: hatırlıyorum.
1: hatırlıyorum.
0: Çin'e gitti Galatasaray'dan. Sonra Trabzon'a geldi. Trabzon'a da Ahmet Ağol döneminde sıkıntılar yaşandı.
1: Bakıyorum.
0: Sonra Trabzon Beşiktaş'a geldi diye hatırlıyorum ben. Burak Yılmaz. O arada bu oyuncunun transferi konuşulurken Beşiktaş taraftarında şey var.
1: Tam da dediğin gibi.
0: Aynen.
1: Çin,
0: Hırsız.
1: Trabzon, Beşiktaş.
0: Hırsız Burak Yılmaz falan deniliyor.
1: Evet.
0: Protestolar var. Ondan sonra ya işte olur mu olmaz mı? Hani tepki de var deniliyor. Ben de o zaman demiştim ki ya Burak Yılmaz iki tane gol atar. Gider tribünlere bu sefer kral diye söylenir.
1: Tamam.
0: Bunlar dönemseldir. Ama Lukaku'nun hazır olmadığı gerçek. Yine söylüyorum. Sen de bir Fenerbahçelisin Muzaffer.
1: Evet.
0: Yarın mesela Lukaku 3-4 maç ritmini bulsa atmaya başlasa
1: Tabii.
0: yayınlarda da ya keşke Vlahovic alsaydık der misin?
1: Demem tabii
0: Niye
1: ki.
0: tepki gelecek diye.
1: Tabii ya, bir
0: O
1: de şöyle
0: şimdi
1: bir şey var.
0: olmuyor işte öyle.
1: Hala oyuncu
0: Şimdi
1: performansını
0: olmuyor öyle. Şimdi
1: verdikten sonra
0: performans
1: ben
0: ya
1: niye
0: tamam da ben de
1: eleştireyim
0: o
1: ki?
0: arkadaş bu iş buraya geldi artık.
1: E öyle ama.
0: Türkiye'de ya işte öyle de abi. Şimdi böyle olunca da o zaman en azından işin gittiği nokta itibariyle o zaman sen dağılıyorsun darmadağın pozisyona geliyorsun. Şey açısından söylemiyorum. Takım açısından ben bunu izah ediyorum. Yani sürekli ya öyle olsaydı ya böyle olsaydı. Bir karar verildi artık. Bugün Lukaku'nun kötü olması oyuncuya yazar, yönetime yazar, hocaya yazar.
1: Evet.
0: Neden bunu aldınız diye. Ama yarın işler iyi gittiğinde çünkü bu karşılaştırmalar yapılır. Yani keşke Vlahovic bizde olsaydı diye. Ya da bugün ne deniyor? Doğru bir tartışma bu arada. Yani madem bu böyleyse Talisca kalsaydı, Lukaku alınmasaydı,
1: Evet.
0: savunmaya mı acaba bir takviye
1: Ya da orta sahaya.
0: yapılsaydı? Bu daha verimli bir tartışma bence. Ama işte Lukaku gelmedi, Girassi alınsaydı ne olurdu? Onlar olmadı. Burada bir golcü arayışı vardı. Fenerbahçe'nin özelliklerinde Talisca varken Vedat'tan sonra ya biz burayı Talisca ile idare edelim mi? Yoksa mutlaka bir oyuncu getirip Talisca'yı yollayalım mı? Ya da Talisca'yı tutup onun yerine Lukaku yerine bir defans oyuncusu, bir orta saha oyuncusu alalım mı? Tespiti ve tartışması daha doğru bir tartışma olurdu. Bunu da Fenerbahçe'de futbolu planlayanların şu an itibariyle özellikle derinlik konusundaki tartışmalar nedeniyle belki de akıllarındaki mesele budur. Buna biraz zaman vermek lazım. Bu arada buna zaman vermek lazım derken de sen hedeflerinden eğer kopacak işler yaparsan o zaman üstüne çullanırlar. Orada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın diye. Yani eğri eğri doğruya doğru söylemek lazım. Yine söylüyorum bu tamamen psikoloji meselesi. Bak ne
1: Evet.
0: söylüyorum sana. Az önce söyledim sana. Sen geçen yayında söylüyordun Muzaffer. Seni suçlamak için söylemiyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Yani
1: Hala
0: Lukaku
1: aynı
0: şu haliyle
1: noktadayım.
0: çok kötü durumda.
1: Evet.
0: Ve büyük bir umutsuzluk pompalıyor.
1: Evet.
0: Lukaku toparladı. Attığı attırıyor, attığı attırıyor. Şu yayınların herhangi bir tanesinde yani herhangi birisi ya keşke aslında o değil de Vlahovic olsaydı der miydi demez. Niye? Vay tepki gelecek diye. Bak mesele psikoloji meselesi. Psikoloji yönetme meselesi. Türkiye'de bu iş veya dünyada futbolda hep böyledir. Taraftar sonuç itibariyle taraftar hep iyisini ister.
1: Evet.
0: Hep madem bu vardı niye biz böyle yaptık der. Hayatta da böyledir. Tamamen o psikolojiyi yönetmekle alakalı bir şey. Bunu yönetecek olan da oyuncudur, hocadır, yönetimdir.
1: Abi günün sonunda aldığın oyuncu ya da takımındaki oyuncu performansını doğru şekilde sergiliyorsa hiç kimse zaten bir şey demez. Bu normaldir yani. Olağan akışı budur
0: Normaldir
1: zaten
0: onu
1: hayatın
0: söylüyorum.
1: yani.
0: Hayır,
1: Günün
0: hayır
1: sonunda aynı fikirdeyiz
0: şunu
1: zaten.
0: altını çiziyorum. Diyorum ki yani bu dönemsel bir şey. Yani
1: İnşallah
0: işler kötü
1: öyledir.
0: gittiğinde 50 tane şey bulunur. Normaldir. Niye onu yaptınız? Niye bunu yapmadınız? Şu olsaydı daha iyi olur muydu diye bunlar tartışılır. Ama iyiye gittiğinde bu tartışmalar bir kenara itilir. Şu haliyle Lukaku'nun eleştirilmesi, Lukaku'nun alınmasının tartışılması kadar doğal bir şey yok. Bu yapılacaktır yani. Ve zaten riskli ama uygun anlayışıyla alındı bu oyuncu.
1: Tabii.
0: Onu da söyleyeyim.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Oyuncuyu da şu anda tam anlamıyla izledik diye bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O da bir
0: Ama
1: gerçek.
0: yani
1: Çünkü
0: durumu
1: şu anda Vedat.
0: hiç şey yapmıyor. Durumu hiç ne derler?
1: İç açıcı değil
0: İç
1: şu an
0: açıcı
1: yani.
0: değil. Son Beşiktaş maçında konuşursak
1: Evet.
0: şimdi ya mesela Lukaku oyuna girecekse, gole ihtiyacın varsa ya Lukaku bu durumdaysa Vedat'ı çıkarıp Lukaku'yu almak bir hata değil miydi? O zaman birlikte oynat o zaman.
1: Tabii.
0: Ya da hoca o zaman çekindi. Şimdi ben bunu da alırsam savunmada iyice problem yaşarım diye. O zaman oynatmasaydın Lukaku. Yani en azından son 5 dakika almaya çalışsaydın. O biraz daha sana zaman kazandırırdı. Gol atmaya çalışan

0: Takım en azından son bölümde hani bütün silahlarını ona sokar ya, Lukaku'nun bu vaziyette olduğunu biliyorsan eğer, en azından ondan daha güçlü durumdaki Vedat'ı alıp Lukaku'yu koyup hiçbir şey alamıyorsan, burada hocanın da büyük hatası olduğu büyük hatası olduğu gerçeğini vurgulamak gerekir. Bu arada 10-14.30 değil mi?
1: Ne abi?
0: İsmail Hoca'nın basın
1: Evet,
0: toplantısı.
1: 2:30'da İsmail Hoca'nın
0: Yayının sonuna
1: basın
0: denk geliyor hemen
1: toplantısı
0: hemen.
1: var ve
0: Onu da
1: hemen
0: vermiş
1: hemen
0: oluruz.
1: o sırada kapatırız. Hocayı dinleriz.
0: Yo, bence buradan devam etsin.
1: Ya da buradan devam ederiz. Onu ayarlarız. Şimdi tabii önemli bir sınava çıkacak. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gidecek. Orada tabii ne bekliyorsun takımlarımızdan? İlk önce onu sorayım abi. Bir giriş yapalım. Hem bir Sporting maçını konuşalım.
0: Ya
1: Sonra Roma maçını
0: Galatasaray bu
1: konuşuruz.
0: akşam oynayacak. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı Osimhen. Osimhen'in olmaması Galatasaray için büyük bir problem. Galatasaray'da Osimhen diye bir gerçeklik var. O gerçeklik Galatasaray'da şöyle kendini hissettiriyor. Osimhen'li ve Osimhen'siz oyun. Yani çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Fark yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz ama bir takımın bir oyuncuya bu kadar bağımlı olması iyi bir şey mi? Bu tartışılması gereken bir şey. Son Başakşehir maçında olduğu gibi Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oyununda sıkıntılar olmaya başlıyor. O baskın oyunu oynayamıyor. Normaldir. Osimhen yerine kimi koysan o baskın oyunu oynama konusunda sıkıntı yaşarsın. Ama Galatasaray'ın özellikle temposu, fizik gücü daha iyi durumda. Osimhen'siz bir Galatasaray'ın bu baskın olamayan hali Galatasaray'ın en büyük problemi. Bugünkü maçta ağırlıklı olarak Sporting Lisbon şey gösteriliyor, favori gösteriliyor. Yani bu işin uzmanları yorumluyorlar ama şunu söylemek lazım. Burada haklılık payı var. Neden? Çünkü Galatasaray'ın savunmasında problemler var. Abdülkerim Bardakçı bence iyi durumda değil. Yani bugün oynarsa Galatasaray'daki büyük soru işaretlerden bir tanesidir. Son Başakşehir maçında da bunu gördük. Diğer yandan Osimhen'in olmaması gol yollarındaki büyük sıkıntılardan bir tanesi. Leao oynarsa başka bir denge. Etkili bir oyuncudan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle bu maçlar kağıt üstünde kazanılmıyor. Yani kağıt üstünde favori olunuyor. Ama Galatasaray'ın özellikle elinde iyi oyuncular var. Güçlü oyuncuları var. Uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncular var. Galatasaray'da işler bugün kötü giderse doğal olarak Okan Buruk'a denecek ki ya arkadaş, Galatasaray Osimhen'e mi bağlıdır? Yani Osimhen olmayınca Galatasaray gol atamayacak mı? Galatasaray galip gelemeyecek mi? Tartışmaları da Okan Buruk özelinde başlar. Güzel tempolu bir maç bekliyorum ben. Güzel olur yani.
1: 3 puan alır mı Galatasaray? Ne hissiyatın ne bu yönde?
0: Abi deplasman maçı Başakşehir maçındaki Galatasaray'ın savunma sorunları, Osimhen'in olmaması Galatasaray'ın elinde işte bu maçtaki kazanma ihtimalini aşağıya doğru çekiyor. Ben Sporting'in kendi evinde olması nedeniyle, Galatasaray'ın bu eksiklikleri nedeniyle önde olduğunu düşünüyorum. Ama hani ne olur?
1: Futbol
0: Önde
1: günün sonunda.
0: Galatasaray kazanabilir mi? Kazanacak, kazandıracak oyuncuları var. Yani beraberlik benim için sürpriz olmaz. Genelde şey yazılıyor. Yani bu koşullardan ötürü Sporting'e 3 yazılıyor. Çok peşin hükümlü davranılıyor. Ama ben Galatasaray'ın başlangıçta ki geçen şey maçı gibi de olabilir bu arada. Frankfurt maçı gibi de
1: Evet.
0: olabilir. Yani talihsiz bir dönemde gitti. Yani Osimhen'in olmaması Galatasaray için büyük bir problem. Osimhen olduğu her maçı kazanıyor mu Galatasaray? Hayır ama sezon başı olması, Osimhen'in yokluğu, savunmasındaki problemler, Galatasaray'ın da eksiler. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni oynama becerisi uzun yıllardır burada birbirine alışmış bir kadrodan bahsediyoruz. Yine de Galatasaray'ın burada hani net bir şekilde şöyle söyleyeyim. Sporting net bir şekilde buranın ben ağır favorisidir sorusuna
1: Diyemiyorsun.
0: evet demem.
1: Peki.
0: Diyemem yani.
1: Şimdi abi asıl mesele bence Fenerbahçe'de. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hani bir nevi mecaz anlamda söyleyeceğim. İsmail Hoca kelle koltukta çıkacak maça. Çünkü
0: Evet.
1: öyle bir gündem geldi ki Roma maçında puan kaybedilirse İsmail Kartal ile yollar ayrılacak noktası. Hatta hafta içinde İsmail Kartal ekibi arkadaşlarıyla görüşü ne istiyorsun? Ha, kalem mi alacaksın? Ekip arkadaşlarıyla görüştü. İstifa etmeyi düşünüyor gibi gibi gibi bir sürü de
0: Onu
1: haber
0: bilmiyorum.
1: çıktı. Bu şekilde yazıldı edildi. Ben de tabii ki gerçekçiliğini bilmiyorum. Şimdi sence bu maç ne kadar belirleyici olacak İsmail Kartal'ın geleceği için?
0: Ben bu maçın belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani yenilgi daha çok bence oyuna bakılacak. Ama burada mesele şu. Fenerbahçe bugün yani yarın Roma'yı yense dahi İsmail Kartal'la devam edilir mi? Sorusu önemli bir soru.
1: Çok önemli bence de.
0: Edilmeli mi sorusu daha önemli bir soru aslında. Mesele bu. Çünkü İsmail Kartal'ı daha geniş çerçevede değerlendirmemiz gereken konular var. Neden? Bunu yaratan kendisi. Lige başladığında Fenerbahçe Gençler Birliği ve 4. hafta sonunda Beşiktaş'a yenilmiş durumda. Geçmişten bazı örnekler var. Biraz arşive bakınca aslında dikkat çeken örnekler olarak gözümüze batıyor ve onları da aktarayım. 2010-11 sezonunda Fenerbahçe ligin ilk 4 haftasına 6 puan kayıpla başlamış.
1: Evet.
0: Son Aykut Kocaman'ın 2017-18 sezonu var ya, Aziz Yıldırım'la birlikte gittikleri son sezon. O sezona Fenerbahçe ligin ilk 4 haftasına 6 puanla başlamış. 2011'de şampiyon oldu Fenerbahçe. 2017-18 yılında ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ligi ikinci tamamladı. Hatta o yılın detayı ve özelliği de şudur hatırlarsan. Aksel'in başında Okan Buruk vardı. Hem ligde hem kupada Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Yani Fenerbahçe'nin o dönem alma ihtimali olan iki kupasında doğrudan etki eden adam Okan Buruk olmuştu Aksar'la birlikte. Bunu niye bağladım? Hayatta hiçbir şey olmaz ya. Yani şu an Fenerbahçe ligi kaybetmiş değil ama hava bu. Problem bu.
1: Evet.
0: Bu problemi ortadan kaldıracak olan kim? İsmail Kartal ve oyuncular. Artık en azından devre arasına kadar. Çünkü bu kadroyla devam edeceksin. Roma maçı belirleyici olur mu? Roma maçının ben belirleyici olacağını düşünüyorum. Hemen arkasına Antep maçı geliyor. Şimdi biz geçen yayında konuşurken yani bu ifadem de bu bir değerlendirme. Yani ben Aziz Yıldırım'a sordum. Aziz Yıldırım bana Roma maçını Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal gidiyor gibi bir şey söylemedi. Zaten bu konuda Aziz Yıldırım herhangi bir şekilde hiçbir şekilde yorum yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece benle ilgili kısım değil. Hiçbir şekilde yorum yapmıyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmıyor. O da beklemedi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şu açıdan. Şimdi sen Roma maçına başladın. Fenerbahçe kötü bir yenilgi aldı. Gittin Antep'te berabere kaldın. Ya buna tahammül eder mi? Ya bir değişimin geldiğinin bir şeyi değil midir? Örneği değil midir bu evet. Artık? Bir değişime ihtiyaç vardır. O yüzden bu maç bence çok kritik. Yani Roma maçı İsmail Kartal'la ilgili yani yenilginin hocayı orada tutma ihtimalini çok ciddi anlamda azaltacağını düşünüyorum. Hele de üstüne bir Antep maçında denebilir ki ya Şampiyonlar Ligi zaten ana hedef değildi falan filan ama değil. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin elinde değerli bir kadro var. Bu kadronun hakkını vermesi de gerekiyor. Hayatta yoksa yenilgiler olur. Fenerbahçe'de bu işlerin düzelmesine dair işaretleri İsmail Kartal gösterecek mi göstermeyecek mi? Ve bunu sen böyle sürüncemede bırakamazsın. Ya bir karar vermek zorundasın. Çünkü geldin, devam dedin. Hadi milli takım arasına kadar devam edelim dedin mesela. Gittin Antep'i yendin. İçeride Eyüp'le berabere kaldın. Ne olur biliyor musun? Ortalık yıkılır. Bu sefer iş yönetemiyorsunuz noktasına gelir. Aziz Yıldırım seçim dönemindeki ve Aziz Yıldırım figürünü de biliyoruz. Seçim dönemindeki sözlerine de bakarak söylüyorum bunu. Hani ne oldu? Yapamadınız olur. İş bu sefer yönetenler tarafından yönetilemiyor noktasına gelir. Bu da çok normaldir. O yüzden ben bu maçın İsmail Kartal açısından bir final maçı olduğunu Muzaffer düşünüyorum.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim abi. Burada tabii...
0: Ama tekrar ediyorum. Fenerbahçe... Bak temel problem şu. Hep günlük sonuçlara göre hareket ediliyor. Hı hı. Doğru mu? Yani İsmail Kartal'ın Lyon'u eledikten sonra eline kılıcı alıp basın toplantısına çıkması gibi. Beşiktaş basın toplantısına çıkarken de ne diyeyim diye düşünmesi ne dönüyor bir süre sonra bu işler. Acaba ne demeliyim? Bu meseleyi nasıl anlatmalıyım gibi. Lyon maçından sonra özgüvenli bir şekilde vuruyorsun, anlatıyorsun, değerlendiriyorsun. Hakkındır da bu arada. Yenersin, ağzını kapatırsın.
1: Evet.
0: Şimdi bu günlük sonuçlarla Fenerbahçe idare edilemez. Yani neden bunu söylüyorum? Roma maçını Fenerbahçe kazansa dahi. Tekrar altını çiziyorum bak. Roma maçını Fenerbahçe kazansa dahi. Roma maçını kazanmış, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı kazanmış bir teknik adamı yollamanın riskleri çok büyüktür doğaldır. Neden yolladınız diyeceklerdi. Yani Roma maçı kazanırsa İsmail Kartal yollanacak diye söylemiyorum. Yani kayıp hocaya büyük bir darbe olur. İsmail Kartal'ın bu eşiği nasıl geçeceğine dair ben de bir net bir şey yok abi.

bir tahmin de yapamıyorum. Çünkü öyle de olabilir, böyle de olabilir. Bilemiyorum yani. Henüz kimlikli bir oyun yaratamadı. Fenerbahçe'nin bir kimliği yok. Oyun kimliği yok. Uzun süredir çalışıyor.

0: Evet abi.
1: Ya şimdi İsmail Kartal şeyi bitirdi mi bitirmedi mi abi?
0: Neyi?
1: İrfan Can Kahveci'yi.
0: Net bitirdi.
1: Kim bitirdi bunu?
0: Kendisi,
1: Oyuncunun da sorumluluğu var da.
0: oyuncunun da
1: Var
0: performansı
1: da.
0: tabii ki.
1: Ya arkadaş, bir
0: Israrı.
1: fiziksel olarak yeterliliğin beklenen noktada değil.
0: Değil.
1: İyi değilsin. Israr ediyorsun, oynatıyorsun. Beşiktaş maçında taraftar yuhalıyor. Maçın hemen devresinde oyundan alıyorsun. Yarın Fenerbahçe'nin Roma maçı var şimdi. Guendouzi yok. İsmail oynayacak. Yarın İrfan oynar mı oynamaz mı?
0: Vallahi oynatırsa ben benim için
1: Oynamazsa,
0: sürpriz
1: hayır
0: olur.
1: oynamazsa iyice bittiği anlamına
0: Tabii.
1: geliyor. Şimdi bunu kim yaptı?
0: İsmail Hoca kendisi.
1: İsmail Hoca, siz yaptınız bunu. Yani Beşiktaş maçına. Yani niye bunu mesela denemiyorsunuz hocam siz? Niye kamuoyunu aynı zamanda yönlendirmiyorsunuz? Bu arada tekrar ediyorum. Buna karar verecek olan hocanın kendisidir ama yani mesela İrfan iyiyse ya bir insan bindiği dalı keser mi?
0: Ya öyle
1: İrfan
0: olmaz
1: çıkar
0: abi.
1: topunu oynar. Yani sen bunu görüyorsundur zaten. İdmanlarda görüyorsundur. Adam darmadağın eder. Sonra çıkar dersin ki gördünüz mü İsmail'i? Şey pardon
0: İrfan
1: İrfan'ı.
0: Can'ın.
1: Kapatırsın ağızları. Yani oynayarak ve kazanarak bu işleri içerisinden çıkarsın. Bunu yönetecek olan sizsiniz. Hocam siz daha burayı yönetiyorsunuz. Kusura bakmayın yani. Kusura bakmayın. Ya ben şimdi oraya da çok girmek istemiyorum ama İsmail Kartal bir destekle geldi. Bak yönetim kurulunun %50'sinden fazlası oylamada İsmail Kartal diyor.
0: Tabii.
1: Tamam. Taraftar İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı sorusuna ne diyordu?
0: Taraftar
1: İsmail Kartal diyordu.
0: İsmail Kartal diyordu,
1: Çoğunluk
0: evet.
1: öyleydi.
0: Çoğunluk öyleydi. Ya Aykut
1: Çoğunluk
0: Kocaman'ın
1: öyleydi.
0: da ciddi bir kitlesi vardı ama
1: Var ama
0: çoğunluk
1: çoğu yani
0: İsmail
1: yerli hoca
0: Kartal.
1: olacağı için ben bunu söylüyorum.
0: Evet.
1: Hocam siz geldiniz. Bak o Gençler Birliği maçı hoca farkında mı bilmiyorum ama büyük bir kırılmadır. Bu şey maçı vardı ya sabah ben onu izledim.
0: Hangi maç?
1: Galatasaray'ı burada 1-0 yendiği maç.
0: İsmail Hoca'nın 10 kişi kaldığı
1: İsmail
0: maç.
1: Hoca'nın evet.
0: Cikun'un atıldığı
1: Yani
0: maç.
1: maçtan sonra basın toplantısını izledim. Hocam yenildiğiniz zaman da böyle olun.
0: Nasıldı? Ben unuttum,
1: Yenildiğiniz
0: ne
1: zaman
0: dediğini
1: da böyle
0: unuttum
1: olun.
0: yani o maçtan sonra.
1: Yani
0: Ne diyor?
1: hoca meseleyi o kadar böyle net anlatıyor ki belli konularda kendi haklılığını öyle vurgular yapıyor ki kendi takımının haklılığını öyle vurgular yapıyor ki yenildiğiniz maçlardan sonra da öyle olun. Yani İsmail Hoca'da şöyle bir durum var. Maalesef. Hocam kusura bakmasın. Artık bütün insanlar da görüyor bunu. Yani iyi benden kötü Allah'tan, onlardan.
0: Öyle. Yani hoca bu Gençler Birliği maçından sonra da bunu yaptı. Yani kazandığı
1: Bir şey
0: maçlardan
1: söyleyeceğim
0: sonra biz
1: sana.
0: çalıştık
1: Tamam.
0: attık.
1: Tamam. İnsanız
0: Yenildikten
1: hepimiz.
0: sonra bireysel hata ben ne yapayım noktasına
1: Eşikliğin
0: geldi
1: yerçekti
0: hoca.
1: bunu söyledi. Hepimiz
0: Söyledi.
1: insanız. Şimdi bir saha içinin dışında bir yöneticilikle ilgili bence problem var. Niye? Hepimiz insanız. Söylüyorum şimdi. Biz burada yayın yapıyoruz. Bir şey, bir her gün yayınlar oluyor. Burada işler kötü gidiyor. Sonra ben buraya çıkıyorum. Yüzüne bakarak ya. Yüzüne bakarak dediğin ekrana çıkmak, yüze bakmaktır.
0: Tabii.
1: Seni suçluyorum. Burak'ı suçluyorum. Kaan'ı suçluyorum. Ermine'yi suçluyorum. Memiş'i suçluyorum. Şimdi sen orada oturan adam olarak demez misin? Lan adama bak. Yani burada yönetemiyor.
0: İşi bize
1: Bizim
0: üstümüze
1: başımızdaki adam bu.
0: ihaleyi
1: Herkesin
0: bize
1: önünde
0: yıkıyor.
1: bizi de toplumun önüne atıyor. Bunlar beceriksiz diye. Senin bana saygın kalır mı?
0: Kalmaz.
1: Benim için gerçekten o mücadeleyi verir misin? Niye? Çünkü sen beni satacağını bilirsin.
0: Tabii.
1: Benim seni satacağımı bilirsin. Ufak bir şeyde bu adam beni satar noktasına gidersin. Yani ben hocanın basın toplantılarına bakıyorum. Bak saha içini geçtim. Sonuç itibariyle o kürsü de önemli ya. Boş yere o kürsüler kurulmuyor ya. Hocanın ben bu süreci psikolojik açıdan da yani toplumu yönlendirme konusunda da maalesef çok beceriksiz olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmasın. Olmaz. Beşiktaş maçından sonra çıkarsınız. Sağlam bir öz eleştiri yaparsınız. Özür dilemek, sorumluluk bende demek bunlar tatmin edici değil. Sağlam bir öz eleştiri yaparsınız. Neden Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenildiğini anlatırsınız. Ya da sana soruyorum Muzaffer.
0: Sor abi.
1: Beşiktaş maçında Fenerbahçe direkleri dövse, 50 tane kaçırsa olur ya. Ya
0: O zaman
1: Galatasaray'ın
0: çıkıp eleştirmem.
1: meşhur Avrupa şampiyonu olduğu yıl ya Galatasaray Fenerbahçe gitti Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de 1-0 yendi Johnson'un attığı golle. Hatırlıyorum ben o günleri. Yani ne bak net favori Galatasaray. Yanından geçemez o günlerde Fenerbahçe Galatasaray'ın.

0: Galatasaray oynadı. Fenerbahçe maçı aldı. Şuraya geliyorum. Yani oyun ne anlatıyor sana? Yoksa kayıp olur. Çünkü niye biliyor musun? Sen güçlü oyun oynarsan bir kere kaybedersin. Sonra devamı gelir. Bu var mı?
1: Yok. Yani şu anda
0: kazanılıyor. Olur. Hoca çıkıyor. Dünyaları kendisi yaratmış gibi konuşuyor. Kaybediyor. Sürekli bir yerleri suçluyor. Toplumu idare etmesi lazım. İrfan Can dediniz, topluma bunu anlatmaya çalıştınız. İrfan Can Kahveci'ye geldiğimiz zaman İrfan Can'ı bu noktaya getiren en önemli kişi sizsiniz. Bitirdiniz. Bak, yok. İrfan Can Kahveci yok. Bir hataya bakar artık İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak. Şimdi İrfan Can hazır olduğunda, güçlü olduğunda oynatsanız, doğru zamanda hamleyi yapsanız, oyuncuyu da kazansanız olmaz mı? Bu ne inatlaşmadır? Oyun yok. Kamuoyunu yönlendirme yok. O yüzden İsmail Kartal'la ilgili Roma'yı yendi. Bak söylüyorum sana, Roma'yı yendi. Oyun çok önemli burada. Önünde Fenerbahçe'nin iki tane maçı var. Bir Antep maçı, deplasman.
1: Evet.
0: Diğeri Eyüp maçı. Bak bu üç maç tabii ki önemli. Ama benim şu andaki duygum, bak şu haftalara bakarak söylüyorum. Ve 99 puanlık sezondaki meseleye bakarak da söylüyorum. Yine o basın toplantısında sabah izliyorum. Hoca diyor ki Samsun maçında biz nasıl kaybettik bakın. Orada nasıl kaybettik bakın. Tamam, hakem hatası var da. Vardıysa eğer, o günleri çok konuştuk, tartıştığımız için söylüyorum. Ama hatırladığım kadarıyla o Samsun maçında bir şey yoktu. Yani hocanın şu huyu Fenerbahçe içerisindeki bir problem. İyi benden, kötü onlardan.
1: Var, o var.
0: Hiçbir şeyi kabul etmemek. Bunlar yanlış. O yüzden Roma'yı yendi. Fenerbahçe'de büyük bir iş olacak tabii. Hele de şu koşullarda, ki birazdan o maça da geliriz. Yani bir yalancı bahar mı olur? Yoksa zirveye giden ilk adım mı olur? Onu ben kestiremiyorum abi. Onu söyleyeyim.
1: Ya şimdi bu İsmail Kartal'la yolların ayrılıp ayrılmayacağı meselesiyle alakalı şu bakış açısı da insanlarda çok fazla var. İşte Aziz Yıldırım'ı siz tanımıyor musunuz? Aziz Yıldırım ne zaman sezon ortasında hoca göndermiş? Hoca
0: baba bu sene diye. O sene değil. Bu sene o sene değil. Niye? Söylüyorum bak, Roma maçı. Roma maçında Fenerbahçe kazansın, Antep maçında yenilsin, İsmail Kartal yok. Ne yapacak yani, ligin 5. haftasına gelinmiş, ligin ilk 5 haftasında 2 tane maçı kazanmış bir hocayla mı devam edecek?
1: Sence Beşiktaş maçından sonra niye alınmadı bu karar? Neye bağlıyorsun bunu?
0: Abi Roma maçı var. Niye alınmadı? Doğru bir soru. Yani alınabilir miydi? Roma maçı var, hemen alelacele oynanacak. Hani alınsa doğru olur mu, yanlış olur mu? Ama Aziz Yıldırım'dır bu. Bir anda küt diye bu kararı alabilir. O maçta o kararın alınmamasında bir taraftan şöyle de değerlendirilebilir. İsmail Kartal'ın yarın ağzını açmaması üzerine de bir karar olmuş olabilir o. Evet. Bak almadık. Roma maçına çıktı. Şampiyonlar ilk maç şöyle oldu. Antep böyle oldu. Hocam seninle yolları ayırıyoruz dendiğinde hocanın diyecek bir şeyi kalmaz diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Peki. Şimdi chatte de doğal olarak bazı sorular var.
0: Tamam.
1: Bu şimdi biz ayrılık konusunu konuşuyoruz ama tabii birazcık biz sadece öngörü yapıyoruz. Yani şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var ama ister istemez performansından mutlu olmayan taraftarlar olduğu için ve camia bu durumda olduğu için ister istemez adaylar da konuşuluyor ve en çok sorulan sorulardan birisi şu. Yaşanan süreci göz önüne getirdiğimizde,
0: evet,
1: Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelir mi?
0: Gelir.
1: Döner mi? Neye dayanarak abi söylüyorsun bunu?
0: Niye gelmesin ki?
1: Niye? Yaşanan süreçte ben Aykut Hoca'ya, özellikle Oğuz Çetin tarafından, bütün kamuoyu Aykut Kocaman
0: şöyle söyleyeyim
1: derken bir anda adam dışarıda kaldı.
0: Tamam. Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal giderse Oğuz Çetin'le gider. İkisi birlikte giderler. Bir kere Aykut Kocaman geleceği için, gelmesi için Oğuz Çetin yollandı anlamına gelmez bu. Başka bir hoca gelse dahi bence Oğuz Çetin'in kalma ihtimali olmaz. Zor olur yani. Sorumluluk ortak paylaştırılır burada. Aykut Kocaman gelir mi? Aykut Kocaman'ın ben bu göreve hayır diyeceğini düşünmüyorum. O günleri hatırla. Böyle bir olay oldu. Aykut Kocaman tercih edilmedi. Mesele yardımcılar konusuydu biliyorsun. Yönetim böyle bir karar verdi. İçeride Aykut Kocaman'ı istemeyen, İsmail Kartal'ı isteyen yöneticiler vardı. Çoğunluktaydı. Böyle bir karar verildi. Aykut Kocaman göreve gelecek derken İsmail Kartal'la Fenerbahçe yola devam etti. Burada Aykut Kocaman'ın hayır öyle oldu böyle oldu diyerek bu görevi reddedeceğini düşünmüyorum. Bir de bu takımın hazırlanmasında Aykut Kocaman da var. Yani bu takımı kuranlardan bir tanesi, planlayanlardan bir tanesi Aykut Kocaman. Aykut Kocaman doğru isim olur mu bu dönemde? O da başka bir tartışma ama ben İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Aykut Kocaman'a gidildi. Ben Aykut Hoca'nın bu görevi hayır ben kabul etmiyorum diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. O
1: Sen
0: göreve gelir.
1: şimdi az önce şöyle bir şey söyledin, dedin ki zaten İsmail Koca ile yollar ayrılırsa Oğuz Çetin'le
0: Bence
1: de
0: gider.
1: yollarını. Neden böyle düşünüyorsun? Sonuçta kadro planlamasında daha fazla olan bir isim Oğuz Çetin.
0: Var da başarısızsın. Yani sadece hoca ile ilgili bir şey değil ki. Yani
1: Ne anlamda
0: başkan
1: başarısız?
0: mutlaka Oğuz Çetin'e de hesap soruyor. Biz ne oynuyoruz, niye oynayamıyoruz, neden yapıyoruz ya da neden yapamıyoruz? O planlamada sen vardın. Gelecek olan hocanın daha rahat çalışması için, Oğuz Çetin'den etkilenmemesi için ki bugüne kadar yaptıklarıyla verimli olamamış bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir durumda hocanın gitmesi demek bu anlama gelecektir. Ben Oğuz Çetin'in de gideceğini düşünüyorum.
1: Biz İrfan abiyle dün yine Digi Futbol'da bir yayın
0: Evet.
1: yaptık. O eğer İsmail Hoca giderse yabancı bir hocaya gideceğini düşünüyormuş yönetimin. Oğuz Çetin'le de yollar ayrılmaz. Sonuçta Oğuz Çetin bu konuda sorumlu değil dedi ama
0: Görüş
1: bilemiyorum tabii ki.
0: nasıl sorumlu değil?
1: Öyle dedi İrfan abi. Yani İrfan abinin yorumunu aktarıyorum yani.
0: Ha,
1: Yani
0: bence
1: İsmail
0: sorumlu.
1: Kartal meselesinde diyor. Yani İsmail Kartal meselesinde sorumluluk İsmail Hoca'nın diyor. Oğuz Çetin'in değil diyor. Ama tabii
0: Peki.
1: orada içeride ne dönüyordur onu bilemiyorum.
0: Ben orada Oğuz Çetin'in de kalıcı olacağını düşünmüyorum böyle bir durumda.
1: Canlı Troll demiş ki Aykut tarihin en büyük Fenerbahçe haini asla gelmemeli
0: Ayıp
1: demiş.
0: ya. Ayıp ya. Kim söylemiş bunu?
1: Canlı Troll.
0: Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Yani ne yapmış bu adam ya? Fenerbahçe düşmanlık mı etmiş Aykut Kocaman? Yani bu kadar olur mu ya? Ya kimseye böyle bir yakıştırma yapmak doğru değil. Bir de Aykut Kocaman siz niye bunu yapıyorsunuz? Ne yapmış ya bu adam? Ama bunu yaratanlardan bir tanesi bizim Serdar abidir. Serdar Çelikler'dir. Serdar abi bir şey anlatıyordu ya, vasatizm vasatizm
1: Evet.
0: giydirdiler. 16'larda, 17'lerde, 18'lerde. Ne oldu şimdi? Mesela o 8 yıllıkla ilgili, 8 yıllık dönemle ilgili bence o dönemle ilgili hiçbir eleştiri yapmadı ama bu zehir de salındı. Yapmayın abi, Aykut Kocaman niye şey olsun? Ne yapmış Aykut Kocaman? Hatırlıyor musunuz yani? Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye, ben çok net bir şey söyleyeyim. Daha önce de konuşmuştuk. Hoca göreve gelir ya da gelmez beni ilgilendirmez. Bu karar verecek olan ben de değilim. Ama Aykut Kocaman'ın İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olduğu gerçeği bende var. Fenerbahçe'ye her geldiği dönemde kimlikli işler bırakan, kimlikli takım bırakan birisinden bahsediyoruz. Mesela Alex meselesidir. Şimdi ikinci bir Talisca konusu da ikinci Alex olma yoluna doğru gidiyor. Ama bu kadar da değil yani Aykut Kocaman'a bu saldırının ne manası var, ne anlamı var yani? Ayıp oluyor ben size söyleyeyim.
1: Peki, Aydın abi iyi yayınlar. Gökhan Yılancı. Aydın abi iyi yayınlar. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Eğer ki biz bu akşam Lizbon maçından galibiyet alırsak, Fenerbahçe Roma'dan beraberlik alsa bile İsmail Kartal gider. Yönetim bu şekilde rahatlar ancak demiş. Yani
0: Yok,
1: Fenerbahçe'si,
0: orada çok
1: Galatasaray'sı.
0: Galatasaray'ın aldığı sonuca bağlı Fenerbahçe'nin hareket edecek hali yok. Öyle bir değerlendirme zaten yapmaz. Abi İsmail Kartal konusu çok bıçak sırtı bir konu ya. Hoca bak bunu yaratan kendisi. Hoca güvenleri kırdı. İnancı kırdı. Benim gördüğüm bu. Toplumda gördüğüm bu. Sosyal medyada gördüğüm bu. Mesele bu.
1: Yani düşününce hani İsmail Hoca'nın geldiğindeki büyük umutlarla gelmiş bir hoca ama neden
0: Nerede
1: bu
0: büyük umutlarla geldi? Öyle getirildi. Kusura bakma.
1: öyle getirildi?
0: Bence
1: Ben
0: yanlıştı
1: bir
0: abi.
1: şey
0: Yanlıştı.
1: diyeceğim.
0: O
1: Ben
0: günlerle
1: zaten
0: konuş.
1: geldiği günden beri İsmail Kartal fikrinin yanlış olduğunu savunuyorum da şimdi herkesin
0: O
1: alacağı bir
0: şeyden
1: şey
0: oluyor
1: var.
0: işte. Aykut
1: 99
0: gelmedi.
1: puan.
0: Aykut gelmedi. Aykut'tan nefret edenler İsmail Kartal geldi. Oley diye alkışıyorlardı. Mesele bu.
1: İşte orada da bekledikleri gibi olmadı. Bu PFLK sebepleri var. Orada Kerem Aktürkoğlu, Dušan Vlahović, bunlar PFLK'ya tedbirsiz olarak sevk edildi. Neler söyleyeceksin sevklerle alakalı abi?
0: Evlav için sevk edilmesi normal. Bu ne demek? Ne demek bu abi? Ne demek bu hareket? Beşiktaş'ta açıklama yapmış. Şikrin neyi var abi? Orta parmak mı göstermiş Şikrin?
1: Ben görmedim
0: Öyle
1: ama
0: öyle bir diyenler var. Baba Şikrin sarı
1: var
0: kart
1: gördüm.
0: gördü. Kırmızı karttan atılmalıydı. Vlahović de atılmalıydı. Ne yapacak yani? Ne olması lazım? Yapmasaydı oyunda tahrik yok mu? Yani iki oyuncu arasında problem var. Bak iki oyuncu arasında problem var. İkisi de kırmızı karttan atılmalıydı maçta. Şikrinyar'la şey. Şimdi diyorlar ki Şikrinyar'ın dokunulmazlığı var. Yo, dokunulmazlık falan söz konusu değil. Hakemin yanlış kararları var. Hakem eğer Skriniar konusunda

0: dokunulmaz davrandıysa Vlahovic konusunda da dokunulmazlık zırhını Vlahovic'e giydirmiş oluyor. Çünkü maçı hatırla Muzaffer, hatırlıyor musun? Maçın
1: Hatırlıyorum canım.
0: ikinci yarısı mıydı?
1: Şeyi mi söylüyorsun? Didiştikleri yeri mi söylüyorsun?
0: Maçın ilk yarısıydı. Hatırlayamadım şimdi. Neyse bak şimdi.
1: Didiştikleri yeri mi söylüyorsun?
0: Hayır. Öncesinde.
1: Ha.
0: Skriniar şu koluyla gidiyor.
1: Evet.
0: Şeye bir tane vuruyor.
1: Vlahovic'e.
0: Vlahovic'in boğazına doğru. Bak bu sarı kart. Tamam. Hakem görmüyor. Sarı kartı vermiyor. Ya da hatırlayamadım şimdi. Faul veriyor da sarı kart. Neyse. Sarı
1: Kart
0: kartı
1: vermiyor.
0: vermiyor. Oyun devam ediyor. Bir süre sonra bu sefer Vlahovic Skriniar'ın şu karnına doğru bir hava topu mücadelesinde Skriniar yükseliyor. Vlahovic de gidiyor. Dirseğiyle birlikte adamı okkalı bir şekilde geçiriyor. Onu da görmüyor. Sonra iş şeye geliyor. O kavga pozisyonuna geliyor. O kavga pozisyonu niye oldu? Ben sana söyleyeyim. O meseleden ötürü oldu. Hakem onları göremedi, müdahale edemedi. En son oyuncu ikisi birbirine girme noktasına geldi. Skriniar'a da o pozisyonda sarı kart verildi. Vlahovic'e o pozisyonda sarı kart verilmedi diye hatırlıyorum. Yani
1: Derinledim.
0: ikisine de bu iki dört pozisyondan ötürü ikişer sarı karttan, üç pozisyondan ötürü ikişer sarı karttan zaten atılması gerekiyordu. Şimdi deniyor ki niye sevk ettiniz? Bu hareket ne anlama geliyor? Sevk edeceksiniz tabii yani. O onu yapıyorsa burada bir cezalandırma da yapmanız gerekir. Açıklamalara geleyim mi?
1: Gel abi.
0: Oradan ben ceza çıkacağını düşünmüyorum. Eğer ceza çıkarsa Galatasaray büyük isyan eder ve haklı duruma düşer. Yani Mahmut Uslu'nun, Beşiktaş Başkanı Serdal Adan'ın açıklamalarını eleştiri sınırları içerisinde diye değerlendiren ve cezaları kaldıran tahkim kurulu PFDK Metin Öztürk'e ceza verip hayır bu değildir eleştiri sınırları içerisinde değerlendirmesini yapar ve Metin Öztürk'e ceza verirse ortalık yıkılır ve ben Galatasaray'ın da özellikle Başakşehir maçından sonra biraz aslında federasyonu sınamak için bunu yaptığını düşünüyorum. Diğer yandan Aziz Yıldırım da sevk edildi. Orada ne var mesela Aziz Yıldırım açıklamalarında? Hakem kararlarını eleştirdi. Bunlara müdahale edilsin dedi.
1: Beni konuşturmayın.
0: Beni konuşturmayın
1: Konuşturun.
0: dedi de konuşturmayın demesi bir tehdit meselesi değil. Bence orayı anlamazdı. Ama dostlar alışverişte görsün bence sevki. Kerem Aktürkoğlu'nun sevk edilmesi meselesi. O daha keskin. Yani Kerem'e ceza gelir mi? Kerem'e belki
1: Sanmıyorum
0: ceza verebilirler. Şey cezası, para cezası. Ve tahkim de onayabilir. Ama bu açıklamaları eleştiri sınırları içerisinde kabul eder. Ve tahkim olası PFDK'nın gibi ceza verir bence. Ya da PFDK hiç ceza vermeden bu süreci tamamlayabilir. Ben iki yöneticiye de bu hafta ceza çıkacağını düşünmüyorum.
1: Peki, şimdi abi seni bir konuya götürmek
0: Götür abi.
1: istiyorum. Şimdi bu konu şu. Doğal olarak bu transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Aziz Yıldırım ve yönetimin yaptığı transferler, mevcut kadro
0: Bir saniye
1: durumu.
0: dur. Şu Skriniar abi orta parmağı gösteriyor mu? Şimdi bir izlenimiz yazmış. Gösteriyor mu
1: Abi
0: göstermiyor mu?
1: ben şeyi
0: Ve bu
1: hatırlamıyorum. Öyle bir
0: görüntülerde var mı
1: görüntü
0: yok
1: var mı
0: mu?
1: hatırlamıyorum. Yani olsun.
0: Arkadaşlar da yazsın.
1: Var mı Burak?
0: Eğer buysa görüntülerden sevk edilir. Yayıncı kuruluş
1: Yani
0: görüntülerinden sevk
1: orta
0: edilir. O da
1: parmak
0: cezalır.
1: görüntüsü var mı?
0: Yoksa yapacak bir şey yok zaten.
1: İşaret parmağını gösteriyor yazmış Burak, bizim Burak. Tribün çekiminde vardı.
0: İşaret parmağı.
1: İşaret parmağı.
0: Ha, bunu mu
1: Orta
0: yapıyor?
1: parmak gibi gözüküyor bir açıdan ama işaret parmağını gösteriyor
0: Ödemiş.
1: demiş. Ve tribün çekiminde varmış. Yani oradan bir şey
0: Yayıncı
1: çıkmaz.
0: kuruluş hekimi gerekiyor ama bazen
1: Evet.
0: şey cezalar oldu. Hiç yayıncı kuruluşla alakası olmayan görüntülerde mesela Icardi'ye galiba değil mi? Bir Ankaragücü maçı sonrası mı? Tribün çekiminden
1: Evet.
0: ötürü Icardi'ye bir maç ceza verilmişti diye hatırlıyorum.
1: Peki şimdi getireceğim konu şu abi. Transfer süreci bitince doğal
0: Evet.
1: olarak mevcut kadronun yetersiz olduğuna dair çok fazla şey yazılıp çizilmeye başlandı. SporTex YouTube kanalında da Hakan Safi'nin kendi kanalı olduğunu biliyoruz bunun. Yusuf Kenan Çalık'ın bazı açıklamaları oldu. İşte Luis Suarez'le anlaşmıştık 50 milyon euroya diyor. Robert Lewandowski, Greenwood, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu. Şimdi bu isimler çıktıktan sonra doğal olarak insanlarda ah biz nerede hata mı yaptık acaba, keşke bu kadro olsaydı deniliyor. Tabii burada sorulması gereken sorulardan birisi bu. Oyuncularla anlaşmış
0: Bunlar
1: olabilirsiniz
0: biliniyor
1: ama
0: zaten.
1: Hani anlaşmış olabilirsin ama kulüpleriyle anlaştınız mı bir? Bir de bence şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Mevcut kadro düzenini nasıl ayarlayacaktınız, planlayacaktınız?
0: Ya ayarlarlar yani, onları detaylı olarak şöyle yapacaktık.

0: öyle yapacaktık diye anlatmazlar ama ya mutlaka zaten bir planlama yapacaklardı ki bu arada burada zaten bir şey yok ki yani gidip Hakan Safi bu oyuncularla anlaştığını duyurmuştu, getirecekti. Kulüplerle anlaştınız mı, anlaşmadınız mı? Şimdi koca Fenerbahçe başkanlığına aday olmuş birisi Fenerbahçe başkan olduktan sonra gidip ya ben şimdi bunları açıkladım ama kusura bakmayın seçim dönemiydi. Biraz eksik bilgi de verdik. Kulüplerle anlaşamadık gibi bir şey söylemeyecekti. Bu normal zaten, bu bilinen isimlerdi. Bu dönemde de bu arada hani bütün bu kadro tartışılırken yani Hakan Safi gelseydi İşte Ake değil de Meri'yi alacaktı. Gelseydi o değil de Hakan alacaktı. Bunlar da olur. Normaldir yani bu. Ben burada bir şey görmüyorum yani burada.
1: Ha yani ama doğal olarak insanlar orada daha
0: Abi
1: fazla şeyin üstüne geliyor, az
0: ya
1: yıldırımın üstüne geliyor.
0: gelebilirler, gelebilirler. Ha burada bunu püskürtecek olan da Fenerbahçe yönetiminin kendisidir. Fenerbahçe takımının kendisidir
1: Ne
0: abi. Bu kadar.
1: yapmalı? Ha, oyunla,
0: Ya
1: verdiğin
0: yapacaksın abi.
1: performansla.
0: Yenilirsen, işleri bu hale getirirsen herkes her şeyi de söyler sana. Bu da çok normal. Herkes her şeyi derken şu açıdan söylüyorum. Yani belli çerçevelerde ya bu Lukaku'yu almasaydık da şöyle yapsaydık. Ake'yi almasaydık da böyle yapsaydık. Aslında Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu planı doğru planmış gibi
1: Evet.
0: tespitler yapılabilir. Ama şunu da altını çizeyim. Bir taraftan bu da önemli bir konudur. Aslına bakarsan burada Fenerbahçe adına hani böyle bir ortalık yangın yeri. Bunun nedeni de şu, bir taraftan onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Başkan da bence bunun farkındaydı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bak 2018'e gidelim.
1: Gidelim.
0: Ali Koç seçimi kazandığında dışarıda Ali Koç'un karşısında kim vardı?
1: Ki, nasıl
0: Aziz
1: yani?
0: Yıldırım bile
1: Muhalefet olarak.
0: kalmamıştı
1: Ha
0: artık.
1: tabii.
0: Aziz Yıldırım bile kalmamıştı.
1: Herkes birleşmişti Ali Koç'un üzerine.
0: Tamam. Şimdi Aziz Yıldırım'ın karşısında kim var? Bir Ali Koç tarafı var. Görüntü o. Ali Koç destekçileri. Hakan Safi destekçileri var. Bir de Mehmet Ali Aydınlar destekçileri var. Onun yanında bir de Saadettin Saranlı da ekleyebiliriz. Yani burada Aziz Yıldırım 4-5 farklı gruba karşı da bir mücadele veriyor. Bu aynı zamanda bir iktidar mücadelesi.
1: Evet.
0: Bunun da altını özellikle çizmek lazım. O yüzden sağdan soldan ne var ne yok bütün bulunanlarla Aziz Yıldırım'ın önüne getirilecektir. Bu da çok normaldir. Bu da Aziz Yıldırım'ın gücünden kaynaklanır. 20 yıllık tecrübesi, radikal kararları ve yaptıkları ya da yapmadıkları özelinde ve söylemleri üzerinden bütün bunlar Aziz Yıldırım'a önüne getirilir, getirilmeye çalışılır. Bunlar aynı zamanda bir iktidar mücadelesinde parçasıdır. Bu da normaldir. Yani geçen yayınlarda konuştuk ya, tekrar söylüyorum. Bak bu çok değerli bir konudur. Fenerbahçe'de son 8 yılda her şey normalleştirilirken bugün Fenerbahçe'de olanları anormal bir durum olarak değerlendirip Fenerbahçe'nin bu yoğun tartışma içerisinde olması Fenerbahçe'nin katkısınadır. Fenerbahçe için değerlidir. Yani her türlü rezilliği son 8 yılda Fenerbahçe örttü, kabul etti. Doğru mu?
1: Evet.
0: Öyleydi. Neredeyse hani yenilgilere kılıflar bulundu. Başarısızlıklara 50 tane kılıf bulundu. Bu Fenerbahçe adına yanlıştı. Bugün Aziz Yıldırım'ın bu denli sert eleştirilmesinde tavır doğrudur. Ya burada işlerin en azından şu açıdan söylüyorum. Burada Fenerbahçe'de şu şu şu hatalar var diye olağanüstü bir gündem yaratılması önemlidir. Çünkü Fenerbahçe'nin artık kaybedecek bir zamanı yok. Bir zamanı yok. O yüzden bu iktidar çatışması olarak da değerlendirilebilir bu. Çünkü ben gelseydim o olsaydı bak dedin yapamadın gibi sebep sonuç ilişkileri kurulacaktır. Bu normaldir.
1: Peki, Cano Troll, Serdar Ali Çelikler ne alaka? Alex kompleksi yüzünden süper final maçında Fenerbahçe'nin kupasıyla kumar oynadı ve kaybetti. Kartal'dan iyi de değil, yıllardır boşta demiş.
0: Ya tamam Can, ya seninle mi uğraşacağız Allah aşkına ya. İki tane bilgiyle anlatıp duruyorsun. Mesela o Süper Kupa final maçı, evet oynatmadı. Adam zaten ben sakatım diyor. Nedir yani bu Aykut Kocaman düşmanlığı nedir, ben onu anlamıyorum yani. Ben Serdar Aykut Kocaman karşıtlığını yaratan adamdır. Serdar Ali Çelikler o gücü vardır yani.
1: Peki devam ediyorum. Emrah Ovat, Aykut Kocaman'a hain diyen kişi acaba Fenerbahçe tarihinde ne iz bıraktığını biliyor
0: Bilmiyor.
1: mu? Son 20 senedeki iki
0: Bilmiyor, bilmiyor.
1: şampiyonluk
0: Liberal
1: onun
0: bu. Liberal
1: sayesinde.
0: abi işte, liberal. Ona da sallar, buna da sallar. Liberal. Bunlar böyledir. Türk siyasetinde de vardı. Bu arkadaşımız kaç yaşında bilmiyorum. Hiçbir şeyi beğenmezler. Herkesi kötülerler. Türkiye bir dönem böyleydi. Ben Fenerbahçe'yi şeye benzetiyorum. Tam Fenerbahçe muhalefetini.
1: Evet.
0: Bu liberal anlayışa benzetiyorum. Hele de şu dönemde.
1: Ben de bu arada arkada şeyi hazırlamaya çalışıyorum.
0: Tamam.
1: İsmail Hoca'nın basın toplantısını. Onu da ekrana getireceğim.
0: Hocam konuşacak.
1: Vallahi bu arada yayını kapatmayalım. Hocayı dinleyelim. Tam ekran veririz. Sonra hoca konuştuktan
0: tabii, tabii.
1: Sonra senin
0: bir
1: üzerine
0: değerlendirmek.
1: Tekrardan
0: evet, evet,
1: bir
0: değerlendiririz tabii ki.
1: Değerlendirme yaparız.
0: O yüzden dedim zaten. Aynen. Yani kapatmayalım. Devam edelim.
1: Birazdan süper chatleri de tekrardan ekrana getireceğimi hatırlatayım. Onu da söyleyeyim. Bir beğeni rica ederim sizlerden. Ve kanala abone değilseniz abone olmanızı da rica edelim. Ben de buraya hazırlamış olurken. Şimdi Roma maçında bu arada sen söyle abi.
0: Bak diyor ki mesela Can yazmış sakatım
1: diyor?
0: Demiyor diyor yalan. Ya arkadaş çıksın Alex açıklasın. Bak ha bu konu önemli. İyi, aslında Can bir iyi hatırlattı. Bu Taliska meselesi var ya.
1: Evet.
0: İkinci Alex konusu oldu. Farkında mısın?
1: Ne?
0: İkinci Alex oldu yani. Ne? Ve Aziz Yıldırım hiç istemediği şey Asensio'dan olabilir mi diye düşünüyordu. Talisca konusuna geldi. Buradan vuracaklar yani buradan gelecekler. Çünkü Talisca konusundaki karar Fenerbahçe'nin bundan sonra alacağı sonuçlar üzerinde çok konuşulacak ve tartışılacak meselelerden bir tanesidir. Yine söylüyorum tamamen günlük sonuçlara göre burada değerlendirmeler yapılıyor. Tekrar sana soruyorum. Vlahovic örneğini vermiştim.
1: Evet.
0: Talisca'yı yolladı Fenerbahçe. Doğru
1: evet.
0: mu? Gitti artık. Talisca
1: evet.
0: yok. Ama bu hep gündemde kalacak mı? Kalacak. Peki ne zaman Talisca gündemden düşer?
1: Forvetler görevini yapıp takır takır gollerini atarsa kimse
0: o
1: zaman
0: da
1: aramaz.
0: O zaman da mesela şey derler mi? Talisca özellikle çok şiddetli savunanlar. Ya yine de olmalıydı, kalmalıydı.
1: Belki diyen çıkar ama
0: demez.
1: Azınlıkta olur
0: demezler.
1: Yani.
0: Demezler. Demezler. Sanmıyorum.
1: Yani belki olur bilemiyorum.
0: Ama o bir iktidar mücadelesi bak. O da o işe döndü. Sana bir sorum daha var ya.
1: Sonra.
0: Sen hiçbir futbolcunun gittikten sonra bu kadar böyle aleni ve açık bir şekilde propaganda yaptığını gördün mü?
1: Yok vallahi görmedim.
0: Niye yapıyor sence bunu?
1: Tweet de
0: sence niye yapıyor bunu?
1: Taraftar yanında olduğunu
0: niye
1: diyor.
0: Yapıyor bunu?
1: Kamuoyu yaratıyor işte.
0: Kim ya niye Talişka kamuoyu yaratsın ki? Fenerbahçe'de Talişka'nın bundan sonra geleceği var mı?
1: Tamam ki Türkiye'ye geri
0: kimin geleceği varsa, kimin hesabı varsa Talişka'yı kullanıyorlar bence.
1: Bilemiyorum. Belki geri Türkiye'ye gelmek için yapıyordur abi. Galatasaray'a abi ya. Sempatik gözükmek için yapıyordur. Beşiktaş'a sempatik gözükmek için yapıyordur. Hiç belli olmaz. Çünkü oyuncunun Türkiye'yi sevdiğini biliyoruz
0: bence
1: yani.
0: Bence Talisca'yı kullanıyorlar.
1: Kim kullanıyor?
0: Kullanıyorlar.
1: Ya oyuncu da orada gitmek istemedi falan. Belki duygusal davranıyordur yani. İlla arkasında bir şey de aramamak gerekebilir. Hani belki
0: abi,
1: de hakikaten
0: hayır
1: duygusal.
0: Gitmek istememesi kadar normal ve doğal bir şey yok. Ama yani Talisca ikinci Alex olma konusuna doğru götürülüyor. Çünkü orada bir açık var. Alex üzerinden Fenerbahçe'de yıllarca dayak yedi. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım. Şimdi Talisca üzerinden o dayağı yeme ihtimali sonuçlara göre var. Zaten başladı da zaten.
1: Peki. Oğuzhan Çetin Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin bu halleri kabak tadı verdi. Ben çocukluğumda Alex'li Fener'i geçip şampiyon olduğumuzdaki heyecanı istiyorum demiş. Yani artık Galatasaray taraftarları da Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı şikayet eder noktaya geldi.
0: Tamam.
1: Soner Oksijen, Skriniar konusu maalesef haksız olduğumuzu düşünüyorum. Dirsek atıyor, yere düşerken tekme sallıyor, orta parmak gösteriyor. Hatta çoğu maçta dirsek atıyor demiş. Bu şekilde bir yorum yapmış. Aydın Cingöz, Sinan Kutlucan. Aydın Cingöz seviyoruz seni, yayınlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak hayatım boyunca Saadettin Saran'a hakkımı helal etmem. Gideceğini biliyorsun, niye Tedesco'yu niye yolluyorsun demiş.
0: Tedesco da gitmeyi hak edenlerden biriydi.
1: Peki.
0: Ne yaptı abi Tedesco? Geçen
1: yani
0: sene, geçen son 4 yılda, özür dilerim bak, son 4 yılda.
1: Boşuna atmasın yani.
0: Dur. Son 4 yılda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa en yakın olduğu Galatasaray'ın en büyük hatalar yaptığı sezonda Fenerbahçe'nin başında Tedesco vardı, saçmaladı.
1: Peki.
0: Bence yollanması doğru karardı. Daha erken yollanmalıydı bence onu söylüyorum.
1: Orada o...
0: Can Bey'in, yok oku. Gördüm ben çünkü bir şey söyleyeceğim.
1: 40 yaşındayım, stat'tayım, başka sıkıntı var mı yazmış?
0: Var. Siz mesela Aykut Kocaman'a bir Fenerbahçe düşmanı hain diye rahat rahat yazıyorsunuz ya. O kendinize o özgürlüğü buluyorsunuz ya. Bunun yaşla da ilgisi yok. Öyle yani bu tam liberal kaba. Yakın bitirin. Bir şeye kız ve kendi fikrinin dünyanın en önemli şey olduğunu düşün. Herkesin önünde adamı da karala ama ben burada iki laf söyleyince ağrınıza gitsin. Demek öyle değilmiş. Altını üstünü doldurmak lazım. İki, bu Aykut Kocaman'ın da hatasıdır. Aa dur iyi oldu. Muzo. Ya
1: söz
0: şu
1: var.
0: Alex konusunda

0: Ben biliyorum mesela Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a bu konuda çok kırgın Alex konusunda. Ne diye biliyor musun? Ya bir kere Fenerbahçe bu kararı verdi. Ya bir kere de hocam çıkın da şu Alex meselesini neden böyle bu kararı verdiniz anlatın ya. Kapalı kapılar ardında ne olduğunu anlatıyorsunuz. Alex'in gelip ben idmana çıkmayacağım, sakatım dediğini, sizin derbiye ona göre hazırlandığınızı, Alex'in baştan bir gün sonra gelip ben oynamak istiyorum dediğini, sizin artık ben böyle bir plan yaptım dolayısıyla oynatamam. Yani bu kurguyu yaptık ama seni maçta şu dakikada oyuna sokacağım diye anlaştığınızı, planlamayı böyle yaptığınızı, Dilar kırmızı kart görünce oyun planı değiştiğini ve daha sonra almak zorunda kaldığınızı, çıkın anlatın mesela bunları. Ne olduğunu anlatın. Bu üstünüzde bir leke olarak kaldı. Aziz Yıldırım'a da çok buradan yürüdüler. Hala bugün gündeme geliyor. İşte iletişim bu. Çıkacaksınız, anlatacaksınız, bastıracaksınız ya da püskürteceksiniz. Gerçek neyse ona göre hareket edeceksiniz. Şimdi diyorsunuz ki süper finalde ben finaldeydim. Ben de stat'taydım. Ben stat'ta değildim ama Fenerbahçe'nin o gün o maça çıktığı koşulları düşünürseniz Aykut Hoca'ya teşekkür etmeniz lazım. 12 Mayıs finalinden bahsediyorsanız Fenerbahçe 3 Temmuz operasyonunu geçirmiş. Adam hem kulübü yönetmiş hem takımı yönetmiş. O noktaya kadar getirmiş. Galatasaray'ı son maçta yense ligin şampiyonu olacak. Ve diyorsunuz ki hiçbir şeyi yok sayıp Aykut Kocaman haindir. Yuh yeter. Olur mu ya? Ayıp. Hakkaniyetli bir durum değil bu. Ama Alex meselesinde Aykut Kocaman'ın yaptığı yanlış vardır. Çıkıp bugüne kadar her şeyi açık açık kamuoyu önünde ne yaşandıysa anlatacaktır.
1: Sen...
0: Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Aziz Yıldırım orada da hani bazen bu yöneticilik meselesi var ya çıktı. Aziz Yıldırım aldığı kararı 2018 Kongresi ben hatırlıyorum çıktı kürsüye dedi ki o gün Fenerbahçe'nin menfaatleri için bunu yapmam gerekiyordu. Yaptım. Bugün olsa yine yaparım. Ya da siz bunu alkışlarken protesto ederken ben çıktım alkışladım ben getirdim diyebilme gücü de var. Çünkü bunlar olaylar yaşanmış meseleler bir karar verdiyseniz kararınızı net ve açık bir şekilde anlatmanız lazım. Anlatmazsanız 10 yıl sonra da Can Bey gelir size hain der. Fenerbahçe haini der mesela.
1: Peki. Ya sen zaten şunu daha öncesinde de çok sık
0: Bu ne alaka
1: söyledin.
0: şimdi? Ne
1: Ne o?
0: yapalım? Perinçek mi olalım Aydın Bey? Yo, Türkiye siyasetine bakın bakalım. Bu zihniyetin Türkiye'ye getirdiği yeri görün bakalım yani. Dün herkesi alkışlayanlar bugün hangi noktadalar görün bakalım yani. İsterseniz siyasette konuşuruz ama bu yayının yeri değil. Konuşuruz yani.
1: Ayrıca yayın yapar. Ona başka
0: Ha.
1: moderatör alırsın abi. Ben anlamam pek
0: Yani
1: çünkü.
0: en azından ben yetmez ama evetçi değildim. Onu da söyleyeyim anlar bu beyefendi. Ne demek olduğunu anlıyorsunuz değil mi Eder Bey?
1: Peki. Tolga Zorlu dikine futbolu şeytan icadı diyen adamı savunmak diye Aykut Kocaman yani senin savunmanı şey yapmış. Can troll yazmış yine. 10 senedir çalışmıyor. Alex sakat haberi yalan.
0: Tamam abi.
1: Demiş. Peki sen bu arada daha öncesinde de şeyi hep söyleyen biriydin. Seninle yaptığımız yayınlarda hatırlıyorum ben. Hani Aykut Kocaman'ın görev dışında kaldığı dönemlerde kamuoyundan çok uzakta kalmasını hep eleştiren bir adamdı. Bak mesela Fatih Hoca'ya bakıyorsun Fatih Terim'e. Bir böyle hani ne
0: Evet.
1: oluyor ne gidiyor diye Fatih Terim ortadan kaybolacak gibi olduğunda tık hemen Dünya Kupası'yı da tekrardan piyasaya çıktı, meydana çıktı. Bak mesela Ersun Yanal orada doğru yapıyor bence. Yani sürekli şeyde. Gündemde
0: Tabii
1: konuşuyor, bir şeyler
0: Ersun Yanal da
1: söylüyor.
0: ama ihale
1: Yapacak
0: hesap
1: bir
0: kesmeye gelmiş. Ben sana
1: şey.
0: söyleyeyim.
1: Yapar abi. Eski
0: Hayır
1: teknikçi.
0: yapsın konuşsun bu arada.
1: Aynen.
0: Çıksın
1: Aynen.
0: konuşsun yani orada bir problem yok.
1: Aynen
0: Geçen
1: öyle.
0: diyor ki İsmail Kartal'a.
1: Ne diyor?
0: Sen diyor bak özür diliyorsun yanlış yapıyorsun. Özür dilemeyeceksin diyor. Sorumluluğu paylaştıracaksın diyor. Yani Aziz Yıldırım'a da atacaksın topu diyor.
1: Ersun Yanal bu işleri bilir, anlar. Bence güzel de etki
0: Mesela
1: yaratıyor.
0: Talisca konusunda da ya bunu kim yolladı diyor. Bizim İbrahim Yavuz da diyor ki hayatında diyor Talisca gibi bir oyuncuyla oynamadı diyor.
1: Bu arada birazdan İsmail Kartal'ın basın toplantısı
0: Ya tamam evet.
1: başlayacak. Onu ekrana getireceğim. Haberiniz olsun. O başladığında İsmail Hoca neler söyleyecek? Skriniar'la beraber çıkacaklar basın toplantısına. Neler söyleyecek? Bir süper chat daha gelmiş ama konu çok böyle artık şeye gidiyor. Karşılıklı diyaloğa gidiyor.
0: Yeter.
1: Gerek yok. O yüzden ekrana getirmeyeceğim onu. Bu arada Roma maçından çok tedirgin olan Fenerbahçeliler var. Özellikle Roma'nın son 3 maç performansı bayağı
0: O ben
1: insanları ürkütmüş
0: son
1: anladığım
0: iki maçın da
1: kadarıyla.
0: özetine baktım şöyle bir etkili bir takım ondan sonra orayla ilgili şunu söyleyeyim şimdi bak

0: Futbolda çok vardır bunlar. Mesela yarın net olarak Roma favori gösteriliyor ya. Yarın Fenerbahçe'nin kazanması benim için sürpriz olmaz. Çünkü kötü gidişatı bazen böyle değiştirir Muzaffer. Yarınki maç sert maç olur. Güzel maç olur. Sonucu ne olur hep birlikte göreceğiz ama yani Fenerbahçe kazanırsa da kimse şaşırmasın. Şunu söyleyeyim sana. İsmail Kartal mesela, bilmiyorum kazanırsa böyle bir şey söyler mi ama şu tüm basında konuşulanlar var ya, yapılan yorumlar, şunlar bunlar. Mesela bunlarla ilgili oyunculara gösteriyorlar mı acaba? Bakın medya sizin için ne diyor? Roma gelecek, fark atacak, rezil olacaklar, yenilecekler. Mesela bunları bir oyuncuların önüne götürsün. Yani motive etmek biraz da böyledir.
1: Tabii abi birazcık şey
0: O
1: yapmaktır,
0: yüzden
1: kırbaçlamaktır
0: kamçılamak
1: yani.
0: lazım. Yarınki maç net Roma favori diyen ağırlıklı. Ama benim için Fenerbahçe'nin kazanması sürpriz olmaz, açık söyleyeyim yani. Çünkü böyle hayatta böyle maçlar çoktur. Çok kötü giderken bir diriliştir, bir silkeniştir. O yüzden Roma maçında yarın sert maç olacağını düşünüyorum ben.
1: Ben
0: Yani
1: hocanın
0: bir Beşiktaş maçı beklemiyorum, onu söylüyorum.
1: Anladım. Yani sahada ezilen bir Fenerbahçe olmayacağını düşünüyorsun. Ben hocanın kadro tercihini çok merak ediyorum. Şimdi orada yani özellikle konuştuk, biraz değindik ama İrfan Can Kahveci konusu beni çok meraklandıran konulardan bir tanesi. Yani hoca orada İrfan Can Kahveci tercihini yapacak mı? Yapar mı? Yapmazsa nasıl bir yola gidecek? İsmail Yüksek'le mi başlayacak? Şimdi Gendouzi yok. Yani hoca da burada aslında bir nevi İsmail Hoca elindeki eksiklerle eğer Roma'yı
0: Abi savun, bir de
1: yenerse
0: tamam da abi
1: ben de
0: hayat bu.
1: istediğimde
0: Yani
1: yapıyorum diyecek yani.
0: eksiklik olacak, çokluk olacak, olacak. Yani buralara ısrarla sığınmanın anlamı yok. Ama şunu söylüyorsun sen tabii. Şimdi yarın bak, güçlü oyun
1: Bir şey
0: hocanın
1: söylemiştim.
0: kendisine toplumu yeniden inandırması lazım. Mesele bu. Ama İsmail Kartal konusunda yine söylüyorum Muzo. Yarınki güçlü oyun Antep maçında, Eyüp maçında devam eder mi sorusuna ben evet diyemiyorum. Böyle bir havada göremiyorum abi. Konu bu.
1: Bu arada basın toplantısını vereceğim. İsmail Hoca'yı bekliyoruz. Tahmini birazdan çıkacaktır.
0: Evet.
1: Neler söyleyecek?
0: Şikrinyar'la birlikte çıkıyor galiba.
1: Şikrinyar'la beraber çıkıyor, evet. O da herhalde sanıyorum spekülasyonlara karşı bir cevap. Hani Şikrinyar hocayı kamuoyunun önüne attı, eleştirdi. Yorumları çok fazla yapıldı bütün hafta özelinde. Orada herhalde bir mesaj vermek açısından, birlik beraberlik mesajı vermesi açısından Şikrinyar'la beraber çıkıyorlar diye düşünüyorum ben. Can Demirci Aydın abi, Ekim'de düğünüm var. Fenerbahçe forması hediye verir
0: Allah
1: misin
0: mutlu
1: demiş.
0: etsin. Ederiz abi.
1: Peki bakalım, diğer süper chatler de geliyor. Soner Oksijen, ben Galatasaraylıyım. Hala Alex Aykut kavgaları yapıyorlar. Sonra neden Galatasaray'ı geçemiyoruz? Kesin başka sebep var diyorlar. Taraftar, yönetimler, değişmiyorsunuz demiş. Valla ben Soner Bey'e şöyle katılıyorum abi. Seninle de özel hayatımızda da çok konuştuğumuz bir konu bu. Fenerbahçe şeylerinden kurtulamıyor abi. Tabii ki değerlerin önemlidir.
0: Fenerbahçe
1: Saygı
0: kendine
1: duymak
0: çok
1: lazım.
0: saldırıyor. Kendi
1: Tam
0: kendine çok
1: saldırıyor
0: saldırıyor.
1: ama işte ben de şunu diyorum. Artık yani bu isimlerden çıkmak lazım. Yani bir teknik direktör arayışına döndüğümüz zaman hala Aykut Kocaman'ın, İsmail Kartal'ın, Ersun Yanal'ın konuşulması bana tuhaf geliyor, açık konuşayım. Yani herkes görevini yapmış, başarılı olmuş ya da başarısız olmuş. Bugün geri döndüğümüzde hadi bu sefer Aykut gelsin,
0: Ya
1: o gitsin
0: hayatta tek
1: İsmail
0: şans diye bir
1: gelsin.
0: şey yoktur.
1: Tabii ki yoktur ama
0: Koşullar
1: dört şans da
0: oluşur.
1: yoktur.
0: Koşullar oluşur, çağırır ama tabii insan kaynağı önemli. Buna katılıyorum yani. İnsan kaynağı hayattaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin insan kaynağını genişletmesi gerektiği açık.
1: Yani ona katılmakla beraber dediğim gibi
0: Ama
1: abi
0: şu da var
1: dört
0: tabii.
1: şansın
0: Vardı da
1: yoktur.
0: mı, vardı da mı getirmiyor sorusuna yanıtın var mı? Var mı?
1: Var, Conte'yi anlatsalar da abi.
0: Hayır, öyle değil
1: Nasıl
0: değil.
1: öldü?
0: Yok yok. Şey açıdan söylüyorum ya.
1: Ne açısından?
0: Yabancılar
1: Anlamadım.
0: üzerinde söylemiyorum Muzo.
1: Yerli
0: Hani
1: o...
0: kendi içindeki kendi ürettiği
1: Yok.
0: insanlarla alakalı söylüyorum ya. Hani İsmail Kartal'ın konuşulması, Aykut Kocaman'ın konuşulması, Aziz Yıldırım, Ali Koç, bu isimlerin konuşulması üzerinde söylüyorum. Yani bir insan kaynağı dedik ya. Burada da hani o üretim var mı? Yeni insanlar, güçlü insanlar var mı sorusuna evet ya da hayır diyor musun diye sormak
1: Yok
0: istedim.
1: yani evet, orada da bir eksiklik var, ona da katılıyorum tabii ki.
0: Yoksa niye olmasın?
1: Birsin Ya demiş ki başarı geldikten sonra isimlerin önemi kalmaz. Taraflar nasıl tepkisi? Yönetimin yüksek bütçe vaadine rağmen ucuz ve yetersiz transferlere yönelmesinedir. Scout planları yokmuş. Aykut başaramaz demiş.
0: Peki.
1: Bu şekilde bir yorum yapmış. Başka süper chatimiz yok. Dediğim gibi İsmail Hoca'yı bekliyoruz. Yani hakikaten ama abi düşününce son maç hani ben bir taraftar olarak da yani bu kadar Kadıköy'de Fenerbahçe'nin uzun zamandır ezildiği bir maç hatırlamıyorum yani. Hani bu kadar sağdan silindi. İkinci yarı Beşiktaş top oynatmadı ya Fenerbahçe'ye.
0: Kötüydü canım.
1: Varlık
0: Kötüydü.
1: gösteremedin yani. Hani o da öyle bir
0: Feci,
1: duruma
0: feci bir
1: getirdi ki.
0: takımdı yani. Feci bir takımdı.
1: Peki.
0: Ya orada da işte mesele şey güç meselesi. Yani güç derken takımın gerçekten güçlü olmasıyla alakalı bir plan. Hani eksiği de planla çözmeye çalışırsın. İsmail Kartal'a tepkinin ana nedeni de bu.
1: Bu arada İsmail Kartal ve Şifçin yer geldi. Senin sesini alıp onların sesini veriyorum abi.
0: Peki,
1: İzleyelim
0: şeyden
1: bakalım.
0: sonra devam
1: Devam
0: edeceğiz.
1: edeceğiz.
2: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, kaptanlarımızdan Milan Škriniar yer bizle birlikte. İlk önce oyuncumuzla başlayacağız, ardından hocamızla devam edeceğiz. Yüken Sarı Kaptan.
3: English or Italian?
2: İtalyan.
3: İtalyan. Buongiorno a tutti.
4: Herkese günaydın.
3: Siamo molto contenti e
4: evet,
3: soddisfatti che
4: çok
3: dopo
4: mutluyuz
3: 18 anni,
4: çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz.
5: Onur Çubukçu, beIN Spor. Öncelikle başarılar diliyorum. Yarınki rakibiniz Roma'nın hücumlarında genelde baktığımız zaman etkin hücumlarda öne çıkan isimlerinden hep Dybala'nın ve Molla'nın olduğunu görüyoruz. Bu konuda bu ikiliye karşı Fenerbahçe'nin defans hattını birinci bölgede nasıl bir mücadele beklediğini düşünüyorsun?
4: Evet, söylediğim gibi biliyoruz çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki.
6: Mehmet Ekrem Ceylan, İras Haber Ajansı. Daha önce Gasperini takımlarına karşı birçok defa rakip oldun. Bu deneyimden yola çıkarak takıma bu maç özelinde aktaracağın özel bir detay var mı?
4: Evet, birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün. Ve bence hazırız bu mücadeleye.
1: Ama bu tabii... Ben sana
0: Yani
1: söyleyeyim,
0: şimdi hani
1: üstüne
0: benim sistemim
1: konuşulacak
0: benim sistemim hazır. Ya da eğer bir sorun olursa bunu sisteme bağlamayın, oyunculara bağlayın. Oyuncular eğer kötü oynarsa bu yine sizi bağlayan bir taraf olacak. Yani umarım hoca bunu bir hani bir meseleyi anlatırken konuyu karıştırdı ya da tam kendini ifade edemedi şeklinde olsun. Dilerim böyledir. Bir daha okur musun o ifadesini?
1: Hemen söylüyorum abi sana. Sistem değil, oyuncuların ortaya koyacağı yürek önemli.
0: Yani ben
1: söyledim.
0: Neyse, yarın göreceğiz.

0: Yani oyuncuyu oynatan hoca ya.
1: Tabii.
0: Yani ve bu sadece yürekle oynanan bir oyun değil. Yani cesaretle ilgili bir şey değil sadece futbol. Aynı zamanda hazır olmakla ilgili bir şey. Zaten temel konu da bu. Güçlü olmakla alakalı bir durum. Ve aynı zamanda niye sistem? Çünkü karşında bir rakip var ya. Ve hoca ne diyor? Onların tüm detaylarına çalıştık. Akşam da ayrıca son rötuşları yapacağız diyor. Burada bir rakibin varsa rakibin açıklarında bir düzenle, bir anlayışla, bir sistemle yıkmaya çalışırsın. Yani karşı atak nedir? Plandır. Sistemin başka bir adı plan. Yani
1: Evet.
0: planla üzerine gitmen gerekecek. Hocanın mutlaka bir hem planı olduğunu zaten söylüyor. Yani ne bileyim abi ya, hoca öyle laflar söylüyor ki şimdi
1: Sinirlenme ya. Peki, süper chatleri getireyim ekrana.
0: Tamam.
1: Gelen süper chatler var. Modan demiş ki, bir saniye hemen getiriyorum. Çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Arkada birçok şeyle şu an. Evet. Oyun modeli yok, planı yok. Maç içinde gidişata göre aksiyon alma yok ve halen takımın başında çok acayip bir durum ve bu yılda umudum yok demiş.
0: Şimdi bu lafları niye millet söylüyor?
1: Hocanın
0: Oynanan oyun,
1: oyun demeçleri.
0: demeçler. Şimdi yarın sistemde yürek belirleyecek. Ne alakası var abi?
1: Bu herhalde şunu mu demek istiyor hoca? Yani biz Roma'ya karşı bir sistem üretemeyiz. Oyuncularım oynarsa, yürek koyarsalar bu maçı kazanabiliriz gibi bir
0: Bu da bir görüş mesela yani. Bunu da söylerler.
1: yani. Peki devam edelim süper chatlere. Tolga Özer, biz geçmişle boğuşalım. Galatasaray'ın yeni hoca adayı bile arkadan gümbür gümbür geliyor. Arda Turan. Arda Turan meselesi hakikaten abi. Yani Galatasaray o konuda çok şanslı bir camia. Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsun Galatasaray'ın başına gelmeden önce. İşte
0: Git sen getir Arda Turan'ı.
1: Akhisar'la kupa.
0: Git sen
1: Gelir
0: git.
1: mi?
0: Niye gelmesin ya?
1: Bilmiyorum abi.
0: Ya
1: Arda
0: niye
1: Turan
0: ya?
1: gelmez. Ben
0: Ya
1: sana
0: niye
1: söyleyeyim.
0: gelmesin Allah aşkına ya? O konu o değil ki. Daha
1: Arda Turan
0: Arda Turan
1: gelmez. Fenerbahçe'ye gelmez bence.
0: Okan Buruk'u getirseydin.
1: Yani evet oraya gidebilir. Okan Hoca
0: Yani
1: bence
0: hani
1: gelebilirdi.
0: Okan Buruk'u getirseydin.
1: Tabii.
0: Hayatta olmaz diye bir şey yok abi. Ben gitmem, yapmam, etmem diyenler. Bu arada tabii insanların tercihleri de buna saygı duyarım ben ama evet, Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ı kim çalışır sorusuna Okan Buruk yanıtı verilebilir. Ama izleyenimizin oradaki değerlendirmesine de şöyle katılıyorum. Galatasaray üretiyor, yani hoca üretiyor. İşte son yıllara baktığımız zaman, Galatasaray dönemlerine baktığımız zaman Galatasaray'ı işte Fatih Terim şampiyon yaptı. Galatasaray'ı Cevat Güler Feldkamp'la birlikte son hoca 6-7 hafta takımın başındaydı. 2006 ya da 7 şampiyon olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Cevat Hoca Galatasaray'ın içinde olan bir insandır. O şampiyonlukta payı olan isimlerden biriydi. Eksiğim olursa izleyenlerimiz yazarlar. Sonra öyle ya da böyle Hamza Hamzoğlu Galatasaray'da öyle çok uzun süre oynamadı Hamza Hoca ama geldi Galatasaray'a bir şampiyonluk yaşadı. Devamında Okan Buruk Galatasaray'ın önemli oyuncularından biriydi. Geldi Galatasaray'da 4 yıldır şampiyonluk yaşıyor. Okan Buruk sonrası kim gelir sorusuna yanıt az önce sen de söyledin. Arda Turan olur mu? Olma ihtimali
1: Yüksek.
0: yüksektir. Fakat şöyle bir durum da var tabii. Yani teknik adam çıkarma işi Fenerbahçe'de birçok teknik adam çıkardı. Aslında piyasaya bakarsan bugün Fenerbahçe'de forma giymiş, Fenerbahçe'de oynamış, Fenerbahçeli olarak bilinen birçok isim şu anda teknik direktörlük yapıyor. Sayalım. İşte Emre Belözoğlu geldi olmadı tabii. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadı. Bugün Selçuk Şahin var. Batman Petrol Ofisi'nde galiba Selçuk Hoca. Çok da iyi gidiyor o ligde. Volkan Demirel beklentileri karşılayamadı. Başka Fenerbahçe'de Fenerbahçeli olup günceldi teknik adamlık yapan kimler var şu anda?
1: Düşünüyorum.
0: Saydık mesela. Galatasaray'a bakarsan Galatasaray'da da şu anda bir Selçuk İnan var. Hani bu
1: Evet.
0: isimlerin dışında. Başka kim var?
1: Selçuk İnan, Arda Turan.
0: Aslında
1: Sonrasında
0: sayı olarak birbirine yakın ama nitelik
1: ama
0: olarak Galatasaray'daki
1: tabii.
0: isimler daha sonuç alan etkin isimler.
1: Evet.
0: Daha başarılı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti. Reklam.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklam bitti. Reklam.
16: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
18: Selam, ben Piraye.
19: Ben de Rutkay.
18: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
20: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
21: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim. Haber Masası programındayız ve 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı Radyo Gol frekanslarında bizlerle buluşturabilirsiniz. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki ve önce basketbolla başlayacağız, sonrasında futbola devam edeceğiz.

0: Ali Şiviloğlu hattımızda olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Basketbolda tabii takımlar hazırlık dönemine başladılar ama öncesinde bir Kadınlar Dünya Kupası'na değinelim. Nasıl değerlendiriyorsun şu ana kadar? Yani çok dikkat çeken konular da var tabii ki, özellikle Çin'deki pivot.
1: Doğru. Yani bizim için hayal kırıklığı bir turnuva oldu. Öncelikle öyle başlamak lazım. Ama yani burada bir gerçek, şimdi format biraz ola benzemiyor diyelim. Format ne anlamda söylüyorum bunu? Takım sayısı az öncelikle. Aslında Dünya Kupası'na katılım sağlamak başlı başına önemli bir başarı. Yani böyle başlamak isterim sözlerim aslında. Çünkü sadece 16 tane takım kalabiliyor Dünya Kupası'na. Yani aslında dünyada son 16'ya kalmış durumda takımımız zaten Dünya Kupası'na katıldığı andan itibaren. Sonrasında tabii grup maçları oynanıyor. 4x4, 4 tane grup, 4 takımdan oluşuyor. Tabii yani son 16 olduğu için ister istemez her grup zorlu. Türkiye'nin grubu da gerçekten yani epey zor bir gruptu yine. Belçika ve Avustralya ile oynadı ilk iki maçını milli takımımız ve bu iki maçı da kaybetti. Ama bu iki maçı da özellikle açıkçası mesela nasıl söyleyeyim? 3 çeyrek çok iyi oynadı. 1 çeyrek kötü oynadı ve o 1 çeyrek çok fark yediği için kaybetti ikisinde. Yani favori olmadan çıktığı maçlar oldu. Belçika da Avustralya'da. Şimdi Belçika zaten son Avrupa şampiyonu. Avustralya'da kadın FIBA sıralamasında ilk 5 sırada yer alan ülke. Yani zaten Asya'nın da en iyisi ama onun dışında da gerçekten hep kafaya oyunu var. Yani şampiyon olamasalar da dünyada ilk 5'e oynayabilecek takımlardan bir tanesi. İki tane yani sürpriz yapmaya yakındı Türkiye. Sonra üçüncü maç, son maç Porto Rico maçı hedef maçtı. Aslında kazanılması en çok beklenen ve yani belki de hani nasıl diyeyim mantıklı bir tahmin yapacak kişi muhtemelen Belçika'yı 1'e, Avustralya'yı 2'ye, Türkiye'yi 3'e, Porto Rico'yu 4'e koyardı bu grupta. Porto Rico'ya kaybettik. Yani bir orada da yakın geçen bir maç, uzun süre önde götürdüğümüz bir maç. Hatta son çeyrekte önemli bir avantaj aldığımız da bir maç. Ama son bölümde yediğimiz seriyle maçı kaybettik ve 3'te 0 yaparak elendik. Dünya Kupası'na gruptan çıkamadık. Çeyrek finalde de kazansak Çin'le eşleşecektik. Şimdi Çin'le bu akşam Porto Rico oynayacak. Bu arada Berlin'de, Almanya'da ev sahipliğinde yapılıyor turnuva. Biz tabii ülkeye dönmüş olduk. Son maçta Elif Bayram'ın sakatlanması gerçekten üzdü. Bir de devşirme oyuncumuz Beren Börk de sakatlığından dolayı oynamamıştı son maçta ki yani turnuva başından beri aslında yani 3 maç yani pardon oynadığı 2 maçta da birazcık performansı sorgulanmadı değil Börk'ün. Yani bir WNBA oyuncusu, Amerikalı. Ama yani tam ihtiyaç mıydı gibi bir soru işareti var bir yandan. Bir yandan verdiği performansı gibi soru işareti var ama hepsini bir kenara bırakıyorum. Dünya Kupası hazırlık döneminde yani birkaç hafta önceden kampa girdi kadın milli takımı. Ve İstanbul'da çoğu olmak üzere hazırlık maçları oynadı milli takımımız. Ve bu hazırlık maçlarının hiçbirisinde Börk yoktu kadroda. Çünkü kendisi WNBA'de mücadele ediyordu. Yani dolayısıyla katılamadı. Ama dolayısıyla da bir yandan takımla birlikte idman bile yapamadı doğru düzgün. Çok az idman yapabildi. 0 maça çıkabildi. Çıktı ilk maç. Yani takıma çıktı ilk maç değil bu belki ama sonuçta yani bu sezon, bu hazırlık dönemiyle beraber son bir ayda çıktı ilk maç Belçika maçı oldu. Böyle bir handikap oldu. Yani birazcık aslında çok yani ortada çok iyi planlama olmadığını söylemek lazım bu bakımdan. Ama sürpriz de değil bir yandan. Ama yine de her şeye rağmen Porto Rico'yu bence Porto Rico maçında galip gelmeliydik. Ama olmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şurada bir gerçek. Porto Rico'yu yensek bile çeyrek finalde muhtemelen Çin bizi saf dışı edecekti. Bu arada çeyrek final değil pardon. Yani çeyrek final değil, o çeyrek final öncesi son 12 gibi her şey yapıyor işte. İkinciler ve üçüncüler bir daha maç yapıyor gibi böyle şapraz gruptan tarzı bir format var. Sonrasında çeyrek final oynanıyor. Sonuç olarak olmadı ve veda ettik. Sevgi Uzun'un performansı özellikle dikkat çekti ve Elif Bayram'ın. İkisi de Galatasaray oyuncusu şu anda bu arada. Onun dışında yani kayda diğer aklıma başka bir şey gelmedi açıkçası. Çok ayrıntılı da bakamadım. Yani maçların hepsini tamamen izlediğimi söyleyemem.
0: Peki diğer takımların performansına neler söylersin? İtalya beklenmedik kayıplar almıştı. Çin öne çıktı az önce belirttiğimiz gibi.
1: Evet, onu iyi hatırlattın aslında. Unutmuştum. D grubu enteresan bir grup oldu.

grubundan. Amerika belki sürpriz olmadan namalum şekilde gruptan çıktı ama özellikle oynanan bir İtalya-Amerika maçı oldukça dikkat çekti. Çünkü öncelikle maç 52-55 bitti sadece. Amerika zar zor kazandı İtalya'ya karşı ve Amerika'nın yani 1980'lerden 70'lerden beri kadın takımının oynadığı en kötü maç olarak öne çıktı aslında. Yani maç kaybetti.

0: Eskide bir Fenerbahçe oyuncusu Cecilia Zandratani üçlükte nasıl diyeyim faul almaya çalışırken hiç temasa maruz kalmıyor. Buna rağmen bir faul göstermeye çalışıyor. Bundan dolayı da meme oldu açıkçası. Çünkü yani gerçekten kötü bir Klopp. Hiç alakası yok dolayı. O çok konuşuldu Dünya Kupası'na dair. Onun dışında Fransa kayıpsız. Almanya ve İspanya birer maç kaybederek yoluna devam etti. Averaj da İspanya gruptan lider çıktı. Almanya bir maç daha oynayacak çeyrekler için. Ve şu anki tabloda aslında ya Amerika net favoriydi. Artık net favori gibi gözükmüyor. İtalya maçından dolayı birazcık daha gözden düştüler. Çünkü şöyle bir durum var. Çin İtalya'yı yendi. Amerika hepsini yendi belki ama İtalya az kalsın Amerika'yı yeniyordu. Çin de İtalya'yı yenmiş durumda. O yüzden şimdi belki de Belçika için özellikle ve Fransa için bir fırsat olabilir. Önümüzdeki günlerde tabii ki göreceğiz bunları. Çeyrek final maçları yarın başlayacak. Yarın oynanacak. Ve yarı final maçları da 12'sinde oynanacak. O maçlarda akıbeti göreceğiz. Amerika çeyrek finalde Macaristan'la karşılaşacak. Yarı finalde ise İspanya veya Avustralya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Burada aslında güzel bir yere düşmüş. Ya şimdi bakıyorum ağaca. Ağacın diğer tarafında kalıyor. Hem Belçika hem Fransa. O bakımdan aslında finalin de güzel olacağını düşünebiliriz bu bakımdan. Bakalım takipte olacağız bu haftanın sonuna kadar. Sunuma sona erecek zaten. Pazar günü sona eriyor sunuma.
1: Peki tabii takımlar hazırlık sürecinde bir diğer yandan ve ilk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe için hazırlık dönemini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hazırlık döneminde yani turnuvaya katıldı Fenerbahçe. Yunanistan'da ve ilk maçını Olympiakos'a karşı oynadı. Olympiakos'a ucu ucuna kaybetti. Ardından üçüncü maçı oynadı. Üçüncü maçında da Milano'yu ucu ucuna yendi. Ve böylece turnuvayı tamamladı. Bugün de aslında Esen Erokspor'la bir hazırlık maçı vardı. Ama bu sabah yapılan açıklamaya göre Esen Erokspor bu hazırlık maçı talebinden vazgeçmiş. Maç yapmaktan vazgeçmişler. Dolayısıyla son anda iptal olan bir maç. Ve o yüzden idmanla devam ediyorlar şu an hazırlıklarına. Tabii az bir zaman kaldı. Kampa giden takımlar oldu ama yavaş yavaş onlar da ülkelerine dönüyor. Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Hazırlık dönemi devam ediyor. Hatta yakında da yani bu hafta değil ama muhtemelen gelecek hafta da medya günü olacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Artık Euroleague başlamasına ne kadar kaldı hemen bakalım. 9 Eylül'deyiz şu anda. İzmir'in kusuluşu aynı zamanda. 24 Eylül'de Euroleague start veriyor. Yani 2 hafta kaldı sadece. Son birkaç hazırlık maçıyla birlikte artık önümüze bakarız. Shane Larkin oynamıyor onu söyleyeyim. Fenerbahçe Shane Larkin yani şöyle söyleyeyim. Zaten mini takımda da yoktu. Mini takımda yokken Ergin Ataman sakatlığı var gibi açıklamıştı. Sakatlığından dolayı yani idmanlara katılıyor Larkin ama maçlarda oynamıyor. Ona özel bir program var muhtemelen. Onu sezon hazırlamaya çalışıyor Fenerbahçe ekibi. Onu belirtebilirim. Onun dışında Donny Juzang'in hazırlık döneminin yıldızı olduğunu söyleyebilirim. Donny Juzang yani ilk 5'e bile alınmış bir oyuncu değil ama hazırlık döneminde her maçı çift tane yapan tek oyuncu şu anda konumunda. Ve yani skor anlamında da yani gözüktü. Gerçekten iyi gözüktü. Ki zaten hani şu an galiba 5 tane hazırlık maç oynandı. Bunların 4'ünde falan en skor oyuncu Donny Juzang oldu. O bakımdan iyi görüntü verdi ki yani sürpriz denebilir. Şimdi Shavon Shields'lar, Will Clyburn'lar falan varken Donny Juzang'in her seferinde en skor gözükmesi nispeten sürpriz. Burada şeyi de açmak lazım parantez olarak. Ignat Sargunas ve Clyburn de yine hazırlık maçlarında öne çıkan iki diğer yeni transferi olduk Fenerbahçe'nin.
1: Peki diğer tarafta Anadolu Efes. Tabii Anadolu Efes'te de büyük bir değişim var.
0: Anadolu Efes'in kadrosu büyük ölçüde değişti. Ama Pablo Laso devam ediyor takımın başında. Onun dışında çekirdek değişti bir kere zaten. Mike James Amerika Milli Takımı'yla Dünya Kupası elemeleri maçta oynamıştı. O da döndü. Şimdi daha tam kadro gibiler. Hatta tam kadrolar. Yani hatırlayamadım. Ercan Osmani'nin burnu kırıldı. Onun eksikliği vardı. O da galiba son maçta döndü mü? Açıkçası hatırlamıyorum. Hemen bakayım ama yani biraz kopya çekmemde yarar var şu anda. Maç kadrolarını göremedim. O yüzden oynadım hatırlamıyorum ama onun dışında yani kadro çok değişti dediğin gibi. Yani işte Jordan Lloyd, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz gibi birkaç tane oyuncu hariç büyük ölçüde her şey değişti. Dairo Çorici yine döndü milli takımdan. Onun dışında da hazırlık maçlarında Seth Russell'ın

0: performansı birazcık dikkat çekiyor. Petrasıl iyi miktarda süre alıyor şu ana kadar dünya hazırlık maçlarında ve iyi de kağıdı dolduruyor diyebiliriz. Bruno Fernando yine öne çıkan bir diğer isim. Ve Matthew Strasser bu üçlü hazırlık maçlarında dikkat çekiyor. Şimdi daha yeni taze dönemde açıkçası çok fazla idman yapma takımda belki Dario Saric. Ama buna rağmen de özellikle harika oynayan hazırlık maçında öne çıkmıştı onun da performansı. Yani Efes'ten bahsetmişken geçen gün oynanan bir hazırlık maçı daha vardı. Trabzonspor'u yendiği Anadolu Efes'in. Orada Darius Karutasu'nun birazcık daha fazla süre alması benim ayrıca hoşuma gitti. Darius Karutasu da artık bu 12 kişi kadronun bir parçası olacak yavaş yavaş gözüküyor. Yani Euroleague'de olması ve ligde kesinlikle süre alacağını düşünüyorum ki öyle bir kotası var bence Efes'in şu anki kadroda. Mike James döndü dediğim gibi ve Mike James de 14 sayı 5 asist oynadı son hazırlık maçında Trabzon'a karşı. Darius'un yalnız bir tane maçta galiba Trabzon maçıydı yine çok erken 10 dakika gibi bir sürede 5 faul yaptığını gördüm. O birazcık dikkatimi çekti. Ve Efes'te durum aşağı yukarı bu. Dediğim gibi 2 hafta sonra sezon açılıyor. Hemen maçlar, hatta şimdiden söyleyeyim yani bakmışken hazır. İlk hafta Anadolu Efes Barcelona deplasmanına gidiyor 24 Eylül Perşembe günü.
1: Peki Beşiktaş bugün medya günü vardı Beşiktaş'ta da ve Euroleague'de yani artık Beşiktaş'ta olacak. Nasıl değerlendiriyorsun hem Beşiktaş'taki medya gününde göze çarpanları hem de yeni kadroyu?
0: Evet, bugün medya günü yapıldı. Galiba bir tane daha yapılacak. Buna sadece partnerler, yayıncılar çağrıldı diye biliyorum. Ve yani çok içeriye falan fazla bakamadım. Yani röportajları ve birkaç videoyu falan gördüm. Sadece gördüm ama muhtemelen yayınlanacak birçok şey vardır o günden daha yayınlanmamış olan. Ama benim gözüme çarpan şey formalar oldu. Açıkçası yani tek hoşuma gitmedi formaların tasarımı. Euroleague'e bir adım atıyorken Beşiktaş geçen seneki formalar bence güzeldi bu arada. Ya ondan daha böyle onun gibi değil de biraz daha farklı bir tasarım ama yani tamam sade ki sade olabilir formalar ama tasarım anlamında pek beni açmadı yalan söylemeyeceğim. Onlar da sezona artık yani girmek üzere ama hala transfer gündemi birazcık daha yoğun Beşiktaş'ta. Yani Efes'in ve Fenerbahçe'nin transferi bitirdiğini söyleyebiliriz. Şimdilik en azından. Ama Beşiktaş'ta birazcık daha haberler göreceğiz gibi duruyor. Özellikle hazırlık maçlarının hiçbirine süre almayan Medik Topko gibi bir soru işareti var ki geçtiğimiz günlerde bir haber ortaya çıktı ve yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle 4 aya yakın oynamama ihtimali olduğu yönünde bir şey duydum ben ayrıca. Bir yani nasıl diyeyim, bir hastalık, bir sağlık sorunu derken bir sakatlığı yok Medik Topko'nun ama bir problem, bir hastalığı var gibi duruyor ve uzun süre oynamama ihtimali var bu yüzden. Ve hatta bu sebepten dolayı da kontratının feshedilmesi dahi konuşuluyormuş. Ve bu yüzden de aslında tabii ki transfer arayışına girmiş Beşiktaş aynı zamanda. Beşiktaş'ta bir gard arayışı var bu arada hala. Ama onun da yanında bir pivot arayışına da girdiği konuşuluyor. Beşiktaş'ın Medik Toku'nun yokluğundan dolayı. Şu anda Medik Toku antrenman dahi yapacak durumda değil diye anladım ben. Çünkü yani dediğim gibi az önce söylediğim gibi yani birkaç ay en azından ağlara dönmesi beklenmiyor. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Çok geçmiş olsun diyelim. Bir de yani Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'a dair dikkatimi çeken bir haber. Geçtiğimiz hafta, hatta bu hafta yani geçen gün döndüler kamptan. Antalya'da Gloria Cup vardı ve orada da yine Beşiktaş'la mücadele ediyordu. CSK ile oynadıkları maçta rahat galip geldi Beşiktaş. Ve bu maçta yani böyle dikkat çeken bir pozisyon oldu. Eugene Umuroy'un CSK'dan Ivan Ukov'la bir kavgası oldu. Yumruk yumruğa kavga ettiler neredeyse ve yani bu hazırlık maçı için aslında beklenmedik bir durum. Ama onun dışında yani bu sadece çok fazla konuşuldu diye söyledim. Genel olarak Beşiktaş'ın performanslarına bakarsak da hazırlık maçlarında dikkat çeken oyuncular arasında bence Umuroy kesinlikle var. David De Julius var. Biz de aslında Anteci için de genelde çift taneli performanslar gösterdiğini söyleyebiliriz ki ilk 5 başlıyor hazırlık maçlarına şimdiye kadar Anteci hiç. Yani ne yalan söyleyeyim, ben Euroleague sezonunda Titokko ve ve yine Gabriel'in arkasında 3. uzun olacakmış gibi gelmişti bana. Ama yani daha sezon başlamadı bile, tabii ki belli olmaz. Sadece bunu da belirtmek istedim ama.
1: Peki bir diğer tarafta da Karşıyaka büyük sıkıntılar çekiyordu. Karşıyaka transfer tahtası açıldı Karşıyaka'nın. Neler bekliyorsun artık bu süreçten sonra Karşıyaka'dan?
0: Karşıyaka'da problem Vernon Carey'nin eski oyuncuları, pivot Vernon Carey'nin kontratının ödenmeyen maaşı vardı daha doğrusu. O borcu kapattılar ve şimdi de hatta transferleri de başladılar. Ya tabii ki bütçeyi tam bilmiyorum ama birkaç tane hamle açtılar ki özellikle son açıklanan Steven Enoch transferi bence çok iyi bir hamle. Çünkü Steven Enoch daha bundan 2-3 yıl önce Euro Cup'ta forma giyen bir oyuncuydu. Hatta Telekom formasıyla olması lazım. Bakalım daha takipte olacağız tabii ki neler olacağını. Ama çok çok çok önemli bir gelişme Karşıyaka için. Bir Süper Lig takımını yani tabii ki ligde düşme var, kalma var tabii ki. Ama Karşıyaka kaç yıldır bu ligde? Yani ben bilmiyorum, ben yokken de vardı diye biliyorum çünkü. Ki yani eskide bir şampiyonu bu ligin, hatta kaç hangi yıldı? 2013'te galiba şampiyon olmuşlardı. Ondan sonra zaten Karşıyaka dışında İstanbul'u şu an takımın şampiyon olduğunu ben hatırlamıyorum. Türkiye'de. O yüzden çok kritik bir haber onlar için. Bakalım bu sezon nasıl bir kadroyla nasıl izleyeceğiz onları, ben de merak ediyorum. Buradan istiyorsan Cumhurbaşkanı Kupası'nın bilgisini verelim. Oraya geçelim.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki her sezon başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da oynanıyor. Ve bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da 22 Eylül Salı günü akşam 8'de Genelden Spor Salonu'nda oynanacak. Tahmin edebileceği üzere Fenerbahçe Tarifin ile Beşiktaş arasında oynanacak bu mücadele. Onun bilgisini verelim. Bir de şeyden bahsedeceğim. Bir tane ufak bahsetmek istediğim şey var. Onları da söyleyeyim. Birincisi Galatasaray'ın hazırlık dönemi. Öncelikle Galatasaray'ın yani bence çok kaliteli bir kadro kurduğunu söylemek lazım. Onlar belki yani Euro Cup'ta veya Euro Lig'de değiller ama onlar da bu sezon iddialı olacaklardır. Son hazırlık maçını dikkatimi çeken bir haber var. Chimezie Metsu belki bu dönemin daha doğrusu bu sezonun en fresh transferi Galatasaray için. Ve yani son oynanan hazırlık maçında Chimezie Metsu daha 3. çeyrekteyken 2. teknik faulünü yaparak oyundan atılmış. Ya maçı izlemedim. Ne olduğunu da bilmiyorum maçta ama bir hazırlık maçında 2 tane teknik faulle oyundan atılmasına biraz şaşırdım. Onu öyle bir info olarak söylemek istedim. Bir de Bursaspor'da ki şu anda Bursaspor'un başında Roger Grimao var, eski Barcelona koçu. Onlar da birazcık finansal anlamda zor dönemlerden geçiyor ama onlar da üst üste transferler açıkladılar ve kadroları oluşturdular kadrolarında. Ve son hamleleri de aslında uzun zamandır açıkladıkları bir hamle yoktu yani. Onlar bundan bir ay önce falan yaklaşık bir 10 tane falan transferi, 10 tane fazla oldu yani. Tüm transferleri tek seferde açıklamışlardı. Şimdi yeni bir gelişme var. Anadolu Efes'in genç oyuncusu Ahmet Azim Türkoğlu'nu Bursaspor kadroya katmış ve 2007 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 2007 doğumlu ve 2.8 boyunda hem 4 numara hem 5 numara oynayabilen ama ağırlık olarak 4 numara oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Beni heyecanlandırdı çünkü yani bence Süper Lig'de süre alamayacak bir oyuncu, değil Ahmet Aldin Türkoğlu. Aldin'i Süper Lig'de Bursaspor gibi kafaya oynamayan bir takımda izleme şansı güzel bir nasıl diyeyim, kulağa çok iyi geliyor. Ne kadar göreceğiz, ne kadar edeceğiz bilmiyorum. Sezon içinde göreceğiz ama umarım o da bolca süre alır Bursaspor'da. Ve gelmiş şu ana kadar satır başları bu son bir haftada basketbola dair sanırım bu kadar.
1: Peki, futbolda da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor bir diğer yandan. Bugün ilk temsilcimiz Galatasaray. Sporting deplasmanında olacak. Victor Osimhen'den yoksun olarak Sporting deplasmanında olacak Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun Jose Alvalade'de? Zorlu bir başlangıç değil mi?
0: Yani Osimhen bir kenara dursun. Lemine de yok galiba.
1: Evet, evet.
0: Şimdi yani geçtiğimiz hafta Lemine ilk 11'de stoper oynuyordu. Dolayısıyla Lemina da çok önemli bence. Yani her türlü önemli Lemina zaten. Her zaman komik oynamasa bile Lemina gibi parçaya sahip olmak ister bence her takım. Şimdi hem Osimhen hem Lemina yok. Takım alışık mı? Yani gerçi son lig maçında 70'e yakın Osimhen'le oynadılar. Merak ediyorum takımın ne yapacağını. Sporting Lisbon bence o en, yani son birkaç yıldır çok güçlü

0: bitiyor Sporting Lisbon ama şu an o seviyelerin bir tık altında gözüküyorlar kağıt üzerinde.
1: İki
0: ama yine de
1: kaybetti.
0: Aldığı sonuçlar yani gayet iyi gözüküyor. O bakımdan pek kolay olmayacaktır yine ama yani Galatasaray'ın hem eksik olması hem de çok önemli eksiklerin olması. Yani en iyi oyuncusu yok şu an Galatasaray'ın. Hem de maçın deplasmanında Lisbon'da olması handikap gibi. O yüzden yani çok iyi bir başlangıç beklemiyorum aslında. Ama yani sonuçta Galatasaray'ın kadrosu o kadar geniş ve kaliteli ki. Yani tam Osimhen yok belki ama Leroy Sané, Barış Alper, Batrakov, Yunus, Rafael Leao geldi şimdi. Orta saha zaten hani yeni oyuncu yok tanıdık herkes. Yani yine kaliteli. Ama bakalım Sporting deplasmanı zor. Bence Sporting biraz daha favori burada yine de. Sonuçta takımın tıklayan ve takımın kilit oyuncusu olmayınca birçok şey değişikti sonuçta. Belki yetkilemez de. Belki bunu Okan Buruk bir şekilde kapatabilir ama burada tabii ki kadro tercihi de önemli olacak. Acaba kim favori oynayacak mesela? Barış Alper mi favori oynayacak yoksa başkasını göreceğiz onu da. Ama herhalde Barış Alper oynar diye düşünüyorum. Sürpriz olmaz orada. Bakalım ama zor bir maç. İlk hafta için ve talihsiz de bir denk geliş yani. Hem Lemina'nın hem Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ne 2 gün kala katlanması.
1: Bir diğer tarafta da yarın Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok formda bir Roma var. Malın önderliğinde Dybala da iyi bir performans gösteriyor. Özellikle Gasperini tabii bu takımın kimliğini değiştirdi. Nasıl değerlendiriyorsun ki? Yani insanlar şuna parantez açıyor. Fenerbahçe'yi motive eden bir unsur olarak doğru. Yani uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yoklar ama Roma için de bu geçerli. Çünkü en son Roma 2018-2019'da Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.
0: Liverpool'a yenmişlerdi galiba o sezonda, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yani şimdi mesela bugün basın toplantısını gördüm. Skriniar ve İsmail Kartal konuşmuş. İsmail Kartal Gasperini'ye işte paye vermiş bir yandan. Bir yandan işte son zamanların en güçlü Roması gibi bir cümle kullanmış galiba. Yani evet. Biliyorsun beni, ben Gasperini takımı gördüğüm zaman korkuyorum ilk baştan itibaren, takımdan bağımsız şekilde.
1: Öyle
0: ben
1: ama bu bir abartı yani, öyle tarihin en iyi Roması gibi bir durumda yok. Çünkü o Delveccioğlu, işte Montella'lı, Totti'li, De Rossi'li kadroları da biliyoruz.
0: Yani Roma'nın tarihi birazcık şey sanki, evet yani tarihi demek birazcık komik olur. Roma'nın tarihi de az değil yani, zaman atmamak lazım.
1: Evet.
0: Roma'nın birkaç senedir sallandığını tabii göz önüne almak lazım o bakımdan. 2019-2018 zamanları gerçekten çok iyi bir Roma vardı. Cengiz Ünder'in de hatta epey iyi rol aldı. Dzeko'nun olduğu, Kolarov'un olduğu, hocanın Eusebio De Francesco olduğu, ki Francesco şu an çok kötü bir hoca gibi duruyor ama o zaman iyi gözüküyordu yani, enteresan. Zamanla değişiyor bazı dinamikler. Şimdi bence kadro mükemmel değil Roma'da ama gayet de güzel bir kadro var. Hatta üzerine de güzel koydular. Bu sene hamleler bence çok yerinde oldu. Wesley'i sol kanattaki yapmaya başladılar ki geçen sene biraz başlamışlardı. Wesley çok iyi bir hücum beki. Onu şimdi sol kanattaki yapmak, onu sol açık gibi kullanmak neredeyse. Ve onu zayıf ayakta öyle hücum rolünü üst devre kullanmak bence onu daha da kıymetli yapacak önümüzdeki aylarda da muhtemelen. İlk haftadan Roma'ya denk gelmek iyi bile olabilir aslında, biliyor musun? Ama yani denk geldi, ne bileyim. Şimdi Roma'yla çeştin ya, Roma'yla ilk haftadan denk gelmek istersin, daha sonra denk gelmek istersin düşününce, gerçi Roma şu an daha mağlup ligde diye hatırlıyorum. Hatta liderlerdi ama yani yine de sezon ilerleyince Roma'nın daha kötü olacağını zannetmiyorum. Yani Gasperini takımlarını düşünüyorum. Çok istikrarı, o istikrarı sağlayabiliyorlar. Ki çok sevdiği oyuncu Martin Deron'u falan da aldı. Adam askerlerini de aldı takıma. Ben bir kere şeye bayılıyorum. Miles Smith-Villar bence mükemmel bir kaleci. Hermosa mesela o kadar çok müthiş bir adam değil belki ama ya Mancini bence, Mancini Endika yine iyi bir ikili. Orta saha zaten mükemmel. Monaco'na Fransa bir takım oyuncusu. Cristante İtalya'da. Yani Malin Dybala zaten biri her maç 3 tane gol atıyor. Diğeri her maç 2 tane asist yapıyor neredeyse şu an. O kadar verimliler. Ve bunların, o iki oyuncunun yanına Matias Süle çok yani iyi bir yetenek. Ama Süle'nin tabii solak olması ve tercihin sağ oynaması falan belki onun birazcık veriminden kısıyor ama sonuç olarak her zaman o kurduğu üçlü savunmalı sistemi Roma'da da kurmayı başardı Gasperini ve burada da şu anda geçen sene Şampiyonlar Ligi kupasına giderek meyvesini almıştı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde daha da yukarı hedefleyecektir yani, eminim ben. Yani öncelikle yani şöyle kısaca söyleyeyim. Bence Roma gerçekten yani ilk kurala çıktığında ne düşündü bilmiyorum ama ne düşündüyse onu

0: daha zor muhtemelen. Ama tabii ki de yani devler kadar da değil. Ama yani bir Dark Horse varsa olacaksa da Roma'dır yani bence. Kadro bakımından tam diyemem ama Dybala farklı kaldığı sürece, Dybala farklıysa ve yani takım da Galatasaray'ın takımıysa korkmalısınız bence yani. Burada Lorenzo Pellegrini'nin olmamasını sadece söylemek lazım. Lorenzo Pellegrini takımın kaptanı aslında ve sakatlığı olduğu için oynayamayacak ki daha bu sezon daha maça çıkamadı. O da bir avantajdır bence bizim için. Normalde Matias Suler'in yerinde Pellegrini'yi görecektik muhtemelen ama şu anda görünen o ki Matias Suler oynar, Nahuel Molina da sağ bekte oynar gibi gözüküyor. Aslında ben şeyi merak ediyorum. Guendouzi yok, Greenwood var ama İsmail Kartal değişik farklı şeyler deneyebilirim tarzı bir şeyler söyledin diye okudum basın toplantısında. Acaba hakkında ne var? Ben merak ediyorum. Yani bir 4-3 gibi bir şey görür müyüz acaba diye hatta merak ediyorum açıkçası. Gerçi şey yok belki ama Guendouzi yok belki ama hani bir şey deneyecekse deneyeceği şeyin ne olabileceğini de tam kestiremedim açıkçası. Guendouzi olsa 4-3 diyecektim. O da yok. Yani ne denersin sen olsan bilemiyorum. Ya Opong daha hiç maça çıkmadı. Opong'la ilgili hiçbir şey düşünemiyorum o yüzden. Bilmiyorum çok bu kadroda çok fazla şu anda hareket alanına olan bir kadroymuş gibi gelmedi benim gözüme aslında Fenerbahçe kadrosu.
1: Opong'un da 11'de olması bekleniyormuş.
0: Öyle mi?
1: Evet, bugün İrfan 25'in bize aktardığı haber bu şekildeydi. Basın toplantısında yerinden takip etti zaten.
0: O zaman herhalde üçlüye karşı üçü çıkayım gibi düşünüyor olabilir o zaman. Çünkü işte zaten üç çıkacağı belli Roma'nın Roma'ya karşı üçü çıkmak gibi bir düşüncesi olabilir o zaman. Ake sol stoper, Skriniar merkez, sağda Opong. 3-5-2 tarzı, 3-5-2 yapmaz herhalde de. 3-4-3 tarzı bir şey mi yapar? Herhalde öyle bir şey yapar. İsmail Kante, sol kanat bek, Archie Brown, sağ kanat bek, Semedo olsa. İleri üçlü de Vedat Muriç, Greenwood, Uzaydın. Olur, güzel oldu şu an aslında. Bak, aklım yattı yani, yalan söylemeyeceğim.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti. Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Erim Dereli bizlerle olacak. Esport, D-Smart TV, Spor gibi kanallarda spor spikerliği yapıyor Erim Dereli ve hem Sporting'i hem Roma'yı en yakından takip eden isimlerden birisi. Gerçekten birazdan kendisi bizimle birlikte olacak ama onun öncesinde günün programına şöyle bir bakalım. 19.45'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki tane karşılaşma var. Birbirinden güzel iki karşılaşma. Barcelona Feyenoord'la saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. 11'lerde açıklandı Camp Nou'da mücadele yaklaşık 1 saat sonra, hatta 50 dakika sonra başlayacak. 11'lere göz attığımızda kalede Joan Garcia var, Barcelona'da sağ bekte Jules Kunde, sol bekte Joao Cancelo, stoper ikilisi olarak Pau Cubarsí ve Christensen ikilisi, orta alan üçlüsünde Dani Olmo, Rodri ve Pedri üçlüsü, sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Karim Adeyemi ve ileri uçta Rafinha ile gol arayacak Barcelona. Feyenoord karşısındaki Giovanni van Bronckhorst'u eski bir Barcelona futbolcusu ve eski takımına karşı Feyenoord teknik direktörü olarak Camp Nou'da olacak. Barcelona'da da Hansi Flick gibi bir güç var tabii ki. Feyenoord'da kalede Jack Ernst yer alıyor. Sağ bekte Reed var. Sol bekte Marmol Medina, stoper ikilisi olarak Saint Just ve Watanabe ikilisi. Orta alanda Valente, Van Hout ve Zekiel yer alırken İleri üçlüde sağ kanatta Hacı Musa, sol kanatta Lopez, ileri uçta ise Ferry Julia yer alıyor. Bir diğer karşılaşmada yine aynı saatte oynanacak bir başka mücadelede Stuttgart Arena'da Sebastian Hoeneß'in Stuttgart'ı Viking'le karşı karşıya geliyor. Nenad Minakovic yönetecek mücadeleyi Stuttgart'ta. Kaleyi Fabian Bredlow koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Jamie Leveling var. Sol bekte ise Maximilian Mittelstadt yer alıyor. Merkezde Finn Jelch ve Şabu ikilisi, stoper ikilisi olarak yer alırken onların hemen önünde Grisha Prömel ve Angelo Stiller var. Sağ kanatta Bilal Elhanus, sol kanatta Führi, merkezde Deniz Undav, ileri uçta Ermedin Demirovic yer alacak Stuttgart'ta. Viking'de ise Ostbo kaleyi koruyor. Sağ bekte Hegheim, sol bekte Haugen, stoper ikilisi olarak Dalant ve Stinsens. Ortada, orta alan üçlüsünde Askildsen, Bell ve Moyi var. İleri üçlüde ise sağ kanatta Bjordal, sol kanatta Trippich, ileride merkezde Peter Christiansen var Viking'de ve Stuttgart Arena'da bu karşılaşma oynanacak. Saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Jose Alvalade'de Sporting deplasmanında Lisbon'da olacak. Napoli Arsenal'ı ağırlayacak. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava'yı Parc des Princes'te konuk ediyor ve günün maçlarından birisi Anfield'da Liverpool, Atletico Madrid'de karşı karşıya gelecek. İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde ise saat 22'de Chelsea, Leeds United'ı ağırlıyor Stamford Bridge'de. Hollanda Eredivisie'de Twente Telstar'ı konuk ederken Portekiz Premier Lig'de Moreirense ve Benfica karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden numaramızı da hatırlatalım. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Muhtemel 11'leri sormuştunuz, oraya bakalım. Tabii ki kaynaktan kaynağa değişiyor ama beklenen 11'lere baktığımızda Sporting Lisbon'da kalede Rui Silva yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ivan Fresneda, sol bekte Maximilian Araujo, stoperde Zeno Dibast ve Gonzalo Inacio. Tabii Dibast yerine geçtiğimiz sezonlarda Osman Diomandi yer alıyordu ama Nottingham Forest'a gitti ve o boşluğu artık Zeno Dibast koruyor, dolduruyor. Onların hemen önündeki ikili de İsa Dumbia ve Altimira ikilisi bekleniyordu ki bu ikili de değişti. Önceden Yulmant Morita ikilisi vardı. Sağ kanatta Genis Cipriano Catamo var. Geçtiğimiz sezonda Sporting'de zaman zaman süre alıyordu. Hatta sağ kanatta genellikle değişken bir roldeydi orası. Zaman zaman orada Gonçalves de yer alabiliyordu ama Gonçalves Fiorentina'ya gitti. Hatta bir diğer kanat Trincao da El Ahli'ye gitti. Sol kanatta da Flavio Gonçalves bekleniyor
Fiorentina düzeltiyorum, Sporting Lisbon'da. Merkezde Rodrigo Zalazar var. İleri uçta da Luis Suarez. Beklenen isimler İran Kunda bu arada. Yedekler arasında bekleniyor. Yakından tanıyoruz Dünya Kupası'ndan dolayı. İran Kunda da Sporting kadrosunda yer alıyor. Galatasaray'da ise beklenen 11 şu şekilde: Uğurcan Çakır, Şallay, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Alexey Batrakov, Sané, Barış Alper Yılmaz. Beklenen 11, muhtemel 11 olarak öne çıkıyor. Hemen bağlantımıza da geçelim yavaş yavaş. Erim Dereli'ye doğru gidelim.

0: ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Erim Dereli hattımızda. Erim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii bugün Şampiyonlar Ligi artık bizler için de başlıyor. Dün başladı ama bizim için bugün başlıyor diyebiliriz. Temsilcilerimizin mücadeleleri ilk olarak saat 22'de Galatasaray Jose Alvalade'de olacak. Sporting karşısında olacak. Çok kez anlattığım bir takım ama biraz daha kimlik değiştirdi bu sezon Sporting. Nasıl değerlendiriyorsun temsilcimizi Sporting karşısındaki Osimhen'in yokluğunu? Umarım aramayız.
1: Kesinlikle çok parametre var açıkçası. Yani zorlu bir maç olacağı şuradan belli oldu. Yani Galatasaray'ın son maçından sonra kaybettiği oyuncuların kadro içinde yaptıkları, sezon başından bu yana yaptığı işleri gördükçe aslında ne kadar eksik olduğunu her geçen saat anlayabiliyorsunuz. Tabii eğer o maçtaki sakatlıklar olmasaydı daha farklı profili değerlendirebilirdim Galatasaray Sporting mücadelesini. Çünkü oradan başlamak gerekirse kan kaybetmiş bir Sporting var, kabuk değiştirmiş bir Sporting var. Çok çok önemli oyuncularını gönderdiler. Onlar da yeni sezona belki iyi başlasalar da takım hala bir alışma sürecinde. Ve üstelik öne geçti maçlarda da üst üste yenilen gollerden dersler çıkardığını gördük. Açıkçası kırılgan bir dönemdiler ama yine de iki kez öne geçtikleri maçlarda rakipleri mutlaka birden fazla gol buldu. Son iki lig maçında gol yemediler ama profil olarak ilk haftalarda karşılaştıkları takımlara kıyasla daha profil olarak daha düşük diyebiliriz. Diomande transferi, Hürman transferinin ardından çok çok önemli bir bekleme. Oradaki pas kalitesini, pas isabet yüzdesini artırabilecek isimlerden bir tanesi Dumbia düzeltiyorum. İyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Bir Gonçalves gitti, diğer bir Gonçalves altyapıdan çıktı. Gonçalves fabrikası devam ediyor. Bragança merkezden eksildi. Yine de tarafta önemli kayıplar var. Ama yani bir şekilde üretmeyi, ikame bulmayı beceriyorlar. Pek çok kez seninle de birlikte uzun yıllar boyunca anlattık Sporting'i. Ligde gerçekten durdurulamaz bir takım ki geçen sezon yaptıklarını hatırlıyoruz. İşi çeyrek finale götürmüşlerdi. Galatasaray'ı bu anlamda geçen sene yaptıklarıyla pekala başarılı sayıyoruz. Çok çok önemli bir fikstürden gelip çok çok önemli takımları saf dışı bıraktı sarı kırmızılar ama Sporting'de hiç fena sayılmayan bir performans gösterdi. Geçen sezonki kendi kurasındaki takımlara bakarsak bu sene Galatasaray'ın fikstürü de biraz paralel. Açıkçası o kurallardan da ne kadar çıkılabildiğini göstermiş oldu Sporting. Bence Galatasaray'ın önünde evet çok zorlu maçlar var ama çekilen takımlar itibariyle böyle zor gibi gözükse de zaten Şampiyonlar Ligi burası Göksel'in. Yani bir şekilde bu takımlarla karşılaşacaksınız. İlki Sporting olması çok değerli olacaktı. Galatasaray'ın önünde hiç kolay bir fikstür yok. Lig maçları da dahil olmak üzere ortada bir Trabzonspor maçı, sonrasında bir Şampiyonlar Ligi daha var. Osimhen ne zaman döneceği belli değil. 2-3 hafta deniyor ama hazır olması, kasık sakatlıkları evet yani AKDL'ye göre daha iyidir ama ne kadar hazır dönecek Osimhen? Galatasaray buradan daha ne kadar yara almadan yoluna devam edecek bilmiyoruz. Tabii ligde maçlar pekala son hafta itibariyle biraz gergin geçti. Tabii iyi bir takım Başakşehir. Ama Galatasaray biraz yara alarak çıktı diyebiliriz. Buruk bir galibiyet. Bir yandan Leão'nun varlığı Osimhen'i sakatlığını belki unutturdu birkaç dakika taraftara. Ama hani Galatasaray biraz fazla yara almış gibi ki bugün muhtemellerde dahi kimin önde başlayacağı, kimin kenarda başlayacağı, kimin on numarada başlayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Ama bu rakip için bir dezavantaj. Belki bunu lehimize kullanabiliriz temsilcimiz olarak. Rakibin bir bilinmezlik içinde olduğunu farkındayım. Galatasaray zaten bu yönüyle dikkat çekici. Pek çok oyuncusu pek çok mevkide oynayabiliyor. Okan Buruk uzun yıllar boyunca buna dikkat çekmişti. Bu çok yönlülük. Diliyoruz ki bugün Jose Alvalade'ye deplasmanda önemli bir galibiyet almasını sağlayacak Galatasaray'ın.
0: Tabii atmosfer anlamında da Lisbon deplasmanı zorlu bir deplasman değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani müthiş bir taraftar kitlesi var. Ben Liverpool taraftarıyla çok benzetiyorum kendilerini. Tabii ki taraftar deyince ülkemizin takımlarının taraftarları pekala çok iyi ama Avrupa maçlarında deplasmanlarda problem yaşadığımız da bir gerçek. Son deplasman demişken son galibiyet deplasmanında Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısındaydı. Profil olarak profil itibariyle takım bazında da Ajax ve Sporting'in bu sezonu biraz benzediğini düşünüyorum. Geçişlere dayanan futbol zaten uzun yıllardır Sporting'in geleneklerinden bir tanesi ama o gün Galatasaray rakibi Ajax karşısında ki seninle sonrasında yayın yapmıştık biraz sindirmişti. Gerçekten tempo

0: Kursunu Ajax'ın hiç arttırmayarak, vites yükseltmelerini hiç müsaade etmeden yavaş yavaş oyunun orta noktalarına doğru Galatasaray oyunun kontrolünü eline almıştı. Ajax'ı hatta hiç hatırlamıyoruz bile maçta. Tamamen ben bir Victor Osimhen solosu. Tabii o zaman Osimhen sağlıklıydı. Öyle bir Galatasaray'ın kendi içinde yarattığı bir avantajı vardı ama bugün yeni kahramanlara o zorlu deplasmanda, o zorlu taraftar önünde ihtiyaç duyacak Galatasaray.
1: Peki bir diğer tarafta da Roma Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe yılların ardından ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak ama Roma için de benzer bir durum var. Çünkü en son 2018-2019'da Şampiyonlar Ligi'ndelerdi. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? Gasperini önderliğinde farklı bir kimliğe bürünmüş bir Roma var ve Donyel Malın önderliğinde de harika bir performans gerçekten.
0: Çok haklısın Göksel'in. Yani iki takımın da, iki rakibimizin de sezona çok çok iyi giriş yaptığını söyleyebiliriz. Belki Roma bu anlamda beklentileri aştı bile diyebiliriz. İyi eklemeler. Molina kanat bek olarak çok çok iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Mora evet yani problemleri olan, soru işaretleri olan bir oyuncuydu. Yine Galatasaray'ın transferde rekabete girdiği bir isimdi ama geldiğinde büyük etki verdi. Yine bir rekabette Greenwood'la Fenerbahçe Roma arasında olmuştu. Greenwood'un o yüzden bugün farklı motivasyonla sahada olacağını düşünüyorum. Roma tabii çok iyi başladı. Donyel Malın senin dediğin gibi yani geldiğinden bu yana durdurulamıyor. 2026 takvim olanın bence şüphesiz en iyi ismi. Kendini aştı çünkü. Çığır, beklenti ve performans anlamına bakacak olursak. Yani 2026 Donyel Malın senesi. Belki iyi bir Dünya Kupası geçirmemiş olabilir ama Roma ile müthiş bir gen uyumu olduğunu görüyoruz. Anlatırken de izlerken de büyülenmemek evde değil. İnşallah bugün o büyüyü burada unuttururuz. O toz pembe hayalden uyandırırız da 10 yıl malını. Önemli bir karşılaşma. Tabii ki burada en büyük eksiklik Genduzi. Yani hiç gerek olmayan bir saha içi tartışmalar. Genduzi'nin farklı bir hedefle o maçtan farklı bir motivasyonla ayrılma planları. Bugün Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. İrfan Can'dan o pozisyonda bence tam anlamıyla verim alamadı Fenerbahçe, ki kırılgan geliyorlar. Derbi mağlubiyet almış bir takımdan bahsediyoruz. Takım üzerinde kuşku dolu anlar oluyor. Sezona iki mağlubiyetle başlayan, iki lig mağlubiyeti alarak başlayan bir Fenerbahçe var. Ama dediğimiz gibi yani kadro rotasyonu çok kuvvetli olan takımlardan biri gibi gözüküyor şu an kağıt üzerinde ama Genduzi'yi bugün ciddi anlamda arayacaktır Fenerbahçe. Çünkü topu geri kazandığımızda ileri taşıma anlamında, 3. bölgede oyuncularla buluşturma anlamında Genduzi Avrupa standartlarında bir oyuncu hala. Yani artık orada Kerem'le mi başlar yoksa bir merkez orta sahada Bertu'yu mu izleriz veya farklı bir planım var İsmail Hoca'nın, bunu herhalde maç başlamadan öğrenemeyeceğiz. Aynı belirsizlik Fenerbahçe'de var ama tabii ön taraftaki oyuncuların işte Greenwood'un olsun, arkada Kantesi olsun, Vedat Buric'in performansı merak konusu. Burada iç sahada olması Fenerbahçe adına iyi bir başlangıç, ki sonrasında da iyi bir fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi ligde. Tabii ki her rakip zordur ama görece kağıt üzerinde daha rahat bir fikstürün içine girecekler. Orada zaten diğer Avrupa maçında işte Genduzi'nin dönmesi vesaire yine Fenerbahçe'nin lehine olacak ama yani burada ben Genduzi ve Talişka'yı konuşmadan edemiyorum. Yani bugün Asensio'nun sakatlığı her ne kadar Talişka'yı yaratıyorsa, Genduzi'yi de şu anda böyle bir profildeki takıma karşı, Gasperini'yle üst üste iki sezonda iyi giden Roma'ya karşı arayacaktır Fenerbahçe şüphesiz bu kaliteli isimleri.
1: Peki Erim, çok teşekkür ederim. Seni de çok tutmak istemiyorum çünkü Chelsea maçını anlatmak için kanala gidiyorsun biliyorum. Burhan Bey'e de çok selamlarımı ilet lütfen kendisine.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Göksel'in. Görüşürüz tekrardan. Herkese de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Erim Dereli bizimle birlikteydi. Spor spikeri Erim Dereli. O da bugün güzel bir karşılaşmanın anlatımında olacak. Chelsea Leeds United, Leeds United anlatımıyla keyiflendirecektir zaten mücadeleyi. Yani Şampiyonlar Ligi heyecanında bir yan gözle de oraya bakın derim bence. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından düne döneceğiz. Basın toplantısına döneceğiz. Okan Buruk ve Rafael Leao neler söyledi dinleyeceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: de bulacaksın.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
11: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
12: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve düne dönüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk ve Rafael Leao Sporting karşılaşması öncesinde neler söylediler dinleyelim.
13: Şeyle başlayacağız. Sonrasında sizlerin sorunu alacağız. Ardından kendisine teşekkür ederek tekrar biz Okan Buruk'u buraya alacağız. Yes Rafa, what do you want to say about the game?
14: Bence çok zor bir maç olacak. Çünkü Sporting... Çok zor bir maç olacak. Sporting'i sezon öncesinden beri takip ediyorum. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada.
15: Evet, soruları
13: He will ask in Turkish, so yes.
16: Mustafa, ses geliyor mu? Evet. Mustafa Mandev TV Bu Spor. Öncelikle başarılar diliyorum. Altyapısından yetiştiğin takıma karşı yarın rakip olacaksın. Nasıl hissediyorsun? Bu sana neler hissettiriyor ve takımda önemli oyuncuların da sakatlığı var. Bununla ilgili neler söylersin? Yarın bizi nasıl bir maç bekliyor? Teşekkürler.

0: Faco de uma Çalacak. Çünkü ilk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim bir kulüp. Benim gelişmeme yardımcı olan bir kulüp. Ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp. O sakat oyuncular hakkında. Sakat oyuncular hakkında. Hangi sakat oyuncular?
1: Osimhen, Lemina, Singh gibi önemli oyuncular
2: forma giyemeyecek mücadele.
0: Evet, çok önemli oyuncular bizim için. Ve yarın oyunu olamayacaklar bizle. Bize atakta çok fazla yardımcı olan oyuncular bunlar. Ama Galatasaray bu sene, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Ve bu pozisyonda çok iyi oynayabilecek oyuncular var. Ve yine bu şekilde galibiyet gelebiliriz yarın.
3: Gelmiyor. Another mikrofon ya.
1: Kendisi için özel bir karşılaşma mı? Meslektaşım da aslında benzer bir soruyu sordu ama ilk kez oynayacak bu stadyumda. Buradan çok farklı bir futbolcunun başına belki de hiç gelmeyecek anılarla ayrılmıştı. Onun için özel motivasyon kaynağı olan bir karşılaşma mı? 8 yıl sonra geri dönüyor ve şu anda kendi durumunu, fiziksel durumunu nasıl görüyor Galatasaray'ın geri kalan oyuncularıyla kıyasladığı zaman? Kendisini nasıl hissediyor?
0: Önceden de söylediğim gibi Sporting benim çok sevdiğim bir takım. Ama bugün Sporting'e odaklanamam çünkü Galatasaray'ın futbolcusuyum. Ve giydiğim forma Galatasaray forması şu an ve önceden de dediğim gibi buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz. Tabii ki de Sporting çok güçlü bir takım. Çok farklı işler yapabilecek oyuncuları var. Ama benim fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu. Ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım. Galibiyet için hazırım. Biraz konuştuk bu konuda ama ilk defa Sporting'e karşı oynayacaksınız ve burada büyüdün. 2018'de nasıl bekliyorsun? Nasıl taraftarlar seni karşılayacaktır? Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak. Hem taraftarın hem benim onlara karşı. En önemlisi eğlenmemiz gerekiyor. Futboldan zevk almamız gerekiyor yani oynayacağımız maçtan. Yine bir maç daha oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Ben 2 yıldır oynamıyordum Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu Galatasaray forması. Ve en önemli şey de bu. İlk önce şunu sormak istiyorum. Yarın oynayacak mısın? Buna cevap verebilir misin bilmiyorum ama ilk 11 olacak mısın? Milan'dan çıkışın Ruben Amorim teknik direktörü gelmişti Ruben Amorim. Anlatabilir misin biraz o dönemi? Neden Milan'dan Galatasaray'a geçtin? Ve Ruben Amorim'le konuştun mu? Nasıl konuşmalar geçti bu karar için? Aranızda neler geçti? Bu soruya cevap veremeyeceğim.

kontrol olacak mıyım olmayacak mıyım ama öbür soru hakkında bazen hayatta bazı dönemler vardır ve değişiklik yapmanız gerekir. Milan'da oynuyordum ve Milan'ı savunuyordum o zaman ve bu yaz bu değişikliği yapmam gereken zaman geldiğini hissettim. Ruben Amerim'le konuştum.

0: bana iyi antrenör olduğunu söylediler ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. Ve onun benimle olan ilişkisi iyiydi ama onunla konuştum ve bir değişiklik yapmak istediğimi söyledim. O da bana saygı duydu ve kararıma saygı duydu. Ve Milan hakkında da bu şekilde gelişti. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım. Ve bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve umarım Milan'da iyi bir şekilde devam edebilirler. Çünkü ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim.
1: Son soruyu aldım Safa Bey.
2: Arkadaşlarında gerek hocanla herhangi bir diyaloğunuz oldu mu veya olacak mı? Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ın galibiyet veya puanla çıkması için neye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Teşekkür ederim.
0: Evet. Önceden de söylediğim gibi takım arkadaşlarımı uyardım Sporting hakkında. Onların sahip olduğu oyuncuları, formlarını ve aynı zamanda son lig maçında da kazandılar, çok iyiydiler. Ve bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar belli olacak. Biz iyi hazırlandık bu hafta. Duran toplara çok hazırlandık. Çünkü onlar güçlü duran toplarda ve bence kalitemiz var. Yeterli kalitemiz var oyuncular olarak. Genel olarak ve bireysel olarak da iyi kaliteli oyuncularımız var. O yüzden herhangi maçın anında farklılık yaratabiliriz. Dolayısıyla konsantre olmamız gereken maçın birinci dakikasından sonuna kadar çok konsantre olup dikkat olmamız gereken bir maç olacak. Sen Galatasaray'ın bu sezon en büyük yatırımlarından birisin. Bu yüzden bir sorumluluk hissediyor musun ve aynı şekilde yarınki maçla alakalı? Hayır. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için bu kadar uğraştıkları için. Beni İki aydır takım almak istiyorlardı ve her zaman inandım Galatasaray'ın projesine. İlk başta konuştuğumuzdan beri sürekli projeye inandım ve buraya geldim. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını verdi. Taraftarlar inanılmaz. Sonuna kadar yaşıyorlar Galatasaray'ı. Ve eminim burada çok fazla Galatasaray taraftar olacak ve benim için bu Milan'dan çıktım ve önemliydi benim için. Çünkü dışarıdaki oynanan maçlarda her zaman taraftarların hissiyatını hissetmek benim için çok önemliydi. Ve çok büyük bu tarz bir kulübü için oynamak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla her şeyimi vereceğim.
3: Thank you. Bye.

0: Evet hocam, maçla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, Şampiyonlar Ligi başlıyor. Tabii ki bu bizim olmak istediğimiz, hem teknik adam için hem futbolcular için, belki dünyadaki birçok futbolcu için hayal olan, teknik adamlar için hayallerinde olan bir organizasyon. Ve burada ilk maçımıza çıkacağız. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var, yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerine oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi

0: bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Evet, sorusu olan var mı? Mustafa Bey.
2: Hocam yeni sezon hayırlı olsun, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Eksik oyuncuları zaten biliyoruz ama Abdülkerim Bardakçı'nın da durumu çok merak ediliyor. Bir sakatlığı olduğu söyleniyordu. Abdülkerim'in son durumu nedir? Savunma hattında değişiklikler olacak mı Galatasaray'da? Teşekkürler.
0: Şöyle yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in, oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi, yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok.
1: Safa Bey.
3: Safa Kaan Öztürk. Hocam yeni sezonda başarılar. Yeni sezonda tekrar başarılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu merak ediyorum. Osimhen'in olmayacağı kesinleşti. Hani tabii ki burada söylemezsiniz ama yarın ön tarafta nasıl bir formasyonla çıkacağınızı belirlediniz mi? Bu merak konusu. Teşekkür ederim.
0: Bugün son antrenmanı yapacağız. Bugün tabii ki karar vermemiz için bir gün, yarın bir gün daha. Biliyorsunuz kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları yeni şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşıp oyuncuların geri bildirimleri de, bunu da çok önemli tabii ki. Son kararımızı yarın vereceğiz.
1: Evet. Yes please. Portekiz basından bir soru. Hı? Hocam kulaklığı takabilir misiniz? Portekiz basından bir soru gelecek.
4: Hi.
5: Hocam ikinci kez burada Sporting Stadyum'dasınız. İlkinde Başakşehir'le 3-1 kaybettiniz ve daha sonra ikinci maçta kazandınız İstanbul'da. Bize ne anlatabilirsiniz buradaki atmosferle alakalı? Sizin için çok mu zor olacak, yoksa sizin takımınız bu atmosferi karşılayabilir mi?
0: Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Atmosferi çok o anlamda tabii ki bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam, muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak, Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Ve demin de söyledim, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ve özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Emrah Bey.

0: Emre Oktay Anadolu Ajansı. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Aslında taktik anlamında baktığımızda birbirine benzeyen iki takım var. Ön alan baskısı, geçiş oyunları, hızlı ataklar. Yarın nasıl bir taktik belirleyeceksiniz? Yine bildiğimiz klasik Okan Buruk Galatasaray'ını mı izleyeceğiz, yoksa biraz daha temkinli? Sonuçta bahsettiğiniz gibi geçen sezon çeyrek finalisti bir takım var. Daha temkinli bir Galatasaray'ı mı izleyeceğiz? Teşekkürler.
1: Birincisi demin de söyledim, yani çok hızlı bir takım var karşımızda. O yüzden özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Yani iyi özellikleri çok fazla bir takım. Çok hareketli bir takım. Çok fazla yer değiştirme var sahada. Burada önemli olan bizim için tabii ki kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek, doğru zamanda baskıları yapabilmek. Ama onun yanında dediğim gibi, yani kaleye hızlı şekilde giden bir takım. Bu özellik bizde de var. Hani biz de aynı şekilde kaleye çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Uzaktan şutlar rakibimizin, özellikle bu sene 3 tane golü var uzaktan şutlarla. Beklerin içeri girişleri var. Arahua'nın özellikle içe girişi, içeriden şutları, yani o da bu sene etkili oldu. O yüzden yani rakibimizin belli özelliklerini biliyoruz. Onlar bizim özelliklerimizi biliyor. Ama bence yani maç başladıktan sonraki özgüven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Topla rahat olmak, top bizdeyken o güveni hissedebilmek. Ama dediğiniz gibi yani rakibimizin de zaman zaman baskıları var, takipleri var. Geçen seneye baktığımızda lig maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçları arasında rakibi karşılarken değişiklikler var tabii ki. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Lig maçlarında daha birebir baskıları yapan, takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz her şeyi.
2: Yes please. Here.
3: Transfer sezonun son zamanları geldi. Size şunu sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz Deniz Gül hakkında? Teknik olarak onu nasıl tarif edersiniz? Ve onun pas verme şeklini, kabiliyetini nasıl düşünürsünüz? Rafael'e yardımcı olabilir mi?
1: Şöyle bir Deniz, tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii, Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği. Ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi, tabii çok yeni geldi, yaklaşık hani 6-7 gün oldu bizde antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç, 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
2: Başka sorusu olan var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.

Okan Buruk'un ve Rafael Leão'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatalım. 10 dakika sonra Şampiyonlar Ligi'nde 19.45 seansı başlıyor. Barcelona Feyenoord'la karşı karşıya geliyor. Camp Nou'da karşılaşmayı alman hakem Jablonski

Yönetecek yardımcıları Eduard Baitinger ve Erik Müller Barcelona'nın kalesini Joan Garcia koruyor. Sağ bekte Jules Koundé var. Sol bekte João Cancelo stoper ikilisi olarak Pau Kubarsi ve Christensen ikilisi. Orta alan üçlüsünde Olmo, Rodri, Pedri. Sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Adeyemi. İleri uçta Rafinha ile gol arayacak Barcelona. Feyenoord'da ise Jack Ernst kaleyi koruyor. Sağ bekte Reed, sol bekte Medina. Stoper ikilisi Watanabe ve Saint-Just. Onların önündeki orta alan üçlüsünde Luciano Valente, Van Hout ve Ezequiel üçlüsü sağ kanatta. Hac Musa sol kanatta, Lopez ileri uçta, Ferre Julia yer alıyor. Stuttgart Viking mücadelesinde de Stuttgart kalesini Fabian Bredlow koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Jamie Leveling, sol bekte Maximilian Middelstedt, stoper ikilisi olarak Finn Jelch ve Julian Schabu. Onların önünde Grisha Prömel ve Stiller, sağ kanatta Bilal Elhanus, sol kanatta Führi, merkezde Deniz Undav, ileri uçta Ermedin Demirovic var. Viking'de ise kaleyi Arild Ospo koruyor. Sağ bekte Hegheim, sol bekte Haugen, stoper ikilisi olarak Dalant ve Stensnes var. Orta alanda Askildsen, Bell, Moy üçlüsü. Sağ kanatta Bjørdal, sol kanatta Trippic, ileri uçta ise Peter Christiansen yer alıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş noktalayacağız. Aykut Bey, Sporting 4-2-3-1 oynuyorsa Galatasaray yabancılık çekmez, o format bizim yazılı olmayan milli formatımız demiş. Böyle bir esprili yaklaşım yapmış Aykut Bey de, doğru yani, gerçekten sık tercih edilen bir durum. Katılıyorum ben de ve yavaş yavaş noktalayacağız birazdan. Bugünkü birebir programımız sizlerle birlikte olacak. Sonrasında yani İbrahim Yavuz'un maç öncesi yorumlarını sizlere aktarmış olacağız. Sonrasında da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Karşılaşmanın önünde, karşılaşma anında ve sonunda değerli konuklarıyla kalabalık bir kadrosu var onun da. Yorumlarıyla sizlerle birlikte olacak. Hatta şu kadroyu da aktarayım çünkü kendisi de paylaşmıştı zaten. Önden ben de sizlere görmediyseniz sosyal medya üzerinden Berk Sayar paylaşmıştı konuklarını bugünkü, ama buradan da aktarmış olayım ki kendisini takip ederek daha rahat bir şekilde de ulaşabilirsiniz. Berk Sayar olarak aratırsanız Instagram çıkar karşınıza. Maç önünde Ömer Faruk Özcan, Aykut Erçetin, Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz, Oğuz Altay. İlk yarıda Yunus Aydın, devre arasında Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz, ikinci yarıda Ümit Karan, Fatih Demirkol ve maç sonunda Emre Eren. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne özel, Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro sevgili Berk Sayar'dan. Tabii kendisi de burada olacak ve tamamlayarak kadronun Şampiyonlar Ligi gibi olmasını sağlayan kişi olarak yer alacak zaten. Bir dinleyicimiz Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe yenildikten sonra tarihin en güçlü takımları diyecek demiş, görüşünü aktarmış. Peki, haber masasını sonlandırıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: We

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
9: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
10: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Saatlerimiz 12.06'yı gösteriyor ve Radyo Gol mikrofonlarındayız. Yeniden buradayız sabah 7.10'un ardından ama bu sefer farklı bir isim var. İbrahim Yavuz, yakından tanıyorsunuz. Sizler de sohbetimize eşlik etmek isterseniz 0212 273 10.10'dan bize ulaşabilirsiniz. İbrahim abi, özlem sona erdi. Düşler sahnesi dün itibariyle başladı. Nasılsın?
11: Valla şöyle bir öncelikle. Ya ben hep teşekkür ederim, çok sağ ol. Sen de iyisindir inşallah.
10: İyi, çok şükür.
11: Şöyle Cihan, aslında hep şeyi konuşuyoruz ya, teknik direktörün davranışı çok önemlidir. İşte teknik, taktik, psikolojik. Hatta Okan Hoca ile ilgili işte zaman zaman, zaten İsmail Kartal ile ilgili bunu çok fazla dile getiriyoruz. Yani teknik direktörün sakinliği oyuncuya yansır gibi. Ben ilk defa Okan Buruk'u bir maç önünde bu kadar sakin gördüm. Çok da pozitif gördüm.
10: Eyvah, taş mı yağıyor? Taş falan yağıyor.
11: Ama Okan Hoca'yı beğendin. Çok beğendim. Çok beğendim.
10: Ama ben bir şey diyeyim, ben bunu hissettim. Dedim ki İbrahim Yavuz kesin Okan Buruk'la ilgili bugün beğendiğini dile getirir. Çünkü hep saha içini anlattı ve rakip oyunculardan isim de vererek anlattı.
11: Yani çok çok beğendim. Yani hiç şikayet etmeyen, eksikler üzerinden bir şey anlatmayan, var olan oyuncuların gelişimiyle, rakip analizde oynamak istediği oyunla alakalı bir teknik direktör davranışıydı. Bu çok hoşuma gitti. Çok da memnun oldum. Umarım bunun yansımasını da bu akşam Galatasaray oyuncular üzerinden de alır. Tabii şöyle bir gerçek var. Yani rakibi biraz işte analiz ediyoruz. İşte Galatasaray'ın zaten 3 aşağı 5 yukarı oyun alışkanlığını hepimiz biliyoruz. Burada tabii ilk gözüme çarpan en büyük handikap bu yaş ortalaması hadisesi. Bu biraz işte oyunun bütününde aslında çok ilgilenmediğimiz bir hadisedir ama etkiliyor. Yani 30 ve üstü oyuncu sayım biraz fazla rakibe göre. Onların en yaşlı oyuncusu 27 yaşında falandı baktığımda. Yani düşünebiliyor musun? Sende

0: En genç oyuncu 27 yaşında, 26 yaşında değil mi? Yunus'la Barış var bildiğim kadarıyla o kadroda. 26 yaşında, 27 yaşında neyse. Onlar da en yaşlı oyuncu. Yani bu ne demek oluyor? İşin aslında atletizm kısmı ile alakalı bize bir mesaj veriyor. Ki bu oyuncularla da sonuçta antrenman yapıyorsunuz. Yani yaş ortalamasını düşürmenin ne kadar değerli olduğunu aslında bu oyuncuların maça hazırlanırken sert bir antrenmandan geçmesi gerektiğini söylüyoruz hep, değil mi? Daha atletik oyuncularla yüksek şiddette yapılan antrenman ister istemez maça da yansır diye düşünüyorum. Yani handikap olarak gördüğüm konulardan biri yaş ortalaması. Diğeri planlama, yani ne olursa olsun onların 3 aşağı 5 yukarı bir planlamaları var. Daha çok altyapılarından genç oyuncuların gelişimine talip oluyorlar. İşte bakıyorsun 19 yaşında oyuncusu var, 21 yaşında oyuncusu var. Kendi akademisinden yetişmiş oyuncular var. Gönül isterdi ki biz de benzer düşüncelerle orada o yarışın içerisinde olalım.
1: Leon'un kardeşi de orada. O da yine Lisbon'un altyapısında.
0: Çünkü kendisi de yani o kaynağın bir parçasıydı. Ya şöyle, yani ben şimdi bunu niye söyledim? Biraz buraya gelirken işte İbrahim Seten'le Haluk Yürekli'yi de dinledim. Şöyle bir durum var. Şimdi Haluk Yürekli şeyden bahsetti. İşte forma, reklam sponsorlukları üzerinden bir şeyden bahsetti. Çok değerlidir tabii ki. Yani hele uluslararası organizasyonda olduğunuzda o rakam artıyor. Atıyorum geçen sene 5 milyon olan reklam 7,5 milyon euro olmuş. Eyvallah, değerli mi? Çok değerlidir ama esas kıymetli olan parayı nasıl harcadığınız. Tamam, o çok değerli, o gelen paralar önemlidir de, ama verdiğin o 9 milyon eurosunu yelerdi. Değil mi? Yani çok fazla yanıldın bir de. Hani 1-2 de değil, fazla oyuncu da yanıldın. Yani aslında önünüzde de bir rakibiniz var, örnek var. Yani oraya gitmişken Galatasaraylı idareciler bence biraz da o taraftan o insanlarla, değil mi? Benim bildiğim bir gece evvel yöneticilerle bir yemek oluyor, değil mi? Bir hala oluyor mu öyle şeyler bilmiyorum. Eskiden öyle bir durum vardı. Mesela Sporting idarecilerle bir akşam yemeği. İşte buraya geldiğinde ya da sen oraya gittiğinde.
1: Oluyordur tabii.
0: Eski, yani
1: misafirperverlik
0: yani
1: yapıyorlar
0: böyleydi
1: diye.
0: Yani hani bir araya gibi. Sen orada şeyi sormalarını tavsiye ederim. Yani mesela bu kadar kendi öz kaynağından oyuncuları çıkartıp yarışmanın içine sokuyorsunuz. İşte yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 40 milyon euroya falan bir stoperi Atletico'ya sattılar. Her sene zaten bu devam ediyor, biliyorsunuz. Gökareş'le alakalı da böyleydi. Yani bu planlama ile ilgili bir şeyler öğrenelim. Var olan paramızı çarçur etmeyelim. Evet, para önemlidir. Geliyor. Ama atıyorum totalde 50 milyon euro getirmişsin, sonra bir bakıyorsun bir hayli fazla oyuncu da yanılmışsın. Şimdi işin o tarafını da unutmamak lazım. Oyuna gelecek olursak en çok merak konusu Osimhen'in olmadığı oyunda nasıl bir Galatasaray olacak? Barış Alper mi oynayacak, Leao mu oynayacak, değil mi? Onunla ilgili bir sürü söylenti vardı. Bence yani son maçı stadyumda izlediğim için söylüyorum. Leao ile başlayabileceğini çok düşünmüyorum. Fiziksel olarak riski de içinde barındırıyor diye düşünüyorum. Çünkü buraya gelmeden önce Milan'da küçük bir sakatlık sorunu da yaşamış bir oyuncu. Kas sakatlığı sorunu yaşamış bir oyuncu. Şimdi bu kadar kısa sürede yüksek tempoda sahaya göndermek küçücük bir risk bile olsa içinde bence bir teknik direktörün almaması gereken risk. Çünkü
1: Göztepe maçı gibi belki yapabilir sonra.
0: Ya olabilir, şöyle söyleyeyim. Ya bayıldım, hani şimdi diyeceksin ki ya abi tamam da ya Leao'yu bilmiyor muydun? Tabii ki biliyorduk ama yakından canlı görünce o başka bir şey yani. Ben hatta benim olduğum bölümdeydi, oyuna girdiği ikinci yarı o oynadığı kanat tam önümdeydi. Ha şunu gördüm, onu bir kere de Van Persie'de görmüştüm. Hani bir oyuncunun topa dokunurken nasıl anlatayım onu, yani o kadar böyle
1: futbolcu olduğu
0: abi
1: hissiyatını
0: şöyle,
1: alıyorsun yani, o mu?
0: Kadife ayak derler yani, böyle öyle tabiri vardır. Farklı bir şeyle de daha anlaşılabilir olsun. Hani ilk temas anlatır hep futbolda. Hani ilk dokunuş, ilk temas çok önemlidir bir
1: One
0: futbolcunun.
1: touch diyorlar.
0: First touch diyorlar.
1: First touch.
0: Tamam, çok önemlidir.
1: One
0: Eyvallah
1: touch.
0: Ama bu onun ötesinde bir şey yani. Evet, ilk dokunuş, bu ilk dokunuşu aşmış. Bu dokunuşa bir de bir estetik katmış. Hani böyle acayip klastı yani. Ben şey yapıyordum böyle, hani bırak çalım atmasını falan. Top ilk ona geldiğinde ayağının içiyle, üstüyle, dışıyla kontrol ettiğinde böyle hayranlıkla izledim. Eğer gerçekten yani niyeti de futbol oynamaksa, çünkü biliyorum buralara geldiğinde genelde oyuncular o disiplin konusunda problem yaşıyor. Yani Leo burada oynamayı kafaya koyarsa, ya birilerine bir şeylere inatlaşma konusunda ben burada bu işi halledeceğim derse, Osimhen kadar etki eder net yani. O kadar beğendiğim bir oyuncuydu.
1: Tabii Osimhen'le de arası çok iyi zaten. Hani

0: ki takım
1: i̇şte o kolaylaştırabilir senin dediğin o hadiseyi, onu o işin içine çekme.
0: Hani bir de Zaha ile falan çok örneklendiriyorlar yani, Zaha'nın yüz ifadesi falan da hep öyle soğuktu, bu çocuk biraz daha böyle sempatik.
1: Zaha ile falan bak böyle. Bu adamı Zaha ile yan yana falan getirme, çok ayıp edersin yani la ya. Ben şeyi falan
0: ben zaten
1: geçtim.
0: Yanından bile geçirmiyorum.
1: Oyunculuk yeteneklerini geçtim, bak oyunculuk yeteneklerini geçtim. Diyorum ki Bu acayip estetik bir şey. Mesela maça gidenler sadece ilk topu kontrol edişini izlesin böyle ya, mest olur yani. Hani bir topa dokunuş ya, bir top anca bu kadar o sertlikte yumuşatılabilir ve estetik bir şekilde.
0: Bir de o boyuna rağmen yani. Ya, 1.89 1.88
1: o
0: falan.
1: Ayak koordinasyonu ya, bayıldım hani o kadar kısa sürede, ama o yetenek, o estetiklik müthişti. O yüzden hani çok kısa sürede o sakatlık sonrası sahaya göndermek riskli de olabilir. Çünkü bir süresi vardır oyuncunun. Özellikle kas sakatlıklarında şöyledir Cihan. Dördüncü haftada artık oynamaya başlarsın ama birden seni sahaya gönderemez. Çünkü kasın bir gücü vardır. Atıyorum işte doktor der ki şu antrenman planlamasından sonra 20 dakika yüksek şiddetli taşır. Sonra o süre yavaş yavaş artar. Antrenman tekrar kasın güçlenmesiyle, kasın boyunun tekrar eski halini bulmasıyla alakalı bir durumdur. Onu hallettiğinde, hele hele Osimhen'in de bu işin içine geldiği bir düşüncede, üçüncü bölge oyunlarında Galatasaray inanılmaz bir zenginlik katacak diye düşünüyorum. Osimhen'le ilgili şunu söyleyeyim. Ya, stadyumda canlı izlemiştim ama yine orada şunu fark ettim. Hani mesela bir santrafora kaliteli pas atılmasının çok değerli olduğu söylenir değil mi? Mesela santraforu beslememiz lazım denir değil mi? İşte kenardan getireceksin. İyi kanadın olacak. İyi on numaran olacak. Bu nasıl bir oyuncu biliyor musun? Bu kötü pası da çok değerli hale getiriyor. Ya bir tane pas attılar böyle, çok acayip bir pas. Şişirdiler stoperlerin arkasına. Bu koşuya başladı. Hatta kendi kendime şey dedim. Ya nereye gidiyorsun yani? Nereye gidiyorsun dediğimin sonunda şöyle bir şey oldu. Rakipten aldı, kurtuldu ve şahane bir vuruşta son anda kaleci çıkardı. Yani ortada hiçbir şey yokken pası atanın kötü pasını aldı. Acayip bir yerlere getirdi ki... Ya Galatasaray adına şöyle bir oyun vardı. Hani Başakşehir değil de Galatasaray kupada iki alt lig takımıyla eşleşmiş. O kadar rahat oynuyordu. Ama o sakatlandıktan sonra tabii dengeler orta noktada buluşmaya başladı. Yani Galatasaray'ın aslında en büyük zenginliği ama o yokken de en büyük çaresizliği oldu. İşte ona bir çözüm bulması lazım Galatasaray. Nasıl bir planlama yapacak Okan Buruk, çok merak ediyorum. Ama sakinliği çok hoşuma gitti. Yani o sakin davranıştan sağlıklı umarım analiz çıkar. Batrakov'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Onu da izledim. Yani Leao ile ilgili söylediğimin aksine, yani hayal kırıklığı yaşadım demiyorum. Çünkü burada benzer yorumu yapmıştım. Ben daha bu tarz oyuncuların Türkiye'de tuttuğunu, yüksek verim aldığını görmedim demiştim. Çok, o da klas bir oyuncu aslında. Ama en büyük eksikliği fiziksel olarak bir hayli geride olduğunu düşünüyorum. Hele hele ikili mücadelelerde falan ortada yok. 5 dakika oyunun içerisinde oluyor ama 20 dakika oyunun tamamında ortada yok. Bu da bir oyuncu için çok sağlıklı bir durum değildir. Hele hele yani şimdi bu bahsettiğiniz oyuncu da ciddi yatırım. Hani Haluk Gürek de anlattı ya, işte 5'ten 7,5 milyona çıkmış, öteki olmuş. Tamam eyvallah, ama gitti bak 20 küsur milyon eurosu buraya gitti yani.
0: Tabii 10 numaralar arasında hani wonderkid parlayacak olarak gözüken 10. isim.
1: Ama şimdi yani şimdi bu para gitti buraya. Umarım yanılırım gitti. Tabii bunu bugün söylüyorum, erken yorum da diye değerlendirilebilir ama benim ilk izlenimim ciddi anlamda beklentini, yani Yunus'u falan yanına yaklaşamaz Batrakov şu an. Yani Yunus varsa hiç Batrakov'la falan zaman kaybetmezsin. Osimhen geldiğinde, Leao geldiğinde zaten Batrakov'a Galatasaray'da yer kalmaz.
0: Yani Yunus'u ona mı çekeceksin?
1: Kesin Yunus'u oraya alırsın. Yunus şu an Batrakov'un çok önünde o pozisyonda. Ya Sara bile Batrakov'un çok önünde. Öyle söyleyeyim yani, gördüğüm ve özellikle bu yorumu niye yapıyorum? Ya fiziksel durumundan dolayı yapıyorum. Şimdi bu oyuncu da fiziksel olarak herhalde yarın başka bir seviyeye gelmez diye düşünüyorum değil mi? Yani gelebilecek seviyeye gelmiş zaten bu. Bunun en büyük özelliği ne? Becerisi. Ceza sahasına mesela şeyi bekledim ondan. Ya o şekilde fark yaratabilir. Mesela bunu Moskova'da yapmış. Ceza sahasında geriden çok koşu yapmış. Hatta çok da kafayla gol atmış. Çok enteresan değil mi?
0: Şutları da var ceza sahasında.
1: Ama hiç Galatasaray'da bunu yapamadı ya. Hiç yapamadı. Abi görelim. Umarım yanılırım tabii. Yani bütün temennim bu, düşüncelerimde yanılmak.
0: İbrahim abi şunu da soracağım sana. Lisbon'un hocası Borges dedi ki...

0: Seçmen olmadığı için dedi, ekstra bir önlem almadık dedi yani. Biz kendi planımızla oynayacağız dedi. Osimhen olsaydı planını mı değiştirecekti hoca, veya Galatasaray olmasın tabii de, ben şu an olası bir mağlubiyetinde Okan Buruk Osimhen olmadığı için kaybettik söylemi seni üzer mi veya
1: umarım
0: düşünceni
1: kullanmaz.
0: Değiştirir mi?
1: Yani umarım kullanmaz. Yani dün akşam gördüğüm teknik direktör davranışı umarım devam eder. Çünkü ihtiyacımız olan, onun da ihtiyacı olan o. Eğer Okan Buruk kendisini uluslararası bir arenada görmek istiyorsa teknik direktör olarak, dün akşamki dille davranışla devam etmesi gerekiyor. O buralardaki davranış çok onun işine yaramaz. Karşılık da görmez Avrupa'da. Rakip takım içinde onlar alışık olduğu düzen neyse öyle oynarlar. Osimhen olsa da, Osimhen olsa tabii ki ekstra onları zorlayacak bir hadise olur ama değişmez. O planına sadık kalır. Kim oynarsa oynasın, onlar onunla ilgilenmiyorlar ki. Gökareş'i çıkartıyor. Suarez'i koyuyor, atıyorum. O eks bir oyuncuyu koyuyor. Hani bizdeki gibi olmuyor onlarda. Bizde mesela Osimhen'i çıkartıyorsun, yerine birini koyamıyorsun. İşte senin zaten en temel problemlerinden biri. Bu sadece tabii Galatasaray problemi değil. Benzer durumu değil mi? En iyi gittiği dönem Beşiktaş'ta yaşadı. O Şampiyonlar Ligi'nden namalup çıktın. İki tane oyuncun organizasyonun dışında kaldı. Sistem çöktü. Şimdi öyle düşünelim, öyle yorumlayalım. Yani onlar alışık olduğu düzenle devam edecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu bahsettiğin oyunculara bak, kadroya böyle isim anlamında. Yani hangisini bu tarafa taşırken heyecanlanırsın? Ama onlar birçok oyuncuyu bu tarafa taşımak isterler. Oyunculuk kalitesi olarak söylüyorum. Yani sistemin var ettiği oyuncularla sistemi var eden oyuncular. Ben öyle değerlendiriyorum iki takım arasındaki farkı. Bakalım hangisi belirleyici olacak? Yaş ortalaması mı belirleyici olacak? Deneyim mi belirleyici olacak? Sistem mi belirleyici olacak? Yetenek mi belirleyici olacak? Bakalım, göreceğiz yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattından mesajları atıyorsunuz. Görüyorum, az sonra kendisine bu soruları da ileteceğim. Abi şimdi Sergin Hocam yine ortalığı karıştırdı. Yani onu da bir konuşalım. Dedi ki ben dedi bu Galatasaray'ın fikstüründen 15 puan çıkarırım. Çıkarabilir, bu başka bir şey ama benim takıldığım nokta şu. Akbodu dedi, Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi 3 stoperden bir tanesidir dedi. Ben de senin Akbodu'yu olan yani görüşünü bildiğim için sana sormak istiyorum. Akbodu Beşiktaş tarihinin en iyi 3 stoperinden biri midir? Pepeler, işte Vidalar, onun dışında aklımıza daha eskiye gitmiyorum tabii. Birçok stoper geldi geçti.
1: Ben Sergen Yalçın'ın işin yorumculuk tarafıyla ilgili davranışı teknik direktörlükle ilgili bütün başarılarını yıktığını düşünüyorum. Yani aslında o yorumculuk tarafı Sergen Yalçın'a çok fazla zarar verdi. Hiç o işin o tarafına bulaşmamış olsaydı bugün söylediklerinin büyük bir çoğunluğunun karşılığı olabilirdi. Çünkü benzer ifadeleri Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeden önce de söyledi değil mi?
0: Ağırlığını kaybetti diyebilir
1: miyim? Kaybetti. Gitti. Yani inandırıcılığı yok, karşılığı yok. Yani eski, yani yorumculuk öncesi bana bu yorumu yapsam farklı bir şey söyleyebilirdim, değerlendirirdim. Ama şöyle söylüyorum, Sergen Yalçın'ın bugün düştüğü durum şu. Ya Sergen Yalçın gerçeğiyle yüzleşemiyor. En üzücüdür bir insan için yani. Kendi öz eleştirisini yapamıyor. Artık kontrol çıkmış, kontrolden gitmiş Sergen Hoca. Aslında çok iyi biliyor Agbadu'nun o bahsettiği seviyede bir oyuncu olmadığını. O da gördü ama kabul edemiyor. Aslında çok iyi biliyor Muçi'den alamadığı verimi Trabzonspor aldı. Onun eksikliğiyle alakalı bir durum. Onunla yüzleşemiyor.
0: Fenerbahçe camiasına falan tavsiye falan verdi hocam.
1: Şu an bak, birinin birine tavsiye verebilmesi için önce bir kendi durumuna bakması lazım değil mi? Yani ben o işin neresindeyim? Şimdi düşünebiliyor musun? Ben yani yapamadığım bir konuda, başaramadığım bir konuda birilerine tavsiyede bulunuyorum. Komik duruma düşersin yani. Bence şu an Sergen Hoca o anlamda bugüne kadar inşa ettiği bütün her şeyi yıkıyor. Bak Beşiktaş'ta şampiyon olduğu dönemi yıkıyor. İşte altyapıdan, Beşiktaş altyapısından başlayıp işte Sivas Sporu'dur, Gaziantep'idir. Bugüne kadar ne inşa ettiyse yorumculukla her şeyi yıkıyor. Bütün inandırıcılığını kaybediyor. Hatta daha bence ileri gidiyor. Orada da şunu kullanıyor diye düşünüyorum. İsim o kadar büyük bir isim ki yine bir şekilde birilerini hala futbolculuk davranışlarıyla, yetenekleriyle ikna etmeye çalışıyor. Yoksa antrenör olarak artık anlattıklarının hiçbir karşılığı olmadığını çok kısa sürede İtalyano gösterdi ona. Sergen Yalçın'ın en büyük problemlerinden birini kendileri, ya ben dinledim yani. Serkan abiyle beraber, Serkan Reçber'le beraber orta sahadaki oyuncunun

0: Adı neydi?
1: Olaytan mı?
0: Olaytan için ne dediler? Biz Olaytan'ı önümüzdeki senenin alternatif oyuncusu olarak aldı. Şimdi alternatif diye aldığın, bak orada da öngörememişsin. Senin alternatif dediğin bugün Beşiktaş'ın orta saha organizasyonun en değerli oyuncularından biri. Bak orada bile yanılmışsın yani. Alternatif dedin ya sen. Birinci adam 18 milyon euro verdiğin, şu an senin bahsettiğin sistemin en problemli oyuncusu. Onu da normalde görüyorum, görmek istemiyorsun. Hadi onu geçtim. Daha üzücü bir şey aslında. Yani yaptıklarında yapacakların teminatı gibi bir söz vardır ya, değil mi? Yani bir şey yaparsın, gelecek adına da yani seni izleyenler de dinleyenler de oradan bir öngörü de bulunabilir. Evet ya, bunu dedi ama bunu yaptı gibi. Sen Şampiyonlar Ligi'nde bak bu takım, aynı takım ha, 3 tane sana duran toptan kornerden gol attı. Hatırlıyor musun? Beşiktaş'a Sporting 3 tane duran toptan gol attı. Maç sonunda Sergen Yalçın şans dedi. O günkü teknik direktör de maç sonunda o verilen soruya cevap olarak da, şans söylemine cevap olarak Sergen Yalçın'a dedi ki, şans olur mu dedi ya, biz rakibi analiz ettik, burada problemleri vardı. Sen zaten bak böyle bir organizasyonda bir kere bulunmuşsun ve Beşiktaş tarihinin en kötü dönemini yaşamışsın. Bak sadece performans olarak değil, teknik direktör davranışı olarak. Ya ben bir Ajax maçı izledim Beşiktaş'ın. Ya gerideyken kalecisinin oyunu yavaşlatmaya çalıştığını gördüm. Muhtemelen soyunma odasında, ya baba 2 de olsa 3 de olsa aman tempoyu arttırmayalım, 5'e gitmesin yorumu yapılmış ki soyunma odasında. Sen niye kaleci olarak geride olduğun bir maçta oyunu başlatmamak için beklersin? Aman 3'ü 4'ü yemeyeyim dersin, değil mi? Şimdi sen teknik direktör olarak yakın tarihte bu organizasyonda bakar mısın lütfen Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la Şampiyonlar Ligi performansını? Ve kadroyu da şöyle söyleyeyim sana, Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Teşeriya'lar, o dönemin de en önemli oyuncularını Beşiktaş getirdi, Sergen Yalçın'a teslim etti.
1: Evet, sıfır çektiği dönemi anlatıyorsun.
0: Sıfır değil mi?
1: Tabii.
0: Ya bir insan ya deneyimleyip en iyi oyuncularla deneyimleyip sıfır çektiği bir organizasyon için nasıl bir başkasına ben bu kadar puan alırım der. Bence biraz şeyi hoca o anlamda inandırıcılığını da kaybettiğinin farkında. O biraz artık işin eğlence kısmında. Herhalde
1: Sporting'i yanlış hatırlamışsın. 4-0 bitmiş. 3 dedin ya.
0: Hayır, 3 tane kornerden attılar, ha, duran tane, toptan.
1: Ha, tamam ben.
0: Yok,
1: öyle yani,
0: skor değil, hayır, duran top 3 tane. 3 tane duran toptan gol yedi Beşiktaş. O soruya Sergen Yalçın şans dedi. Adam da şans olmadığını analiz üzerinden anlattı.
1: Ya şey der mi mesela Sergen Hoca? Mesela bu derbide forma giyen 7 oyuncu.
0: Her şey der Sergen.
1: Geçen sezonda da kadroda olan oyuncu, yani yine o maçlara çıkan oyuncu. Mesela dinleyenimizde demiş ki, Olaytan, Murillo, Ohu getiren, pahalı yıllık ücret alan oyuncuları gönderen Sergen Hoca değil.
0: Ya getirmiş de faydalanamamış ya. Senin faydalanamadığın olmaz dediğini
1: Kenan
0: İtalyano geliştirmiş ya. Mesela evet, Sergen Yalçın Murillo'yu getirdi. Faydalanabildi mi? Kenan mı arkadaşımızın ismi?
1: Evet, Kenan.
0: Kenan Bey, Sergen Yalçın Murillo'dan fayda alabildi mi? Olaytan'dan alabildi mi? Oh'tan alabildi mi? Bak, kendi getirdiği başa kimler var?
1: Akbadu.
0: Akbadu'dan alabildi mi? Alabildi mi? Alamadı. Niye alamadı? Beşiktaş'ın sezon biterken aynı teknik direktörü ne dedi? Bunlarla olmaz. 3-4 transfer dönemini işaret etti. Nasıl ben şimdi gözümün önünde bu kadar kısa süre önce yaşanmış bir hadise gelmiş, bir de İtalya'dan başka bir adam, o gün başka bir takımı çalıştırıyordu Sergen Yalçın, bunlarla olmaz derken o başka bir takımı çalıştırıyordu. Sonra senin bunlarla olmaz dediğin oyuncularla bir oyun inşa etti. Ya bir tane Sergen Yalçın davranışı ülkeye mesaj verir, kendisini de kurtarır diye düşünüyorum. Arayacak İtalyano'yu, bir yemek rica edecek, bir paylaşım yapacaklar beraber. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun teknik direktörü, bu oyunu ve oyuncuları teslim ettiği yeni teknik direktörüyle, olmaz denilen oyuncularla bugün oyun inşa eden teknik direktöre oturup fikir alışverişi yapıyorlar. Sergen Yalçın'a teknik direktör gelişimi açısından da şahane bir durum. Diyecek ki Sergen Yalçın İtalyano'ya, baba bana lütfen anlat. Bu Murillo ortayı yaparken Rıdvan golü atıyor. Ya da Trossard pası atarken Rıdvan savunma arkasına koşu yapıp bitiricilikte golü buluyor. Nasıl oldu da sen bu kadar kısa sürede benim yüzüne bakmadığım bu Çernilerle, bunlarla Kadıköy'de bırak oyunu, fiziksel anlamda rakibine bu kadar direnç gösterip fark yarattın? Sergen Yalçın'ın bunu yapması lazım. Sergen Yalçın hala daha bunun üzerine teknik olarak nasıl yorum yapıyor? Benim aklım mantığım almıyor yani. Ya futbolculuğu eyvallah çok büyük isimdi. Çok önemli oyuncuydu. Ama antrenörlüğü de bir o kadar vasat. Vasat yani şimdi ben ne diyeyim, Sergen Yalçın antrenörlüğü iyi mi diyeyim? Vasat yapamamış ya. Yapamamış Sergen Yalçın yani. Ve daha üzücü olan onun olmaz dediği oyuncularla çok kısa sürede başka bir yerlerden biri yapmış. Hani o öz eleştiriyi yapıp o şekilde anlatmış olsa şahane, kendisine de faydası olur. Ama bak gitti Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü. Bu saatten sonra Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda hiçbir oyuncu Sergen Yalçın'a inanmaz, biliyor musun? Bak girecek Sergen Yalçın içeri mesela, bir maçta 1-0 diyecek ki ben çevireceğim bu maçı size bir sistemle. Ne diyecekler? Ya hocam bak sen yorumcuyken aynı şeyi söyledin, antrenörken aynı. Sen şimdi hani söylediğini de biz göremiyoruz. Ben nasıl inanayım sana? Liderlik nasıl bir şeydir? Mesela liderlik özellikle antrenörler üzerinden anlatayım. Mesela ya da şeyden anlatayım daha anlaşılır olsun. Ali Koç üzerinden anlatayım. Mesela 7 yıl boyunca Ali Koç ne dedi? Her sezon böyle ortaları, ortam gerildiğinde biz şampiyon olacağız dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız. Sonlara doğru ne oldu? Biz şampiyon olacağız taraftarda karşılığı? Sıfır. Niye?
1: Bir süre sonra
0: yok ki söyle yapmamışsın ki. Yani olacağız demişsin, olamamışsın. Şimdi antrenör olarak böyle böyle demişsin.
1: Olamazsam bırakacağım dedi, yapmadın, onu da yapmadın.
0: Abi liderlik öyle bir şeydi. Liderlik benim bak başıma geldi. Coşkun Demirbakan, Buca Spor'la oynuyoruz. Deplasmanda 2-0 geriye girdik Cihan. İçeri girdi, dedi ki bu maçı dedi çevireceğiz dedi. İki değişiklik miydi dedi, artık bilmiyorum. Ya o sistemde ya oyuncuda bir değişikliğe gitmiş de olabilir. Şimdi net hatırlamıyorum. Şu dakikaya kadar dikkat edin dedi. O dakikada zaten dedi oyunu kontrol edeceğiz dedi. Gerçekten 60'ta 2-2 oldu maç. 2-2 bitti sonra. Ama tam anlamıyla bize anlattığı olay gerçekleşti. Şimdi Coşkun Demirbakan bir daha benzer bir durumda soyunma odasının içine girdiğinde oyuncular ağzının içine bakar. Niye? Çünkü teknik direktörün söylediği tam anlamıyla karşılık bulmuş sahada. Şimdi diğer hadise Agbadu en iyi. Murillo böyle onlar varken de 3-4 transfer dönemi bunlarla olmaz. Yani senin yapamadığını İtalyano yapmış. Senin İtalyano'ya öncelikle teşekkür etmen lazım. Beşiktaşlı olarak, çünkü öyle diyor ya Sergin Hoca, ben Beşiktaşlıyım diyor. Bir kere Sergen Yalçın'ın hepsini bir tarafa bırakıp, çünkü Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın teknik direktörü yapan hadise teknik direktörlük yetenekleri değil ki, Beşiktaş efsanesi olması. O yüzden Beşiktaş'ın teknik direktörü oldun. Şampiyonluk yaşadın, şahane. Sonrasında aslında iyi bir teknik direktör olduğunu ispatlayabilmen için sürdürülebilir bir performans gerekiyor değil mi teknik direktör olarak? Yok ortada sürdürülebilir bir performans.
1: Ya işte biraz sosyal medyanın diline de düştü ya artık. Bu saatten sonra çevrilmesi çok zor. Yani yeteneksizsiniz de jüriyken bile ilk hayır dediği kişi şampiyon olmuştu falan böyle. Dinleyenimiz yani de hatırlatmış işte, sağ olsun.
0: Yani çok önemlidir. Liderlik burada çok önemlidir. Söylediklerinin karşılığının olabilmesi için değil mi? Yani insanların bir şey görmesi lazım. Sen inatlaşıyorsun. Ben iyi futbolcuydum. Ben efsane futbolcuydum diyorsun ama bak kimse itiraz etmiyor ki. Tabii. Ama her geçen gün daha üzücü olan aslında Candaş Tolga Işık o programla farkında olmadan ona kötülük yaptı.
1: Hala da bence yapıyor. Yani Sergen Hoca'yı çok iğneleme yaptı. Hocam siz bir sürü söylediğiniz...
0: Ama bence orada iyilik yapıyor aslında. Onu uyarıyor. Kendine gel hocam diyor. Bak söylediklerinin olmadı diyor. Yani o programa başlatarak tabii ki iyi niyetle. Yani sonuçta o insanlar da o programı bedava yapmıyor Sergen Yalçın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Aslında ona bir işle alakalı bir işbirliği yapıyorlar. Ama devamında zarar verdi. Sonra şimdi zarar verdiğinin de farkında olduğu için iyi niyetle aslında onu uyarıyor. Bak hocam. Sen bunları kullanıyorsun ama senin söylediklerinin bugüne kadar neredeyse tamamı olmadı. O da hala diyor ki benim dediğimin dışında bir şey olsun dedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya aynı Sergen Yalçın şey için dedi ya, Paris Saint Germain seneye dedi şöyle olacak böyle olacak. Yine şampiyon oldu Paris Saint Germain.
1: Evet, döneriz tekrar abi evet, Sergen Yalçın'a.
0: Çok kaldık, evet.
1: Evet, biraz Galatasaray'dan devam edelim istersen. Şimdi Okan Hoca Lezli ve Niaga'dan. Süper Lig'de yeteri kadar faydalanamadı, yararlanamadı ve Lemine'yi bir tık yordu. Lemine de sakatlandı. Şimdi bu yararlanamadığı oyuncuları, şimdi Erzurum bile diyeceğim. Erzurumlu kardeşlerim yanlış anlamasın. Ben ligin en zayıf takımı olarak görüyorum. Erzurum evet, maçında bile bu oyuncuları
0: kullanamıyorsun değil mi?
1: Kullanamadı. İnanılmaz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kullanmak zorunda kalınca Nasıl bir problem yaşayabilir burada?
0: İşte problemin tamamını kendi üzerinden okumak zorunda teknik direktör olarak. Yani Leslie'yi de Niagara'yı da sen getir.

0: istemedin değil mi teknik direktör olarak? Yani şöyle, şunu diyemez bence hiçbir teknik direktör: ben istemedim. Eğer senin istemediğin bir oyuncu buraya geliyorsa bırakmak zorundasın. Çünkü o işten sağlıklı bir şey çıkmayacağını en iyi sen biliyorsun. Mesela ben teknik direktör olsam, bana Leslie Niyaga'yı söyleseler, eğer iyi izlediysem, olmaz derim yani. Şimdi Leslie ile Niyaga'yı izleyip kendi oyununda bilen bir teknik direktörün onlarla olmayacağını, hele hele Niyaga'yı şöyle ayırıyorum, onu da mesela statta canlı izlediğinde daha iyi görüyorum. O Batakov'dan da fiziksel olarak kötü durumda. Küçücük. Yani tamam, teknik süper ama abi küçük küçük kayboluyorlar yani bunlar. Oyun artık atletizmi, kuvveti çok fazla ön plana çıkarmış.
1: Herkes Messi değil diyorsun. O
0: da yani hani Messi oluyorsan eyvallah yani, ona bir itiraz yok. Messi de öyle indiremiyorsun aşağı ama yani. Hani
1: hayır, düşmüyor tabii.
0: Düşmüyor yani, hani Messi küçük ama bastığı zaman sağlam basıyor yani. Bu öyle değil. Buna bir dokunuyorsun gidiyor oyuncu. Şimdi bu Niyaga'ya falan yazık günah değil mi? Zaten o gün de söylüyorum. Bak bu Niyaga'lar, Yelert'ler, işte Kazımcan sayarım, Matias Ros, bak bu kadar oyuncu gelmiş gitmiş genç değil mi Galatasaray'da? Ya bu o altyapıdaki oyuncular için de büyük hayal kırıklığıdır, biliyor musun? Yani bir tanesinin gelişimine talip olamadı Galatasaray, gitti hepsini getirdi oraya. Şimdi planlama konusunda bugün Galatasaray şey diyemez yönetime. Orta saha konusunda aldılar, daha ne yapacak? İlkay Gündoğan geçen senenin en önemli transferi değil miydi? Leslie bu senenin değil mi İlk transferi ve önemli transferi değil miydi? Bugün Lemina sakatlanıyorsa bu oyuncuları oynatamadığın için. Sen şimdi İlkay Gündoğan gibi bir oyuncuyu Erzurum'da ya da işte Çorum'da buralarda dahi sahaya gönderemiyorsan bunun sorumlusu yönetim mi yani? Abi İlkay'ı yönetim mi antrenör ediyor, hazırlıyor? Orada Okan Hoca öz eleştiri yapacak. Çok fazla oyuncu da yanıldı. Bak kulübedeki zenginliğe bak aslında bu maç öncesi orta sahada. Leslie, İlkay. Ya düşünebiliyor musun, iki tane yani uluslararası deneyim anlamında çok sert ligde çok önemli işler yapmış iki oyuncudan bahsediyorsun. Lemina gitti, yük fazla bindi. Kamp döneminde unutmasınlar mesela, bugün Lemina o da kas sakatlığı yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde unutmasın mesela, Lemina burada o kadar zaman niye antrenmanlara çıkmadı? Sözleşme imzalaması beklenen bir oyuncu. Yine sakatlanma problemlerinden biri de o. Ya takım antrenman yaparken o buralardaydı. Sözleşme yenilemedi, antrenman yapamadı. Ama yenilenecek dendi. Ne beklediniz abi siz ya? Geç gönderdiniz sahaya. Diğerlerini de hazırlayamadığı için ekstra yük bindi. En önemli maçta, en çok orta sahada dinamizme ihtiyacın olduğu maçta sakatlandı. Şimdi ne diyeceğiz bu? Ne yapalım? Hoca ne yapsın sakatla? Hoca ne yapsın olur mu? Bak sebep olmuş hoca. Hazırlayamamış. Zamanında antrenmana sokamamış. Orada idareci eksikliği de olabilir. Lemina niye Galatasaray'da geldi, bu kadar zaman bekledi? Kaç gün bekledi ya?
1: Sözleşme yenileme işini soruyor.
0: Evet, buradaydı, bekledi. Tamam dediler, hiçbir sorun yok. Nerede oyuncu? Gelecek. Niye gelecek abi? Kampı kaçırıyor, antrenmanı kaçırıyor. Bak o rotasyonda İlkay'ı da, Niyaga'yı da, Leslie'yi de kullanamadın. Bindirdin bütün yükü. En çok ihtiyacın olan maçta yok. Ne diyeceğim ben şimdi? Oyuncu yok. Oyuncu yok olur mu ya? İlkay oyuncu değil mi? Leslie oyuncu değil mi? Niyaga oyuncu değil mi? Sen getirdin bunları oraya.
1: Ya 5 milyon alıyor İlkay.
0: İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Ya İlkay'ın son dün bir videosunu izledim. Yani beden dili falan yok oyuncu zaten orada yani. Hani tatil yapıyor şu an yani. İyi Galatasaraylı. Galatasaray'ın maçlarını sahanın içinde takip ediyor yani. Hani iyi bir taraftar artık İlkay. Hani diyordu ya ben Galatasaray taraftarım. Bu sefer para alıp sahanın içinde Galatasaray'ı destekleyen bir taraftara dönüştü İlkay yani. Ya burada sizin de kabahatiniz var ya.
1: Şimdi Ekim ayında 36 yaşına basacak İlkay. Herhalde son resmi geçitini Galatasaray'da yapacak gibi duruyor. Hani kapanış sence güzel mi olacak, yoksa bu saatten sonra artık o iş bitti mi dersin? Hani belki Şampiyonlar Ligi'nde
0: yok artık, çok zor. Çok zor yani, bir kere bir yaş gerçeği var. Tempo gerçeği var. Forma, oyun ritmi gerçeği var. Nasıl olacak bu yani? Hangi ara onu yapacaksın yani? Bir de kolay değildir yani. Şimdi bunlar da bir de insan ya, duygularıyla yaşıyorlar. Şimdi o İlkay dediğin oyuncu da bir sürü duygu geçişleri yaşıyor yani. Yani bir sene önce buraya gelirken ya yemesine içmesine anlatan insanlar değil mi? Ya tatlı yemiyormuş, şunu yapıyormuş, yok eliyle buraya pas atlıyormuş. Hatırla ya şey maçıydı.
1: Nutella muhabbeti.
0: Nutella muhabbeti ya. Bir de şeyi hatırla. Yok ceza şeyde bir teknik direktör arkadaşım paylaşmıştı. Ya adama hayran kaldım diyor. İşte eliyle kimin nereye pas atacağını gösteriyormuş. O kadar ya böyle hani şey bulamıyor artık. Hani övgüde sınırı falan açtı. Ya bulamıyor yeni şeyler. Hani şimdi bu bahsettiğin oyuncu bugün tanınmaz halde ya. En güçlü organizasyonda.
1: Evet ya.

0: Normalde ben bunu hep söylüyorum yani, Kaan'ı, Güney'i falan çok konuşuyor Galatasaraylı taraftarlar. Beni de bilen bilir, iyi bir Galatasaraylı'dır ama yani bence İlkay'ı konuşmak lazım. Sen 4,5 milyon alıp ikinci senende 9 milyon gibi bir para, sessiz sedasız yani takılıyorsun amiyane tabirle.
1: Taraftar
0: yani.
1: Diyorum sana ya, ben Galatasaraylıyım dedi. Bugün sahanın içinde.
0: Hani mesela, bir beklenti de yok kimseden. Ne yapıyor mesela?
1: Ama işte ya o, bu onun suçu değil bu arada. Ya, o diyor.

0: kesit hayvancılık falan da yapıyorlar. Yani bir yatırım konusunda bence ekstra Galatasaray'ın da bir desteği, çünkü bildiğim kadarıyla menajeri babası, başka da oyuncusu yok ilk ayın dışında, tanışmıştım babasıyla.
1: Valla yani. Yerli Rodri diye alındı Galatasaray'a ama sanki bir tık Mustafa abiye dayıp olmasın tanıyorum. Mustafa Sarp çıktı bir tık yani.
0: Mustafa Sarp benim takım arkadaşım. Mustafa Sarp üzerinden lütfen örnek verin.
1: Ben de yok şey için söyledim ya, ben de severim Mustafa abi de.
0: Neydi o, bir tane orta saha vardı Barış. Zaten Mustafa Barış. Barış. Ayhan Akman, Mustafa Sarp üzerinden çok eleştiri yapılıyor diyor o dönem. Ha. Onların talihsizliği...
1: Barış Özbek demiyorsun.
0: Barış Özbek. Barış Özbek dedi mi ortası? Onların talihsizliği şu oldu. Onlar ayrıldıktan sonra Melo, Selçuk, Hamit, yani şimdi o onların suçu değil yani. Hani gittin Real Madrid'den, oradan en üst seviyeden 3 oyuncuyu getirdin. Herkes ister istemez buradan buraya geçtik dedi. Şimdi bir zahmet de yani hani... O da onların sorunu değildi o dönemde.
1: Galatasaray'da yani. O zaman zaman öyle şeyler oluyordu. Böyle bir sıkıntılı keskin geçişler. 13. olduğu
0: sezonda
1: da
0: öyle. 13.lükten yani bak o kadroya. İnanamıyor insan değil mi o kadroyu gördüğünde. Bir sene sonra Mertensler, Icardi'ler. Galatasaray o işleri bence en iyi yapan takım. Yani doğru bulmasak da bazı geçişleri ama sonuçta karşılığını bir şekilde alıyor. Yani şampiyonlukla alıyor. Sürdürülebilir güçlü oyunla alıyor. Yani rakiplerinin maalesef en fazla problem yaşadığı hadise. Onlar ısrar ediyorlar aynı oyunculardaki. Fenerbahçe herhalde bu işin zirvesidir yani. Bir tane arkadaş mesaj atmış bugün sabah gelirken.
1: Fenerbahçe'ye de geçeceğim de ikinci bölümde.
0: Orada çok kısa hemen bir cevap diyor ki ya arkadaş diyor sen diyor Fenerbahçe ile ilgili niye bu kadar olumsuz bir şey olumsuz yorum yapıyorsun? Ya 12 senedir şampiyon olmadığı için olabilir mi? Yani olumlu bir şey var mı? Ben olumlu yorum yapayım ya. Yani bu kadar olumsuzluğu içinde barındıran bir takımla ve bir teknik direktör davranışı nasıl olumlu yorum yapayım yani? Ama şimdi Galatasaray'ı eleştiriyoruz ama şimdi oyununa bir şey diyor muyum ben Galatasaray'ın? Yine en güçlü, bak Beşiktaş daha avantajlı teknik direktör davranışından dolayı. O beni ümitlendiriyor gelecek adına. Ama Galatasaray oyunu daha güçlü. Şu an ligin en güçlü oyunu yine Galatasaray oyunu. Yani canlı stadyumda izleme fırsatı bulduğumda da. Hele hele Osimhen Leao'nun tamamen o işin içinde olduğu bir oyun Galatasaray'ın rakiplerine karşı ciddi anlamda domine ettiği bir oyun olur ya. Hemen orada şeyi ayırırım, İtalyano davranışını ayırırım.
1: Evet İbrahim abi, dinleyenlerimiz yoğun mesaj trafiğindeler. Onlara da birazcık yer verelim istersen. Tabii, bence tabii. Bu durum oyuncunun hatası değil demiş.
0: Hangi durum?
1: Herhalde oyuncuyu alıp kullanamamak sanırım. Baştan okumaya başladım. Normalde ilkten okurdum ama değişiklik olsun. Kulüplerimiz iyi analiz, iyi planlama yapmıyor. Bu, sonuçta bu çıkıyor. Benim düşüncem bu şekilde demiş. Bu tür oynamadan kazanan çok oyuncu var ve maddi açıdan kulüplere zarar bilançosu çıkıyor ifadelerini kullanmış Ahmet. İngiltere'den oyuncu almayacaksın. 30 yaşına gelen hiç kimse İngiltere'den Türkiye'ye gelmemesi lazım. Hepsinin posası çıkmış oluyor. Hiçbirisi top oynamıyor demiş. Yani istisnalar var tabi. Davinson da oradan geldi, oynuyor şu an. Muhammed Salah da yani fena değil. Ama İngiltere herhalde yıpratıyor oyuncuları, bilmiyoruz yani. Evet, normalde Joe gelmişti. Joe gelmişti.
0: Bak Fenerbahçe'ye gelince daha detaylı anlatacağız da. Ya bu seninle alakalı bir durum. Ya o kadar da değil ya. Tamam hani bu oyuncular burada biraz hani bırakıyorlar ediyorlar da ya bu biraz da seninle alakalı ya. Sen artık iyice o işi bıraktın yani hani o kadar da değil ya. Tamam geldikleri yerlerde şey fark var, eyvallah kabul ediyorum buradaki problemlerimizi ama o kadar değil ya orada.
1: Okan Hoca diyelim hatalı ama oyuncuda da hiç hata yok mu? Hiç.
0: Oyuncuda mesela nasıl bir hata olabilir? Bak yine benim spor salonunda çok iyi Galatasaraylı bir Ercan abi diye bir abim. Sürekli beni şeye ikna etmeye çalışıyor. Bak ben Gündoğan ilk geldiğinde ona şöyle bir yorum yapmıştım. Dedim ki bak İlkay hep bir sistemde var olmuş bir oyuncu. Yani City ve Barcelona oyunlarını hatırlayalım. Hep bir oyun çiziliyor. Ya yani basketbol gibi düşün. Onu şey mi diyorlar
1: set
0: o
1: çiziyorlar.
0: Oyun kuran ne oluyor oyun kuran? Oyun kurucuya ne deniyor? Bir guard mı? Yok, guard da değil. Başka bir şey. Neyse. Oyun kurucu vardır, değil mi? Bir oyun çizerler. O eliyle atıyorum. 2 numarayı işaret eder. İşte herkes bilir o anda görevini. İşte pivottaki bilir, kenardaki neyse çizilir ama o belirler. Onun yeteneği belirler değil mi? Orada en yetenekli o işi organize eden, en zeki. Şimdi İlkay da böyle bir oyuncu. Ona çizilen oyunda en iyi, en doğru yere topu atabilecek kalitede bir oyuncu. Şimdi burada bir şey çizmiyorlar. Mesela Galatasaray oyun çizmiyor. Galatasaray diyor ki oyuncu yeteneği belirler diyor.

0: Şimdi o burada problemi yaşıyor. Hayatında deneyimlememiş. Ne yapsın İlkay? İlkay oyun çizen teknik direktörlerle çalışmış. Şu an onun problemini yaşıyor. Sistem içerisinde var olmuş bir oyuncu. Onun problemini yaşıyor.
1: Ben şeydendi. Ben mesela bu çok alakasız gibi düşünebilirsin ama ben her zaman buna dikkat ediyorum mesela. Genelde futbolcuların çocuğu olduğunda böyle 2 ay falan bocalıyorlar. Muslera'da da mesela çocuğu oldu 2-3 ay kötü performans sergiledi. Abdülkerim çocuğu oldu. Çünkü öncelikleri değişiyor bana göre. Yani herhalde ailesiyle daha fazla zaman geçirmek durumunda hissediyor. Kafasını futbola veremiyor bence. Ben hep dikkat ettim. Mesela ilk ayında Mayıs
0: ayında
1: olmuştu.
0: Şöyle olabilir.
1: Öncelikler
0: şu an senin dediğini bence şöyle destekliyorum. Çünkü daha çok mutlu olduğu yer çocuğuyla geçirdiği alan.
1: Ona bir şey
0: ama yapmayayım. Şöyle burada işler çok kötü gittiği için. Aslında burada işler iyi gitmiş olsa çocuğuyla beraber burası yukarı da çıkar. Çok fazla çocuğu olan arkadaşım da bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Bak gerçekten tespitin de çok doğru. Bak başıma da geldi. Çocuğu olup
1: çok
0: oynamayan bak çocuğu olup oynamayan kötü gidenler ve böyle yıldız diye alınanlar hayatını çocuğuna adıyor. Artık bıktıracak derece oğlum bir dur falan diyoruz.
1: Kötü olan da iyi mi oluyor?
0: Kötü olan değil. İyi olan, performansı iyi olan çocuğuyla beraber başka bir seviyeye. Daha da eğleniyor, daha da mutlu oluyor. Yani İlkay'ın durumu da diğer hadise. Zaten burada çok mutsuz. Çocuk başka bir duygu. Senin dediğin üzerinden değerlendirdiğim işte. Onu o biraz daha bu tarafa götürüyor artık. Hani manevi tarafıyla alakalı ya insan şey olur ya, hani bu motivasyon tarafı burada artık tamamen bitmiştir. Çocuk o duygu falan başka bir şeydir. Bence o öyle karşılık bulmuştur İlkay'da diye düşünüyorum.
1: Yok, çok dikkatimi çeken diğer futbolculardan da çok örneği var. O yüzden onu söyleme gereği duydum. Hani ne bileyim futbolculara böyle 15
0: yıl. Icardi'nin çocuğu olsa şey olmaz değil mi yani mesela? Hani çocuğuna daha çok. Ya o çünkü bu taraftan da inanılmaz keyif alıyor. Evet. O ayırmaz. Çocuk onu daha da coşkulandırır. Yani iki taraftan da çok keyif alan bir adam olur. Ama diğeri çok mutsuz zaten. Şeydi de biraz şeyden örnek. Kız arkadaş konularında da öyle oluyor.
1: Ver, örnek verebilirsin.
0: Yani mesela insan çok mutsuz olduğu dönemlerde biri hayatına girdiği zaman hani orada işler yoluna gittiği zaman tamamen ona sarılıyor değil mi? Dört elle bir asosyal, hatta
1: yara bandı gibi tabii önemli.
0: Asosyalleşiyor ve hatta en yakın arkadaşlarından nasıl tepki alıyor? Sattın bizi diyor değil mi? Yani buldun kız arkadaşı, kızla berabersin. Çünkü onun hayatta o an tutunacak bir dalı olmuyor. Çok mutsuz bir adam ve bir kız arkadaş, duygular falan onu tamamen oraya yönlendiriyor. Yani biz genelde duyguları öyle yaşayan insanlarız ama hayatı çok iyi giden, kız arkadaşı olan, onunla da çok mutlu olan onu böyle çok güzel harmanlıyor. Şahane bir şey ortaya çıkıyor. Ama çok mutsuzlarda
1: ortası yok diyorsun.
0: Çok mutsuzlarda kesin oraya bir şey var. Yani yükleniyor oraya, bütün enerjisini oraya veriyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani.
1: İbrahim Bey İlkay'a Okan Hoca'nın futbola unutturduğunu mu söylüyor? Ben mi yanlış anladım? İlkay 32-33 yaşında o seviyede oynamış ama masum, hoca suçlu olmamalı bana göre demiş.
0: Ben birini masum ya da birini suçlu ilan etmiyorum. Bu Okan Hoca için de geçerli. Okan Hoca çok iyi taktisyen değil. Okan Hoca çok iyi idareci. Bak Okan Hoca çok iyi idareci. Öyle olduğunu da Fatih Tekke ile gördük değil mi? Ne dedi Fatih Tekke? Ben de kilo alırım bu oyuncularla. Aldı mı kilo? Daha da zayıfladı. Öyle olmuyormuş demek ki. Of. Yani Okan Hoca'nın Osimhen'lerle, Icardi'lerle, Mertens'lerle, Tete'lerle, Zağ'larla yönettiği krizi de ben yok saymıyorum, değersizleştirmiyorum. O da bir teknik direktör davranışı. Ama İlkay'ın ihtiyacı olan Guardiola davranışı. Teknik direktör. Teknik anlamda çok ön plana çıkmış teknik direktör davranışı. Icardi'nin ihtiyacı olan idareci Okan Buruk davranışı. Yani iki oyuncu arasındaki fark bu. Bak Icardi en zirveyi gördü burada değil mi? Yani hani
1: tabii.
0: Duygusal anlamda da psikolojik anlamda çok mutlu oldu burada. Çünkü Okan Hoca onu çok iyi idare etti. Ama İlkay burada o şeyi göremedi. Çünkü İlkay'ı şey kesmez. Koçum aslanım devam sınırsız kesmez. O çünkü hep sistemle var olmuş.
1: İlkay dedi ne? Kemerburgazlı'yı evi de mahvetmiş ya. Ev sahibi isyan ediyordu.
0: Öyle mi?
1: Şey diyor mesela bak dinleyenimiz. Kerem'in kötü performansını da mı çocuğa bağlayacağız? Allah analı babalı büyütsün. Evet onun da 13 Temmuz'da çocuğu dünyaya geldi. Sonra Kerem'de bir düşüş oldu yani. Ben öyle bilmiyorum.
0: Çocuğa daha fazla sarılmıştır. Yo destekliyorum işte seni.
1: Evet.
0: Yine benzer bir durum. Bak aslında desteklemiş bizi.
1: Evet desteklemiş.
0: Yani burada işler pek yolunda gitmiyor. Çocuğa gidip daha çok çocuğa. Ya öyledir ya yani hani kötü hissettiğinde bir yerde iş yerinde çok kötü hissediyorsun. Akşam olmasını zor beklersin değil mi? En mutlu tabii olduğun yer neresiyse çocuğun, sevgilin fark etmez. Oraya gitmek ister.

0: dersin. Ha, böyledir. Bak Kerem'le ilgili de şunu söyleyeyim. Bu Portekizlerin de enteresan bir durumu vardır. Onlar böyle ortalama oyuncuyu da acayip bir oyuncu yapıyorlar. Mesela Kerem, evet, Galatasaray'da iyi bir oyuncuydu ama çok eleştirilen bir oyuncuydu. Benfica'da başka bir oyuncuya evrildi. Oradaki temel sebebi de ben şeye bağlıyorum. Orada acayip bir planlama var. Yani onlar böyle mesela Kerem'in en büyük problemlerinden biri neydi? Gene burada aynı davranış içerisinde. Tamamen duygularıyla hareket ediyor. Yani orada o koşuyu yaptığında sağlıklı bir organizasyon var mı bilmiyor. Kenara indiğinde orta ya da şutla ilgili karar vermede hep hata yapıyordu. Ama Benfica'da hiç hata yapmadı. Ben hep şey diye yorumladım onu. Yani o sistem onu düzeltti. Bak Kerem'i düzeltti. Bir sistemin içerisinde Kerem aslında gayet de bir iyi oyuncu oldu. Çok da faydalı bir oyuncu oldu. Ama yine buraya geldi. Yine problemi kendin çöz takımına geldi. Çözemedi. Bir de o psikolojik baskı kolay değildir yani, şimdi psikolojik baskıyı der. Halledemedi. Hani bunu da unutmamak lazım. Bu oyuncular öyle tek başına. Ya Osimhen'in üzerinden veriliyor ya. Çok az var Osimhen tarzı örnek oyuncular. Mesela Salah da benzer bir oyuncu. O da çözer problemi. Osimhen çözer problemi. Bunlar bir de iştahlı olursa, hele hele buralarda, burada bir de savunmacılarda da ciddi sorun var. Çözer bunlar. Ama sayıları çok az. Bunların bir de paraları çok fazla. Bunlarla falan başa çıkamazsın yani.
1: Evet, yani dediğin gibi o Benfica'daki, yani evet, orada da kaçırıyordu ama son vuruşları falan sanki
0: ama Benfica'da bak
1: şeydi
0: mesela,
1: yani
0: Benfica'da ben
1: düzelmiş
0: bir tane
1: gibiydi.
0: Şey görmedim Kerem'de. Böyle çok gereksiz bir yerden şut attığını görmedim Benfica'da. Evet, yine atamıyordu ama hep doğru yerlerde bulunuyordu. Ya orada da muhtemelen şu olmuştur Kerem, bilmiyorum. Yani şey Can şey olmamıştır herhalde ya. Kerem Aktürkoğlu'na bir anda bir akşam böyle ben lan doğru yerlere koşmam gerekiyor olmuyor değil mi yani, hani birileri sürekli düzeltmiştir onu Benfica'da. Bak sen
1: uyarıyorum.
0: Buralara gidiyorsun, bak burada topla buluştuğunda burada problem oluyor, bak seni biz burada topla buluşturacağız, sen koşunu buraya yap, orada bizde bir tane şey var, bir çocuk var, o atacak, Pavlidis diye bir oyuncu var, o da buraya gelecek, bak senin de işini kolaylaştıracak. Ya da kenara iniyor ya Kerem mesela, kenarda buluşuyor, bak Kerem sen kenarda buluşuyorsun, biz seni izledik Galatasaray'da, sen kenarda buluşup kafanı kaldırmadan topu ortaya atıyorsun. Bak bu iyi bir şey değil orta yapmak. Burada buluştuğunda kafanı kaldır. Pas atacağın yer varsa, orta dediğin şey, pas atacaksın at. Yoksa biz burada bir daha set oyununa geri dönüyoruz. Bir acelemiz yok, bir telaşımız yok. Şimdi orada muhakkak bunları
1: Evet,
0: öğretmişlerdir diye
1: dikini oynamaya
0: düşünüyorum.
1: çalışıyordu.
0: Oradaki
1: Dediğin gibi.
0: Kerem'le nasıl olur ya, bir ayda adam buraya geldiğinde başka bir oyuncu. Ya atmadı mı geçen sene sana o golü, o golü atan da Kerem değil miydi Benfica'da Fenerbahçe'ye atan
1: Evet,
0: golü?
1: Eledi Fenerbahçe.
0: Ya tam bir sene olmuş ya, ne olabilir yani? Problem seninle alakalı.
1: Kerem orada kimseye gider yapmadı, işine odaklandı. Burada insanların dilinden anladığı için herkese gider yapıyor, ilgisini oyuna veremiyor. Bence yurt dışında olsa çocuk daha başka bir yerlere gider
0: çünkü yurt
1: demiş.
0: dışında Kerem bir kere midem bulanıyor desin bu ligden de, bak ne oluyor Portekiz'de, ne yapıyorlar seni yani. De bakalım ne oluyor, bakalım sana bir daha oynatıyorlar mı futbolu yani. Şimdi burada karşılığı var onun. Hakemler bulmuşsun hakemleri şu an. Ya hakem ne kadar kötüyse sen de o kadar kötüsün yani. Hakem dese ki sana, ya arkadaş tamam ben kötüyüm de sen de benden kötüsün dese, bir şey diyebilir misin hakeme yani? O da işini yapıyor, sen de işini yapıyorsun. İkiniz de kötüsünüz. Şey mi yapacağız yani burada? Niye? Ötekinin arkasında milyonlarca taraftarı yok hakemlerin arkasında. Tam tersi, milyonlarca düşmanı var. Senin arkanda öyle ya da böyle giydiğin formadan dolayı milyonlarca insan var. Sen onlara güvenerek herkese istediğini söyleme hakkı buluyorsun kendinde.
1: Bekara kadın boşamak kolay Cihan'cim demiş ama senin yorumun aklıma yattı diyor. Ben de çocuk olduktan sonra primim iki kat arttı. Benim performansım arttı demiş. İşte o takalım.
0: Mutludur.
1: Evet.
0: Mutludur beyefendi. Mutludur.
1: Ya da masraflar yetişmiyor diye de fazla çalışıyor olabilir. Bilmiyorum. O da başka bir şey.
0: Ama
1: Ya ben
0: olsun.
1: seni bölmeyeyim.
0: Ama
1: canım.
0: Olsun, pozitif anlamda iyi bir şey yani. Masraf, bak karşılayabiliyorsan sorun yok yani.
1: Tabii.
0: O mutludur. Çocuk gelince daha da mutlu olmuştur yani.
1: Bir reklama gidin de yemek yiyeyim demiş. Afiyet olsun, İbrahim Yavuz tüm gün program yapsın diyor. İbrahim abi Cihan'ı tarif etti. Cihan birini buldu mu radyo programı ikinci planda. Öncelik arkadaşı bayram. Engeleşi bayrama. Selam olsun. Beyefendi Kerem yalan mı söylüyor? Söylemesin mi?
0: Ne yani söylemiş?
1: Sen dedin ya bu ligden midem
0: tamam.
1: bulanıyor. Herhalde ona istinaden sana bir salvo
0: tamam.
1: geliyor.
0: Tamam. Hakem de Kerem'e benzer ifade. Hakem de mi yalan söylüyor? Kerem'de ne gördün sen performans olarak bu kadar zamandır? Yılda 7,5 milyon euro para kazanıyor değil mi Kerem? Ne gördün sen taraftar olarak Kerem'de? O da o zaman doğru söylüyor. Öyle mi yorumlayacağız yani? Ben diyorum ki sen önce kendi kapının önünü süpür, temizle. Sonra yan komşuya da ki baba sen bu çöpü atma buraya de. Şimdi senin önünde, kapının önünde çöp olduğunda sen yan tarafa ya bu çöpün burada ne işi var diyebilir misin? O da sana demez mi? Seninki de pis. Sen orayı bir hallet, eğer illa birilerine bir şey söyleyeceksen. Niye Sergen Yalçın üzerinde öyle örnek verdik? Sen önce teknik direktör olarak yap. Ondan sonra anlat. Yapamadığın bir şeyi ben yaparım diye diyorsun bir daha insanlara. Bu da öyle bir şey. Sen yapamamışsın, o da yapamadı diyorsun. Bir farkı yok.
1: Şöyle bir soru gelmiş. Şimdi Barış Alper'le oynamayı düşünüyor Okan Buruk diyor. Alp Türkmen. İbrahim abi 11 yapsaydı o da mı bu şekilde yapardı?
0: Ben de Barış'la oynardım. Yani şu an atletik olarak çok ciddi anlamda Barış'ın takım savunmasındaki davranışına ihtiyacın olacak. Hücumdaki eksiklerini biliyorum. Ama başka şansın yok. Yani ben de isterdim başka bir senaryoda başka oyuncularla bir şey anlatmayı ama elde bunlar var ya.
1: Bu muhtemelle mi çıkardın sayayım ben, sana? Yani Davinson, Abdülkerim, evet. Jakobs, Şalai, Torreira, Sara, bir kanat Yunus, diğeri Sané, Barış ve Batrakov.
0: Bir tek Batrakov'a itirazım olurdu orada. Hı. Ama oraya kimi koyarsın diye bakalım.
1: Şey yapabilirsin, Yunus'u çekip Leao'yu kanada atabilirsin.
0: Ya Leao'da işte sakatlık riski olmasa zaten bence kesin Leao'yla başlar. Okan Hoca'nın şu an kafasındaki tek endişe o. İşte orada yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer orada Leslie, Niaga ya da İlkay'dan biri hazır olmuş olsaydı atardın Saray'ı Batrakov'un yerine ve acayip güçlendirirdi senin oradaki oyununu. Ha belki de yapar, bilmiyoruz yani. Mesela Okan Buruk belki de atacak Leslie'yi bu maçta, Saray'ı Batrakov'un yerine koyacak. Yapabilir böyle bir şey yani.
1: Deniz'i koyar mı diyorsun? Faydalanabilirim dedi basın toplantısında. Direkt onunla çıkar mı?
0: Hani bilmiyorum. Aslında normalde Deniz orada oynayarak mı geldi? Ne durumda?
1: Porto'da oynadı.
0: Oynayarak geldi. Hazır. Hazır geldiyse aslında bir de bir kriz de var ya. Mesela şey de yapabilirsin. Barış, Yunus, Sané, Deniz'i önde de koyabilirsin. Mesela şunu talep edebilirsin diye düşünüyorum ben mesela. Burada önde basmaktan çok rakibin yarı sahasında zaman zaman tabii ki olur da ama daha çok rakibi ikinci bölgede karşılamak, topun arkasına oradan geçmek. Kazandığın toplarla mesela Deniz statik santrafor değil mi? Daha savunma arkasına koşmaktansa daha statik.
1: Murat tarzı biraz pivot işte, yani.
0: Onu orada tutup arkadan Yunus'u, Barış'ı, Sané'yi savunmanın arkasına koşturmak biraz öne rakibi getirdiğinde bence planlama olarak bana mantıklı geliyor yani. Sané'yi savunma arkasına koşturabilirsin. Ne kadar formsuz olursa olsun yani o ciddi anlamda avantajı var. Barış Alper'in savunma arkası becerisini biliyoruz. Orada daha çok Deniz orayı stoperleri tutup savunma arkasında boş bir oyuncuyu orta sahadan koşturmak Galatasaray'a avantaj sağlayabilir.
1: Ne demiş? Sané on numara değil mi? Orada oynayamaz mı diyor.
0: Ya oynayabilir yani ben zaten ön tarafta...
1: Ama on numara oynadığı her pozisyonda rezalet ötesi performans veriyor.
0: Yani zaten anlamadım. Şöyle Galatasaray'da net bir şekilde Sané'yi on numara dediğin yerde oynatamazsın. Sané çünkü sürekli sırtını çizgiye almak isteyen oyuncu. Orada rahat ediyor çünkü. Niye sırtını çizgiye alıyor? Arkadan bir tehditle uğraşmak istemiyor. Ama on numarada sana top atıldığında yani sen bana topu attığında ben on numarayım değil mi? Arkamda ne olup bittiğinden haberim olması lazım. O da yetmiyor. Haberim olsa da çok hızlı hareket etmem lazım. Ama öteki türlü mesela Tadiç onu çok yapıyordu. 10 numara oynadığı yerde bile çizgiye gidiyordu. Niye? Çünkü orada çabuk olman lazım. Çok hızlı hareket etmen lazım.
1: Aslında İlkay o konuda yani arkasında bile gözü var diyordum ben mesela. Ama dursa işte, sadece pas da atsa.
0: İşte fiziksel mesela. Olarak demek ki o kadar geride kalmıyor. Orada eleştiri İlkay'ı mesela. Ya arkadaş tamam da sen de bu kadar salma diyebilirsin. Bilmiyorum duygusal durumunda ne olduğunu eğer öyle bir sorunu varsa. Yani şurada şu maçta dahi sen İlkay'ı sahaya gönderemiyorsan şu an çünkü... Hani Batrakov'dan da daha verimli olamayacak mısın fiziksel
1: acaba
0: olarak?
1: Acaba ekstra bir görev mi veriyorlar? Mesela Alex Vari oyuncular. O oyuncular genelde top ayağındayken oynuyor ya İbrahim abi. Acaba İlkay'a onu mu diyorlar? Yani topsuz alanda da seni görelim diyorlar. Gücü de ona yetmiyor mu acaba? Çünkü City de çok fazla yapmıyordu. Ya set oyununda dikiliyordu sadece.
0: İşte, ama işte plan vardı. Hı. Yani City orada o durduğunda sistem işliyordu yani. Hani bir çark düşün böyle her yer gidiyor. O gidiyor ve hepsi kusursuz bir şekilde işliyor. Sen de onun bir parçasısın ama burada çark durmuş ve sen bir şeyleri de yönlendir. O olmuyor işte bizim en büyük sorunlarımız buraya getirdiğimiz İlkay tarzı oyunculardan verim alamamızın temel sebebi o ya.
1: Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmış. Seni eleyen adamı aldın diyor. Şampiyonlar Ligi'ne götüreni

0: gönderdin diyor. Talişka'yı niye gönderdi?
1: Bak neyse Fenerbahçe'ye gelince
0: ikinci bölümde geleceğiz ona. Playmaker diyor, oyun kurucu, aynı şeyi söylediniz zaten demiş az önce basketbolla ilgili. Erken olduğunu biliyorum ama niye ben Batrokov'u çok fark yaratacak bir futbolcu olarak göremiyorum, neyi kaçırıyorum demiş.
1: Ya aynı fikirdeyim yani, ben de Batrokov'un öyle bir öyle bir özelliğini göremedim ama yine söyleyeyim yani, haksızlık etmeyelim şimdi, böyle çok keskin de yorum olmasın ama ilk izlenim sonuçta bende böyle.
0: Leo akşam aidiyet mesajı verdi. Geçen yıl başarılıydık dedi. İbrahim Bey akşam için bir skor tahmini verebilir mi? Bunlar çok riskli hareketler aslında. Bir puan oluşturma durumu da öyle ama.
1: Ben iki takımın da işinin bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim yani.
0: Skor veremiyoruz.
1: Skor veremem ama vermeyeyim, işlerinin zor olduğunu söyleyebilirim şimdi yani.
0: Ben vereyim mi? 2-2 biter. Barış son
1: İnşallah.
0: Barış son zamanlarda ne oynuyordu ilk 11'e koyuyorsunuz? Çok merak ettim. Ben mi göremiyorum?
1: İşte yani ya ben başta anlattım ya.
0: Ben yok. De koymam da yani, hocanın alışkanlıklarını değiştirdim.
1: Ya yok yok. Kimi tamam, arkadaşımıza lütfen yazar mısın?
0: Mesut,
1: rica ediyorum.
0: Mesut.
1: Mesut Bey, birini siz koyun lütfen. Barış değil de bana bir isim söyleyin tamam. Hani o yüzden dedim ya başta ya.
0: Kolpaşino sahnesi geldi aklıma. Yani şey, adımı sizi koymak istemez misiniz? Sen koy koy deyince yani.
1: Siz bahşedin.
0: Ya
1: Mesut Bey, hani sözüme başlarken dedim ya. Yani daha iyisi olsa evet, ama daha iyisi olmadığı için ve oynama alışkanlığı olduğu için işin atletizm tarafından dolayı Barış dedim ya. Dedik ya bunu ya, benim dediğimi yani demediğim bir şey demiş gibi bana niye anlatıyorsun? Niye beni? Ama gerçekten bazen anlamakta zorlanıyorum yani. Hani sizin söylediğiniz aynı şeyi ben de söyledim. Ben de diyorum ki lütfen, hani bizde şey vardı, MHK gitsin, bu gitsin, kim gelsin?
0: Şu an koyuyor Barış, uzat sen, yazıyor.
1: Tamam. Kim gelsin? Hani diyor ki gitsin diyor. O da gitsin. Tamam, kim gelsin? Önerin ne? Herkes gitsin diyor.
0: Öneri sunmamış. Şu anki form durumuyla herkesten kötü takımdı. Faydalı ne yaptı Galatasaray'a?
1: Yahu ama şimdi çok o zaman haksızlık edersin. Juventus'ta yani. Juventus'ta hala dönüyor videolar o.
0: Kanada
1: elediğin maçta
0: değiştirdi yani. Şey ya, Liverpool'da da.
1: Liverpool'da yani. Juventus şimdi, o zaman biraz haksızlık ederiz oyuncuya yani. Bugün övündüğün organizasyonun en önemli parçasıydı. Geçtiğimiz sezon neyle övündün? 16 dedin. O 16'ya gitmendeki en önemli oyunculardan biriydi.
0: İlkay Talip olur mu? Ne anlayalım demiş. Abi Talip olma sözünü biraz daha sık kullanır mısın diyor. Miço, Tamer.
1: Zaten var ya burada mesela birkaç tane şey yine öyle mesajlar gelmiş. Onları eleyeceğiz diye bu sefer onları da hiç kullanmamaya başladık yani.
0: Bence hiç eleme, bence gayet keyifli. Vallahi ben insanların alışkanlıkları var yani.
1: Eyvallah.
0: Sabah yayında bir konuğum mesela 25 kere dolayısıyla dedi. Ben burada dolayısıyla oldum. Olabiliyor. Ben de bazen peki derim. Yani çok kullanırım. Her insan
1: dediğim gibi çok kullanır. Dikkat et mesela.
0: Bazıları anlatabildim mi çok der.
1: Dediğim gibi mesela. Mesela İsmail Kartal çok kullanır. Mesela söze başlar, bugünkü maçla ilgili dediğim gibiyle devam eder. Rakibin analizini yaptık ve dediğim gibi.
0: Doğan Öncül'ün de pekisi var. Peki. Kurtarıyor oradan böyle bir nefesleniyor bana. Barış Alper bal yapmayan arı nasıl büyük takımlarda oynuyor anlamıyorum. Koşmaktan başka bir becerisi yok. Avukat Oğuzhan Şimşek.
1: Tamam bulalım yani, işte koşmaktan başka becerisi olan oyuncular da çok pahalı mesela. Yok biz yetiştiremiyoruz, onlar da çok pahalı yani.
0: Bir saat başı yapalım mı?
1: Süper.
0: İkinci olur. Bölümde Fenerbahçe'ye biraz değinelim. Trabzonspor toparlandı mı acaba Hüseyin Cimşir'le? Hemen çok çok mu karar veriyoruz, yoksa herkes işte Hüseyin Cimşir
1: şu an Trabzonspor'da kalsın deniyor. Şu an Trabzonspor'da şu galibiyetin Hüseyin Cimşir'le uzaktan yakından bir alakası yok yani.
0: Sen zaten söylüyordun takımın kötü olduğunu, galibiyetlerin tesadüfi olduğunu dile getirmiştin.
1: Hayır, nasıl olur yani, sen şimdi göreve gelmişsin, bir antrenmanla ne yapmış olabilirsin yani, içeri girip o Harry Potter'daki şey mi yaptın hepsinin üzerine, öyle şey olur mu ya? Ya var olan potansiyel vardı, rakip çok uygundu. Bir önceki teknik direktör çok fazla belli ki içeriği germiş, o rahatlık işe yaradı. Hüseyin Cimşir'le ilgili şu an bir şey nasıl konuşalım? Ne zaman konuşuruz biliyor musun? Kalır 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta geçer. Oturuz Hüseyin Cimşir'le ilgili olumlu ya da olumsuz ne varsa söyleriz.
0: Geçen haftaki kaydını çıkarmam lazım. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi yendi, Göztepe'yi yendi. Sen oyununu beğenmiyorum demiştin.
1: Dedim. Bir yerde patlayacak bunlar dedim ya. Bak 7 puanı vardı. Çok iyi tablo çiziliyor ama Gençler Birliği'nin çok iyi analiz yapması lazım. Çünkü Gençler Birliği rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor demiştim. Şimdi Trabzonspor'da biri cezalandıracak seni. Bir yerde artık

0: Hani orada da Metin Diyadi'nin maç sonu açıklamasını dinledim. Hani inanamadım yani. Hani bir yerde okusam o yazıyı söylememiştir derim. Hakem dedi ya. 5-0'lık maçtan sonra nasıl bir hakem üzerinden oyunu okursunuz yani? Ki o maçı da geç, zaten kazandığın 7 puanın tamamı oyun anlamında problemliydi yani.
1: Evet, kısa bir ara. Hemen dönüşte geleceğiz tekrar. 0212-273-10'a mesajlarınızı atarsanız ben hepsini okumaya çalışacağım. İbrahim Yavuz'la buradayız yaklaşık bir 4-5 dakika sonra.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde driplik yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'e sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağa çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metriklerse daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama altı kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalın dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ki tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim. Yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler.

Buna menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik yani, Theo Hernandez arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzü son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birinci özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koç başıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leo ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leo ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leo zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leo'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leo'da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Zor tarafı var. Çünkü Leo transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim
Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşleri iyi değil, o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha, orta saha, orta saha. O yüzden dedik ki biz Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak.

Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların üçü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim. Ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Leao ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profilde farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao iyi transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, önde presini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu, yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir sonun altıda, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyeler yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Radyo Gol.

0: Radyo Gol'de L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5, yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, hani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batrakov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metrinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliğimiz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar

0: Dakika skorun amacını, dakika skorun anlamını, günün maçını söylememe gerek yok. Bu müzik çalıyorsa Galatasaray'ın maçı var. Gerçi yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. Galatasaray'ımızın, Fenerbahçe'mizin ayrı ayrı Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bu sezonda. Böyle girdiğimiz dakika skorlara artık başlıyoruz. Onu duyduğumuzda böyle heyecan dolu olmuyor muyuz hepimizde? Onu duyduğumuzda hep de sonu biraz da şöyle bitsin istemiyor muyuz bu dakika skorların sonu? Şöyle marşlarla, şarkılarla, tribün besteleriyle kapatalım istemiyor muyuz o geceleri? İşte tam da sen gözümün nuru diyeceğimiz bir akşam olsun istiyoruz değil mi? Temsilcimiz Galatasaray özelinde bugün, temsilcimiz Fenerbahçe özelinde de yarın, hem Lizbon'da hem de Kadıköy'de, hem Sporting Lizbon'a karşı hem de Roma'ya karşı Galatasaray tarafında. Lizbon'da bugünün 11'i belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Sporting Lizbon deplasmanında çıkıyor. Uğurcan kalede, Şalay sağda, Eren solda, Jakob Sanchez ikilisi stoper tandeminde, Torreira Sara, Batrakov üçlüsü orta alandayken Yunus sağ kanatta, Sané sol kanatta görev alacak. Barış ileri uçta Galatasaray'da temsilcimiz de bugün. Ömer Faruk Özcan'la konuşmaya başlayacağız. Onunla konuşarak başlayacağımız yayına Aykut Elçetin'le devam edeceğiz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli konuklarımız olacak. Ömer Faruk Özcan, hoş geldin, selamlar.
1: Teşekkür ediyorum Berk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Vallahi tüylerim diken diken oldu, beni yayına öyle soktu. Teşekkür ediyorum.
0: O zaman biraz daha derim. Peki, belki yorumların da değişir Ömercan. Biraz böyle bilmiyorum, umutsuz muydun, umutlu muydun, ne yazıyordun bu maça? 1 mi yazıyordun, 0 mı yazıyordun, 3 puan mı yazıyordun bilmiyorum ama belki bakış açını da değiştirir bu giriş, ne dersin?
1: Valla şöyle söyleyeyim, aslında Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlar çok duygusal oluyor. Ama biz bence yorumcular biraz duygusal olmamalıyız. Biraz daha işin gerçek yönünü konuşmalıyız. Özellikle Şampiyonlar Ligi müziğiyle girerken şunu hissettim. Türkiye'deki herhangi bir takımımız kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi müziğini bize dinletebiliyorsa ne mutlu bize. Umarım her sene bu müzikleri dinletecek kulüplerimiz, takımlarımız olmaya devam eder. Tabii ki bu maç özelinde seninle aslında hafta içerisinde de yapmış olduğumuz yayınlarda da konuştuk. İlk 11 üzerinde nasıl bir 11 olacağını da konuşmuştuk. Hatta Abdülkerim olmadığı durumda Jakobs'un sol stoperdeki ilk önceliği olacağını da aslında seninle yapmış olduğumuz yayında ifade etmiştik. Bugün özelinde tabii ki Sporting Lisbon gibi bir takım karşı karşıya gelmesi Galatasaray'ın özellikle deplasmanda olması bir dezavantaj. İkinci bir dezavantaj Galatasaray'ın Osimhen'siz bir şekilde sahaya çıkacak olması. Ben bugüne Galatasaray'ın mağlubiyetini yazmadım Berk. Duygusal anlamda da yazmadım. Duygusal olmadığım anlamda da yazmadım. En azından 1 puan veya koparabilirse 3 puanla Galatasaray'ın deplasmandan ayrılmasını bekliyorum. Eğer Osimhen ve Lemina Galatasaray'ın bugün hazır bir şekilde kadrosunda bulunmuş olsaydı Galatasaray'a 3 puan yazabilirdim. Ancak bugün özelinde tabii ki oyun içerisindeki aksiyonlar bence bunu belirleyecek. Çünkü rakibin 11'ine de baktığında tabii ki hafta içerisinde yine muhtemel 11'e çok yakın. Zalazar, Katamo, Suarez ve Ciler mi aslında beklenmeyen diğer tarafta Gonçalves beklenirken Ciler mi sanırsam forma şansı bulacak? Genç bir oyuncuydu Gonçalves. Gonçalves'in hatta bu maç özelinde biraz daha bazı oyuncular Sporting adına konuştuğumuzda yeni kurulan bir hücum hattının olmuş olması, belirli oyuncularının yeni gelmiş olması ama kaliteli oyunculardan oluştuğunu da ifade etmiştik. Burada bence bu hücum hattına karşılık Galatasaray'ın savunma hattının nasıl cevap vereceği çok önemli. Hatta maçın dengesinin nerede çözüleceğini söyleyeyim ben sana. Altimira Dumbia ikilisi, Torreira Sané ikilisine karşı biraz daha Altimira'nın kurmuş olduğu üçgenlere karşılık Torreira'nın ne kadar baskı yapıp ne kadar orayı süpüreceği çok önemli. Dediğim gibi Galatasaray'a bugün, tabii sen soruları da sorarsın ama Galatasaray'ın ben bugün oradan minimum 1 puanla dönmesini bekliyorum. Böyle çok da ya 3 puan tabii ki istediğimiz bir şey ama mantıklı oynamak özellikle ilk 25 dakikanın golsüz bir şekilde, yani Galatasaray'ın kalesinde gol görmediği bir şekilde tamamlanmasıyla birçok şeyin Galatasaray'ın lehine döneceğini düşünüyorum ben bugün için.
0: Şuradan soracağım. Sorumu şuradan dile getireceğim. Galatasaray'da savunmada bir farklılık var. Dün Sanchez'in sakatlığı sebebiyle olmayacağı durumunu yalanlamıştı. Haberini yalanlamıştı. Abdülkerim, düzeltiyorum. Abdülkerim'in, özür dilerim. Stoper'de Sanchez'in yanında orayı tamamlayacak Abdülkerim'in olmayacağı haberini yalanlamıştı Okan Buruk. Ama söz konusu güne baktığımızda, bu maç özelinde konuşulan bu iddiaya baktığımızda Jakobs'la başlıyor. Bir şeylerin Abdülkerim konusunda yolunda gitmediğini gösteriyor bu haberde esasında. Ali Naci Küçük'ün haberini doğrular nitelikte de diyebiliriz belki de. Ama o habere itiraz edenlerden biri de sendin. Resmi bir açıklama yok bununla ilgili. Kadro bilgisi yok bununla ilgili dedin. Herhangi bir resmi kadro bilgisi gelmedi, bilgilendirmesi dedin. Şu an bugünden nasıl bakıyorsun? Mesela Ömer Faruk Özcan, merak ederim.
1: Vallahi çok güzel yerden girdin aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Hafta içerisinde Abdülkerim yapmış olduğu paylaşımda ayağı sargılıydı. Kuvvetle muhtemelen buna bakarak aslında biraz daha tahminler geliştirildiğini, yürütüldüğünü düşünüyorum. Tabii ki hoca hazır olduğunu ifade etti. Ben öyle Abdülkerim'in %100 hazır olduğu bir durumda hocanın ondan vazgeçip Abdülkerim Davinson Sanchez ikilisini bozacağını özellikle Sporti deplasmanında beklemem. Belli ki o oyuncunun şu anda riski atmak istemiyor hoca, ki Jakobs'a çıkıyor çünkü net bir stoperle çıkmıyorsun. Sol bek stoperleştirme aslında en büyük almış olduğu risklerden bir tanesi, ki bugün işler başka noktaya da gelebilir Galatasaray açısından. Yani bir çuba noktasında beklemem dedim, çünkü Frankfurt maçında Galatasaray nasıl 5-1'lik skorla ayrıldıysa, yenildiyse, orada da daha önceki Eyüpspor maçını denemeyen bir Stingo vardı. Stingo Davinson ikilisi olmamıştı. Bugün Jakobs Davinson ikilisi daha önce birlikte oynayma şansı buldukları için hocanın tercih ettiğini düşünüyorum. Ama Abdülkerim noktasında eğer Abdülkerim %100 sakatlığı olmayan bir Abdülkerim olsaydı, bugün hocanın mutlaka Davinson Abdülkerim ikilisiyle başlamasını beklerdim. Çünkü Şampiyonlar Ligi tecrübesi. Geçen sene Liverpool'a da, Juventus'a karşı da, hepsinde de aslında Davinson Abdülkerim ikilisini gördük. Ne kadar formsuz olsa da, hatırlarsan üstüne bastıkla bastıkla söyledim, hep arkasında durdum. Şampiyonlar Ligi tecrübesi formun önünde gelir bana göre. Mesela bugün Barış Alper Yılmaz'ın performansına herkes çok dikkat etsin. Özellikle ilk yarıdaki performansına. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'in farkını bence herkes orada anlayacak. Jakobs iyi bir savunma oyuncusu. Hücum noktalarında sıkıntı yaşadığı özellikle hep söylüyorum. Geçen sezon kendisiyle yapmış olduğumuz röportajı da sormuştum. Ama bugün biraz daha savunma rolünde oynayacak. Hava toplarına dikkat etmesi lazım. Hava toplarında biraz daha yanlardan destek alması lazım. Ama en önemlisi şu, Galatasaray'ın orta alanı. Orta alanında savaşabilmesi en önemli denklem. Çünkü Eren'in de aslında orta sahaya yardımı, Jakobs'a yardımı, burada beklerin de oyunun içine yardımı çok önemli. Nasıl bekler hücum hattına, kanatlara yardım ederek bindirmeler yapacaksa, kanat oyuncularının da beklere yardımıyla savunma yapabilmesi lazım. Çünkü bugün öyle bir gün. Yani Galatasaray bunu Şampiyonlar Ligi'nde hep yapıyor. Dediğim gibi Barış Alper Yılmaz'ın öndeki o hat kıran hücumu, savunma oyuncularına yapacağı baskı, onları yoracağı denklem en önemli kısım. Dediğim gibi bugün çok inanması lazım oyuncuların. Zaten kaliteli bir kadro var. Osimhen'in yokluğunu hissettirmemek için takımın hepsinin bence performansı, özellikle hücum hattının bir tık daha üstüne koyması lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Bilmiyorum sen sorar mıydın Leo konusunu?
0: Girecektim çünkü hemen öncesinde dinleyicilerimizle birlikte, ben de yayına girmeden önce Leao'yu dinledim Ufuk Kankaracan'dan. Şimdi Leao'lu o sistemi Ufuk Kankaracan anlatınca kendi analizleriyle, L1 üçgen katkısıyla bu içerik dinleyicilerimizle buluşmuştu Radyo Gol'de. Bir düşünmedim değil Leao nasıl olurdu bu maçta diye.
1: Ya şöyle aslında tam olarak hoca kafamdaki kurguyu yaptı. Bu bir tahmindi sadece. Leao'yu ilk 11'de başlatmasını beklemiyordum. Çünkü Leao'yu Sporting maçıyla oynatıp ilk 11'de risk alıp bundan sonraki maçlarda özellikle Barcelona maçına doğru giden süreci kaybetmek bence hata olurdu. Hoca çok mantıklı bir hamle yapmış. Çünkü %100'üyle hazır olan bir Leao yok. Tam o iyileşmesini bekleyecek. Ama ikinci yarıda özellikle ona ihtiyaç duyulan anlarda Galatasaray 25-30 dakika gol yemeden, gole kale kalesini kapatarak devam edebilirse, ikinci yarıda bir Leao hamlesiyle Galatasaray bugün maçı da kazanabilir. Çünkü

0: Yani Leao'nun buradaki denklemde oyuna ne zaman gireceği, Okan Hoca'nın onu oyuna ne zaman atacağı çok önemli. Çünkü bu tarz durumlarda oyuncu değişikliklerinin dakikaları çok önemlidir. Maç alır, maç kazandırır ya da maç verir. O yüzden Leao hamlesinin de ben ikinci yarının böyle 60-65 civarında olmasını bekliyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan.
0: Vallahi çok heyecanlıyız yine. Evet. Berk, evet. Umarım bugün de yarın da ülkemiz gururlandırır takımlarımız. Puanlar alınabilir. Roma zor bir takım. Sporting kendi deplasman zor bir takım. Ama bizim takımlarımızı çok ciddi iddialı kadrolar kurdular. Hiçbir şekilde favori rakip diye nitelendirmeyelim. Takımlarımız çıkacak. Bugün kazanacak en önemli şey destek. Taraftar desteği. Çünkü bu oyuncular maç sonra sosyal medyada çok giriyorlar. Sosyal medyadaki bütün yorumları da okuyorlar. Umarım bugün hem şans hem performans anlamında yüzümüz güler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de çok selamlar.
1: Peki bu arada bir soru var. Bir soru var. Orada da Saray'ı sormuş dinleyicimiz. Saray'a ilişkin analiz yapabilir mi demiş.
0: Şöyle bugün Galatasaray'ın aslında Lemina olsaydı biraz daha Sporting'in ön alan baskısını süratli yapacağı için biraz daha orta alanda tutucu ve orayı belki de o hattı kırmasına izin vermeyeceği performans sergileyen Torreira Lemina olmasını beklerdim. Ancak Sara'nın olması demek Torreira'nın biraz daha üzerine iş düşüyor anlamına geliyor. Belli ki Galatasaray Torreira Sara değil de Sara Batrakov ikilisiyle o hücum hattındaki o koridor geçişlerini beraber yapacaklar. Zaman zaman bence Batrakov'u da 8'de göreceğiz. Sara'yı 10'da göreceğiz. Sara'yı 8'de, Batrakov'u 10'da göreceğiz. Yani oradaki o dizilişin de değiştiğini mutlaka soruyu soran dinleyicimiz mutlaka onu maç içerisinde görecektir. Ve Sara'nın buradaki rolü çok önemli. Dediğim gibi geçiş oyununda Batrakov'la beraber özellikle Barış Alper'i ya da kanat oyuncularını oynatabilme noktasında büyük iş Sara ve Batrakov'a düşüyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ömer Faruk Özcan.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ ol.
0: İyi seyirler diliyorum. Sağ ol.
1: Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla bir değerlendirmemiz oldu ki şimdi Aykut Erçetin'e döneceğiz. Aykut Erçetin'le Galatasaraylı eski futbolcuyla konuşacağız. Onunla konuşacağımız bölümde de bağlantımızda da tabii biraz Galatasaray'ın kadrosunu yine teknik anlamda değerlendireceğiz. Hızlıca Aykut Erçetin'le bağlantı kuracağız dedik ve onu şöyle bir hızlıca arayalım. Ona tekrardan ulaşmaya çalışalım. Ve bağlantımızı kurduk. Aykut Erçetin hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Bir 4 dakikalık rotor oldu. Tabii böyle uzun bağlantıların olduğu 4 saatlik yayınlarda bu rotorlar olabiliyor. Onun için de kusura bakma lütfen. Özür dilerim
2: yok,
1: diyeyim.
2: Yok,
1: hızlıca Galatasaray'ın 11'ini tekrar hatırlatmış olayım. Uğurcan kalede, Şalay sağ bekte, Jakob sol bekteyken Eren Sanchez ikilisi savunmada tandemde. Ama tam tersi de olabilir. Bence Jakob Sanchez ikilisi savunma tandeminde, stoper tandeminde olur. Eren sol bekte olur. Sara, Torreira, Yunus orta alanını göreceğiz gibi duruyor. Sané ve Yunus ve Sané'yi kanatlarda göreceğiz gibi dururken orada Barış'ı o ileride, aynı zamanda Batrakov'u da geride göreceğiz. Önümde iki ayrı kaynak var. İki ayrı kaynakta çok farklı şeyler söylüyor Aykut Erçetin. Ama doğru olan bence şöyledir. Şalay sağ bekte, Eren sol bekte, Sanchez Jakobs ikilisi stoper tandeminde, sol stoperde Jakobs, Sara Torreira, aynı zamanda Sara Torreira'nın olduğu yerde bir Batrakov önlerinde görülebilir. İleride Barış, sağda Sané, solda Yunus şeklinde ya da solda Sané, sağda Yunus şeklinde düzelteyim. Bu şekilde bir 11 göreceğiz gibi duruyor ama mesela bunu çok farklı bir yere götürüp Batrakov'u ileri uca yazıp Sané Barış kanatlarını yapıp 10 numaraya Yunus'u koyup Eren'i stopere koyan bir kaynak daha var mesela önümde. Farklı farklı kaynaklar var ama az önce söylediğim daha yakın gibi sanki. Sen ne dersin, onunla başlayayım. Hazır böyle kendi kendime bu 11'i karıştırmışken.
2: Evet. Evet, senin kafan bayağı karışmış ama kesinlikle sana hak veriyorum. Batrakov bildiğimiz 10 numara mevkisinde ve Barış zaten ne demiştik. Osimhen yokluğunda kim onun yerini doldurur? Hep Barış'tan bahsetmiştik. O yüzden Barış'ı 9 numara mevkisinde göreceğimizi düşünüyorum. Yani aynen senin dediğin gibi. Diğer konu, Yunus sağ, Sané sol ya da diğer tersi hiç fark etmiyor. Kanatlar zaten oyun içerisinde sürekli kanatları değiştirebilir. Orada herhangi bir sıkıntısı yok. Buradaki büyük ihtimalle herkes için büyük sürpriz olan Jakobs'u sol ayaklı stoper olarak Sanchez'den bir tandemde kullanması olduğunu diye düşünüyorum. Burada belki Abdülkerim'in bir hafif bir sakatlık, bir performans düşmesi mi var ya da özellikle

0: hızlı rakiplere karşı Jacobs daha etkili olabilir mi düşüncesiyle sahaya sürdü mü teknik direktör Okan Buruk? Bunu maç içerisinde anlayacağız büyük ihtimalle.
1: Peki sen 11'i genel olarak iyi gördün mü? Onu sorayım. Diğer tarafta çünkü dün bir Abdülkerim başlığı vardı. Abdülkerim oynamayacak haberleri vardı. Ali Naci Küçük'ten çıkan bir haberdi. Orada Abdülkerim sakat değil, bu haber nereden kimden çıktı bilmiyorum ama dedi. Sakat değil dedi, oynayabilecek durumda dedi. Bir problem olduğunu 11 tercihinde görüyoruz ama dün Okan Buruk tam tersini söylemişti. Yani haberi doğrular nitelikte bir durumun olduğunu az çok görmek mümkün gibi okudum ben. Sen nasıl okuyorsun onu sorarak başlayayım. Bunun yanında Leao tercih edilmiyor. Osimhen yok. İleride de farklı bir ihtimal doğuyor. Yani Yunus Sané kanatları, Batrakov orta alanı, Barış'ın ileri uçta olduğu ya da oradan farklı ne çıkartacak Okan Hoca? Açıkçası dediğimiz gibi Sané'nin de Barış'ın da Batrakov'un da ileride oynama ihtimalinin olduğu bir konjektür var. İhtimali var, durum var, olasılık var. İhtimaller dahilinde olan farklı seçenekler var orada. Merak ediyorum tüm bu sorularımla hem Sanchez tarafı, düzeltiyorum Abdülkerim tarafı, hem orta alanda, hem kanatlarda, hem de ileri uçtaki Galatasaray için.
0: Ya aslında biraz önce sorduğum sorunun cevabını sen verdin. Yani hafif bir sakatlık mı? Yok. Teknik direktör dünkü basın toplantısında hayır, bir sakatlığı bulunmuyor. Buradaki Ali Naci nasıl o haberi almıştır? Yani bakmıştır son antrenmanlarda ilk 11'de nasıl bir formasyon deniliyor? Abdülkerim yok. Jacobs var. O zaman burada bir performans sebebi bir değişikliğe girildiğinde çok aşikardır. Öyle değil mi? Yani oyuncuda bir sakatlık yoksa, başka bir oyuncu tercih ediliyorsa sorunun cevabı çok basittir. O yüzden Jacobs konusunu kapattık. Yani hangi sebeple oynadı? Daha iyi bir performans sergilediği ve ya da daha doğru bir tercih olduğunu Abdülkerim'e göre düşünüyor teknik direktör. O sebebiyle zaten oynuyor. Diğer tarafta yani bu Batrakov'u neden bildiler 9 numara mevkisini koymaya çalışıyor onu bilmiyorum. Yani çocuğun aslında yere hiçbir zaman orada olmadı. İki tane 8'de olarak oynayabiliyor. 10 numara oynayabiliyor. Ama hani Barış Alper'in olduğu bir senaryoda kesinlikle o ilk 11'de Barış Alper forvet hattına yazılır. Burada bu akşam için aslında en mühim soru şu olacak. Galatasaray Osimhen'den ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Osimhen oyunu ritmini belirler. Osimhen yapılacağı baskı nerede, ne zaman başlatılır o belirler. Ama şimdi bu defa Galatasaray aslında başsız bir maça çıkacak. Bu ne demek? Yani burada biz aslında şuna bakmamız gerekiyor. Oyunun ritmini kim belirleyecek? Yani burada sahanın içerisinde söz sahibi kim olacak? Yunus mu olacak? Batrakov mu olacak? Batrakov'un ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Lütfen unutmayalım. Yani daha gencecik bir arkadaşımız. Avrupa sahnesine ilk defa çıkıyor. Hatta ilk defa yurt dışına çıkan bir oyuncu. Diğer hatta Sané uzun zamandan beri bir performans yokluğu aslında bulunuyor. Öyle değil mi? Yani hiç son haftalarda istenen verim alınmıyor Sané'den. Yani bundan hepsini üstüne koyarak böyle bir maçta siz takımın liderin kaptanı da kullanmıyorsanız Abdülkerim Bardakçı, üstüne de Lemina gibi aslında bir söz sahibi olan bir oyuncuyu da sakatlık sebebini kullanmıyorsak, benim için buradaki en büyük soru işaret buradaki baş kim olacak? Bu çok önemli bir soru olacak. Umarım ki ilk dakikalarda kötü bir an yaşanmaz. Çünkü burada kim liderliğini üstlenecek benim için aslında en büyük soru işareti bu olacak. Sen aslında güzel bir konuya değindin. Orada Leao gibi bir oyuncu var. Leao biliyorsun eski takıma karşı, Sporting'e karşı ama hangi seviyede hazır olduğunu biz bilmiyoruz. Onu bir tek teknik direktör bilir. Onu bir tek teknik direktör anlar. Ama tekrar başa dönüyorum. Benim burada yani Osimhen'in çok endeksli bir Galatasaray takımı olduğunu hepimiz biliyoruz ve Osimhen yokluğunda buradaki hem Abdülkerim hem Lemina'nın olmadığı bir maçta liderliği kim ele alacak? Benim için çok büyük soru işareti olacak bu akşam.
1: Peki. Aykut Erçetin, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman sana. Özellikle kaleci kısmından yola çıkarsak, Uğurcan ve Silva tarafına dönersem, her iki tarafı nasıl değerlendirirsin diye bir özel soru sorarsam oraya, onun yanına.
0: Tabii eski bir kaleci yakaladığında direkt bana soruyorsun. Aynen öyle. Yani şunu söylememiz lazım. Tabii ki iki tane harika kaleci bu akşam izleyeceğiz. Bir de hep şu vardı. Geçen sene Uğurcan'ın transfer edildiğinde, yani Uğurcan zaten Türkiye Ligi'nde ne yapabileceğini herkes biliyordu ama acaba bir soru vardı, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabildi? Bence geçen sene bunu çok net cevapladı. Ben geçen sene bize gösterdiği performansı bu sene de tekrar bekliyorum. Onun altında bir performans

0: Galatasaray çok çok fazla şeyden elde eder. O yüzden mutlaka bu tarz maçları deplasmanda bir Sporting maçında sizin önemli 2-3 tane lider oyuncunuz olmadığı sürece kaleciniz çok çok daha fazla ön plana çıkma ihtimali var ve bunu becerir diye çok çok eminim, ihtiyacımız var. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi deplasmanda önce bir 0-0'ı bir tutalım, ondan sonra oradan ne çıkarsa bizim için kârdır. O da bir düşüncedir. Buna da bazen düşünmek gerekiyor.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Aykut Erçetin. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Tekrar söylüyorum. Her zaman evet. Söylediğim gibi bu tarz maçlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da herhangi bir rengin sevdası maçları değil. Onlar bizim Türk kulüplerinin Avrupa'da yarıştığı maçlar. Bütün Türk futbol severler bu takımların arkasında olması gerekiyor.
1: Peki, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Aykut Erçetin. Selamlar. Galatasaraylı eski kaleci, eski futbolculardan, kıymetli isimlerden, radyo gol frekanslarında da zaman zaman bağlantı yaptığımız bir isim. Aykut Erçetin'le konuştuk. Tabii onun da dediği gibi takımlarımıza desteklememiz gereken bir andayız. Desteklememizin gerekli olduğu bir gündeyiz. Ve şöyle akışımızı da sizlerle paylaşalım. Ömer Faruk Özcan'la başladık. Aykut Erçetin'le devam ettik. Serkan Çetiner'le devam edeceğiz. Ondan sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz ve Oğuz Altay'a doğru gideceğiz. Hızlıca Serkan Çetiner'e de döndüğümde Serkan Çetiner neler söyler, ne der merakla bekleriz. Sadece şimdi değil, Serkan Çetiner ve İbrahim Yavuz'la devre arasında da konuşacağız. Onu hatırlatalım. Devre arasında konuştuktan sonra onlarla İlk yarıda özellikle oradaki akışı şöyle aktarayım sizlere. Ömer Faruk Özcan, Aykut Erçetin, Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz ve Oğuz Altay ile maç önünde. İlk yarıda Yunus Aydın'la, onun da yanında devre arasında yine Serkan Çetiner ve İbrahim Yavuz'la yapacağımız bağlantılar olacak. İkinci yarı başlar başlamaz nasıl gördün hocam diye Ümit Karan'a soracağız. Ümit Karan bizlerle birlikte olacak ve Fatih Demirkol'la konuşacağız. 75. dakikada karşılaşmanın ikinci yarısına geldiğimizde bir maç sonu klasiğinde ise Emre Eren bizlerle olacak. Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar. Kısa bir süre tabii maç önlerinde biraz daha kısa. Seninle 2 saatlik program yaptığımız için çoğunlukla maç önlerinde biraz daha kısa oluyor ama şu 8-9 dakikalık, 10 dakikalık bölümde neler aktarırsın? Nasıl gördün 11'i? Nasıl görüyorsun burada 3 puan şansını ya da puan alabilme şansını Galatasaray'ın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi geceler. Yani kadroya baktığımız zaman Galatasaray'ın hazırlık maçlarında 3-7'yi Venezia, Monza maçları aklıma geldi. O maç hüviyetinde çıkıyor. İnşallah Şampiyonlar Ligi kisvesi altında çıkartılan bu kadro hazırlık maçlarındaki görüntünün uzağında olur. Ama ne üzücü ki Galatasaray taraftarının bütün yaz boyunca çığırtkanlığını yaptığı bir orta saha, bir stoper hamlesini, ne üzücü ki bugün sakatlığı olmayan Abdülkerim'in bile sahaya çıkamayacak durumda olması ve taraftarın dinlenmemesi, bugün bu yönetimi buralara, bizi buralara getirmesi unutulmayacak bir durum olacaktır. Çünkü baktığın zaman Hatice'nin gelişi işte yani çok belliydi. Dolayısıyla bugün Jakobsu, en iyi sol bekimiz Jakobsu sol stoperde görüyoruz. Kanat larda formsuz iki oyuncumuz var. Hem Barış hem Sané, iki formsuz oyuncuyla çıkıyoruz. Yani bu takım keşke bu maça daha hazır bir şekilde çıksaydı. Keşke zamanında doğru transferler yapılsaydı. Bişuabi'yi ben bu maçta oynatmayacaksam neden aldım? Leslie Gocevi'yi ben bu maçta oynatmayacaksam neden aldım? Yani Lea'ya bir şey demiyorum. Hadi o beklenti olarak hani gelecekte performans vereceğin fiyatının ucuzlamasıyla gelen bir oyuncu. Ama iki tane U23 kontenjanını bu maça çıkaramıyorsan, hatta şöyle söyleyeyim, Deniz Gül'ü de buna katarım, 3 U23'ünü bu maça çıkaramıyorsan o zaman bu oyunculara neden paralar verildi? Ya da siz taraftarın gözünü boyamak için mi transfer yapıyorsunuz? O zaman da şunu sorarım, sırf koltuklarınızda oturabilmek için Galatasaray milyonlarca eurosunu niye sokağa atıyorsunuz? Taraftarın niye gözünü boyuyorsunuz? Yani bu kadar kolay mı yani? Hani ya çok eleştirilecek şey var ama şu maç önünde bile yani 8 dakikada şu kadroyu görünce ben bu kadroyu Monza'yla Venezia maçlarında gördüm. İnşallah maç erken biter diye de beklediğim bir performans gösterdiler. Bugün ona benzer bir futbol oynanırsa bu benim için bir sürpriz olmayacak. Çünkü ben hazırlık maçlarında bunu görmüş olacaktım. Maalesef Galatasaray böyle

0: bir önemli bir maça. Şampiyonlar Ligi havasına yakışmayacak şekilde bir hazırlıkla. Sakatlıkların da buna etkisi var ama bu sakatlıklar zaten sürpriz değildi. Biz bunları gördük ama maalesef yönetim bunları görmedi. Çok üzücü. Bugün Apo'nun oynayamayacak durumda olması, ligin 5. 6. haftaları oynanırken Jakobs'la çıkıyor olmamız bu maça. Gerçekten ben utanç verici diyorum. İnşallah seçim döneminde de bu yapılan hataları Galatasaray'a oy veren herkes görür, ona göre de değerlendirir diyorum.
1: Yani sen biraz da politik kısmından ele alıyorsun Galatasaray'da transfer döneminden de. Bugüne baktığında bu kadronun yetersiz oluşundan da yola çıkarak, bu 11'in mutsuz edişinden de yola çıkarak oraya bağlıyorsun konuyu. Serkan Çetiner, sadece bugün teknik taktik açıdan bakarak yorumlarım diyebildiğin bir noktada değilsin anladığım.
0: Ya teknik taktik açıdan yorumlayabileceğim bir kadro seçimi değil bu seçim. Yani Leroy Sané Başakşehir maçında hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey de yapmadı. Barış Alper Başakşehir ve evveliyatındaki maçlarda hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey yapmadı. Yani Jakobs'u da ben Venezia maçlarından gördüğüm üzere adamın orijinal mevkii değil. Bugün Jakobs bireysel bir hata yapsa kim buna kızabilir? Jakobs'a kızamayız ki burada. Burada kızacağımız tek kişi var. Yönetim. Ya Okan Hoca da değil yani. Ya bir tane Lucimi'yi alamadılar, koyamadılar. Şurada bizi bu duruma getirdiler. Yani ben sürekli neden farklı farklı oyuncuları farklı farklı mevkilerde görmek zorunda kalıyorum? Neden 6-7 tane transfer sezonu geçirmiş bir takımın hala böyle şeylere ihtiyacı var? Yani sol beke bakıyorsun, Eren var, Allah'tan Eren var, sağ bek devşirme, Sané sağ orijinini devşirme, forvetin devşirme, sağ, yani her oyuncu devşirme. Yani şurada 3 oyuncuyu sayıyorum ilk bakışta, yani 3-4 oyuncu devşirmeyle çıkıyorsan senin kadro planlaman bozuktur, yedekteki oyuncuların yanlış transferdir. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Bugün bu mağlubiyetin karşılığında kim bunun şeyini verecek ki? Yani bunun hesabını kim verecek? Seçimde yönetim verecek. Başka bir şey değil yani. Hani o yüzden ben bugün sonuç ne olursa olsun bu kadronun Şampiyonlar Ligi'ne ilk maçına yakışmayacak bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yapmadılar. Zorla yaptıramadık. Elimizden geldiği kadar mücadele ettik ama yapmadılar. Bunlar bu kadronun yeterli olduğunu düşünüyorlar. İnşallah biz yanılırız. İnşallah Galatasaray kazanır. Diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Yani teknik taktik konuşabilecek bu maçta orta sahada.
1: Devre arasında var bu arada. Devre arasında da seninle birlikte olacağız.
0: Devre arasında konuşacağız. Yani Batrakov, Sara uyumu, Torreira uyumu bu maçı birazcık bizim tarafımızda tutar. Eğer onlar da yıkılırsa Galatasaray çok ağır bir yenilgi alır, onu da söyleyeyim yani.
1: Peki. Son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Serkan Çetiner son kısma yaklaşırken.
0: Son olarak alamadığımız 5 numara şu Altimira'yı da ayrıca izleyeceğimi düşünüyorum bu maçta.
1: Böyle onu da hatırlatıyorsun yani. Yayına girmeden yani, ona da bir parantezin oluyor.
0: Evet, bütün taraftarlarımız da ona baksınlar ki o bizim almadığımız Betis'ten ayağımıza gelen bir transferdi. Bakalım nasıl bir oyuncuymuş. En azından bize karşı nasıl.
1: Neydi şartları? Dinleyelim mi? Hatırlayalım mı seninle beraber?
0: 18,5 milyon euroya Galatasaray alabileceği bir oyuncuydu. Geçen Ocak ayında başkan almadı. Apegüe'ye 40 milyonla çıkılan yolda, yani en uygun bunu alın bari dediler, almadı. Bu senenin başında bu oyuncu Sporting Lisbon'a gitti. Yani bakalım, yani Sporting Lisbon'un Atletico'ya satmış olduğu Humanji miydi, öyle bir oyuncuları vardı, 40 milyon euroya sattılar, onun yerine Altimira'yı aldılar. Çok merak ediyorum nasıl bir oyuncu, bize karşı nasıl oynayacak diye.
1: Peki. Serkan Çetiner, ağzına sağlık. Görüşmek üzere diyeceğim. Hı hı. Devre arasında.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla konuştuk ve değerlendirdik ama o biraz da politik kısımdan, yani eleştirdiği, sık sık eleştirdiği bölümden yaklaştı konuya. Dedi ki transferler olmadı. O transfer şöyle kaçtı. Bu oyuncunun fırsat olması şöyle değerlendirilemedi. Ben bu Galatasaray'da yönetimi sorumlu tutarım ve bugün bu kadroyu görünce, bu 11'i görünce de bunları söylerim dedi. Teknik taktik dedik. Peki ya teknik taktik anlamda neler söylersin dedik. Orada da çok bir şey söylemedi. Devre arasında konuşuruz ancak dedi. Janka Tenes, Vichuabu, Ugaçukwu, İlkay Deniz, Leao, Abdülkerim, Berat Naga gibi Orada yedeklerde sonradan girmesi halinde etki edebilecek isimler de var. İbrahim Yavuz neler söyler peki? Özellikle teknik taktik açıdan konuşamadığımız bölümde İbrahim Yavuz'dan neler alırız merak ederim. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Az önce Serkan Çetiner'le konuştuk.
2: Evet.
1: O biraz da teknik taktik açıdan neyi konuşabileceğiz ki? İşte böyle bir yönetim, böyle bir transfer sezonu, planlama yapılamayan bir Galatasaray ve aynı zamanda onun ürünü bir 11 demeye getirdi.
2: Özetle. Mesela ne eksik?
1: Ama şimdi orada şimdi tutup da Serkan Çetiner ne eksik diye getiremem onu buraya. Sadece böyle dedi. Sen katılıyor musun? Nasıl görüyorsun?
2: Bir daha konuştuğumda hangi bölgeye itiraz ettiğini söylersem ben de en azından kendi düşüncemi ifade ederim yani.
1: Orta sahadan biraz özellikle dem vuruyor. Orta saha tarafında.
2: Tamam, hemen o zaman.
1: Yani diyor ki mesela şey bizim Altimira'yı alamadığımız o Altimira'yı iyi izleyeceğiz diyor bugün diyor.
2: Tamam, Betis o zaman bölümünde. Şöyle. Leslie aldı ya Galatasaray yönetimi. O sayılmayacak mı? Mesela İlkay Gündoğan'ı aldı ya Galatasaray yönetimi. Niyega'yı aldı ya Galatasaray. Bunlar sayılmayacak mı? Öyle 3 diyor. Tane orta saha oyuncusu. Şimdi öyle bu diyor. 3 orta saha oyuncusunu hazırlamak teknik direktörün görevi ya. Ya o hani sınırı yok o işin, anladın mı?
1: Hazırlayabildi mi peki?
2: Nasıl?
1: Hazırlayabildi mi peki?
2: Hazırlayamamış ki, sahaya gönderemiyor.
1: Evet, onu diyorum abi, oradayız işte.
2: Şimdi tamam, kimin yönetimi suçu mu bu? Leslie'yi almış getirmiş yani. Şimdi ne yapsın yönetim?
1: Yani diyor ki Altimira'yı da farklı bir gözle izleyeceğiz bugün diyor. Alamadığımız bir isim.
2: Bir şey değil, sen alamadığını hayatın boyunca farklı gözle izliyorsun ya, bizim hayatımızda böyle değil mi zaten? Ulaşamadığımız her şeyi böyle bakıyoruz ama ulaştığımız an, değil mi?
1: Evet.
2: Böyle değil mi yani?
1: Neye ulaşacağız? Neye ulaşacağız bu akşam Galatasaray'la peki İbrahim Yavuz?
2: Ya şunu söyleyeyim tabii burada yani bence planlama tamamen hani önde basan Galatasaray'dan çok ikinci bölgede karşılamak sanki bana daha mantıklı geliyor. Hoş Abdülkerim oynadığı oyunlarda bugün o yok. Öne çıktığında arkada geniş bir boşluk oluyordu. Jakobs'ta o problemi yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. En azından Jakobs Abdülkerim'e göre daha atletik bir oyuncu ama stoper bölgesini de oynama alışkanlığı yok. Onun da orada eksikleri olabilir. O tabii risk. Yani oyun onun kararını verecek. Başladıktan sonra onu net göreceğiz. Artıları eksileri içinde barındırıyor o pozisyonda oynama hadisesi. Diğer durum Eren'le ilgili kafamda çok büyük soru işareti var. Yani ben Eren Elmalı'nın uluslararası organizasyonda milli takımı da çok zor durumda bıraktığına şahit oldum. Galatasaray için de aynı yorum yapabilirim. O yüzden mesela bizim en zayıf karnımız sanki orası gibi geliyor bu akşam özelinde. Hı hı. Yani eksiler üzerinden bir şey anlatacaksam Eren Jakobs bölgesi çok belirleyici olacak. O iki oyuncunun performansının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yine aynı sorun biliyorsun, önünde Sané diye bir oyuncu var. Onunla da oyunun bütününde Sané'nin hele hele bu sene çok ciddi anlamda bizi eksik bıraktığını biliyoruz. Diğer hadise, yani bunu artıya nasıl çevirebiliriz? Ön tarafta Barış Alper'in işte koşulları, enerjisi, yani teslim olduğumuz tek şey o gibi geliyor şu an bana. Çünkü Batrokov da fiziksel olarak son maçta özellikle beklentinin altında kaldı. Oyuncuya haksızlık etmeyeyim. Onun da ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi. Umarım bizi yanıltır. Şahane bir performans sergiler. Çok da mutlu oluruz. Bu oyuna da çok katkısı oldu deriz. Ama zor. Yani ve şey de çok önemlidir. Yaş ortalaması da çok önemlidir. Yani bizde yaş ortalaması konusunda da sıkıntımız var. Yani Batrokov'un dışında en genç oyuncumuz 26 yaşında. Şimdi bu ne demek? Yani yüksek yaşı yüksek oyuncularla yapılan antrenman ister istemez, değil mi? Tempo anlamında genç oyuncularla yaptığın antrenman gibi şiddetli yapamazsın. Şimdi bunlarda da baktığın zaman yaşı en değil mi? 30 yaşında oyuncuları yok. Kalecilerini bir tarafa bırakalım. En yaşlı oyuncusu 28 sahadaki oyunculara baktığında. Önemlidir. Bir sistem takımı, bunlarla ilgili zaten 3 yaşları hepimizin bir öngörüsü var. Yani taktik disipline sadık kalırlar. Öyle becerisi çok yüksek oyuncuları yoktur. Hani onlar kendi sistemiyle oyuncuyu yaratırlar. Çünkü bizde daha farklıdır planlama. Bizde oyuncu gelsin bir sistem yaratsın. Buradaki daha farklı bir hadisedir. Burada oyun alır oyuncuyla başka bir seviyeye çıkar. O yüzden yani bakalım nasıl bir Galatasaray izleyecek, nasıl bir planlamayla Okan Buruk sahada olacak, takımına yine hazırlıklı olduğumuz bildiğimiz önde baskı oyunuyla mı oynatacak, yoksa arkadaşlar bugün biraz daha oyunu ikinci bölgede kabul edelim, rakibi biraz öne götürelim, Barış Alper'in özellikle atletizmiyle arkada savunma arkası koşularla bir problem çıkartalım. Aklıma hep genç amil takımdaki Hırvatistan maçı geliyor. Barış Alper'in savunma arkalarına yaptığı koşular geliyor. Hatta golü de öyle bulmuştu amil takım. Buna benzer bir oyun mu? Hepsini göreceğiz.
1: O zaman biraz böyle stresli girdiğin bir maç önü yayınında Serkan Çetin'in sözlerini de böyle hatırlattığımız sana İbrahim Yavuz. Maç önü yayınında biraz da böyle sessiz sakin çıkıyoruz. Öyle görünüyor.
2: Yok yok.
1: Devre arasında bekliyoruz. Ben böyle çatıştırmayı seviyorum
2: Serkan'a,
1: abi.
2: Serkan'a muhalif olma amaçlı değil, sakın yanlış anlaşılmasın, evet. Yani. Sadece genel bir düşünce.
1: Biliyorum canım yani, ama ben çatıştırmayı, fikir çatıştırmayı seviyorum.
2: Şeye haksız demiyorum, evet. Oyuncu kalitesine, ama şöyle düşünmek lazım. Sen de idareci tarafından da düşün. Yani bir taraf üzerinden değerlendirme. Bir de idareci olduğunu düşün. Sen de o kulübü yönettiğini düşün. Üçten orta saha almışsın. Üçünden de teknik direktör faydalanamadıysa demek ki bu tek başına idareci sorunu. Biraz da teknik direktörden oku. Ya şey dersen orada da yanılırsın. Ya bunları hoca istememişti dersen o daha büyük problem yani.
1: Dinleyicimiz yüzden... diyor ki Serkan Çetiner neden yönetimi eleştirmiyor diyor mesela.
2: Eleştirmiş ya. Yönetimi eleştirmedi mi Serkan Çetiner?
1: Galiba sana diyor bence. Serkan Çetiner eleştirdi çünkü. İbrahim Yavuz eleştirdi.
2: Ha benim de eleştirmem. Evet. Ya ben yönetimi nasıl eleştireyim şimdi? Bahsettiğiniz konuda 3 tane orta saha almış ya yönetim. Ne diyeyim ben yönetime şimdi? Ha yönetimi şuradan eleştiririm. Niye 3 tane aldım? Fazla almış yani. Sayı fazla. Bu da eleştiririm yönetimi yani. Evet. Aldığı için eleştirilir yönetim. Almadığı için değil ya.
1: Peki. Bir farklı dinleyicimiz Serkan Çetiner'e sorar mısın demiş. Hayır. Yine aynı dinleyicimiz. Farklı dinleyicimiz değil ve yine isim karıştırıyor. İbrahim Yavuz'la konuşuyoruz an itibariyle. İbrahim Yavuz'a sorar mısın demek istiyor anladığım. Ya da geriden mi dinliyorsunuz, evet. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Jakob Sanchez ikilisini soruyor sana dinleyicimiz.
2: Ya işte Jakob'la ilgili artı var. Evet yani işin atletizm tarafı, çabukluk tarafı önemlidir bir stoper için. Ama stoper oynama alışkanlığı olan bir oyuncu olmadığı için ya buna nasıl cevap verecek açıkçası çok merak ediyorum belki. Yani ama düşünce olarak muhtemelen Okan Hoca'nın onu sahaya göndermesi, atletik oyuncularla oynayayım, çabuk stoperle oynayayım. Abdülkerim'in hele hele son maçtaki performansı bir hayli problemliydi. Ondan çekindi hoca. Ağır bir stoper, kötü başladı sezona. Geniş alanlarda Abdülkerim'le beni çok ciddi sıkıntının içine iterler düşüncesiyle bence Jakobs'un o çabukluğundan, atletizmden faydalanmak istedi o bölgede.
1: Peki ikinci yarının başlangıcına yakın devre arasında da seninle bir bağlantımız olacak İbrahim Yavuz. Katılımın için ayrıca teşekkür ediyorum abi.
2: Rica ederim.
1: Ama şöyle bir şey soracağım. Şuraya getireceğim konuyu. Öyle bir şey söyle ki şunu merak ediyorum. Acaba ne yapacak Galatasaray? Şunu merak ediyorum. Ne yapacak Sporting? Dediğin bir şey olsun devre arasında seninle konuşalım. Bıraktığın bir iz olsun.
2: Söyleyeyim işte Galatasaray'la ilgili biraz önce. Önde mi basacak Galatasaray? Oyunu ikinci bölgede mi kabul edecek? Çok belirleyicidir yani. Hani oyun planı açısından söylüyorum. Strateji açısından söylüyorum. Yani o belirleyecek. Tamam. Onu merak ediyorum.
1: Özet onunla ilgili oldu.
2: Oturacağız devre arası diyeceğiz ki Galatasaray'ın planı buymuş, doğruymuş ya da yanlışmış. Bak ben diyorum ki bana göre ikinci bölgede karşılaması daha mantıklı geliyor. Ama ilk yarı bittiğinde öyle bir oyun izleriz ki ben derim ki evet ben hata yapmışım. Aslında önde karşılamak Galatasaray adına avantajmış derim. Ya da mesela Sara ile Torreira ile oynuyor. Lemina ile oynadığında biraz daha atletizm vaat ediyor Lemina'nın oyunu. Sara'nın biraz daha topa sahip olmayı vaat ediyor. Mesela bana Sara Torreira ikilisi daha çok orta sahada topa sahip olan Galatasaray oyununu çağrıştırıyor. Lemina Torreira biraz daha işin atletizmini çağrıştırıyor. Bu öngörülerim bunlar ama devre arası nasıl bir durum ortaya çıkacak tekrar değerlendiririz.
1: Buradan konuşur, buradan değerlendiririz o zaman. Teşekkür ediyorum değerli
2: katkın
1: için.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek
1: sağ
2: üzere.
1: Sağ ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk, onunla değerlendirdik ve hızlıca Oğuz Altay'a döneceğiz. Oğuz Altay'la konuştuğumuz bir bölüm olacak ki onunla konuştuğumuz bölümde de Galatasaray'da maçın başlamasına yaklaşık 10 dakika kala son kısmı değerlendiriyor olacağız artık. Son kısmı birlikte konuşuyor olacağız artık. Hızlıca Oğuz Altay'a dönelim. Oğuz Altay'la 11'i hatırlayalım, konuşalım. Bu arada 11'i hatırlatalım bizler de sizlere. Uğurcan Kale'de Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ilk maçında Şalay sağ bekte, Eren sol bekteyken Jakob Sanchez ikilisi stoper tandeminde. Sara, Torreira, Batrakov orta alanı var. Sağda Yunus, solda Sané, ileride Barış var. Galatasaray'da temsilcimiz de Galatasaray'ımıza. Oğuz Altay bizlerle. Oğuz Altay hoş geldin, selamlar.
3: Selam, hoş bulduk. Berk, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi akşamı ve Radyo Gol'de Şampiyonlar Ligi kadrosu Oğuz Altay.
3: Hayırlı olsun. Evet. Bütün arkadaşlara da selam olsun. Sana da, dinleyicilerimize de.
1: Teşekkürler. O kadronun içerisinde sen de varsın Oğuz Altay. Bugün özelinde sen de değerli kılan isimlerden birisin ve tabii ve aynı zamanda Galatasaray özelinde sen 11'i okuduğumda neler söylersin, neler aktarırsın, nasıl gördün 11'i? Bir eleştirin var mı yoksa detaylar sende?
3: Ya şöyle söyleyeyim, tabii sosyal medyada büyük bir infial var. Özellikle benim Galatasaray üyelerinin ve yurt dışındaki yaşayan gurbetçi Galatasaraylıların olduğu ayrı ayrı WhatsApp grupları var. Bu WhatsApp grupları içerisinde müthiş tepki var yani kadroya. Herkes 3-0 yeniliriz, 4-0 yeniliriz. Yani hiçbir tane mantıklı bir açıklama, yaklaşım da görmedim şu ana kadar. Şimdi şöyle bir şey düşünmek lazım. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum en azından. Osimhen ve Lemina'nın sakat olduğunu biliyoruz. Abdülkerim'in ağrıları olduğunu biliyoruz. Bichabi'nin hazır olmadığını biliyoruz. Geriye kalan oyuncuların içerisinde Leao'nun oyun içerisinde süre alacağını tahmin ediyoruz ama birebir yaptığım konuşmada henüz hazır olmadığını, zaten Okan Hoca da söyledi, henüz hazır olmadığını, böyle bir karşılaşmada birden sahaya atıp aşırı yüklenme, çünkü sprinter bir oyuncu yani, aşırı yüklenmeler ve mücadelelerden dolayı çok uzun süreli bir sakatlık yaşaması söz konusu olabileceği için onu da maçın hangi anında ne kadar süreyle oynatacağını yavaş yavaş süreler vererek hazır hale getireceğini bildiğimiz bir kadroda elde kalanlardan bir kadro yapılacak. Şimdi elde kalan kadroya baktığınız zaman, bu saydığımız oyuncuların dışında yedek kulübesine baktığınız zaman hayır o olmaz bu olmalıydı diyeceğimiz kaç tane oyuncu var zaten?
1: Çok da ihtimalin yok. Tabii Lea orada ön plana çıkartılıyor çok fazla. Naga ama neden hala değerlendirilemedi de biz yeni gelen ismi izlerken Naga'yı izleyemiyoruz? Naga iyi bir oyuncu deniyor. Bu ikisini sayabilirim.
3: Ben Naga'nın iyi oyuncu olduğu konusuna iyi oyuncu olacak dersek katılırım, iyi oyuncu dersek katılmam. Çünkü en son oynadığımız hazırlık maçı dahil Galatasaray'ın birinci bölgesinden ikinci bölgesine geçişte galiba Villarreal maçıydı. Birinci bölgesinden ikinci bölgesine geçiş anında Okan Hoca görev verdi ve dört tane ayağındaki topu kaptırdı, pas hatası yaptırmadı. Şimdi tamam, bunu denemesi güzel, rakibi eksiltmek istemesi güzel ama ayağındaki topu o mevkide kaptırdığın zaman bunu rakipler cezalandırır. Orada problem o olmayacak sana, risk almayacak. Daha kaliteli bir oyuncuyu oynatmak, tecrübeli bir futbolcuyu oynatmak en doğrusu. Naga'nın iyi futbolcu olduğunu nasıl anlıyor insanlar? Ben çok merak ediyorum. Neyini gördünüz? Mesela tamam, genç, çabuk. İşte ikili mücadelelerde bugün bu sene fizik olarak da biraz kendini geliştirmiş. Bu futbol oynamak için yeterliyse bütün atletizm şeyde gym salonlarında buna benzer insanlar var. Yurt dışında da var, Türkiye'de de var. Futbol öyle bir şey değil. Naga'nın aldığı riskleri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde falan yaşayamaz. Şu anda hazır değil Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayıp Galatasaray'ı Torreira'nın yanında ilk 11'de sahaya çıkmak için. Ama Leao başka bir boyut. 180 milyon euro bonservisi görmüş. Olağanüstü bir futbolcu. Elbet Osimhen'le birlikte oynayıp form tuttukları günler, haftalar gelecektir. Ve o zaman çok daha keyifli hale gelecektir. Ama o da hazır değil. Hazır olmayan bir şeyi de sahaya süremeyeceğine göre elindeki kadroyu sahaya çıkarttın. Belki bir oyuncunun diğeriyle yerinin değiştirilmesi, o da maçın ilerleyen dakikalarında oyun içerisinde zaten kendini belli eder. Onu da Okan Hoca veya o saha içerisinde hayata geçirirler. Ben bir anormallik görmüyorum. Sadece Abdülkerim'in ağrıları olduğunu biliyorum. Lemina'nın olmadığını biliyorum. Osimhen'in olmadığını biliyorum. İşte baktığımız zaman diğer oyuncuların hazır olmadığını biliyorum. Böyle olduğu zaman da Galatasaray'ın çıkaracağı kadro bu olur. Ne olacak başka yani?
1: Selamlar, sorar mısınız Oğuz Bey'e? Lea hazır değil de diğer oyuncular hazır mı peki? Berbat bir 11, umarım fark yemeyiz demiş.
3: Bak, benim anlattıklarımla onun sorduğu şey aynı şeydi. Söylediği
1: nedir
3: şey
1: peki?
3: Aynı değil. Ben mi?
1: Yok, düzeltelim. Ben, evet.
3: Ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki gelen oyuncular hazır değil. Oynatmaya kalkarsan sakatlanacakları kesin. Oyunun ilerleyişinde belli süreler alıp maç maç üstüne koyarak ilk 11'de oynayacak seviyeye ve fizik kondisyona ulaşacaklar. Bu böyle. Ama elde olan oyunculardan, Lemina Osimhen zaten yok, Abdülkerim'i zaten söyledim. Geriye kalan oyunculardan çıkan kadro berbat dediği zaman ben bu kadroyu beğenmiyorum deme hakkına sahip. daha iyisi olabilirdi. Abdülkerim olurdu, Leminan olurdu Torreira'nın yanında. Osimhen sakat olmazdı. Leo hazır halde olmuş olurdu, oynatırdın. Bak bu tamam. Ama var olanlardan çıkana baktığın zaman da ben

0: mesela o dinleyici kardeşime selamlar da göndererek, kim olduğunu bilmiyorum. Allah'ını seversen sen bir kadro yap eldeki mevcutlardan, ben de göreyim derim. Yok ki. Yanlış peki mıyım bilmiyorum belki.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Çok mesaj var çünkü. Oğuz Altay selamlar, seni çok özledik demiş bir dinleyicimiz. Fark 5'e doğru şimdiden gider demiş. Bak söyleyeyim demiş farklı bir dinleyicimiz.
0: Ne demiş?
1: Fark 5'e doğru gider şimdiden söyleyeyim demiş.
0: Ya işte bak benim evet söylediğimde Galatasaray kadrosu çok iyi anlamı çıkmadı. Ben var olanların sahada olduğunu söyledim. Yani sen şimdi mesela dinleyicilerimize söylüyorum. Siz şimdi elinizde yumurta olmadan menemen yapabilir misiniz? Hadi yapın. Ama olsaydı yumurta çok iyiydi. Yok. Ben bunu söylemek istiyorum. Gayet de net anlattım diye düşünüyorum şu anda.
1: Oğuz abi selamlar. Okan Buruk beni kovun kadrosu çıkardı. Ne dersin demiş.
0: Bak işte.
1: Senin dediğinin tam tersini söylüyor tabii. Ben de farkındayım ama mesajlar böyle Oğuz Altay.
0: Hayır ben ama evet derdimi henüz anlatamadım. Ya
1: evet galiba. Yumurta yok diyorsun sen ama o da öyle diyor işte. Taraftar da böyle düşünüyor.
0: O zaman şöyle yapalım. Osimhen sakat ya. Koyalım kadroya. Lemina sakat ya. Onu da koyalım. Abdülkerim'le Leo hazır değil. Abdülkerim sakat. Leo hazır değil. Onları da koyalım. Hadi buyurun oynayın o zaman. Ama bana derseniz şu Şampiyonlar Ligi maçına kadar dünya çapında bir orta saha daha koyabilirdik bu takıma. O zaman ben de size tamam derim. Deniz Gül de hazır değil. Hazır değil. Yani ne yapabilir? Okan Buruk ne yapabilir? Ben Okan Buruk'u savunmuyorum. Elimizdeki malzemenin bu olduğunu, bu takımın da çok iyi performans göstermek zorunda olduğunu, çok iyi takım savunması yapmak zorunda olduğunu ve gerçekten de geçiş oyunları yapmaya çalışması gerektiğini görüyorum. Şu anda da Galatasaray yedek kadrosunu yazdı televizyonda. Bakıyorum ah keşke bu sahada olsaydı diyeceğim bir tane oyuncu görmedim. Leo hariç.
1: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim ama beni cevap asla tatmin etmedi. Manisa'dan Songül ben demiş. Songül Hanım yazmış.
0: O zaman Songül Hanım'a da ben şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki Songül Hanım Galatasaray kadrosunu verdi televizyon. Yedekleri de yazdı. Siz gerçekten iyi bildiğinizi anlıyorum futbolu, tatmin olmadığınıza göre. Bir 11 çıkarın siz tatmin olun.
1: Yani peki, son
0: başka
1: olarak
0: seçeneğim yok.
1: Oğuz Altay, evet. Oğuz Altay son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Belki Sporting tarafından da biraz bakarız. Dinleyici mesajlarına bakınca senin o anlattığın yurt dışı gruplarımız var. Orada birçok taraftarın çok tepkili olduğunu görüyorum dediğin nokta var ya. Onun devamını burada görüyoruz esasında. Çok da farklı bir şey görmüyoruz. Ama sen neler söylersin son kısımda onu sorayım.
0: Ben zaten hiçbir şeyi doğrulamaya çalışmıyorum. Eldeki mevcut kadro bu kadar çıkabilir. Hazır olmayanlar ve cezalı olanlar ya da sakat olanlardan dolayı Galatasaray'ın çıkarabileceği kadro bu. Bu takım mağlup olduğu zaman bak Oğuz Altay sen işte şöyle, ben bir şey demedim. Ben diyorum ki Galatasaray'ın elindeki futbolcular bunlar. Bunları da sahaya çıkarttılar kardeşim. Başka bir şey söylemiyorum. Yani benim bu söylemimden başka bir şey anlıyorsa insanlar o zaman İtalyanca falan konuşmam lazım. Yapamıyorum yani başka türlü.
1: Peki. Oğuz Altay teşekkür edeceğim Oğuz Altay aktardıkların için.
0: Çok teşekkürler. Belki herkese sevgi saygı, herkesin görüşüne saygımız var. Evet. Ama eldeki mevcut durum kadro bu. İnşallah diyorum Galatasaray'ımız iyi bir sonuç alır.
1: İnşallah onu bekliyoruz. Onun için buradayız. Onun için bugün bütün düşüncelerimiz ortak fikirde aynı. Sadece ben de aynı zamanda kadro anlamında bazı eleştirileri yapıyorum ama maç başlıyor. Maçın başlamasına saniyeler var. Hatta başladı diyelim. Tam da şimdi başladı. Artık burada Galatasaray'ın puan alabilmesi, 3 puan alabilmesi, bu deplasmandan 1 puan da çok önemli, çok güzel. Bunları yapabilmesi için buradayız. 3'ü de hayal ediyoruz, ayrı konu.
0: İnşallah belki.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık Oğuz Altay.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Oğuz Altay'la konuştuk, onunla değerlendirdik ve Sporting deplasmanında Lisbon'da temsilcimiz Galatasaray oyuna an itibariyle başlıyordu ama hakem durdurdu orada. Bir hata olduğunu söyledi. Erken çıktığını söyledi Galatasaraylı oyuncuların rakip yarı alana. Ve şimdi başladı karşılaşma. Biz başlattık. Galatasaray'ımız başlattı. Hayırlı olsun diyelim. Ve güzel sonuçlar gelsin diyelim. Karşılaşmada radyosunu yeni açanlar, radyodan takip ediyorum diyenler ki bir dinleyicimiz öyle mesela. Ben bu maçı izlemem, sizden dinleyeceğim demiş. Hemen adını da okuyalım. Dinleyicimizin. Oğuz Bey'e selamlar demiş. Galatasaray bu yıl 0 çeker demiş ama adını yazmamış. Hatta öyle ki oyun oynarken bizi dinliyor diğer tarafta da. Peki oyunun da resmini atmış. Online bir yerden oynadığı, online bir siteden oynadığı bir oyun. Ve devam ediyoruz. İlk dakikada Galatasaray kendi yaralarında pas yaparak orada topu ikinci bölgeye çıkarma, ikinci bölgeye taşıma amacıyla oyun kurmaya çalıştı ama orada şu anlık topu kaybetmese de çok rahat çıkabildiğini söyleyemem. Bu arada Barış Alper bir vücut çalımıyla topu arkasına alarak geçmek istedi ama yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi faul dedi. Sağ taraftan Sporting yarı alanı orta bölgelerinden paralel noktadan sağ taraftan kulübeye yakın noktadan Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalmasıyla beraber bir duran top kazandık şimdi. Barış'ın orada yerde kaldığını görünce ileride kim oynuyor dedim. Acaba Barış da sağa yakın olunca ileride kim oynuyor diye bir sorguladım. Diziliş de o açıdan önemli. Dizilişe de bir bakacağız o açıdan. Orayı da değerlendireceğiz. İkinci dakikanın geride kaldığı üçüncü dakikanın içerisine girdiğimiz anlardayız. Pozisyonu çok yakından takip ediyor Rui Borges. Sporting Lisbon teknik direktörü. Bu arada topun başında Sara var. Sara içeriye işaretini verdi. İçerisi kalabalık. 7-8 Galatasaraylı oyuncu var. Güzel orta. Kafa vuruşu az farklı dışarıda ama özellikle Sporting Lisbonlu oyunculardan bir itiraz vardı. Top bizden değil dercesine. Onlardan gibi gördüm ama evet. Sporting'de son vuruş. Sanki evet köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz Galatasaray. Sporting'de oyuncudan yani İnaço'dan savunmada. Şimdi Saray'la bir orta daha geldi içeriye. Şalay'ın vuruşu farklı dışarıda. Ceza sahası içinde 3 dakikada 2 kez denedik isabetsiz şutlarla da olsa. Çarpıp kornere de gitse Şalay'ın topu gelişine vuruşu farklı dışarıya da gitse üstten out olsa da 2 kere buraları deniyoruz, buraları zorluyoruz. Şu anda da tam da topla hızlı çıkma çabasında olan bir Sporting Lisbon'a önde basarak topu almaya çalışıyoruz. Orada yaptıkları bir hata topu Şalay'a kadar getiriyor. Şalay kendi yaralarının başlangıç noktasında topla buluştu. Çembere doğru Sara'ya gönderdi topu. Sara'dan sol tarafa. Sol tarafta Eren var. Eren'den Jakobs'a, Jakobs'tan Uğurcan'a. Uğurcan şimdi ceza yayını da geçti. Oyunun başlangıç bölgesi stoperinde ilerisine gitti. Stoper mevkiinde ilerisinde artık öyle kabulleniyor Sporting'de Galatasaray'da bu oyunu. Tabii 4 dakika için bunları konuşmak erken ama şu anlık olanı söylüyorum. İsteyen bir Galatasaray çok farklı heyecanlar yaşatan mı? Hayır, belki ilk dakikalar özelinde ama isteyen bir Galatasaray, önde olan bir Galatasaray, oyun anlamında önde olmak isteyen bir Galatasaray şu ana dek gördük ki şimdi Barış Alper Yılmaz'a uzun bir top. Barış Alper Yılmaz savunmada topu kontrol edemiyor ve stoperde Sporting başarılı Barış Alper'i Quaresma kapatıyor. Bugün stoperde o var. Eduardo Quaresma. İnaço ile birlikte stoper tandeminde Sporting Lisbon'da 5. dakikayı geride bıraktık. 6. dakikaya doğru giriyoruz. Jakobs'la ceza sahasının paralel noktasından uzun bir taç atışı içeriye doğru. Tam da o noktada karambol uzaklaştırdılar. Yeniden bir aynı noktadan taç atışı kullanacak temsilcimiz Galatasaray'ımız ve içerisi yine kalabalık. Jakobs'un o uzun taçları da görülmeye değer. Jakobs o işi de iyi yaptı az önce. Oraları yine bir karıştırabilsek, yine bir şeyler yapabilsek orada. Ondan belki bu defa faydalanırız erken. Vuruş topu alardı mı? Hayır, çizgiden orada izlenecektir mutlaka. Barış Alper Yılmaz'ın bir şutu vardı. Barış Alper Yılmaz'ın bir şutu vardı. Kaleciden döndü. İkinci şutta içeriden Torreira'nın şutunda içeriden çıkarttı gibi geldi. Ve karşılaşmanın hakemi golü verdi. Karşılaşmanın hakemi golü verdi. Lisbon deplasmanında temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Tam da ikinci kez kazandığımız o taç atışında Jakobs'ta bu defa kapatabiliriz belki. Bu defa karıştırabiliriz oraları belki dedik. Tam da o anda önce Sanchez

0: Sanchez'in şutunu kaleci çıkardı. Silva çıkardı. O da içeriden çıkmış gibiydi bu arada, söyleyeyim. Onda da bir şeyler arayabilirdik bu arada. Onu da aktarayım. İkinci vuruşta Silva'nın yapacak hiçbir şeyi yok. Rui Silva topu çeviriyor ama içeriden çeviriyor. Karşılaşmada ikinci şutta Lucas Torreira ile 1-0 öne geçiyoruz. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında Torreira ile 1-0 önde. Karşılaşmanın bu anında gelen gol. Orada bir karambolle beraber bize bir şeyleri getirebilir mi dediğimiz anlarda gelen gol. Acaba orası karışır mı dediğimiz bir taç atışı. Jakobs'un uzun taçı. Hadi ilki gibi olsun. Oralarda bir karambol ihtimali olan bir taç atışı olsun dediğimiz anda gol geliyor. Belki de çağırdık. Belki de çok istedik. Temsilcimiz Galatasaray Portekiz'e Lisbon'da. Sporting deplasmanında 1-0 önde. Beyaz noktayı gösterdi karşılaşmanın hakemi hemen ardından. Tabii hızlı kontrol, hızlı bilgi. Orada çizgi teknolojisiyle beraber de farklı bir noktada. Galatasaray daha isteyen, Galatasaray daha önde olmak isteyen, iyi oynamak isteyen tarafta demiştik. O oyunu sürdürüyor demiştik. 4 dakikada belli olmaz ama şu anlık güzel şeylerden bahsederiz demiştik. Çok heyecanlandıran bir şey var mı? Yok şu anlık ama bunu istiyor. Heyecanlandırmak istiyor Galatasaray demiştik ki tam da o noktada. 4. dakikada bu cümleleri bize kurduran Galatasaray temsilcimiz. 5. dakikada bizi Torreira ile sevindirdi. Galatasaray 1, Sporting Lisbon 0. Deplasmanda Galatasaray hala topun sahibi. Şu 10 dakikalık, yaklaşık 10 dakikalık bölümü geride bırakacağız. 9. dakikaya doğru geçiyoruz artık. Şu 10 dakikalık bölümde topla oynamada Galatasaray çok çok önde. Bırakmadı. Sporting Lisbon'da ne pres ne de farklı bir anda, ne pres yaptıkları anda ne de farklı bir anda, tam da şimdi olduğu gibi mesela, pres sonuç vermedi. Galatasaray'a karşı yapılan presle top taça çıktı. Yine temsilcimiz Jakobs'la bir taç atışı kullanacak orada ki bu sefer orta alanda, çizgiye yakın noktada, çemberin tam da sol tarafında o taç atışı kullanıldı. Böyle bir akşam, böyle bir gündeyiz. Yunus Aydın'la konuşacağız. İlk yarıda onunla birlikte değerlendireceğiz. Yunus Aydın hoş geldin diyeceğim sana.
1: Bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Tabii gol olunca, orada tam da bu anlarda gol gelince seninle bağlantıda biraz sekteye uğradı. Seninle değerlendirelim isterim. Sıcağı sıcağına gol dedim, taç atışı dedim. Anlattıklarımı duydun mu bilmiyorum ama sıcağı sıcağına oralara değindik. Söz sende, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani Galatasaray aslında lig maçlarında da geçtiğimiz seneden beri ve bence Galatasaray'ın Süper Lig'e de 4 senedir yani bu başarısının arkasına yatan, maçı çok yüksek konsantrasyonla başlamak. Bunu geçen sene Liverpool'a da yaptı, Juventus'a da yaptı. Bugün Sporting deplasmanında da yapıyor. Yani gerçekten çok çok değerli, çok önemli. Erken gol, rakibin umudunu tamamen kıran ve yani artık galibiyet Sporting için bir sürpriz olabilir, oyun dönebilir ve kazanabilirler. Ama ilk etapta galibiyeti hayal ettirmeyen bir Galatasaray var. Yani her maçın ilk 20 dakikasında %80-%70 oranla gol buluyorlar ve gerçekten rakibi oyunu çok ciddi bir şekilde yıldırıyor. Başakşehir maçında da aynısı oldu. Dediğim gibi 3-4 senedir Galatasaray'ın en net oyun farkı. Bugün Osimhen'in yokluğu tabii ki çok çok değerli. Osimhen hele ki Şampiyonlar Ligi seviyesinde farkı fazlasıyla hissedilecek bir oyuncu. Ligde de Galatasaray fazlasıyla hissedecektir ama bugün bu noktada bence Okan Hoca Deniz'le başlamayarak Barış'ı en uçta kullanarak doğru yaptı. Gündüz yaptığımız yayınlarda da ben hani fikrimin Barış'ın en önde olması gerektiği konusunda hani naçizane bir fikir söylemiştim. Okan Hoca da aynı fikirde. Ön alan baskısını yaratmak, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu atmosferde fizik olarak ayakta kalmak çok çok değerliydi. Jakobs tercihi de bence bu noktada gerçekten önemli. Ve Galatasaray maça her zaman olduğu gibi çok iyi başladı. Evet. Torreira sezona çok iyi başlamamıştı
0: bu arada,
1: aslında.
0: Bu arada bölüyorum ama Galatasaray Sané ile de ikinci kez deniyor. Ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıyor topu Sané. Nereden taşıyor? Çizgiden, tam da orta alandan, sağ tarafta kulübelere yakın noktadan hayal edin. Orada birinci çalımını atıyor, ikinci çalımda takılıyor Sané. Bunu Barış'la da denedi Galatasaray. Yine sağ taraftan denedi. 11 dakikada iki kez aynı taraftan, aynı bölgeden deniyor Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ı yarı sahasında, orta bölgelerinde Galatasaray Galatasaray'ın topu 3. bölgeye doğru, tehlikeli noktaya doğru taşıma çabası olduğunu hatırlatalım. Ama kendi yer alanından bir dakikadır çıkamayan bir Galatasaray da var. Orada faulle durduruluyor en son. Sanchez, karşılaşmanın hakemi Espen Eskaz. Orada Sanchez'e faul yapıldığı görüşünde. Bu arada aynı anda da görüntülerde topun çizgiyi bayağı bir geçtiği görüntü var. Orada çizgi teknolojisiyle beraber hakemin kulağına direkt detayın gittiği. Onu da tabii hiç beklemeden 10 saniye içerisinde, daha Galatasaraylı oyuncular itirazı hazırlanırken direkt beyaz noktayı gösterdiği haberiyle sizlerle paylaşalım. An itibariyle Uğurcan orada kendi yer alanında. Yine hani dedim ya, stoper bölgesine kadar açılıyor, yayı da geçiyor, ceza yayını da geçiyor diye. Oralarda ileriye doğru açılarak uzun toplarına ayağını iyi kullanmaya devam ediyor. Galatasaray'da artı bir yazıyor yani bu kadroya Uğurcan. Onun attığı toplarda genellikle Lisbon yarı alanındaki Galatasaraylı oyunculara geliyor. İsabetli paslar Uğurcan'dan. O paslar devam ediyor. Barış Alper Yılmaz topla ceza sahası içerisinde buluşur mu? Rui Silva topu iyi kontrol ediyor. Sporting Lisbon kalecisi ve Barış Alper Yılmaz'a şans tanımıyor. Yine önde basan bir Galatasaray. Zira orada 3 oyuncu ceza alanında kaleciyle beraber Sporting Lisbon'da. Onların yanında Torreira ve Barış Alper önde basıyorlar ve hataya zorladılar. Şu anda Sanchez'e kadar geldi top. Uzun toplarıyla beraber Sporting Lisbon'un, bu hatalı topuyla beraber Sporting Lisbon'un. Bakın, o iyi kullanıyor dediğim Uğurcan ayağını bir kez daha iyi kullandı ki Galatasaray yine Barış Alper Yılmaz'la Sporting Lisbon yarı alanı orta bölgelerinde topla buluştu bu defa. Ve aynı anda aynı yerde Barış Alper bir de faul yapmış oldu rakibine. Kime? Hemen bakalım tekrardan. Georgios Veginadis. Barış Alper'in faulüne maruz kaldı ki Barış Alper özür diliyor rakip oyuncudan. Durum böyle Yunus Aydın, seni bölmüş olduk. Tekrardan değerlendirmeye devam edelim. 1-0'lık temsilcimizin üstünlüğü var.
1: Galatasaray'ın orta sahasının her anlamda ayağa kalktığından bahsediyorum. Yani Torreira'nın iki maçtaki skor, gol asist katkıları çok önemli. Bugün de buna devam ediyor. Lemina'nın yokluğu, Singo'nun yokluğu, Osimhen'in yokluğu, aslında Galatasaray'a baktığında bir aile eksiği var ama bugün hani fizik olarak Galatasaray gerçekten çok iyi bir 14 dakika geçirdi şu an itibariyle. Yani elbette en kritik eksik Osimhen. Yani bununla alakalı hani hiçbir beis yok ama gerçekten bu noktada Lemina'nın da sertlik konusunda Şampiyonlar Ligi seviyesine fazlasıyla vereceği şeyler olurdu. Ama hani biz bugünkü noktada artık Galatasaray'ın teknik kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün şu an yedekte olan, yani objektif olarak bakmak lazım. Yani ileri üçlü, big three dediğimiz oluşum sakatsız ya da yeni gelen bir oyuncu olmadığı zaman, yani Rafael Leao, Leroy Sané ve Victor Osimhen. Yani gerçekten korkutucu bir Galatasaray var ve Leao şu an rotasyonda. Deniz şu an yapabilecekleri belki sınırlı olabilir ama 2-3 sene içerisinde, yani yaşının da ilerlemesi, tecrübeyle beraber de çok farklı seviyelere çıkabilecek bir oyuncu. Galatasaray gerçekten iyi bir kadro kurdu. Yani savunma attı, Davinson'la olsun, işte Şarlay'la olsun, şu an Şarlay'ı Premier Lig'den birçok teklif almasına rağmen gitmedi ve Galatasaray'da kaldı. Keza Davinson'la Serie A'dan olan ilgiyi biliyoruz, başta Como olmak üzere. Galatasaray'ın gerçekten teknik kapasitesi yüksek bir takımı var. Bugün dediğim gibi Barış'ın santrafor'da olması belki bu tarz üretkenlikleri biraz kısıtlıyor ama burada da işte az önceki taç organizasyonu gibi duran topları değerli kılabilmek çok çok önemli. Yani ilk pozisyonda da ikinci pozisyonda da dediğim gibi gol olabilirdi. Belki ilk pozisyonda çizgiyi geçmiş ama hani ikinci pozisyonda çok aleni bir şekilde geçiyor aslında. Hakemin tekte görebilmesi lazım. Orada da atladı ama işte çizgi teknolojisi çok hızlı bir şekilde dediğim gibi 10 saniye içerisinde verdi ve bu da tabii oyunun hızlanması açısından çok çok değerli.
0: Değerli olduğu anlarda 15. dakikayı geride bıraktık. Galatasaray'da 15 dakikadır topa hakimiyet var, üstünlük var, oyun üstünlüğü var. Skor üstünlüğü de 5. dakikada Torreira ile gelmişti, hatırlatalım. Sanchez'in vuruşunda bir uzun taç atışı, öyle bir taç atışıydı ki Jacobs tarafında ceza sahasına gönderilen o top. Ben diyeyim bir köşe vuruşu, siz deyin yakın bir noktada, kaleye yakın bir noktada bir duran top, öyle görün. Bir organizasyon, bir hazırlık, öyle görün. Ve bunun yanında tüm bunları konuşurken Galatasaray oradaki pozisyonla beraber 1-0'ı bulmuştu. Bunu da hatırlatalım. Bunu hatırlatırken 1-0'lık skor sürüyorken 16. dakikayı geride bıraktık. 17. dakikanın içerisindeyiz ve temsilcimiz Lizbon'da iyi başladı, iyi gidiyor.
1: Kesinlikle iyi gidiyor ve yani Galatasaray'ın ilk 16 dakika içerisinde golü attıktan sonra da yani herhangi bir çekilmede skoru kabullenelim değil, aksine 2'ye atalım. Az önce senin de anlattığın Leroy Sané pozisyonu, işte şimdi baktığında oturmuş bir taç organizasyonu sistemi de var Galatasaray'da. Jakobs taçlar sağdan da atılsa soldan da atılsa kullanmaya geliyor. Tabii bu da şu anki pozisyondaki, bazen hani kendi pozisyonun açığını veriyor ama Galatasaray'ın gerçekten hani Eren olsun, Uğurcan olsun, yani savunma hattının tamamını kaleciyle birlikte alıyorum. Davinson, Apo, yani Şalay'ı, gerçekten çok iyi bir savunma hattı var. Torreira'nın bu noktada ilk 2-3 maçı, özellikle Çorum maçını özellikle örnek verdim. Çünkü savunma gerçekten uyarı veriyordu Galatasaray'da. Biz bugün itibariyle artık Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Galatasaray'ın oyununun da gelişmeye başladığını görüyoruz. Çorum maçı başta olmak üzere sonrasında Göztepe maçı, yani oyun evet alarm verdi ama burada işte gerçek bir yıldız, yani gerçek bir süperstar Osimhen çıktı ve gerçekten takımını bu süreci kayıpsız ya da minimum kayıpla diyelim, Çorum maçına elbette bir puan önemli, liderlikte tutacak şekilde devam ettirdi. Bu hafta Gençler Birliği'nin Trabzonspor'da kaybetmesiyle birlikte tekna mağlup olarak yani liderlikte devam ediyor Galatasaray. Bu Şampiyonlar Ligi'de pozitif etki etmiş gibi duruyor. Çünkü maça gerçekten çok formda başladı. Çok dinç başladı Galatasaray. Erken de golü buldu. Ve en önemlisi, alışık olduğu bir oyun oynuyor şu an Galatasaray. Erken skora ulaştı ve geçiş oyununu kovalayabilecek. Şimdi en uçta Barış'ın olması da, Yunus'un olması, Leroy Sané'nin olması çok çok değerli. Sporting'in 60-65'lere kadar skoru berabere getiremeyip açıldığı bir pozisyonda Leao hamlesi Galatasaray'ı geçiş oyunlarında çok avantajlı hale getirir. Şu an Galatasaray savunurken 5-3-2 ile savunuyor. İleride önde ikiliyle savunuyor. Torreira da ön alan baskısı yapıyor. Galatasaray şu an tamamen ligde alışık olduğu oyunu öne geçmiş bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde bir Portekiz deplasmanında oynuyor. Bu çok çok değerli Galatasaray için.
0: 18. dakikayı geride bırakıyoruz karşılaşmada. 19. dakikanın içerisindeyiz. Yunus Aydın'a sorar mısın demiş. Batrakov ve Sané oyunun içinde çok silik kalmıyor mu sizce de demiş Yunus Aydın.
1: Ya Batrakov'la alakalı şöyle, ben ilk maç sonunda birçok hocanın, birçok görüntünün Batrakov'u beğendiğini okudum ama ya ben aynı fikirde değilim. Bence de çok pasif bir görüntü verdi. Ama bugün itibariyle
0: Bu arada maalesef
1: offside'de olabilir ama
0: offside neyse ki offside, maalesef dedik, oradan dinleyicilerimiz az çok anlamıştır. Neyse ki offside, peki tamam. Hakemi görmeden net bir şey söylemek istemedim. Neyse ki offside.
1: Bu arada bekliyorum ama sanki ilk pozisyon net offside gibi.
0: Net offside gibi zaten.
1: İlk pozisyon net offside gibi.
0: Suarez'in yani, offside bu arada. Pozisyonun başında offside var.
1: Evet, ilk pozisyon çok net bir şey.
0: Suarez'e duymadım diyor.
1: Aslında
0: tamam diyor, özür diliyor.
1: İkinci kez.
0: Hakemin düdüğünü duymadım diyor Suarez, özür diliyor. Tamam diyor. Orada öyle bir pozisyon yaşandı ama şimdi mesela buradan ele alalım. Nerede hatalıydık?
1: Ya geçiş oyununda pozisyon değişimi Galatasaray, çünkü hücumdayken az önce söylediğim gibi Jakobs'un sağ taraftan taç kullanmasıyla birlikte Eren orada solda kalıp soldan bir oyuncu sağa gelmiyor ya da sağdan bir oyuncu sola gitmiyor. O yüzden duran toplarda tamamen Galatasaray pozisyon hatası yapıyor. Bu maçta aslında şu an bu pozisyonda da aynısını yaşadı birebir. Sağ tarafta bu sefer eksik yakalandı Galatasaray, oyun soldan gittiği için. Yani Sporting oyunu çok dar alanda oynamaya çalışıyor. Galatasaray ise tam tersi. Yani şu an savunmada da olduğumuz için artık son 5 dakika itibariyle oyunun da alanı genişledi Sporting adına. İşte burada tam az önce söylediğimiz gibi, yani şu an bizim organizasyondan bir gol bulmamız kendi sahalarında top bir gün geleceklerken zor. Yani şu an itibariyle bizim savunmaya ya da burada geçiş oyunu kovalamak için bir lüksümüz var. 1-0 öndeyiz. Topun hakimiyetini tekrar elimize alabilirsek elbette çok daha iyi olur ama hani böyle etkileyici bir atmosferde Şampiyonlar Ligi seviyesinde deplasmanda elbette zor olacaktır. Buralarda bizim için geçiş oyunu çok çok daha değerli.
0: Galatasaray'da tabii ilk 15 dakika için ne konuştuk? Oyunun üstünlüğü, topa hakim olmayı konuşurken Sporting Lisbon'un 15 dakikanın ardından yavaş yavaş gelmeye başladığı son 5 dakikalık, yani 22. dakikanın içerisine girdiğimiz bu bölümde son 5-6 dakikalık bölümün Sporting Lisbon'un daha ön planda olduğu bölüm olduğunu da

0: gördük. Bunu da hatırlatalım. 22. dakikayı geride bırakmak üzereyken 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Uzun toplarla çıkmaya çalışıyoruz. Hem Uğurcan'la hem Sanchez'le hem Jakobs'la bu uzun topların Barış Alper'le buluşturulması kısmına ne diyorsun? Merak ediyorum. Barış Alper onları pek değerlendirmiş gibi durmuyor şu ana dek.
1: Yani evet. Aslında Sporting'de şu an takım savunmasını iyi yaptığı için Galatasaray'da hani savunma arkasında

0: savunma arkasına atılan koşularda Barış Alper'in ilk kontrol yapsa da oyunu hani hücuma yönelik oynamakta problem yaşadığını gördük. Orada ön alan baskısında tekrar söylediğim gibi Lucas Torreira ile beraber Barış'ın olması atılan uzun toplarda Torreira'nın da orada olduğu anlamına geliyor ve o da tabii ki Galatasaray için bir nebze geriden hani aslında hata takip etmek anlamında batmak o. Yani şu an itibariyle az önce konuşuyorduk, evet bence çok pozitif bir oyun sergilemedi. Yani bir şimdi oyuncuyu doğru analiz etmek lazım. Çok genç bir oyuncu, şu anda faul aldı ama çok genç bir oyuncu ilk defa Rusya dışına çıktı. Hani kendisi de bu konuda aslında bir bilinmeze gittiğini kendi basın toplantısında da söyledi. Bir alışma süreci, bir adaptasyon süreci elbette olacaktır. Galatasaray için bence yani gerçekten çok değerli bir oyuncu olabilir. 25 milyon euroya alındı. Hani belki 40'lar 50'ler şimdi Osimhen için işte çok uç fiyatlar konuşuyoruz. Osimhen kadar olmasa da aldığınızdan pahalıya satabileceğiniz bir oyuncu potansiyeli var kesinlikle Batrakov'da. Ama bunun bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın uzun vadede net bir 10 numarası olacak olabilir. Ama bu sezon hani geride kalacak olan belki 30 lig maçının hani 25'ine kesinlikle ilk 11 çıkar diyebileceğimiz bir başlangıç yapmadı bence. Bugün ilk 11'de olmasının sebeplerinden birisi de elbette o Osimhen'in sakatlığı olduğunu
1: düşünüyorum. Bu arada çok tehlikeli hareket Altimira'dan ama orada şimdi bekledim de bölmek istemedim seni. Sarı kart verdi, kırmızı olmalıydı bence.
0: Yani sert bir hamle gerçekten.
1: Sencesi yani bencesi yok tabii, bir hakem yorumu.
0: Bir hamle.
1: Evet, hakem yorumu da gerekiyor bunun için ama.
0: Vardan da dinliyor aslında pozisyonu ama sanırım değiştirmeyecek kararını.
1: Sarı kart. Sarı kart. Değiştirmedi.
0: Değiştirmedi. Yani sarı kartla devam ediyor. Ya bence de izlenebilirdi. Çünkü toptan bağımsız dediği gibi yapılan bir faul. Elbette hani hakem hocalarını çok daha iyi yorumlayacaktır. Ama yani bana da ilk etapta yani sarı kartı biraz hafif, en azından bu kadar hızlı geçirmemesi gereken bir pozisyon olarak geldi. Yani bence kırmızı da verilse çok kişi yani neden kırmızı verildi diyeceği pozisyon değil.
1: Devam ediyoruz. 24. dakikayı geride bıraktık. Yunus Aydın, takımı yorumladığında takım adına ekleyeceğin, aktaracağın farklı bir şey var mı diye sorayım. Son kısma yakınken, son kısma yaklaşıyorken artık bağlantıda da yavaş yavaş ilk yarı boyunca seninle birlikte olacağız ama 25 dakikalık bir bölümü geride bıraktık ilk yarıda. Sporting 0 Galatasaray 1, bu arada sağ taraftan gelişen bir atak içeriye doğru yapılan orta. Orta değerlendiremedik. Sporting'de oyuncularda kaldı top. Onlar hızlı çıkmaya çalışacak şimdi. Bu arada
0: ilk 25 dakika
1: Gonçalo Inacio'ya yazdı. Gonçalo Inacio'ya yazdı. UEFA kendi kalesine olarak yazdı. Torreira'ya yazdığımız golü, onu da hatırlatalım. Onun bir son müdahalesi var gibi duruyor denildi. Kendi kalesine attı gibi görüldü. Bu tekrar izlemek lazım. Şimdi böyle bakınca da hiç oradan bakmamıştım. Yunus Aydın, gol Inacio'nun.
0: Yani orada tam bir top yönü değiştiğini çok aslında. Yani ona mutlaka bakacaklardır diye düşünüyorum tekrar. Torreira'ya yazılabilir tekrar gol ama en azından oyuncunun çok net bir pozisyon hatası oldu. Kesin iki kere çünkü hamle şansı verdi. İlk 25 dakika itibariyle Galatasaray ya bence şu an hani Okan Hoca'ya böyle bir hani teklif yapılsaydı yani 25'e 1-0 önde gireceksin ama Osimhen'siz diye bunu kabul edebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü şu an hani Osimhen pozisyonda oynayan Barış Alper'le beraber yani Galatasaray çok daha ön alan pres gücü yüksek bir şekilde oynuyor. Hani Jakobs, Davinson, Şallay, Eren dörtlüsü de hani gerçekten şu an savunmada iyi konsantre ve ilk 25 dakika iyi geçirdiler. Sara ve Batrakov biraz bence performansı çok iyi durumda değil. Tabi Yunus sezonun geneli boyunca 10 numara oynamaya alışık. Batrakov'un 10 numaraya gelmesiyle birlikte o da sola çıktı. Aslında baktığında çok ciddi bir formasyon değişikliği var. Stoper'de Jakobs'u görüyoruz. Batrakov yeni, Barış Alper en uçta, Yunus solda. Ama Galatasaray burada adaptasyon problemi yaşamadı. Yani oyuncular zaten özellikle Barış joker pozisyonda oynamaya çok alışkın. Yunus Akgün de bu sene özelinde keza öyle. Eren de bu tarz rotasyondaki sıkışıklıklarda farklı pozisyonlarda oynamaya alışkın. Yani baktığımız zaman hani geçen sezonun başını örnek vereceğim ama İsmail Jakobs geçen sezona sol önde başlamıştı. Bugün sol stoperde görüyoruz kendisini.
1: Buradan yola çıkarak Galatasaray'ın son oyunu, son maçı lige döndüğümde her ikisi arasındaki farkı nasıl gördün ve çok eleştirilmişti maçın başında Yunus Aydın Galatasaray. Yani bu kadro tercihiyle Okan Buruk da çok eleştirilen taraftaydı. Şu an için neler düşünüyorsun tüm bunları düşündüğünde, tüm bunları varsaydın?

0: da derken maalesef birbiri yakalıyorlar. De orada bir iptal var mı, herhangi bir problem var mı diye hep böyle bir bekler oluyoruz, bakıyoruz ama Yunus Aydın geldi gol.
1: Davinson'un çok net bir pozisyon hatası var. Yani ön alana Torreira'ya destek için aslında Torreira'ya yardıma gitti. Orada rakibe geçiş yaptıktan sonra, yani rakip geçişinden sonrasında pozisyonunu alamadı. Gerçekten Davinson'un çok ciddi bir hatasını görüyoruz bu golde. Yani baktığımızda Galatasaray'ın şu anki savunma hattında Davinson da çıktığı zaman işte o tarafta Jakob stoperde tek
0: Batrakov da orada hatalı mesela. Sara, Batrakov, Yunus. Üçü de kapatamıyor. Jakob son adam. Yani önünde adam da yok değil bu arada. Rakip oyuncunun.
1: Kesinlikle. Torreira özelinde Davinson bence çıkmakta çok acele etti. Ya acele ettikten sonra geriye döndüğü alanda da ne rakibin ortasını kesebilecek bir pozisyona gitti ne de golü engel olabilecek bir birebir savunmaya gitti. Tamamen bir pozisyon hatası var. Yani aslında baktığında işte Davinson Como transferinde hemen oraya tabii değin vuracağım ama 30 milyon euroluk bir teklif geldiğinde acaba satılsam oyuncu değerini bulsam diye de birçok kişi düşündü o dönemde. Çok net bir pozisyon hatası var. Sporting birbiri buldu. İşte az önce bahsettiğimiz geçiş oyunu ön alan baskısı Galatasaray'ın aksine şu an mental olarak düşüşü anlamına gelecek. Bu mental düşüş elbette Galatasaray için yani belki hani bizim talihsiz kabul edeceğimiz 2-1, 3-1 gibi skorları da getirebilir. Çünkü Galatasaray'ın hani oyundan mental olarak düşmesi de çok muhtemel. Çünkü çok iyi bir oyun oynanmadı 1-0'dan da sonra. Dediğim gibi hani Sporting geliyordu. Geçiş oyunu ve savunma arkasına atılan uzun toplar oynuyorduk. Bugün itibariyle hani Galatasaray'ın oyunu genel olarak eleştirilebilir ama az önce söylüyorduk Okan Hoca'ya. Yani 25'e 1-0 önde girmeyi kabul ederdi ama karşılığı hızlı geldi Sporting'den ve gol sonrası tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Galatasaray şu an mental olarak birkaç adım geriye gitti. Hemen bir pozisyon geldi.
0: Katamo ile bulmuşlardı golü. Birbire taşıdılar. Gonçalo Inacio'ya yazılıyor bu arada birçok kaynakta da gol. Torreira'nın attığını söylediğimiz gol. Onu da aktaralım. 30. dakikadayız. 30. dakikanın içerisindeyken bizler. 29. dakikayı geride bırakmışken, 30'a tam da girmişken bizler. Orta alanda bir Sporting şov izledik Zalazar'dan. Ama çok da hızı kaybettiler mesela böyle bireysel oyunlarda. Hızı da kaybetmek çok da iyi olmuyor. Onlardan birini yaşadılar. Çok iyi geldik. Şalay şimdi topu aldı sağ taraftan. Bir vuruş ama çok etkisiz bir vuruş. Şalay'ın vuruşu. Kaleci Rui Silva'da kaldı top.
1: Galatasaray'ın yani şu an hücumda bu kadar eksiği varken daha tabii Leao gibi bir hamlesi var ama orta alandaki üstünlüğü kaybetmemesi çok çok değerli. Çünkü orta alandaki üstünlüğü kaybettiği anda az önce işte Davinson'un destek için çıktığı bu ön alan savunması Galatasaray için hemen gole sebebiyet verebiliyor. Biz Lucas Torreira'nın golden sonra 1-1'den sonra biraz daha geriye geldiğini gördük. Torreira 2 haftadır zaten daha skorer, daha önde bir oyun oynuyor ama şu an Sporting'e karşı işler 1-1'ken ve henüz de dakika 30'ken bu kadar önde oynamak doğru olmayabilir. Şu an daha savunmadan gelip topu çıkartan tarafta. Savunma aşamasında ise takım Barış Alper'le birlikte ya da Batragol'la birlikte ön alan baskısını kuruyor. Eğer Galatasaray topu çıkartacak taraftaysa gelip savunmayı üçleyip orada boş alan yaratmaya çalışıyor ama şu an orta saha üstünlüğünü kaybetmiş durumda Galatasaray. Yunus Akgün'den bir pas hatası daha geldi. Yani Galatasaray'da gol sonrasında oyunda net bir düşüş var.
0: 31. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Karşılaşmada birbirlik eşitlik olduğunu hatırlatalım. Galatasaray kendi yaralarında pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Yunus Aydın şu ana dek öne çıkan oyuncuları hatırlatmak istediğinde neler söylersin Galatasaray'da da diğer tarafta Sporting'de de böyle oyuncu oyuncu tek tek konuşalım mı? Ne bekliyordun ya da neyi nasıl gördün her iki tarafta da?
1: Galatasaray'da tabii ki yani sadece gol atması özelinde söylemiyorum. Hani hem az önce söylediğim gibi ön alan baskısında çok değerli hem de savunmada değerli işaret için. Lucas Torreira bence şu an Galatasaray'da en iyilerden bir tanesi. Yani genel olarak baktığında Galatasaray'da iyi bir oyun oynuyor. Tabii ki hani Sporting'de Katamo maçın başından itibaren yani gerçekten sadece onun için de gol olarak söylemiyorum. Çok iyi bir performans gösterdi bence. Yani zaten fazlasıyla Eren'i de zorladı. Zaten sonrasında da golle buluştu. Galatasaray'da bence şu an sahanın en iyisi Lucas Torreira. Sara da kötü bir performans sergilemiyor. Şu an golü yiyene kadar, ne yazık ki golü yiyene kadar Galatasaray'dan iyi bir orta saha performansı görüyorduk. Ama Sporting tarafında bence şu an sahanın en iyisi kesinlikle Katamo. Luis Suarez'i biraz daha etkisiz gördük. Orada İsmail Jakobs ve Davinson biraz daha Suarez'i durdurmayı başardı. Ki gerçekten büyük bir star Suarez. Yazın Fenerbahçe'de de defalarca kez gündeme gelmişti. Hatta Fenerbahçe'de Hakan Safi kendisiyle anlaştığında, açıkladığında taraftarlar için fazlasıyla heyecan uyandırmıştı bu isim, ama şu an itibariyle çok etkili durumda değil. Tekrar söylüyorum, Sporting'de Katamo, Galatasaray'da da Lucas Torreira bence sahanın şu an en iyi isimlerinden birisi. Batragov bence Galatasaray'da bugün ilk 11'e dahil edilerek Okan Hoca bir kadro tercihinde hata yaptığını düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda Rafael Leao oyuna girdiği takdirde Batragov bence oyundan çıkabilir. Galatasaray'ın hücumunda birçok opsiyonu var. Yani Leao oyuna girdiği takdirde Barış kanada gelip Yunus merkeze de geçebilir. Leao'yu en önde de kullanabilir. Ya da Leao'yu kanatta da kullanabilir. Birçok opsiyonu elinde bulunduruyor Galatasaray. Batragov biraz daha kenarlarda oynamaya elverişli değil. O yüzden şu ana kadar bence Galatasaray taraftarının özellikle en beklediğini bulamadığı oyuncu Batragov olabilir diye düşünüyorum.
0: 33. dakikayı geride bıraktık karşılaşmada. Sporting'de Galatasaray'da arıyor. Sporting'de Galatasaray'da baskılı oynamaya çalışıyor. Her iki tarafta da biraz daha ağırlıklı, eşit, dengeli bir oyunun olduğunu hatırlatalım. Ağırlık kısmından baktığımda Şalay'dan kısa bir taç atışı. Yunus Akgün orada kontrol etmeye çalıştı. Topu oyunda tutayım derken rakibe verdi. Tam da o anlarda orta alanda topun hakimiyetini aldık. Torreira'nın baskısıyla aldık. Torreira'dan Jakobs'a, Jakobs'tan Eren'e, Eren'den diğer tarafa Şalay'a. Şalay'dan Sanchez'e bir paslaşma var. Galatasaray'da çıkma hazırlığı var. Yunus Aydın, söz sende buyur.
1: Torreira'nın tam kastettiğim işte baskı bu az önceki. Yani hem baskı alıp hem topu dağıtabilmesi o kadar değerli ki. Yani Galatasaray'da bu işi gerçekten bu sene çok iyi yapıyor. Ve topu çok temiz aldı. Yani Torreira'nın da son birkaç senedeki bu faulsüz top alabilme ön alan baskısında, yani geçen sene derbilerde dahi işte Galatasaray'da, ben mesela Sergen Hoca'yı hatırlıyorum, Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi, Galatasaray Türkiye'nin iyi oynanan baskısı yapan takımı demişti. Bence bunu şu an Avrupa seviyesinde de gerçekten üst düzey yapıyorlar. Yani bunu Torreira'nın oynanan baskısıyla Juventus maçında da gol attı Galatasaray. Bu sene zaten yine çok iyi bir başlangıç. Torreira'dan Başakşehir maçında yaptıklarını gördük. Bugün golde çok büyük payı var. Yani şu an gerçekten Galatasaray'ın sahanın en iyisi Lucas Torreira.
0: Uğurcan için ne dersin peki?
1: Ya yani bu maç itibariyle
0: oyunun içinde değerlendirelim isterim. O yüzden sordum.
1: Aslında şöyle düşünüyorum. Ya Uğurcan'la alakalı şimdi Galatasaray geliş hikayesinde Okan Hoca'nın ayakları iyi kaleci istediğini defalarca kez hatırladık. Aslında Uğurcan geldiğinde ilk bu konuda eleştirildi. İşte hep Galatasaray Ederson hikayesi zaten ayakları iyi üzerinden çıktığı için Okan Hoca'nın ben artık Uğurcan Çakır'ı oyun içine dahil etmek istediği sistemden vazgeçtiğini düşünüyorum. Yani burada zaten Davinson çok net bir şekilde, aynı zamanda Abdülkerim de öyle, Abdülkerim Bardakçı da öyle, uzun top atabiliyorlar. Toplu oynama yetenekleri özellikle Abdülkerim'in yüksek. Yani oyunun içine dahil etme konusunda çok istediğini alabilmiş durumda değil bence Okan Hoca. Ancak şöyle bir durum var. Uğurcan Çakır gerçekten çok iyi bir kaleci. Performansı sergiliyor. Bu maçta tabii ki bu golde eleştirilebilir. Yani sosyal medyaya baktım, Uğurcan'ı eleştirmeye de başlamışlar ama yani geçen sene özelinde de bu sene özelinde de evet Galatasaray gol yemiyor mu? Gol yiyor. Ama hani Uğurcan bence halen bizim ligimizin en iyi yerli kalecisi.
0: Uğurcan Çakır'ı konuştuk ve diğer tarafta Ederson'un ayağının ne kadar oyuna etkili olduğunu, katkılı olduğunu konuşurken Uğurcan'ın da bu maç özelinde 20-30 dakikaya, özellikle ilk 20 dakikaya sığdırılacak birçok uzun topunun olduğu, birçok topu oyuna sokuş anı olduğu aşikar. Onu da böyle biraz konuşalım istedim. Biraz orayı hatırlattı bana. Tabii Uğurcan'ı bu maç özelinde mi konuşuyoruz sadece? Hayır. Uğurcan'ın bu özelliğini bilmiyor muyuz? Hayır. Ama işte bu maçtaki katkısı da ön plana çıkıyor açıkçası. Bu arada Uğurcan demişken savunma arkasına atılan top da iyi çıktı. Suarez'den önce iyi aldı topu ve şimdi yine hızlı başlattı oyunu. Sané ile sağ taraftan gelişen bir Galatasaray atağında sonuç çıkmadı az önce.
1: Leroy Sané özelinde mesela şimdi tam pozisyona bir şey eklemek istiyorum. Hı-hı. Yani Leroy Sané gerçekten son anlarda Galatasaray'la gitmekle kalmak arasında bir tercih yapıldı. Aynı Anderson Talisca'ydı Fenerbahçe'de. Arabistan'dan çok yüklü bir teklif vardı. İşte bu tarz seviyelerde, bu tarz maçlarda tam olarak ortaya çıkması için. Yani Sané evet bugün Osimhen'in yokluğunda işte Batakoğlu'nun eksik performansında öne çıkabilir. Ama aynı şekilde savunmada da kalede de bu performans Uğurcan Çakır'dan bekleniyor. Çünkü Türkiye tarihinin en pahalı satışlarından bir tanesi. Uğurcan Trabzonspor için en pahalısı. Bugün işte Trabzonspor'a bahsettiğimiz işte Salah gibi, Fabinho gibi transferleri yaptığın ekonominin aslında mimarı Galatasaray Uğurcan Çakır transferi. Ama Uğurcan'dan şu an itibariyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde aynı katkı alınabildi mi dersek aynı katkı alınamadı. Bu tarz seviyelerde oyunun bu kadar tıkandığı noktalarda ayağını kullanabilen kaleciler Şampiyonlar Ligi seviyesinde farklı noktalara çıkabiliyor. Fenerbahçe'ye Ederson'daki ilişkiyi şimdi göreceğiz yarınki Roma maçıyla itibariyle. Bence Ederson gibi büyük kaleciler Şampiyonlar Ligi seviyesinde bambaşka oyunlar oynarlar. Ama Uğurcan'ın da Galatasaray'la birlikte 2. Şampiyonlar Ligi sezonu olacak. Yani oralara doğru gideceğini düşünüyorum. Gerçekten çok değerli bir kaleci, çok yetenekli bir kaleci. Uzun vadede bence çok iyi bir kaleci. Yani Türkiye'de zaten hani kaleci performansı olarak biz şanslıyız. Yani Berkeler, Uğurcanlar, işte Altay, Mert Günok şimdi jenerasyonu geçiyor ama hani Doğan'dan bahsediyoruz. İyi bir kaleci rotasyonumuz var. Uğurcan tabii ki bunların başını çekiyor ama ayakla beraber oyuna dahil olabilmek işte bu biraz yetenek istiyor. Bence Uğurcan'da bu tarz özellikler zaten biraz kısıtlı. Uğurcan'dan bunu beklemek Okan Hoca'nın oyun planının içerisinde aslında ilk başta evet vardı ama hani ne kadar dahil etmek istese de bugünkü maçta bunun en büyük örneklerinden birisi. Evet Galatasaray şu an çıkmakta zorluk yaşıyor ama oyunu 3. bölgeye taşımak için her zaman stoperlerin ayakları öncelikli savunma arkasına atılan toplarda.
0: 40. dakikadayız karşılaşmada. 1-1'lik eşitlik var. Karşılaşmanın bu bölümüne de keyifli bir maç izledik. Mesela uzaktan bakalım. Karşılaşmaya Galatasaray gözüyle değil de temsilcimiz gözüyle değil de uzaktan bakalım. Buna keyifli bir maç diyebiliriz. Şu bölüme dek oynanan karşılaşmanın geneline. Ama diğer tarafta yani bu maçın mesela kazananının çok da belli olmadığı bir oyun gördüm 40 dakikada. Çok da kolay aktarılamayacağı, belli olamayacağı bir oyun gördüm ilk 40 dakikada. Böyle derim, sen ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya baktığınızın kağıt üstünde ya Sporting'i hani tamam Paris Saint Germain var, bu kurada Barcelona var. Sporting böyle gözüne kestirmiş olabilir bir çöküş ama bu hatayı Beşiktaş yaptığında 2 maçta 8 gole mal oldu. Yani Sporting basit bir takım değil. Evet eksikleri var. Evet geçen seneye göre güç kaybettiler ama gerçekten çok değerli oyunculardan kurulu bir takım. Futbolun yükseleni Portekiz'in takımı, yani müthiş bir atmosferleri var. Kesinlikle bunu görebiliyoruz statta. Yani biz bunu Galatasaray tarafından bir puan zannettiğimiz kadar kötü olmayabilir. Çünkü Galatasaray'ın evet birinci torbadan çok kötü bir kura çektiği açık. Ya bence zaten şu an dünyanın en iyisi son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ve bence şu an dünyadaki en iyi oyunlardan birini oynayan, bence en iyi ikincisi oynayan PSG ile birlikte Barcelona. Ancak bu iki kura sonrasında Galatasaray'ın kura şansı Lisbon sonrası bence Galatasaray'ın yüzüne güldü. Galatasaray'ın 4 ve 7. maçları arasında alacağı 9 puan da Galatasaray'ı bir üst tura çıkartabilir. Bu sebeple Sporting maçı gerçekten 1 puan alabilirsek buradan çok kötü bir sonuç olduğunu düşünenlerden değilim. Elbette oyunla alakalı eleştirilecek şeyler olabilir. Galatasaray'ın oyununu geliştirmesi için taraftarın elbette tavsiyeleri olacaktır. Okan Hoca bunlardan ders çıkartacaktır. Ama buradan alınacak bir puan ilk başta öne geçtiğimiz için yani Sporting'i nasıl elimizden kaçırdık denilebilecek bir puan değil. Oyunun genelinde evet keyifli bir maç izliyoruz, gollü bir maç izliyoruz. Ama buradan bir puan almak dediğim gibi Galatasaray'ın 10 puanla, çünkü ben Galatasaray'ın bu fikstürde 3 galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Ve bunlardan hiçbirisini Sporting maçı olarak düşünmedim. Yani buradaki bir puan 10 puana çıkartırsa Galatasaray zaten geçen sene ilk 24 için 10 puan yetti. Hepimiz biliyoruz. Galatasaray için çok çok değerli bir 10 puan olabilir.
0: Peki Yunus Aydın'la bağlantımız devam ediyor. 42. dakikayı geride 42. dakikanın içerisindeyiz. 42'yi geride bırakmak üzereyiz. Geride bırakacağız artık. 1-1'lik eşitliğin sürdüğünü, Şalay ile sağ taraftan gelmeye çalıştığımızı hatırlatalım. 1-1'lik eşitlikte Katamo'nun golü var. Deplasmanda bizim 1-0 öne geçtiğimiz skorun hemen ardından Inacio'nun ona yazılan golün hemen ardından kendi kalesine attığı söylenen o golün hemen ardından orada Katamo'nun ön plana çıktığı bir golü var ki orada da savunmada kim yok bizde? İşte Jakobsundan tut Sanchez'ine, Sanchez'inden Saras'ına, Sara'dan Batrakova oyuncuya ve topa çok yakın olan isimleri saydım bir de Yunus Aydın. Onu aktarırken 1-1'lik eşitliğin sürdüğü bu dakikalarda Katamo, Luis Suarez ve bugün belki yedeklerde ama Gonçalves gibi iki kanat onun yerine Cilerme oynuyor bugün. Cilerme yer alıyor sol tarafta, sol kanatta. Katamo, Gonçalves ve Suarez'i çok konuşmuştuk. Onlar da 4-5 maçlık bu sezonun başında olduğumuz, orada da sezonun başında olunan o süreçte en az 4-5 gole, maç başı 1 gol ortalamasına katkı anlamında sahipler. Bu tarz oyuncular Katamo bu katkıyı yeniden konuşturmuş oldu.
1: Kesinlikle, yani özellikle Gonçalves'le alakalı yedekte bırakmaları bence bir hoca tercihi olarak eleştirilebilecek bir durum. Ama Galatasaray'da şu an savunma hattında baktığında yani net bir eksik var ve Singo da hani hoca tercih edip etmez bilemiyoruz ama isim olarak net bir eksiktir. Buna rağmen Suarez'i bu kadar kitlemeleri ya bence şu an iyi bir savunma başarısı. Dediğim gibi pozisyon özelinde baktıysak evet, yenilen golde Davinson'un net bir hatası var. Ama Suarez özelinde bakacaksak şu an savunma hattının iyi işler çıkardığını açıkçası düşünüyorum.
0: Yunus Aydın, teşekkür edeceğim. Yavaş yavaş. Galiba senin de pek müsaitliğin yok şu anda anladığım. Yunus Aydın, sesim geliyor mu?
1: Geliyor, tabii ki geliyor. Yani Galatasaray'la alakalı şu şekilde söyleyeyim. Yani ilk yarı itibariyle Galatasaray tarafı bence istediği oyunu net bir şekilde ortaya koydu. 1-1 elbette ilk öne geçen taraf olduğumuz için tatmin edici bir skor gelmeyebilir Galatasaray taraftarına. Ama bence kağıt üzerinde bir Portekiz deplasmanı 1 puan kötü bir skor olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın hamle gücü var. Sporting tıpkı 1-0'da söylediğim gibi az önce 1-1 de olsa, 2-1 geriye de Galatasaray düşse, kenarda Leao gibi, Deniz Gül gibi hamlelerinin olduğunu unutmaması lazım. Bence aynı şekilde Galatasaray'ın oyun bütünlüğünü, orta saha kurgusundaki üstünlüğünü bırakmadan devam etmesi gerekiyor. Geçiş oyunları riski artık şu an Galatasaray için de var. Portekiz temsilcisinde de hızlı oyuncular olduğunu unutmamak lazım. Ama tekrar söylüyorum, 1 puan Galatasaray için bence kesinlikle kötü bir stat değil buradan. Gönül ister 3 alalım. Galatasaray'ın 3 aldığı bir senaryoda yani 4-7 arasındaki maçların birinde puan kaybetme hakkı bulundurur. Bence çok büyük bir lüks. Çünkü sakatlıklar olabilir. İşte Osimhen'in sakatlığı hiç hesapta yoktu. Bu tarz risklere karşı da bir önlemdir. Ramspark'ta bir maç kaybetme ya da bir puan bırakma hakkı. Çünkü gerçekten ilk iki maçtan hiç kazanma şansı yok Galatasaray'ın. Yani PSG ve Barcelona bence çok zor iki kura. Bu nedenle buradan alınacak bir puan, tekrar söylüyorum, çok değerli.
0: Belki yayınlar Galatasaray'ın almadığı veya alamadığı Demirović bugün Stuttgart formasıyla 12 dakikada hat-trick yaptı. Aynen. Küçük bir zehir salayım istedim. Yayınlar konuğunuza selamlar demiş Ali Özataç. Yorumlardan
1: selamlar. Yani şöyle ses kesildi.
0: Yorumlardan ilerleyelim dedim. Hı-hı.
1: Tabii ki. Yani şöyle, yani Galatasaray'ın aslında almadığı demek doğru değil. Yani evet, şimdi istendi mi istendi ama oyuncu tarafının da Türkiye'de oynamaya, oyuncuyu daha önce Fenerbahçe'de istedi. Yani Saadettin Sağ'ın önünde Ocak ayında Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu konuşuldu. Oyuncunun bir numaradan önce hiçbir zaman Türkiye olduğunu Galatasaray tarafı da Fenerbahçe tarafı da hissedememiş. Yani bence burada böyle bir problem var. Ama tabii ki yani şimdi Fenerbahçe'den giden oyunculara baktığında da ya da Galatasaray'a gelmeyen oyunculara baktığında yani yüksek performans görmek hani tabii ki çok insanın canını sıkıyor. 12 dakikada ettirdik. Yani maça müthiş damga vurdu. Ama hani uzun vadede de bakmak lazım. Yani Türkiye'ye gelmek konusunda oyuncu ne kadar istekliydi, ne kadar değildi. Hani Türkiye'de aynı performansı verir miydi? Ya bunu genç oyuncular üzerinde mesela en yakın örneğini şurada görüyoruz. Yani şey, mesela John Duran Fenerbahçe'de oynamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Yani ama aynı performansı belki gittiğin o başka bir takımda çok yüksek bir şekilde verecek. Yani bu oyuncunun kulübün ne kadar istediğiyle de alakalı bir durum. Galatasaray tarafı evet istedi mi oyuncuyu, istedi, ilgilendi mi ilgilendi ama hani oyuncu gelmek istemiyorsa Ya buna hani gerçekten yapacak bir şey yok. Mesela ya en yakın örneğinden vereyim. İsim olarak tabii ki aynı Starlink'te değil ama ya Marcus Rashford mesela. Galatasaray'da istedi, Fenerbahçe'de istedi. Yani Türkiye'ye gelmek istemiyor oyuncu. Ya bazı oyuncular bu şekilde kararlı olabilir. Şimdi bizim oyuncularımızda bazıları başka ülkelere gitmek istemiyorlar. Yani Kerem Aktürkoğlu mesela Portekiz'e devam etmek istemedi futbol hayatında. Bugünkü maçta örnek verecek olsak işte Sporting Portekiz takımı. Benfica'da devam etmek istemedi futbol hayatında. Türkiye'ye dönmek istedi. Oyuncuların bu tarz tercihleri olabilir. Hani saygı duymak lazım ama tabii ki istemeyen bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'ne hat-trick yapınca sizin de şu an santraforunuz sakatsa ve gol yollarında problem yaşıyorsanız elbette hani keşke sizde olsaydı diyorsunuz ama burada oyuncunun isteğine saygı duymaktan başka tabii ki yapacak bir şey yok. Yönetimin ben bu konuda oyuncu inisiyatifinde almak istemediğini düşünmüyorum oyuncuyu. Yani yönetim ilk defa bu kadar net transfer sürecine dahil oldu. Mesela kalan oyuncularda Lemina örneği mesela. Lemina gidecekti. Okan Hoca kesinlikle kalmasını istemedi Lemina'nın. Dursun Özbek net bir şekilde olaya koydu ve Lemina kalacak dedi. Yani Lemina özelindeki örneğin bir benzerini aynı şekilde oyuncuyu istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemedi. Hani gelmek istemeyeni ikna etmek de ne kadar evet. Doğru. Hani çünkü gelip bazen verim vermeyebiliyor. Mesela John Duran bunun en yakın örneği.
0: Bu arada bölüyorum ama ilk yarı bitti. İlk yarı birbirlik eşitlikle sona erdi. O ilk yarı bitti dediğimiz ana gelene dek son bir dakikada çok iyi yüklendik ama bir sonuç alamadık. O çok iyi yüklenmenin sonucunda bir golden bahsedemiyoruz. İlk yarı birbirlik eşitlikle sona eriyor. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı gol 5. dakikada ama biz Torreira'ya yazıyoruz o golü mesela. Hatta öyle yazmıştık ilk başta. Catamo 1-1'i getirmişti. 2 sarı kart var. Orada Altimira ve Luis Suarez'in sarı kartları var. Ve bize öyle bir sarı kartın olmadığını da hatırlatalım. Diğer tarafta 1-1'lik eşitlikle girdik. İlk yarıda 7 şutumuz var. Onlarda sadece 1 şut var hatırlatalım ama 1 şutta da golü buldular. Onu da hatırlatmak gerekir. Başarılı paslarda üstünüz 2'ye katladık. 284'e 142'lik bir üstünlük var. Pas başarı oranında yine benzer bir üstünlüğünü hatırlatabiliriz. Kornerlerde öndeyiz. Bu baskılı sağ taraftan geldiğimiz baskılanlarda 2 kornerimiz var. Hatırlatalım. Tüm bunlarla ön planda olduğumuz bir oyun oynadık. Bence iyi oynadık ilk yarıyı. Topa hakimiyet konusunda çok önde olduğumuzu, çok önde başladığımızı ama o an vereceğimiz istatistiğin çok da doğruyu göstermeyeceğini söylemiştim. 15. dakikada belki de 1-2 kez Sporting Lisbon'un ayağında olan toptan bahsettiğimizi aktarmıştım. 165'e 135'lik bir istatistik var. İşte bu istatistik şimdi daha ön planda olan bir istatistik, onu hatırlatalım. Yunus Aydın son bölümde neler söylersin? Tam da ben bunu söylerken son güncellemeyle 66'ya 34 oldu toplu oynama. 8'e 2 oldu şut. 300'e 146 oldu başarılı pas. Onları da hatırlatayım. Güncelleme geldi. Söz sende Yunus Aydın son kısımda ilk yarıda devre arasına girmişken, ilk yarıyı bitirmişken 1-1'lik maç için neler söylersin?
1: Çok başarılı bir deplasman oyunu oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani gerçekten iyi bir oyun oynadı. İstatistiklerde senin saydığın gibi abi zaten hani hepsinde önde. Hamle gücümüzün biraz daha elbette kısıtlı olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi Osimhen, Lemina elbette bunlar önemli sakatlıklar. Singo. Ama şimdi Galatasaray'da Leao hamlesi bu seviyeleri bu kadar iyi bilen bir oyuncuyu oynatmak bence ikinci yarıda kesinlikle yapılması gereken bir hamle. Ya orta saha şu an işliyor. Hem Sarı hem Torreira ama bu oyuncular yorulursa ya da maçın ritmi artarsa Ugoçuk bu da alınabilecek. Yani İlkay Gündoğan hani bu seviyelere çok alışkın ve çok iyi oynayan bir oyuncu ama güncel form durumu gerçekten iyi değil. Gol yollarında Galatasaray çok sıkışırsa 2-1 olmadığı sürece önceliğin Deniz Gül olacağını düşünmüyorum. Bence önce sahaya atılacak isim Rafael Leao olacaktır. Ama dediğim gibi yani Galatasaray için şu an 1-1'de kötü bir skor değil. Bu skoru dengede tutmak çok değerli bir puan. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk 8'e giremeyecekseniz yani 8-24 arasında konumlanmanın puanı 10 puan yeterli. Bunun hesabını bu puan mühendisliğini, fikstür mühendisliğini yapmak lazım. Sporting'de bir başlamak bence çok çok değerli. Yani hep şu konuşuluyordu. Acaba ilk maç Paris Saint Germain mi gelse, Barcelona mı gelse hani orayı bir temizlesek mi diye. Ama fikstürde kendinizi yukarıda görmek adaptasyon ve konsantrasyon için bence çok çok değerli. Şu an Galatasaray çok doğru bir deplasman oyunu oynadı. Sporting maçı kazanmak için daha çok risk alması gereken taraf. Bu riskleri alırken de elimizde bizim şu an hali hazırda ilk 11'de oynayan Barış gibi, Yunus gibi, Leao gibi geçiş oyunlarında oynayan bir oyun, özür dilerim, Barış gibi, Yunus gibi, Sané gibi geçiş oyunlarını oynayabilen bir ekip varken yedekte de Leao'nun olması bence Galatasaray için çok değerli. 60-65'e doğru mutlaka Leao'yu oyuna alacağını düşünüyorum. Eğer öne geçerse Galatasaray, Ugo Çukwu ya da ileride topu tutması için Deniz Gül hamlesi de gelebilir. Abdülkerim Bardakçı'nın da yedekte olduğunu unutmamak lazım. Galatasaray bütün formasyon değişikliklerine açık. Leao oynadığı takdirde Rafael Leao'yu önde oynatabilir. Abdülkerim'i aldığı takdirde savunma hattında yepyeni bir sistem yaratabilir. Yepyeni bir dörtlü yaratabilir. Eren çünkü iyi durumda değil. Abdülkerim'i oyunu aldığında Jakobs'u sola atarak daha stoper orijinli bir orta saha kurgusu da yapabilir. Eğer ileri atmak isterse değiştirebilir. Okan Hoca'nın elinde çok fazla alternatif var. Bir puanın değerli olduğu bilincinde bir ikinci yarı oynamak lazım bence.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. İlk yarıda birlikteydik
1: ben
0: ve bir birlik maçın ilk yarısının ilk bölümünde son bölüme dek seninle birlikteydik. Birçok şeyi konuştuk. Ağzına sağlık diyeceğim değerli kıymetli yorumların için. Bu arada İstanbul'a geliyorsun. İstanbul'a geldin belki de. Görüşeceğiz mutlaka. Tekrardan yayınlarımızda olacak. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Görüşmek üzere yani.
0: Sağ ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Onunla değerlendirmemizin olduğu noktada ilk yarıyı birlikte geçtik. Bir birlik eşittik ilk yarıda. Temsilcimiz bence iyi oynadı. Beklediğimizden iyiydi en azından. Eleştirilere cevap verdi en azından diye görüyorum. Serkan Çetiner neler söyler? Çünkü o eleştirel kısımdan yaklaşıyordu. Teknik taktiği devre arasında değerlendireceğiz diyen taraftaydı. Serkan Çetiner, söz sende. Hoş geldin.
2: Merhabalar tekrar. İyi akşamlar diliyorum. Yani temsilcimiz Galatasaray çok iyi başladı maça. Hatta şöyle söyleyeyim, tek iyi yaptığı şeyi, en iyi yaptığı şeyi yaparak başladı. Ve hücum presle başladık, göz açtırmadık. Bütün enerjimizin son noktasına kadar, yani burada çok efor sarf ettiğimiz bir ilk yarıyı gördük. Maalesef iki tane, yani zaten tek stoper orijinle oynadığımız için iki kere geldiler, iki gol attılar. Biri offside, diğeri de sayılan bir gol oldu. Yani diyecek bir şey yok. Zaten dediğim gibi kadronun taktik olarak değil de transfer anlamında eksiklikleri olduğu için bu tarz direnişlerde Galatasaray bu konuda çok şeffaf kalıyor defansif anlamda. İnşallah ikinci yarı aynı performansı, aynı eforu vermek zorunda. Çünkü adamlar bizimki gibi çok bonkör pozisyonları harcamıyorlar. Gördüğüm gibi girdikleri her pozisyonda gol ya da tehlike yaratıyorlar. Bugün Barış çok eleştirdiğimiz bir oyuncuydu. O birazcık fabrika ayarlarına geri dönmüş gibi geldi. En azından ikili mücadelelerle, stoperle boğuşmalarında Okan Hoca herhalde güvenini boşa çıkartmadı bugün. Ama bir Sané var ki ne zaman oynayacak, ne zaman bize o Sané eski Sané'yi hatırlatacak, o Bayern Münihli Sané'yi gösterecek. Ama bilemiyorum yani, Sané olmasa bugün belki kanatta Yunus olsa, öbür kanatta Leao formda olsaydı bugün biz 2-1'i de 3-1'i de yakalayacak pozisyonları da bulduk. Çok bonkör harcıyoruz pozisyonları. Ben bir tek yani maçta en kötü oynayabilecek, en zayıf diyebileceğim Galatasaray'da Sané'yi görüyorum. Jakobs çok iyi. Yani elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Hem sol açık, sol bek gibi oynuyor. Taçlarda da çok iyi. O Galatasaray'ın duran top zaaflarının aynısı. Yani taçtan biz de gol attık. Ama işte dediğim gibi Galatasaray ikinci yarıda düşüyor. Anlamsız şekilde topu rakibe verip pas yapamayacak duruma geliyor. En korktuğum şey bu düzlükte, yani burada bir puan bile çok büyük sürpriz. Bu kadar sakata göre, bu kadar eksiğe göre bence bir puan hiç de fena değil. Ama hakemi çok baskı altına alıyorlar. Hakem net bir kırmızı kartı vermedi bu arada, izlemeyenler için söyleyeyim. Net. Hatta maç başında Altimira'ya dikkat edin, Galatasaray'la alınan bir isimdi dedim. Onun bu şu anda atılması gerekiyordu. O, yani dünyanın her yerinde lobisi güçlü her takım onu kırmızı kartı verdi, bitirdi. Belki de biz iç sahada oynuyor olsaydık o pozisyona direkt kırmızı kartı verebilirdi. O konu, yani onun haricinde hakemin de deplasman takımını ezdirmeyerek, pozisyonları da sert oynatarak böyle ikili mücadelelere müsaade eden bir hakem. O anlamda da hakemi beğendim, ama bir kırmızı kart net bir kırmızı karttı, çünkü hani tartışmasız yaralamaya yönelik, karnına ayağının tabanıyla vuruyor. Ama hakem sarı kartla geçiştirdi. VAR'ın müdahale etmesi gerekiyordu. O sertliği VAR göstermesi gerekiyordu. VAR devreye girmedi. Bu da maçın hani bizim için çok büyük bir şanssızlık diyebilirim. Çünkü ondan sonra da golü yedik zaten.
0: Serkan Çetiner, şuraya değineceğim. Maçtan önce çok farklı konuştun. Orada 11 özelinde çok net eleştirilerin vardı. Onlarda bir tık geri adım var mı? Merak ediyorum. Çünkü
2: yok. Bugün Galatasaray doğru transferi
0: oyun
2: yapsaydı.
0: Oyun o eleştirilerin önünü kapatmaz bugün, diyorsun, doğru mu?
2: Ben hatta daha çok kahrolacağım. Yani bugün bu futbolu gördükten sonra şu takıma, yani iki tane transfer yapsaydı Galatasaray. Ya bugün şöyle söyleyeyim. Matar Sarı bugün bu Juventus'un kiralayarak aldığı Matar Sarı bugün bizim bu yediğimiz golde Saray'la Batrakov'un arasından attı. Hem düzeltti hem de attı golü. O golü yedirtmezdi. Yani bahsettiğimiz tipte bir orta saha olsaydı, hem sertlik hem takımı oyun kurmaya yönelik ikili mücadelelerde güçlü bir orta saha istiyorduk. Kamavinga gibi, işte Kepren Turam gibi, işte Matar Sarı fırsat çıktı, almadık. Bugün o olsaydı mesela o golü yer miydik? Bence yemezdik. Çünkü iki tane yumuşak orta sahayla oynuyoruz. Tek Torreira ile oynuyoruz. Torreira'nın da fizik kalitesi zaten yani bugün inanılmaz oynuyor bu arada. Hani onun üzerinde söylemiyorum ama hani fiziksel bir boy ve kilo anlamında bir yetersizliği var. O yüzden çok yumuşak bir orta sahayla çıktık ki buna da mecburuz, pas yaparak bu dakikaları geçiriyoruz. Bu anlamda da Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Hani bu yetersizlik mi? Yani eksi yönlerini Galatasaray çok çalışmış. Biz bu çata çata oynarsak, pas yaparsak, hücum pres yaparsak geçiririz diyor ama işte benim en büyük korkum bu efor ikinci yarı olacak mı? Çünkü Galatasaray biliyorsunuz Bayern Münih'e karşı da böyle heyecan veren bir futbol oynamıştı. Akabinde 3-1 yenilmiştik. İkinci yarı son 20 dakika topu bırakmıştık. İşte ben bundan korkuyorum. İnşallah olmaz. Bu anlamda da hani maçın başında takımın eksikliklerinden bahsettim. Skor aldatıcı değil. Hatta böyle bir Sporting'i yakalamışken keşke Osimhen'i bu kadar koruyabilseydik. Lemine'yi koruyabilecek. Onların yerine iyi direkt santrafor oynayabilecek oyuncuları alsaydık. Bugün bence Sporting'i deplasmanda da yenermişiz. Onu söyleyeyim yani.
0: Ve Batrakov yorumu istiyorlar senden, Serkan Çetiner.
2: Batrakov çok şöyle, top ayağına geldiğinde yani sizin, benim, televizyon başındaki bütün oyuncuların, bütün seyircilerin düşündüğü bütün her şeyi yapıyor. İkili mücadeleden kaçmıyor, pas opsiyonlarını çok iyi değerlendiriyor. Bir tek final pozisyonlarında, yani o finallerde biraz özgüveni kendine yerine gelirse ben Batrakov'un gerçekten bizim Rusların Arda Güler'i, hani Arda Güler bizim bir tabir oldu ya artık, hani Rusların Arda Güler'ini kazanmış oluruz. Ben çok beğendim. Mücadelesini bir kere takdir ediyorum. 8.5 gibi oynuyor. Tam 10'da oynamıyor ama Okonucu'nun hücumdaki presine de ayak uydurdu. Bunu yapması da, bunu görmemiz de güzel oldu. Çünkü Mertens arıyorduk biz. Bu isim Batrakov olacak gibi ama Mertens gibi biraz da inceci olması lazım. Hani o pozisyonları birazcık gol ve asist anlamında da Galatasaray'a bir şeyler vermesi lazım. O da daha 20 yaşında parlayacak bir oyuncu, elimize cevher. Bu anlamda da Batrakov'u beğendim. Yani o anlam, yani Batrakov'un geleceği Galatasaray'da var diyebiliriz.
0: Peki Serkan Çetin, biraz da sana eleştiriler, sorular, eleştirel sorular var, mesajlar var. Yok değil. Ve işte yayının başında söylediklerine katılıyor mu mesajını görüyorum mesela. Sana ikinci yarıyı görmeli mi mesajını görüyorum mesela. Galatasaray çok çok iyi vallahi, şaşırdım, bravo, hiç beklemiyordum böyle güzel bir oyun diyen mesajı görüyorum mesela. Tüm bunların yanında senin yorumunu merak ediyorum, hepsini
2: yani
0: sormuş
2: benim,
0: olayım.
2: Benim yorumum, ben yorumun arkasındayım bu arada. Yani burada tek stoper orijinle 2 bek bir de kanatla çıkıyorsak Şampiyonlar Ligi ilk maçımız deplasmana, burada bir planlama hatası vardır. Burada Okan Hoca'nın alameti farikasını görüyoruz. Bunları da biz çok gördük. Zaten Okan Hoca Galatasaray'a bu yüzden yakışıyor. Hani bir deki eksikliklerle bile bize bir menü hazırlayabiliyor. Bugün o ilk 45 dakikada o menüyü gördük. Ama üzücü olan şu, Sporting 7-8 oyuncu gitmiş bir değişim halinde olan bir Sporting'den şu haldeki bir Sporting'i biz neden yenemiyoruz, neden yenemezdik? Yani çok rahat yenebileceğimiz bir maçtı. İnşallah da yeneriz bu arada. Hani berabere ya da mağlup olmuş gibi konuşmayayım ama bir, Galatasaray ikinci yarıları ilk yarı kadar iyi oynamıyor, etkili oynayamıyor. Bunun altını çizmem gerekiyor. 2 yani 1-2 transferle biz bu işi bitirirmişiz. Onu söyleyeyim yani. Ona üzülüyorum yani.
0: Peki hala transfer tarafından bakıyorum diyorsun Serkan Çetin'e.
2: Bakıyorum. Ben bakıyorum.
0: Daha iyisi için olmalıymış diyorsun yine de. Mesela yayından önce bu akşam görün bak nasıl oynayacağız. Gör bak nasıl oynayacak Altımiralı, senin alamadığın Altımiralı Sporting. Sana karşı neler yapacak? İnşallah böyle olmaz, inşallah şöyle olmaz yorumundan ziyade işi buraya getirip biraz da devre arası yorumun buraya kaçıyor. Bunu söylüyorsun, bunları aktarıyorsun. Biraz da yayın öncesinde de konuştuğumuz için orayı da özetleyeyim istedim seninle.
2: Ya şimdi bu maçı Galatasaray, şimdi ben hani skor yorumculuğu yapmayayım da hani bu maçı kaybedersek bu maçı bu kadar mücadele eden oyuncu topluluğunu görmeden gelemeyiz. Ama kaybedersek de bu sonuçta bir yönetim zafiyeti olarak yazılacak mı benim dediğim gibi? Yazılacak. Hı hı. Dolayısıyla maç bitmeden de bence konuşmamak gerekiyor. Yani ben bu arada
0: yani diyorsun ki maç bitmeden üzerime gelme diyorsun.
2: Erken konuşmayalım. İnşallah ben yanılırım bu arada. Ben Galatasaray'ı bu yüzden seviyorum. Bu yüzden tutuyorum zaten. Yani imkansızları başaran bir takım ama yani teknik anlamda bugün belki Leroy Sané birazcık da ayak uydursaydı sahadaki arkadaşlarına belki neden 2-1 önde de kapatabilirdik ilk yarıyı yani. Hani Sané'de tek sorun Sané'de gördüm bugün sahada. Yani kafasını sahaya veremiyor. Top alma vermelerde eksik. Adam geçiyor. Pasta eksik. Adam geçemiyor. Düz alan önü boş koridor var. Adamın içine doğru kırıyor. Bugün yani bir Sané'de bir şey var ya. Ben bunu çözemedim ya. Geçen seneki performansını mumla arıyoruz yani. Bırak City ve Bayern Münih'teki performansını.
0: Peki. Farklı farklı yorumlar da var Serkan Çetinler. Oralara da döneceğim. Çok teşekkür edeceğim sana aktardıkların için de. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
2: İnşallah. Sağ ol.
0: Hatta uygun olursan ikinci yarının içerisinde de belki bağlantımız olur Serkan Çetinler.
2: Olur, konuşuruz.
0: Peki sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca İbrahim Yavuz'un görüşünü alacağım. Sonra da Ümit Karan'a döneceğiz ikinci yarının içerisindeyken. İbrahim Yavuz neler söyler, nasıl bakar ikinci yarıya girmeden devre arasında bu oyuna, bu karşılaşmaya, bunları konuşacağız onunla. Bunları değerlendireceğiz onunla ki şöyle bir hızlıca İbrahim Yavuz'a döndüm. İbrahim Yavuz, kısa yorum için sendeyiz. Söz sende.
3: Yani ne dedik işte önde baskının aslında Galatasaray'ın alışık olduğu oyun ama eğer o baskıyı kırarsa Galatasaray'ın başına iş çıkartabilecek bir hadisenin olacağı üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Merak ettiğim konu Patrakov'un performansıydı. O biraz beklentilerin altında kaldığını söyleyebilirim. Jakobs'la ilgili Abdülkerim'le Jakobs tercihinin tamamen Jakobs'un çabukluğuna güvendiği üzerine bir değerlendirme yapmıştık. O da o anlamda Galatasaray'ın problemin ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Genel olarak aslında yani ilk 15 dakikası Galatasaray'ın bayağı oyunu domine etti. Ondan sonra bir 20-25 dakika rakibin oyunu domine etti. Son 10 dakikası yine Galatasaray'ın bir tık daha iyi oldu ama baktığın zaman deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde oynanabilecek gayet sağlıklı bir oyun diye düşünüyorum ben.
0: Peki ikinci yarı için Sporting tarafını nasıl değerlendirirsin? Bir reaksiyon göreceğiz mi oradan sence?
3: Ya şöyle ya çok yani Galatasaray çok müsaade etmiyor. Yani onlara o alanı zamanı çok vermiyor. Ben Galatasaray'ın oyun planını çok sağlıklı gördüm. Çok fazla öne çıkmak, evet ben Galatasaray'ın şeyini kabul edebiliyorum. Galatasaray takım halinde topun arkasına geçtiğinde özellikle oyunu kendi yarı sahasında kabul ettiğinde savunamıyor. Böyle bir sorunu var Galatasaray'ın. Muhtemelen Okan Hoca'nın mümkün olduğunca oyunu öne götürme hadisesi kendi yarı sahasında oynadığı oyunlarda yaşadığı sorun diye düşünüyorum ben. Orada işte 3. bölge ve değerlidir denemekte fayda var ama ofsayt olan pozisyonu bir hatırlayalım. Yani oraya çok geldiğinde arkada ciddi boşluk yaşarsın. Benzer bir sorunu ikinci yarıda sana yaşatırlar. Eğer çok fazla öne gelirsen diye düşünüyorum. Yani ikinci bölge aslında Galatasaray'ın topun arkasına geçme hadisesinde kullanabileceği en ideal yer olduğunu düşünüyorum. Ama oyunun bütününde iyi bir Galatasaray organizasyonu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. İbrahim Yavuz, ağzına sağlık diyeceğim. İkinci yarı başlamak üzere karşılaşmada. Bu arada ikinci yarı başlamadan önce de bir galiba sakatlık var. Ya da
3: küçük bir evet yani.
0: Abi bu nasıl oluyor başlarken?
3: Ya şöyle aslında çok enteresan. İlk defa çok, böyle bir şey. Ben de öyle bir şey. Evet. Yani soyunma odasında ama şöyle yani bu şey değil. Hani sakatlık sorunu değil. Sakatlık sorunu soyunma odasında. Bu hani mide bulantısı olabilir. Baş dönmesi olabilir. Böyle bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu bir ara oturuyordu. mesela kasla ilgili bir sorunun olsa içeride onu halledersin ya da başka bir şey, ama bu sahaya çıktıktan sonra bir şey yaşayabilir, fiziksel bir sorun yaşamış olabilir ama devam edecek yani.
0: Peki, ağzına sağlık diyeceğim İbrahim Yavuz.
3: Teşekkür ederim. Son bölümde
0: sağlık. Ağzına sağlık. İbrahim Yavuz'la konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Gelen mesajlara bakacağım. Gelen mesajlarda önemli mesajlar var. Hızlıca çok daha iyi olabilirdi mesajı var mesela. Radyo Gol yayınındayken bizler kaçırdık, bayağı kaçırdık diyen bir mesaj var. Burada çok daha iyi olabilirdik tarafından bakan bir kıymetli dinleyicimizin mesajı var ki. Burada tabii gördüğüm kadarıyla mesajlara baktığımda özellikle oyun ağırlıklı, teknik taktik ağırlıklı burada mesajları görüyoruz. Yani oyunun olumlu taraflarına da değil olumsuz tarafına bakan birçok mesajla görüyorum. Ama onlardan biri Sané ona atmalıydı. Sané iyi geldi, sol taraftan iyi çekti. Vuruşuyla topa asfakta dışarı gitmişti. Çatalın dibinden gitmişti öyle ki. Ona değiniyor mesela Radyo Gol'de. Nadiren gördüğümüz kadın dinleyicilerimizden Kader Hanım mesajını bizlerle paylaşmış. Az önce de Songül Hanım'ın mesajını okumuştuk mesela bir diğer tarafta. Ama bu mesaj bu şekilde. Aynı zamanda şöyle devam ediyor. Barış çıkmalı, Leo kesinlikle girmeli. Sara'dan daha sert şut çektiğine emin olabiliriz demiş. Sané onu atacaktı. Uğurcan uyuyor bence bu maçta. Allah sabır versin bizlere. Sporting beklediğimden daha kötüydü diyor. Mesajının devamında onun mesajı da bu şekilde ve ikinci yarı başladı, 1-1'lik eşitlik sürüyor. İkinci yarı başladı dediğimiz anlarda iki tarafa da bakıyorum, iki tarafı da değerlendiriyorum. Herhangi bir değişikliği görmüyorum. Yedeklerde Jankat Enes Emre Büyük, Bichuabu, Abdülkerim Bardakçı, Leslie Ugoçuk bu. İlkay Gündoğan, Naga, Denizgül, Leao ve Berat Duş gibi isimlerin olduğunu hatırlatayım. Galatasaray'da ve Galatasaray'ın yedek kulübesi böyleyken diğer tarafta Sporting Lisbon'da yedek kulübesinde ön plana çıkan ve sonradan oyuna girmesi halinde, hatta muhtemellere baktığımızda, bir lig maçına baktığımızda geçen haftaki ön plana çıkan isimleri de şöyle hatırlatabilirim, sizlerle paylaşabilirim. Gonçalves orada ön plana çıkan isimlerden, yine Cilermen'in yerine girdiğinde Gonçalves, Catamo, Suarez ileri hattını çok konuşurduk. Kaldı ki şöyle örnekleyebiliriz orayı. Sané, Leao ve Osimhen'in aynı anda oynadığı bir durumu düşünün. Bu Sporting için de değerli olan ileri hat bu. Onlar için kıymetli olan ileri hat, hücum hattı bu. Onun yanında Frans Neda ön plana çıkıyordu bekte. Debas yine aynı şekilde ön plana çıkan bir diğer isimdi. Onun yanında da tabii Eduardo, Fotis, Yonadis, diğer tarafta Kalkuye gibi yedek oyuncuları var. Silas Andersen, Baros, Lima Baros gibi isimler. Jesse Derry gibi isimler var ki İran Kunda'yı da Avustralya milli takımından hatırlayacağız Dünya Kupası'ndan. Tam da bunları konuşurken, tam da bunları değerlendirirken 48. dakikanın içerisindeyiz artık. Mesajları da okuduk. Ve diğer tarafta hızlıca Ümit Karan'a dönüyorum. Ümit Karan'la konuşacağız. Ümit Karan'la değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Radyo Gol'ün de kıymetli isimlerinden dediğimiz büyük bir bölüm vardı. Büyük bir dönem vardı. Hala bizler için kıymetli ama Radyo Gol'de olduğu dönemlerde de çok fazla bağlantılarımızın olduğu ve aynı zamanda bağlantılardan ziyade programlarımızın, keyifli programlarımızın olduğu bir isim. Ümit Karan'la birlikteyiz. O nasıl gördü ilk yarıyı? Bekliyor muydu? Merak ediyorum. Ümit Karan, hoş geldin. Selamlar.
4: Merhaba Berk. İyi akşamlar.
0: Ümit Hocam, değer kattın, kıymet kattın programa katılmakla. Sağ ol, var ol. Dakika skordayız. İlk yarıyı nasıl gördün diye sorayım isterim. Biraz değerlendirme isterim. Seni de şaşırttı mı Galatasaray? Beklentinin daha ötesinde iyi miydi yoksa...
4: Of dedik, of. İlk 26'da ne oluyor dedik ya. Bunlar kim dedik ya. Bu nasıl bir Şampiyonlar Ligi takımı dedik. Galatasaray böyle uzun zaman hasret kaldığımız... Yani hakikaten hasret kaldığımız futbolu izletti bize. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir futbol. 26 dakika muazzam bir futbol. Yani gözlerimiz açık izledik maçı. Nefesimizi tuttuk. Bu böyle muhteşem bir 26 dakika izledik. Daha ki iki tane atak yaptılar. İkisi de gol oldu. Allah'tan bir tanesi offside'dan iptal oldu. Ama rakibi kaleciden uzak tuttuğumuz sürece iyi oynayan Galatasaray. Ama maalesef çok değerli oyuncuların, mesela Sané gibi çok en değerli oyuncunun adam bir tanesi çok net bir gol kaçırdı ve çok fazla top kaybı. Sporting'in bütün ataklarının zaten Sané'nin top kaybıyla başladı. Top kayıplarından sonra zaten anca Sporting gelebildi. Gereksiz top kaybı yaptı. Ama Sané'ye öyle bir top düştü ki önüne. Öyle bir top düştü ki bütün 4 haftaki kötü performansı bir anda yok edebilirdi. Ama maalesef onu plas yapacağına dışarıda uzak köşe orta vurdu maalesef. O kadar güzel bir top. Yani top onu o kadar sevdi ki aslında geldi sana al beni at dedi. Ama maalesef Sané değerlendiremedi. Çok net bir pozisyon. Soyunma odasına 2-1 bir skorla gitmek çok büyük avantaj sağlayabilirdi. Yani baktığın zaman hakikaten Sané'nin maç olması gerekiyor ama Sporting de çok tehlikeli bir takım olduğunu iki tane atakla beraber gösterdi.
0: Özellikle zaten senin 25. dakika dediğin nokta var ya Ümit Karan, 25-26 dedim. Tam da o bölüme kadar Galatasaray'ı konuşuyorduk ama 26'dan 35'e 40'a kadar da Sporting'in ne kadar tehlikeli olabileceğini gördük esasında.
4: Aynen öyle çünkü ama bir de gereksiz, o kadar gereksiz top kaybı yaptık ki yani rakibe çok basit bir şekilde top kaptırdık. Ondan dolayı pozisyon yaratmaya başladı zaten ama gördüğümüz kadar biraz ceza sahasının içinde de savunma anlamda biraz zayıf kaldığımızı söyleyebiliriz. Fiziksel olarak da topu uzaklaştıramadığımız gol pozisyonunda mesela Walter Kovar'da fiziksel olarak biraz zayıf kaldı. İzledik, sadece izleyebildiği golü maalesef müdahale edemedik topa.
0: Peki eklemek istediğin, daha farklı bir noktada Okan Buruk'un yapmasını beklediğin bir hamle Ümit
4: yani
0: Karan?
4: Ben hamleleri bekledim ama şu an ikinci yarı başladı ve hamle yok. Yani özellikle Leao hamlesi ve Deniz Gül'ü hamlesini bekliyordum ama öyle bir hamle gelmedi. İlk yarı başladığı gibi başladı. Dediğim gibi umarım o ilk 20 dakikada gösterdikleri performansını ikinci yarıda da aynı şekilde gösterirler. Maç aslında kazanabileceğim bir maç. Tabii Gözde Osimhen'i arıyor ama şu an takım da gayet başarılı. Özellikle Yunus'un performansı göz kamaştırıyor demek gerekiyor. Gerçekten müthiş bir oynuyor Yunus. Torreira çok iyi oynuyor. Sara iyi başladı, sonra biraz düştü. Barış Alper evet söylediğimiz gibi sırtı dönük çok fazla etki yaratamıyor ama 15-20 dakika o da savunmayı yıpratmayı bildi en azından.
0: Barış Alper dediğin gibi Uğurcan'ın uzun toplarında Barış Alper'i hakikaten böyle bir eksik gördüğümü söyleyebilirim ben de Ümit Karan. Sırtı dönük toplarda söylediğin gibi senin de ama yıpratma kısmında Barış Alper'i kim tamamlıyor ona da bakmak lazım belki. Onun yıprattığı bölümde kim Galatasaray'a alternatif sağlıyor, katkı sağlıyor, Galatasaray'ı öne taşıyor. O yıprattığı bölümü değerlendiriyor. Galatasaray'da öyle bir oyuncu yok gibi şu anlık, ne dersin?
4: Yani tabii destek oyuncusu lazım. Zaten bir oyuncunun yanına bir tane destek oyuncusu gelmesi gerekiyor. Batrakov zaman zaman girmeye çalıştı ama yani fiziksel olarak yani şu an zaman zaman eksik kalıyor ama oyun zekasını zaman zaman belli ediyor oyun içinde attığı paslarla ama daha tam oturmadı.
0: Oturmadı. Eksikler de bunun yanında zaten habercisi diğer tarafta. Ümit Karan çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye.
4: Yok inşallah güzel. Mutlu sorayım. Sonlar içeride maç.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. Radyo Gol dinleyicilerinden çok mesaj var sana. Hepsini okursam çok uzar ama seni çok sevdiklerini iletiyorlar. Özlediklerini söylüyorlar.
4: Ben de onları çok seviyorum. İnşallah bir gün senin yanına da gelirim.
0: İnşallah. Zaman zaman da bağlantılarda buluşalım diyorlar mesela
4: tamam,
0: sana.
4: Tamam,
0: teşekkürler. Ben... Ağzına sağlık. Selamlar. Sağ ol, var ol. Ümit Karan'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve o böyle değerlendiriyor. Galatasaray hasret kaldığımız bir futbolu izletti. İlk 25-30 dakikada beklediğimiz gibi bir Şampiyonlar Ligi takımı olan Galatasaray'ı izledik. Sané'nin önüne öyle bir top geldi ki kötü performansını unutturabilirdi ama maalesef değerlendiremedi. Sporting karşısında çok gereksiz top kayıplarımız var. Savunmada çok zayıfız. Yunus ve Torreira çok iyi oynuyor. Barış Alper savunmayı yıprattı ama onun yanında iyi bir destek oyuncusu yok. Olmalı diyor Ümit Karan. Özetle bunları aktarıyor. Ümit Karan'ın bunları aktardığı noktada 53. dakikayı da bizler geride bırakıyoruz. Birbirlik eşitlik var. Bu birbirlik eşitlikte 45'ten 53'e çok bir şey değişti mi derseniz değişmedi. Ama devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Buraları değerlendirmeye ve buralara bakmaya. Galatasaray'da Leao girecek belki de ilerleyen dakikalarda. Deniz Gül'ü göreceğiz belki ilerleyen dakikalarda. Tüm bunların yanında ne olacak ne bitecek derken bu arada bir penaltı beklentisi var. Sporting Lisbonlu oyuncuların Suarez yerde kaldı ki aldılar gibi duruyor. 54. dakikayı geride bıraktık karşılaşmada. 55. dakikanın içerisindeyiz artık. Kaleci Rui Silva'dan iyi bir top. Rui Silva'nın topu Dumbia ile buluşuyordu. Tam da o noktada Dumbia topu Luis Suarez ile buluşturmuştu ki bir penaltı mı acaba? Sporting Lisbon penaltı kazandı maalesef. Suarez yerde kaldı Uğurcan'la mücadelesinde. Uğurcan'ın faul yaptığını söylüyor karşılaşmanın hakemi. Espen, Eskas, Norveç'te hakem. Hatta Uğurcan'ın bir müdahalesi var mı yoksa yanındaki Jakobs mu? Okan Buruk çok net itiraz ediyor ama itirazında da haksız değil gibi sanki ilk gördüğüm pozisyona göre. Luis Suarez'in yere düştüğü anlarda şöyle önümdeki ekrandan bir diğer ekrandan geriye sarabiliyorum. Sararak izleyeyim. Suarez ceza sahasına giriyor. Uğurcan Çakır topa dokunmak isterken Suarez'e dokunuyor mu acaba? Müdahale yok ama Jakobs'un müdahalesi var diyeceğim. Ortada Jakobs topla oynuyor. Yani tartışılacak bir penaltı. Hakikaten Luis Suarez ceza sahasına giriyor. İyi güzel tamam. Son adam konumunda o da tamam. Bir şutuyla golü bulabilecek konumda mı? Tamam. Ama Uğurcan Çakır ne kadar müdahale ediyor Luis Suarez'e? Jakobs topu mu alıyor, Suarez'in ayağına mı müdahale ediyor? Tüm bunlar tartışıldığında biraz da Galatasaray tarafı haklı çıkıyor. Hatta biraz değil. Benim yanlış gördüğüm ne var burada onu da anlamaya çalışıyorum. Bir hakem yorumuna da ihtiyaç duyulur. Tüm bunları konuşurken Luis Suarez'le penaltıyı kazandılar. Onu aktaralım. Ve ben diğer tarafta Metin Tokat'a da soracağım. Metin Hoca'ya da soracağım. Ne göremedik acaba? Penaltı çek ediliyor. Sanki penaltı iptal de edilebilir. Onu söyleyeyim. Yani Suarez'in ayağına bir müdahale yok. Bu arada Metin Hoca'ya soracağız. Ulaşabilirsek eğer. Bağlantı kurabilirsek eğer. Karşılaşmada birbirlik eşitliğin olduğunu hatırlatayım. Metin Hocam eğer uygunsanız, zamansız aradım belki ama eğer uygunsanız ve pozisyonu izliyorsanız sizden bir görüş alacaktım. Yayındayız, canlı yayındayız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Metin belki. Tokat bizlerle. Hocam ben neyi göremedim? Orada ne Jakobs'un ne de Uğurcan'ın bir müdahalesi yok gibi. Vardan da dönerse eğer bu iş yeridir ama
5: dönmedi.
0: Dönmedi, penaltıyı verdi, şimdi verdi. Evet.
5: Yani
0: neyi yanlış görüyoruz? Ben çok doğru bir karar gibi
5: görüyorum. Jakobs'la Suarez beraber ceza alanına giriyor. Hı hı. Jakobs daha önde, ayağı yerde topa temas ediyor. Suarez takılıyor arkadan.
0: Evet.
5: Bence de penaltı değil, hatalı bir karar. Ama VAR'ın karışacağı bir pozisyon yok, bir temas var iki oyuncu yan yana olduğu için. Onun için bu bir hakem kararı olarak geçerli ama bence hatalı bir penaltı kararıydı.
0: Yani %100 hatalı da diyebiliriz evet, belki buna.
5: Kesinlikle.
0: Okan Buru hakem konusunda o kadar çok eleştirdim ki mesela geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yayınlarda. Bu tarz hatalarda, bu tarz işte tepkilerinde çok eleştirirdim mesela teknik direktörlerin Avrupa'daki kararlarında. Okan Buruk'un bu kadar haklı olduğu başka bir karar itiraz görmüyordum. Hatırlamıyorum ama çok haklı Okan Hoca.
5: Ama yani televizyona yansıyan görüntüler...
0: Allah belanızı versin diyor mesela yani şu an okuyorum.
5: Okan Buruk'a yakışmıyor.
0: Yakışmıyor yani, ayrı konu. Olsun, ama yani işte yani. İtiraz da haklı.
5: Tabii onu görüyoruz. Sahne olarak belki ama hı-hı, hani bir büyük takım, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Orada biraz daha haklı da olsanız biraz daha kontrol etmeniz lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi mesela itiraz da geldi Torreira'dan. Torreira top çizgide değil diyor. Yani işte beyaz noktada değil evet, diyor. Evet. İz düşüme bakıyor hakem de galiba. Problem yok dedi.
5: Aynen öyle.
0: Problem
5: tam,
0: yok dedi.
5: Tam dışarıda olmadı. Bir sıkıntı yok galiba.
0: Dedi ama düzeltti ona rağmen Luis Suarez. Evet, biraz daha geri aldı topu. Ve golü de aynen, buldular maalesef. Uğurcan aynen, kapattığı köşeden yedi.
5: İyi köşeyi buldu ama olmadı.
0: Evet evet.
5: Tamam.
0: Maalesef. Teşekkür ediyorum Metin Hocam. Sağ olun, var olun. Bu arada yeni açan bir dinleyicimiz var. Metin Hoca ne dedi yazmış. Bir özet alalım mı hocam konuya ilişkin?
5: Şöyle bence hakemin verdiği penaltı kararı hatalı. Jakobs'la Suarez aynı anda ceza alanına giriyor. Jakobs daha önde topa temas ediyor. O sırada Suarez Jakobs'un ayağına takılıyor. Ha VAR karışır mıydı diye belki dinleyicimiz onun için soruyordur. Ama bir temas olduğu için VAR burada karışmıyor. Hakem kararı olarak geçiyor ama verilen hatalı bir penaltı kararı diye düşünüyorum.
0: Peki. Ağzınıza sağlık Metin Hocam. Sağ olun, var olun.
5: Yayınlar.
0: Penaltıyla alakası yok demiş. Galatasaray Türk hakemleri olmayınca demiş gerçekle yüzleşiyor demiş. Ya iyi de bakın. Ya şu pozisyonu bir izleyin ya. Hani Hamza Turapoğlu yazmış. Muhtemelen Galatasaraylı değilsiniz haliyle ama işte bilmiyorum. Biraz pozisyonu izlemek, biraz da hakaniyetle bakmak gerekiyor. Öyle görüyorum. Penaltıyla alakası yok diyen var. Bence de penaltıyla alakası yok. Yani ben bu kadar keskin dilli olmam bu tarz yayınlarda. Bu kadar net konuşmam. Ama İnanın hani hep deriz ya şu pozisyon ligimizde olsa hakem ne karar verirdi acaba deyip kendi hakemlerimize hep kötüler, kendi hakemlerimize hep olumsuz anlamda bir baskı, bir omuzlarına yük yükleriz ya. Ya şu pozisyonu sen ligde versen Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a hiç fark etmez. Böyle bir penaltıyı ligde versen hakikaten ertesi gün yer yerinden oynar ülkede. Yani işte hatırlayalım ya yeni başkan açıklamalarını. Başkanların maç önü yaptığı açıklamalar, maç sonrası yaptığı açıklamalar, ziyaretler vesaire. Şu pozisyonun burada yaşandığını düşünün bir. Hakikaten çok net hatalı bir karar. Ve bu karardan sonra ben bu hakemin geleceğini de merak ediyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA maçlarında, Avrupa maçlarında biz hep iyi konuşurken ilk maçtan daha henüz bir de böyle bir hatalı kararı konuşmak. Yani ben neyi yanlış gördüm dedim, bir hakem yorumuna gidelim istedim. Metin Hoca'da güvendiğimiz Fırat Aydın

Galatasaray tepki mesajları da var ama hani böyle Galatasaray'ı karşıya alan. Ama bir ortak görüşün penaltı olduğuna ilişkin, penaltı olmadığına ilişkindi. Ortak görüş kısmı. Ona rağmen böyle bir şey yaşıyorsak çok ilginç bir maç. Çok ilginç bir an hakikaten. Yani bu arada Suarez'le yine topla buluştular. Ceza yayında Suarez Sanchez'i iyi çalımladı. Şutunda az farklı dışarıya gidiyor top. Luis Suarez şutun ardından özür diliyor. Görmedim diyor hemen yanındaki arkadaşına, yanlış görmüyorsam. Türk hakemleri Galatasaray maçlarını yönetsin. Maç izlemiyorum, radyoyu dinliyorum demiş. Beşiktaş-Fenerbahçe maçından daha iyi bir maç oluyor mu demiş. Onu yorumlayamam. Oluyor mu, dinleyicilerimize soralım. Sercan Bey der ki iyi geceler, iyi yayınlar Berksayar. Mersin'den Sercan ben demiş. Radyonun müdavimi sayılırım. Fenerbahçeli olarak Galatasaray'a başarılar dilerim. Yarınki maçı da heyecanla bekliyorum demiş. Sarı lacivert kalp göndermiş. Selamlar, saygılar, sağ olun. Okan Hoca küfür ediyor ama yine de bir şey diyemiyorsunuz. Televizyonlar gösteriyor da hala haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Var ya, nasıl bir yorumcusun ben de hayret ediyorum demiş. Federasyonu ziyaret eden Galatasaray Başkanı niye ziyaret etsin yabancı maçtan sonra demiş. Ya bence konuşulanı anlayamıyorsunuz Lütfü Bey. Lütfü Yılmaz federasyonu ziyaret edecek demiyorum. Yani diyorum ki burada olsa federasyonu ziyaret edecekti diyorum. Mesela böyle bir olay olsa onu anlamamışsınız mesela. Kaldı ki Okan Hoca'nın küfür ettiği noktayı ben o küfrü nasıl çevireyim? Allah belanı versin dediği kısmı tasvip edilmezken bunu çevirdim. Bunu aktardım. Yani ağzını okudum çevirdimden ziyade. Yayında aktardım. Ama Okan Hoca şunu diyor desem çok mu mutlu olacaksınız? Yani orada ailenizle birlikte dinlediğiniz bir radyo, RTÜK kurallarında ilerleyen bir radyo. Okan Hoca küfür ediyor, şöyle diyor dememi mi istiyorsunuz yani? Dedik, ağır cümleler kuruyor dedik. Oradan ne anlıyorsunuz siz? Ailenizle dinliyorsunuz, küfür edilen bir yayındasınız. Çok mu hoşunuza gider? Onların olduğu yerler de var, oraları tercih edin lütfen. Ayrı konu ama yani Okan Hoca'yı nasıl haklı göstermeye çalışıyorsunuz? Okan Hoca penaltı istememe konusunda haklı. Tavrında yanlış. Onu Metin Tokat da söyledi zaten. Bu tavır Okan Hoca'ya yakışmıyor. Ayrı konu ama penaltı da penaltı değil ya. Değil yani. Bu kadar penaltı değil dediğim başka bir pozisyon olmamıştı benim. İnanın olmamıştı. Yani inanın olmamıştı. Bilen de bilir. Radyoyu böyle sık dinleyen, her daim dinleyen de bilir. Ama bence siz benim cümlelerimi anlamadığınızı gösteriyorsunuz. 2-1'lik Sporting Lisbon üstünlüğü var. Galatasaray penaltıdan sonra oyundan düştü. Ciddi anlamda düştü. Sollu, sağlı sollu geliyorlar. Sollu sağlı geliyorlar. Oradan girdim cümleye. Öyle de denebilir. Ve Sporting Lisbon 3'ü arıyor hakikaten. Şuradan yola çıkıyorum ki federasyonu ziyaret eden Galatasaray Başkanı niye ziyaret etsin yabancı maçtan sonra dediniz. Lütfü Bey onu da anlamadınız. Yani burada olsa dedim, ülkemizdeki bir lig maçında olsa neler neler olur ertesi gün böyle bir karardan sonra dedim. Siz onu da yanlış anlamışsınız. Bence tekrar dinleyin. Radyoyu açar açmaz yorum yapmayın. Biraz bir ısının, böyle bir koşun. Sahada ısınma, gerilme, açma germe hareketleri yapın. Ne konuşuluyor burada acaba deyin. Duyduğunuz ilk cümleden yola çıkarsanız öncesini dinlemeden yanlış anlarsınız. Neyse, size bir şeyi çok anlatmaya çalıştık. Teşekkür edeyim. Sağ olun mesaj katkınız için. 63. dakikadayız. Ve tehlikeli bir pozisyonda sol taraftan duran top kullandılar. O duran top da maalesef ağlarımızda. 3-1'i buldu Sporting Lisbon. Karşılaşmada az önce de Leo girdi, Sané çıktı oyundan. Sporting Lisbon 3, Galatasaray 1. 66. dakikayı geride bırakmak üzereyken bizler. Karşılaşmadaki durum böyle. Serkan Çetiner'e bağlanacağız. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz ki onunla birlikte konuştuğumuz bölümler de olacak. Değerlendirdiğimiz bölümler de olacak dedik. Ama karşılaşmada bir serbest vuruştan, bir frikikten direkt ağlara giden bir top. Çok da iyi şeyleri konuşturmayan bir top. Zalazar'ın golü. Az önce kaydettiği gol. 2 dakika önce gelen gol. Bizi yine üzüyor. Biz penaltıyı söylemiyoruz kardeşim. Adamın yaptığı hareket, milyonlarca insan seyrediyor adamın yaptığı hareketi demiş. Tamam, doğru mu dedik biz de. Okan Hoca doğru bir hareket mi yapıyor dedik. İtirazında haklı, yaptıklarında, söylediğinde, cümlelerinde haksız dedik. Yani doğruya, yanlışı olan itiraz haksız mı kalmış oluyor orada?
Okan Hoca yanlış yaklaştı. Galatasaray

0: Eden biri yanlış hareket yaptı diye penaltının yanlışlığı mı örtülmüş oluyor? Ne oluyor? Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Oradan bakmıyoruz biz ya. Biz işte kendi izlediğimizi yorumlamaktan bakıyoruz. Okan Hoca'nın tepkisidir, ayrı konu. Okan Hoca hata yapmıştır. Yapmaması gerekeni yapmıştır. Bir orada söz hakkı olan bir isim olarak, bir lider olarak dedik. 65. dakikada bunları konuştuk. 67'ye doğru gidiyoruz. 66'yı geride bırakıp golün geldiği anlarda Galatasaray'ın çabuk düştüğünü aktaralım maalesef. Ve goller Katamo, Suarez, Zalazar'dan geldi. Torreira'ya ilk etapta yazdığımız gol de Inacio'dan. UEFA öyle kaydetti bu golü. Ondan kendi kalesine attığı bir gol olarak gelmişti. ...66. dakikayı geride bıraktığımız bu anlarda... ...67. dakikanın olduğu anlarda... ...67. dakikanın içerisinde olduğumuz anlarda... ...yine sol taraftan geldiler. Ve sol taraftan geldikleri... ...anda da... ...bir... ...gol şansıydı onlar için ama... ...orada yararlanamadılar 4-1... ...4-1 yolunda... Maalesef Serkan Çetiner maçın sonucuna bakmak gerekir demişti. Çok çabuk buldular 3-1'i. Serkan Çetiner bizlerle. Bu arada Flavio Gonçalves oyuna giren isim. Gonçalves de çok iyi şeylerden bahsettiğimiz bir isim. Söz konusu Sporting olduğunda. O da tabii kötü etkileyecektir bizi, Serkan Çetiner.
1: Evet, maalesef yani maçın oynadığımız oyuna hiç yakışmayacak bir skor. Ama hakem triyosu, yani VAR'dan nasıl o penaltı dönmez?
0: Yani hakem yorumcularına sorduk. Bölüyorum, özür dilerim. Çok çabuk böldüm yorumunu ama yani hakem yorum Metin Tokat'a sorduk. Ben neyi yanlış gördüm Metin Hocam? Bu kadar net penaltı olmadığında hemfikir olduğumuz başka bir pozisyon yakın dönemde yoktur dedim. Neyi bu kadar yanlış gördük? Siz yorumlayın dedim. O da penaltı değil zaten dedi. Çok ilginç bir pozisyon.
1: Çok hakikaten ilginç ya. Şampiyonlar Ligi ya bu. Yani şampiyonların böyle bir müsabaka, böyle bir organizasyonda bu kadar net olmayan bir penaltı takımı da düşürdü. Yani çok çok garip ya. Ben yani hiç mantığım almadı. Yani zaten ben ilk yarının bitişinde o hakemi baskı altına almışlardı. O hakem kontra hata keserek maçı bitirdi ya. Orada zaten hakeme bir tepki vardı. Hakem işte şapkadan tavşan çıkarttı resmen. Bir tane olmayan bir penaltıyla. Sonrası zaten saçma sapan bir free kick golü. Yani işte Sara'nın kafasının üstünden geçen top dönüyor. Bize üçüncü gol, ikinci gol penaltısı oluyor. Yani İşte dediğim gibi yani çok basit gol diyoruz. Çok yani çok üzücü bu seviyenin, bu futbol müsabakasının hakkı 3-1 değil. Yani şu maçı izleyenler bile yani net yeni mağlubiyet olsa üzülmeyiz ama çok böyle basit basit hatalardan gol yiyoruz. İşte Salah'ın orada lüzumsuz bir faulü, free kick, oradan dönüyor top 90'a gidiyor, gol oluyor. Yani bilmiyorum ya, Galatasaray'ın bir tane de tekrar ediyorum şöyle Mandele Keita tarzı bizim eski Endaye'miz gibi bir oyuncumuz olsaydı bu maç böyle olmazdı, onu da söyleyeyim yani. Hani bugün orta sahada hiç direnemiyoruz. Bütün kaptırdığımız toplar, hatalı paslar atağa dönüşüyor. Kontradan yani bir tehlikeli atağa dönüşüyor. Dolayısıyla bu mağlubiyetler kaçınılmaz. Bu kadar basit
0: şimdi
1: gol yersen.
0: Şimdi dinleyicimiz de diyor ki abilerim olmayan bir penaltı diyorsunuz ama geçen sezon bile Galatasaray'ın aldığı bu tip 3-4 penaltısı var diyor. Buraya da şuradan geliyor.
1: Onu yazan arkadaş muhtemelen evet. Fenerbahçeli gitsin kendi Fenerbahçeli aldığı penaltılara baksın. Bari şurada bari takım.
0: Yani burada buralara yani girmek bir şey kazandırmaz yani, ve bunun sonu
1: arkadaş,
0: gelmez. Sonu gelmez.
1: Ya Kamerun'dan mı yazıyorsunuz? Anlamadım ki yani. Hani şu maç bari tek taraf olalım ya. Çok zor değil arkadaşlar ya. Şurada renktaşlık yapmayın yani. Şurada penaltını yiyor. Hakem seni Avrupa'da yiyor yani çatır çatır. Sen seneye 35 tane ön eleme oynama hoşuna gidiyorsa bu maçlarda tut o zaman Sporting Lisbon'a ama 35 tane ön eleme oynayacaksın. İşte böyle seni eze eze.
0: Fanatiklik bir yere götürmez yani, bu maçta. Yani Galatasaray'ın da ilk yarıda çok iyi oynadığı bir karşılaşma. İlk yarıda çok iyi başladığı bir karşılaşma. Ama maalesef devamını da getiremedik. Ben açıkçası o Sporting'in 35. dakika sonrasında sağlı sollu geldiği ataklardan Frankfurt maçını hatırlamıştım. Orada da öne geçmiştik değil mi?
1: Ya orada öne geçtik. 2'yi gene 6 pastan kaçırdık. Döndü topların her biri gol oldu yani. Bu maçta 6
0: pastan
1: benzer...
0: kaçırdığın golü de Sané'nin değerlendiremediği gol olarak gör bu maçta.
1: Tabii.
0: Maalesef.
1: Kaçanlar.
0: Orada kaçırıyorsun.
1: Yani ya bizim sorunumuz ikinci yer arkadaş. Biz niye
0: taşıyamıyoruz
1: enerjiyi 45 dakikaya yayıyoruz. 45 dakikadan sonra topu karşı tarafa veriyoruz ve yani şu an Galatasaray ikinci gol yedikten sonra bir tane hücumu yok yani. Yani Batrakov'u çıkarıyorsun hocam. Çift forvete dönüyorsun. Yani ya ne diyeyim ki yani o kadar güzel başlayan şey buralara geliyor. Yani işte ben bildiğim ben kesin konuşuyordum değil mi maçtan önce? Kesin bu skorları düşündüğüm yani çünkü ben artık 4 yıldır ezberledim. Yani bana bir sürü devre arası arkadaşlar yazıyordu. O yazanlar işte izlesinler abi yani. İzlesin. Bu kadar çabuk gol yenir mi ya? Bu kadar basit goller yenir mi ya? Üzücü yani.
0: Şimdi bir şeyi daha hatırlatıyor dinleyicimiz. Vallahi kimse kusura bakmasın. İvan Bebek için süper hakem diye, muhteşem hakem diye diyenler. Bu evet, maça evet. Kim için kimse üzülmez demiş. İlk başta kendi kapılarının önünü temizlesinler demiş. Şimdi siz böyle bakınca yarının Fenerbahçe karşısındaki İvan Bebeğine de aynı tepki gelecek. Siz de aynı tepki alamadınız diye o gün çıldıracaksınız. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Biz futbolda da siyasette de böyleyiz. Geçmişte o hata yapıldı. Biz de şimdi güçlüyüz. Bu hatayı yapalım ama fark etmeyelim o hatayı yaptığımızı da. Ya da siyasette böyleyken işte sağda solda hiç fark etmez. Geçmişe bakın. Bugünden, dünden bugüne böyledi. Futbolda da böyle. Bize de yapıldı, sustun. Bize de yaptılar, sustunuz. Burada hiçbir şey yol alamazsınız. Bir arpa boyu kadar yol ilerleyemezsiniz. Özellikle ya bu bir Göztepe Galatasaray maçı olsa hak vereceğim size. Diyeceğim ki canı yanıyor. Geçen hafta da Gaziantep karşısında Fenerbahçe'yi harcadılar. Ona takılıyor. O da haklı, bu da haklı. Anlıyorum diyeceğim ama ya sen bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne elemelerle gidiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeler oynayarak gidiyorsun. Belki bir eleme az oynayacaksın ya. Yarın öbür gün burada bir istikrarı tutturduğunda 3 takımını direkt Şampiyonlar Ligi'ne gönderen 6 takımını elemelere gitmeden ya da çok daha senden az eleme oynayarak bir yerlere gönderen işte ülke puanından bahseden ülkelerin bir diğer tarafında farklı bir konumdasın. Hala can çekişiyorsun. 18 yıl boyunca o elemelerden bir güzel sonuç çıkartamayan Fenerbahçe var. O takımı tutuyorsun. Hala bunları konuşuyorsun. Kaldı ki Galatasaraylılara da mesela işte Fenerbahçe'nin ülke puanı katkısıyla beraber Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiklerini 4 yıldır anlatamıyoruz. Bir tarafta da onlar var. Gel gelelim o da aynı noktada. Gel gelelim maalesef güzel kardeşim sen de bu yorumunla. Siz de bu yorumunuzla aynı noktadasınız. Numaralarınızı söyleyeyim 3153 ve 0589. Bu Fenerbahçelilik değil söyleyeyim. Aynı noktada az önce verdiğim örnekte Galatasaraylılıkta o cümleleri yaparak orada bazı şeyleri fark edemeyerek farkındalıktan uzak kalarak Galatasaraylı olduğunu söyleyemeyeceğim bir noktaya götürür sizleri. Yani maalesef böyle 73. dakikadayız ve 3-1'lik Sporting'in üstünlüğü var. Biz birbirimizi yerken tırnak içinde veriyorum bunu biz birbirimizi yerken burada.
1: Yani
0: evet.
1: Maalesef üzücü aynı noktada bile olamıyoruz yani hani ben burada... İvan Bebeğin de yani kim İvan Bebeği meşru kılmış ki yani hangi Galatasaray bilmiyorum yani şu maçın özelinde üzülüyor insan yani hani bak şimdi adam yedek oyuncularını sokuyor oyuna maçın bittiği an yani hani ya bu kadar kolay değil yani anladın mı hani ya bir böyle bir 45 dakikanın sonunda 10 dakikada bu kadar çabuk çözülemezsin ya ama çözülüyorsun. Niye? Çünkü ikinci yarılarda düşen bir Saran var, Torreira'm var. İşte Lemina'sa Lemina'm var. Ya anlatamıyoruz abi. Biz bilmiyoruz bu futbolu. Dursun Özbek daha iyi biliyor ya. Yani. Ben şu an bu maçın bu noktaya bu skor Dursun Özbek'e yazar yani. Kime yazacak? Okan Hoca yapmış ki verdiğin ürünle bir şeyler yapmış. Ama sen bir tane ya bir tane şöyle orta sahada Melo gibi sert bir oyuncun yok mu ya? Bir tane yok. İkinci yarı atabilecek bir oyuncumuz olsa boş Okan Hoca'da da yani at Leslie'yle yenilelim yani. Şu Saran'ın o kafa pasını yani havadan gelen topu ıska geçmesi gidiyor. Top penaltı oluyor. Yani hani bir tane iyi bir orta sahamız olsaydı biz bu maçı kazanırdık. Çok net söylüyorum yani. Çok net. Yani çok iyi bir futbol oynayıp da 3-1 mağlup oluyoruz şu anda. Başka bir şey değil yani. Hani hakem de facia yani şu penaltı pozisyonu ama hakeme de kabahat bulmuyorum işte yani bu kadar basit gol yememem.
0: Çok abi. Net düştü Galatasaray bu arada penaltı kararından sonra.
1: Çok net ya. Saramara bitik. Yani Leao zaten hazır değil, çok belli yani. Vücuduyla oynamaya çalışıyor. Dayana dayana oynamaya çalışıyor.

0: hakem de şimdi Eyyan faullerine başladı. Hakem yani ilk yarı ya bu kadar sert oynatan bir hakemin, Altimira'nın tabanına bile sarı kart veren bir hakemin şu penaltıyı vermesi maçı bitirdi yani. Var da yok abi, ben anlamadım. Bu maçın varı var mı yok mu? Bir tane yani varın olup olmadığını da merak ettim yani. Çünkü yok yani, hiçbir pozisyona girmedi, hiçbir şey yapmadı. Çok garip yani. Bilmiyorum, üzücü yani, hani kötü bir mağlubiyet yani, hani ya bir Türk olarak puanım çalındı benim yani, bırak burada rengini çıkartıyorum yani, sarı yani kırmızı, sarı lacivert de olsa, siyah beyaz da olsa giden ülke puanımız oluyor yani, hani bomboş bir penaltı ve bomboş bir performansla Sporting bizden 3 puan alıyor yani. Neyse, söyledik. Bu maçın bu noktaya geleceğini de söyledik. İnşallah yarın, ben yarın için de ümitli değilim. Bu arada onu da söyleyeyim. Bakın bugünden, bu geceden yarın da sinyallerini vereyim. Yani o konuda da ayrıyetten bir parantez açayım. Biz kendimizi geliştiremiyoruz maalesef. Transfer döneminde güçlenemiyoruz. Dolayısıyla yanlış transferler yapıyoruz ya da yapacağımız transferleri yapmıyoruz. Doğru transferleri yapmıyoruz. Dolayısıyla bu maçlarda da bu sonuçları almamız da normal yani.
1: Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim yavaş yavaş.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk. O haklıydı ki yine başında da konuştuğumuz şeyler söylemişti. Birçok noktada da öngörülerinin maç içinde yansıyan pozisyonlarla beraber ön plana çıktığını gördük. Fatih Demirkol'a döneceğiz ama önce bir ara. Aranın ardından kaldığım yerden 5 dakika sonra devam edeceğim.
2: Berk Sayar'da dakika ve skor devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Ayeko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat Pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gittik geldik araya, bir değişiklik yok skorda. 82. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Hem de maç sonunda da Fatih Demirkol'la 5-10 dakikalık bölümde birlikte olacağız. Sporting 3, Galatasaray 1. Galatasaray 2'yi arıyor. Galatasaray bastırıyor. Averajı oynuyor şu dakikalarda. Belki de bir ihtimal beraberliğe oynama ihtimali de varken. Ama geride olduğumuz bir maçtan buraya gelen sonuç, buraya gelen skor bizi düşündürüyor. İyi verkaçlar yapıyoruz ama olmuyor. Tabii Fatih Demirkol'la konuşacağımız bir bölüme girdik artık. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Nasıl gördün şu ana dek oyunu? Ne diyorsun? Galatasaray hatayı nerede yaptı? Kaldı ki iyi giden bir Galatasaray nasıl buraya getirdi konuyu?
1: Sporting beklediğimiz gibi Zalazar'ı, Altimira'yı yeni transfer etmişlerdi. Özellikle sonradan altyapıdan çıkardığı oyuncularla Fresneda gibi işte yeni isimleri de oyunun içine sokuyorlar. 19-20 yaşında çocuklarla Galatasaray karşısında şov yapıyorlar. Galatasaray'ın bu karşılaşmada bir stoperi yok. Yani ligde de Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan bir takım Lemina'yı stoper oynatmak zorunda kalıyorsa, Abdülkerim takımdayken sonradan oyuna giremeyecek kadar bile kötü durumdaysa ve bu yüzden bir sol beki, hiç daha önce ben hatırlamıyorum sol bekin Jakobs'un stoperde oynadığını, bir şekilde oyuna girmek zorunda, bu şekilde oyuna devam etmek zorunda kalıyorsa, bu zaten kadro zafiyetini, Galatasaray'ın kadro mühendisliğinin bu sezon başında yerlerde süründüğünü ve Şampiyonlar Ligi anlamında hiç hazır olmadığını gösteren ayrıntılar bunlar. Zaten işte özellikle sezon bittiğinde en çok konuşulan konu Galatasaray'ın nerelerde eksikleri var biliniyor. Galatasaray'ın yaş ortalamasının yüksek olduğu biliniyor. Bunun için transfer yapılacak diye hep konuşuldu. Zamanı da var. Şampiyonlar Ligi'ne de geç başlayacak Galatasaray falan gibi şeyler de söylendi. Ama gelinen noktada Galatasaray Jakobs'u stoper olarak oynatıyor. Ön alanda Barış'ı forvet olarak oynatmak zorunda kalıyor. Yunus'u bir kanat, sonra 10 numara oynatmak zorunda kalıyor. 10 numarası da yok çünkü Galatasaray'ın. Batrakov geldi ama Batrakov'un da şu anda oyuna giren yeni transferlere bakıyorum, hani başka kim vardı diye. Leao mesela girdi ama o da tam hazır değil. Onun da hazır olmadıklarını, Batrakov'un Galatasaray seviyesinde mi değil mi olup olmadığını bile tartışmamız lazım. Bu futbolcuların hiç hazır olmadıklarını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray'ın geçen yıl şampiyonluğu kazandıran, Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncularına bakıyoruz. Tekrar başlayalım. Abdülkerim hiç hazır değil, forma bile alamıyor. Yani oyuna sonradan bile giremeyecek kadar kötü durumda Abdülkerim. Bir de Türk milli takımının stoperi Abdülkerim. Yani bizim Amerika'da niye rezil olduğumuzun göstergelerinden bir tanesi. Yerlerde sürünüyor. İlkay yedekten giriyor, çok kötü durumda. Onun önünde Sara çok kötü durumda, hiç hazır değil. Gerçekten bu akşam da yine sefilleri oynuyor. Özellikle o işin savunma boyutunda çok aksadı ve yenen gollerde Sara'nın çok ciddi etkisi var. Sané'ye bakıyorsunuz, yerlerde sürünüyor. Gerçekten çok çok kötü durumda. Yani top sürmeyi falan unutmuş, topa basıyor falan. Sürekli çok basit top kayıpları yapıyor. Yunus çok basit top kayıpları yapıyor. 2 metre yanındakine pas veremiyor. Barış zaten hala gelmedi. Barış'ın şeyi var, fiziksel olarak orada Barış'ı görüyoruz ama Sané gibi o da yani sağda dolanıyor. Hiçbir etkisi yok. Maçın başlangıcında bir ön alan baskısıyla Sporting'in oyununu bozdu Galatasaray. Orada bir de gol de buldu. Ve bir süre sonra orada topun da hakimi de oldu. Sporting cesaret edemedi, gelemedi. Ne zaman ki Sporting golü buldu, saçma sapan üst üste hatalarla Galatasaray golü yedi. Sporting baktı ki gidebiliyor. Sonra oynamaya başladılar Galatasaray o saatten sonra. Bütün gücünü kaybetti, bütün etkisini kaybetti. Galatasaray kendi birinci bölgesinde çok güzel paslaşıyor. Sağa sola sürekli pas veriyorlar. Hücuma kalkarken inanılmaz yavaş, önde topu atacak kimseyi bulamıyor sarı kırmızılar. Sürekli sağa sola pas, sağa sola pas. İşte öne doğru topu atınca hemen kaybediyorlar. İşte Barış falan topu aldıktan sonra ceza alanında karambole bir orta yapıyorlar. O da defanstan dönüyor. Hiçbir hücum aksiyonu yok Galatasaray'ın. Bu da şunu gösteriyor ki Osimhen olmayınca Galatasaray hücum etmeyi bilmiyor. Yapamıyor bu işi. Yine rakibin en güçlü, en etkili özelliklerinden bir tanesi stoper bek arasına sızmalardı. Bunu yapacak da çok oyuncuları vardı. Luis Suarez de bunlardan bir tanesiydi. İşte diğer oyuncular Zalazar'da, Altimira'da orta sahada olmasına rağmen sürekli olarak defans arkasına sarkan oyunculardı. Galatasaray bunlara hiç önlem almamış. Kalabalık savunma olmasına, derin savunma olmasına rağmen atak yiyor, gol yiyor Galatasaray. Duran topta Zalazar'ın ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Yani birazcık Sporting Lisbon'a bakan herkes Zalazar'ın, Altimira'nın uzaktan sert şutlar attıklarını biliyor. Zalazar serbest vuruşlarda çok iyi. Ama buna hiçbir önlem alınmamış. Yani onunla ilgili durduğu yerde, yani herkes kendi pozisyonundayken, kalenin önünde 7-8 kişi varken Galatasaray hem pozisyon yiyor hem de gol yiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ı hiç hazır görmedik bu akşam. En başta bir Sporting oyuna giremedi. O dönemde sanki Galatasaray etkili gibi gördük de ön alanda üretemedi. Sonrasında da Galatasaray şu anda sadece fark yememek için bir çaba sarf ediyor. Senin de söylediğin gibi belki bir tane daha bulur muyuz acaba? Averaj'ı kurtarsak olur mu olmaz mı? Onun derdinde. Geçen yılda Frankfurt maçıyla başlamıştı Galatasaray. Frankfurt maçında hiç değilse çok net gol pozisyonları bulmuş, atamamıştı. Burada o da yok. Yani Galatasaraylı futbolcular ayakta duramıyorlar, koşamıyorlar. Çok basit bir soru var. Yani niye koşamıyorsunuz? Yani her şey bir tarafa, elin oğlu koşuyor, benim topçularım niye koşamıyor? Sane ilk geldiğinde koşuyordu, bayağı koşuyordu. Sara ilk geldiğinde uçuyordu. Yani Premier Lig'den gelen İlkay yürüyemiyor bile. Yani o kadar kötü. Barış'a ne oldu? Barış'ın en büyük özelliği neydi? Çok teknik, taktik falan bir futbolcu olarak tanımlamıyorduk. Barış fiziksel olarak güçlü bir futbolcuydu. Şu anda yürüyemiyor. Yani bu kadar hazır olmaması takımın, bu kadar yani rakip karşısında ezilmesi falan mutlaka cevaplanması gereken bir soru. Belki şöyle bir şey söyleyeceksiniz. Yani işte
0: şimdi şöyle bir şey söyleyeceksiniz dediğin nokta, tam da orada gireyim. Dinleyicimiz şöyle bir şey söylüyor mesela yorumuna. Hemen adına da bakalım. Sinan Bey der ki, Berçim iyi yayınlar. Fatih Demirkol Galatasaray yorumu yapıyor ama bizim izlediğimiz maçta Fatih Demirkol'un anlattığı maç aynı değil şu an demiş Sinan Bey.
1: O senin... Doğru söylüyor Sinan Bey. Şu anda Galatasaray 5-3 önde çünkü. 5 tane gol attı. Yani şu anda topla oynama oranlarını lütfen istatistikleri okur musun? Galatasaray topa sahip
0: 60, olamıyor. 65'e 38'de en son. 62'ye 38'e düştü. Tabii ikinci yarı düşüş var.
1: Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Sevgili dinleyicimiz, şu anda Galatasaray, bu Galatasaray'ı beğeniyor muyum? Çok merak ediyorum. Hakikaten yazarsa da sevinirim. Yani Galatasaray şu an hakikaten Şampiyonlar Ligi futbolu mu oynuyor? Şeyi nedir? Siz söyleyin lütfen. Hani oyunu nedir? Ne oynuyor mesela şu anda Galatasaray? Bana onu anlatırlarsa sevinirim gerçekten. Yani şu anda her şey yolunda gidiyor demek ki. O yüzden Okan Buruk yedek kulübesini falan tekmeliyor. Bilemiyorum hani eğer bu oyun beğeniliyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray bu oyunuyla eğer takdir topluyorsa helal olsun o zaman. Yani benim söyleyecek bir şeyim de olmaz.
0: Söyleyecek çok şeyimiz var esasında. 90+4 işaret edildi. 90+2'nin içerisindeyiz ve Galatasaray'da bir reaksiyon yok. Orada değişiklikler de pek işe yaramış gibi görünmüyor açıkçası. Daha da detaylı bir şekilde konuşacağız. Naga, İlkay, Ugo Çukwu girdi az önce. Torreira, Yunus Akin, Sara oyundan çıkmıştı. Tam da bunları konuşmadan önce.
1: Leao topu alıyor. Hı-hı. Ceza alanı içine bakmadan ortalıyor. Top dışarı doğru süzülüyor. Barış alıyor. O da bakmadan ortalıyor. Top tekrar savunmadan dönüyor. Sonra tekrar Galatasaraylı futbolcular topu alıyor. Ve buradan bir gol bulmaya çalışıyor Galatasaray. Hani ben ısrarla şunun peşindeyim. Bir hücum setine, bir oyun aklına, bir oyunun dominasyonuna ihtiyaç var. Galatasaraylı futbolcular karşılarındaki oyunculardan çok daha pahalı oyuncular. Ama bunu sahada göremiyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım şey o. Onu görmesi lazım Galatasaray'ın. Şu anda Sporting Lisbon çok net bir oyun planıyla Galatasaray'ın karşısında. Önce ikinci bölgede sıkıştırıyorlar. Sonra çok hızlı oyuncularıyla defans arkasına sarkmaya çalışıyorlar. İkinci topları almaya çalışıyorlar. Ama Galatasaray buna net bir cevap veremiyor. Özellikle savunmada ön alan presi yapmadıkları için ikinci bölgeden itibaren pres çizgilerini orta saha çizgisine yakın bir noktada koydukları için Galatasaray arkada paslaşabiliyor. Ön alanda göstermelik bir davet presi yapıyorlar. Galatasaray oradan pasla çıkıyor. Ama ondan sonra orta sahayı geçmeden zaten basıp alıyorlar Galatasaray'dan topu. Ya da yönlendiriyorlar çizgiye kadar, uzak ortalara izin veriyorlar. Uzak ortalarda da Leao soldan kesiyor cezalarının içine sert. Öbür taraftan çıkıyor top. Sağdan da Barış kesebiliyorsa kesiyor. Yani şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken futbol ve bu kadar da tecrübeli. Yani her yıl Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray. Geçen yıl son 16 oynadı. Hani oradaki tecrübeyi en azından sahaya yansıtsa, şu an karşısında biraz oynasa dayanamayacak bir Sporting var. Ama Galatasaray'dan o beklediğimiz futbolu göremiyoruz.
0: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve göremiyoruz dediğimiz anlarda da yine Sporting Lisbon'un gol aradığı dakikalardayız. Bunun yanında 3-1'in skorun böyle sürdüğü, böyle geldiği, böyle gittiği uzun bir süredir, 20-30 dakikadır. O anlardayız. Son olarak bir frikik golü Sporting Lisbon Zalazar'la 3-1'i yakaladı ve maç an itibariyle bitti maalesef. Portekiz'den Galatasaray eli boş dönüyor. Bir puan mı dedik? O da olmadı. Galatasaray'ımız, temsilcimiz Portekiz'den eli boş döndü. 3-1 Sporting Lisbon kazandı. Torreira'ya yazdığımız, ilk etapta Torreira üzerinden okuduğumuz bir gol diyorduk. Inacio'ya yazdı onu UEFA. Inacio'ya yazıldı, kendi kalesine attığı şeklinde. 5. dakikada 1-0'la öne geçmiştik. Catamo 1-1'e getirmişti durumu. Penaltıdan Luis Suarez 2-1'e getirdi. Zalazar frikikten 3-1'e getirdi. İkinci yarıda gelen iki ayrı golle 3-1'i cebe koymuştu Sporting Lisbon tarafı. Tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken Fatih Demirkol, maç sonundayız. An itibariyle maç sonu başladı. Değerlendirmeni özet şeklinde alayım. Sonra tek tek oyuncuları da soracağım. Söz sende.
1: Oyunun başlangıcında Galatasaray ön alan presiyle ve beraber hareket ederek enerjisi de yüksek olduğu için golü de bularak iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında oyun ilerledikçe, zaman geçtikçe gerek fiziksel olarak gerekse oyun

0: taktik anlamdaki yetersizlikler olarak Galatasaray rakibine cevap veremedi. Sporting önce beraberliği, sonra da bence haksız bir penaltıyla öne geçmeyi başardı. Ardından da frikikle 3. golü buldu. Daha fazla gol de atabilirdi. Ama Galatasaray buna cevap veremedi. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki teslimiyeti ya da ilk yarının ortalarından itibaren rakibine verdiği oyun üstünlüğü bu akşam bundan sonrası için soru işaretleri bıraktı. Özellikle şu anda Galatasaray'ın acil neye ihtiyacı var derseniz, bir stopere ihtiyacı var. Bir 8 numara ihtiyacı var. Sarı'nın bu performansı anlaşılabilir gibi değil. Kesinlikle bir 10 numara ihtiyacı var. Yani topu taşıyacak, akışkan bir oyun sağlayacak ve Osimhen'in yokluğunda bir forvet ihtiyacı var. Galatasaray'ın omurgası yok şu anda. Oynayan oyuncuların şu anki performansıyla konuşuyorum. Dolayısıyla ileride bu futbolcular form yakalar, ileride toparlarlar, ayrı konu. Ben bu maç için söylüyorum. Bu maçın söylenebilecek şey gerçekten de yani ben daha ne yaptığını bilen, daha tecrübesini konuşturan, o futbolcu kalitelerini sahaya yansıtmalarını beklediğim bir Galatasaray izlemek istiyordum bu akşam. Aslında bu benim bir yerde de sitemim. Neden? Yani biz kendi ligimizde Fenerbahçe'de, şimdi yarın akşam da Fenerbahçe'yi Roma karşısında izleyeceğiz. Aşağı yukarı aynı şeyleri izleyeceğiz. Efendim Marsilya karşısında Beşiktaş'ı izlerken benzer şeylerden bahsedeceğiz mutlaka. Neden? Çünkü biz kendi ligimizde futbol falan oynamıyoruz. Slow motion oynuyoruz. Yavaş yavaş paslaşıyoruz. Bir türlü hızlı ataklar ve çizilmiş hücum setleri üzerinden oyun göremiyoruz. Bireysel olarak işte Osimhen alacak topu, iki kişiyi çalımlayacak, çatala takılacak. Biz de maç kazanacağız. Efendim Leao geldi, alsın, beş kişiyi çalımlasın, uzaktan şut atsın, gol atsın falan. Yani bireysel yetenek, kahramanlar çıksın, maçı kurtarsın. Üstünden beklentilerle yaşıyoruz. Yani bir takım oyunu, bir senaryo, bu senaryonun uygulanma şekli, herkesin dağılmış olan ve ezberlenmiş olan rolü, bu rolün uygulanma şekli, bir oyun, bu oyuna uygun oyuncular gibi beklentilerimiz yıllardır karşılanmıyor. Aşağı yukarı 400 milyon euroluk bir takımı var Galatasaray'ın. Belki bir o kadar Fenerbahçe'nin. Ama sahada o oyunu göremiyor olmak tabii ki sistem yapmamızı da beraberinde getiriyor. O kadar da sistem edelim. Yani burada Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısında 1-0'da öne geçtiği bir maçta bu kadar kötü performans sergilemesi, Barış'ın yokları oynaması, efendim Batrakov'un bu kadar yetersiz olması, dünyanın parası verildi. Efendim hadi Batrakov yeni geldi, diğerlerine bakıyorsunuz, hiçbir varlık gösteremeyen oyuncular. Sara özellikle savunmada az önce de belirttiğim gibi çok büyük hatalar yaptı, yerini kaybediyor. O yerini kaybedince Sanchez yerini kaybediyor, onun açığını kapatmak için. Sanchez yerini kaybedince arkada bomboş pozisyonda Ceni topu ağlara gönderdi. Yani yanında Batrakov varken bile, ama önüne düştü artık orada. Sanchez yerini kaybettiği için rahatlıkla döndü, vurdu. Hepsinde bir organizasyonsuzluk görüyoruz. Galatasaray'ın bu maça hazırlanamadığını görüyoruz. Futbolcuların bireysel olarak hazırlanamadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda en önemli konu bu, kimin ne kadar koştu. Özellikle sprint sayılarına bakmak lazım. İstatistiklerde bir iki gün içinde bütün detaylarıyla görme şansımız da olur. Onlara da bakmak lazım. Yani Galatasaray'ın ne kadar geride kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir oyun planına ihtiyacı var. Bu oyun planını uygulayacak, formlarını yukarı çekmek zorunda olan oyunculara ihtiyacı var.
1: Peki hakem kısmı da çok soruluyor. Ona ne dersin Fatih Demirkol?
0: Ya penaltı bence kesinlikle haksız penaltıydı.
1: Evet.
0: İkili mücadelelerde artık şey yapmıyorlar, kolay faul vermiyorlar. Biz Türkiye Ligi'nde her şeye düdük çalınmasına alıştığımız için tuhaf geliyor ama biraz Premier Lig'e baktığınız zaman, işte biraz İtalya Ligi'ne baktığınız zaman görüyorsunuz ki artık İFAB'ın da, FIFA'nın da bu anlamda ısrarı var. UEFA onlara uydu. Hakemlere diyorlar ki kolay kolay çalmayın. İkili mücadelelerde kasten rakibe vurma, kasten rakibi çekme, efendim kasti bir oyun dışı hamle görmediğiniz sürece çalmayın diyorlar. O yüzden kolay kolay faul falan çalmıyorlar. Ama yine söylüyorum, ne Uğurcan'ın bir müdahalesini görebildim ben, ne de Jakobs'un hareketi penaltılık hareketti. Ayağını soktu, topu aldı. Hani benim görmediğim, belki bu izlerken açılarda kaçırdığım bir şey vardır. Bilmiyorum sen ne gördün. Ama bence penaltı değil.
1: Bence de kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Okan Buruk'un yaklaşımı, tavrı, Okan Buruk'un tepkisi Okan Buruk'a çok da yakışır nitelikte değildi. Ama Okan Buruk'un da bu tarz tepkilerini çoğu maçta, çoğu hakem konusunda gördüğümüz noktada ben şunu dedim yayında dakika skorun içerisinde. Okan Buruk ilk defa bu kadar net haklı diyebildiğim bir tepki gösteriyor dedim. Tabii orada çok da tepkisini, küfrünü ya da işte orada herhangi bir cümlesini tam olarak ne dedi duymadım, okuyamadım ağzından ama mesela bir bela okudu, onu gördük. Evet, çok da takdir edilebilir değildi birçok nokta. Onları da aktaralım. Ama diğer tarafta çok net penaltı. Çok net penaltı düzeltiyorum. Çok net penaltı değil. O kadar net ki yani burada Fenerbahçeli dostlarımızdan, Fenerbahçeli dinleyicilerimizden dahi çok benzer yorumları duymak mümkündü bugün.
0: Yani burada tabii oyuna bakmak lazım. Fenerbahçeli Galatasaraylı Beşiktaş'ta olmak, buradaki kararın, gözle görülen kararın, doğrunun farklı şekilde algılanmasına sebep olmamalı. Sonuç olarak ben de penaltı görmedim. Belki evet, benim atladığım bir şey vardır, bilmiyorum. Penaltı falan değildi. Hakem o anlamda kötüydü. Ama ikili mücadeleler konusunda, oynatmaya çalışması konusunda şimdi birkaç Galatasaray'ın da yaptığı, Galatasaraylı futbolcuların da yaptığı hareketin ardından Lizbonluların, Sportinglilerin ısrarla faul beklediği pozisyonlar vardı. Oralarda da devam dedi. Şimdi adamın o anlamda oynatmaya çalışan bir niyeti olduğunu gördük. Ama penaltıya kadar çok kötü görmedim. Penaltı kararı çok kötüydü. Maçın gidişatını da etkiledi, anlıyorum. Fakat ben hakem kararlarından, penaltıdan ziyade bunu da ısrarla şöyle altını çizerek söyleyeyim. Yarın akşam muhtemelen Roma maçında da göreceğiz. Yani bizim takımların oynayamıyor olması meselesi beni çok rahatsız ediyor. Kendi aramızda, kendi ligimizde itişe kakışa bir şeyler yapıyoruz. Yani yeniyor, yeniliyor, bir şeyler oluyor falan. Ama konu o değil. Biz uluslararası arenaya çıkınca niye koşamıyoruz arkadaş? Biz niye ikili mücadeleyi kazanamıyoruz? Biz niye doğru dürüst pas veremiyoruz? Bu kadar basit hata yapıyoruz. Oyun hep basit hatayla gidiyor. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Mesela geçen yılda Galatasaray çok ciddi bir başarı elde etti. Son 16 oynadı. Tamam. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Juventus karşısında içeride oynarken Galatasaray başka bir şey oynadı ama oraya gitti. Yani daha fazla fark yemeyelim diye dua ettirdi bize. Hem de 10 kişilik Juventus. Liverpool'u iki kere burada yendi ama oraya gitti. Galatasaray yürüyecek hali yoktu. Ya bu kadar fark neyin nesi? Bunu bir türlü anlamıyorum. Yani işte biz çok yoruluyoruz diyor futbolcular. Teknik heyet, Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Yani işte biz Avrupa'da oynayınca çok yoruluyoruz. Bu Avrupalılar niye yorulmuyorlar? Yani ben buradayım, bunu çözemiyor olmak ister istemez canımı sıkıyor. Ya bu akşam kazanmasını çok isterdim Galatasaray'ın. Ülke puanı artsın.
1: Evet.
0: Türk futbolundan iyi bahsedilsin. Ne bileyim işte şeylerin geliştiğini görelim. Ama maalesef öyle bir akşam yaşamadık. Onun kızgınlığı var.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Emre Eren'e döneceğim. Galatasaray 3-1 ile geri dönüyor Portekiz'den, Lizbon'dan, Sporting'den, Sporting deplasmanından ve kendimi bildim bileli Fatih Demirkol'u izliyorum, dinliyorum. Yorumlarını ve efendi kişiliğini çok beğeniyoruz. Umarım tekrar bir gün televizyona döner demiş, TV'ye döner demiş. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la yaptığımız bağlantının ardından yorumlar böyle. Diğer tarafta birkaç yorum daha var. Mesela Berk Müdürüm, Galatasaray Türkiye'deki silahıyla hakem kurbanı oldu maalesef demiş. Böyle bakarsanız yarın öbür gün bir Ivan Bebek de Fenerbahçe'ye hatırlatılır tekrar. Orada da Galatasaraylılar benzer şeylerle anar Fenerbahçe'nizi mesela. Yaşar Bey, ne kadar katılırsınız bu dediğimi bilemem. Fatih abi, sence biz yarın ne yaparız? Roma bence Lizbon'dan daha kaliteli bir takım, daha iyi bir hocası var, ne dersin demiş. Fatih Demirkol'la bağlantımızı noktaladık ve Emre Eren bizlerle. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir maç sonu klasiği, seninle birlikteyiz. 3-1 ile geçti Lizbon Galatasaray'ı. İyi başladığımız 20-30 dakikalık bölümde Şampiyonlar Ligi takımı bu işte dediğimiz noktada yine bir klasiği konuşturdu bize takımımız, takımlarımızdan biri. Yani Galatasaray, Galatasaray sonradan neden yok, neredeyiz, nerede bu takımı konuşturdu ve arattırdı ilk baştaki oyunu.
2: Ben aslında Berk, yani maçın başında rakip takımın baskı yapacağını ve Galatasaray'ın kontra ataklarla sonuca gideceğini düşünürken bir anda rakip ikinci bölgeye yerleşip topu Galatasaray'a verdiler. İlk 19 dakika ya o kadar iyi bir mücadele vardı ki ortada. Golü de buldu Galatasaray. İkiyi bulacaksın işte. Böyle maçlarda ikiyi bulamazsan böyle üçlük olursun yani. Bu iş böyle. Ama baktığımız zaman tabii hakemi de konuşmak lazım. Yani böyle penaltı mı olur kardeşim ya? Yani biz Türk Ligi'nde kendi ligimizdeki hakemlere artık konuşmaktan usandık. Ama Avrupa'daki bir hakem geliyor, çat diye penaltıyı çalıyor. Öbürü de VAR'da bakıyor, izliyor, seyrediyor. Ya oyuncuya bir pozisyon yok ki ya. Adam ayağını koymuş, oyuncu ona takılıyor ya. Adam onu engellemeye çalışmıyor. Topu kurtarmaya çalışıyor. Topa hakim olmaya çalışırken böyle bir penaltı. Tabii bu penaltıya sığınılacak bir oyun da değil, onu söyleyeyim. Yani ilk 19 dakika, son 10 dakika. Yani Galatasaray 29 dakika oyun oynadı. Ama 71 dakikaya baktığımız zaman şimdi rakibin o kadar özellikli oyuncuları var ki sevgili Berk. Yani Cilerme gibi, Zalakar gibi, Zalazar gibi, anladın mı? Suarez gibi, Katono gibi, bir de Arayo gibi çok deneyimli ve çok önemli oyuncuları var. Yani bunları alan ve zaman bıraktığınız anda seni paramparça ederler ki penaltıdan sonra da zaten iki tane net pozisyona girdiler. O pozisyonlar gol olmadı Allah'tan. Yani bir tane frikik vuruyorlar. Yalnız Uğurcan'ın da artık sahneye çıkması lazım. Yani Uğurcan Avrupa kariyerine baktığımız zaman evet Galatasaray'ın ve Türk milli takımımızın çok önemli ve önemli bir değeri. Ama ya rakip ya adamı 28-30 metreden topa vuruyor. Barış'ın üzerine vuracağı belli. Öbür direkte bekliyorsun. Yani bir adım atsan belki topu çıkartacaksın yani. Yani belki maç 2-1 devam edecek. Orada da belki oyun üstünlüğü belki rakipte olacak ama sen de bir tane kontradan sıkıştırabilirsin. Ya oyuna baktığımız zaman hani sonuca da baktığımız zaman enteresan bir maç görüntüsü. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde şunu söylemek istiyorum. Yani takımlarımızın performansına bakacağız tabii ki. Ama Şampiyonlar Ligi çok sert ve çok zor bir lig. Yani Sporting takımı Galatasaray'dan kalır yanı yok. Yani 300 küsür milyon euroluk bir takım. Önemli bir takım. Özellikle içeride sahabe seyirci avantajını çok doğru kullanabiliyorlar. Ama hani ben teknik adamlarının yerinde olsaydım niye kafadan saldırıya geçmediler onu da anlamış değilim. Enteresan bir görüntü vardı ama sonuca baktığımız zaman 0 puanla başlayan bir Şampiyonlar Ligi serüveni. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da Osimhen yoksa Galatasaray yok. Onu söyleyeyim. Yani ne ligde çok ciddi galibiyetler alabilir ne de Avrupa'da bu denli önemli takımlara karşı kafa kafaya oynayabilir. Onu net söylemek istiyorum. Bir kere Galatasaray Yönetim Kurulu ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı transferlerde çok net ortada. Yani Leao haricinde Galatasaray'a katkı yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle ortaya özellik koyabilecek çok deneyimli ve önemli oyuncular yok. Ya İlkay'a şaşırıyorum. Ya bu İlkay o İlkay mıydı acaba? Yani geldiği günden beri Galatasaray'da kimliğini ve kişiliğini unutmuş bir İlkay Gündoğan'dan bahsetmek lazım. Ya ikinci yarı oyuna dokunduğu oyunculara bakmaya çalışıyorum. Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere bakıyorum. Ya ilk yarı 10 kişi oynuyorsun ya. Batrakov'la 10 kişi oynuyorsun. Kardeşim bunu göremedin mi ya? Teknik direktör olarak. Yani bunu görmen lazım artık ya. Ya orada 45'te değişikliği yapacaksın. Hemen Leao değişikliğini yapacaktın ya. Gerekirse Yunus'u ortaya çekecektin. Yani bir varyasyon yapacaktın. Orada bir şey bekliyordu Galatasaray senden. İkinci yarının başında zaten 45. dakikadan sonra 46'da hakem düdüğü çaldıktan sonra korkunç derecede bir baskı oyununa başladılar. Ön alan baskısına başladılar. Alan ve çok çabuk oyuncuların etkinliğini gördük ya. Orada bir değişiklik yapacaksın ya. Orada frene basman lazım. Yani orada ön tarafta topu tutabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Zaten Osimhen gibi dev bir oyuncun yok. Barış'la santrafor oynamaya gayret gösteriyorsun ki ilk 20 dakikalık periyotta evet rakibi zorlamaya çalıştı. Ama sonuca baktığımız zaman üzüntü verici bir durum. Yani 3-1'lik mağlubiyet Kötü bir mağlubiyet bence. Hakeme de, yani hakem tabii maçın skorunu çok net bir şekilde değiştirdi ve etkiledi.
1: Tabii Altimira'nın kırmızı kartı, yani sarı verildi ama Jakobs'un topa müdahalesi topa müdahalesine penaltı çalınması, ki kaldı ki Jakobs'a müdahale var ama Jakobs'un müdahalesi yok Luis Suarez'e.
2: Ya kesinlikle hakem zaten yani korkunç derecede Galatasaray'ı
1: katledi. Beni biliyorsun, ben hakem konularında mesela derbide de seninle çok böyle tatlı tatlı tartıştık Emre'nin. Hakem konularına girmem ama bu o kadar net ki buna girmeyene ne yapıyorsun sen dersin.
2: Hayır, girilmeyecek gibi bir hakem değil hatası abi, değil. Yani değil maç 1-1.
1: Evet, ortada ya değil
2: tamam,
1: yani.
2: Tamam, maç 1-1, rakip sana üstünlük kurmuş, doğru, her an golü bulacak. O pozisyonlar da geliyor. E sen de bir de çanak tutuyorsun be kardeşim ya. Olmayan pozisyona penaltı veriyorsun ya. Yazık günah değil mi ya? Ya bu takım da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Özellikle ilk 20 dakikaya baktığım zaman tamam ya, bu akşam herhalde olabilecek. Yani Galatasaray kafa kafaya oynuyor. Galatasaray rakibinden daha iyi oynuyor derken ya, golü de buluyorsun. Golü bulduktan sonra da Sané Efendi, o golü atacaksın ya. Atacaksın kardeşim ya. Hangisini atacaksın arkadaş? Hangisini atacaksın yani? Manchester'da oynamışsın. Gitmişim Bayern'de oynamışsın, hep kilit açmışsın falan. Galatasaray'a geldin. Esamen okunmuyor kardeşim ya. Ya bunun için mi aldı Galatasaray yönetimi seni? 10 milyon euro maaş alıyorsun kardeşim ya. Yazık günah ya. Ya bir tane pozisyon yakalıyorsun. Maç 1-0. Çekiyorsun. Net pozisyon ya. Vurduğun gol olur senin. Vuruyorsun dağlara taşlara. Bir de kardeşim üzülmüyorsun. Yani böyle bir tepki vermiyorsun. Arkadaş yani nasıl olacak yani bu iş ya? Ya yazık günah değil mi ya Türk futboluna ya? Yani geliyorsunuz, ondan sonra bu dünya kadar para alıyorsunuz. Hiçbir hikaye yapmıyorsunuz. Hiçbir hikayeniz yok. Ondan sonra kulüplerin parasını alıp alıp gidiyorsunuz. E bu sene de alıyor. 10 etti sana 20. Seneye de sözleşmesi var 30. 30 kuruşluk paydan yok kardeşim ya. Saman Alevi gibisin ya. İlk 30 dakikaya bakıyorsun. 3 kere topu ayağına değiyor. Adamı geçmeye çalışıyorsun. Driplik yapıyorsun. Finali yapacaksın. E yapamıyorsun. Kaybediyorsun. Duruyorsun kardeşim ya. E zaten takım Batrogov, evet, önemli bir oyuncu olabilir. Herkesin yerlere göklere sığdırmadığı bir oyuncu olabilir ama ben geldiği günden beri, ilk günden beri söylüyorum. Yani Batragov'da Şampiyonlar Ligi'nde sonuca zor gidersin kardeşim. Çok zor. Özellikle deplasman maçlarında Batragov'la oynayamazsın. Çünkü fizik kuvveti çok düşük. Birebirlerde çok zayıf. Galatasaray'ın yediği ilk golde ya uzaklaştırman lazım. Topu tutmaya çalışıyorsun ya. Rakibin önüne geçmeye çalışıyorsun. Orada tek de vuracaksın. Gidecek top ya. Torreira ne yapsın yani? Çocuk tek başına aslan gibi mücadele etti ya. Golünü attı. Oradaki bütün pozisyonlarda var. Davison'la Jakobs kötü başlamadılar aslında oyuna. Atletik özellikleri de yüksekti. Genelde sol taraftan özellikle 45 dakikada Eren hiç pozisyon vermemezken Salahi'den 3 tane pozisyon geldi ki en fazla güvendiği oyunculardan biri Galatasaray takımının. Yani kişi kişi baktığımız zaman da, oyuncu potansiyeline baktığımız zaman da, evet, Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Bu net. Ama Osimhen'siz oynamayı da artık düşünecek Okan Buruk. Ya Osimhen, Allah korusun, bir çapraz bağı kopsa, 6 ay 7 ay oynamasa Galatasaray takımı ne yapacak ya? Nasıl kaleye gideceksin ya? Nasıl üreteceksin? Nasıl gol yapacaksın ya? Ya bunları biraz çalışmak lazım ya. Ya Deniz Gül'le falan olmaz kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Olmaz, yapamazsın yani. Evet, bizim milli takım oyuncumuz önemli bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde. Ama yani aldığın transferlere bak, halen Niyaga'dan Medet Oman bir Galatasaray, İlkay Gündoğan'dan Medet Oman bir Galatasaray takımı var. Yazık günah ya. Yazık, gerçekten yazık yani. Hani bu sene ben Galatasaray takımından böyle 2-3 tane önemli oyuncu, bir tane orta sahaya böyle çok meziyeti yüksek, bir tane sağ beke, bir tane stopere önemli oyuncu beklerken bir tane transfer yapmadınız kardeşim. Yapmadınız, şimdi ne olacak yani? Sonuç ne olacak yani? İkinci maç oynuyorsun, Barcelona ile oynayacaksın. Gene sıkıntı.
1: Oraları da konuşmak gerekiyor. İkinci maç Barcelona'yla mesela.
2: Tamam, kötü başladın, kötü devam edersin yani. Bu iş böyle kolay bir iş değil.
1: Sonra çok da Sporting deplasmanından ayıramayacağım bir Lille deplasmanından bahsederim. Ayırır mısın? Ayırabilir misin? Daha kolay bir deplasman der misin?
2: Diyemezsin. O da çok zor maç. Atletik özelliği çok, evet, yüksek. Onu oyun diyorum. Konsantrasyonu çok yüksek bir takıma karşı oynayacaksın. Hı-hı. Yani böyle olmaz ki. Yani ben bu sene özeline baktığım zaman hani takımlarımızın Şampiyonlar Ligi kalibresinin, seviyesinin çok altında olduğunu söylemem lazım. Yani yarın akşam Roma-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe takımında da başarılar diliyoruz ama hani bir aynısı da orada yaşanabilir yani. Hani baktığımız zaman, çünkü 4 gün önce Fenerbahçe takımının iç sahada oynadığı performansı gördük Beşiktaş'a karşı. Ya yazık günah değil mi ya? Bu kadar kulüp başkanları bu kadar emek veriyorlar, bu kadar transfer yapmaya çalışıyorlar ama biraz da oyuncu ortaya koyacak ya potansiyelini. Böyle bir şey yok ya. İlkay gibi oynayacaksın kardeşim. Sane gibi oynayacaksın. Böyle yok. Bak sonuna kadar performans veren oyuncular var sahanın içerisinde. Uğurcan, sen Uğurcansan bir tane çıkartacaksın abi. Bir tane çıkartacaksın yani. Maç 1-1, 2-1 olmuş. Adam

0: 1-2 kazanmış. E baraj da kapatıyor. E sen de gidiyorsun o direğin yanında bekliyorsun ya. Ya bir adım at da o tarafa vurursa zaten git adama şapka çıkart. Adama git elini sık. Yani seni kapattığın köşeye vuruyorsa adam oradan o çapraz mesafeden adamın vuracağı tek bir yer var ya yakın köşeye. Yani bunu futbol oynayan futbolla alakalı her insan bilir yani. Biraz daha böyle ortaya yakın durursun ki barajın üzerine kaldırırsa bir adım atıp topu çıkartma şansın var. E senin gibi deneyimli kaleci bu tarz hatalar yaparsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç kazanır ya? Yani çok zor yani. Kolay değil. Ya adamlar bir 30 dakika oynadılar ya. Bir şey oynamadılar yani. Adamlar kafadan baskı falan yapsalardı başka bir maç oynarlardı. Ben sana söyleyeyim. Belki hani başka
1: Galatasaray'da bir şey o baskısız Sporting'e karşı çok iyi başladı. Mesela çok ön plana çıkardığım yorumlar da var burada. Yani sana mesela maçın başında deseydik ki Galatasaray 3-1 mağlup olacak. Sen buna çok itiraz eder miydin ya da hayır olmayacak. Etmez. Ama ilk 30 dakikadaki Galatasaray'ı görünce bu sonuca ne yapıyorsun? Çok çok içerliyorsun mesela değil mi?
0: Ya tabii ilk 25 dakikalık periyoda baktığımız zaman ya tamam dedim ya. Bugün Galatasaray buradan puan ya da puanlar alacak. O hissiyatı aldık yani. Ama o hissiyatın arkasından bir tane gol yiyorsun, darmaduman oluyorsun. Ya 7-3 gol yer mi ya bir takım Şampiyonlar Ligi'nde? Ya 7 tane Galatasaray oyuncusu ceza alanının içinde rakipten 3 kişi gelmiş sen gol yiyorsun arkadaş. Hadi Batrakov uzaklaştıramadı.
1: Batrakov yok. Değil. Sanchez yok. Jakobs
0: Sanchez
1: yok.
0: Ortada sen niye yakalamıyorsun?
1: Sara yok. Hiçbiri dokunamıyor. Sen? Hepsi orada. Yok dediğime bakmayın. Ama yoklar yani. Pozisyonun içinde hayır. Yoklar. Pozisyonda var.
0: Mesela,
1: yoklar.
0: Mesela Yunus bak bu deneyimlere çok sahipsin artık. Galatasaray için önemli işler yapmaya gayret Hı-hı. gösteriyorsun. Takım kaptanlığı bandını da takmışsın. Ya o pozisyona sırt dönülür mü ya? Ceza alanının içinde rakip topa vuruyorsa sırt dönen oyuncu sıkıntılıdır yani. Sırtını dönüyor. Ayağının altından kayıyor Uğurcan müdahale edemiyor. Uğurcan'ın yapacağı bir şey yoktu ilk golde. Ama rakip orada topla buluşuyor. Artık can siperhane gideceksin. Hem rakibin önünü hem topun önünü kapatacaksın ya. Öyle bir yatacaksın ki sırtını dönmek de ne demek ya? Futbolda cezalının içinde rakip topu almış sen sırtını dönüyorsun. Ne demek yani bu? Ya bu sinsile şeklinde baktığımız zaman oyunun düzenine baktığımız zaman tabi orada birbiri yakalıyor rakibe güç geliyor. Heyecan geliyor. Taraftarı da ayağa kalkıyor. Ondan sonra başka bir hikaye yazılıyor. Yazık oldu bence. İlk 20 dakikalık oynanan oyuna yazık oldu. Ya keşke böyle başlamasaydı Galatasaray takım. Herkes ümitlendi çünkü biliyor musun?
1: Evet. Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren. Az sonra futbolcu yorumlarına da geçeceğiz. Tek tek futbolcuları da konuştuğumuz bir bölüm olacak ama biraz daha böyle dinleyici mesajlarına da döneceğim. Senin oyunun genelinde Sporting'in ikinci yarıda neyi doğru yaptığını da biraz sormak istiyorum. Ya da orayı tamamen şuraya mı bağlarız? Oyundan düşen Galatasaray penaltı etkisiyle düştü kısmından mı bakarız? Ben ilk defa bu yorumu böyle yaparsam ilk defa hakemle beraber oyundan düşen bir takım yorumuna katılacağım hayatımda belki de. Çünkü bu farklı bir maçtı hakem anlamında. Hakikaten öyleydi. Ama hakemin de Okan Buruk'un hatalarının önüne ya da takımın oyundan düşmesinin önüne geçmemesini de hala savunurum. O da ayrı konu.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dakika kaçtı penaltı olduğunda?
1: 63-64. 64'tü galiba evet.
0: Değil. 57. dakikaydı. 57. dakikada golü buldu.
1: Pardon o bahsettiğim free kick golü. Evet doğru.
0: 55. dakikada penaltı verdi hakem. 45 ile 55 arasında Galatasaray takımının kaleye gittiğini gördük. Göremedik.
1: Evet.
0: Rakip baskıya geldi mi? Geldi. Dörtlüyle ön taraf, ön alan baskısını çok doğru yapıyorlar mı? Galatasaray'ın her kaybettiği topta rakip o seyircinin sinerjisiyle birlikte sana pozisyon yaratabiliyor mu? Yaratıyor. E sen tamam hakem büyük bir hata yapmıştır. Tabii belki hakem o penaltıyı vermese belki Galatasaray 5 dakika sonra oyunu daha dengeleyecek. O da başka bir durumdu. Ama sen bazı yerlerde işte hakemin de önüne geçeceksin oynadığın oyunla. E sen o oyun olarak boyun eğiyorsun. 2-1 oluyor maç. Ondan sonra 2 tane net pozisyon veriyorsun ya. Berk. Tabii ki hakemin çok büyük bir etken oldu. Maç özelinde çok büyük bir etken oldu ama hani Galatasaray takımı da 70 dakikalık bir oyununa baktığımız zaman hani kazanabilecek bir potansiyel ortaya koydu mu diye soracak olursan bence koyamadı. Evet hakem oyunu 2-1'e getirdi ama 3'ü yemeyeceksin arkadaş. Niye yiyorsun ki 3'ü? 3'ü yemediğin her dakika senin için büyük bir direnç kazanacağın bir maç olacak. Sonra tabii 3'ten sonra bakıyorsun hoca değişiklikler yapıyor. İşte maçın en iyisi Torreira'yı oyundan alıyor falan. içerideki maçı düşünüyor. Önümüzdeki haftayı düşünüyor. Hem ligi düşünüyorsun hem Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsun ama hani ben böyle bir ilk 20 dakikayı izledikten sonra böyle bir sonuç açıkçası beklemiyordum. Senin söylediğin gibi maç öncesi 2-1 de kaybedebilir, 3-1 de kaybedebilir. Çünkü Osimhen'in olmadığı her maç benim için handikap. Yani Galatasaray takımının Osimhen'siz çıktığı her maç handikap benim için. Onu net söyleyeyim. Yani Osimhen gerçekten çok dev ve büyük bir oyuncu. Yani Galatasaray yönetimi de zamanında böyle bir transferi yapmış. Teknik direktörün de

0: oyuncuların da gücüne güç katıyor. Savunma oyuncuları da Osimhen'e bakıyorlar. Ön alanda baskı yapıyor, çağırıyor, gelin diyor buraya. Burada basacağız diyor. Gol atıyor, gol attırıyor. Hani lige başladı, müthiş başladı yani Osimhen. Çok ciddi bir sakatlık. Tabii ki Galatasaray camiasının Türk futbolunu çok üzmüştür.
1: Okan Buruk diyor ki Norveç'teyken vermediği kırmızı kart ve penaltı kararı ile skora direkt etki etti diyor. Konuştuğumuzu konuşuyor. Devamı da gelecek.
0: Tamam, ben buna katılıyorum ama Okan Buruk da bence burada biraz kendini çek etmesi lazım. Evet doğru. Hakemle Galatasaray 2-1 geriye düştü. Doğru. Haklı, çok haklı. Belki oyun senaryosunun da bozulduğunu düşünüyor ama hani buradan okumak da çok doğru diye. Evet, hakem diyeceksin ki hakem bizim hakkımızı gasp etmiştir. Maç 1-1'ken zaten üstünlüğü devam eden takıma avantaj sağlamıştır. Penaltı vermiştir ama 2-1'den geri dönebilecek bir Galatasaray oyuncu grubu var. Yani 400 milyon euroluk bir takım yani bu takım. Karşındaki takım da 356-357 milyon euroluk bir takım. Yani aslında baktığımız zaman kafa kafaya oynayabileceğin oyuncular ama Sporting takımındaki o dörtlüyü çok beğendim. Bir de Arayo yani çok özellikli bir oyuncu yani sol taraftan çok ciddi ataklar yaptı. İnanılmaz özellikleri var. Yani ikinci sol açık gibi oynuyor adam. Enteresan bir oyuncu. Ya bir de Galatasaray takımı. Ya şu sağ bek probleminizi çözemediniz ya. Ya çözemediniz. Hala Şalay'ı sağ bek oynatıyorsunuz ya. Olacak şey değil bu ya. Yani atak anlamında sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan ama sadece savunma anlamında sana bir şeyler yapmaya çalışan özgüvenli performans olarak evet oyuncuların üzerinde bir performans ortaya koymaya çalışıyor ama gel gelelim baktığımız zaman ilk yarı 4 tane pozisyon veriyorsun, 4'ünü de oradan veriyorsun kardeşim. Yani bu kadro yapılanmasıyla ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, net söyleyeyim. Bizim ligimiz için ideal bir kadro, önemli bir kadro. Tabii Osimhen geldikten sonra başka şeyler konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman hem Fenerbahçe kadrosunu hem de Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman ya bu sene sert de rakipler var ki bu sene daha da güçlenmiş rakipler var. Şampiyonlar Ligi çok özel bir lig olacak bu sene. Ya o yüzden işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Berk.
1: Öyle duruyor. Tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız Şampiyonlar Ligi söz konusuyken. Bir yanda Okan Buruk'un açıklamalarını da yani basın toplantısını da bekliyoruz an itibariyle Emre Eren'le bağlantı yaparken. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir açılış var. Mağlubiyetle başladığımız bir açılış var. Biraz böyle yarına dem vurayım. Sonra oyuncu oyuncu konuştuğumuz bölüme doğru ilerleyeyim Emre Eren. Roma maçı özelinde neler düşünürsün? Seninle konuştuğumuz noktada Galatasaray'ı detaylandırdıktan sonra.
0: Vallahi Roma maçı zor bir maç olacak ama Fenerbahçe tabii zaman zaman özellikle iç sahada seyirci avantajını kullanmaya çalışan bir ekip görüntüsü içerisinde. Özellikle Lyon deplasmanında kutlamıştım kendilerini. Müthiş bir oyun ortaya koymuşlardı. Oyuncu oyuncu baktığımız zaman 11 oyuncunun da 11'i çok iyi bir mücadele ettiler. Müthiş performans sergilediler ve haklarıyla Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar ama yarın akşam baktığımız zaman çok zor bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Yani Dybala gibi, Malen gibi, yani enteresan ve değişik oyuncular, Sule gibi, Wesley gibi çok değerli oyunculara sahip bir Roma takımı var. Yani çok zor bir maç olacak. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Hani Pellegrini'nin oynamaması da bence büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. O da çok değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten ligde baktığımız zaman performans anlamında işte Fiorentina içeride 4, Lecce dışarıda 4. İçeride Atalanta'ya 2 atmış. Yani 3 haftada 10 gol atmış bir Roma takımı var. Lider İtalya Ligi'nde. Önemli bir takıma karşı oynayacaklar ama tabii Türk futbolu adına bence oyuncuların çok iyi konsantrasyon süreci geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı her zaman özel ve önemli maçlardır. Ülke adına da çok önemlidir. Çok değerlidir. İnşallah oyuncular yarın akşam o oyuncuların müthiş özelliklerinden bir şeyler alırlar, fez alırlar ve kendi özelliklerini ortaya koyarlar. O zaman da güzel bir sonuç inşallah bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Ama kolay diye sorarsan kolay olacak mı? Ya da işte Fenerbahçe kazanır mı diye soracak olursan o maçla ilgili de çok ciddi kafamda soru işaretleri var. Çünkü hani perşembenin gelişi hep çarşambadan belli olur derler ya, Fenerbahçe'nin morali çok bozuk. İçeride iç sahada Beşiktaş'a karşı hiçbir performans ortaya koyamayan Beşiktaş'ın çok net bir galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi arkasında. Tabii Şampiyonlar Ligi'dir, özeldir. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi maçlarına çok değerli bir şekilde hazırlanırlar. Yani inşallah kazanan tarafın ya da puan alan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünmek istiyorum yani.
1: Peki. Bu arada ilk defa bir maç sonunda sana detay soramadan, oyuncu oyuncu ilerlemeden biraz

0: Ben uzattım, ondan dolayı öyle oluyor. İlerlemeden bitireceğim ama şöyle en öne çıkardığın, en hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'daki oyuncuyu sorayım. Belki tek tek soramayacağım ama ya da
1: Vallahi
0: iyi bir performans beklediğin ve iyi performans gördüğün oyuncuyu sorayım. İkisini birden sorayım. Sözü sana bırakayım. Okan Buruk çıktı çünkü oraya döneceğim.
1: zaten ben şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez ve Torreira'nın dışında bence iyi oynayan oyuncu sayısının çok az olduğunu. İlk yarı özelinde biraz da Eren fena oynamamıştı ama baktığımız zaman diğer oyuncuların gerçekten vasatın altına düştüğü kötü bir 90 dakika izledik. İnşallah bundan sonraki maçlarda yüzümüzü güldüren tarafın Galatasaray olduğunu düşünmek istiyorum.
0: İnşallah. Emre Eren, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek Kolay üzere. Gelsin. Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla uzun bir değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda artık 35 dakikayı geride bıraktık. Okan Buruk'un açıklamalarına dönüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuşuyor. Flaş'ta verdiği röportajda hakeme çok yüklendi. Zaten tahmin de edilebilir karardan dolayı. Okan Buruk'un açıklamalarındayız.
2: Buyurun hocam, siz devam edin, yapacak bir şey yok.
3: Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
2: Soru var mı? Soru yoksa eğer, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Good evening.
0: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Belki de hakemi de yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Oyunumuz da yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Çok kısa sürdü basın toplantısı. Okan Buruk'un 3 dakika sürdü aşağı yukarı. Soru var mı denildi. Soru gelmedi. Kaldı ki soru gelmemesi üzerine de hızlıca sona eren bir basın toplantısı izledik. Hiçbir soru sorulamadı ya da sorulmadı. Orada tabii basın mensuplarının az olma sebebi buna gösterilebilir. Diğer tarafta yabancı basın mensuplarının işte soru sormaması genellikle, ki bizim ülkemizde de öyle olur hatırlayın lütfen, bu buna sebep gösterilebilir. Ama maç sonunda konuşan tek isim Okan Buruk olmadı. Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki sözleri daha uzun, onu söyleyeyim. Oraya da gideriz belki ilerleyen dakikalarda, bitirmeye yakın. Şimdi bir Torreira'nın açıklamalarını görelim. Torreira neler söyledi, oraya dönelim. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız dedi Lucas Torreira. Onun açıklamalarını getiriyorum.
4: Bizlerle olacak tabii. Az önce ben Yunus'a da değindim. İstenilen bir başlangıçtı. Ancak sonrasında belki de tüm takımın isyan ettiği hakem hatalarıyla birlikte geri düşülen bir karşılaşma. Orta sahada Galatasaray diriydi. Torreira da bu domino isimlerden biriydi. Hem kendi performansını hem takımın performansını nasıl değerlendirir? Maç değerlendirmesi alabiliriz.
5: Sí, nosotros no podemos pensar en las decisiones arbitrales, son cosas externas. Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego, no podemos permitirnos perder este tipo de partido, un partido que teníamos completamente controlado en el primer tiempo, terminamos cometiendo errores, perdemos un partido que para nosotros era muy importante, sabíamos de antemano que íbamos a enfrentar a un gran equipo y durante gran parte del primer tiempo tuvimos el control, pudimos haber encajado algún que otro gol. Y lamentablemente nos vamos con las manos vacías en este partido. La verdad que en lo personal me duele muchísimo. Y nada, ahora no hay que pensar en cosas de arbitraje, pensar en nuestro trabajo, en cosas por corregir, descansar y pensar en el próximo partido de liga.
6: Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeye izin vermemeliyiz kendimiz için. Kendi kontrolümüzde olan bir birinci yarı yaşadık ve ikinci yarıda yaptığımız hatalarla aslında büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Birinci yarıda gerçekten istediğimiz şeyleri yapmıştık ve maç elimizdeydi, bizim kontrolümüz altındaydı. Hakem hataları diye değil, biz düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Şimdi dinleneceğiz, ondan sonra da lig maçına odaklanacağız.
4: Peki, teşekkür edelim. Barcelona maçında görüşmek dileğiyle.
0: Torreira'nın açıklaması bu şekildeydi. Hızlıca Torreira'nın açıklamasının ardından Yunus Akgün'e dönüyoruz. Yunus Akgün'ün maçın hemen ardından yaptığı açıklamalar vardı. Oradayız.
4: Güzel başlayan bir karşılaşma. 1-0 öne geçen bir Galatasaray. Ardından belki değinmek istersin, bilemiyorum. Hakem hatalarıyla da gelen bir mağlubiyet. Genel bir değerlendirme alabiliriz senden.
7: Yani aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Ama analizlerde de hocamız söylemişti, geçişleri iyi yapan bir takım, hızlı oyuncuları var. Beklediğimiz yerden yedik diyebilirim, geçiş oyunundan yedik. Basit bir gol yedik ama genel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarı özellikle çok iyiydik. Ardından oyun ortadayken bir hakem kararı, yani tam izlemedim değil diyorlar, biraz önüne geçti diyebilirim. Ama geçen sene de böyle istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi bir reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bugün istediğim sonucu alamadık. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi hazırlanıp analizlerimizi yapıp en iyi şekilde Galatasaray'ı izlettireceğiz inşallah.
0: Yunus Akgün'ün açıklamaları böyleydi. Okan Buruk'un açıklamalarından bahsetmiştim. Medyada belki basın mensuplarının sorularını yanıtladığı anlarda bir soru gelmedi, uzamadı oradaki açıklamaları ama diğer tarafta yayıncı kuruluşta verdiği flash röportajda, maç son röportajında daha uzun konuştu Okan Buruk. Daha farklı noktalara da değindiği yerler vardı. Okan Buruk bir de orada vermiş olduğu röportajda dinleyelim. Neler söylediğini hatırlayalım.
4: Hocam, öne geçilen bir karşılaşma, önemli bir goldü. Ardından 3 gol, 1 mağlubiyet. Biraz belki Frankfurt maçını da hatırlattı. Genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz hocam.
8: Şöyle, tabii erken gol bulduk. Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Aslında rakibimize kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Yani girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, rakibi kendi yarı sahasına yasladık. Yani her şey çok iyi giderken çok kolay bir gol yedik. Yani bir tane pozisyon geldi zaten. Kalemize bir tane top geldi. O da gol oldu. 1-1 okey. Evreye girdik. Yani ikinci yarın başlangıcı yine bizim için kötü değildi. Ama verilen penaltı, tabii ki bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi Türkiye'de diyoruz ya, yani şikayet ediyoruz ya. Yani burayı da görünce, bugün Norveç'te hakemi görünce, gerçekten daha önce bir İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle. Bugün ilk kere vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi direkt olarak skora etki etti ve takımımızı 2-1'den sonra çok düşürdü. Hamleler yaptık, çevirmeye çalıştık. Daha sonra 3. golü yedik duran toptan, frikikten. Sonraki bölümde yine 80'de diğer değişiklikleri yaptık. Deniz'i yapmıştık, Leavi'yi yapmıştık ilk iki değişiklikte. 80'den sonra 3 değişiklik daha yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. Yani o bölümlerde de biraz daha yine sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşünüp, onu hayal edip düşebilirdik ama ben yani yediğimiz penaltı golü bizi çok fazla mental olarak çok düşürdü. Bence yani buradan çıkarmamız gereken o kırılganlığı, yani demin söylediğiniz geçen sene de bunu yaşamıştık, Frankfurt maçı her gelen orada da top gol olmuştu ve o kırılganlığı yaşamıştık. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Onu yaşamamız gerekiyor. O anda tabii ki sahneye çıkmamız gerekiyor. Ama ilk maçımızdı. Dediğim gibi yani o belli bölümü çok iyi oynadık. Çok baskın oynadık. Yani rakibimize maç genelinde belki çok net bir tane korner atmış rakibimiz. Maç genelinde hani o üstünlüğü kurduk. Oyun üstünlüğünün topu sahip olduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra biraz daha özgüvenimizi yükseltip o maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi. Üzgünüz tabii ki. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Ama yani oyun içerisinde de oyuncularımızın bence sinirleri de çok bozuldu. Yani hakem kararları, vermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar, yani her şey de aleyhimize çalıştı. O yüzden üzgünüz ama dediğim gibi ayağa kalkacağız, ilk maçını oynayacağız. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Yani benim üzüntüm kaybetmek değil. Tabii ki her maçı kaybettiğimizde üzüldüm ama buradan gerçekten güle oynayıp şu maçı kazanıp çıkabilirdik. Yani 1-0'dan sonra 2-0'ı bulurduk, 3-0'ı bulurduk. Yani bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor ama dediğim gibi yani o 1-1, 2-1 oradan sonra da kırıldık.
4: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği röportaj bu şekildeydi ve günün de yavaş yavaş bu röportajlarla, bu basın açıklamalarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz ama mesajları okuyarak toparlayalım yavaş yavaş. Aksattığımız ya da görmediğimiz bir röportaj var mı, bir açıklama var mı? Torreira, Yunus Akgün tarafında gelen açıklamalar ve Okan Buruk'tan gelen açıklamalar vardı. Onlara baktık. Peki yok. Şöyle bir kim ne dedi formatına geçeceğiz az sonra ama kim ne dedi ekspresi bilirsiniz. Zaman zaman yaparız böyle kritik dakika skor gecelerinde, maç sonu gecelerinde ve onlardan birindeyiz an itibariyle. O kritik gecelerden birindeyiz an itibariyle. Şöyle hızlıca kim ne dedi ekspresi, yani cümle cümle okuduğumuz işte yazarlardan, eski futbolculardan, hakem yorumcularından, spor yorumcularından gelen orada hem tepki hem yorum hem işte övgü ne varsa oraya sizler için hazırlayıp dizdiğimiz tek tek böyle okunacak liste haline getirdiğimiz açıklamaları sizlere aktaracağım. Ercan Taner, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan hakem performansı izledik. Osimhen yoksa bu maçları kazanmak maalesef çok zor dedi. Böyle yorumladı. Bülent Timurlenk, ikinci yarının başında Sporting'i oyuna ortak ettiler dedi. Her şey burada başladı dedi. Diğer tarafta Hasan Kabze, bunlar Sané'nin isteyip de bulamadığı pozisyonlardı. Bu basit pozisyonda golü atsa, içeriye 2-1 önde girsek sonuç da daha farklı olabilirdi dedi. Hepimizin konuştuğunu konuştu. Frankfurt maçının dejavusunu yaşadık. Böyle bir deplasmanda 1-0 öne geçtiğin noktada niye topa bu kadar sahip olursun? Niye rakibin yarı sahasına yerleşmeye çalışırsın? Niye 6 tane futbolcuya baskı yapmaya çalışırsın? Sporting'in girdiği bütün pozisyonlar, arkaya atılan toplar, 2-3 pasla gelen pozisyonlar, önde olduğun süreçte Sporting gibi hızlı oyunculara sahip bir takıma bu kadar alan vermek, oyunu değiştirmemek bence akıl tutulması dedi Ersin Düzen. Veli Yiğit bir diğer tarafta, maalesef yine işin mental kısmını iyi yönetemedik. İlk 20 dakika harika bir başlangıç vardı. Offside'den iptal edilen ilk golden sonra ibre tamamen Sporting'e döndü. Orta hakem ve VAR hakemi de skora doğrudan etki etti dedi Veli Yiğit. Diğer tarafta Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray Sporting'e çok iyi çalışmamış diye düşünüyorum. Evet, maçın başında Galatasaray elindeki mevcut oyuncularla kurduğu kadroya uygun bir oyun oynamaya çalıştı. Bu doğru. Ön tarafta Barış Alper, arkasında Batrakov, Yunus'la Sané de birbirlerine yakın oynadılar. Dar alanda rakibi tehlikeye düşürmeye, gol pozisyonu yakalamaya ve rakibe sıkıntılı anlar yaşatmaya çalıştılar. Buradaki strateji de doğruydu dedi. Fakat bunu devamlılık haline getiremeyen bir Galatasaray vardı dedi Hamza Hamzaoğlu yorumunda. Hakem bakış açısıyla Mustafa Çulcu, Galatasaray oyuna çok iyi başladı, çok kontrollü ve sakindi. Çok iyi giden bir maçtı. Maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu demiş. Ve diğer tarafta Sinan Engin'in yorumu, top yüzdesi Galatasaray'da ama sonuç yok. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesiydi. Uçan kaçan müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum ben. Galatasaray bizi biraz iyi olsaydı, Osimhen'de olsaydı bu maç çok farklı olurdu diyor. Sinan Engin yaptığı yorumunda ve tabii top yüzdesinden başlayıp çok daha farklı olurdu diye bitiriyor. Maçın başında Sporting'e 3-1 yenecek deseler kimse şaşırmazdı ama 25-30 dakikayı izleyip içi acımayan yoktur diyor. Az önce dedim ya çok yerinde yorumlar yapılıyor diye. İşte o bahsettiğim yorum da Uğur Karakullukçu'nundu. Uğur Karakullukçu bu yorumu yapıyor. Böyle diyor. Kim ne dedi? Express formatındayız. Sizlerle birlikteyiz. Sana inanamıyorum. Sporting 3 gol attı ama maçın en net pozisyonu Sané'nin kaçırdığı pozisyondu demiş Uğur Karakullukçu ek olarak. Erman Özgür yine aynı şekilde yaptığı yorumlardan birinde ikinci yarının ilk düdüğüyle Galatasaray'ın hem motivasyonu hem temposu hem de mücadele gücü her şeyi düştü diyor. Penaltıyı işaret ediyor ve Şansal Büyükada santiforsuz oynadığında fişi çekemiyorsun bu net artık diyor. Şansal Büyükada yorumunda. Galatasaray'da kim ne dedi ekspres formatında sizlere aktarabileceğimiz spor yorumcuları, eski hakemler, eski futbolcular hepsinin yorumları bu şekildeydi diye ekleyeyim son bölüme. Peki Radyo Gol'ün en kıymetli yorumcularının yorumları nasıl? Dinleyici mesajlarına dönüyorum. Sizlere dönüyorum. Takımı hazırlamayan sorumlu Okan Hoca'dır, yönetimidir. Transferde geri kalan son 90 dakikada Barış Alper'i nasıl tahammül etti anlayamıyoruz demiş dinleyicimiz. Galiba Yılmaz Bilge'nin mesajı doğru. Hızlıca gecenin bu saatinde buradasın, gerçekten takdiri hak ediyorsun. Takım fark etmeksizin işini yapıyorsun. Allah yolunu bastığını açık etsin. Seviliyorsun kardeşim. Taksici Metin ben demiş. Metin Bey'e selamlar. Herkes gibi biz de işimizin başındayız tabii. Gecenin bu saati ya da gündüzün o saati fark etmiyor. Gündüz olmadığımız için gece buradayız, öyle düşünelim. Saatler fark etmez. İşini yapmak önemli. Türk hakemin maçı yönetseydi Galatasaray rahatlıkla bu maçı kazanırdı demiş farklı bir dinleyicimiz. Dediğim gibi başladı, iyi başlayıp kötü bitirdi demiş. Galatasaray iyi başlayıp kötü bitiriyor genelde demiş. Öncesinde de. Okan Buruk'la bu iş olmaz demiş. Varol Bey. Okan'la bu iş olmaz, kaç yıldır aynı muhabbet demiş. Peki. Sana geldiği günden bu yana olmadı. Neden tutuyorlar kadroda anlayamıyorum. Galatasaray'ı sevmiyorum ama verilen penaltılar ve verilen paralar milli sermaye demiş. Penaltı pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Uğurcan'ın çıkmaması lazımdı. Zaten Jakobs zaten yetişmişti. Karşı karşıya kurtarabilirdi de demiş. Bir kez daha gördük ki Takke düştü, kel göründü. Bu işler Osimhen'e 70 milyon vermekle, Leao'yu almakla, Batrakov'a 25 milyon vermekle olmuyor. Hatta Okan'ın Fenerbahçe için Sinan Ayda demesiyle yine olmuyor demiş. Oralara girmiş. Oralara girerseniz çıkamayız. Şimdi farklı bir taraftan farklı bir mesaj gelir size karşı. Okan Buruk'un geçmişte çok takıldıkları bir sözünü hatırlatmış. Ama böyle akşamda neden Fenerbahçeli Galatasaraylı'ya, Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye bu tarz cümlelerle gelir de üstünlük kurmaya çalışır ki psikolojik anlamda? İlk yarı 9 kişi oynadık. Batrakov'da Sané'de yoktu. Çıkmazlar. İkinci yarı diye düşündüm ama demiş dinleyicimiz. Biraz böyle karışık da yazmış. Peki. İlkay yıllık 4,5 milyon euroyu yedek kulübesinden maç izlesin diye mi alıyor? Böyle maçlarda oynayamayacaksa neden alındı? Yavuz ben demiş. Biz bu paraları ömrümüz boyunca göremeyiz demiş. Emre Bey, Lao'nun yürüyecek hali yoktu demiş. Emre Eren'le konuşurken mesajı böyle paylaşmış bizlerle. Yusuf Yegül der ki koymuyoruz oyuncuları sahaya demiş. En başından oynatmıyoruz demiş. Peki. Çanakkale'den selamlar diyen bir Bora Ayhan var. Geçen yıl da böyle başlamıştık diyor. Onu hatırlatıyor. Fatih Bey'i Beşiktaş-Marsilya maçından sonra da yayına davet edin. Yorumlarını merakla dinleyeceğim demiş. Çünkü az önce saydığı oyun planı ve hücum detaylarını Beşiktaşlı izliyor gibiyiz zaten demiş. Ya Beşiktaş'ı Beşiktaş'a bırak işte mesela. Değil mi? Niye Galatasaray üzerinden okuyorsun? Ligde mi, ligi mi konuşuyoruz? Beşiktaş'ın oyununu Beşiktaş'a göre değerlendir mesela. Fatih Bey Beşiktaş oynarken ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Fatih Bey Fenerbahçe'ye de aynı şeyi söylüyor mu? Berk Bey, Okan Buruk'u eleştiriyorsun ama İsmail Kartal da şu penaltı pozisyonunda sahada orayı burayı yumruklamıştı. Niye buralardan bakıyorsun? Niye hep komşunun kapısının önüne bakıyorsun? Ya kendi kapının önüne bir bak. Devamında ne var onun biliyorsun mesela bu sözün. Kendi kapının önünü bir temizle. Hakem konusunda Okan Buruk ilk defa bu kadar haklıydı. Ama maalesef diğer tarafta da hakem konusunu konuşsun. Tamam iyi güzel ama 25-30 dakikada oynayan Galatasaray sonra neden oynamadı? Onu da bir sorgulamak gerekiyor. Sadece onunla kalırsak yanılırız yine. Hakem konusunda hiç olmadığı kadar. Hatta ben hakem konularına pek girmem. Ama hiç girmediğim kadar hakem konuştum bugün. Çünkü net, belki de Avrupa maçlarında İvan Bebek olayından sonra en net olay bu. Yani 15-20 yıl geçti değil mi üzerinden? 10 yıl geçti üzerinden. Çok abarttım 15-20 diyerek ama bir de Beşiktaş'a İvan Bebek vardı. İşte onların üzerine bunu 3. sıraya yazarım, 2'ye yazarım. Ya da aralarında böyle bir onları yarıştırırız. Öyle bir hataydı bugünkü. Ama buna rağmen sadece buradan okursam, ki Okan Buruk buradan okuyor mesela, onu satın almayın bence. Yani o söylemi, orada size sunulanı satın almamak gerekir bence. Sadece buradan okursak Galatasaray'a yazar, Galatasaray'a zarar verir bu. Şu an zaten Galatasaray'a zarar veren somut bir karar var hakem kararıyla. Ama sadece oradan okur, hakem bizi doğradıdan ele alırsa kişi, orada biraz hem kolayı kaçarız hem de kimin işine yarar bir düşünün biraz. Fatih Demirkol yarın maçtan sonra kendisini bağlasın. Senden dinleyelim demiş. Roma maçından sonra bağlansın demiş. Peki. Yani beğenmiyoruz bazı insanların yorumlarını. Beğenmeyince hemen dinleyicimiz özelinde konuşuyorum. Beğenmeyince hemen hadi Beşiktaş'a da aynısını söyle. Hadi Fenerbahçe maçında da bağlan da söyle. Yapmayalım böyle şeyleri. Oradan onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani. Peki. Dedik. Ve yavaş yavaş da sona geldiğimizi görüyorum. Okan Hoca ile olmaz artık. Okan Hoca Avrupa'da başarısız. Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı. Bize teknik oyunu analiz edecek bir hoca lazım. Dünya çapında Okan'la bu iş ancak Türkiye Ligi'nde olur demiş. Onu kabullenmiş dinleyicimiz. Peki. Takımlarımız içler arası gidiyor. Farkında mısınız demiş. Leo gibi, Lukaku gibi adamlara da para veriyoruz demiş dinleyicimiz. Abi takımın 2-1'den sonrası bu kadar düşmesi de çok normal bir şey değil. Hakem hatalı karar verebilir ama burası Şampiyonlar Ligi, her zaman ayakta olmalı demiş. Ben de onu söyledim. Sadece onu satın almamak gerekiyor. Ben bu sezon bir hata üzerinde hiç bu kadar net konuşmadım. Çok net bir hata. Hepimiz görüyoruz. Görmeyene farklı bir tabirle hitap edersin. Yani farklı bir şey söylersin. Öyle bir hata. Ama sadece de oradan okursak biraz böyle yanılırız. 20-30 dakikalık oyunun devamı nerede deriz. O yüzden onunla açtım, onunla bitireyim. Uğur Karakullukçu öyle diyor ya, çok güzel söylemiş. Kim ne dedi Express'e sizlere aktardık. Az önce konusunu da yaptık, konuştuk Emre Eren'le de. Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray 3-1 yenilecek desek hiçbir işte yorumcu ya da hiçbir camiadan hiçbir isim böyle çok net itiraz etmezdi bu 3-1'e. Ya da şaşırmazdı. Ama Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki oyununu gördükten sonra, o isteği gördükten sonra Ümit Karan'la da bağlantı yaptık. Hemen ikinci yarının başında o da benzer şeyleri söyledi mesela, sağ olsun katıldı. Ama yani ilk 30 dakikadaki oyunu gördükten sonra bu 3-1'lik mağlubiyet, nereden okursan oku, hakemden oku, oyunun düşmesinden oku, üzüyor ve bunları konuşturuyor. Bakalım yani, umarız bu benzer durumları Fenerbahçe, Galatasaray diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşamaz. Temsilcilerimiz özelinde bunu söyleyelim. Ben Berk Seher, maç sonunun son kısmına geldim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Az sonra Kim Ne Dedi formatlarımız daha doğrusu sizlerle olacak. Hatta hemen detay verelim o formatla ilgili. Kim Ne Dedi formatında maç sonunda Sporting Lisbon'a 3-1 yenildiği, temsilcimiz Galatasaray'ın 3-1 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrasında 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş, aynı zamanda İbrahim Seten maçı değerlendirdiler. Onların değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
9: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
12: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte...
13: Haluk kesin. Çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
14: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani... Bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
13: Adamlar yedi. Sen atamadın.
14: Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağını o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Nerci'ye, kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
13: ve altından da kalktı.
14: Kalktı. Yani. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
13: Yani Sané resmen
14: ben altı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu ikisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Kara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün Osimhen'sizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
15: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
14: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
13: abi,
14: yok.
13: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
14: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
13: Yani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onu da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı. Ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu. Ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
16: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu. Şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper
13: da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
16: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor
14: dedirtti. Çünkü yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yenebilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
13: Torreira'nın çok nasıl şeyi, ikinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıtıyor.
14: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batçakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
13: Yunus'un
14: yani yorgunluk
13: erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela. Bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
14: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ki ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun, iki katı Galatasaray'ın.
12: Topla, ya 15 dakika oynamışsın. Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldılar.
13: Aynen. Hiç pozisyonları nefes olmadı.
14: Hiç pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yani yakın oynamasıyla, döndürmemesiyle, Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
12: Ama
14: Hoca.
12: Planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun, şey çok güzel söyledi, konuşuyorduk ya, boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
13: Abi dışarıda ne güzel söylüyor, burada söylesene boşa benzin yaktık diye.
14: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan, o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum, Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim, ben oyunu tutayım, oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
12: Oyunu tutamıyor.
13: 0-0 oynayamıyor.
14: 0-0 oynamıyor. 1-0 öndeyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
12: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak aynen zorunda yani kazanmak için.
13: Yani mesela top kaybı yapmış adam.
14: Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
12: ve kaç kere sen, başını yaktı bu.
13: Abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74
14: bitirmiş galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan, riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
13: İşte 2-1'den
14: çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
13: 2-1'de bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
14: Çok güzel yere vurdu.
12: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'u çıkarmışız.
13: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın.
12: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
13: Etkiler mi sence?
12: Fikstür.
13: Ya, tabii negatif manada.
12: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordur federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani. Yok zannetmiyorum artık. O kadar da değil abi.
13: Belki de demiştir yani.
14: Liverpool'a. Ya Barcelona.
13: Belki de demiştir abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
12: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı, izledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var, Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben.
14: 45 değil de 25 diyelim. Yani ilk 25 dakika...
16: Zaten 27'de geldi.
12: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
14: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
13: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Eintracht Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengol'un yerine Sara oynuyor. Aynen. 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil aslında.
14: İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani o ilk 11'de bir tek Batsakov farklı oyuncu. Diğerlerin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi.
13: Hepsi girdi ya.
14: Şey girdi.
13: Niaga da girdi.
14: Niaga yeni transfer değil de.

0: Yani Deniz Gül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray ikinci 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
1: Yine maç
0: yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
2: Tabii.
0: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Real ve Osimhen'le yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin.
3: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
1: Boyu 1.80 üstü.
0: Süperstar olarak söylediğim abi. İçin söylüyorum.
1: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
0: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik bence Galatasaray aleyhine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafı da unutmamak lazım. Yani Galatasaray değil. Bu Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao. Bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
1: Ben o yüzden zaten aslında biliyor musun? Şeyi başarılı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Hikmet sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağlamam sebebi. Ben hakem işinde nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma bir penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahaleyi de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
0: Ofsayta bakıyoruz deyince ben de eyvah dedim zaten. Evet. Yani ofsayt falan dedi ya.
1: Ama bana ofsayta bakıyor. Hünkar şeyi dedi abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
2: Sikere öyle söylüyorsun.
1: Onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olmaması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
0: ikisinin arasına öyle sokuyor.
1: Ama uzak, topa değiyor adam.
0: Pozisyon topa değiyor. Değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki ben o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor
1: ya
0: topu.
1: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim her zaman günah keçisi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam. Evet. Biliyor musun? Norveç'ti neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada, 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim bir şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
0: Sahneden de mi fazla?
1: En çok kaybeden.
0: Sahne ilk yarıda 9 kaybeden.
1: 9'du. Ondan sonra bırak zaten topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin.
2: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Vatrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma, arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamını isabetli. Şimdi bunun yanında
0: 74 yapmış ya.
2: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve elini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri zorluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara'yla.
0: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
4: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
0: İbrahim abi 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
4: biraz
0: Sanchez
4: sarsak ayakta, gibiydi ikinci yarı yani. Abi çok, adam bunun yönetim biraz daha
0: golde yani. Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
4: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor
0: musun? Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz ve taraftarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
4: İstanbul'da ne tecrübesi vardı ya?
0: Ay, hangi maçta yönetmiş demek ki? Birinde yönetmiş.
4: Baksanıza çocuklar.
0: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Evet, çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
4: Atletik performans konusunda
0: her konuda yine yani.
4: Sorun var.
0: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı hı. Ama Galatasaray 1-0'ı 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani Galatasaray, bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen, burada Batay'ın etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz. Yani
5: ben bugün, kötü de demem ama.
0: İyi demezsin. Yani kötü yani, demezsin de iyi der misin?
5: Bence abi şunu yapıyor ya. Sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
0: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani.
5: Ha, önde yani. De ay,
0: Şampiyonlar Ligi'nde
5: oynuyorsun. Sanen var. Yani. O Sanen'in de bir çalım atıp atıp çizgi yenip ortalamasında bekliyorsun.
0: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur der misin?
5: Yedek zaten.
0: Demezsin. Evet. Jakobs stoper değil zaten, bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Hani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
6: Okan Hoca'nın onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı. Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
7: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Portekiz'den Galatasaray eli boş dönüyor. Bir puan mı dedik? O da olmadı. Galatasaray'ımız, temsilcimiz Portekiz'den eli boş döndü. 3-1 Sporting Lisbon kazandı. Torreira'ya yazdığımız, ilk etapta Torreira üzerinden okuduğumuz bir gol diyorduk. Inacio'ya yazdı onu UEFA. Inacio'ya yazıldı, kendi kalesine attığı şeklinde. 5. dakikada 1-0'la öne geçmiştik. Catamo 1-1'e getirmişti durumu. Penaltıdan Luis Suarez 2-1'e getirdi. Zalazar frikikten 3-1'e getirdi. İkinci yarıda gelen iki ayrı golle 3-1'i cebe koymuştu Sporting Lisbon tarafı. Tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken Fatih Demirkol, maç sonundayız. An itibariyle maç sonu başladı. Değerlendirmeni özet şeklinde alayım. Sonra tek tek oyuncuları da soracağım. Söz sende.
2: Oyunun başlangıcında Galatasaray ön alan presiyle ve beraber hareket ederek enerjisi de yüksek olduğu için golü de bularak iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında oyun ilerledikçe, zaman geçtikçe gerek fiziksel olarak gerekse oyun taktik anlamdaki yetersizlikler olarak Galatasaray rakibine cevap veremedi. Sporting önce beraberliği, sonra da bence haksız bir penaltıyla öne geçmeyi başardı. Ardından da frikikle 3. golü buldu. Daha fazla gol de atabilirdi. Ama Galatasaray buna cevap veremedi. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki teslimiyeti ya da ilk yarının ortalarından itibaren rakibine verdiği oyun üstünlüğü bu akşam bundan sonrası için soru işaretleri bıraktı. Özellikle şu anda Galatasaray'ın acil neye ihtiyacı var derseniz, bir stopere ihtiyacı var. Bir 8 numara ihtiyacı var. Sarı'nın bu performansı anlaşılabilir gibi değil. Kesinlikle bir 10 numara ihtiyacı var. Yani topu taşıyacak, akışkan bir oyun sağlayacak ve Osimhen'in yokluğunda bir forvet ihtiyacı var. Galatasaray'ın omurgası yok şu anda. Oynayan oyuncuların şu anki performansıyla konuşuyorum. Dolayısıyla ileride bu futbolcular form yakalar, ileride toparlarlar, ayrı konu. Ben bu maç için söylüyorum. Bu maç için söylenebilecek şey gerçekten de yani ben daha ne yaptığını bilen, daha tecrübesini konuşturan, o futbolcu kalitelerini sahaya yansıtmalarını beklediğim bir Galatasaray izlemek istiyordum bu akşam. Aslında bu benim bir yerde de sitemim. Neden? Yani biz kendi ligimizde Fenerbahçe'de, şimdi yarın akşam da Fenerbahçe'yi Roma karşısında izleyeceğiz. Aşağı yukarı aynı şeyleri izleyeceğiz. Efendim Marsilya karşısında Beşiktaş'ı izlerken benzer şeylerden bahsedeceğiz mutlaka. Neden? Çünkü biz kendi ligimizde futbol falan oynamıyoruz. Slow motion oynuyoruz. Yavaş yavaş paslaşıyoruz. Bir türlü hızlı ataklar ve çizilmiş hücum setleri üzerinden oyun göremiyoruz. Bireysel olarak işte Osimhen alacak topu, iki kişiyi çalımlayacak, çatala takılacak. Biz de maç kazanacağız. Efendim Leao geldi. Az

0: atsın, 5 kişiyi çalımlasın, uzaktan şut atsın, gol atsın falan. Yani bireysel yetenek, kahramanlar çıksın, maçı kurtarsın. Üstünden beklentilerle yaşıyoruz. Yani bir takım oyunu, bir senaryo, bu senaryonun uygulanma şekli, herkesin dağılmış olan ve ezberlenmiş olan rolü, bu rolün uygulanma şekli, bir oyun, bu oyuna uygun oyuncular gibi beklentilerimiz yıllardır karşılanmıyor. Aşağı yukarı 400 milyon euroluk bir takımı var Galatasaray'ın. Belki bir o kadar Fenerbahçe'nin. Ama sahada o oyunu göremiyor olmak tabii ki sistem yapmamızı da beraberinde getiriyor. O kadar da sistem edelim. Yani burada Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısında 1-0'da öne geçtiği bir maçta bu kadar kötü performans sergilemesi, Barış'ın yokları oynaması, efendim Batrakov'un bu kadar yetersiz olması, dünyanın parası verildi. Efendim hadi Batrakov yeni geldi, diğerlerine bakıyorsunuz, hiçbir varlık gösteremeyen oyuncular. Sara özellikle savunmada az önce de belirttiğim gibi çok büyük hatalar yaptı. Yerini kaybediyor. O yerini kaybedince Sanchez yerini kaybediyor. Onun açığını kapatmak için. Sanchez yerini kaybedince arkada bomboş pozisyonda Ceni topu ağlara gönderdi. Yani yanında Batrakov varken bile, ama önüne düştü. Artık orada Sanchez yerini kaybettiği için rahatlıkla döndü vurdu. Hepsinde bir organizasyonsuzluk görüyoruz. Galatasaray'ın bu maça hazırlanamadığını görüyoruz. Futbolcuların bireysel olarak hazırlanamadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda en önemli konu bu, kimin ne kadar koştu. Özellikle sprint sayılarına bakmak lazım. İstatistiklerde bir iki gün içinde bütün detaylarıyla görme şansımız da olur. Onlara da bakmak lazım. Yani Galatasaray'ın ne kadar geride kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir oyun planına ihtiyacı var. Bu oyun planını uygulayacak, formlarını yukarı çekmek zorunda olan oyunculara ihtiyacı var.
1: Peki hakem kısmı da çok soruluyor. Ona ne dersin Fatih Demirkol?
0: Ya penaltı bence kesinlikle haksız penaltıydı.
1: Evet.
0: İkili mücadelelerde artık şey yapmıyorlar, kolay faul vermiyorlar. Biz Türkiye Ligi'nde her şeye düdük çalınmasına alıştığımız için tuhaf geliyor ama biraz Premier Lig'e baktığınız zaman, işte biraz İtalya Ligi'ne baktığınız zaman görüyorsunuz ki artık İFAB'ın da, FIFA'nın da bu anlamda ısrarı var. UEFA onlara uydu. Hakemlere diyorlar ki kolay kolay çalmayın. İkili mücadelelerde kasten rakibe vurma, kasten rakibi çekme, efendim kas,

0: Salazar gibi, anladın mı, Suarez gibi, Catano gibi, bir de Arayo gibi çok deneyimli ve çok önemli oyuncuları var. Yani bunları alan ve zaman bıraktığınız anda seni paramparça ederler ki penaltıdan sonra da zaten iki tane net pozisyona girdiler. O pozisyonlar gol olmadı Allah'tan. Yani bir tane frikik vuruyorlar. Yalnız Uğurcan'ın da artık sahneye çıkması lazım. Yani Uğurcan Avrupa kariyerine baktığımız zaman evet Galatasaray'ın ve Türk milli takımımızın çok önemli ve önemli bir değeri, ama yani rakip ya adamı 28-30 metreden topa vuruyor. Barış'ın üzerine vuracağı belli. Öbür direkte bekliyorsun. Yani bir adım atsan belki topu çıkartacaksın yani. Yani belki maç 2-1 devam edecek. Orada da belki oyun üstünlüğü belki rakipte olacak ama sen de bir tane kontradan sıkıştırabilirsin. Ya oyuna baktığımız zaman, hani sonuca da baktığımız zaman enteresan bir maç görüntüsü. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde şunu söylemek istiyorum. Yani takımlarımızın performansına bakacağız tabii ki. Ama Şampiyonlar Ligi çok sert ve çok zor bir lig. Yani Sporting takımı Galatasaray'dan kalır yanı yok. Yani 300 küsür milyon euroluk bir takım. Önemli bir takım. Özellikle içeride sahabe seyirci avantajını çok doğru kullanabiliyorlar. Ama hani ben teknik adamlarının yerinde olsaydım niye kafadan saldırıya geçmediler, onu da anlamış değilim. Enteresan bir görüntü vardı ama sonuca baktığımız zaman 0 puanla başlayan bir Şampiyonlar Ligi serüveni. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da Osimhen yoksa Galatasaray yok. Onu söyleyeyim. Yani ne ligde çok ciddi galibiyetler alabilir ne de Avrupa'da bu denli önemli takımlara karşı kafa kafaya oynayabilir. Onu net söylemek istiyorum. Bir kere Galatasaray yönetim kurulu ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı transferler de çok net ortada. Yani Leao haricinde Galatasaray'a katkı yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle ortaya özellik koyabilecek çok deneyimli ve önemli oyuncular yok. Ya İlkay'a şaşırıyorum. Ya bu İlkay o İlkay mıydı acaba? Yani geldiği günden beri Galatasaray'da kimliğini ve kişiliğini unutmuş bir İlkay Gündoğan'dan bahsetmek lazım. Ya ikinci yarı oyuna dokunduğu oyunculara bakmaya çalışıyorum. Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere bakıyorum. Ya ilk yarı 10 kişi oynuyorsun ya. Batrakov'la 10 kişi oynuyorsun. Kardeşim bunu göremedin mi ya teknik direktör olarak? Yani bunu görmen lazım artık ya. Ya orada 45'te değişikliği yapacaksın. Hemen Leao değişikliğini yapacaktın ya. Gerekirse Yunus'u ortaya çekecektin. Yani bir varyasyon yapacaktın. Orada bir şey bekliyordu Galatasaray senden. İkinci yarının başında zaten 45. dakikadan sonra 46'da hakem düdüğü çaldıktan sonra korkunç derecede bir baskı oyununa başladılar. Oyun alan baskısına başladılar. Alan ve çok çabuk oyuncuların etkinliğini gördük ya. Orada bir değişiklik yapacaksın ya. Orada frene basman lazım. Yani orada ön tarafta topu tutabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Zaten Osimhen gibi dev bir oyuncun yok. Barış'la santrafor oynamaya gayret gösteriyorsun ki ilk 20 dakikalık periyotta evet rakibi zorlamaya çalıştı. Ama sonuca baktığımız zaman üzüntü verici bir durum. Yani 3-1'lik mağlubiyet kötü bir mağlubiyet bence. Hakeme de yani hakem tabii maçın skorunu çok net bir şekilde değiştirdi ve etkiledi.
1: Tabii Altimira'nın kırmızı kartı, yani sarı verildi ama Jakobs'un topa müdahalesi topa müdahalesine penaltı çalınması, ki kaldı ki Jakobs'a müdahale var ama Jakobs'un müdahalesi yok Luis Suarez'e.
0: Ya kesinlikle hakem zaten yani korkunç derecede Galatasaray'ı
1: katledi. Beni biliyorsun, ben hakem konularında mesela derbide de seninle çok böyle tatlı tatlı tartıştık Emre'nin. Hakem konularına girmem ama bu o kadar net ki buna girmeyeni ne yapıyorsun sen dersin.
0: Hayır, girilmeyecek gibi bir hakem değil hatası abi, değil. Yani maç 1-1.
1: Evet, ortada ya değil
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam, maç 1-1, rakip sana üstünlük kurmuş. Doğru, her an golü bulacak. O pozisyonlar da geliyor. E sen de bir de çanak tutuyorsun be kardeşim ya. Olmayan pozisyona penaltı veriyorsun ya. Yazık günah değil mi ya? Ya bu takım da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Özellikle ilk 20 dakikaya baktığım zaman tamam ya, bu akşam herhalde olabilecek. Yani Galatasaray kafa kafaya oynuyor. Galatasaray rakibinden daha iyi oynuyor derken yani golü de buluyorsun. Golü bulduktan sonra da Sané Efendi, o golü atacaksın ya. Atacaksın kardeşim ya. Hangisini atacaksın arkadaş? Hangisini atacaksın yani? Manchester'da oynamışsın, gitmişim Bayern'de oynamışsın, hep kilit açmışsın falan, Galatasaray'a geldin, esamen okunmuyor kardeşim ya. Ya bunun için mi aldı Galatasaray yönetimi seni? 10 milyon euro maaş alıyorsun kardeşim ya. Yazık günah ya. Ya bir tane pozisyon yakalıyorsun, maç 1-0 çekiyorsun, net pozisyon ya, vurduğun gol olur senin, vuruyorsun dağlara taşlara, bir de kardeşim üzülmüyorsun yani, böyle bir tepki vermiyorsun arkadaş. Yani nasıl olacak yani bu iş ya? Ya yazık günah değil mi ya Türk futboluna ya? Yani geliyorsunuz, ondan sonra bu dünya kadar para alıyorsunuz. Hiçbir hikaye yapmıyorsunuz. Hiçbir hikayeniz yok. Ondan sonra kulüplerin parasını alıp gidiyorsunuz. E bu sene de alıyor. Onu etti sana 20. Seneye de sözleşmesi var 30. 30 kuruşluk paydan yok kardeşim ya. Saman Alevi gibisin ya. İlk 30 dakikaya bakıyorsun. 3 kere top ayağına değiyor.

0: adamı geçmeye çalışıyorsun, driplik yapıyorsun, finali yapacaksın, yapamıyorsun, kaybediyorsun, duruyorsun kardeşim ya. Zaten takım Batrogov evet önemli bir oyuncu olabilir. Herkesin yerlere göklere sığdırmadığı bir oyuncu olabilir ama ben geldiği günden beri, ilk günden beri söylüyorum ya. Batrogov'da Şampiyonlar Ligi'nde sonuca zor gidersin kardeşim. Çok zor. Özellikle deplasman maçlarında Batrogov'la oynayamazsın. Çünkü fizik kuvveti çok düşük. Birebirlerde çok zayıf. Galatasaray'ın yediği ilk golde ya uzaklaştırman lazım. Topu tutmaya çalışıyorsun ya. Rakibin önüne geçmeye çalışıyorsun. Orada tekte vuracaksın. Gidecek top ya. Torreira ne yapsın yani? Çocuk tek başına aslan gibi mücadele etti ya. Golünü attı. Oradaki bütün pozisyonlarda var. Davison'la Jakobs kötü başlamadılar aslında oyuna. Atletik özellikleri de yüksekti. Genelde sol taraftan özellikle 45 dakikada Eren hiç pozisyon vermemezken Salahi'den 3 tane pozisyon geldi ki en fazla güvendiği oyunculardan biri Galatasaray takımının. Hani kişi kişi baktığımız zaman da oyuncu potansiyeline baktığımız zaman evet Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Bu net. Ama Osimhen'siz oynamayı da artık düşünecek Okan Buruk. Ya Osimhen Allah korusun bir çapraz bağ kopsa 6 ay 7 ay oynamasa Galatasaray takımı ne yapacak ya? Nasıl kaleye gideceksin ya? Nasıl üreteceksin? Nasıl gol yapacaksın ya? Ya bunları biraz çalışmak lazım ya. Ya Deniz Gül'le falan olmaz kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Olmaz, yapamazsın ya. Evet bizim milli takım oyuncumuz önemli bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde ama yani aldığın transferlere bak, halen Niyaga'dan Medet Oman bir Galatasaray, İlkay Gündoğan'dan Medet Oman bir Galatasaray takımı var. Yazık günah ya. Yazık, gerçekten yazık yani. Hani bu sene ben Galatasaray takımından böyle 2-3 tane önemli oyuncu, bir tane orta sahaya böyle çok meziyeti yüksek, bir tane sağ beke, bir tane stopere önemli oyuncu beklerken bir tane transfer yapmadınız kardeşim. Yapmadınız, şimdi ne olacak yani? Sonuç ne olacak yani? İkinci maç oynuyorsun, Barcelona ile oynayacaksın. Gene sıkıntı.
1: Oraları da konuşmak gerekiyor. İkinci maç Barcelona ile mesela.
0: Tamam abi, kötü başladın, kötü devam edersin yani. Bu iş böyle kolay bir iş değil.
1: Sonra çok da Sporting deplasmanından ayıramayacağım, bir Lille deplasmanından bahsederim. Ayırır mısın? Ayırabilir misin? Daha kolay bir deplasman der misin?
0: Diyemezsin. O da çok zor maç. Atletik özelliği çok, evet, yüksek. Oyun konsantrasyonu çok yüksek bir takıma karşı oynayacaksın. Hı-hı. Yani böyle olmaz ki. Yani ben bu sene özeline baktığım zaman hani takımlarımızın Şampiyonlar Ligi kalibresinin, seviyesinin çok altında olduğunu söylemem lazım. Yani yarın akşam Roma-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe takımında da başarılar diliyoruz ama hani bir aynısı da orada yaşanabilir yani. Hani baktığımız zaman, çünkü 4 gün önce Fenerbahçe takımının iç sahada oynadığı performansı gördük Beşiktaş'a karşı. Ya yazık günah değil mi ya? Bu kadar kulüp başkanları bu kadar emek veriyorlar, bu kadar transfer yapmaya çalışıyorlar ama biraz da oyuncu ortaya koyacak ya potansiyelini. Böyle bir şey yok ha. İlkay'san İlkay gibi oynayacaksın kardeşim. Sane gibi oynayacaksın. Böyle yok. Bak sonuna kadar performans veren oyuncular var sahanın içerisinde. Uğurcan'san bir tane çıkartacaksın abi. Bir tane çıkartacaksın yani. Maç 1-1, 2-1 olmuş. Adam free kick kazanmış. Baraj da kapatıyor. Sen de gidiyorsun o direğin yanında bekliyorsun ya. Ya bir adım at da o tarafa vurursa zaten git adama şapka çıkart. Adama git elini sık. Yani seni kapattığın köşeye vuruyorsa adam, oradan o çapraz mesafeden adamın vuracağı tek bir yer var ya, yakın köşeye. Yani bunu futbol oynayan, futbolla alakalı her insan bilir yani. Biraz daha böyle ortaya yakın durursun ki barajın üzerine kaldırırsa bir adım atıp topu çıkartma şansın var. Senin gibi deneyimli kaleci bu tarz hatalar yaparsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç kazanır ya? Yani çok zor yani. Kolay değil. Ya adamlar bir 30 dakika oynadılar ya. Bir şey oynamadılar yani. Adamlar kafadan baskı falan yapsalardı başka bir maç oynarlar. Ben sana söyleyeyim. Belki hani başka
1: Galatasaray'da
0: bir şey
1: o baskısız Sporting'e karşı çok iyi başladı. Mesela çok ön plana çıkardığım yorumlar da var burada. Yani sana mesela maçın başında deseydik ki Galatasaray 3-1 mağlup olacak, sen buna çok itiraz eder miydin ya da hayır
0: etmez
1: ama etmez. İlk 30 dakikadaki Galatasaray'ı görünce bu sonuca ne yapıyorsun? Çok içerliyorsun mesela, değil mi?
0: Ya tabii ilk 25 dakikalık periyoda baktığımız zaman ya tamam dedim ya, bugün Galatasaray buradan puan ya da puanlar alacak, o hissiyatı aldık yani. Ama o hissiyatın arkasından bir tane gol yiyorsun, darmaduman oluyorsun ya. 7-3 gol yer mi ya bir takım Şampiyonlar Ligi'nde? Ya 7 tane Galatasaray oyuncusu cezalarının içinde, rakipten 3 kişi gelmiş, sen gol yiyorsun arkadaş. Hadi Batrogov uzaklaştıramadı.
1: Batrogov yok, Sanchez yok, Jakobs
0: yok. Abi
1: Sanchez
0: ortada, sen niye yakalamıyorsun?
1: Sara yok, hiçbiri dokunamıyor. Hepsi orada, yok dediğime bakmayın. Ama yoklar yani, pozisyonun içinde. Hayır, yoklar. Pozisyonda yok, var,
0: mesela,
1: içinde yoklar.
0: Mesela Yunus, bak bu deneyimlere çok sahipsin.

0: artık. Galatasaray için önemli işler yapmaya gayret gösteriyorsun. Takım kaptanlığı bandını da takmışsın. Ya o pozisyona sırt dönülür mü ya? Ceza alanının içinde rakip topa vuruyorsa sırt dönen oyuncu sıkıntılıdır yani. Sırtını dönüyor. Ayağının altından kayıyor. Uğurcan müdahale edemiyor. Uğurcan'ın yapacağı bir şey yoktu ilk golde. Ama rakip orada topla buluşuyor. Artık can siperhane gideceksin. Hem rakibin önünü hem topun önünü kapatacaksın ya. Öyle bir yatacaksın ki sırtını dönmek de ne demek ya? Futbolda cezalının içinde rakip topu almış, sen sırtını dönüyorsun. Ne demek yani bu? Ya bu sinsine şeklinde baktığımız zaman, oyunun düzenine baktığımız zaman tabi orada birbiri yakalıyor, rakip rakibe güç geliyor, heyecan geliyor. Taraftarı da ayağa kalkıyor. Ondan sonra başka bir hikaye yazılıyor. Yazık oldu bence. İlk 20 dakikalık oynanan oyuna yazık oldu. Ya keşke böyle başlamasaydı Galatasaray takım. Herkes ümitlendi çünkü, biliyor musun?
1: Evet, Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren, az sonra futbolcu yorumlarına da geçeceğiz. Tek tek futbolcuları da konuştuğumuz bir bölüm olacak ama biraz daha böyle dinleyici mesajlarına da döneceğim. Senin oyunun genelinde Sporting'in ikinci yarıda neyi doğru yaptığını da biraz sormak istiyorum. Ya da orayı tamamen şuraya mı bağlarız? Oyundan düşen Galatasaray penaltı etkisiyle düştü kısmından mı bakarız? Ben ilk defa bu yorumu böyle yaparsam ilk defa hakemle beraber oyundan düşen bir takım yorumuna katılacağım hayatımda belki de. Çünkü bu farklı bir maçtı hakem anlamında. Hakikaten öyleydi. Ama hakemin de Okan Buruk'un hatalarının önüne ya da takımın oyundan düşmesinin önüne geçmemesini de hala savunurum. O da ayrı konu.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dakika kaçtı penaltı olduğunda?
1: 63-64. 64'tü galiba, evet.
0: Değil. 57. dakikaydı. 57. dakikada golü buldu.
1: Pardon, o bahsettiğim frikik golü. Evet, doğru.
0: 55. dakikada penaltı verdi hakem. 45 ile 55 arasında Galatasaray takımının kaleye gittiğini gördük. Göremedik.
1: Evet.
0: Rakip baskıya geldi mi? Geldi. Dörtlüyle ön alan baskısını çok doğru yapıyorlar mı? Galatasaray'ın her kaybettiği topta rakip o seyircinin sinerjisiyle birlikte sana pozisyon yaratabiliyor mu? Yaratıyor. Sen tamam, hakem büyük bir hata yapmıştır. Tabii belki hakem o penaltıyı vermese belki Galatasaray 5 dakika sonra oyunu daha dengeleyecek. O da başka bir durumdu. Ama sen bazı yerlerde işte hakemin de önüne geçeceksin oynadığın oyunla. Sen o oyun olarak boyun eğiyorsun. 2-1 oluyor maç. Ondan sonra 2 tane net pozisyon veriyorsun ya. Belki. Tabii ki hakemin çok büyük bir etken oldu. Maç özelinde çok büyük bir etken oldu ama hani Galatasaray takımı da 70 dakikalık bir oyununa baktığımız zaman hani kazanabilecek bir potansiyel ortaya koydu mu diye soracak olursan bence koyamadı. Evet, hakem oyunu 2-1'e getirdi ama üşüyemeyeceksin arkadaş. Niye yiyorsun ki üşüyü? Üşüyemediğin her dakika senin için büyük bir direnç kazanacağın bir maç olacak. Sonra tabii 3'ten sonra bakıyorsun hoca değişiklikler yapıyor. İşte maçın en iyisi Torreira'yı oyundan alıyor falan. İçerideki maçı düşünüyor. Önümüzdeki haftayı düşünüyor. Hem ligi düşünüyorsun hem Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsun ama hani ben böyle bir ilk 20 dakikayı izledikten sonra böyle bir sonuç açıkçası beklemiyordum. Senin söylediğin gibi maç öncesi 2-1'de kaybedebilir, 3-1'de kaybedebilir. Çünkü Osimhen'in olmadığı her maç benim için handikap. Yani Galatasaray takımının Osimhen'siz çıktığı her maç handikap benim için. Onu net söyleyeyim. Yani Osimhen gerçekten çok dev ve büyük bir oyuncu. Yani Galatasaray yönetimi de zamanında böyle bir transferi yapmış. Teknik direktörün de elini kuvvetlendirmiş. Ama Osimhen olmadığı zaman Galatasaray yok. Net söyleyeyim. Ne pozisyona girebiliyor, ne yaratabiliyor, ne özellik ortaya koyabiliyor, ne de aidiyet ortaya koyabiliyor. Ama Osimhen'in o birlikteliği, beraberliği, o orta sahadaki oyuncuların da gücüne güç katıyor. Savunma oyuncuları da Osimhen'e bakıyorlar. Ön alanda baskıyı yapıyor, çağırıyor, gelin diyor buraya. Burada basacağız diyor. Gol atıyor, gol attırıyor. Hani lige başladı, müthiş başladı yani Osimhen. Çok ciddi bir sakatlık. Tabii ki Galatasaray camiasının Türk futbolunu çok üzmüştür.
1: Okan Buruk diyor ki Norveç'te hakem vermediği kırmızı kart ve penaltı kararı ile skora direkt etki etti diyor. Konuştuğumuzu konuşuyor. Devamı da gelecek.
0: Tamam, ben buna katılıyorum ama Okan Buruk da bence burada biraz kendini check etmesi lazım. Evet, doğru. Hakemle Galatasaray 2-1 geriye düştü. Doğru. Haklı, çok haklı. Belki oyun sinerjisinin de bozulduğunu düşünüyor ama hani buradan okumak da çok doğru diye. Evet, hakem diyeceksin ki hakim bizim hakkımızı gasp etmiştir. Maç 1-1'ken zaten üstünlüğü devam eden takıma avantaj sağlamıştır. Penaltı vermiştir ama 2-1'den geri dönebilecek bir Galatasaray oyuncu grubu var. Yani 400 milyon euroluk bir takım yani bu takım. Karşındaki takım da 356-357 milyon euroluk bir takım. Yani aslında baktığımız zaman kafa kafaya oynayabileceğin oyuncular ama Sport

0: takımındaki o dörtlüğü çok beğendim. Bir de Araya yani çok özellikli bir oyuncu, yani sol taraftan çok ciddi ataklar yaptı. İnanılmaz özellikleri var. Yani ikinci sol açık gibi oynuyor adam. Enteresan bir oyuncu. Ya bir de Galatasaray takımı, ya şu sağ bek probleminizi çözemediniz ya. Ya çözemediniz. Hala Şalay'ı sağ bek oynatıyorsunuz. Ya olacak şey değil bu ya. Yani atak anlamında sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan ama sadece savunma anlamında sana bir şeyler yapmaya çalışan, özgüvenli, performans olarak evet oyuncuların üzerinde bir performans ortaya koymaya çalışıyor ama gel gelelim baktığımız zaman ilk yarı 4 tane pozisyon veriyorsun, 4'ünü de oradan veriyorsun kardeşim. Yani bu kadro yapılanmasıyla ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, net söyleyeyim. Bizim ligimiz için ideal bir kadro, önemli bir kadro. Tabi Osimhen geldikten sonra başka şeyler konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman hem Fenerbahçe kadrosuna hem de Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman ya bu sene sert de rakipler var ki bu sene daha da güçlenmiş rakipler var. Şampiyonlar Ligi çok özel bir lig olacak bu sene. Ya o yüzden işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Berk.
1: Öyle duruyor. Tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız Şampiyonlar Ligi söz konusuyken. Bir yanda Okan Buruk'un açıklamalarını da, yani basın toplantısını da bekliyoruz an itibariyle. Emre Eren'le bağlantı yaparken Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir açılış var. Mağlubiyetle başladığımız bir açılış var. Biraz böyle yarına dem vurayım, sonra oyuncu oyuncu konuştuğumuz bölüme doğru ilerleyeyim Emre Eren. Roma maçı özelinde neler düşünürsün? Seninle konuştuğumuz noktada Galatasaray'ı detaylandırdıktan sonra.
0: Vallahi Roma maçı zor bir maç olacak ama Fenerbahçe tabii zaman zaman özellikle iç sahada seyirci avantajını kullanmaya çalışan bir ekip görüntüsü içerisinde. Özellikle Lyon deplasmanında kutlamıştım kendilerini. Müthiş bir oyun ortaya koymuşlardı. Oyuncu oyuncu baktığımız zaman 11 oyuncunun da 11'i çok iyi bir mücadele ettiler. Müthiş performans sergilediler ve haklarıyla Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar ama yarın akşam baktığımız zaman çok zor bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Yani Dybala gibi, Malen gibi, yani enteresan ve değişik oyuncular, Sule gibi, Wesley gibi çok değerli oyunculara sahip bir Roma takımı var. Yani çok zor bir maç olacak. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Hani Pellegrini'nin oynamaması da bence büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. O da çok değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten ligde baktığımız zaman performans anlamında işte Fiorentina içeride 4, Lecce dışarıda 4, içeride Atalanta'ya 2 atmış. Yani 3 haftada 10 gol atmış bir Roma takımı var. Lider İtalya Ligi'nde. Önemli bir takıma karşı oynayacaklar ama tabii Türk futbolu adına bence oyuncuların çok iyi konsantrasyon süreci geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı her zaman özel ve önemli maçlardır. Ülke adına da çok önemlidir. Çok değerlidir. İnşallah oyuncular yarın akşam o oyuncuların müthiş özelliklerinden bir şeyler alırlar, fez alırlar ve kendi özelliklerini ortaya koyarlar. O zaman da güzel bir sonuç inşallah bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Ama kolay diye sorarsan, kolay olacak mı? Ya da işte Fenerbahçe kazanır mı diye soracak olursan o maçla ilgili de çok ciddi kafamda soru işaretleri var. Çünkü hani Perşembenin gelişi hep çarşambadan belli olur derler ya, Fenerbahçe'nin morali çok bozuk. İçerideki sahada Beşiktaş'a karşı hiçbir performans ortaya koyamayan Beşiktaş'ın çok net bir galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi arkasında, tabii Şampiyonlar Ligi'dir, özeldir. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi maçlarına çok değerli bir şekilde hazırlanırlar. İnşallah kazanan tarafın ya da puan alan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünmek istiyorum yani.
1: Peki. Bu arada ilk defa bir maç sonunda sana detay soramadan, oyuncu oyuncu ilerlemeden, biraz da ben uzattım ondan dolayı öyle oluyor. İlerlemeden bitireceğim ama şöyle, en öne çıkardığın, en hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'daki oyuncuyu sorayım. Belki tek tek soramayacağım ama ya da vallahi iyi bir performans beklediğin ve iyi performans gördüğün oyuncuyu sorayım. İkisini birden sorayım. Sözü sana bırakayım. Okan Buruk çıktı çünkü oraya döneceğim.
0: Zaten ben şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez ve Torreira'nın dışında bence iyi oynayan oyuncu sayısının çok az olduğunu. İlk yarı özelinde biraz da Eren fena oynamamıştı ama baktığımız zaman diğer oyuncuların gerçekten vasatın altına düştü. Kötü bir 90 dakika izledik. İnşallah bundan sonraki maçlarda yüzümüzü güldüren tarafın Galatasaray olduğunu düşünmek istiyorum.
1: İnşallah. Emre Eren, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla uzun bir değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda artık 35 dakikayı geride bıraktık. Okan Buruk'un açıklamalarına dönüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuşuyor. Flaş'ta verdiği röportajda hakeme çok yüklendi. Zaten tahmin de edilebilir karardan dolayı. Okan Buruk'un açıklamalarındayız.
2: Sabah Transition mi? Buyurun hocam, siz devam edin. Yapacak bir şey yok.
3: I can continue. Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisinde 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
2: Soru var mı? Soru yoksa ya, teşekkür ediyoruz akşamlar.
1: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Belki de hakemi de yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Oyunumuzla yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Çok kısa sürdü basın toplantısı. Okan Buruk'un 3 dakika sürdü aşağı yukarı. Soru var mı denildi. Soru gelmedi. Kaldı ki soru gelmemesi üzerine de hızlıca sona eren bir basın toplantısı izledik. Hiçbir soru sorulamadı ya da sorulmadı. Orada tabi basın mensuplarının az olma sebebi buna gösterilebilir. Diğer tarafta yabancı basın mensuplarının işte soru sormaması genellikle, ki bizim ülkemizde de öyle olur hatırlayın lütfen, buna sebep gösterilebilir. Ama maç sonunda konuşan tek isim Okan Buruk olmadı. Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği flash röportajdaki sözleri daha uzun, onu söyleyeyim. Oraya da gideriz belki ilerleyen dakikalarda, bitirmeye yakın. Şimdi bir Torreira'nın açıklamalarını görelim. Torreira neler söyledi, oraya dönelim. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız dedi Lucas Torreira. Onun açıklamalarını getiriyorum.
4: Bizlerle olacak tabii. Az önce ben Yunus'a da değindim. İstenilen bir başlangıçtı. Ancak sonrasında belki de tüm takımın isyan ettiği hakem hatalarıyla birlikte geri düşülen bir karşılaşma. Orta sahada Galatasaray diriydi. Torreira da bu domino isimlerden biriydi. Hem kendi performansını hem takımın performansını nasıl değerlendirir? Maç değerlendirmesi alabiliriz.
5: Sí, nosotros no podemos pensar en las decisiones arbitrales, son cosas externas. Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego, no podemos permitirnos perder este tipo de partidos. Un partido que teníamos completamente controlado en el primer tiempo, terminamos cometiendo errores, perdemos un partido que para nosotros era muy importante. Sabíamos de antemano que íbamos a enfrentar a un gran equipo y durante gran parte del primer tiempo tuvimos el control, pudimos haber encajado algún que otro gol. Y lamentablemente nos vamos con las manos vacías en este partido. La verdad que en lo personal me duele muchísimo. Y nada, ahora no hay que pensar en cosas de arbitraje, pensar en nuestro trabajo, en cosas por corregir, descansar y pensar en el próximo partido de liga.
6: Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeye izin

0: vermemeliyiz kendimiz için. Kendi kontrolümüzde olan bir birinci yarı yaşadık ve ikinci yarıda yaptığımız hatalarla aslında büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Birinci yarıda gerçekten istediğimiz şeyleri yapmıştık ve maç elimizdeydi, bizim kontrolümüz altındaydı. Hakem hataları diye değil, biz düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Şimdi dinleneceğiz. Ondan sonra da lig maçına odaklanacağız.
1: Peki, teşekkür edelim. Barcelona maçında görüşmek üzere.
2: Torreira'nın açıklaması bu şekildeydi. Hızlıca Torreira'nın açıklamasının ardından Yunus Akgün'e dönüyoruz. Yunus Akgün'ün maçın hemen ardından yaptığı açıklamalar vardı. Oradayız.
1: Güzel başlayan bir karşılaşma. 1-0 öne geçen bir Galatasaray. Ardından belki değinmek istersin, bilemiyorum. Hakem hatalarıyla da gelen bir mağlubiyet. Genel bir değerlendirme alabiliriz senden.
3: Yani aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Ama analizlerde de hocamız söylemişti. Geçişleri iyi yapan bir takım. Hızlı oyuncuları var. Beklediğimiz yerden yedik diyebilirim. Geçiş oyunundan yedik. Basit bir gol yedik. Ama genel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarı özellikle çok iyiydik. Ardından oyun ortadayken bir hakem kararı. Yani tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti diyebilirim. Ama geçen sene de böyle istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama iyi bir reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bugün istediğim sonucu alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ama önümüzde çok maç var. İyi hazırlanıp analizlerimizi yapıp en iyi şekilde Galatasaray'ı izlettireceğiz inşallah.
2: Yunus Akgün'ün açıklamaları böyleydi. Okan Buruk'un açıklamalarından bahsetmiştim. Medyada belki basın mensuplarının sorularını yanıtladığı anlarda bir soru gelmedi, uzamadı oradaki açıklamaları, ama diğer tarafta yayıncı kuruluşta verdiği flash röportajda, maç sonu röportajında daha uzun konuştu Okan Buruk. Daha farklı noktalara da değindiği yerler vardı. Okan Buruk bir de orada vermiş olduğu röportajda dinleyelim. Neler söylediğini hatırlayalım.
1: Hocam, öne geçilen bir karşılaşma, önemli bir goldü. Ardından 3 gol, 1 mağlubiyet. Biraz belki Frankfurt maçını da hatırlattı. Genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz hocam.
4: Şöyle, tabii erken gol bulduk. Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Aslında rakibimize kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Yani girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, rakibi kendi yarı sahasına yasladık. Yani her şey çok iyi giderken çok kolay bir gol yedik. Yani bir tane pozisyon geldi zaten. Kalemize bir tane top geldi. O da gol oldu. 1-1 okey. Evreye girdik. Yani ikinci yarın başlangıcı yine bizim için kötü değildi. Ama verilen penaltı, tabii ki bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi Türkiye'de diyoruz ya, yani şikayet ediyoruz ya, yani burayı da görünce, bugün Norveç'te hakemi görünce, gerçekten daha önce bir İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle. Bugün ilk kere vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi direkt olarak skora etki etti ve takımımızı 2-1'den sonra çok düşürdü. Hamleler yaptık, çevirmeye çalıştık. Daha sonra 3. gol yedik duran toptan, frikikten. Sonraki bölümde yine 80'de diğer değişiklikleri yaptık. Denizli yapmıştık, Leavi yapmıştık ilk iki değişiklikte. 80'den sonra 3 değişiklik daha yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. Yani o bölümlerde de biraz daha yine sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşünüp onu hayal edip düşebilirdik. Ama ben, yani yediğimiz penaltı golü bizi çok fazla mental olarak çok düşürdü. Bence yani buradan çıkarmamız gereken o kırılganlığı, yani demin söylediğiniz, geçen sene de bunu yaşamıştık Frankfurt maçı. Her gelen orada da top gol olmuştu ve o kırılganlığı yaşamıştık. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Onu yaşamamız gerekiyor. O anda tabii ki sahneye çıkmamız gerekiyor. Ama ilk maçımızdı. Dediğim gibi, yani o belli bölümü çok iyi oynadık. Çok baskın oynadık. Yani rakibimize maç genelinde belki çok net bir tane korner atmış rakibimiz. Maç genelinde hani o üstünlüğü kurduk. Oyun üstünlüğüne topu sahip olduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra biraz daha özgüvenimizi yükseltip o maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi. Üzgünüz tabii ki, bir sonraki maçı düşüneceğiz ama yani oyun içerisinde de oyuncularımızın bence sinirleri de çok bozuldu. Yani hakem kararları, vermediği sarı kartlar, bize gösterdiği

0: Barikatlar yani her şeyde aleyhimize çalıştı. O yüzden üzgünüz ama dediğim gibi ayağa kalkacağız, hit maçını oynayacağız. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Yani benim üzüntüm kaybetmek değil. Tabii ki her maçı kaybettiğimiz üzüntü ama buradan gerçekten güle oynayıp şu maçı kazanıp çıkabilirdik. Ya yani 1-0'dan sonra 2-0'ı bulurduk, 3-0'ı bulurduk. Yani bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor ama dediğim gibi yani o 1-1, 2-1 oradan sonra da kırıldık.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği röportaj bu şekildeydi ve gününde yavaş yavaş bu röportajlarla, bu basın açıklamalarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz ama mesajları okuyarak toparlayalım yavaş yavaş. Aksattığımız ya da görmediğimiz bir röportaj var mı, bir açıklama var mı? Torreira, Yunus Akgün tarafında gelen açıklamalar ve Okan Buruk'tan gelen açıklamalar vardı. Onlara baktık. Peki yok. Şöyle bir kim ne dedi formatına geçeceğiz az sonra ama kim ne dedi ekspresi bilirsiniz. Zaman zaman yaparız böyle kritik dakika skor gecelerinde, maç sonu gecelerinde ve onlardan birindeyiz an itibariyle. O kritik gecelerden birindeyiz an itibariyle. Şöyle hızlıca kim ne dedi ekspresi, yani cümle cümle okuduğumuz işte yazarlardan, eski futbolculardan, hakem yorumcularından, spor yorumcularından gelen orada hem tepki hem yorum hem işte övgü ne varsa oraya sizler için hazırlayıp dizdiğimiz, tek tek böyle okunacak liste haline getirdiğimiz açıklamaları sizlere aktaracağım. Ercan Taner, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan hakem performansı izledik. Osimhen yoksa bu maçları kazanmak maalesef çok zor dedi. Böyle yorumladı. Bülent Timurlenk, ikinci yarının başında Sporting'i oyuna ortak ettiler dedi. Her şey burada başladı dedi. Diğer tarafta Hasan Kabze, bunlar Sané'nin isteyip de bulamadığı pozisyonlardı. Bu basit pozisyonda golü atsa, içeriye 2-1 önde girsek sonuç da daha farklı olabilirdi dedi. Hepimizin konuştuğunu konuştu. Frankfurt maçının dejavusunu yaşadık. Böyle bir deplasmanda 1-0 öne geçtiğin noktada niye topa bu kadar sahip olursun? Niye rakibin yarı sahasına yerleşmeye çalışırsın? Niye 6 tane futbolcuya baskı yapmaya çalışırsın? Sporting'in girdiği bütün pozisyonlar, arkaya atılan toplar, 2-3 pasla gelen pozisyonlar, önde olduğun süreçte Sporting gibi hızlı oyunculara sahip bir takıma bu kadar alan vermek, oyunu değiştirmemek bence akıl tutulması dedi Ersin Düzen. Veli Yiğit bir diğer tarafta, maalesef yine işin mental kısmını iyi yönetemedik. İlk 20 dakika harika bir başlangıç vardı. Ofsayt'ten iptal edilen ilk golden sonra ibre tamamen Sporting'e döndü. Orta hakem ve VAR hakemi de skora doğrudan etki etti dedi Veli Yiğit. Diğer tarafta Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray Sporting'e çok iyi çalışmamış diye düşünüyorum. Evet, maçın başında Galatasaray elindeki mevcut oyuncularla kurduğu kadroya uygun bir oyun oynamaya çalıştı. Bu doğru. Ön tarafta Barış Alper, arkasında Batrakov, Yunus'la Sané de birbirlerine yakın oynadılar. Dar alanda rakibi tehlikeye düşürmeye, gol pozisyonu yakalamaya ve rakibe sıkıntılı anlar yaşatmaya çalıştılar. Buradaki strateji de doğruydu dedi. Fakat bunu devamlılık haline getiremeyen bir Galatasaray vardı dedi Hamza Hamzaoğlu yorumunda. Hakem bakış açısıyla Mustafa Çulcu, Galatasaray oyuna çok iyi başladı, çok kontrollü ve sakindi, çok iyi giden bir maçtı. Maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu demiş. Ve diğer tarafta Sinan Engin'in yorumu, top yüzdesi Galatasaray'da ama sonuç yok. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesiydi. Uçan kaçan müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum ben. Galatasaray bizi biraz iyi olsaydı, Osimhen de olsaydı bu maç çok farklı olurdu diyor Sinan Engin yaptığı yorumunda. Ve tabii top yüzdesinden başlayıp çok daha farklı olurdu diye bitiriyor. Maçın başında Sporting'e 3-1 yenecek deseler kimse şaşırmazdı ama 25-30 dakikayı izleyip içi acımayan yoktur diyor. Az önce dedim ya çok yerinde yorumlar yapılıyor diye. İşte o bahsettiğim yorum da Uğur Karakullukçu'nundu. Uğur Karakullukçu bu yorumu yapıyor. Böyle diyor. Kim ne dedi? Express formatındayız. Sizlerle birlikteyiz. Sana inanamıyorum. Sporting 3 gol attı ama maçın en net pozisyonu Sané'nin kaçırdığı pozisyondu demiş Uğur Karakullukçu ek olarak. Erman Özgür yine aynı şekilde yaptığı yorumlardan birinde, ikinci yarının ilk düdüğüyle Galatasaray'ın hem bu motivasyonu hem temposu hem de mücadele gücü her şeyi düştü diyor. Penaltıyı işaret ediyor ve Şansal Büyükada, santforsuz oynadığında fişi çekemiyorsun, bu net artık diyor Şansal Büyükada yorumunda. Galatasaray'da kim ne dedi ekspres formatında sizlere aktarabileceğimiz spor yorumcuları, eski hakemler, eski futbolcular hepsinin yorumları bu şekildeydi diye ekleyeyim son bölüme. Peki Radyo Gol'ün en kıymetli yorumcularının yorumları nasıl? Dinleyici mesajlarına dönüyorum. Sizlere dönüyorum. Takımı hazırlamayan sorumlu Okan Hoca'dır, yönetimidir. Transferde geri kalan son 90 dakikada Barış Alper'i nasıl tahammül etti anlayamıyoruz demiş dinleyicimiz. Galiba Yılmaz Bilge'nin mesajı doğru. Hızlıca gecenin bu saatinde buradasın, gerçekten takdiri hak ediyorsun. Takım fark etmeksizin işini yapıyorsun. Allah yolunu battığını açık etsin. Seviliyorsun kardeşim. Taksici Metin ben demiş. Metin Bey'e selamlar. Herkes gibi biz de işimizin başındayız tabii. Gecenin bu saati ya da gündüzün o saati fark etmiyor. Gündüz olmadığımız için gece buradayız, öyle düşünelim. Saatler fark etmez. İşini yapmak önemli. Türk hakemin maçı yönetseydi Galatasaray rahatlıkla bu maçı kazanırdı demiş farklı bir dinleyicimiz. Dediğim gibi başladı, iyi başlayıp kötü bitirdi demiş. Galatasaray iyi başlayıp kötü bitiriyor genelde demiş. Öncesinde de Okan Buruk'la bu iş olmaz demiş Varol Bey. Okan'la bu iş olmaz, kaç yıldır aynı muhabbet demiş. Peki Sané geldiği günden bu yana olmadı. Neden tutuyorlar kadroda anlayamıyorum. Galatasaray'ı sevmiyorum ama verilen penaltılar ve verilen paralar milli sermaye demiş. Penaltı pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Uğurcan'ın çıkmaması lazımdı. Zaten Jakobs zaten yetişmişti. Karşı karşıya kurtarabilirdi de demiş. Bir kez daha gördük ki Takke düştü, kel göründü. Bu işler Osimhen'e 70 milyon vermekle, Leao'yu almakla, Batrakov'a 25 milyon vermekle olmuyor. Hatta Okan'ın Fenerbahçe için Şinanay'da demesiyle yine olmuyor demiş. Oralara girmiş. Oralara girerseniz çıkamayız. Şimdi farklı bir taraftan farklı bir mesaj gelir size karşı. Okan Buruk'un geçmişte çok takıldıkları bir sözünü hatırlatmış. Ama böyle akşamda neden Fenerbahçeli Galatasaraylı'ya, Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye bu tarz cümlelerle gelir de üstünlük kurmaya çalışır ki psikolojik anlamda? İlk yarı 9 kişi oynadık. Batrakov'da, Sané'de yoktu. Çıkmazlar. İkinci yarı diye düşündüm ama demiş dinleyicimiz. Biraz böyle karışık da yazmış. Peki. İlkay yıllık 4,5 milyon euroyu yedek kulübesinden maç izlesin diye mi alıyor? Böyle maçlarda oynayamayacaksa neden alındı? Yavuz ben demiş. Biz bu paraları ömrümüz boyunca göremeyiz demiş. Emre Bey, Lao'nun yürüyecek hali yoktu demiş. Emre Eren'le konuşurken mesajı böyle paylaşmış bizlerle. Yusuf Yegül der ki koymuyoruz oyuncuları sahaya demiş. En başından oynatmıyoruz demiş. Peki. Çanakkale'den selamlar diyen bir Bora Ayhan var. Geçen yıl da böyle başlamıştık diyor. Onu hatırlatıyor. Fatih Bey'i Beşiktaş-Marsilya maçından sonra da yayına davet edin. Yorumlarını merakla dinleyeceğim demiş. Çünkü az önce saydığı oyun planı ve hücum detaylarını Beşiktaşlı izliyor gibiyiz zaten demiş. Ya Beşiktaş'ı Beşiktaş'a bırak işte mesela. Değil mi? Niye Galatasaray üzerinden okuyorsun? Ligde mi, ligi mi konuşuyoruz? Beşiktaş'ın oyununu Beşiktaş'a göre değerlendir mesela. Fatih Bey Beşiktaş oynarken ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Fatih Bey Fenerbahçe'ye de aynı şeyi söylüyor mu? Berk Bey, Okan Buruk'u eleştiriyorsun ama İsmail Kartal da şu penaltı pozisyonunda sahada orayı burayı yumruklamıştı. Niye buralardan bakıyorsun? Niye hep komşunun kapısının önüne bakıyorsun? Ya kendi kapının önüne bir bak. Devamında ne var onun biliyorsun mesela bu sözün. Kendi kapının önünü bir temizle. Hakem konusunda Okan Buruk ilk defa bu kadar haklıydı. Ama maalesef diğer tarafta da hakem konusunu konuşsun. Tamam iyi güzel ama 25-30 dakikada oynayan Galatasaray sonra neden oynamadı? Onu da bir sorgulamak gerekiyor. Sadece onunla kalırsak yanılırız yine. Hakem konusunda hiç olmadığı kadar. Hatta ben hakem konularına pek girmem. Ama hiç girmediğim kadar hakem konuştum bugün. Çünkü net, belki de Avrupa maçlarında Ivan Bebek olayından sonra en net olay bu. Yani 15-20 yıl geçti değil mi üzerinden? 10 yıl geçti üzerinden. Çok abarttım 15-20 diyerek ama bir de Beşiktaş'a Ivan Bebek vardı. İşte onların üzerine bunu 3. sıraya yazarım, 2'ye yazarım ya da aralarında böyle bir onları yarıştırırız. Öyle bir hataydı bugünkü. Ama buna rağmen sadece buradan okursam, ki Okan Buruk buradan okuyor mesela, onu satın almayın bence. Yani o söylemi, orada size sunulanı satın almamak gerekir bence. Sadece buradan okursak Galatasaray'a yazar, Galatasaray'a zarar verir bu. Şu an zaten Galatasaray'a zarar veren somut bir karar var hakem kararıyla. Ama sadece oradan okur, hakem bizi doğradıdan ele alırsa kişi, orada biraz hem kolayı kaçarız hem de kimin işine yarar bir düşünün biraz. Fatih Demirkol yarın maçtan sonra kendisini bağlasın. Senden dinleyelim demiş. Roma maçından sonra bağlansın demiş. Peki. Yani beğenmiyoruz bazı insanların yorumlarını. Beğenmeyince hemen dinleyicimiz özelinde konuşuyorum. Beğenmeyi

0: İnce hemen hadi Beşiktaş'a da aynısını söyle. Hadi Fenerbahçe maçında da bağlanda söyle. Yapmayalım böyle şeyleri. Oradan onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani peki dedik ve yavaş yavaş da sona geldiğimizi görüyorum. Okan Hoca ile olmaz artık. Okan Hoca Avrupa'da başarısız. Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı. Bize teknik oyunu analiz edecek bir hoca lazım. Dünya çapında Okan'la bu iş anca Türkiye Ligi'nde olur demiş. Onu kabullenmiş dinleyicimiz. Peki. Takımlarımız işler arası gidiyor. Farkında mısınız demiş. Leo gibi, Lukaku gibi adamlara da para veriyoruz demiş dinleyicimiz. Abi takımın 2-1'den sonrası bu kadar düşmesi de çok normal bir şey değil. Hakem hatalı karar verebilir ama burası Şampiyonlar Ligi, her zaman ayakta olmalı demiş. Ben de onu söyledim. Sadece onu satın almamak gerekiyor. Ben bu sezon bir hata üzerinde hiç bu kadar net konuşmadım. Çok net bir hata. Hepimiz görüyoruz. Görmeyene farklı bir tabirle hitap edersin. Yani farklı bir şey söylersin. Öyle bir hata. Ama sadece de oradan okursak biraz böyle yanılırız. 20-30 dakikalık oyunun devamı nerede deriz. O yüzden onunla açtım, onunla bitireyim. Uğur Karakullukçu öyle diyor ya, çok güzel söylemiş. Kim ne dedi Express'e sizlere aktardık. Az önce konusunu da yaptık, konuştuk Emre Eren'le de. Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray 3-1 yenilecek desek hiçbir işte yorumcu ya da hiçbir camiadan hiçbir isim böyle çok net itiraz etmezdi bu 3-1'e. Ya da şaşırmazdı ama Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki oyununu gördükten sonra, o isteği gördükten sonra Ümit Karan'la da bağlantı yaptık. Hemen ikinci yarının başında o da benzer şeyleri söyledi mesela, sağ olsun katıldı. Ama yani ilk 30 dakikadaki oyunu gördükten sonra bu 3-1'lik mağlubiyet nereden okursan oku, hakemden oku, oyunun düşmesinden oku, üzüyor ve bunları konuşturuyor. Bakalım yani, umarız bu benzer durumları Fenerbahçe, Galatasaray diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşamaz. Temsilcilerimiz özelinde bunu söyleyelim. Ben Berksayar, maç sonunun son kısmına geldim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Az sonra kim ne dedi formatlarımız daha doğrusu sizlerle olacak. Hatta hemen detay verelim o formatla ilgili. Kim ne dedi formatında maç sonunda Sporting Lisbon'a 3-1 yenildiği, temsilcimiz Galatasaray'ın 3-1 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrasında 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş, aynı zamanda İbrahim Seten maçı değerlendirdiler. Onların değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayarda dakika ve skor sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
4: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte
5: ceza. Haluk kesin. Çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
6: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
5: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen atamadın.
6: Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leo gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış, Alper, Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan, çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor, Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı İbrahim abi. Yani buralar
5: ve altından da kalktı.
6: Kalktı, kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf, Galatasaray bugün pozisyonları hep Yani ya Sané'nin ya

0: Arda'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
1: Yani Sané resmen
0: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu, ikisinin birlikte bir yere birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında, Kara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam, dönüyor, devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi, Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün osimensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki, yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
2: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
1: abi
0: yok.
1: Öyle diyorsunuz da, şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
1: Hani bence Galatasaray abi bozdu. Yani onu da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper...
1: Yunus da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a, tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
0: Çünkü yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi, Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika eleyebilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira çok... nasıldı şeyi? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıtıyor.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
1: Yunus'un
0: yani yorgunluk
1: erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela, bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun. İki katı Galatasaray'ın topla oynamışsın.
2: 15 dakika
0: oynamışsın.
2: Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldırmadı.
1: Aynen. Yani. Hiç pozisyonlar olmadı.
0: 3 pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yani yakın oynamasıyla, döndürmemesiyle, Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
2: Ama
0: Hoca.
2: Planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun şey çok güzel söyledi, konuşuyorduk ya, boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
1: Abi dışarıda ne güzel söylüyor, burada söylesene boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan, o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum, Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim, ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
2: Oyunu tutamıyor.
1: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
2: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak aynen zorunda yani kazanmak için.
0: Yani mesela top kaybı yapmış adam. Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
2: ve kaç kere sen, başını yaktı bu
1: abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74
0: bitirmiş galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan. Riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
1: İşte 2-1'den
0: çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
1: 2-1'de bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçta, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
0: Çok güzel yere vurdu.
2: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
1: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın Aytra Prank.
2: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
1: Etkiler mi sence?
2: Fikstür.
1: Ya, tabii negatif manada.
2: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordur federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani. Yani çok, yok zannetmiyorum artık. O kadar da değil abi.
1: Belki de demiştin yani.
0: Liverpool'a. Ya Barcelona.
1: Belki de demiştin abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
2: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı, izledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var, Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben.
0: 45 değil de 25 diyelim. Yani 25 dakika.
3: Zaten 27 de geldi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
0: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
1: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Aytra Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravay.
0: Aynen.
1: 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil
0: aslında. İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerinin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi. Ne bileyim
1: hepsi girdi ya.
0: Şey girdi.
1: Niaga da girdi.
0: Niaga yeni transfer değil de. Yani Deniz Gül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
1: İyi de maç 90
0: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun şimdi abi

0: Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
1: Tabii.
0: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen'le yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin. Artık
2: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
3: Boyu 1.80 üstü.
0: Süperstar olarak söylediğim için söylüyorum.
3: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
0: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı, işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim, öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik, bence Galatasaray aleyhine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafını unutmamak lazım. Yani Galatasaray Galatasaray değil. Bu Galatasaray Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane

0: hakem yüzünden puan kaybetti felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese, ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahalenin de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
1: Offside'a bakıyoruz deyince ben de eyvah dedim zaten. Yani offside filan dedi ya.
0: Ama offside'a bakıyor. Hünkar şeyi dedi abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun filan demişti.
2: Spiker öyle söylüyor.
0: Biz onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olmaması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
1: ikisinin arasına sokuyor.
0: Ama topa değiyor adam.
1: Pozisyon topa değiyor. Değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki ben o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması temas topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor ya, topu.
0: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah keçisi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam. Evet. Biliyor musun? Norveç'te neydi? Estas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim bir şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
1: Sahneden de mi fazla?
0: En çok kaybeden
1: şey. Sahne ilk yarıda 9 kaybetti.
0: 9'du. Sonra ondan sonra bırak zaten. Topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin.
2: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Vatrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma. Arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamı isabetli. Şimdi bunun yanında
0: 74 yapmış ya.
2: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve elini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri doğruluyor. Merkezden açılan yerlere koşulları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara.
1: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
0: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
1: İbrahim abi 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
0: biraz
1: Sanchez
0: sarsak ayakta, gibiydi ki ayakta, yani. Abi çok, adam bunun yöre rakip biraz dağıldı.
1: Golde, Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu

0: temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Bergson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
1: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor musunuz?
0: Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ve taraftarımız üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Hani Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
1: İstanbul'a ne tecrübesi vardı ya?
0: Ay, hangi maçta yönetmiş demek ki
2: Hiç
0: birinde yönetmiş.
2: Bir baksanıza çocuklar.
0: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu
2: Tabii canım.
0: hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
2: Atletik performans konusunda
0: her konuda
2: yine
0: yani.
2: Sorun var.
0: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Ama Galatasaray 1-0, 2-1'i koruma oyununda problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani Galatasaray, bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen burada Batay etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz. Yani
2: ben kötü de demem ama.
0: İyi demezsin. Yani kötü
2: Yani
0: demezsin de iyiler misin? Ben
1: abi şunu yapıyor ya. Sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
0: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
1: ha, önde de ay,
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
1: Sanem var. Yani. O Sanem'in de bir çalım atıp atıp çizgi yeni ortalamasında bekliyorsun.
0: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur
1: Yedek
0: der misin?
1: zaten.
0: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani buraları Okan
3: Hoca'nın onlarla hiçbir
0: biraz daha bir
3: alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
4: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.

0: kim ne dedi?
1: Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok. Ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor. Genç takım. Ambulans yok. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyun. Devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Roma Lazio, Milan Inter. Bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ben gördüm. Bir maçın oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Bakın o zaman daha güzel olacak. Demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var.

0: Diyoruz.
1: Teşekkür
0: Sizler ederim. De hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Devam edelim.
0: Hocam, Türkiye'deki bir diğer futbol adına sorum. Çok sayıda yatırım yapılmasına rağmen stadyumlara, yeni statlara hala seyirci konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizce tekrar nasıl o seyirciler stada gelir?
1: Vallahi bu büyük bir sorun. Bazı kulüplerinin, şehirlerinin taraftarlarını ve seyircilerini görünce insanın imrenmemesi mümkün değil. Bugün hiçbir ülkede bu kadar stadyum yapılmamıştır. Bakın, buradan bir bilgi daha vereyim. 98 Fransa bir tane stat yapmıştır. Diğer statlarda renovasyona gitmiştir. O da Stade de France, France. Brezilya 2014 Maracana'yı biraz küçülttü. Başka stat yaptığımı hatırlamıyorum. 2010 Afrika statlar renove zaten hoşta değildi. 1990 İtalya'ya gittim ben. Hiçbir stat yapılmadan renove.
0: 2006 Almanya.
1: 2006 Almanya bir iki stat yaptı. Renovasyon yaptı. Ya bizde şu anda vallahi emin değilim ama 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Bazılarına da rakamsal olarak kapasite fazla yapıldı. Ya dünyanın her tarafını gezdim ben. Bütün dünya kupalarına da gittim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapacağız. İtalya ile beraber. Öyle mi? Bakın, İtalya yeni stat yapacak mı, yapmayacak?
0: Zaten İtalya'da stat yapmak çok zor.
1: Çok zor. Ben biliyorum, Inter ile Milan aynı statta oynuyor. Yüzlerce müracaatları var. Devlet vermedi ikisine.
0: Roma Lazio.
1: Habire yeniliyorlar stadı. Roma Lazio, Milan Inter. Şimdi böyle bir şanslı ülkemiz var bu konuda.
0: Udinese yeni bir stat yapmıştı hocam. Bir de Juventus
1: yani işte,
0: son zamanlarda. Çok az örnekler var.
1: Ya düşün. Dünya kupalarını ben baz alıyorum. Yani dünyanın podyumuna çıkıyorsunuz artık burada. Orada bile insanlar bunu yaparken, demek istiyorum, bizde her şehre neredeyse az kaldı stat yaptık. Böyle bir durumda bu statları doldurmak lazım kardeşim. Peki dolmuyor. En azından seyredilir hale gel. Yani zemin, biraz olsun, hiç olmasa, ama bu oyun taraftarsız oynanamaz. Şimdi bana diyecekler ki, ya hoca haklısın da oynanan futbola bak, işte bizim takım çok kötü, öbür takım bin... tamam da futbol böyle bir oyun değil. Lütfen Avrupa'yı bir şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bütün statlar dolu, ikincilikler dolu, süperlikler, yani birincilikler sold out bitmiş. 10 bin 20 bin kişi yer bekliyor ki aman o lojaya gireyim, o koltuğu alayım diye yer bekliyorlar. Bakın, ekonomiden mada konuşuyorum. Bir de taraftarın psikolojik baskısı, etkisi, güzelliği var Allah aşkına ya. Vazgeçtim parasından. Hani kulübe getirisi muhakkak ki önemli. Bir de bu tarafı var. Ama vazgeçtim oradan. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. Hakem bile yönetmekten daha çok zevk alır ya. Bu durumumuz çok kötü. İlk maça bakıyorum. Kalenin önü bazı takımlarda kelleşmiş. Ya arkadaş, çim güzel olmazsa, saha güzel olmazsa bu nasıl bir bakış açısıdır, yaklaşımdır? Daha üçüncü maç, beşinci maç, ikinci maç kötü bir sahaya çıkıyoruz.
0: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı?
1: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı? Yazın artık hiç kimse bir şey diyemez. Ben Arabistan'da çalıştım, Riyad'da. 40 derece, 50 derece ama halı gibi sahalar. Hatta antrenman tesislerindeki bütün sahalar halı gibi. Beraber yaşadık.
0: Tüm şehirlerde hocam bu arada.
1: Tüm şehirlerde. Bizde şöyle oluyor çünkü, tesis müdürüne soruyorsunuz saha, aman diyor, yağmur yağdı bugün çıkmayalım. Peki yazın bakıyorsunuz kel olmuş, diyor ki sıcaktan yandı. Sıcakta her gün suluyorlar, hiç yanmıyor. Şimdi 2026'nın dünyasında, futbolunda, bu modernizasyon içerisinde, bu büyük rakamların içerisinde sizin bir bahane, bir sebep sürme şansınız yok. Hele 3. maçta, 5. maçta hiç yok. Fakat Türkiye'de deplasmanda gittiğiniz zaman hakkı ev sahibi takıma vermiş, sulamıyor bile. Siz pas yapmayın diye sulamayanlar var. bunu bizzat yaşadığım için
0: oyuncu
1: söylüyorum.
0: Sağlığı hocam, kalite
1: oyuncu sağlığı açısından.

0: ağzından kötü. Bütün kramponları değiştireceksiniz veya lastik kramponuna çıkacaksınız o sahada.
1: Keyif alamayacaklar.
0: Yani şimdi bir defa topa istediğiniz şekli veremeyeceksiniz. Pasta büyük sıkıntılar olacak. Ayağınız dönebilir. Yani bu yüzden gol yiyip gol atabilirsiniz. Sekmesinden çok olmuştur kalecileri aldatan. O yüzden maalesef yani bunun Allah aşkına bir cezai müeydesi mi olmalı ya? Federasyon tarafından bu bir şey söylenmeli mi ya? Söylenmesine gerek yok ya. Her şeyi de devletten, her şeyi de federasyondan bekleyemezsiniz. Çimi de yapmaz mısınız ya? Onarmaz mısınız Allah aşkına ya? Bunda oynuyorsunuz ya.
1: UEFA biliyorsunuz sezon öncesi bütün statları dolaşır ve yeterlilik belgesi verir. Yeterli değilse de uygulaması olur. Eğer bu durumlarda bir denetleme yapılsa ve gereklilikler sağlanamıyor olsa bir netice alınır mı sizce?
0: Alınmaz. Alınmadınız. Peki ben bir soru sorayım buna. Soruyla cevap verin. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ne diye boyandı?
1: Yeşil gözüksün diye.
0: Canlı yayında yeşil gözüksün diye. Şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu da yapıyoruz. Yani oynadığın yer, yattığın yer gibi bir şey ya. Sen rahatta yatmak istemez misin? Tabii ki. Havadar bir yerde bilmem yat. Burada da Allah aşkına çimde oynuyorsun. Sakatlık olur ya. İyi futbol çıkmaz ortaya.
1: Bütün hafta
0: şimdi burada federasyon tamam. Ya federasyon ceza vermekten yıldı federasyon esasında. Şimdi esasında federasyonun asil görevi nedir? Futbolu geliştirmek, milli takımın kupalara katılması, Türk futbolunun daha yüksek yerlere çıkması, statların en güzel şekilde hizmet vermesi, sahaların yeşil olması, gençlerin işte yetişimi, futbolcuların gelişimi. Tamam, veriyor cezayı. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek? 100.000 tane sebep. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yaptı. Ya hayır, yanlış. Keşke öyle bir şey olsa. Beğenmedim bu sahayı. Mesela UEFA maçlarımızda veya FIFA maçlarımızda. Nasılız? Jilet gibi hazırlanıyoruz. Neredeyse smoking giyeceğiz. Hiç itiraz yok.
1: İçeri, stat'tan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz hocam. Hissettiriyorlar sizi o anlamda da.
0: Ya elbette, yani ben daha da modern olmasını istiyorum statların. Şimdi ben söylüyorum. Bugün herkes değişiyor. Dünya değişiyor. Değişiyorsak bilin ki gelişiyoruz. Ne kadar çok değişiyorsak o kadar çok gelişiyoruz demektir. Gelelim otoparka. Büyük sorun. Bazı takımların sahasına 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyor. Gelmek bir dert, gitmek bir dert. Şimdi bunların hepsini Futbol Federasyonu yapamaz, yapmaz zaten. Burada da kulüpler devreye girmeli. Onlar da bu işi en iyi şekilde yapmalılar. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan sahayla ilgili, yani statla ilgili. Bazıları şöyle. Ben bir ekip yaptım. 2 ay Bal Ligi, 2. Lig, 3. Ligi gezdiler. Tesisleri, sahaları, antrenman sahaları hepsini gezdiler. Ve bir rapor çıkardılar. Bu rapor içerisinde, yani yoklar arasında seyirci yok diyoruz, işte sahada güzel zemin yok diyoruz. Daha yoklar var. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok veya çok kötü, profesyonel. Ambulans yok. Bir maç oynanıyor, ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Bir ambulans bazen hayat kurtarır. Bizde oldu mesela. Dili kaçtı içeri. Genç takım maçını seyretmeye gidiyordum. PAF'ta o zaman. Doktor Mehmet Kurdoğlu'yla beraber. Birinci top, hava topu arkasına değdi. Uğur Uçar, şimdi teknik direktör. Babası da tribünde, düşünebiliyor musun? Biz de geliyoruz yavaş yavaş maça doğru. PAF'a ben o zaman çim saha vermiştim. Herkes rakip takımda koşun deyince Mehmet Kurdoğlu buradan ambulansla hazır tutuyorduk maçlarda. Direkt fizyoterapiste elinde dilini aldıktan sonra hemen direkt oksijene, belki de hayat kurtardı. Yok ama profesyonel. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Ben de bunların kasetleri ve görüntüleri ve raporları da mevcut. Sunmuştum da o gün. Maç öncesi kahvede soyunuyor. Maç sonrası hamamda yıkanıyor. Ama profesyonel. Şimdi bunlar da var. Biz belirli yeri görüyoruz ama her yere bakmak lazım. O da profesyonel, bu da profesyonel. İşin garibi. Öyle değil mi? Ki dediğim gibi 2 ay bir grup bunları inceledi. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
1: Hocam, Türkiye ile 5 büyüklük arasındaki önemli farklardan biri de Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Oyun kalitesini çok etkiliyor. 6-7 dakikalık, bazen 10 dakikalık bir kayıp söz konusu değerliklerle.
0: Şimdi futbol direktörlüğü zamanında hakem seminerinde bir konuşmam olmuştu. Perili Köşk'ten Zoom'la bağlanmıştım Antalya'ya. Orada da konum topun oyunda kalma süresiydi. 2 tane maç baz almıştım. Biri Rize Beşiktaş, biri Fenerbahçe Galatasaray'dı. Tabii o zaman VAR da yoktu. Açıkçası birer devre yoktu neredeyse. Taç, free kick, korner, münakaşalar, barajlar derken ben de bu konuyu işlemiştim o zaman. Geldik gittik. Demek arada herhangi bir değişim yok. Şimdi yine bu soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada en büyük görev hakeme düşüyor. Hakeme düşüyor da tabii oyuncuların da yardım etmesi lazım. Şimdi o gün 3+1 hakem vardı. Bugün 3+1 hakem var. Artı 3-4 tane de VAR hakemi var. Ve bugün en önemli, en belirgin özellik, düdüğü ne zaman çalarsanız çalın, bir önceki çaldığınız düdüğe kadar geriye dönebiliyorsunuz. Yani diyor ki size,
1: bir hata yaparsan gel bak diyor hocam.
0: Hayır, sana bu kadar zaman veriyorum. Bunu bekçi gibi devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. Hatan beklemekte olsun. Oyunu kesme diyor. Bu o. Nitekim son Dünya Kupası bu konuda bize olağanüstü bir örnek olmuştur. Sertliğe müsaade etmiştir. Avantaj kurallarını neredeyse en sonuna kadar kullanmıştır. Hatta bazen yanlış olma pahasına bile kullanmıştır. Olağanüstü bir örnek. Bayıldım. Bunu da dile getirdim zaten. Hele bizim Süper Lig'in ardındaki o birlikleri seyrederken ne kimse yerden kalkıyor, ne hakemde çalmadığı düdük var her saniye. Şimdi bundan bir defa vazgeçmeliyiz. Oyunun akışına bırakıp oyunun akışını hızlandırmak için oyunu zevkli hale getiren hakemdir. İsterse en zevkli anda düdükler keser. İsterse de zevksiz hali zevke getirir. Hoş duruma getirir. Devam der. Çünkü bakacak durumu var. Frikikler, avutlar, kornerler de söylenmeye başlayacak. Doğru olan da bu. Dolayısıyla bakın o gün ne oldu? 2 dakika 40 saniyede frikik atıldı.
1: İncelediğiniz maçta.
0: İncelediğimde, kendilerine de gösterdiğimde. Düşünsene, Fener Galatasaray maçında santradan taç oluyor. Benim de senimdi. İkimiz de yükseliyoruz diyelim oyuncular. Hakem geliyor, hop ayar alayım diyor. Bir dakika diyor, sonra seninle bir konuşayım, onunla bir konuşayım. Bir dakika 50 saniyede bir taç atılıyor. Dolayısıyla 45 dakika 50 dakika yok. Bazı maçlarda hala yok. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Güzel oyunu da bu hale getirecek oyuncular kadar, hocalar kadar önemli bir insan da hakemdir. Hakemi hepimiz değilse bile %50'miz suçladık. Değil mi? İkinci sarı karttan attı diye. Öyle mi? Arjantin-İsviçre maçı. Bence doğru. Şimdi hep hakemler çağırmadı mı kornerde? Sizin ikinizde gözüm var. Bir tanesini verin o zaman. Tuttuysa. Yok. Zaman geçiyor. Bir de şey var. Kart gösterecek, gel. Adam gelmiyorum diyor. Ne kendini, itibarını sars. Buradan göster. 4'te, 10'da, 15'te. Hiç uzatma konuyu. Düşünebiliyor musunuz? Oyun, bir takım set oynuyor. Zaten gelmiş 10 kişi bu sahada. 11'de orada var kaleci dahil. Minimum 21 kişi, o bir kaleci hariç. Bu arada özellikle 10'suk içerisindeki o karmaşada, o kalabalıkta attığı taktığı görmek zor olabilir hakem için, direkt vermesi adına veya vermemesi adına. Gerçi var, itiraz yok da. Ama oyuncuların da bunu anlaması lazım, yardım etmeleri lazım. Bakın o zaman daha güzel olacak. Bir maçın sahada kalan, yani oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Yani oynama niyetimizi hiç bozmamamız lazım. Oynama niyetinde olmalıyız. En önemli niyet bu. En önemli istek bu. Oynamaktan, oynadığımızdan zevk almalıyız. Biz de, seyirci de, oynayan da, oynatan da, hakem de. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Boşuna vakit kaybettirmemeli.
1: Hocam

0: O sakatlık pozisyonlarında artık kenara gelen oyuncu bir dakika beklemek zorunda kalacağı için Dünya Kupası'nda azaldı. Ama bahsettiğiniz o tartışma kısımlarında hala bir endişem var açıkçası. Şimdi, onu nasıl çözeceğiz?
1: Ben de o endişe devam edecek. 10 saniyelerde özellikle. Orada hakemin çok dirayetli, çok net olması lazım. Hiç hemen zaten kararı çabuk veriyor. Bitti. Kimseye de yaklaştırmaması lazım. Bizim oyuncularımızın biraz daha bilinçli olmasında yarar var. Sonuç itibariyle güzel oyunu bu hale getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi de hakemdir. Hakemlerdir. Tabii dediğim şartlar altında.
0: Hocam, UEFA'daki zaman çizelgesinden bahsettiniz. Günler öncesinden kulüplere bildirilir. Herkes de ona uygun hareket eder ama Türkiye'de özellikle son yıllarda devre arası süreleri 20 dakikaya kadar çıkmaya başladı. Yani 17-18 dakika çok normal kabul edilmeye başlandı. Bunun nedeni nedir? Çözümü nasıl olabilir sizce?
1: Şimdi çeşitli nedenleri var bunun. Özellikle her takım için bazen oluyor bunlar. Federasyon da bu cezayı veriyor. Onu söylüyorum. Yani böyle bir durumda cezasız kalmazsınız Avrupa maçlarında. Şampiyonlar Ligi'nde, milli maçlarda, UEFA'larda veyahut işte konferanslarda. Ama yani ceza mıdır ya bunu? Ceza vermek mi bundan vazgeçirmektir? Sahaya çıkacaksın işte. 20 dakikada çıkan var. 15 dakika süresi. Birbirini bekleyen takımlar var.
0: Hakemler bazen.
1: Nedendir onu da bilmiyoruz. Hakem bekliyor bazen.
0: Evet. Karşılaşmamak için.
1: Bazen 3-4 tane düdük duyuyoruz.
0: Evet.
1: Hani hadi diyor arkadaş. Türkiye için konuşuyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var. Ya bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Konu buraya geliyor. Başka bir şey değil ki yani. Bugün modern gittiğiniz bir yerde kabul görmüyor ki. Hakem kapınıza dikiliyor. Diyor. Saati bekliyor. Gelmezsen çıkıyor. Zaten sana da 20 bin, 50 bin euro, 100 bin euro neyse.
0: Sonrasında teknik direktörü sorumlu tutuyorlar.
1: Tabii
0: hocam,
1: şimdi teknik direktörü sorumlu tutuyorlar. İfadesini alıyorlar. Gibi. Yani buralarda artık buraları geçmemiz lazım. Buralarda kalmamalıyız.
0: Hocam, bir zaman kaybetme başlığı daha, top toplayıcı çocukların ev sahibi kontrolünde olması. Bunu biz birkaç
1: ben
0: yıldır
1: aynı
0: konuşuyoruz.
1: Fikirde değilim.
0: Birkaç yıldır konuşuyoruz hocam.
1: Ben
0: İngiltere'de biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Topları belli yerlere koyarlar. Yine olsun ama oyun, o çocuklar topu koysunlar, orada top olsun.
1: O
0: kontrol edilsin.
1: O çocuklar, hepimiz zamanında o çocuklara yavaş at demişizdir. Veya çabuk at. Hiç o ikili ilişkiye gerek yok. Topu koyarlar. Biz de
0: herkes orada topun olacağını bilecek.
1: Bilecek. Sahanın her tarafta olacak. Tabii en büyük tartışmaların konularından bir tanesi offside. Parmağın önde, topuğun arkada. Çeşitli değişimler de yaşadı çünkü. Bildiğim kadarıyla bunun üzerinde çalışılıyor. Vücudun tamamı geçmediği sürece offside olmayacağı doğru gidiliyor. Ama uygulama ne zaman başlayacak onu bilmiyorum. Doğrusu da bu. Çünkü yani çizgiden dolayı kıyametler koptu bu ülkede. Öyle değil mi? Her dakikada kopuyor.
0: Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'in golü.
1: Dünya Kupası'nda yine koptu. E kopar da. Çünkü bana göre sana göre diye bir şey var. Ben ayağını önde görüyorum, siz arkada görüyorsunuz. O diyor ki yandan böyle görünüyor. Dolayısıyla tamamı değilse ki orada da münakaşa olacaktır. Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Nereye kadar gittiği, nerede son bulduğu çok önemlidir münakaşanın. Yoksa her tarafta var bu. Mesela bazı ülkelerde hakem konusu girer konuya spor programlarında, 10 dakika sonra biter. Bu konu buydu, hayır bu değildi, geçti. Bu penaltıydı, bu da değildi. Bence yanlış verdi ve doğru verdi. Bu faul bitti geçti.
0: Maç önü ve maç sonu medya operasyonu hocam Türkiye'de. Özellikle maç önünde teknik direktörlerin röportaja katılmasından siz,
1: evet, ben
0: hiç
1: son
0: aynı
1: derece,
0: fikirde değilsiniz.
1: Son derece rahatsızdım. Çünkü soruyorum, maç öncesi hangi takımın teknik direktörü biz bugün mağlup olacağız der. Aşağı yukarı belli. 3 puan almak için uğraşacağız. Elimizden geleni yapacağız gibi söylemlerdir. Başka maç öncesi ne dersiniz? Vallahi çok iyi hazırlandık, hepsini mağlup olacağız falan filan, mümkün değil. Yani.
0: Alternatif olarak hocam?
1: Alternatif olarak hocanın yardımcısı, birinci yardımcısı kalkar gelir. Çok güzel şekilde her şeyi izah eder. Haftayı gerekirse anlatır. İstediğiniz soruları sorarsınız. Daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Maçtan sonra da direkt hoca çıkar.
0: Bir de orada hocam, orada basın toplantısından dolayı teknik direktörler birbirlerini bekliyorlar biliyorsunuz Türkiye'de.
1: Ha, ben çok bekledim.
0: Evet. Hatta
1: ben çok
0: neredeyse çıktınız.
1: Teknik direktör arkadaşımı bekledim. Tabii ki beklerim, seve seve. Ama veya beni bekleyen oldu.

0: bir de o da hiç doğru durmuyor, hoş durmuyor. Onu bir revize etmeleri gerekir yani.
1: Hocam,
0: biz konuşmayalım demiyoruz. Yayıncı kuruluş önemli. Yayıncı kuruluş her şey için önemli. Yayıncı kuruluşun da hakkını verelim ama hep beraber doğruyu da bulabiliriz açıkçası. Daha mantıklıyı, daha güzeli. Teknik direktör yardımcısıyla ilk 11'de oynayan arkadaşlarımızdan bir tanesinin bence
1: ya
0: röportaj,
1: da opsiyonel bırakılabilir o zaman UEFA'daki
0: röportajda olmasında yarar var. Doğrudur ama maçtan sonra zaten hoca gelecek, artı flaşa geldikten sonra bir de basın toplantısına gidecek. Hiç itiraz yok. Basın da belki süreçte biraz uzatılabilir orada ama maç öncesi yani o kadar çok konsantresiniz ki o arada doğru olan o biri gibi geliyor bana, yani yardımcım gibi geliyor. Şimdi hakemlerin kararlarından ziyade, onlar zaten eleştiriliyor ama daha ağır eleştirilen taraf atamalar. Atamalar olduğu andan itibaren çeşitli senaryolarla çok ağır bir saldırı başlıyor. Ben de diyorum ki Kulüpler Birliği var. Bunda da Kulüpler Birliği kendi arasında bir grup seçsin ve hakemleri bu grup atasın. Federasyon değil, Merkez Hakem Komitesi değil, bu grup atasın. Çünkü anlaşamadığı Türkiye'nin konu futbolda atamalar. Daha birinin ismi soyadı çıktığı zaman bu hafta bu maçı yönetiyor denildiği andan itibaren bu atamanın bilerek, isteyerek, özel gönderildiğini gibi akla hafsalaya girmeyen senaryolarla karşılaşıyoruz. Ben de diyorum ki madem kulüpler bundan şikayetçi, Futbol Federasyonu eğitimden, ekonomiden, lojistikten, antrenmandan, efendime söyleyeyim her türlü atamanın dışındaki her türlü şeyden sorumlu olmalı. Her türlü şeyden sorumlu olmalı. Şimdi ben de diyorum ki atama kulüpler tarafından yapılmalı. Yani kulüplerin seçtiği grup, kaç kişiyse hiç önemli değil, Kulüpler Birliği gibi, Hakemler Birliği diyelim ona da, veya başka bir şey, o atama yapılmalı. İster torba çekerler torbadan, isterse atama yaparlar.
1: Her ama kulüpten birer temsilci olmasını mı istiyorsunuz?
0: Her kulüpten birer temsilci de yapabilirler. Kulüpler kendi aralarında 3 kişi de yapabilirler, 7 kişi de yapabilirler, 10 kişi de yapabilirler.
2: Kim ne dedi?

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Portekiz'den Galatasaray eli boş dönüyor. Bir puan mı dedik? O da olmadı. Galatasaray'ımız, temsilcimiz Portekiz'den eli boş döndü. 3-1 Sporting Lisbon kazandı. Torreira'ya yazdığımız, ilk etapta Torreira üzerinden okuduğumuz bir gol diyorduk. Inacio'ya yazdı onu UEFA. Inacio'ya yazıldı, kendi kalesine attığı şeklinde. 5. dakikada 1-0 öne geçmiştik. Catamo 1-1'e getirmişti durumu. Penaltıdan Luis Suarez 2-1'e getirdi. Zalazar frikikten 3-1'e getirdi. İkinci yarıda gelen iki ayrı golle 3-1'i cebe koymuştu Sporting Lisbon tarafı. Tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken Fatih Demirkol, maç sonundayız. An itibariyle maç sonu başladı. Değerlendirmeni özet şeklinde alayım. Sonra tek tek oyuncuları da soracağım. Söz sende.
3: Oyunun başlangıcında Galatasaray ön alan presiyle ve beraber hareket ederek enerjisi de yüksek olduğu için golü de bularak iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında oyun ilerledikçe, zaman geçtikçe gerek fiziksel olarak gerekse oyun taktik anlamdaki yetersizlikler olarak Galatasaray rakibine cevap veremedi. Sporting önce beraberliği, sonra da bence haksız bir penaltıyla öne geçmeyi başardı. Ardından da frikikle 3. golü buldu. Daha fazla gol de atabilirdi. Ama Galatasaray buna cevap veremedi. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki teslimiyeti ya da ilk yarının ortalarından itibaren rakibine verdiği oyun üstünlüğü bu akşam bundan sonrası için soru işaretleri bıraktı. Özellikle şu anda Galatasaray'ın acil neye ihtiyacı var derseniz, bir stopere ihtiyacı var. Bir 8 numara ihtiyacı var. Sarı'nın bu performansı